0: sıcak bilgi. Beşiktaş'a geçeceğim. Fenerbahçe bölümünü de noktalayalım. Beşiktaş'ta devam edelim. Var mı ekleyeceğiniz bu arada?
1: Yok, teşekkür ederim.
0: Fenerbahçe'ye dair böyle bir sıcak bilgiyle girmiş oldum.
1: Sürpriz olur mu Fenerbahçe'de? Yok, bu saatte.
0: Yani Cihan Bey'in açıklamalarına bakacak olursak yok. Yani, olursa bir tane.
2: Ama o da ama kolay değil. Ama olunca. Sayın Aziz Yıldırım olunca böyle bir son dakika her an her şey olabilir.
1: Şu olabilir mi, onu söyleyelim. Hani Fenerbahçe liste verildikten sonra bir oyuncu getirir mi sadece lig için? U23 olmaz diye bir şey yok. Yapabilir Fenerbahçe.
2: Mesela Şampiyonlar Ligi kurasında gruplara baktığımızda hani Fenerbahçe'nin en kolay gruplardan bir tanesi galiba sabah düzeltiyorum. En zor Galatasaray sabahtan sonra geliyor. 2 ya da 3. Fenerbahçe'nin de en kolay 30'larda falan gözüküyor. Neyse ama bu kolay kura ya da grup aslında bir dezavantajdır.
0: Tabii.
2: Şimdi normalde Roma karşısında...
0: Kolay kura yoktur gibi Şampiyonlar Ligi biraz artık.
2: Roma, sen şimdi Roma karşısında herkes bir galibiyet beklentisi var ama bu sene Roma'nın çıkışını görüyorsun.
0: Teknik direktör takımı. Gasperini var takımın başında. Ya şunu unutmamak lazım. Rakiplerimizin birçoğu buraları, bu seviyeleri bizden daha iyi oynayabilen, buralarda oynama alışkanlığı daha fazla takımlar. Yani o yüzden hemen hemen birçok maçta
2: mesela Galatasaray, Furkan, Galatasaray
0: gerekiyor.
2: Galatasaray son 16'da geride bıraktığımız sezon kime elendi?
0: Liverpool'a. 3 kere oynadı, 2'sini kazandı.
2: 2 tane seçenek vardı hatırlarsan.
0: Evet.
2: Diğer takım hangisiydi?
0: Atletico Madrid.
2: Tottenham.
0: Tottenham'da özür dilerim. Atletico Madrid ya da Juventus. O bir önceki playoff turuydu.
2: Tottenham'a son 16'da elenmiş bir takımın değerlendirme kriteri farklıdır. Liverpool elenmiş bir takımın değerlendirme kriteri farklıdır. Tabii. Eğer Tottenham çıkmış ve Galatasaray elenmiş olsaydı bu başarısızlıktı.
0: Hayal kırıklığı olurdu. Ama Liverpool'a...
2: Ya olaya olayla bakmak
0: evet,
2: lazım.
0: Evet, katılıyorum. O yüzden... Yok doğru. Liverpool'a elenmenin ama hayal kırıklığı
2: omuzlarındaki
0: o kadar yük,
2: İsmail Kartal,
0: olmaz.
2: İsmail Kartal ve ekibinin omuzlarındaki yük şu an daha fazla. Şu an
0: bir son dakika var. Trabzonspor'da bugün ayrılıklar sürüyor. Fatih Tekke ile resmi olarak yollar ayrılmış. İlerleyen dakikalarda konuşacağız ve John Lundstram'la da Trabzonspor yollarını resmen açıkladığı bildiriyle ayırdığını duyurdu. İngiliz oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Trabzonspor'da John Lundstram'la yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta devam edelim. Beşiktaş derbi öncesi sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü farklı mağlup ederek 6-2'lik bir galibiyetle moral depoladı. Dördüncü haftada Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah beyazlar transferde kalan bölümde Beşiktaş'tan da bir merkez orta saha takviyesi bekliyor taraftarlar. Bununla ilgili de ihtimalleri, olasılıkları konuşuruz. Richard Rios ismi Benfica'dan gündemdeydi ama oyuncu Elit Tiyat'a transfer olmak üzere. Yusuf Fofana Beşiktaş'a konuşulan isimlerden birisi. Lyon'a gidecekti. Oyuncunun transferi iptal oldu. Acaba Fofana için İbre Türkiye'ye bu kez Beşiktaş'a döner mi? Çok da açıkçası artık seçenek de yok. Ya da belki Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle de gelebilir Onur Özkan. Beşiktaş nasıl bir transfer dönemi geçiriyor? Biraz bununla bağlantılı olarak da hatta derbi öncesi öngörünüzü de merak ediyorum.
1: Ya Beşiktaş'ın planlaması rakiplerine göre en zor planlamaydı. Yani çünkü eldeki kadro kalite anlamında ciddi problemli. Çok fazla bölgeye oyuncu ihtiyacı vardı ve ekonomik olarak da Beşiktaş rakiplerinden daha problemliydi. Hem limit anlamında hem de nakit akışı anlamında. Ben Beşiktaş yönetiminin beklentilerin üstüne çıktığını düşünüyorum transfer döneminde. Evet, halen eksikler var takımda. Bir stoper alınabilir miydi? Alınabilirdi rahatlıkla. Orada bir problem var. İşte merkeze bir oyuncu daha gelebilir mi? Gelebilir. Daha iyi bir sol bek alınabilir miydi? Alınabilirdi. Bu doğru. Yani bu eleştiriler yapabiliriz ama onun dışında Beşiktaş gerçekten de kadrosunu doğru isimlerle güçlendirdi. Yani yaptığı transferlere baktığımız zaman Beşiktaş'ın İlhan dışında şu ana kadar, İlhan diyorum özellikle Oğuzhan dışında net katkılamadığı bir oyuncusu olmadı.
0: Yok.
1: Beşiktaş'ın. Yani Nübel geldi, katkı veriyor değil mi Beşiktaş'a? Orta sahaya Salih katkı veriyor baktığımız zaman. Ön bölgedeki oyuncular İlhan dahil hepsi katkı veriyor.
0: Dün bir gol bir asist.
1: Evet, yani Beşiktaş son yılların en isabetli transfer dönemini geçirdi bence. Yani gelen oyuncu ve fayda anlamında sahada %90-95 şu anda bir başarı sağlamışsın. Bu önemli ama tabii ki çok büyük kapsamlı ve zor bir operasyon olduğu için halen eksik bölgeler kaldı. Ben merkezden ziyade savunma kısmının problemli olduğunu düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın bu transfer dönemini bir stoper almadan bitireceğini asla düşünmezdim mesela ben. Hatta ilk gelecek isimlerden biri
0: peki,
1: olarak planlanıyordu.
0: Neden fikir değişti sizce? Performanslarla mı alakalı yoksa
3: mevcut işte yabancı kuralı vesaire bununla
1: ya
3: mı alakalı?
1: Birincisi tabii performans. Calo'nun performansı ekstra. Kimse için beklemedik bir şey oldu. Sürpriz bir gelişme oldu. Artı dediğin gibi kontenjan mutlaka burada etken. Yani bazı mesela Endidi'nin gönderilmesi bekleniyordu. Teklif gelmedi. Endidi kalmış gibi duruyor şu an takımda. Yani planlamanın dışında bazı şeyler de oldu. 10+4 kuralına uyuma konusunda da problem yaşandı. Yoksa ben Beşiktaş'ın şu anda limitleri olsa, işte parası daha fazla olsa, yabancı problemi olmasa mutlaka bir stoper alacağını düşünüyorum. Ama bazı engeller var önünde. Bu problem yaratabilir ama Beşiktaş'a. Yani merkezi bir şekilde çözebiliyorsun. En azından 11 özelinde bir problemin yok çok fazla. Ama savunmaya baktığım zaman mesela ben Beşiktaş'ın daha derin savunma problemleri yaşayabileceğini düşünüyorum sezonun kalan kısmında. Kalite biraz daha arttıkça özellikle. Derbilerde ve Avrupa maçlarında. Ama oraya bir takviye yapılmadı. İşte Leo Pereira ismi 2 aydır falan gündemde. Evet. Ha geldi, ha geliyor derken olmadı.
3: Olmadı. Şu ana kadar olmadı.
1: Bu saatten sonra da kolay gözükmüyor. Yani Calo da mesela şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ın 3 stoperi. Calo, Emirhan ve
3: Akbadu.
1: Hepsi tamamlayıcı oyuncu. İyi bir stoperin yanında
3: da geniş kadrosu eğer varsa hazırdı.
1: Lider bir stoperin yanında tamamlayıcı rolü oynayabilecek oyuncular. Ama hiçbiri bir lider oyuncu değil ne yazık. Yani Beşiktaş'ın bence orada savunmasındaki buna Calo'yu da katıyorum iyi oynamasına rağmen. Ne Akbadu, ne Emirhan, ne Calo Beşiktaş kalitesinin bence stoperleri, yani lider stoperi değil. Tamamlayıcı evet. olarak oynayabilirler. Burada yönetim yapamadı. Eleştiremiyorum da bu arada çok fazla. Çünkü gerçekten de o kadar zor bir planlama ki. Yani bir yeri tamamlıyorsun, bir yer eksik kalıyor. Yani çok iyi oyuncular da geldiği için burada ve Beşiktaş burada İtalyano faktörü takım içinden transfer yaptı bu arada. Olaytan bunun birinci örneği.
3: Şu ana kadar 4 asiste ulaştı tüm maçlarda, evet, tüm kulvarlarda.
1: Çok özel performans ve mesela şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın başında başka bir hoca olsa sezon başında şunu derdi. Daha önce dediler çünkü. Bize 3 transfer dönemi lazım. Öyle bir kadro çünkü. Ama demedi bunu hoca. Ara transferde ben tüm eksiklerin kapatılacağını düşünüyorum ama burada önemli olan tabii ki Beşiktaş'ın kazanarak gidebilmesi. En azından ocağa kadar olabildiğince kazanarak gidebilmesi. Ama savunma benim açımdan bir SOS olacaktır ligin kalan kısmında.
3: Beşiktaş'ta şu anda toplam 12 tane yabancı oyuncu var sözleşmeli. Eğer yanlış saymıyorsam. Evet 7+5. Ama burada yani +4'e uyan 4 tane oyuncunuzun olması şart değil. Oradaki sayı 5 de olabilir, 6 da olabilir. Evet. Minimum 4 oyuncu olması gerekiyor. Kafalarda soru işareti oluşmasın. Alexander Nübel, Thiago Jalo, Amir Murillo, Akbadu, Endidi, João Mario ile bir belki Fesih olabilir kalan bölümde, kalan sürede. Trossard, Černý, Rashica için de bir formül arayışı var Beşiktaş'ta. Oyan Gyu, Dušan Vlahović.
1: 11+5 mi şu an?
3: Şu an 7+5.
1: Nasıl 7?
3: 11+5 özür diliyorum.
1: 11+5.
3: Doğru. Değil mi? 11+5 toplamda 16 yabancısı var.
1: Ya 11+5 oradan +4'ten Ricardo.
3: Evet, 10+4 olacak lige verilen liste.
1: +5'ten Ricardo'yla yollar ayrılacak.
3: Buradan da Mario.
1: Diğer taraftan da Mario'la yollar ayrılacak.
3: Ama bir takviye
1: işte burada düşünce şeydi Furkan. Yani Rashica ve Endidi'den en azından biriyle yollar ayırmak planlama dahilindeydi. Onun yerine bir oyuncu almak. İkisi de şu an gitmiyor ve teklif yok. Yani orada bir sıkıştı bence yönetim. İkisinden birini gönderemiş olsaydı.
3: Şöyle bir haber
2: bence
3: vardı.
2: Bence Beşiktaş'ın hamle için önünde seçenekler var. Eli biraz daha rahat gibi gözüküyor. Yani Rashica, Jomario zaten denklem dışında Endidi ve Rashica şu an olağan şüpheliler. Ama zaten Černý'nin ekstra performansı olmasa belki Černý'yi de tartışacak. Černý son dönemdeki çıkışı üst düzeyde.
3: Kafa karıştırıyor sürekli.
2: Ama en azından burada bir Fenerbahçe'deki gibi bir karmaşa yok. Yani baktığım vakit Fenerbahçe çünkü onu çok şey yaşadı. Semedo mu olacak, Taliska mı olacak, yok işte ne bileyim. Yani o şeyi yaşadı Fenerbahçe fazlası. Bir ara Kante bile tartışılıyordu yani. O da enteresan. Ama netice itibariyle Beşiktaş'ın kadro planlaması konusunda şu an 3 büyükler hatta 4 büyükler içerisinde şu an ilk sıraya yazarım. Yani bu yaz döneminin transfer planlamasındaki bir numarası Beşiktaş'tır.
3: Plana sadık kalan.
2: Bir planlama görüyorsun. Bir strateji görüyorsun. Alınan oyuncular zaten takımın seviyesini bir anda değiştirdi. Bir anda psikolojisini değiştirdi. Dün maçı izledim arkadaşlar. Herkes bir havaya girmiş yani. Herkes daha maçın 20. dakikasında Vlahovic hat-trick yapar mı? Yani yanımdaki arkadaş onu söylüyor. Yani o beklentiyle maçı izliyor. O yüzden Beşiktaş taraftarının o psikolojiye, o havaya girmesi bence çok değerli, çok önemli. Planlama noktasında Beşiktaş'ta bir strateji ve bir akıl görüyorsunuz. Bir futbol aklı görüyorsunuz. Burada Onur yönetim dedi. Evet, yönetime yazarız ama burada Önder Özen'in bence hakkını teslim etmek lazım.
3: Aslında yönetim
2: lazım
3: derken Önder Özen de artık işin
2: onun gelmesi zaten. Tabii onun gelmesi
3: dahil.
2: Ama mesela bir Trossard izlediğimde, yani şu an hala gerçek performansına ulaşmamış Trossard'ın bu kadar iştahlı, bu kadar etki ettiğini görmek hakikaten bir izleyici, bir futbolsever olarak müthiş keyif veriyor. Vlahovic daha adım atar atmaz hat-trick'le girmiş. Daha bir havasını bulsa.
3: İlk 11'de başladı. İlk maçta Süper Lig'de hat-trick yaptı.
2: Ama olayı tam tabii ki ikrami oldu. Büyük ikrami oldu. Beşiktaş açısından baktığımızda hangi pozisyonu? Yani savunmanın merkezi, evet, dün yani Çorum maçında da savunmada bireysel hata potansiyeli var. O hatayı yapabileceklerini gösterdiler ama genel olarak diğer pozisyonlara baktığımızda Orkun olsun, Salih olsun, Beşiktaş'ın fark yaratabileceği oyuncular ve pozisyonlar var. Özellikle yerli oyuncuların bu seviyede olması hem Orkun'un hem Salih'in Beşiktaş'ın büyük bir avantaj. Rıdvan'ın gelişimi çok önemli.
3: Evet. Emirhan da fena değil geçen yıla
2: Beşiktaş'ın
3: nazaran.
2: Beşiktaş'ın özellikle dünkü galibiyetinden sonra bence Sayın Başkan ve yönetim bir acaba demiş olabilirler. Yani belki Beşiktaş'ta bazı şeyleri erteleme gibi bir düşünce varsa da dünkü oyun şampiyonluk oyunuydu. Net
1: ama
2: şey.
1: Kime karşı oynadın o önemli?
2: Galatasaray'ın berabere kaldı.
1: Galatasaray berabere kaldı ama
2: yani Çorum iyi takım bu arada.
1: Stattaydın değil mi maçta?
2: Evet. Dünkü maç mı?
1: Hayır, Galatasaray çok
3: Galatasaray
1: 2-2 bitti değil mi? 6-2 bitse şaşırır mıydın o maç?
2: Çok tepkilerin olduğu
1: maç. Hayır, o maç 2-2 bitti. 6-2 bitse şaşırır mıydın?
2: Ama Çorum 10 kişi kaldı. Yani
1: hayır, genel olarak söylüyorum. Yani hani eğer senin gibi düşünüyorsa yönetim büyük hata yapıyor.
2: Ben dünkü oyunun, ya bunu yakınınızdaki, çevrenizdeki arkadaşlarınızdan evet alırsınız o elektriği.
3: Trabzonspor'a geçeceğim
2: ben
3: bu arada.
2: Ben Beşiktaş futbol takımının dün o mesajı bu lig için verdiğini, ama derbiden sonra daha net konuşmayı.
3: Tabii asıl
2: derbiyle beraber Beşiktaş bir şey mesaj verecek.
3: Yani hedef koyabileceğiniz maçlar bu tip maçlar, Fenerbahçe deplasmanı ya da işte derbi maçlar. Bu arada Galatasaray Deniz Gül transferini kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Transferin detaylarını paylaştı. 10 milyon euro tutarında bir transfer bedeli ödeneceğini Galatasaray Kulübü ifade etti. Oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karında %10'luk bölümü yine Porto'ya ödenecek. Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray ve Deniz Gül her bir sezon için Galatasaray'dan 1,5 milyon euro garanti ücret kazanacakmış. Galatasaray Kulübü'nün açıkladığı rakamlar bu şekildeydi. Bir makul kez daha hayırlı olsun.
2: Rakamlar makul rakamlar bence. Yani en
3: evet,
2: çok
3: özellikle yıllık ücret. Ben çok fazla bonservislere takılan birisi değilim. Daha çok oyuncuya verilen maaşlara daha çok dikkat ediyorum.
2: Şu an Deniz'in bir aldığı 1,5 milyon değerli biliyor musun Furkan? 1,5 milyon euro alan Deniz Gül'ü Galatasaray iyi performans sergilerdi. Milli takım performansını da bilmiyoruz. İnşallah çok iyi olacak. Deniz Gül Galatasaray formasıyla iyi performans sergilerse çok rahat transfer olabilir. Çünkü Avrupalı neye bakıyor biliyor musun? Bonservisinden ziyade aldığı ücrete, evet, aldığı maaşa bakıyor. Bugün 1,5 milyon euro alan Deniz Gül Avrupa'ya çok rahat transfer olabilir. Evet. 3 milyon, 4 milyon euro alabileceği takımlara transfer
3: bizim
2: olabilir.
3: Bizim oyuncu satamamamızın en büyük sebeplerinden birisi zaten yıllık ücretlerin bu kadar yüksek olması. Özellikle büyük kulüplerimizde bu anlamda zorlanıyoruz. Geçelim Trabzonspor'a. Günün flash gelişmelerinden birisi yine yeniden Trabzonspor'da yaşandı. Ferencvaros mağlubiyetinin ardından istifa eden teknik direktör Fatih Tekke'nin istifası o gece kabul edilmemişti. Dün Ahmet Sportif faaliyetlere bu kez Süper Lig'de Trabzonspor mağlup oldu. Aslında hocanın maç sonu açıklamalarında bu kez çok fazla istifa sinyali yoktu. Yok, hoca yok. İşte ayağa kalkmamız gerekiyor vurgusu yaptı. Ama bugün akşam saatlerinde yollar resmen ayrıldı. Bu kez Fatih Hoca'nın istifası Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 62 maç Trabzonspor'da Fatih Hoca 35 galibiyetle ve bir Türkiye Kupası zaferiyle noktalamış oldu Trabzonspor kariyerini.

0: yerine. Bu kez aynı şaşkınlık oluştu mu sizde? Yok. Bu açıklamayla? Bu
1: tamamen beklediğimiz bir şeydi. Yani ilk istifa tabii ki büyük şoktu herkes için ama bugün yapılan açıklama bence Trabzonspor taraftarının büyük bir kısmının beklediği bir gelişmeydi. Trabzonspor 18 aydır ülke futbolunun gerçeklerinden kaçmak için büyük çaba harcadı. Planlamasını ülke futbolunun gerçeklerinin dışında yaptı. Oyuncu alışı, oyuncu satışı, iletişim, teknik adam tercihi, planlama, her şey. Ama günün sonunda ülke futbolunun gerçeklerinden kaçamadı. 18 ay direnebildi buna ne yazık ki. Ha bu da başarı bu arada. Hani biz hep umut ediyorduk. Bizim de bir Porto'muz, Sporting'imiz olacak mı? Bizim de bir Ajax'ımız olacak mı diye. Çünkü o yolda giden bir Trabzonspor. Ama ne yazık ki günün sonunda 18 aylık Fatih Tekke macerası sona erdi. Üzüldüm ben şahsen. Çünkü Trabzonspor'un Fatih Tekke birlikteliğinin özel bir birliktelik olduğunu düşünüyordum. Ama hoca çok büyük yanlışlar da yaptı bu süreçte. Yani teknik adam olarak camiaya gerekli umut dolu mesajları vermekten hep kaçındı. Hep mutsuzdu. Yani ben ne zaman Fatih Tekke'nin bir basın toplantısını izlesem hocada hep bir memnuniyetsizlik vardı. Hep bir hoşnutsuzluk vardı. Yani Trabzonspor kupa şampiyonu olmuşken bile hoca mutlu değildi. Yani enteresan bir haleti rüyası vardı.
0: Temkinli yaklaşıyordu.
1: Temkinli olmak güzel bir şey ama hoca biraz o hep enerjiyi düşüren tarafta oldu ne yazık ki. Bundan sonra ne olacak? Trabzonspor için önemli kısım bu. Çünkü sezon başlamış ve bir kadro kurmuşsunuz. Yani ve 3 tane çok ciddi rakibiniz var. Kazanma alışkanlığı olan rakiplerden bahsediyoruz bu arada ve hani Trabzonspor adına bundan sonrası gerçekten çok zor. Hani tabii ki önümüzde uzun haftalar da var bir yandan ama yeni gelecek hocanın adaptasyon süreci olacak mı olmayacak mı? Tabii adaylar var bu arada onu söyleyelim. Hani bundan sonra ne olacak bence onu konuşmamız gerekiyor
0: evet,
1: biraz.
0: Çünkü kimdir o adaylar?
1: Ya şimdi örnek verelim. Nasıl ki Galatasaray'da bir teknik adam değişimi gündemdeyse Fatih Terim ismi hemen gündeme geliyorsa. Fenerbahçe'de yabancı bir hoca görevdeyken gitti hemen İsmail Kartal, Erkut Kocaman konuşuluyorsa ki bunlar doğal adaylardır. Beşiktaş'ta nasıl Sergen Yalçın her seferinde gündeme geliyorsa.
0: O sanki bundan sonra biraz zor gibi ama.
1: Beşiktaş gündeme gelebilir. O önemli değil. Gelir gelmez ayrı bir şey takım başına. Trabzonspor'a doğal bir adayımız var. Şenol Güneş. Ya bu doğal adaydır. Yani olur olmaz kısmı tabii ki şu an için daha sıcak bir gündemimiz olduğu için kesin konuşamıyoruz ama bir doğal adaydır. Şimdi zaten yerli bir hoca getirmek istiyorsanız havuz belli.
0: Evet.
1: Şenol Güneş doğal aday.
0: Abdullah Avcı.
1: Abdullah Avcı'ya taraftar çok sıcak bakmıyor gibi duruyor. Tabii yönetim bu riske girer mi bilemiyoruz. Arda Turan var bir de.
0: Arda Turan'la ilgili çok ciddi iddialar vardı.
2: Fatih Terim yok mu?
1: Yok şu
0: Fatih
1: anda.
0: Fatih Terim
1: şu an için yok.
0: Ama.
2: Keşke konuşulabilse.
1: Yani
2: o biraz
1: şu an için. Arda Turan'la ilgili şunu söyleyeyim. Şu anda planlarında yani değil Türkiye'ye gelmek, Shakhtar'dan ayrılmak da hiç yok. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Evet.
1: Yani o yani yönetimde öyle bir şey akla gelmişse, bir temas kurulmuşsa bile ki kurulmuş olabilir ama oradan olumlu bir yanıt gelmesi zor gözüküyor. Şimdi yabancı hocaya gider mi Trabzonspor? Gitmek ister. Çünkü bu arada bu ayıp değil söyleyeceğim. Elinizde Salah varsa eğer, teknik adam ayrılmışsa Salah'ı çekip kenara bir konuşursunuz. Ya onun futbol bilgisi, tecrübesi, oyuna bakışı özel. Çünkü bir futbolcu değil, bir figür aynı zamanda.
0: Ama bu çok sağlıklı bir...
1: Bu arada her yerde olabilir bu. Salah varsa gidersiniz. Çünkü Salah'ın iyi oynaması gerekiyor Trabzonspor'da. Salah mutlu olması gerekiyor. Ya ona danışırsınız. İlla onun dediğini getir demiyorum. Dersin ki ya Salah sen ne düşünüyorsun?
2: Ha ben şeyi duydum. Mısır'daki hocasına tavsiye etmiş.
1: Öztem Hasan. Yani olabilir tabii ki ama.
0: İlk takım hocası Mısır. Evet.
1: Ya şunu söyleyeyim. Salah'a getirmiş bir başkan profilinden bahsediyoruz. Bir vizyon koymuş. Bir yabancı
2: Salah
1: hocaya gidecekse.
2: Salah orada ya. Niye şey yaptın gülümsedin ki?
1: Sayın başkan bir yabancı hocaya yani, gidecekse bu saatten sonra bence üst profil bir yabancı
2: hocaya. Yoksa ben şeyde Flavio Conceição ve şey isimleri de dolaşıyor.
0: Conte konuşuyor.
1: Ya diyorum ya.
2: Conceição ve Vitor Pereira.
1: Ertuğrul Doğan başkan bu saatten sonra yabancı bir hocaya gidecekse bu tüm camiayı tatmin edecek büyük bir isim olabilir ancak. Onun
0: yani
1: dışında.
0: Bu sezon çünkü hedef de şampiyonluk evet. Yani.
1: Yani Şenol Güneş şu anda ve Hüseyin Çimşir'in maça kadar takımı
0: evet,
1: çalıştıracak olması
0: kadar.
1: Ve Hüseyin Hoca'nın daha önce Şenol Hoca'nın ekibinde yer almış olması parçaları birleştirdiğimiz
0: güçlendiren
1: zaman
0: bir
1: evet, Şenol Güneş ihtimali güçlendiren bir faktör artı işte sanırım şu düşünülüyor Yani yabancı bir hoca

0: gelirse takımı tanıma, işte lig zorluğu, bu arada puan kaybedilirse yarıştan kopabiliriz, evet, endişesi de hakim olabilir.
1: Bir de yabancı hocalar transfer ister. İşte tabii, bu kadro benim kadrom benim değil dedim, der.
2: Şenol Güneş'in yıldız yönetimi de vardır.
0: Güçlüdür. Evet. Yani Beşiktaş, Şener Hoca bir de yıldız.
1: Yani Beşiktaş'taki son dönemini her zaman Şenol Güneş'in farklı bir yere koyuyorum. Çünkü o dönem Şenol Güneş'in neredeyse istediği kadro planlaması noktasında hiçbir talebi yerine getirilmedi. Hoca çok samimi koşullarda çalışmadı. Beşiktaş'taki son döneminden bahsediyorum. Referans alınması gereken yer Beşiktaş'taki bir önceki Şenol dönemi hocam, Şenol Güneş'in.
2: Şenol Hoca'nın çalışma arzusu, isteği varsa zaten ben başka adrese gitmem. Diğeri macera olur. Sonuçta biz Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Trabzonspor'da başarılı, hani kabul edemeyeceğimiz bir dönem oldu ama onda da o problem bence takımla alakalıydı. Şenol Hoca geldiğinde biz Trabzonspor taraftarının görmek istediği, futbol severlerin izlemek istediği takımı mutlaka izleyeceğiz. Yani en azından bunun garantisini verebilir. Ha, o takım üzerine koyarak sonra gider mi bilmiyorum. Ama
1: göze Fatih, hoş gelen.
2: Bu arada ben Fatih Hoca'nın ayrılmazsa çok üzülürüm. Onu da söyleyeyim.
1: Ben de. Evet.
2: Fatih Tekke inanılmaz severim. Ve kariyerini 3 büyüklerde, Trabzonspor sonrası 3 büyüklerden biri yapacak. Yani eminim net bir şekilde yapacak. Hangisi olur bilmiyorum. Ama Fatih Hoca'nın ayrılmasına çok üzüldüm. Bundan sonra bence çok maceraya girmeye gerek yok. Burada bizim yönlendirmemiz doğru olmaz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki Şenol Güneş özellikle Trabzonspor kadrosunda şu an bu kadar kaliteli üst düzey 2 tane Fabinho ile beraber 2-3 tane çok önemli oyuncu var.
1: Ya bu arada birçok mevki de var yani kalitesi onağına.
2: Devamı da gelecek.
3: Ama
2: yani
3: transfer de yapması gerekiyor yönetimin. Hani hocayı şu an beklemeden 4'üne kadar mutlaka bir orta saha ve 9 numara transferin gelmesi şart. Yani bu kadroya kimi getirirseniz getirin.
2: Bu arada Şenol Hoca koymuştur. Şenol Hoca şu an takımın eksiklerini, problemlerini
3: süre,
2: mutlaka.
3: Süre az işte. Bir an önce yapmak
2: mutlaka
3: gerekiyor.
2: Mutlaka biliyordur.
1: Görüyordur. O zaman şöyle bir soru.
2: Hayırlısı olsun yani buradan biz şu olsun bu olsun diyemeyiz. Ben şu sadece Şenol aklıma, Hoca olsa ama ben bambaşka bir Salah izleriz diye tahmin ediyorum.
1: Şu an aklıma gelen bir soru sohbet esnasında. Ferencvaros mağlubiyetinden sonra Fatih Hoca'nın istifasıyla beraber, evet o gece belki Sayın Başkan ve yönetim bu istifayı kabul etmedi ama acaba bu olasılığa belki bu kadar çabuk beklemiyorlardı. Fakat yine de ikinci kez bir istifa ihtimali ve yol ayrılığına karşı acaba yönetimin bu kısa zamanda bir hazırlığı ya da çalışması olmuş mudur? Mesela örnek olarak veriyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, altını çizerek söylüyorum. Şenol Hoca ile mesela bir görüşme yapılmış mıdır?
3: Yani direkt yapılmaz diye düşünüyorum.
2: Şenol Hoca yapmışsa
3: bile gayri resmi yollardan yapmaz, belki yapılabilir. Ama
1: veya bu arada başka isimler de olabilir mesela.
2: Ben Şenol Hoca'nın
3: bugünkü ayrılık bir istifa gibi gözükse de karşılıklı bir ayrılma söz konusu.
1: Evet, karşılıklı bir anlaşma.
3: Yani tabii, orada yönetimde bir talebi oldu bu sefer.
1: Doğru.
3: Ayrılıkla alakalı. Ya zaten Şenol Hoca'yla görüşmene gerek yok. Onu söyleyeyim. Yani bugün Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş'e giderse eğer o işi bitirip döner zaten.
1: Ya şunun için sordum. Hani çok az da bir süre kaldığı için transferde hoca teşhisleri koymuştur. Ama zaten dediğiniz için.
3: Yani o kısımda zaten belli her şey. Çalışma da var zaten. Hani 9 numara ve 6 numara yani Trabzonspor, yani 8 numara Trabzonspor net bir eksiği var orada.
2: Bir soracağım. Şimdi Trabzonspor Şenol Güneş'e gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Celtic krize girdiğinde kime gidiyor?
1: Kim, Rodgers mı?
2: Yok, Martin O'Neill'a gidiyor mesela.
1: Tabii daha eskilere gitti sen.
2: İşte son şampiyonluğu da gördünüz yani.
1: Real Madrid bile krize girdiğinde işte Mourinho'ya gitti.
2: Yani bu gayet normal ya. Tabii. Sen krize
1: zaten
2: girdiysen.
1: Zaten bir teknik direktör krizi var.
2: Martin O'Neill benim bildiğim hocalığı falan bırakmıştı yani.
3: Hadi Avrupa'nın örnekleri var tabii.
2: Sen krize girdiysen eğer senin efsane, sembolizmin var, yıldız oyuncuların var, geçmişte yoktu. Yıldız değil, süper yıldızın var bu arada. Şenol Hoca da yıldız yönetiminde başarılıdır. Yani iletişim konusunda ben iyi.
3: Şenol Hoca'nın enerjik durumunu, isteğini, arzusunu bilemiyoruz tabii ki. Yani o konu biraz
1: muamma. Hoca yine son olarak Trabzonspor'da görev yapmıştı.
2: Ben bir kahvaltı mahvaltı şeyini gördüm hoca.
3: İyi durumda
2: bu. Moralli, keyifli. Maşallah var.
3: Yani yarın bence netleşir bu iş. Çok bekleyeceğini düşünmüyorum. Hani Gençler Birliği maçına kadar Hüseyin Çimşir dendi ama.
1: Ama bence o kısım oldukça önemli bir detay. Yani orada hemen Hüseyin Çimşir'in takım hazırlayacak noktaya göreve.
3: Ekipte yok şu an Hüseyin Çimşir yani normalde.
1: Evet. Aktif olarak görev yapmıyordu zaten. Aynen. Yani bu istifanın ardından Gençler Birliği maçına kadar Hüseyin Çimşir'e takım emanet edilmiş gibi de görünüyor. Hüseyin Hoca da son olarak Şenol Güneş'in ekibindeydi yine Trabzonspor'da. Aynen. Bu da tabii ki bu olasılığını biraz güçlendiren bir detay sadece. Yanlış anlaşılmasın, biraz hassas bir konu olduğu için bunu sık sık söylüyorum.
2: Bu arada burada yabancı teknik direktör olsa da ben bunu şey yapmam, yadırgamam. Belki bir heyecan arayacaklar. Belki kamuoyu baskısını kırmak biraz daha bu konuda, hani yabancı bir teknik direktör dezavantaj gibi gözüküyor ama bazı noktalarda avantaj da olabilir. Belki radikal kararlar alınması lazım. Bunun için de bir yabancı hocaya gidilebilir. O yüzden
1: yani yabancıda da isabeti yakalayabilmek çok zor. Mesela Beşiktaş bunu çok uzun bir aradan sonra İtalyano ile başarabilmiş gibi görünüyor. Olaylar
2: Conte'yi getirirsin. Kimse tartışır mı?
3: O konuda aslında kesin konuşmamak yani, lazım. Ne olacağı belli olmaz burada.
1: Kimse tartışır mı? Tartışmaz ama
2: Conte kaç kombine sattırır?
1: Kombineler bitmiştir Trabzonspor.
2: Kombine kalmadı.
3: Yani şu anda kim gelirse gelsin Trabzonspor'un işi zor. Bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bu değişim kolay bir değişim
1: değil. Zaman yok çok fazla.
3: Yani hemen gelip teknik direktörün taşları yerine oturtması, problemleri çözmesi biraz hayali bir iş. Trabzonspor bu sorunları yaşayacak ne yazık ki. Bu sorunları yaşarken puan kaybedebilir.
2: Ben Fatih Hoca'da bir röportaj yapmak isterdim.
3: Ya anlatmaz çok fazla bir şey olacak.
2: Bir röportaj. Yani ne oldu biteni da? Bak sen de çok söyledin. Vücut dedi.
1: Son cümleyi alayım.
2: Hazırlık kamplarında falan maçlarda da belli yani bir problem vardı.
3: Kupayı kazandı da öyleydi.
1: Evet. Biz transfer raporunu noktalıyoruz ama Avrupa'da büyük liglerde özellikle transferde son günün içerisinde olduğumuzu belirtelim. Yeni gelişmeler olabilir. Bu anlamda her yeni gelişmeye yine bu ekranlarda yer veriyor olacağız. Aspor ekranlarından ayrılmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Onur Özkan, Nevzat Dindar çok teşekkürler. Transfer raporu bitti. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine hep birlikte bakacağız. Ekranda da zaten sıcak gelişme olarak görüyorsunuz. Dakikalar önce bir açıklama yapıldı Trabzonspor cephesinden. Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla, kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlaşmaya vardık" denildi. Şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Trabzonspor sezona 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle başladı ve hayal kırıklığı yaşattı. Bordo Maviller UEFA Avrupa Ligi ve playoff turundaysa Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 ve 4-0'lık skorlarla kaybederek elenmişti. Değerli izleyenler, şimdi bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz ana habere. Trabzonspor konuşacağız. Aspor muhabiri Yunus Emre Sel telefon hattımızda. Kendisiyle tabii ki Fatih Tekke sürecini konuşacağız. Hoş geldin Yunus Emre.
1: Hoş bulduk Demet. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. Tabii konuşulacak çok şey var aslında ama öncelikle tabii Ferencvaros karşılaşmasının ardından sonrasında yapılan istifanın kabul edilmemesi, ardından dün akşamki mağlubiyet ve tekrar istifa. Bu süreç tam olarak nasıl ilerledi? Bugünün açıklamasına nasıl gelindi?
1: Evet, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Ferencvaros deplasmanında alınan ağır mağlubiyet sonrası yönetim kuruluna danışmadan, özellikle Başkan Ertuğrul Doğan'la görüşmeden istifa kararını açıklamıştı. Ancak sürecin devamında hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan hem de yönetim kurulu bu istifayı kabul etmedi ve Diyarbakır deplasmanında Ahmet Spor maçında takımın başında sahaya çıkmasını istedi. Ancak Ahmet Spor karşılaşmasında alınan mağlubiyetten ziyade takımın ortaya koyduğu kötü oyun ve performans yeni bir ayrılık sürecinin fitilini yaktı. Yönetim kurulu bugün için bir durum değerlendirme toplantısı yapma kararı aldı. Özellikle Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Fatih Tekke'nin geliş sürecinde de oldukça etkili isimlerden bir tanesiydi. Bu süreçte teknik direktör Fatih Tekke de takıma bu noktada etki edemediğini ve yönetim kurulunun alacağı her türlü karara saygı duyacağını belirterek yeni bir kan değişiminin takıma iyi gelebileceğini belirtti ve yeniden istifa edeceğini duyurdu. Yönetim kurulu da yaptığı değerlendirme sonucunda bu kez istifa kararını kabul etti ve resmi açıklamayla da Fatih Tekke'ye görevde bulunduğu süre için teşekkür ederek yolları şu an itibariyle resmi olarak ayırdı. Aslında Fatih Hoca'nın özellikle geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performans fazlasıyla takdir edilmiş ve bu sezon için de çok büyük umutlarla, çok ciddi yatırımlarla lige girmişti Trabzonspor Kulübü. Ancak aradan geçen süre içerisinde hazırlık maçları da dahil olmak üzere şu ana kadar takım sadece 2 galibiyet elde edebildi ve oyun olarak da her geçen hafta performansının daha da geriye gittiği bir sürece girince ayrılık kaçınılmaz oldu Trabzonspor Kulübü adına ve artık Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi şu an itibariyle resmi olarak sona erdi demedi.
0: Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz aktardığın tüm detaylar için değerli izleyenler. Ana habere devam edelim. Tekrar bir telefon bağlantısı daha gerçekleştireceğiz. Aspor yorumcusu Zeki Uzundurukan telefon attığımızda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen tabii bu süreci konuşalım çünkü yapılan bir istifa vardı, kabul edilmeyen bir istifa vardı. Ama süreçte, daha doğrusu bu iki istifa arasında neler değişti sizce şu an kabul edildi?
2: Yani zaten şöyle bakmak lazım, yeni sezon öncesi yapılan hazırlık maçlarında bir şeylerin yolunda gitmediği belliydi. Orada oynanan futbol, alınan başarısız sonuçlar ki şu ana kadar gelinen süreçte yeni sezon hazırlık maçlarıyla birlikte 9 maça çıktı Trabzonspor. 6'sını kaybetti. Sadece 2 galibiyeti var ve oynanan oyun gelecek vaat etmeyen bir oyundu. Fatih Tekke Başakşehir Spor maçından sonra aslında çok şey anladı.

0: kabul etmedi. Ama Amelispor maçında ortaya şu görüntü çıktı. Trabzonspor yenilenen kadroyla Fatih Tekke yönetiminde başarılı olamayacak. Yani geçen yıl çok başarılı oldu. Çünkü mütevazı bir kadro vardı. Öncesi vardı kadronun ve devamı vardı. Başarılı oldu ama Fatih Tekke'nin yaptığı hatalardan biri. Mesela Felipe Augusto ki Onaccio'nun tutukluk yaptığı yerde devreye girip goller atıp Trabzonspor'a maç kazandıran bir oyuncuydu. Orta sahada olayı vardı. Harika performans gösteriyordu. Yani kilit oyuncuları gönderip yerine bence vasıfsız ya da Trabzonspor'un dokusuna uymayacak oyuncuların fazlaca transfer ettirdi. 14 transferle gelinen nokta ortada. Trabzonspor'da şu anda Muhammed Salah, o zaten bir dünya yıldızı. Onun dışında ışık veren, umut veren oyuncu yok. Fatih Tekke her maça farklı 11'lerle çıktı. 11 kuramadı, oyun oluşturamadı. Yani bocaladı. Bir de şu var, A plus dünya yıldızları geldikleri kadrolarda her zaman şunu isterler. Hoca, kariyer, hocanın kariyeri A plus teknik direktör isterler. Yani Muhammed Salah gibi bir profil geliyorsa Conte gibi bir hoca ister ki Trabzonspor'un şu anda ayağa kaldıracak dünya üzerindeki hocaların başında Antonio Conte geliyor ve Conte de şu anda Napoli'den ayrıldıktan sonra boşta. Büyük şans Trabzonspor için, eğer ikna edip getirirlerse ki gittiği her takımda başarılı olmuş, şampiyonluklar yaşatmış bir teknik adam, şu anda alınabilecek en iyi hoca. Hiç yerli hocalara falan bakmaya gerek yok. Bence Conte müthiş olur. Bir de Muhammed Salah'ın Mısır'dan, Mısır milli takımından Hüsam Hassan hocası, o da çok başarılı Mısır milli takımının hocası. Muhammed Salah'la iletişimi iyi. Yani bu profiller üzerinde durulabilir ama Fatih Tekke dediğim gibi zaten cin şişeden çıkmış, ok yaydan fırlamıştı. Yani bu birlikteliğin çok devamının geleceği süreç yoktu. Yani Ahmet Spor maçını Trabzonspor kazansa bile ondan sonraki bir iki kötü sonuçta yine Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.
1: Biraz
0: Fatih
1: da Tekke ilk bu kez istifanın yankıları da dün Ahmet Spor karşısında oyuncular arasında tabii ki gözlemlendi değil mi?
0: Tabii. Yani oyuncular şunu gördüler. Hoca panik içinde. Hoca mutsuz. Hoca kendini sahaya veremiyor. Hoca bir oyun oluşturamıyor. Takım bir çare bir şekilde çırpındı. Ferencvaros maçında çırpındı, Ahmet Spor maçında çırpındı ama olmadı. Çünkü dediğim gibi oyun yok, kadro bütünlüğü yok, taktik yok. Yani Fatih Tekke de bunun farkına vardığı için kenarda çok tedirgin duruyordu. Yani Ahmet Spor maçında fiziksel olarak sahadaydı ama ruhen sahada değildi. Yani o da biliyordu. Yani kendi istifa etmese bile artık hani yolların ayrılacağını, görevine son verileceğini hoca hissetmişti. Ben öyle gördüm hocayı. Ki bugün başkan yardımcısıyla yapılan görüşmede Serkan Kılıç'la karşılıklı olarak anlaşıp hocaya teşekkür etmişler. Yani bu kez Fatih Tekke istifa etmedi, görevine son verildi. Ama dediğim gibi yani Fatih Tekke sonuçta Trabzonspor'un efsanesidir. İlerleyen yıllarda bir görev değişikliği, bir yeni bir sürece girmesi lazım. Hocanın moral olarak kendini yenilemesi, format atması gerekiyor. Yani başka bir takımda tekrar küllerinden doğması gerekiyor. Şu anda hoca dip yaptı. Moral olarak dip yaptı. Başarı olarak, yani geçen yıla göre başarı olarak dip yaptı. Geçen yıl harika şeyler yaptı. Yani Trabzonspor'un mütevazi kadrosuyla kupa şampiyonluğu kazandı. Az daha şampiyon bile olabilirdi. 29. haftada Trabzonspor şampiyonluk yarışının içindeydi. Evet. Ama o kadro gitti maalesef. Bu kadroyu çekip çevirecek A plus oyuncularından maksimum verim alınacak tecrübeli bir teknik adama ihtiyacı var.
1: Conte'den bahsettiniz. Tabii birçok isim gündeme gelecektir muhtemelen, yerli ve yabancı. Kesinlikle. Ama bu kadro tedirginlik yaratacak düzeyde mi teknik direktörler için?
0: Hayır. Güzel bir kadrosu var Trabzonspor'un. Conte tek ve idare konusunda kısa sürede geldiği takıma başarıya ulaştırma konusunda dünyadaki sayılı hocalardan biri. Yani gittiği takımda dediğim gibi hep başarılı olmuş, hep şampiyonluklar yaşatmış kısa süreçte. Böyle bir teknik adam, hani elinde sihirli değnek var mı derseniz, Conte'nin elinde sihirli değnek var. Daha ligin başı, hoca konusunda bu kez nokta atışı bir tercih yapmak lazım. Aceleye getirmemek lazım. Dediğim gibi yani Trabzonspor'un bir kan değişikliğine ihtiyacı vardı. Fatih Tekke çok yıprandı, yıpratıldı. Ama bu süreçte başkan da yıprandı tabii ki. Kolay değil yani tabii. Trabzonspor'da başkan.

0: başkanlık yapmak, bu büyük transferleri yapmak. Beklenti ve seviye çok büyüdü. Yani Avrupa Ligi değil, belki de Şampiyonlar Ligi ayarında bir kadro kuruldu ama maalesef bu takım Konferans Ligi'de mücadele edecek. O yüzden ortada bir başarısızlık vardı. Başarısızlıkta da hep fatura teknik adamlara kesiliyor. Trabzonspor'da da böyle oldu. Hayırlısı olsun. Ama dediğim gibi kırıp dökmemek lazım. Yani Fatih Tekke de bir değerdir. Onu da üzmemek lazım. Ona da kariyerinde başarılar dilemek lazım. Bu süreçte bundan sonra Ertuğrul Doğan'ın teknik adam konusunda doğru tercih yapacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık değerli yorumlarınız için. Değerli izleyenler, Trabzonspor'la ilgili tabii ki yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız. Zaten resmi açıklama artık geldi. Asıl soru şu anda yeni teknik direktörü kim olacak Trabzonspor'un? Onu da zaten değerlendireceğiz ilerleyen günlerde, saatlerde ya da dakikalarda. Şimdi Trabzonspor ardından Beşiktaş'la devam edelim. Düne götüreceğiz sizleri. Trendyol Süper Lig'de dün akşam bol gollü bir mücadele izledik. Beşiktaş, Arjantin Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar bu mücadeleyi 6-2 kazandı ve hat-trick yapan bir Vlahovic izledik. Beşiktaş 9. dakikada Vatslav Černi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ardından sahneye ilk kez bir lig maçını 11'de başlayan Dušan Vlahovic penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Diomande uzaktan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. 59 ve 66. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Vlahovic hat-trick yaparak skoru 4-1'e getirdi. 73. dakikada Beşiktaş'ın genç yıldızı İlhan Fakılı skoru 5-1 yaptı. Çorum Futbol Kulübü karşılaşmada ikinci ve son golünü 77. dakikada Mamiç ile buldu. Mücadelenin son golü ise 83. dakikada Amir Murillo'dan geldi. Puanını 6'ya çıkaran Beşiktaş haftayı 3. sırada tamamladı. Ligin yeni ekibi Çorum Futbol Kulübü ise 3 hafta sonunda 1 puanla 16. sırada yer aldı. Beşiktaş ligin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından teknik direktörlerin yaptıkları açıklamalara bakalım değerli izleyenler. Beşiktaş cephesinde Vincenzo Italiano, 9 numaranız 3 gol atabiliyorsa bu sizin için harika bir şey dedi.
2: Ad avere quella concretezza che non avevamo avuto in precedenza.
3: 9 numara 3 gol atıyorsa harika bir şeydir. Eğer üstüne savunmaya yardım ediyorsa, geri koşuyorsa bu müthiş bir şeydir. Takım için bunu yapıyorsa. Kendisi biliyorsunuz geçen hafta Zalgiris maçında da oynadı. Bugün de oynadı. Çünkü kondisyonun artması gerekiyor. Kondisyonu artarsa çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu olacak. Bugün aynı zamanda çok soğukkanlıydı kale önünde. Güzel goller attı ve bugün aynı zamanda bu bitiricilik kabusumuzu kırdığım için mutluyum. Maçı hatırlıyorum. Onunla beraber Fiorentina'da inanılmaz 6 ay geçirdik. Gerçekten müthiş oynuyordu o dönemde. Takım çok iyi oynuyordu aynı zamanda ve bizi golleriyle o dönemde taşımıştı. Çok iyi hatırlıyorum. Zaten sonra da Juventus'a transfer oldu. Vlahovic çok aç bir oyuncu ve bunun altını çizmek istiyorum. Genç bir oyuncu ve kendini çok göstermek istiyor. Bu formayla çok güzel işler yapmak istiyor. Bu formayı çok iyi şekilde terletmek istiyor. Ve bugün de attığı 3 golde aslında daha önce onun için söylediklerimin gösteriyor. Yani doğru olduğunu gösteriyor bence. Umarım bu kondisyonu devam eder. Kondisyonu hatta daha da gelişin. Çünkü onun kondisyonu bizim için önemli ve böyle olursa bence çok daha fazla gol atacak. Umarım aynı zamanda bu açlığını asla kaybetmez. Çünkü ben de açım. O da aç. Oyuncuların hepsi aç. Kulüp çok aç. Bütün staffım, çalışanlar, herkes çok aç. Ve bizi bu açlık hedeflere götürüyor. Bu hedefler bizim için çok önemli. Takımın iki mağlubiyetten sonra gösterdiği reaksiyonu çok beğendim. Çünkü iyi bir takım, büyük bir takım. Zor zamanlarda gösterdiği reaksiyon da bence iyi ve büyük bir takım olur. Ve bence bugün bunu başardık. Özellikle ilk yarıdaki oyundan çok mutluydum. Gerçekten büyük takım gibi oynadık. Özellikle bitiricilik bölümünü, bitiriciliğimizi bugün gösterebildiğimiz için çok mutluyum. Bugün goller attık. O yüzden gerçekten bizim için çok iyi oldu. Ama hep dediğim bir şey var. bir maç kötü gittiği zaman onu artık geçmişte bırakıyorsunuz, unutuyorsunuz. Bu maçı da artık geçmişte bırakıyoruz. Bu maç da artık bitti bizim için. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Kendisi çok büyük bir yetenek olduğunu söyleyebilirim. Eğer böyle çalışmaya devam ederse, eğer kendisine inanmaya böyle şekilde devam ederse, eğer böyle daha da gelişmeye devam ederse, bence çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli, çok büyük bir kaliteye sahip. Aynı zamanda fizik gücü de çok ekstra olduğunu söyleyebilirim. İkili mücadelelerde asla kaçırmıyor ve başarılı asist de yapıyor. Ve bence yakın zamanda da gol atacağını düşünüyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Asla konsantrasyon düşürmemesi gerekiyor. Çünkü bu takım konsantrasyon düşürdüğünde bugün ne olduğunu gördük. Ve bizim asla konsantrasyonumuzu düşürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde onu da düşürmemiz gerekiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ve umarım böyle devam eder. Eğer böyle devam ederse hem kendisi için aynı zamanda hem takım için çok iyi olacağını düşünüyorum. Onunla konuşuyorum. Onunla sık sık konuşuyorum. Ve ona diyorum. Bence bu sezon senin bizim başrol oyuncularımızdan biri olması gerekiyor. Çünkü gerçekten idman performansı ve maç performanslarından çok mutluyum. Umarım performansı devam ettirir ve daha da gelişir. 3 kulvardayız bu sezon. Buradaki en zor şey nedir aslında? Dinlenmedir. Rejenerasyon ve dinlenmedir. Çünkü herkesin %100'de olması bu dönemlerde zor oluyor. Bu yüzden de herkesin takımda olması gerekiyor. Herkesin hazır olması gerekiyor %100. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Herkesin fırsat bulması gerekiyor. Transfer döneminin kapanmasına da şurada 3-4 gün kaldı ve kulüp şu anda çalışıyor. Kulüp şu anda çok dikkatli. Her şeyi takip ediyor. Burada da iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Takip ediyoruz burada. Burada aynı zamanda 3 kulvarda oynarken önemli şey ise enerji yönetmektir. Nasıl insanların tekrar enerjisini topla, oyuncuların nasıl enerjisini toplayacağını, nasıl harcayacağınız. Burası gerçekten birazcık yönetmesi zor ve önemli bir yer. Bu yüzden bu enerjiye de 3 kulvarda oynarken çok ihtiyacımız olacak. Ve bence elimizden gelen her şeyi yapıp bu 3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak haftaya. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Daha ligin 4. haftası ve bu lig çok çok uzun. Hepimiz biliyoruz bunu ve bence daha da gelişeceğiz. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi olacağız. Çünkü bazı problemler gelişmemiz gereken, çözmemiz gereken problemler var. Onları da halledeceğiz. Ve çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan da umarım 3 puanı alırız. İyi bir maç çıkartırız. Özellikle deplasman olacak. Deplasman zor olacak. Ve burada da iyi oynamak istiyoruz. Değerimizi nasıl olduğumuzu göstermek istiyoruz deplasmanda. Çünkü tekrar diyorum, Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir kadroya sahip. Son maçların hepsini izledim. Gerçekten çok değerli oyuncular var. Biz elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Hakem hakkında konuşayım öncelikle. Hata yapılabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Ama bazı hatalar maçın kaderini değiştirir. Özellikle son maçtaki Trossard'a yapılan müdahale bence farklı bir şekilde cezalandırılabilirdi bu müdahale. Ve bunlar bence lig boyunca olacak. Yani lig boyunca hatalar olacak. Bunlar olabilir. Bazı maçlarda hakemler iyi yönetecek. Bazılarında da çok polemik olacaktır. Çok konuşulan pozisyonlar olacaktır. Ama umarım hem biz hem onlar en az hatayla bu sezonu bitiririz. Çünkü futbol bu sonuçta. Futbolun doğasında da hakemler var. Transfer hakkında şu anda kulüp çalışmalarını sürdürüyor. Hala takipteler. Hala çalışıyorlar. Ve elimizde yani burada birkaç gün var aslında. Ne gelecek, ne olacak ben de bilmiyorum. Ama gerçekten kulüp çok çalışıyor ve arayış içinde olduğunu söyleyebilirim. Bizi geliştirecek oyuncular, bizi daha iyi yapacak oyuncular aradıklarını söyleyebilirim. Eğer bunu yapabilirlerse de yapacaklar.
4: Il derby è una partita per me il primo da quando sono arrivato.
1: Maç sonu açıklamalarla devam ediyoruz ama bu kez oyuncu kısmındayız. Dün hat-trick yapan Dušan Vlahović orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ve Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz duygularını paylaştı.
5: And again thanks to the team, thanks to Orkun.
6: Takıma teşekkür ediyorum. Takımı teşekkür etmek istiyorum. Bugün takımımız harikaydı. Çok iyi oynadık ama en önemlisi bugün 3 puanı kazanmaktı. Önümüzdeki hafta pazar günü oynayacağımız derbiye pozitif bir mentaliteyle gidiyoruz. Son 2 maç mağlubiyetten sonra zordu. Bu durumdan dolayı asla mutlu değildik. Biz her maç galip gelmek, her maçı kazanmak, iyi oynamak ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Benim şahsi performansım da takım olmadan asla olmazdı. Onlar da bana çok fazla şey kattılar. Ben Orkun'a teşekkür etmek istiyorum. Penaltıda o topu bana vermemiş olsaydı belki de o 3 golü, hat-trick'i yapamazdım. Ama yine tekrar söylemek istiyorum. En önemlisi bugün galip gelmekti. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi harikaydılar. Umarım böyle devam ederiz. Takıma ve Orkun'a tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi taraftarımız bize büyük enerji, büyük güç veriyor. Bunu her maç yapıyor taraftarımız. Bize her zaman destekliyorlar. Üçüncü golden sonra tribünlere tırmandım. Taraftarın oraya çıkmamam gerektiğini de bilmiyordum. Bu durumdan dolayı da bir sarı kart gördüm.

0: Ama ben yine de bu hareketi yaptığımdan dolayı mutluyum. Çünkü taraftarın beni karşılaması, bana gösterdiği sevgi ve takımımıza gösterdikleri destek inanılmaz güzel. Taraftarımızın önünde oynamak da her zaman özeldir. Bu sene önemli şeyleri başarmak istiyoruz hep beraber. Bugünkü maçı geride bıraktık. Şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız maça odaklanacağız. Dinleneceğiz, rejenerasyon yapacağız ve Fenerbahçe maçına doğru şekilde hazırlanacağız. Çok zor bir maç olacağı kesin. Çok güçlü bir takım. Çok iyi oyuncuları var. Ama Türkiye'de deplasman maçları zaten asla kolay değil. Benim de ilk derbim olacak. Bu anlamda heyecanlıyım. Neyi yapmak istediğimizi biliyoruz. Yapmak istediğimiz şeyi biliyoruz. Dediğim gibi zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve aslında herkesi yenmek, tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Kendi adıma da hem heyecanlıyım hem de rahatım. Önümüzde hazırlanacağımız bir komple hafta var. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız ama kolay olmayacak.
1: Tabii forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı. Full oynamadı. Ama tabii o da gol atmak istiyor. Ben de o anda yani kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor genellikle. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. O da ona yani kendisi için bir yani rahatlama hissi yakalasın diye. Çünkü önümüzde çok önemli bir maç var. Dusan'a da ihtiyacımız var o maçta. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick'i yaptı. Yani Dusan mutlu, biz mutlu, hepimiz mutlu. Yani iki antrenman bize beraber çıktılar. Ama yani genç oyuncular, potansiyelli oyuncular ve burada başarılı olacaklarına eminim. Yani şimdi belki erken olabilir tam bir yorum yapmaya ama antrenmanda gördüğüm kadarıyla çok yani kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de. O yüzden mutluyuz onlar da aramızda olduğu için. Tabii bugün de görmüşlerdir. Özgüvenli bir şekilde gideceğiz oraya. İnşallah da 3 puanı alıp oradan çıkarız ki bunu önceden de başardık. Yani biz pek onların ne dediğine bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Kendimize uzaklanıyoruz. En önemlisi o futbolda zaten. Büyük konuşmamak sonrasında da yani iyi olan kazansın o gün.
2: Ya bu çok değerli. Böyle bir kulüpte bu kadar fazla maç çıkmak gerçekten çok gurur verici. Aynı zamanda 100. maçında bu kadar farklı bir galibiyetle ayrılmak da çok güzel. O yüzden çok mutluyum. Ya açıkçası bu skordan dolayı çok mutluyuz. Yani önümüzde derbi olmamasıyla alakalı bir durum değil bu. Bu hafta sonu başka bir takımla da oynasak bu bizi çok fazla motive ettiğini düşünüyorum. Zaten geçen haftalarda da söylemiştim. Bunun üzerine çok çalışıyoruz ve bunun da geleceğini söylemiştim. Bugün oldu. İnşallah sezon içerisinde birkaç tane daha böyle farklı galibiyet alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ya açıkçası çok bir şey düşünmüyorum. Her zamanki gibi maça konsantre olup elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanmak istiyoruz. Zaten yarından itibaren çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
3: Dün akşam ekranlara gelen 90+1 programına bakalım. Şimdi Alspor yorumcusu Mustafa Çulcu oynanan Beşiktaş Arcaçorum Futbol Kulübü karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı. Bakalım neler söylemiş.
4: 7. dakikadaki pozisyon Serdar'ın yaptığı ortaya Emircan kafayı vurdu. Top kaleye gitmeden Mourinho'dan geri döndü. Akvadu ile Beşiktaş tehlikeyi uzaklaştırdı. Penaltı diyen de var. Doğru karar penaltı değildi diyen de var.
5: Her ele temas penaltı değildir. Burada oyuncunun kolunun, elinin pozisyonunun ne olduğuna bakmak lazım. Kısa mesafeden gelen beklenmedik bir top. Kol doğal konumda. Zaten başka parametreye gerek yok. Kolun konumu doğal konum.
4: 42. dakikaya geldik hocam. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı. Çağdaş Altay devam dedi. Ben programın başında sordum. Açısı görmek için uygun zor değildi. VAR müdahalesi zor zaten gerekiyordu dediniz.
5: Şimdi oyuncular ellerini bu şekilde arkaya saklamak zorunda değiller. Hı hı. Ama oyuncular da genişlemek gibi oyun akışı içerisinde profesyonelce de genişlemek gibi bir takım hamleler yapma lüksüne de sahip değiller. Şimdi bu 5 numaralı oyuncu ismi neydi bunun? Bakalım 5 numaralı oyuncu. Penetra.
4: Evet.
5: Önce saklıyor. Dışarıya güzel bir mesaj veriyor. Küçüldüm diyor. Fakat top geçeceği zaman bak bıraktı eli kolu genişledi. Profesyonelce bir genişlemedir bu. O topun oradan

0: gideceğini biliyor. Sol kol doğal konumda durma eğilimi içerisindeyken sağ kol kurnazlıkla genişleyen, topun geçmesine bariyer olan, set olan bir kol haline geliyor. Bu da penaltı.
1: 86. dakika, bir offside hocam, aktif alanda kalecinin görüş açısında mı?
0: Beşiktaş oyuncu
1: ayağını da kaldırıyor.
0: Yani doğru. Kaleci, bak, kaleci görmek için sağ kafasını zorluyor.
2: Bence de doğru karar.
0: Önü kapalı, bir de zaten bir de eylemde de bulunuyor. Bulunduğu için de aktif. Dolayısıyla golün iptali.
2: Açı da çok önemli
3: bir
2: hocam.
3: Bir de şey,
2: bak,
3: değil
2: dikkat
3: mi hocam, offside pozisyonda zaten.
0: Pozisyon offside.
1: Evet. Oyuncu da offside. Yani dokunsa evet, da offside olacak, onu söylüyor.
0: Burada bak, ne yapıyor? Var gel diyor. Burada bir oyuncu var, kalecinin önünü kapıyor. Ben burada öyle görüyorum ama senin yorumun geçerlidir diyor. Hakemi de izlemeye çağırıyor. Hakem de geliyor, izliyor ve yorumunu yapıyor. Doğru yorum. Offside.
4: Hocam.
0: Doğru.
4: Şimdi sırada Fenerbahçe ile ilgili haberlerimiz var değerli izleyenler. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer transfer çalışmalarına dair bilgiler verdi. U23 kontenjanına uyan, kanatlarda da oynayabilen bir 10 numara arayışında olduklarını söyledi. Aynı zamanda Talişka'nın gidişiyle de ilgili bilgi verdi.
5: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak. Olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10+4 kuralının gelinceye bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek, biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'de sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
4: Jadon Osterwolde'nin Roma'ya transferi sağlık kontrollerine takılmıştı, hatırlarsınız. Oyuncu sonrasında Fenerbahçe'ye geri döndü ve ameliyat oldu. Sosyal medya hesabından da taraftarlara bir mesaj gönderdi.
6: Roma'ya transferi sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmeyen Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe'deki durumu netlik kazandı. Sakatlığı sebebiyle Süper Lig kadrosuna eklenmeyecek Hollandalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek. Finlandiya'da sol bacak arka adresinden başarılı bir operasyon geçiren Osterwolde 3 ay daha sahalardan uzak kalacak. Başarılı futbol

0: futbolcu Ağustos ayının başındaki Sturm Graz maçında sakatlanmıştı. 25 yaşındaki oyuncu da sosyal medya hesabından sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verdi. Hollandalı savunmacı yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayının başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
1: Galatasaray'ın yeni transferi milli futbolcumuz Deniz Gül bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi. Havalimanında onu taraftarlar karşıladı ve o da ilk duygularını paylaştı.
0: Galatasaray yeni forveti Deniz Gül'e kavuştu. Porto'dan transfer edilen milli forvet İstanbul'a geldi. Deniz havalimanında ilk duygularını paylaştı.
2: Yes, I'm very happy to be here. I can't wait to get started with the team and play in this amazing stadium.
3: Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma kavuşmak istiyorum, bu taraftarla kavuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
0: Genç oyuncu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.
1: Galatasaray Kulübü stoper transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı Kırmızılılar Leipzig'ten Bitchebu ile anlaşmaya vardı.
0: Galatasaray yeni stoperini Almanya'da buldu. Sarı Kırmızılılar Yusuf Akçiçek ve kulübü El Hilal ile anlaşsa da Suudi ekibi stoper takviyesi yapmaması sebebiyle milli oyuncuyu bırakmadı. Bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Leipzig'in Fransız savunmacısı Bitchebu ile anlaştı. Sarı Kırmızılılar U23 kontenjanına uyan 21 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Paris Saint Germain altyapısından yetişen Bitchebu, 2023 yazında 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu. Alman ekibinde 3 yılda 48 maça çıkan genç stoper, geçen sezon 14 karşılaşmada 746 dakika süre aldı. 1.96 boyundaki Bitchebu, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.
1: Galatasaray yeni yıldızı Rafael Leao için Şampiyonlar Ligi temalı bir video paylaştı.

0: We are the best. Galatasaray.
1: Ve Barcelona yeni sezona adeta fırtına gibi başladı. Üçüncü haftada son şampiyon Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadelede tam 7 gol izledik. Özet görüntülere bakalım.
2: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha.

0: Yine Rafinha bir el oynama itirazı var gözden hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal, Lamin Yamal! Lamin Yamal! İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal! İlk gol.
1: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor ve takımını öne geçiriyor.
0: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon. Anthony Gordon Cardenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Espart. Bernal. Olmo. Aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını. Ters vuruş, gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık, ikinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye, kafa gol! Gol, gol, gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon'da skor katkısı vermeyi başarıyor yine.

0: Yamal, Lamine Yamal, Chavez Bart aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi. Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: La Liga'dan Serie A'ya geçelim şimdi de değerli izleyenler. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi Roma Serie A'ya oldukça iyi bir başlangıç yaptı. İlk haftada Fiorentina'ya 4 gol attılar. İkinci haftada aynı tarife Lecce'ye uygulandı.
2: Keyifli son kontrolleri yaptı. Saatini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Donyal Malen! Durdurulamıyor. Dördüncü dakika. Donyal Malen yine atıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Donyal Malen şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Donyal Malen bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Donyal Malen. Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Fan Kone. Atak sürüyor Sule. Sule aç aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas. Sule. Matias Sule bıraktı Vezli'ye. Vezli yerden çevirdi. Donyal Malen. Donyal Malen. Donyal Malen. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Donyal Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İki haftada 5 gol Donyal Malen. Lecce'de durduramıyor onu. Donyal Malen. İkinci golü 52'de atmıştı Malen. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Donyal Malen. Donyal Malen. Donyal Malen çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol. Sule. Neler oluyor neler. Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malen 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Donyal Malen şimdi. Donyal Malen döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malen. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malen ama Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malen'ı gördü. Donyal Malen. Donyal Malen dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malen. Donyal Malen dışarıya. Donyal Malen. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk ardından Hermoso. Danilo Veiga baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malen. Donyal Malen. Donyal Malen pası verdi Mora. Mora onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina.

0: Baktı içeriye. Elle oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malin şimdi. Malin sıyrılamadı. Mancini. Mancini verdi pası. Mora. Rodrigo Mora. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor. Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor. Genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah sıyrıldı. Fatah. Kaleci Svilar çıktı, aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
1: Basketbolla devam edelim şimdi de değerli izleyenler. Amili basketbol takımımız İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ilk takım oldu.
2: 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda mücadele eden A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Reykjavik'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler ilk çeyreği 33-14, ilk yarıyı da 60-37 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 80-56 önde geçen Türkiye mücadeleden 110-73 galip ayrıldı. Ay yıldızı takımda Cedi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayı üretirken Kenan Sipahi 15, Fly'inde 13 sayıyla öne çıktı. İlk turda 6'da 6 yapan milliler ikinci turda da ilk iki maçını kazanarak elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye bu sonuçla 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Ay yıldızlılar İzlanda galibiyetiyle birlikte 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde namağlup kalan tek takım olarak da dikkat çekti. Türkiye Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek. A milli takım 2010'da ülkemizde düzenlenen organizasyonda 2. olarak en iyi derecesini elde etmişti. 12 dev adam elemeleri İtalya ve İzlanda maçlarıyla tamamlayacak. FIBA 2027 Dünya Kupası ise 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
1: Ana haber bülteni bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Memphis'ten de Kylian Mbappé.

Vinicius El Hilali ile birebir. Yardımı da gelmişti. Şimdi Mbappe baktı kaleye. Mbappe! Kaleye baktı, açıyor.

Arda Güler şimdi yolladı. Mbappe'nin önünde bir gol daha mı geliyor? Şut şansı attı çalımı. Boş kale. Boş kale. Kylian Mbappe. Asist Arda Güler. Gol Kylian Mbappe.

passe Mbappé, Kylian Mbappé, le Normand.

Bellingham'ın müdahalesi dengesini kaybetti. Orada savunma Mbappe bıraktı. Brahim Diaz tekrar Mbappe'ye. Brahim Diaz muazzam bir asist. Maçı bitiriyor büyük ihtimalle Real Madrid.

0: Arda döndü yüzünü kareye. Mbappe'ye çok iyi pas. Karşı karşıya Mbappe!
1: İşte
0: bala!

Bellingham. Bellingham'ın pası Arda Güler. Arda Güler ceza sahası içi orta geldi. Mbappe ve gol!

Vinicius. Mbappe bir çalım daha. Mbappe!

Carreras, Mbappe, back to Kylian Mbappe!

Vinicius attı çalımı. Vinicius indi çizgiye. Ortaya çevirdi. Mbappe!

Brahim Diaz, içeride Mbappe, Diaz gönderdi, Mbappe! Noktayı koyuyor maça, Kylian Mbappe! Bu maçı da boş geçmiyor. 90+1'de sahne alıyor Kylian Mbappe. Bu sezon ligdeki 23. Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38. golünü atıyor Kylian Mbappe.

bacak arası önünde kaldı top. Arda gerisine düştü Mbappe'nin ama aldı Mbappe. Kylian Mbappe!

Beyaz döndü. Mbappe. Mbappe!

0: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük maça Bayern başlıyor. Şimdi orta arkaya doğru bir kafa, top boştu, Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise dışarıya. Girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Tekrarı tribünler de izledi. Bir ah sesi yükseldi. Kimmich. Ön direğe doğru kesti. Vuruş, gol. Upamecano. Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Kimmich çok iyi kesti. Upamecano dokundu. Ve Bayern önde. Kimmich. Kane. Kane harika bir pas. Luis Diaz sarktı, arkaya bayrak kalkmadı. Luis Diaz vurdu, kaleci Bradlow. Offside'da yok. Kane inanılmaz bir pas attı Luis Diaz'a. İşte Diaz karşı karşıya da böyle kaçırdı Harry Kane'in mükemmel pasında. Alfonso Davies. Davies yerden çevirdi. Olise topukla. Güzel bir vuruş ama Bradlow. Mittelstedt. Bir orta daha. İyi yere. Kafa vuruşunu o yerden sekti. Thiago Thomas çevirdi, olmadı. Vuruş. Gol. Gol geliyor. Wagnoman. 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Neuer yine bir Neuer kurtarışı yaptı öncesinde ama yetmedi. Seken topu Wagnoman ağlara yolluyor. Yani bir tek Neuer'in yapabileceği kurtarışlardan biri. Ama güme gitti. Kimmich. Kimmich nefis bir top, offside yok. Olise. Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e, üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağa kaydı Wagnoman. Kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, yağmur var maç başından beri, şu anda da görüyorsunuz. Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağa kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Yine Kimmich yalnız. Topa sondan ikinci dokunan Bayernli yine Kimmich. Asist değil bu tabii, talihsizlik. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Dünyanın en iyisi mi tartışılır ama izlemesi en keyiflisi olabilir. Offside olabilir bakalım. Offside. Offside. Leveling. Şimdi Demirovic. Üstten dışarıya. Luis Diaz. Pavlović vurabilir. Pavlović açık önü. Bradlow çıkarttı. Kapatmadı kimse Pavlović'i. Pavlović. Kimince. Luis Diaz. Diaz. Çok kalabalık orası. Upamecano. Saibari. Out. Olise, çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari. Biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari'de. Pavlovic'in golü. Olize'nin çok güzel pası. Neuer. Şimdi Luis Diaz koştu. Luis Diaz boşa çıktı. Bredlow kale boş. Luis Diaz dibine girdi dışarıya. Ya orada biraz estetik bir gol atmak istedi. Yoksa kale bomboş. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Saibari'nin olağanüstü asisti. Müthiş bir pas. Ve son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern. Yine çok iyiler. Diğer takımlara kolay gelsin. Bundesliga'da Bayern'in duru durağı yok gibi bu sezonda da. Vincent Wagner ve Carles Martinez, iki hoca karşı karşıya. Şimdi sağ kanada pas. Yamerah çevirdi. Baskı var. Oyun sürüyor. Şimdi Petkov vuruşunu yaptı topağalarda. 8. dakika, golle geliyor Bundesliga'ya Elversberg. Lukas Petkov. Bulgar oyuncu savunmadan da seken top. Ağlara gidiyor. Golün santrası yapılıyor. Baskı var Elversberg'den. Top kaybı, savunmada hata geldi. Şimdi vuruş, Campbell 2-0. William Cole Campbell. Carles Martinez sinirli, savunmada büyük bir hata. Bir asiste dönüştü. Tapsoba'dan 2-0 önde Elversberg. Şimdi serbest vuruş Bayer Leverkusen'in. Aleš Garcia direkten döndü ardından dışarıya. Barajdan sekiyor top. Ve üst direk. İkinci yarının başında yine Elversberg hata. Petkov çevirdi. Son dokunuş Mokwa. David Mokwa golünü atıyor 3-0. Petkov bir gol bir asist oldu. Orta geldi içeriye. Şimdi şut şansı, uzaktan bir vuruş. Son dokunuş Patrick Schick. Maza vurmuştu. Schick'in dokunuşu. 3-1. 77. dakika. Geri dönebilecek mi Bayer Leverkusen? Sol kanat. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu. Direkten döndü top ardından. Kofane. 3-2. 90+1. 4 dakikası var Bayer Leverkusen'in. Beraberlik arayışı.
1: Vuruş, kaleci son anda. Harika bir kurtarış. Kristoff'tan. Ve maç bitiyor. Elversberg, Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup ediyor.

0: Ceza sahası içi. Lojek, Conte, şut geldi, gol! Adam Tagim ilk maçında atıyor golü. Christian Ilzer'in en çok istediği transferlerden biriydi. Wolfsburg'dan paket halinde iki oyuncu, Wimmer ve Tagim, buraya katıldı. Bernardo, riskli paslar, Balman, Saydelmala, ikram geldi, Elmala kaleci, sekti top, Ahe indirdi topu, Sufal, neler oldu neler. Mensa, bakalım bu kez o dengeyi değiştirebilecek mi Köln? Saydelmala! Buluyor golü. Namı diğer Selma. Takımın yeni 10 numarası. Takımın yeni maestrosu. Saydelmala. Lukas Podolski'den devraldığı 10 numarayı. İlk maçında golle taçlandırıyor. Tahim. Haydari. Patrick Wimmer takım arkadaşıyla çarptı. Conte yerde, penaltı! Penaltı! Hoffenheim için bir kez daha öne geçme şansı. Sezonun ilk Bundesliga golü için topun arkasında. Max Neustadt vurdu, kaleci Schwebe! Tecrübe gençlik ateşini mağlup ediyor. Büyük bir özgüvenle topun arkasına geçmişti Morstedt. Bir kırılma anı daha yaşatıyor. Baştaki bir diğer kaleci Schwebe. Geldi orta içeriye. Kafa vuruşu dışarıya. Asfaltta. Yine olmadı. Orta Sufal'den. Kafa gol! Ozan! 67. dakika, sezonun ilk golü Ozan için. Açtı hesabı, çok erken açtı. Bundesliga'nın en golcü savunmacılarından Ozan Kabak sezona kaldığı yerden başlıyor. Ozan Kabak. Mensa. Yerden geldi orta içeri, şut, gol! Dalinga! Çıktı Dalinga. İlk Bundesliga golü. Dalinga. Hamleler birer birer geliyor takımlardan. Neticeler de aynı şekilde. Lintonmayla Dalinga işbirliği. Köln'ü tekrardan maçta tutuyor. Korner kullanılıyor son 10 dakika. Baumann tek yumruk çekti Mensah'ın önünde. Mensah gelişi güzel orta içeriye. Sekti top devamında Hranat. Dahim. Ozan. Sekti top, şut, gol! Dalinga Show! Dalinga! Ne maç ama! Köln maçta ilk kez öne geçiyor. İki kez öne geçmesine rağmen Hoffenheim'ı kovalamayı bırakmadılar. Bu kez öndeler. Son düdük geliyor. 5 gollü maçta, 4-4'lük bir maçta Köln Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ediyor.
1: Mainz kendi evinde Bundesliga'nın yeni ekibi Paderborn'la karşı karşıya. Urs Fischer ve Ralf Kettermann, iki teknik direktör bir aradaydı. Yüksek top içeriye, Paderborn savunması karşıladı. Şimdi uzaktan bir vuruş, sekti top. Yanalar, Lee denedi şansını. Paderborn kontrası Müdahale geldi savunmadan ilk anda. Şimdi sağda boşluk. Dışarıya vurdu.

Lorin. Jordan. Müsait bir pozisyondu. Mainz sağ kanattan atak geliştiriyor. Orta geldi. Ayak içi, az farkla dışarıya. Sol kanattan korneri kullanıyor Mainz. Öndireye doğru kafa direkten dönüyor. Tips. Direğe takıldı ve ilk yarıda gol yok. İkinci yarıda yine Mainz baskısı var. Bu vuruşta savunma dikkatli. Tietz verdi pasını. İçeriye doğru gelen top. Penaltı itirazları var. Oyun sürdü. Bu vuruşta kaleci başarılı. Nol. Güzel bir kurtarış yaptı. Burada Amiri yerdeydi. Ardından Vene kaleciyi geçemiyor. Uzun bir taç içeriye. Kafa vuruşu savunmadan. Uzaktan Kor denedi. Nol çıkardı. Dominik Kor. Bir kez daha Mainz hata. Sağ kanat. İçeriye doğru gelen top Tietz. İyi bir kafa vuruşu yapamadı. Ve golsüz bitiyor Mainz-Paderborn maçı. Leipzig Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Şimdi yine sağ kanat. Stöger döndü ortaya doğru. Bir vuruş Bolin'den, top çizgide kaldı. Van de Voort. Harika bir kurtarış. Gole izin vermiyor Van de Voort. Çok güzel paslaşmalar. Baku karşı karşıya, Baku attı. Ridle Baku. Çok güzel bir gol. Ve Baku'nun golü. Leipzig öne geçiyor. Raum kullanacak korneri sağ kanattan. Orta geldi içeriye. Kafa direkten döndü. Orban. İkinci yarıdayız. Zuzi. Gomis'den tek top Nusa. Nusa harika vurdu. Antonio Nusa. Dünya Kupası'nda attığına benzer bir gol. (Gülüyor) 2-0. İkinci yarıda Leipzig daha etkili, daha çok alan buluyorlar. Şimdi Nusa. Nusa yine denedi. Bu kez kaleci Moritz Nikolas başarılı. Kaptırılan top Wright'ın müdahalesi. Nkunku. Wright hareketlendi. Nkunku ona bıraktı. Rocco Wright. Bu yaz Borussia Mönchengladbach'tan Leipzig'e transfer olmuştu. Eski takımını atıyor Wright.
3 oluyor. Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 0. 90 dakikanın sonucu. Sağ kanattan kullanıldı köşe vuruşu. Bir kafa top ağlarda. Latelat. Atlanta United'dan geldi. Fil dişili golcü. Burada kafayı vurdu, attı golü. Bu kez Frankfurt korneri kullanıyor. Ceza alanında tehlike topu ağlarda. Ebnu Talip. O da Ocak ayında Elversberg'den kadroya katılmıştı. Sonrasında bir sakatlık yaşadı Ebnu Talip. Yeni sezona golle başlıyor. Santra'yı yapıyor Union Berlin. Baskı var, Ebnu Talip kazandı, büyük hata. Ebnu Talip karşı karşıya, kaleciden sekti. Top çizgiyi geçiyor, 2-1. Ebnu Talip attığı golün santrasında yine gol attı. Sol kanat. Orta geldi içeriye. Baum. Top uzaklaşmadı. Şimdi Ebnu Talip'te kaldı. Vuruş ve topu ağlarda hat-trick. Ebnu Talip hat-trick yapıyor. Savunmada üst üste hatalar. Sekti top. Ebnu Talip çok güzel vuruyor. Korneri kullanıyor Union Berlin. Sağ kanattan orta geldi içeriye. Kafa, Kuerfeld. 3-2. Umutlanıyor Union Berlin. Dakika 79. Atubolu yeni kalecisi Frankfurt'un. Baskı var. Sol kanat. Şimdi orta içeriye. Kafayla indirilen top. Kuerfeld dokundu. Bir topuk ve gol. 3-3. Skarke. Bu kez asisti yapıyor. Kuerfeld. 3-1'den 3-3'e geliyor. Union Berlin. Karke'nin bu dokunuşu, Atubolu çaresiz ve maç sonucu Union Berlin 3, Frankfurt 3.

düdük geldi. Hakem Felix Zweier'den maç başladı. Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Yine geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen sezon 17 golü vardı ve yeni sezonu da golle başlıyor.

Yine top kaybı Konstantelias. Ceza sahası iyi çevirdi. Şut dışarı gitti. Karetsas. Svensson'dan iyi top. Bayer. Bayer aradan iyi bıraktı o da. Konstantelias. Vuruş. Sekerek top ağlara gidiyor. Konstantelias devre sonunda farkı 2'ye çıkarıyor Borussia Dortmund. Çok iyi vuramadı belki ama

top sekerek yön değiştirdi, ağlara gitti. Biraz da şanslı burada Borussia Dortmund. Ve çok üstün oynadıkları ilk yarının sonunda 2-0'ı buluyorlar. Karetsas şimdi sağına doğru gitti. Karetsas kaleci, ikinci pozisyon, top dışarıda. Konstantelias fırsatı değerlendiremiyor. Şimdi Grönbeck. Dört oyuncuyla geldiler. Sol tarafa pas. Lemke. Rierson karşısına verdi pası. Patson Daka dışarıya. İkinci yarıda Hamburg adına bir diğer pozisyon. Sabitzer. Şimdi de o yerde. Girassi. Ignacio kayarak müdahale ederken kırmızı kartlık bir hareket yapıyor. Biraz önce oyuna girmişti 18 yaşındaki Samuele Ignacio, kırmızı kartla oyun dışına gidiyor. Lokonga. Grönbeck. Grönbeck ceza sahası dışından Kobel. Uzandı Kobel.

0: Filip. Ceza sahası dışından vurdu, sekti, Kobel aldı. Ve maç bitiyor, son düdük geldi Felix Sveier'den. Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapıyor Borussia Dortmund. 2-0'lık skorla.
1: Bundesliga'da Freiburg Werder Bremen karşısında ilk düdük geldi. Daniel Ziberten mücadele başladı. Herkese keyifli seyirler. Orta alanda paslaşmalar. Vito Suzuki kendini gösterdi ama Matanovic aktaramadı oraya. Hızlı atak şansı şimdi Werder Bremen için sağ kanatta. Cinma aldı topu. Makengo'dan kurtulmak istiyor Cinma. Yerden pas. Marco Grühl rakibini karşısına aldı. Grühl ceza sahasında. Marco Grühl top dışarıda. Beste Grühl karşısında orta geldi içeriye, kafayla karşılıyor. Gelişine bir şut dışarıya. Maximilian Edelstein. Beste yaptı ortayı. Arka direkte kafa ve gol. Yuito Suzuki. Freiburg 1-0 önde Werder Bremen karşısında. Golün adı Suzuki. 29. dakika. Üst üste köşe vuruşları. Bu golün sinyallerini vermeye başlamıştı Freiburg. Arka direkte Suzuki vuruyor kafayı. Topağlarla buluşuyor. Beste merkeze doğru ilerledi topla birlikte. Yan Niklas Beste kaleye baktı. Beste! Asfaltta dışarıda. Pas yerden Matanovic aldı önüne. Matanovic! Igor Matanovic! Bu kez kendisi atıyor Matanovic! Nefis bir gol! Ceza sahası dışından. Golün adı Igor Matanovic! Ceza sahasına girdi. İndi çizgiye, yapılan orta. Arka bölüm ve gol. Suzuki bir kez daha sahnede. 48. dakika. Yuito Suzuki. Freiburg şov yapıyor Werder Bremen karşısında. 3-0. Karl Hein arkadaşlarına kızıyor. Freiburg farkı 3'e çıkartıyor. Yine bir top kaybı. Suzuki. Matanovic sağından attı, solundan geçti. Matanovic bıraktı. Suzuki. Hat-trick. Yuito Suzuki. Freiburg farkı 4'e çıkartıyor. Matanovic golde payı büyük. Sağından attı, solundan geçti. Pasını attı. Suzuki de topu ağlarla buluşturuyor.

0: İlk kez Bundesliga'da hat-trick yaptı. Yerden pas şimdi. Karşı karşıya pozisyon. Kaleciden sekti. Bir dokunuş. Neo Bakaus eski takımına gol izni tanımıyor. Orta geldi içeriye. Kafa vuruşu ve gol. Werder Bremen farkı 3'e indiriyor. Marco Krul'ün ortası. Stalma topu ağlarla buluşturuyor. Piper'i geçen top. Stalma vurdu. Mio Bakaus'un dokunuşu yeterli olmuyor. 4-1. Rice iki oyuncu birden baskı. Höller çaldı topu. Höller önünde kaldı. Baktı kaleye. Höller yerden pas. Eggestein açtı önünü. Eggestein harika kurtarıyor. Karlheim. Pozisyonu kovalamaya devam ediyor Makengo. Ve Daniel Siebert karşılaşmanın sona erdiğini, tayin eden düdüğünü çalıyor. Europa Park Stadyumu'nda 4 golle 3 puana uzanıyor Freiburg.
1: Sandra'yı Schalke yapıyor. Banks'ten uzun bir top. Gregoriç müthiş gönderdi sağ kanada doğru. Kade ceza alanında. Kade çevirdi. Golle başlayabilirdi Augsburg. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz bir gol kaçtı. Ferauer dokunamadı orada. Şimdi Schalke için kontratak şansı. Bir ara pası geldi. Silla topla buluştu. Silla ceza alanında. Silla attı çalımı. Silla vurdu. Çizgiden çıkardı. Maxima çizgiden çıkardı. Harika bir pas. Silla da çok güzel aldı topu önüne. Maxima belki ilk pozisyonda hatalı ama hatasını muhteşem bir şekilde telafi ediyor. Burada topu çizgiden çıkardı. Orta geldi içeri. Savunma karşıladı. El Fauzi dolduruyor. Kafa vuruşu Damın. Bin Damın'dan harika bir kurtarış geliyor. Rüdar'dan harika bir pas ve gol. Ama Ferauer offside'da. Anton Kade çok hızlı. Anton Kade çevirdi ve gol. Bu sefer gol. Çok benzer bir organizasyonu sağ kanattan yapmışlardı. Anton Kade içeri çevirmişti. Ferauer vuramamıştı. Şimdi Gregoriç vuruyor. Augsburg 1-0 öne geçiyor Schalke karşısında. 18. dakikada. Gregoriç tabi çok daha tecrübeli bir forvet, çok daha tecrübeli bir santrfor. Şimdi Masengo. Masengo'dan sol kanada. Wolf yaptı ortayı. Kafa vuruşu Karius. Karius'tan harika bir kurtarış. Loris Karius ipten aldı adeta burada Schalke'yi. Şimdi Fabian Rieder. Onun pası Gregoriç de topla buluşamadı. Kade de geçemedi rakibini ama zaten bir düdük var oyunun öncesinde. Kırmızı kart. Kırmızı kart Schalenberg. Schalenberg direkt atılıyor maçtan. 63. dakikada Schalke 10 kişi kaldı. Weber'in pası hatalı. Net bir kontra fırsatı şimdi. Augsburg adına. Şut ve gol. Harika bir gol. Anton Kade ilk golün asistini yapmıştı. 79'da da Augsburg'u rahatlatan golü atıyor. Şimdi en sağ çok güzel bir pas. İçeri. Şut ve gol. Rodrigo Ribeiro. Ribeiro'dan çok sert bir şut. Güzel de bir gol. Golü buluyor Schalke karşısında Portekizli oyuncu. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Augsburg Schalke karşısında maçı 3-0 kazanıyor. Gregoriç, Kade ve Ribeiro'nun golleriyle.

çekti. Yamal iki kişi kattı birbirine. Yamal çok aradı bunu. Çok istedi. Lamine Yamal 10 numaralı formasıyla ilk resmi maçında maçı bitiren golü atıyor.

geliyor. Lamin Yamal boş, ona doğru. Lamin Yamal cezalarına. Lamin Yamal ve gol! Lamin Yamal 9. dakika. Barcelona 1-0 önde, gol Lamin Yamal.

Rashford yine son çizgiye çevirdi, ortaya Morima dokundu, Yamal!

aradan Rafinha'ya. Rafinha çevirdi içeri, Kalesos'un çıldığı Yamal vurdu topu.

0: Rashford. En sağ orada Yamal indirdi. Yamal çekti. Vuruş olmadı. De Jong dokundu. Lewandowski. İkinci pozisyon De Jong orada. İnanılmaz. De Jong bıraktı. Vuruş Lamin Yamal. Acayip. İki oluyor.
1: Acayip bir karambol ya.
0: İttiler, kalktılar. O topu içeriye attılar ve maçı da kapattılar.

Aradan iyi bıraktı. Karşı karşıya kalır mı? Gol pozisyonu. Geçti Karaboş, Şamal ve gol.

aldı, dokundu, vurdu Lamine Yamal! İnanılmaz bir gol! Damga vuruyor maça, harika bir gol!

Nefis bir topla Minyamal'a. Bayrak kalkmadı. Yamal Çapraz'da. Yamal gol!

Pedri. Dink halinde Pedri. İyi gördü. Yamalı Lamine.

Hep biz bir top attı.

0: ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Son sayfa programıyla karşınızdayız. Saatlerde 11 oldu. Gece 2'ye kadar buradayız. Serhan Türk ve Güvenç Kurtar'la birlikte 3 saat boyunca gündemi konuşacağız. Sizin de katılmanızı bekliyoruz. Sorularınız varsa hem son sayfa etiketine hem de Instagram'dan benim hesabıma yazabilirsiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi yayınlar. Gayet
0: teşekkür ederim.
1: İyiyiz.
0: Size de iyi yayınlar.
2: Beni çok böyle yana tutturdunuz.
0: Uzak mı kaldınız?
2: Biz Edi'yle müdür gibiyiz değil mi?
0: Evet. Ben ikinize hiç denk gelmedim.
1: Evet.
0: Ama sen keyifli bir program olacağını düşünüyorum.
2: Yayınlara gidiyoruz. Ama
1: evet.
2: Şey oldu.
1: Hele bir ay evvel çok keyifliydi. Benim için keyifliydi.
0: Neden?
1: Ya şimdi Galatasaray tarafta transfer istiyor.
0: Evet.
1: Buna soruyorlar. Bu da dut yemiş bülbül gibi bir şey diyemiyor. Yönetim buna haber vermiyor.
2: Ya niye vermesin biz, hocam?
1: Ya bırak hani.
2: Hocam dedim, transfer ya,
1: Seren dedim,
2: söylemedik
1: sen mi? Dedim bir tatile çık istersen.
0: Şimdi ama dün geldi bak devran döndü. Bugün tamam, uçaklar inecek.
1: İnecek ama sen o bir ayı biz nasıl geçirdik sen
2: ama
1: bir bilsen.
2: Ama uçaklar inecek diyor hocam. Uçaklar diyor fark edersen.
0: Lar dedim evet.
2: Uçaklar dedi.
0: Ağzından kaçtı işte, bilmiyorum.
2: Yani benim i̇şte bildiğim ben uçaklar de... senin bildiğin uçaklar varsa o zaman güzel yola doğru gidiyor Galatasaray'ın.
0: Yani bitiyor.
2: Orta sahaya transfer var mı Demet?
0: Bilmiyorum size soracağım birazdan.
2: Ama yok yani uçaklar dedi.
0: Ben şu an stoper
2: tamam,
0: attı.
2: Bitiyor
0: geliyor diye duydum.
2: Onu zaten Sağır Sultan dedi hocam.

0: Ben duymadım.
1: Bu arada 12'de ineceği söyleniyordu oyuncunun ama herhalde biraz rötar.
2: Tabii olacak. İşlemleri devam etti ve oradan da uçağa binişi var. Zaten uçak buradan gitti yaklaşık 3 saat önce oradaydı. Evet. Ve oyuncu alıp buraya gelecek ve daha sonrasında da sabah saatlerinde bir sağlık muayenesi ve daha sonrasında da takımla anlaşma yapacak.
1: Peki,
2: ama ondan sonrası ne olacak bakalım.
1: Oyuncuya geleceğiz zaten, detaylandıracağız biraz ama şimdi yarın listeler verilecek. Sonrasında dördünde yine Süper Lig için transfer gündemi artık bitecek. Transfer sezonu nasıl geçti bir sizin için duymak isterim. Özellikle Serhan Türk yoğun bir telefon trafiğiyle geçmiştir diye düşünüyorum.
2: Ya bizim için ilk önce sıkıntılı geçti. Neden sıkıntılı geçti? Çünkü Galatasaray'ın, ben Galatasaray'ı takip ettiğimden dolayı yaklaşık 30 seneyi küsürü atlattık Galatasaray'ı takip edeli. Ya bu sene çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Özellikle biz gazeteciler de bu sıkıntılı dönemden nasibimizi aldık.
1: Evet.
2: Ama burada yönetim de ben hem plansızlık hem programsızlık hem de kendi derdini anlatamaması ve iletişim anlamında sıkıntılar yaşamasından dolayı.
1: Aslında herhangi bir sorun yok şeklinde davrandılar.
2: Ya sorun yok şeklinde davrandı ama takıma baktığın zaman SOS veren bir takım vardı yani. Tam anlamıyla hazırlanamamış, oyuna başlayamamış, uyanamamış, bu senenin ne kadar değerli olduğunu anlayamamış ve bangır bangır artık SOS verip benim transfer ihtiyacım var diyen Galatasaray'da transferde hareketsizlik döneme girmesi herkese sıkıntıya soktu. Tabii ki burada yönetim nasibini aldı. Bizler nasibimizi aldık. Ama şu bir gerçek. Biz haber vermekle mükellefiz ve haber verdiğimiz haberin doğruluğunu teyit etmekle yükümlüyüz. Bu anlamda da tabii ki Galatasaray'ın transfer döneminde o kuçupuyla başlayan ki istenilen bir transfer pozisyonunda maalesef olamadı.
1: Evet.
2: Daha sonrasında işte Leo ile top seviyeye çıkan Batrakov transferinde hareketli haline gelen ve benim de seninle yapmış olduğum yayınlarda Galatasaray minimum 3 maksimum 4 transfer yapacak dediğim süreçten buralara kadar geldik. Hayırlısı olsun. Yani iyi bir kadrosu olan Galatasaray var ama Galatasaray'ın bir de hareketlenmeye ve bir anlamda da elektrik vermesi lazım taraftarına.
1: Peki
2: iyi
1: kalan
2: bir...
1: bu son 1-2 günde o hareketlilik olacak mı tekrar yoksa?
2: Ya yani hocanın hep istedikleri yarıda kalıyor. Onu da söylemek lazım. O konuca çağıra çağıra bir orta saha transferi ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Ve hoca bu sene benle yapmış olduğu ilk canlı yayında beraber yayın yapmıştık hocayla. Geçmiş dönemde yapmış olan hatalar ve geniş kadro isteğini tekrardan dile getirmişti. Bu seneye baktığımızda geniş kadro isteğiyle beraber İyi bir transfer dönemi geçirdim. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz ama bir orta saha transferi olmazsa olmaz ihtiyacı olan bir transfer. Okuçupu transferi, Leslie Okuçupu transferi Galatasaray'ın o kanayan yarasına merhem olacağını düşünmüyorum. Sadece bir pansuman olup oradaki bence bir kan akışını keseceğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Hayırlısı olsun yani bütün takımlar için hayırlısı olsun. Çünkü neden? Beşiktaş olağanüstü güzel bir transfer dönemi geçirdi. Direkt oyunu içerisine atabileceği ve oyunu değiştirebileceği oyuncuları aldı. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. İhtiyaç transferlerine gitti. Trabzonspor şaşalı bir transfer dönemi geçirdi. Galatasaray'ın şu an elinde en iyi transfer olarak baktığımızda Leao transferi var. Ya bir ay önce bitiyordu o transfer, onu da söyleyeyim ben. Ya gerçekten bir ay önce Galatasaray bu transferi bitirebilecek pozisyondaydı. Orada İsmail Sarr transferi de ön plana geldiği zaman İsmail'e mi gidelim? Yoksa kafamıza soru işareti olan Leo'ya mı gidelim diye kafası farklı yere giden bir Galatasaray vardı. Daha sonrasında İsmail Sarr'dan tamamıyla transferi bitiren ve o bölgede çok fazla transfer ismiyle geçen Galatasaray Leo'ya karar kıldı.
1: Getirdi.
2: Biliyorsun Galatasaray'da da GRM merkezi diye ben yeni bir isim kurdum. Galatasaray Rehabilitasyon Merkezi. Yani Galatasaray Rehabilitasyon Merkezi futbol hayatında mutsuzluğu bir zaman geçiren, futbol hayatında umutsuzluğa bağlanan, mutluluğu gitmiş olduğu sıcak yuvada sarı kırmızı renklerde görmek isteyen ve Flora'nın suyu vardı, artık Kemalburgaz'ın suyu var. Kemalburgaz'ın suyu da çok meşhurdur biliyorsun.
1: Evet, evet.
2: Oradan bir suyu içim de canlanayım diyebilecek oyuncuların geldiği ve oradan da canlanıp bir şekilde performans gösterdi bir Galatasaray yarına geldi.
1: Peki.
2: Icardi, Osimhen, şimdi Leao.
1: Peki, tekrar yine tabii soracağım sorular olacak. Sizin de yazdığınız birçok soru var. Onlara bir geleceğim ama Güvenç Hocam'a da bir söz vereyim. Şöyle transfer dönemiyle ilgili. Sizin için nasıl geçti? Hareketlilik sizi tatmin etti mi? Ne dersiniz şimdi, bu transfer dönemi için?
0: Deminden beri konuşuyor. Beraber çok yayına çıktık. Dedim ya dut yemiş bülbül gibi yanımda oturuyordu ya. Dedim ki sen dedim bir şey yap. Tatile çık bir hava al. Bir şey söyleyeyim mi? Çünkü taraftarlar arıyor onu. Herkes işte ne oldu hiçbir haber yok. Bana göre... Galatasaray yönetimi iyi bir şeyler yaptı.

0: ekledi. Ya eğer o zaman alsaydı 60'a kaç alacaktı? Şimdi 10-15 milyon euro kar etti.
1: Aynı fiyatı alıyor hocam.
0: Ya uydurma. Aynı fiyatı almadı.
1: Hocam aynı fiyatı alacak.
0: Neyse şimdi bana göre şimdi diyor ki transferler geldi. Ya Galatasaray ne transfer? Hangi transfer oynadı ki Galatasaray? Destiği aldılar. Batakov oynadı, hiçbir şey yok, oynamadı.
1: Yok mu?
0: Yani oynadı da ben göremedim.
1: Ya hocam,
0: neyse.
1: Ya gözünü seveyim ya.
0: Ondan
1: hocam,
0: sonra şey ya
2: tamam,
0: yok, o değil ama bir katkı yok, onu anlatmak istiyorum, tamam mı? Kötü bir adam demiyorum ben. Yani neticede bunlar ya
2: böyle bir anda bir star etkisi
0: yok,
2: beklediğiniz için
0: olmaz. Hayır ya, yok şuna.
1: Hocam Serdar Aziz'de kaldı. Şimdi, hala Serdar Aziz'de kaldı yani.
0: Şimdi
1: hocam
0: ya. Bulamayınca millet herkes Serdar Aziz söylüyor. Söyleyecek bir şey bulamayınca. Neyse. Şimdi gittin Erzurum'u yendin, Göztepe'yi yendin, öyle veya böyle. İşte senin hangi transferin sana bir faydası oldu ki? Yani bir Batakov vardı. O da işte hiç sahada ben göremedim. Herhalde bu yeni geldi falan filan.
1: Hocam bu hafta seni maça götüreyim mi?
0: Ya neyse canım, ben kötü bir transfer yaptı demiyorum bak şimdi.
1: Göremedim
0: diyorsun. Orta saha diyor işte Leslie'yi aldılar.
2: Evet.
0: Bunu aldılar. Ya bu ne telaş, bu ne heyecan ya. Aldı işte Leo'yu aldılar. Şimdi Galatasaray bana göre iyi bir transfer. Belki Sarı alabilirdi. Şimdi Galatasaray'da santrafor. Müthiş bir santrafor var.
2: Osimhen.
0: Şimdi Osimhen Allah saklasın grip oldu, nezle oldu. Hemen onlara da şeyim var benim, vereceğim.
2: Denizgül geldi hocam.
0: Denizgül
2: grip oldu, nezle oldu, Denizgül var.
0: Ama Denizgül onun yerini tutacak mı? O da var.
1: O zaman ben size başka bir şey
2: daha söyleyeyim.
1: Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Osimhen'in yedeği kim biliyor musunuz?
2: Kim?
1: Leo.
0: İşte dur, anlatacağız, bekle.
1: Ya ben sana
0: şimdi en
1: geçen
0: iyisini yaptım.
1: 30 maçın 21'inde forvet oynayan oyuncudan bahsediyoruz.
0: Bravo. Forvet değil, santrafor. Acı biber süreceğim diline bunun ben. Forvet diyor. Santrafor.
2: İşte, evet.
0: Neyse, unutmuş. Bir hafta çıkmayınca unutuyor. Bazen hemen santraforu diyor. Şimdi Leo'yu aldı. Leo son sene şeyde Milan'da santrafor oynadı. Şimdi yani Osimhen'in yerini dolduracak adam o Sarı olabilir, bu olabilir. Şimdi yeni gelen genç çocuk ne yapar bilemem. Yani hemen onun yerini doldurur mu? Şimdi bir Osimhen'i arayacak herkes. Tamam mı? Icardi öyle veya böyle aksak baksak yine 20 gole 19 gole katkısı vardı yani. Şimdi onun için de bana göre Leo'yu alması çok iyi oldu.
2: Evet.
0: Şu ana kadar aramadı hiçbir Galatasaray. Bana göre eğer Fernandez alsaydı bana göre müthiş bir orta saha almış olacaktı. Fernandez alamadı, Batakov aldı. Batakov ne kadar ne yapar onu bilemem. İki yönlü oynuyor mu? Benim için önemli olan yani Şampiyonlar Ligi'nde iki yönlü oynayacak futbolcu. Şimdi Gabriel Sara var. Gabriel Sara golünü de attı, müthiş bir gol attı. Şeyle birlikte, ikisi Osimhen'le birlikte. Yani neticede orta sahasında Galatasaray hala orta saha diyorlar. Ya bu o zaman Gabriel Sara'yı sileceksin. Yunus'u sileceksin. Şimdi bu gelince Barış bir tarafta, şey bir tarafta olacak, Yunus da kenarda oturacak. Sane de kenarda. Ya bunlar çok değerli futbolcular yani. Hani Galatasaray'da şimdi
2: Sane'nin mesela tekrar 11'e dönebilmesi için ne gerekiyor? Barış Arslan.
0: Bir şey gerekmiyor yani. Azar adam zaten. Şimdi ne geliyor aklıma biliyor musun? Buradan Fatih Tekke geçmiş olsun dedim. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm biliyor musun?
2: Niye hocam?
0: Ya Fatih hocam dedim. Ya bizim medyadakileri bir dinleseniz dedim. Hepsini oturtturuyorlar. Benim medyadaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Sara'da oturacak. Geri ya daha değil ama Osimhen'i de oturttururlar. Herkes oturacak kenarda. Kolay zannediyorlar. Ya oturttur. 3 tane orta koşan orta saha koysaydı Trabzonspor'un fazla bir eksiği yok. 2 tane beki var. Zaten hücumlara katılan. Yani gidiyor geliyor. 3 tane de forvetim var. 3 tane koşan adam koy. Hele bir tanesi ileride Salah zaten neticeyi değiştiren bir adam. 3 tane koşan adam koysa işi çözecekti. Ama iki orta sahada oynuyor. 2 orta sahada o kadar koşmuyor, destek yapmıyor falan filan yani. Boşu boşuna. Şimdi bizimkiler hemen diğer medyadaki arkadaşlar o otursun, bu otursun. Allah Allah, kolay değil adamlar oturmak ya. Yani sana otur de bakayım. Bir maç oturur, iki maç oturur.
1: Oturuyor
0: hadi
1: işte.
0: İlkay.
2: Evet hocam oturuyor
0: bak,
2: bu arada.
0: Oturuyor da gidenleri biliyor musun? Oliveira, Zaha, Say, Tete, Say bir sürü adamlar gitti. Ziyech, bravo. Ne gitti? Gitsin. Kaç para gitti? Para hiç hesabı yok. Gitsin. Oynamasın sahne de gitsin. Oynamasın İlkay da gitsin. Verdiğin paralar ne olacak? Oynamasın Yunus da gitsin. Olacak şey değil. Yani bunları öyle kenarda oturtmak öyle kolay değil.
1: Ha, tabii burası sahnede bir mutsuzluğu

0: var tabii ki. Senenin bir mutsuzluğu var. Yedek olduğundan dolayı bir mutsuzluğu söz konusu.
1: Herhalde ya, dur bakalım daha ileride
2: ama,
1: neler
2: olacak. Ama sezon
1: olacak?
2: Uzun.
0: Ya sezon uzun.
1: Uzun ama öyle beklemezler onlar. Ya bir de maç ritmi var, tamam mı? Ben niye takım sayısı fazla olsun diyorum. İşte 20 takım, İngiltere gibi, şey gibi, İspanya gibi, İtalya gibi, Fransa gibi. Bizimkiler takım sayısını indirmeye çalışıyorlar. Ya ne kadar fazla olursa o kadar rotasyon yapma şansın olur. Daha fazla oynama şansın olur. Oynatırsın. Şimdi bunlar öyle fazla beklemez. Hani Alman milli takımda direkt oynamış.
2: Evet.
1: Şimdi şöyle misal veriyorum ben. Bir kere Yunus'u ben çok beğeniyorum. Gittiği zaman bile söylemişti. Bir pas atmıştı burada. Gitmeden evvelki sene. Müthiş bir adam. E şimdi Alman milli takımda kaç kişi oynar? Bizim buradan yani. Sané mi oynar? Şey Sané de Yunus mu oynar? Şimdi
0: ne oynatıyorsun Alman milli takımda?
1: Sané oynuyor. Buradan Yunus oynayabilir mi? Oynayamaz.
2: Olur.
1: Senin şeyin oynayabilir mi? Ne o sağ bekin?
0: Türk olduğu için olabilir.
1: Ya, ya Türk falan ya. Bırak he, onu şeyleri. Şimdi Şalay oynayabilir mi? Oynayamaz. Ama Sané yedekte. Adam deliriyordur.
0: Ya Sané zaten Alman milli takımda yedekte hocam. Gözünü seveyim ya.
1: Ya sen neredeydin ya? Ya orada değil mi? Geziyordu. Almanya şeye gitti ama bu Amerika'da.
2: Sorun yapıyor mu bu durumu sen?
1: Ya
2: yapıyor.
1: Yapmaz olur mu ya?
0: Yapıyor.
1: Ya böyle bakarsın.
2: Ama bir çözüm bulundu
0: zaten.
2: Nedir?
0: Ya şöyle bir
1: gidecek.
0: Şey. Yok gitmeyecek. Galatasaray'ın önemli parçalarından bir tanesi Sané'de. Özellikle ön olan baskısını yapabilmesi açısından düşünsene. Önde Osimhen. Sağda Sané, solda Leao ve ortada Batroko.
2: Güzel.
1: Barış. Yani
0: böyle bir
1: yedek.
0: Hocam yani
2: Barış yok. Bir düşüşü
0: hocam uzun
2: bir bakım.
0: Ya tabii yok ki var. Ya. Tabii ki var. Ama şöyle bir şey şimdi bak ama ben kafama göre böyle bir kadro yaptım. Sen farklı bir kadro yapabilirsin hocam. Ve Okan Hoca da buna göre
1: Barış oturur mu? 50 milyon veriyorlar. Hocam, bırak beni gideyim der
0: hocam,
1: yani.
0: Zaten Sané'yi o tutturdu. Onu anlatmaya çalışıyorum.
2: Hocam,
0: örnek
2: 50
0: veriyorum
2: milyon
0: ben.
2: Öyle bir teklif var mı şu an? Yok.
1: Var. Arabistan'dan var.
2: Kim hocam? Arabistan'dan geçen yıl vardı.
1: Tamam gene var. Gene olur. Daha fazla olur ya.
2: Zannetmiyorum hocam.
1: Ya kolay. Zannediyor kolay. Bak şimdi bak. Kenarda oturan adam öyle mutlu değil, olmaz. Mutsuz olur. Yani
2: ama
1: ne
2: hocam herkese
1: şimdi
2: de İşte İlk ama bir sözü yani veremezsiniz yani. Ya
1: söz bir dönmek iki diye bir
0: o
1: şey
0: da
1: var biliyor musun?
0: Abdullah Kavuççu devreye girdi.
2: Sané konusunda.
0: Tabii Abdullah Kavuççu. Sané ile Galatasaray sessiz sedasız ve bir anlamda hızlı bir girişle geçen sene transfer döneminde getiren önemli bir isimdi. Ve bu anlamda hem mental olarak da sıkıntı yaşayan Sané'ye abilik yapıyor şu an ve yöneticilik yapıyor.
2: Evet.
0: Bir anlamda tekrar sen bu takımın parçasısın ve takımda uzun bir maratona giriyoruz.
2: Hı hı.
0: Bu maratonda Şampiyonlar Ligi var, önemli maçlar var, derbi maçları var.
2: Tabii.
0: Sana her zaman ihtiyacımız var diye hazırlamış vaziyette diyebiliriz.
1: Avutuyor. Kaç
2: şöyle
1: maç,
2: bir yorum
1: kaç
2: gelmiş
1: gider?
2: Ozan Bey'den. Aslında soru değil de Galatasaray yönetiminin tek defosu bence iletişimsizlikti. Taraftar o kadar yalnız bırakıldı ki 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımda kaos bence kaçınılmaz demiş
0: tebrik
2: Ozan
0: gelelim.
2: Çetiner.
0: Harika, çok güzel söylemiş.
1: Ya, ne yapacak yönetim? Zaten. Ya alacağız mı desin? Fenerbahçe'de girsin arası, fiyatı artsın. Ya bana göre süper işler
0: Fenerbahçe
1: yapıyor.
0: Fenerbahçe girdi zaten.
1: Ses çıkartmayacağız.
0: Çok
2: ama hep aynı şeyi
1: sustu
2: tekrar ettiler.
1: Sustu. Yapacak.
0: Hocam,
2: hep aynı
0: vardı
2: şeyi tekrar ettiler. Biz zaten 4 yıldır şampiyonuz, herhangi bir problem yok.
1: Tamam aldılar
2: problem
1: işte.
2: Problem var bence şu an.
1: Ne, yok hiçbir problem. Aldılar, ne oldu, ne problemi? Hala orta saha diyorlar, hala bilmem ne.
0: İletişim
1: hala
0: kadar,
1: neymiş?
0: İletişim şimdi, o kadar kötü ki Leao transferinden sonra Leao'yu transfer yapan menajer arkadaş çıkıyor. Basın mensupları bizim arkadaşlarımız sorularını cevaplıyor.
2: Evet.
0: Ve diyorlar ki bu kadar çok isteyen vardı hem Türkiye'den falan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya Galatasaray'ın yöneticileri
2: var. Daha fazla para verenler oldu.
0: Ya bir şey söylüyorum
2: ama
0: Demet.
2: Ama başka bir konuyla ikna
0: ya
2: ettik
0: Demet,
2: dedi.
0: Ya Demet yani şu, bu adam senin yöneticin olur. Sen bunu dersin ki sportif direktör olarak aylık sen benim 100 bin euro karşılığı benim sportif direktörüm ol dersin. Adam yılda kazanmıyorsa kaç milyon euro para kazanıyor.
2: Hı hı.
0: Bu menajerlikten sırf Galatasaray'dan belki gerek. Ya hani bu adamı yanlış anlamasın kimse. Yani ben adamı küçümsemiyorum. Yaptığı işi takdir ediyorum. Çok güzel işler yapıyor. Şu an bence dünya futbolunun önemli menajerlerinden bir tanesi.
2: Evet. Galatasaray'a da
0: veriyorum.
2: Çok katkısı oldu.
0: Çok da katkısı oldu. Çok iyi transferleri imza attı. Ama babasının ayrına yapmadı. Tabii ki buradan para kazanmak için yaptı. Ve para da kazanıyor. Ve sonuna kadar kazanmak hakkı. Ama ya burada çıkıp da bunun gardinin açıklama yapmasının anlamı yok. Yap, yönetici yapsın, başkan vekili yapsın, başkan yapsın, sportif aşı yöneticisi yapsın, bir tane yönetici yapsın ya. Ya Gardi'nin bir başkan yapması yok. Gardi'yi seviyor muyuz? Seviyoruz. Niçin seviyoruz? Galatasaray'a getirmiş olduğu yıldızlar.
2: Evet.
0: Ve Galatasaray'ın orada çevresini değiştirmesi, şampiyonlukta büyük bir avantaj haline getirebilmesi. Bunlar çok önemli.
2: Hı hı.
0: Ama sonuçta bunun için bir bedel alıyor. Ama peki, olsun, ben şunu teklif ediyorum. Gelsin sportif şey olsun, sportif direktör olsun. Belli bir maaş versinler, bunu kabul edecek mi? Böyle bir açıklama yapacak mı? Ben de merak ediyorum.
2: Şimdi Deniz Gül konusuna bir gelmek istiyorum. Çünkü bugün öğlen saatlerinde İstanbul'da iniş yaptı biliyorsunuz. Aslında Deniz Gül konusu milli takım karşılaşmalarının Dünya Kupası'nın hemen ardından gündeme gelmişti ama daha çok Can Uzun'u istiyor Galatasaray. Deniz Gül'ü değil diye konuşmuştuk burada. Hatta haftalardır, neredeyse aylardır Can Uzun transferini bekleyen Galatasaray taraftarları var. Ama o konu tamamen kapandı belli ki ve Deniz Gül artık Galatasaray forması giyecek.
0: Evet, Deniz Gül artık.
2: Başından beri Deniz Gül isteği var mıydı peki?
0: Yoktu.
2: Can olayı olmayınca mı Deniz'e
0: dönüyor? Hayır, hayır. Can Uzun zaten Galatasaray'ın ilk transfer gündeminde olan oyuncu pozisyonundaydı.
2: Evet.
0: Hatta Deniz transferi ben yaklaşık bir 20 gün önce yokladığımda da bu transferin olmadığını söylüyorlardı. Ve daha sonrasında o planlamayla beraber artık Kanada yabancı aldığın zaman yerliye dönmen lazım. Orada işte 16-4 kuralı var, buna göre planlama yapman lazım. Deniz Gül transferi de Galatasaray'ın özellikle hem yerli avantajını kullanıp hem de bir anlamda rahatlatabileceği ve iyi bir oyuncu pozisyondaydı. Fiyatı da uygun geldi ve 5 yıllık anlaşma yapıldı. Bence hayırlısı olsun, Galatasaray için iyi bir transfer dönemi özellikle ön alanda yapabilecek ve şu dönemde bulabilecek milli takımımızın da önemli yıldızını transfer ettiler. Bu anlamda hem Deniz'e hem de Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Gerçekten iyi bir transfer Galatasaray için. Ama şunu söylemek lazım. Özellikle Osimhen'in arkasından Deniz Gül transfer edildi. Söylenmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yeri geldi zaten Leo olacak. Yeri geldi zaten Deniz Gül olacak.
2: O şekilde bir soru var mesela. Birçok soru var hatta gördüğüm. Osimhen'i Deniz mi yedekleyecek?
0: Yani bazı maçlarda tabii ki hani bu biliyorsun 16-4 kuralına göre de bir takım kurulması lazım.
2: Evet.
0: Buna göre de bir planlama yapılması lazım. Ama Leo'nun da oynayacağı maçlar olacak. Deniz'in de oynayacağı maçlar olacak. Belki iki tane forvetin de oynayacağı maçlar olacak. Ama bu tabii ki oyun içerisinde ve bu sıkışık maç takviminde Okan Hoca bu konforu en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum.
2: Tabii. Hocam siz Deniz'e ne dersiniz? Direkt Osimhen'in arkasındaki isim olarak bakmıyoruz şu an ama ilerleyen süreçte
1: bence var ya, çocuğa yazık oldu. Niye geldi?
2: Neden hocam?
1: Niye geldi? Oynayamaz. Kim yerine oynayacak?
2: Hocam niye oynamasın?
1: Oynamaz. Anca burada işte tanıdıkların düğünlerinde falan oynar yani. Başka bir şey oynamaz. Yani nerede oynayacak? Şimdi Osimhen çok önemli bir maç var. Osimhen'le bir şey oldu, Allah saklasın değil mi? Deniz'i mi sokacak orada kurtarsın diye? Hemen Leo'yu oraya koyacaklar. Kim vardı? Barış'tı, Sane'ydi, bilmem neydi. Onlar
2: tamam,
1: oraya girecek.
2: Sonuç
1: Yunus'tu.
2: Olarak Leo ilk 11'de forvet olarak başlarsa maçın sonlarına doğru da Deniz'de forma giyebilir.
1: O zaman
2: giyebilir.
1: İşte üçüncü adam olur yani.
2: Evet, üç.
1: Ya sen iki kişiyi öldürdün, üçüncüsü kaldı yani. Yani evet ya, zor ya, çocuk ya, bırak oynasın ya. Çok yetenekli birisi ya. Golcü birisi yani Deniz. Ya oynaya bir yere gelecek.
2: Ama,
1: tamam
2: biri.
1: Ama bir yerde oynasın. Yani gitsin başka bir takım, oynayacağı bir takımda oynasın. Dünya kadar da gol atar.
0: Niye oynayacağı takım Galatasaray hocam?
2: Bence oynayacaktır
0: hem
2: ama.
0: Hem de çok da güzel çatır çatır çok oynayacak.
1: Nerede çatır çatır oynayacak
2: hocam,
1: sayacağız.
2: Niye ya, bu kadar negatif yaklaştın? Yok
0: hocam, Montelli yok.
1: Ben olsam, ben onun benimleri olsam
0: Montelli yok, Okan Hoca var.
1: Allah Allah.
0: Hocama kalsa zaten Galatasaray'a o gelmesin.
1: Ya 50
0: gelmesin,
1: kişi alıyor Galatasaray. Geçen
0: hocam,
1: sene de aldı.
0: Ya,
1: bir sürü adamlar
0: ya.
1: Aldılar. Hepsi şey fiyasko, hiç
0: ya,
1: biliyor.
0: Ne fiyaskosu
1: nerede,
0: hocam ya.
1: Ne oldu onlar? Nerede bir
0: hocam,
1: sürü genç çocuklar aldılar?
0: Hocam son 4 sene şampiyonu kim hocam?
1: Ya, alanlar oynadı mı arkadaşlar?
0: Ya hocam bak, son 4 sene şampiyon kim?
1: Demek ne oldu biliyor musun? Ucuza aldı diyor 5 milyon euro. Ya senin hesap kitabın yok mu? 5 milyon euro dediğin 250 milyondan fazla ediyor ya. 5 milyon ucuz aldı diyor ya.
2: Hocam ama şimdi transfer piyasasını görünce.
1: Ya bırak piyasa, iyi de
2: oraya göre bakınca.
0: Hocam.
1: Ya Allah, ya olacak şey
0: hocam,
1: değil.
0: Hocam 1975-76 ya. Takımını yapmıyorsun. 2026-27 sezonu yapıyorsun hocam.
1: Bak değil mi? Bir şey evet. Uydurdular bu Galatasaraylılar, evet. Menajerler. Aha. Mertens'ten sonra 10 numara gelmedi falan diye.
0: Geldi
1: tamam mı? Mertens varken Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya kalamadı. Mertens yok, sen kaldın.
2: Hocam şöyle bir yorum var. Sabri Bey demiş ki Güvenç kurtar karamsarlığı der susarım. Niye bu kadar karamsar?
1: Karamsar değil, yazık günah. Ya oynamadığı zaman soracağım ben ya. Ya sana de problem çıkar.
2: Çift forvet oynayabilir mi?
1: Çift santrafor
2: Yunus Bey
1: demek
2: yazmış.
1: Istiyor. Çift santrafor.
2: Her şey
0: evet,
2: ayırt
0: edilir. Hoş geldin Demet.
1: çift santra.
0: Evet, aramıza hoş geldin.
1: Forvet diyenlere kızıyorum. Ya bugün var ya, Leo'da forvet, Sane'de forvet, Barış'ta forvet, Yunus'ta forvet, hepsi forvet ama santrafor başka.
0: Hocam Tolga Santra Kaya var benim arkadaşım.
2: Sizin
0: Kocaeli'den
2: gibi düşünen
0: iyi biliriz
2: izleyicilerimiz
0: diyor,
2: de var bu arada. Mesela bir izleyenimiz demiş ki Halil Dervişoğlu da bu amaçlarla alındı ama onu da oynatmadılar.

0: Evet, gitti.
1: Ama her Deniz tarafı. Ben daha farklı bir profil
0: Deniz,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii Deniz Tansant var. Halil tam öyle bir değildi. Salih Sant, hani de, diyorlar ya bize kır hiç sevmem de kırık santrafor falan. Yani santrafor arkası gibi 10 numara gibi falan. 10.5 diyelim.
1: Yani sonradan yani, oyuna girebilir diye düşünüyorum.
0: Ya keşke girse gol atar o çocuk var ya şekilde. Çok ya işte maç oynaması lazım. Futbolcu oynaya gelişir. Oynamadıktan sonra kenarda paslanır ya. Onun için dedim ben yazık günah yani adamı. Keşke başka takıma gitseydi.
2: Hocam diyor ki arkadaşım diyor ki benim Abdullah var Londra'dan. Hocam tatil yapmamış galiba Londra'ya gelsin bir tatil yapsın.
0: Londra'da ya Londra'da bir abimiz
1: peki,
0: var.
1: Peki şimdi yeni gelecek transferi de biraz konuşalım mı? İzleyenlerimiz de merak ediyor. Serhan senden biraz bilgileri alalım. Leipzig'te formu
2: evet, Leipzig'de formu.
1: Bitşah bu.
2: Evet, sen
1: gece sabaha karşı gelişini bekliyoruz. Normalde evet, 12 şakaldı. Civarı inecek denmişti oyuncu için ama aha, biraz daha rötarlı bir şekilde gelecek.
0: Evet. Sabah namazına yetişecek mi?
2: İnşallah.
0: Yoksa bize yetişecek mi?
2: İnşallah.
1: Bilgileri Serhan Bey'den alacağız şimdi.
2: İnşallah.
1: Geliş saatiyle ilgili bu arada kesin bir şey var mı?
2: Şu an ben takip ediyorum zaten.
1: Tamam.
2: Ben bilgi vereceğim ama
1: savunma oyuncusu sahada, ama nasıl kullanılacak?
2: Savunma yedek oyuncusu hem sağda hem de solda oynayabiliyor oyuncu. Tamam. Ve 1.96 boyunca çok cüsseli, fizikli bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle hava topu hakimiyeti gerçekten yerinde. Gelişimi açık bir oyuncu ve önemlisi ise Fransa U20 oyuncusu.
1: Evet.
2: Değerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray tabii ki burada stoper tandemini çok fazla bozmayacak. Ama çok fazla maç trafiğinde tabii ki Fransız stoperi de kullanmak isteyecektir. Oyuncu geleceğe vaat eden bir oyuncu dedik.
1: Yani 2025...
2: Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu transferi aldı.
1: 2025-26 sezonunda Leipzig'te 14 maçta forma giymiş. Bu 14 maçın 9'u ilk 11, gol veya asist katkısı yok. 2024-25 sezonunda yine Leipzig'te 28 karşılaşmada 19 kez ilk 11 başlamış. Orada da herhangi bir gol asist katkısı yok ya, bu şekilde zaten bir oyuncu değil. Defans attığı için transfer edilmiş bir oyuncu. Ve Abdülkerim Sanchez için önemli yedeklerden biri olacak anladığım kadarıyla. Hocam sizin
2: kesinlikle
1: bir düşünceniz var mı bu konuyla
2: ilgili? Hocam akıllı deyince
1: özellikle de güçlü fiziğiyle dikkat çektiğinin altını çizelim.
0: Şeyde bu Leste de öyleydi orta saha ama yani o da yani stoper oynayabilir yani.
1: Tam göremedik ki şimdi siz işte bunu da
0: göremeyeceğiz herhalde öyle geliyor. Ya daha garanti bir şimdi Abdülkerim'le şeyi kesemeyecekler arkadan. Sanchez'e onlar
2: hocam,
0: oynamasa
2: demin oynar zaten yani. Hocam.
0: Demin oynar. Şimdi hala orta saha diyorlar. Ya aldı ya orta saha. Hangi 150 tane orta saha mı alacaksın ya? Aldın.
1: Çok uzun boyunlusu ile ilgili bazı tabii düşünceler var. Mesela birçok izleyicimiz yazmış şu an. Boyunun bu kadar uzun olmasından dolayı acaba ağır bir
2: Yok çok atletik bir oyuncu. Geniş bir oyuncu dedik. Gelişimi açık bir oyuncudan bahsediyoruz. Özellikle atletik ve füzeyini ve hava toplarına hakimiyeti gerçekten yeterli bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani artık stoper tandemlerine baktığımız zaman çok fizikli ve size'lı oyunculardan oluşuyor biliyorsun. Avustralya ile oynamıştık milli takım ilk maçımızda. 1.96, 1.98'di stoperleri. Kerem Aktürkoğlu yanlarında cüce gibi gözüküyordu yani. Yani burada önemli olan tabii ki hava hakimiyetinden önce buradaki orta sahanın ne kadar kuvvetli olduğu da çok önemli.
1: Evet, doğru.
2: Orta sahada kırılganlığa izin vermediği süre içerisinde stoper anlamında yani atletik olmanın avantajını kullanarak orada iyi bir verim yapabilir.
1: Şimdi orta saha dedin, Torreira ile ilgili bugün sabah gazeteleri de okurken Fiorentina iddialarını gördüm. Gerçeklik payı var mıdır?
2: Ya çok fazla haber yazılıyor, çok fazla umutsuzluk pompalanıyor.
1: Yani Lemina ile ilgili Başakşehir iddiaları gördüm.
2: Tabii ki ama ben Sayın Göksel Gümüştağ'la yaklaşık 1,5 ay önce görüştüğümde, Sayın Başkan'la görüştüğümde Lemina ile ilgisilerin olmadığını söylüyordu. Sayın Başkanım bunu ben sizin ağzınızdan verebilir miyim? Verebilirsin demişti. O anlamda zaten Başakşehir'de bu iddiaları reddediyor. Ama şunu söylemek lazım. Hani Torreira ile ilgili çok fazla olumsuz haber pompalanıyor ama sırf şey tarafından değil yani bu kendi temsilciler tarafından da yapılıyor. Ya bu bir hani şudur. Oyuncunun daha fazla kazanabilmesini ve daha fazla burada biliyorsun çok paralar dağıtılıyor. Havalardan paralar geliyor, dolarlar, eurolar geliyor. Herkes parayı tutmaya çalışıyor. Orada da tutan kıymetli bilen, kendisini kıymetli bilen o parayı daha fazla ne kadar cebime koyarımın peşine gidiyor. Ama burada

0: bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama oyuncunun söylemlerine baktığımız zaman bu senenin çok önemli olduğunu ve 3'te 5 şampiyonluktaki isim olarak anılmak istediğini dile getiriyordu. İstiyorsan o zaman bundan sonra menajerini konuşturmayacaksın derim ben de. Bir şey konuşacaksan yöneticilerle konuşursun. Yöneticilerin de artık işi bitti, transfer döneminin sonuna yaklaştık. Çekin kenara, bir Torreira'yla konuşun da ne istiyorsa halledin derim.
1: Ama işte o Torreira'yla belli ki konuşulmuyor, menajerle konuşulması gerekiyor anladığım işte kadarıyla. Bak,
0: menajerler hep konuşur.
2: Bu Galatasaray'la ilgili bak, Sanchez'e bir tutturuyorlar. İlla bir şeyler bir ortaya atıyor. Kaşıyorlar, tamam mı? Kaşıyorlar diyeyim yani. Amiyane konuşuyorum. Torreira ile ilgili kaşıyorlar, hani gitsin mi gitsin. Devamlı ama devamlı bir kaşıntı var.
1: Sürekli ondan bir sonra gitmek istiyor.
2: Taraftar işte Lemina onu gidecek. İşte şimdi o gidecek, bir bu gidecek. Olacak şey değil ya, menajerler bunları kaşıyor. Yarın bir gün bir şey olacak var ya, taraftar tamam bu gitmek istiyordu, bir hata yapacak. Bak Türkiye'de olan şeyi söyleyeyim. Doğru. Bir algı yaratıyorlar. Geçen seneki gibi değil. Atıyorum sana kim? İlkay atıyor. Kim var? Fred. Gidenlerden bahsediyor. Geçen seneki gibi değil. Ya adam var ya, geçen sene giden daha iyi oynuyor mesela, değil mi? Şimdi bir algı yaratılıyor ya. Hı hı. Taraftarın bir yere kadar bilgisi var yani. Tamam mı? Topsuz ne yapıyor? Savunmaya nasıl yardım ediyor falan filan, onları bakmıyor. Ayağına gelen top geldiği zaman bakıyor. Hele biraz evet. Fenerbahçe taraftarı böyle. Şimdi bir hata yapıyor Demet. Tamam mı? Aa tamam, eskisi gibi değil. Ya algı çok kötü bir şey. Ya illa adamları ondan sonra gönderiyorlar. Şimdi herkes gazete okuyor. Eşi dostu var. Televizyon dinliyor. Bir gün bizim Ahmet Hasan geldi bana Kocaeli Spor'dayken. Hoca dedi, hep bu yaratıcı çok güzel. Kötü kötü kötü yazıyor benim için dedi. Ya. Her maç kötü. Süper oynuyor adam. Ahmet Hasan da Avrupa Afrika Uluslar Kupası'nda
0: Mısır değil mi?
2: Mısır'da 2 sene turnuvanın yıldızı seçildi adam. Evet. Düşünebiliyor musun? Bizim Kocaeli'deki gazeteler kötü, iyi değil, bu firavun bilmem ne falan. Böyle bir manyaklık var yani. Ne yapıyor biliyor musun? Taraftarı ve ben gittim, adamı gönderdiler biliyor musun? Kocaeli Spor'dan aydım. Denizli, oradan Gençler Birliği, Beşiktaş, Anderlet falan. Önemli değil. Bir algı yaratıyorlar. Bu algının neticesinde bir hata yapsın, eskisi gibi değil.
1: Bu algıyı ama düzeltebilecek temsilcileri yok. Var bu oyuncuların hocam.
2: Ya ne yapsın? Ağzında mı kuş mu tutsun? O bir şey var, yazılıyor, çiziliyor. Peki. Ondan sonra taraftar bir hata yaptığı zaman Terör eskisi gibi değil. Ne eskisi gibi değil ya? Ha bir de şu var. Bak şimdi Terör'ü burada yanında. Hı hı. Geçenlerde birisi bir şey, neyse. Gabriel Sara, Yunus. Bu üçlü var ya, o zaman bu iyi oynayamaz. Yani koşan yanında yardımcı olsa, ama Lemin oynadığı zaman bu da iyi oynuyor. Tamam mı? Yani koşan evet, iki tane evet. Adam, hatta koşan üç adam olursa üçü de daha iyi oynuyor. Bir aralar gol falan da atmaya başladı biliyorsun Töre'de. Şimdi bu yanındaki futbolcularla tabii sağdaki, soldaki hep bunlar bir bütün. Arkadaki stoperlerin oyuna girmesi, bunlara destek olması. Onun için futbolcunun performansını arttıran arkadaşlarıdır. Yere kadar.
1: Peki biraz izleyenlerimizin
0: hocam,
1: yorumlarına bakacağım.
0: Transfer var mı diyor, bizim Zafer var benim Şişhane'de.
1: Buyurun.
0: Onu da söyleyeceğiz zaten de, öğreniyor, öğrenmeye çalışıyoruz şu an.
1: Tamam, eğer bilgi gelirse
0: tabii,
1: zaten
0: tabii,
1: aktaracağız.
0: Özellikle uçakla ilgili bilgi de merak ediyorum ben.
1: Şöyle bir yorum var. Akın Bey, Galatasaray orta sahada 2 sezondur beklenen verimi alamadı. İlkay ve Saray'la bence vedalaşmalı. Yerlerine Kamavinga gelebilir. Kamavinga'yı çok soran izleyicilerimiz var.
0: Ben de çok
1: var.
0: İstiyorum. Keşke gelse.
2: Kamavinga'da.
1: Keşke izlesin.
2: Ya bu arada Kamavinga'yı da oturtururuz.
0: Hocam bu arada ben talihsiz bir şey.
2: Bak dedi dersin.
0: Hocam Kamavinga'ya gelmeden önce ben 2 gün önce Kamavinga ya telefonu ben suya düşürdüm. Telefonum çalışmıyor. Ve ileriden bir telefon aldım bir arkadaşımdan. Kurtarmaya çalışıyoruz telefonu. İnşallah yaşarsa kullanacağız telefonu.
1: Numaralar?
0: Herkes onun için yazıyor. Ben bazı numaraları göremiyorum. Kusura bakmasın kim herkes. Ama önemli olan transferle ilgili isimlerin numaraları ezbere bildiğim için onlarla görüşüyoruz zaten.
2: Sen suya bakmayan telefona niye almadın?
1: Bir izleyicimiz daha şöyle yazmış.
0: Kamavinga. Çok önemli bir oyuncu ve Galatasaray bu transferi zorlama noktasına kadar getirdi ama biraz çok zor bir transfer. Yani hem maliyeti açısından hem oynadığı takımda takımın isteği açısından, yani ben keşke olsa diyorum. Olsa var ya. Olsa 10 tane forma ben dağıtırım hocam.
1: Olabilir mi artık kalan son?
0: İşte onu soruyorum şimdi. Günde. Birazdan onunla ilgili bilgiler gelecek. Ben onların bilgilerini
2: Fernandez mi Kamavinga mı? Hadi bakalım.
0: Hocam ha? Gelsin de ikisi birden gelsin.
2: Ya bir bırak iki, birini aldım. Tamam.

0: Oyun ne hocam?
1: Ya o zaman sınıfta kaldım.
2: Şimdi oynatılmayan oyunculardan hocam çok bahsediyor. Yahya Bey demiş ki Can Armando Güner alındı. Bu çocuk neden oynatılmıyor? Bununla alakalı yorumcularımızın düşünceleri var mı?
1: Ya işte şans bulamaz. Önünde bir sürü insan var. Yani o çocuk da sonra yarı yamalak oynadığı zaman diyorum ki maç ritmini yakalayamaz. Yani öyle kolay değil. Sonradan girin 5 maç 10 maç oynama orta. Hadi gir ortada takımı kurtar veya bir şeyler yap. Ya şöyle bir şey söyleyeyim onlara ben. O tanıdıksa, madıksa futbolcu oyuna girdiği zaman tamam oynamıyorsa ya gol atacak ya gol attıracak. Başka bir şey yapmayacak. Stoper de olsa, kaleci de olsa atıyorum biraz fazla abarttı.
2: Evet, hocam, biraz. Biraz.
1: Ya attık, yani birazcık fazla baku attık. Yani sağ bekte, sol bekte. Tamam mı? Gidecek. Tamam mı? Gol atacaksın ya da attıracaksın, bir şeyler yapacaksın. İki tane çalım yapacaksın, taraftarın gönlüne gireceksin. Tamam mı? Yoksa yani yok, ne yapacak bir şey yok. Girdin, oynadın falan işte. Yani Can Armando Diego Maradona geliyor aklıma.
2: Şimdi, Can Armando hocam.
1: Yani tamam da Can kardeşim girdiğin zaman bir gol at. Gol attır, bir şeyler yap yani.
2: Kendini ya şey, gösterebilirse
1: yani, hiçbir şey yapma.
3: Can Armando gerçekten iyi bir transfer olarak transfer edildi ve gelecek vadeden oyuncu pozisyonundaydı. Antrenman verileri geldiği zaman biz alete düşürmüştü. Antrenmanda gerçekten iyi bir performans göstermişti ama burası Galatasaray. Galatasaray'da en iyilerini yapman lazım. Önemlisi ise Galatasaray'da forma aslanın ağzında değil artık karnında, o midesine kadar kafanı sokman lazım ağzının içerisine.
2: Ama biraz yeni oyunculara anlamda, şans verme konusunda da çok açık ya, değil.
3: Yok veremiyorsun. Veremiyor çünkü ya. Hocalar risk almak istemiyor. Ya ben de olsam ben de risk almak istemem.
1: Evet. Niye aldın o zaman ya?
3: Hocam niye aldın? Şimdi, alman lazım hocam. İşte belki bir de para kazanman lazım. Yani, onu yapman lazım
1: ya,
3: hocam.
1: Bir şey aslında, bu arada, ağzında falan derler hocam, ya forma. Aslanın üstünde hocam, çıkaracak bırak ağzında falan hocam, üstünden alacak.
3: Bu arada aslanı. Bizim Hikmet Karaman hocanın kardeşi var, Fikret abi. Fikret Karaman da bizi izliyor. Ben selam. Bir de tatilde merak saldım, padele merak saldım.
2: Aa güzel.
3: Ya olağanüstü bir oyun, muhteşem bir oyun. Güzel. Benim de ekürüm Fikret abi, Fikret Karaman. Herkesi yeniyorduk.
2: Harika.
3: Buradan da herkesi bekliyoruz maçlara.
2: Bir soru var Serhan Türkiye.
3: Tabii.
2: Hiç kimse orijinal sağ bek konuşmuyor. Keşke artı dördü orijinal sağ bek alsalardı. Şampiyonlar Ligi'nde Şalayeli olur mu?
1: Ben söyleyeyim onu, olmaz.
3: Lütfen hocam.
1: Olmaz, iki numara şey olmaz, ufak gelir. Ya olmaz, dünya kadar gol yedirdi. Sen konuş şimdi, tamam mı? Tamam. Şalayeli olacak. Gol yediği zaman da
3: Şalayeli olarak görmek lazım. Onu Singo'yu da görmek lazım. Yeri geldiği zaman Lemine'yi de görmek lazım. Barış Alperimaz'ı da görebilmek lazım. Yani Galatasaray'da bu rotasyonda bu oyuncuları kullanabilecek seviyede. Tabii ki burada bir biliyorsunuz son dakikada göstermeden bir Arda ismi de çok fazla ön plana çıktı.
2: Evet.
3: Galatasaray'da son dakikada bu transferi kovalama noktasına gitti ve bununla ilgili de elindeki oyuncu potansiyeliyle ilgili bir nasıl planlama yaparız bununla görüşmelerini yaptı. Yani bakalım bir hareketli bir alan olabilir mi? Yoksa Galatasaray sırf bu en son stoper transferiyle bitirecek mi? İlerleyen evet, dakikalarda evet. Bunun cevaplarını vereceğiz. Ama şu an için Galatasaray'da yani işte stopere ihtiyaç var, orta sahaya ihtiyaç var, sağ beke ihtiyaç var. Ya var da var. Ama burada da planlamayı yaparken hem 10+4 kuralına göre yapacaksın hem çok fazla oyuncu tuttuğun zaman o oyuncuların maliyetleri var. Oyuncuları yönetmek var. Bunlar da çok önemli unsur. Okan Hoca 4 sene boyunca bu oyuncuları çok iyi yönetebilme potansiyelini gerçekleştirdi. Ama yıldız yönetmek gerçekten çok önemli, çok, çok değerli. İşte Fenerbahçe yıldızını ben dedim bir yıldızdan vazgeçmek zorunda dedim. Şu an geldiğimiz nokta Talişka'dan vazgeçen bir evet. Fenerbahçe haline geldi. Evet. Bakalım göreceğiz yani.
2: Peki Fenerbahçe'yi de birazdan konuşacağım. Son bir yorum bakıyorum. Yiğit Bey demiş ki Güvenç hocaya kalsa, Mbappe gelse yedek kalacak.
1: Yok canım o kadar yok da canım, değil. O kadar ya. Da yani değil. O kadar da değil de. Yani tamam da ama bak şimdi benim dediğim oluyor. Şimdi biraz evvel ne dedi Abdullah ne şey?
3: Abdullah Kavukçu.
1: Kavukçu buradan selamlar. Şeyi almış karşısına ne o? Sahneyi. İşte anlatıyor Andersen'den masallar. İşte öyledir,
3: niye,
1: böyledir.
3: Ya,
1: işte.
3: Ne masalı hocam
1: yani,
3: ya?
1: Neyse,
3: niye
1: yani, avuta, yani? O adamı ya, bir sefer sen öyle şey tutarsın. İki sefer tutarsın. Alırsın. Evli değil mi bu sahne? hanımını kapalı çarşıya götürürsün, oradan bilezik, kolye falan, hiç gitti mi Demet oralara, kürk mürk her şey var, çantalar
3: hocam
1: mantalar.
3: Yapmıştır yani.
1: Hani bir iki hafta
3: hocam Abdülhamim Albarak yapıyordu onları eskiden geliyordu, güzel bir konsert alıyordu futbolcuya, işte. Maç öncesi yani hasta olan oyuncuya gidiyordu, karalana çorbası yaptırıyordu.

0: Covid'li oyuncuya götürüyordu.
1: Abi ya, ya öyle ya, artık bir yere kadar çakma saati almasınlar. Çakma. Belli olmaz, bulamazlar, tamam mı?
2: Peki biraz Fenerbahçe konuşalım mı? Yine Galatasaray'la ilgili sorularınız oldukça siz yazın. Tekrar tabii ikinci saatimizde dönebiliriz o konuya da. Ama biraz Fenerbahçe üzerinde gidelim. Şimdi Şampiyonlar Ligi özgüveniyle bu hafta Samsunspor'la karşı karşıya geldi Fenerbahçe. Bugün bir açıklama vardı Cihan Kamer'in transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalar. Yine bu konulara değineceğiz ama 3. haftayı sizce nasıl bitirdi Fenerbahçe? Bence o Lyon karşılaşmasının özgüveniyle Samsunspor maçında çok iyi gözüktü. Tabii.
0: Konya, Lyon ve arkasından da Samsunspor karşılaşması, evet. Fenerbahçe'nin verimliliğini gösterdiği bir karşılaşma. Ama oradaki önemli olan Lyon karşılaşmasında baş kaldırışı, hı hı, ve oradaki enerjisi Fenerbahçe'yi şu an daha güçlü bir konuma getirdiğini düşünüyorum. Tabii ki burada dedim biraz önce yıldız yani seçimini ve yıldızı kullanabilmeyi İsmail Hoca daha belirgin bir şekilde göstermeye başladı.
2: Evet.
0: Bu oyunun içerisinde takım ne kadar iyi olursa o kadar çok oyuncular kendini göstermek istiyor. Oğuz'un zaten kumaşı belliydi.
2: Çok iyi.
0: Daha da farklı bir oyuncu kişiliğiyle daha fazla ön plana çıktı. O şeye Greenwood'a hiçbir şey söylemiyorum. Sadece izleyip oynadığı pozisyon itibariyle ne kadar özgürleşirse o kadar çok verimli olduğunu zevkle seyreder bir futbol sever haline geldik.
2: Hı hı.
0: Yani Fenerbahçe şu an için iyi sinyaller veriyor. Ama ne kadar iyisin, rakibinden iyi olduğun zaman iyisin. İlerleyen zamanlardaki performansına göre de çok fazla konuşacağımız bir Fenerbahçe olacak gibi geliyor.
2: Hocam siz nasıl buldunuz takımı?
1: Seni tebrik ediyorum.
2: Ne konuda?
1: Şimdi güzel şeyler söylüyorsun, düşünüyorsun. Bir sabah bir şeyde zaten seni dinlemiştim, biliyor musun? Hatırlatmıştım sana, bir şey, birisi yanlış bir şey söyledi, sen düzeltmiştin,
2: evet,
1: hatırladın
2: evet,
1: mı?
2: Evet, hatırlıyorum.
1: Yani ona göre konuş ha. Bak Demet. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili güzel şeyler söyledin. Fenerbahçe, hı-hı, hakikaten futbolcular özgüven kazanmış. Bakıyorsun Samet'e müthiş oynuyor. Şimdi beğenmeyen de var yalnız ha bu arada. Diyordur ki şimdi. Mesela Archie Brown müthiş oynuyor. Birazcık savunmasını geliştirirse Archie Brown var ya, kademelere girmeyi öğrenmiş falan veya hoca ona öğretmiş. Bravo. Bravo İsmail Hoca'ya. Tebrik ediyorum. Futbolcuları özgüven aşılamış. Onlar herhalde bireysel taktik idmanı da yaptırıyordur diye düşünüyorum. Tamam mı? Çok güzel takımlar nasıl özgüveni var? Yalnız 2-0'dan sonra durdular. Çok enteresan. Ya ilk yarı zaten 6-7 tane falan olurdu. Ben burada maçı anlatıyordum şeyde. Birlikte.
2: Scoreboard'da.
1: Ya Allah Allah, yani bir öyle bir Fenerbahçe var ki fark yapacak 5-6-7 tane gol atacak ilk yarı mesela. Pozisyonları, hı-hı, kaçırdı. Hani son anda öyle bir pozisyonlar var ki kenardan geliyorlar, adamları buluşturamadılar. Onları da herhalde çalıştırır İsmail Hoca, öyle tahmin ediyorum. Şimdi burada bir Talisca vardı. 5'te 5 yapmıştı. Bu 5'te 5 yapan adamı sen git orta saha oynattın. Adamı bitirdin, zaten gönderecekler. Ben olsam
2: bak. Alkışlarla uğurlatacağız dedi
1: ya,
2: Cihan Kamer.
1: Ya, ne yapayım? Zaten alkışlayacak.
2: Talisca pek mutlu
1: aldığın
2: değil.
1: Adamlar onları tutar mı? Şimdi ne geliyor aklıma biliyor
2: tutmaz
1: musun?
2: Tutmaz mı hocam? Lukaku tutmaz mı yerini Talisca'nın?
1: Şimdi sana soruyorum. Şeye sormuyorum bak.
2: Neden?
3: Serhan'a bir şey
1: sormuyorum. Sana
3: hocam.
1: Soracağım.
3: Ben artık bir şey konuşacağım.
1: Bak, şimdi Vlahovic mi alsaydık diye düşündü Fenerbahçe.
2: Vlahovic?
1: Ya Fenerbahçe onu mu alsaydık, Lukaku'yu mu alsaydık diye ne düşünürler sence?
2: Eğer iki seçenek varsa Vlahovic'i seçer.
1: Değil mi? Keşke onu alsaydık diyorlardır değil mi?
3: Ya niye desinler hocam ya? Niye desinler ya?
1: Ya demez olurlar mı ya şimdi baktığın
3: hocam,
1: zaman?
3: Hocam.
2: Gündeme gelmedi.
1: Ya sen karışma bir dakika.
0: Hocam her şey...
1: Yahu karışma sen. Bir dakika. Biz kız kıza konuşuyoruz. Bir dakika. Biz şimdi...
3: Hocam ben çıkayım, siz kız kıza konuşun ya.
1: Ya demiyorlar mıydır? Ya ha? Demiyorlar mıydır? Keşke Vlahovic'i alsaydık.
2: Keşke alsaydı, şu an bence demiyorlardır. Demeyeyim hocam.
1: İçinden diyorlardır, sen merak etme. Keşke.
2: Artık
1: neyse. Ya, onlar da iyi futbolcu. Ya şimdi... Lukaku'yu.
2: Mesela şunu demiyorlar mıdır? Ha. Taraftar bence bunu düşünüyor. Talisca kalsaydı Lukaku'yu hiç almasaydık.
1: Masalardı. Evet ben öyle değil. Ya ben şeyi bile almazdım. Diğer santrforu da almazdım.
2: Muriç.
1: Muniş bile almazdım ya, gol atıyor adam ya. Adam dünya kadar 5'te 5 yaptı. 5'te 15 mi yapacaktı ya? Adamı bitirdiler. Neyse gitti. Ben Fred'i zaten hayatta bırakmazdım. Bırakmazdım yani.
2: Şimdi seçim döneminde de bu arada bu iki santrfor birden alacağız vaatleri ya vardı
1: alacağız.
2: Ya.
1: Ya alacağız. Ya şimdi bir
2: onu da tamamlamak adına
1: ya,
2: bence.
1: Öyle mi ya? Türkçede bir laf var ya. Ne biliyor musun? Ne? Yağlı yedim dilim kaydı. Yani öyle mi? Yani arkadaş diyebilirsin, vazgeçtim ya. Ya ben bunları bak ya şeyi getiren benim, tamam mı?
2: Neyi?
1: Fikri üreten benim diye yönetici var. Vazgeçtim arkadaş, bu adam gol atıyor. Daha ne yapacak? Şimdi 5'te 5 attı. Ben şimdi eğer bu maçta Talisca oynasaydı belki 4-5 tane golü olabilirdi. Tahmin ediyorum yani olabilirdi. Ha Vedat Muriç kötü adam mı? Yok. Lukaku kötü adam mı? Yok. Hayır. Boğuşacak falan ama şimdi bakıyorsun Vlahovic'e şu andaki yani son maçta duruma baktığın zaman bunlardan bir tık daha iki tık daha ileride görünüyor. Şu anda görünüyor ama onlar bak hepsi çok iyi. Yani 3 santrfor da çok iyi.
2: Evet.
1: Hatta Talisca da dahil 4'ü de çok çok iyi. Şu anda Vlahovic bir tık öne çıktı, iki tık ya, ama şimdi Fenerbahçe takımı özgüveni kazanmış.
2: Evet. Tamam.
1: Şeyde oynamadı. Hepsi iyi oynuyor. Mesela Oğuz'u bir şeye getirdi, forma soktu.
2: Çok iyi.
1: Eldekileri de ben de diyorum ki mesela fazla transfer yapmayın da. Fazla ya.
3: Oğuz niye forma girdi?
2: Niye forma girdi?
3: Kerem Aktürkoğlu'nu yani değerlendirdi.
2: Yani Kerem sakatlanmasaydı Oğuz'u görmeyecekti.
1: Ya neticede birilerine hani bizde parlatma diyorsun, biliyor musun? Yani,
2: evet.
1: Yani neticede eldeki futbolcuları forma sokacaksın. İlla transfer yapma değil. Eldeki futbolcuları iyi oynamaya teşvik edeceksin. Özgüvenini kazandıracaksın. Bak İsmail bunları yaptı, İsmail Hoca. Bravo, takdir ediyorum. Ama 2-0'dan sonra niye durdu? Bir de şu var ama. Şimdi maçı seyrediyorum. Bir baktım kaleci Okan hariç 10 tane yeni adam oynamış. Geçen Fenerbahçe maçından. Onu da yeni ya. Yani geçen 0-0'lık bir Fenerbahçe maçı vardı ya, Samsun'da. 5-6 tane gol yerdi Fenerbahçe. Kaleci maleci kurtardı. Yani Fenerbahçe. Tarık o gün çok iyi oynadı. Çok gol kaçırdı. Şimdi 10 tane adam eksik. Ya böyle bir kadro planlaması da olmaz Samsun. Çünkü başlarında da çok iyi bir insan var bizim Türk hocamız. Ama yani niye böyle bir şey yaptılar? Ama Fenerbahçe müthiş, müthiş oynadı. Özgüvenleri kazanmışlar. Hele şimdi Avrupa Kupası'nda Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra orada harika bir şey iş çıkarttılar yani.
2: Bakalım
1: müthiş.
2: İnşallah.
1: Şimdi bundan sonra da iyi olurlar. Yalnız şu var. Şimdi burada geliyorduk. Tam hiç anlatacağım ben. Serkan Korkmaz vardı. Ya dedi İrfan olur mu? Tam bizim Şenol Usta Ömer'de var. Dedi ki
2: ne zaman sonra, hocam bu konu?
1: Maçtan evvel mesela. Aha. İrfan şey oldu ya, takım hemen belli ama İrfan mı oynayacak, İsmail mi? Şimdi ben İsmail önce tercih ederdim. Ama İrfan, İsmail olmazsa İrfan. Ya bilemediğimiz şeyler var. Adam uykusuzdur, şudur, budur, tamam mı? Yani çocuğu hastadır, ne bileyim eşi hastadır falan filan. O zaman İrfan'ı koyardım ben de yani. Ama önce İsmail sonra İrfan. İrfan da iyi oynadı bana göre.
2: Bitra, bunun geliş saatiyle ilgili bir güncelleme var mı?
3: Var.
2: Onu Serhan Türk'e
3: var. Şu an ben görüşüyorum. Almanya'da bir trafik kazası varmış. Uçacağı bölgede trafik kazasından dolayı.
2: Tamam.
3: Şu an trafik tıkalı ve onunla ilgili de açma çalışmaları devam ediyormuş. Trafik halli olduğu zaman uçağı bindirip gelecekmiş. Oyuncu da sorun yok. Bir sıkıntılı bir süreç yok. Sadece geleceği bölgede trafik kazası olduğundan dolayı trafik kilitlenmiş. Bundan dolayı havalimanında ulaşımda sıkıntı yaşamışlar. Havalimanına geçer geçmez uçağa binecek ve gelecek. Uçağa daha kalkmadım bilgisine verelim. Şu an Galatasaray yetkililer de bu trafikle ilgili ve uçuş planlamasıyla ilgili hummalı bir şekilde çalışıyorlar.
2: Yani tahmin olarak sabaha karşı.
3: Sabaha karşı gelir. Evet, hocanın dediği gibi sabah namazına doğru gelir.
2: Peki tekrar Fenerbahçe'ye geri dönüyorum. Şimdi bugün Cihan Kamer'in transfer konuları ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine biraz ilerleyelim değerli izleyenler. Az önceki saat diliminde de söylemiştim. U23 kontenjanına uygun kanatlarda da oynayabilen bir 10 numara arayışı olduklarını söyledi. Yine Talisca konusuyla ilgili de alkışlarla uğurlayacaklarını söylüyor. Güncelleme dediniz, buyurun.
3: Yani şu an gelen mesajda saat belli değil, trafik kazası, ne zaman açılacak yol belli değil, başka havalimanından büyük bir ihtimalle olacakmış. Başka havalimanı rotunu değiştiriyorlar. Özel uçak olduğu için başka bir havalimana geçirip oyuncuyu oraya götürüp oradan getirmeye çalışıyorlar. Çünkü oyuncunun geleceği havalimanındaki o yol kapanmış tamamen.
2: Tamamdır. Güncelleme için teşekkür ederiz.

0: tekrar döndüm Fenerbahçe'ye. Cihan Kamer'in açıklamalarını bir ekranlarınıza getirelim değerli izleyenler. Neler söylemiş, önemli noktalarını sizler için derledik. İzleyelim.
1: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak, olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelinceye bile bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı. Ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
0: Evet, Cihan Kamer'in açıklamaları bu şekildeydi değerli izleyenler. Zaten az önce de bahsetmiştim bazı konulardan ama konuşacağımız birkaç oyuncu var. Mesela Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırıyoruz dedi. Zaten yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Yazık. Bu kararı garip karşılamak herhalde.
2: Yazık bana göre, çok garip değil de yazık ya, işte onun adı. Aynı böyle işte bir algı yarattılar.
0: Cengiz konusu da biraz öyle olmadı mı hocam? Ama Çağlar biraz daha kayboldu.
2: Ya Çağlar, ya adam oynadığı zaman iyi oynuyor. Ben onu kötü oynadığım maçı çok azdı yani. Ama adam öyle bir algı yarattılar ki yani. Bir hareket yapıyor. Ya orada şimdi gol yediren futbolcu var. Şimdi ismini artık vermiyor. Onun yüzünden gol yedi. 2 tane gol yedi bu sene bile. Hiç ondan bahseden yok. Çok enteresan o. Kadir gecesi mi doğmuş neymiş, ya doğsun zaten, tamam mı, iyi bir futbolcu ama onun yüzünden gol yiyor, ondan hiç bahseden yok. Ya Çağlar Söyüncü,
0: ya kimden adam... bahsettiniz hocam,
2: boş ver onu, sana
0: hangi mevki
2: söyleyeceğim. Lüks mevkide
0: ya lüks mevki ne
2: ya, sonra söyleyeceğim, boş ver,
0: tamam.
2: Şey, isim olarak olmasın ya, zaten görmüyorlar, biz araştır ha. O şimdi bu bizi izleyenler var ya.
0: Evet.
2: O kim golleri yedirmiş bu sene? Bir baksın kiminin hatası var, tamam mı? Baksınlar, onlar yazsınlar sana, tamam mı?
0: Tamam.
2: Şimdi onlardan bir şey yok. Ama Çağlar Söyüncü, ya ben delireceğim. Ya sen şey de öyle.
0: Ama Skriniar ve Ake varken.
2: Greenwood niye gönderdin kardeşim? Yediğin kim? Şimdi genç çocuk bak. O Efe var ya. Çok
0: Yiğit şey, Efe.
2: Yiğit Efe. Tamam mı? Şimdi Yiğit Efe iyi bir futbolcu olacak ama çok hatalar yapıyor. En azından 10 puan 15 puan kaybettirir o. Zaten öyle. Şimdi şeyde de var, Galatasaray'da da var biliyorsun. Hı hı. Onu koyduğu zaman stoper eyvah de yani sen eyvah bir hatalar yapacak yani, tamam mı? Onun için de sen şimdi şu anda Hürmet'i gönderdin, Çağlar Söyüncü'yü gönderdin. Eyvah ki ne eyvah yani. Ya hayret edilecek şey ya. Bu nasıl bir şey, nasıl bir düşünce ya? Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam bak güzel şeyler yapıyor, bunlara karşı gelirdim. Fred'i göndermezdim böyle veya böyle işte Talişka.
0: Ama
2: ben Lukaku'yu aldırmazdım. Aldırmazdım Lukaku'yu ya. Ya Lukaku kötü bir futbolcu değil tamam ama yani yazı günah ya, adam oynuyor daha ne yapsın, bak gittiği yerde de dünya kadar gol atar ama şeyde yani santrafor olarak gidecek gittiği yere de. Orta saha koyuyorsun 10 numara, geriye geliyor, ileri geliyor, niye geriye faydası oluyor? Hani ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamadın derler ya. Hı hı. Ya o santrafor oynayacak ya. Ya iki ayak vuruyor, kafa vuruyor, gol atıyor. Daha nasıl santrafor, ne olur anlamadım ben. Nasıl bir santrafor arıyorlar bunlar? Fizikçiler, Lukaku gibi falan. İşte ne
0: olacak? Belki biraz daha oyunun içinde olmasını istedi Fenerbahçe.
2: Ya ne yapacak? Ya ne yapacak oyunun içinde oynayıp da? Ya bizde bak acayip şeyler var.
0: Hocam Talişka'nın asıl mevkisi santrafor değil.
2: Santrafor
0: evet,
2: oldu
0: şimdi. Evet o bölgede
2: şimdi.
0: Oynuyor ama.
2: Süper değil. Oynuyor. Çakmada oynamıyor. Süper oynuyor. Adam gol atıyor daha ne yapacak ya? Müthiş oynuyor. Ortası ya bak artık 10 numara kalmadı. Koşmayan bir 10 numara olmayacak. Galatasaray'da da bu böyle. Fenerbahçe'de de bu böyle olacak.
0: Evet.
2: Tamam mı? Koşmayan ya orta saha olmayacak. Bak İrfan diyorsun kaç tane top kaptı? Bitti.
0: İkili
2: sor
0: mücadele.
2: Bakalım sen taraftara, medyadaki arkadaşlara ne diyorlar? Ya İrfan oynar mı? Allah Allah. Ben mi kaptım? Babam mı kaptı rahmetli o topları? Ya ne, onlara hiç bakmıyor. Bak eskiden şeyde Selçuk vardı. Kulağı çınlasın. Şimdi hocalık falan da yapıyor. Fenerbahçe'de adam bir toplar kapıyordu, bir şey yapıyordu. İnanılmaz. Herkes tenkit ediyordu, eleştiriyordu. Şimdi şeye bakıyorsun, taraftara bakıyorsun, beğenmiyor. Fenerbahçe veya bizim futbol taraftarlarımız, seyircilerimiz şunu görüyor. Top ayağındayken ne yapıyor futbolcu? Ona bakıyor.
0: Evet.
2: İyi bir çalım atıyor mu, ona bacak arası, buna süper diyor. Eğer top rakipteyken ne yapıyor? Ona kimse bakmıyor. Ya artık değiştirin kardeşim, bizi izleyenler baksın, futbol taraftarı, futbol izleyicileri bunlara baksın. İki yönde nasıl oynuyor? Top rakipteyken ne yapıyor? Bunlara bakacak yani. Onun için de
3: üzülüyorum
2: adamı abi. Gönderdiler. Şeyi, Talişka'yı bana göre yazık oldu. Ha Lukaku kötü bir futbolcu mu? Yo süper bir futbolcu. Vedat Muriç süper bir futbolcu ama ben varken bir daha almam. Şimdi 23 yaşında kaç diyor. İşte hem 10 numara oynayacak hem işte sağda solda oynayacak. Ya sen ortada bak tekrar söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nde Asensio bile oraya yetersiz. Ya orta saha olarak ama şimdi bunu birisi alıyor diyor ki ya Asensio ile ilgili olumsuz konuşuyorsun. Ya Asensio süper. Türkiye'ye gelmiş geçmiş belki ilk 5 futbolcu arasında. Bana göre şu an müthiş bir adam ama forvet oynasın. Forvet, santrafor demiyorum bak, forvet oynasın. İleri üçlüde oynasın. Orta sahada koşacak, eksik oynuyorsun. Orta saha dirençli olacak. Hele şey Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane koşan adam olacak. Galatasaray burada Liverpool'u yendiği zaman İlkay, Lemina, Törer oynadı.
0: Evet.
2: Ben olsam şimdi ne yaparım biliyor musun? Singo, Lemina, Törer oynatırım. Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane. Herkes ne diyor biliyor musun? Oyun kim kuracak? Ya ne kurması kardeşim? Oyun kurma diye bir şey yok. Oyun kurma, sen saatini kuruyor musun? Otomatik değil mi? Ya da pil var. Artık bitti. Oyun kurma. Kim bu oyun kurma? Nedir ya arkadaş ya?
0: Peki.
2: Bunlar çoban mı?
0: Şimdi Cihan Kamer transfer dönemi bizim için bitti dedi. Tabii bir oyuncu aradıklarını söyledi. Bir sürpriz ihtimali söz konusu mu bu kalan 2-3 günde
3: yani
0: sence?
3: Bitsin artık yani. Hani gerçekten şu an kadro şiştiğini söyleyebiliriz.
0: Evet,
3: ve bu anlamda zaten önemli oyunculardan vedalaşma noktasına kadar girildi.
0: En son Diego Carlos da Parma'ya gitti
3: ya
0: bu arada.
3: Ya ben zaten hep şunu söylüyordum Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe için almak mesele değil, göndermek mesele diyordum. Şimdi geldiğimiz noktada gönderme noktasında meseleler çıkan bir durum haline de geldi. Ama bunu da süratli ve iyi bir şekilde vedalaşabilme yetkisini de gösterdiler.
0: Evet.
2: Mesela stoper kim var Fenerbahçe?
0: Onu söyleyeceğim. Şimdi Şikrinyar, Ake, Opong geldi hocam, yeni transfer.
2: O kadar. Üç
0: Yiğit.
2: Kişi.
3: Tamam.
0: Yiğit var.
2: Yiğit.
0: Osterwold ameliyat oldu, yedek olarak onu değerlendireceğiz var dedi.
2: Kalacak
0: Cihan
2: mı?
0: Bey. Kalıyor.
2: Bak ona akıllık yaptılar.
0: Ya
2: pardon.
0: Sağlık kontrollerinden döndü.
3: Almadılar
0: tekrar Fenerbahçe'ye geldi ve ameliyat oldu.
2: Almadılar diye bana göre bunlar kıvırmışlardır öyle diyeyim yani bizim şey ağzıyla. Ya niye yani gönderdiniz adamı? Hocam. Niye arkadaş Opoku'yu aldı tamam da.
0: Hocam yabancı sınır mecbur göndermek istedi ama.
2: Çağlar Söyüncü'yü niye gönderiyorsun?

0: neredeyse ya.
1: Çağlar şans bulabilir miydi sizce?
0: Ya sakatlanırsa, ya biz üçüncü cana
2: hocam,
0: şey denize Fenerbahçe'de, bulacağız.
2: Fenerbahçe'de stoper mevkisi dipsiz kuyu hocam.
0: Evet. Serdar'dan sonra böyle
2: senden
0: oldu.
2: Senden sonra hocam yani, böyle oldu.
0: Ya şey şimdi Demet 26 tane stoper almış. Bir tane elle tutulan Şikriniar var. Bir de Ake var. Bir de şeye giden, hı-hı, şimdi Bayern Münih'e giden çocuk var. Onun harici hepsi şimdi ağır konuşacağım ama çöp diyelim ya, tövbe ya Rabbim. Yani kötü
1: çöp
0: oynadılar.
1: Çöp demeyelim hocam ya.
0: Ben de diyordum ya Serdar Aziz bunlardan iyi. Herkes yok mu falan. Cuku, Beko şöyle bir mete diyorlardı Demet. İnanamazsın burada. Yere göğe sığdıramadılar adamı. Ne oldu? Neredeler onlar şimdi? Nerede oynuyorlar? Hiç yok. Yok yani gelen stoperlerin hiçbiriz ya, isimlerini unuttum ya.
1: Mesela kadar... Çağlar niye gidiyor dediniz ya. Bir izleyicimiz Mehmet Bey demiş ki Çağlar Söyüncü sürekli zaten sakatlık problemlerinden dolayı takımı yalnız bırakıyordu zaten.
0: Yok. Şikriniar da sakatlandı. Osterwolde de sakatlandı.
2: Nasıl sakatlandı hocam? Şikriniar şu an
0: Şikriniar niye geçen sene kaç
1: geçen
0: tane
1: sene
0: maç oynamadı ya?
1: Geçen sene bir bölümde sakatlandı evet de.
0: Tamam bu da sürekli 20 maç sakatlanmadı ki.
1: Şimdi Talisca yani, konusunu Seren Türk'e de sormak istiyorum. Alkışlarla uğurlatacağız Talisca'yı dedi ama Talisca'nın
2: haberi var mı acaba?
1: Gideceğinden dolayı pek mutlu değil.
2: Yani tabii ki yani sonuçta Talisca'ya göre bir plan yapılıyor ve daha sonrasındaki o kalabalık oyun planında Talisca'yı oynatma noktasına nasıl vakıf
0: kalacağını Seren 11 milyon maaş alıyormuş, doğru mu?
2: Hocam Talisca, sana sormak lazım. Sen daha iyi
0: ben nereden
2: hocam
0: bileceğim? Ben medyada mıyım? Sen gazetecisin.
1: Medyadasınız hocam.
0: Ya medya, ben çakma medyadayım.
2: Ya,
0: ya şöyle, sen bilmen lazım. Yani
2: oradan ya yerden vazgeçmen lazımdı ya Ser'den vazgeçmen lazımdı. Hı-hı. Şu ana kadar sana yarenlik yapan Talisca'yı belli bir yere kadar getirttirdin. Artık sana daha fazla mücadele edebilecek ve seni götürebilecek tabii ki bu anlamda Asensio'ya evet, devam etmen lazımdı. Burada da bence yıldız seçimi. Ben hep bunu söylüyordum zaten sezonun başından beri. Yani Fenerbahçe öyle bir duruma gelecek ki burada yıldız seçmeyi doğru yapabilmesi çok önemli. Ve yıldızları kullanabilmesi çok önemli diyordum. Ve burada da Talisca seçeneğini ben ikinci planda görüyordum. Burada belki işte ya Ederson Livakovic'den beraber çıkar, belki bir Türk kaleciye gidebilir, belki
1: evet, evet,
2: olabilir
1: ben
2: derken.
1: Ben de Talisca'yı düşünmemiştim.
2: Tabii ki Talisca'yı
1: düşünmedim. Semedo'yu bile düşündüm, Talisca'yı düşünmemiştim.
2: Kesinlikle Ederson'un kendini bulması.
1: Eyvah. Hocam ya.
2: Ederson'un kendini bulması. Orada ön alanda kime daha fazla dokunabiliriz noktasına geldi. Yani burası da futbol sonuçta. En fazlasını, en maksimumunu verebilen çok önemli. Şu ana kadar Talisca bence Fenerbahçe'de iyi işler yaptı. O yüzden zaten Sayın Cihan Kamer de bu şekilde ifade ediyor. Alkışlarla uğurlayacağız. Çünkü gerçekten evet, çok iyi hizmetler etti ve formanın hakkını verdi diyebiliriz. Ama artık burası da Devler Arenası. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek de Fenerbahçe var. Burada bu zamana kadar verilenler değil, bundan sonrası verilenler çok önemli haline gelecek. Asensio da bundan sonrasını en iyi verebilecek oyuncu pozisyonunda olduğundan dolayı, bir de yaş itibarına bakıldığından dolayı Asensio daha verimli olması açısından böyle bir karar verildi. Ve hayırlısı olsun Fenerbahçe için.
0: Bak bir de şanssızlığa bak, pardon bir şey söyleyeceğim. Serhan'a sorayım.
2: Lütfen hocam.
1: Dinliyor sizi.
0: Şimdi Mert Günok sakatlanmasaydı.
1: Evet.
0: Çok
1: Ederson
0: iyi oynuyordu değil
1: geçer
0: mi?
1: Miydi?
0: Şimdi evet. Talisca gider miydi? Bana göre şey gider, gidecekti yani. Geçen seneki
2: ya hocam,
0: performansına baktığım zaman değil mi?
1: Gider,
0: Ederson gider, gidecekti.
2: Ya ben ama şunu da
1: bence başından beri Ederson'u göndermek istemedi Aziz Yıldırım.
0: Ya öyle dedi de şimdi
1: adaylık
0: bir yerde,
1: döneminden beri.
0: Tamam da şimdi çok başarılı sen olmuş bir tane Talisca var. Kalede'de çok iyi oynayan bir Mert Günok olduğunu düşün. Tamam mı? Geçen seneki pozisyona bakıyorsun Ederson. Eyvah gel. Yani eyvah. Yani bence onu gönderirlerdi ama bir sakattık. Bak adamı, adam da iyi, kötü bir kaleci değil ki.
1: Belki de.
0: İyi de formdaydı. Şimdi olan şey oldu yani. Sakatlıktan dolayı şey gitti.
1: Peki Talisca Oğuz'u gitti, tekrar soracağım. Çünkü şöyle bir soru gelmiş. Kerem'in yerine Oğuz'u mu göreceğiz artık diyor Serhat Bey.
2: Ya bence kim iyiyse onu görmek lazım. Bu anlamda Kerem maalesef ya biz Kerem'in tap olduğu noktayı Galatasaray'daki performansıyla itibar izledik.
1: Sanırım evet. Benfica'da da bir dönem.
2: Benfica'nın ilk bölümü, ilk gider gitmez kendini gösterdiği an ve daha sonrasında Fenerbahçe döneminin belli bir dönemlerini sayabiliriz. Ama ben Oğuz'u gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle hocanın oyun stiline de çok fazla uyuyor ve kanat bek olarak çok fazla geriye de yardım yapabilecek pozisyon itibariyle.
1: Evet, evet.
2: Bu anlamda Oğuz'un bir adım daha önde olduğunu görebiliriz. Ama Kerem'i de Fenerbahçe'nin yıldız pozisyonunda gördüğümüz için burada oyuncunun farklı bir aurası var aslında Kerem Aktürkoğlu'nun. Yani oyunun içerisine koyman lazım. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama oyuncuyu da sürekli motive etmek lazım. Hı hı. Çünkü motive olmadığı mutsuzluğu farklı bir şekilde Fener'e yansıyabilir bu anlamda.
0: Serhan son maçlarda çok iyiydi ama Kerem. Hani sakatlanmadan evvel işte çok iyiydi. Bir maç var Kerem ya, hiç oynadı yani.
2: Onu öyle görmek lazım.
0: Çok iyi oynadı.
1: Kerem aslında şimdi... Evet. Hem Vedat Muriç'in hem de Lukaku'nun oynadığı oyunla birlikte belki görsek.
0: Ama iyi oynuyordu yani. Olabilir mi? Son iki maç çok iyi sakatlanana kadar. Ya bir de şimdi ne var biliyor musun? Bazı şeyleri biz unutuyoruz. Şimdi bebeği olmuş, Allah analı babalı büyüsün.
2: Amin.
0: Ya arkadaş bu evdeyken uyuyamaz o. Uyuyamaz yani. Çocuk vırt yaptı mı kalkar. Uykusuz mu uykusuz yani o form düşük.
2: Hocam bir dakika bir evde oturmuyor ki adam yani 3 triplex bile.
0: Daha çocuğu atacaksın diyorsun öbür tarafa.
1: Ama hocam bu 1-2 ayın mevzusu değil ki Kerem'le ilgili.
2: Hocam, ama son maçlarda sen
1: geçtiğimiz yıl da aynı şeyleri konuşuyorduk.
0: O yeni evlendi, gelen giden. Ya,
1: ya hocam olay o kadar düşünürsek ne yaptınız?
0: Ya sen şimdi.
2: Hocam abi az kıza muhabbete döndü bu ya.
0: Ya şimdi bir dakika ya. Bak şimdi söğretli olduğun zaman ne olur biliyor musun? Bütün eş, dost, akraba, talukatlar olmayanlar ortaya çıkarlar, ya sana ziyarete gelirler.
2: Hocam,
0: hanım tarafından gelirler, erkek
2: hocam,
0: tarafından gelirler.
2: O.
0: Gece uykusuz diyemezsin, hadi gidin. Tamam mı? Gelmiş kayınpederi, kayınvalidesi, hadi baldızı, şusu, busu, hadi gidin, yarın maçım var diyemez. Vallahi diyorum sana, uykusuz
2: ya hocam,
0: kalır.
2: Yok öyle bir
0: hele
2: şey.
0: Hele şimdi bebek varken, sen Allah Allah, yalıda otursa ne olur, sarayda otursa ne olur, uyudu mu, uyumadı mı, hanımın yanından gidecek, acaba çocuk ne yapıyor? Uykusuz kalır ya, inan ya, bunları yaşadık biz arkadaş.
2: Hocam, yani, senin zamanlarında şu zamanki çok farklı bir zamandan
0: bahsediyoruz. Ne fark ya, ne yapacak yani, isterse özel hemşire tutsun ya. Yine çocuğu neticede bakacak. Bir week dedi mi uyanacak.
1: Şampiyonlar Ligi'nde özellikle geniş kadroları yönetmek, egoları yönetmek çok zordur. Fenerbahçe acaba bunun altından kalkabilecek mi? Ne dersiniz?
2: İsmail Hoca kalkabilecek.
0: Fenerbahçe'de o kadar
2: İsmail
0: şimdi şey kalmadı ki. Bir o burada sıkıntı şeyde Lukaku mu Muriç mi?
1: Lukaku mu
2: ya,
1: Muriç mi?
2: Tabii
0: orada
2: hocam
0: sıkıntı
2: ya, hocam,
0: var.
2: Tabii ki
0: yoksa
2: Muriç ya.
0: Zaten Ederson
1: Asensio.
2: Hocam şimdi ona gelir.
0: Greenwood
2: ya.
0: Garanti tamam mı?
1: Evet.
0: Bana göre Asensio orada oynar. Hı hı. Tamam mı? Bana göre. Yani.
1: Kante Gendüzi.
0: Kante Gendüzi işte. Ya İsmail.
2: Arkadaşlar
0: işte
2: şunu
0: orada
2: unutuyorsunuz.
0: Birisi daha lazım.
1: Buyurun.
2: Şunu unutuyorsunuz. Bu kadar çok dediği gibi çok güzel yazmış. Yine ben sezon başından beri sapladığım durumlardan birisi de buydu. Bu kadar yıldız oynatmak çok büyük sıkıntı.
1: Evet.
2: Çünkü oyun içerisinde soktuğun zaman
1: sorunlarını
2: yaşadı. Ya yeriz geldiği zaman Galatasaray yaşadı. Ziyech'le, Zahil'le yaşadı, Endombele'yle yaşadı. Yani oynamadığı zaman
0: Oliver'le yaşadı, hepsi gitti.
2: Ya tabii ki içeriği bozuyor, sıkıntı oluşturuyor. Bir hafta oynatıyorsun, önümüzdeki hafta başkasını koyuyorsun. Bunları yapabilmek, bunları değerlendirmek çok önemli. Zaten bence İsmail Hoca'nın en büyük buradaki sınavı bu olacaktır. O şu ana kadar da başarılı gittiğini düşünüyorum. Buradaki seçim olarak da Talisca seçimini değil de Asensio seçimini kullanarak en azından içeriye bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu kadar çok yıldızla oynamak ve bu yıldız seçimini yapabilmek gerçekten çok önemli, çok değerli.
1: Ya ama şimdi çok geniş de bir lig var. Şimdi hem lig 34 maç, diğer yandan Bolca 8 tane Şampiyonlar Ligi maçı, Ziraat Türkiye Kupası gelecek.
2: Bunu. Yok bunu anlatamazsın.
1: Süper
2: bir kere
1: Kupa.
2: Baba oyuncular yani tabiri caizse böyle kafa oyuncular, yıldız oyuncular hı, özellikle kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde göstermek isteyecekler.
1: Tamam.
2: Tamam. Sonra Süper Lig'de göstermek isteyen yerli oyuncular olacak. Daha fazla ön plana çıkıp böyle derbi maçlarında kendini göstermek isteyen olacaklar.
1: Evet.
2: Daha sonra kupa maçlarında forma şansı bulamayanlar kendini göstermek isteyecek. Ama bunlar hepsi bir döngü. O döngü içerisinde oyuncuları mutlu tutman lazım ve en önemlisi motive tutman lazım. Bunu başardığın zaman zaten başarı geliyor. Çünkü herkesi oyunun bir parçası haline getirebilmen lazım. Okan Hoca bunu en iyi yapabildiği kesinlikle için.
1: Ama yaptı. Şu oyuncu an İsmail Kartal da benden bunu yapıyor gibi durmuyor.
2: Şu ana kadar yapıyor.
1: İrfan'la ilgili, Oğuz'la ilgili.
2: Ya başarılıysan, puan alıyorsan ve bunun geri dönüşü sana puan haline yazıyorsa tamamdır.
1: Aynen öyle.
2: Ama yarın bugün burada bir sıkıntı çıkarsa bunun sorumlusu da İsmail Hoca olacaktır. Ama bunun sorumlusu da Okan Hoca olacaktır tabii ki.
1: Bir de şimdi bugün alacağın performansın aynısının, benzerinin ya da ilerleyen haftalarda alacağının garantisi olmayan oyuncular var. Mesela İrfan bunlardan biri. Hı hı. Bilmiyorum, Oğuz'u buna dahil eder misiniz?
2: Yok, Oğuz'u ben dahil etmem. Oğuz'u ben direkt maksimumda oynayabilecek oyuncu.

0: potansiyelini haline görüyorum ben. Hı hı.
1: Sağ bek, sol bek sakatlanırsa ne yapacaksın Fenerbahçe?
0: Ama İrfan'ın en azından şeyi var. Yani geçen sene bir kötü bir Kasımpaşa deneyimi de var yani.
1: Ya ona öyle ne bakıyorsun? Doğru, evet. Ben bir şey soruyorum. Bak sağ bek, sol bek sakatlanırsa ne olacak?
2: Mert Müldür, sol bek, Levent.
1: Diyorsun tutar mı onların yerini?
2: Tutmak
0: hocam,
2: zorunda artık.
0: Niye oynuyor o zaman? Niye kadroda? Niye Fenerbahçe'nin oyuncusu bunlar o zaman?
1: Bir şey söylemiştim orada, cevap gelmedi mi?
2: Ne hocam?
1: Golleri kim yedirdi diye.
2: Geldi. Asensio. Demişti bir izleyicimiz. Bir
1: başka?
2: Tam detaylı bakamadım.
1: Bir bak bakalım.
2: Aşağılarda kaldı, siz söyleyin.
1: Öyle mi? Tamam, bir daha yazsınlar. Aşağıda kaldı diyelim.
2: Tamam, Güven Çocuk kimden bahsediyor? Bana yazın, ben de okuyacağım.
1: Golleri kim yemiş bu sene Fenerbahçe'nin? Yediği gollerde kim hatalı diye.
2: Kim hatalı gollerde yazın, ben de okuyacağım. Peki biraz da Beşiktaş'a bakalım mı? Tekrar Fenerbahçe'ye döneceğim zaten. Siz yazabilirsiniz bana. Biraz böyle karışık gidelim. Beşiktaş da dün güzel bir galibiyet aldı. Bol gol izlettiler bize Çorum Futbol Kulübü karşısında. Tabii bu karşılaşmayla ilgili tabii konuşacağımız çok fazla detay var. Diğer yandan cumartesi günü oynanacak bir derbi mücadelesi var.
0: Maçı.
2: Onun için de çok heyecanlıyız ama Beşiktaş'ın dünkü performansını
0: morali
2: biraz
0: bir
2: değerlendirelim. Nasıldı dün? 6 gol, hatta 7 bir iptal oldu.
0: Kartal havalandı ya.
1: Havalandı ya, bak.
0: Moralli geliyor.
1: Bir musibet bin nasihattan evladır. Gerçi nasihat masihat hiç görmedi bu hoca da. Şimdi Alanya maçında bir tane şey yaptı. Rotasyon yaptı.
0: Hocam Alanya'da taş gibi oynadı
1: ya. Tamam da bir dakika ya. Alanya maçında yaptığı rotasyon yanlıştı. Yani orada olay
0: tam. Şimdi ne rotasyon ne yaptı hocam?
1: Ya neyse, iki tane adam oynatmadı yetiyor. Bir kişi oynatmasan da yetiyor. Ne oldu şimdi? Hadi oynatmasaydı ya bu maç. Akıllandı
0: hocam. Alanya sana pozisyon vermedi hocam. Bak,
1: bir dakika 9
0: kişi defans yapıp 9 kişi atak yaptı. Gözünü sevmi ya.
1: Ya Allah'ım ya Rabbim, ben ne diyorum sen ne diyorsun? Ben de diyorum ki öyle takımla çıkarsan yenemezsin. Ha, hakeme tabii etkisi oldu o maçta ama şu var. Şimdi gittin o şeyde de yenildin.
2: Ama o hocam biraz bak, zaten
1: ya işte, ama bak rotasyonlar o kadar gibiydi. Tamam da bu çok rotasyon yapıyor bu hoca, bilmem ne İtalya falan. Bak şimdi bu maça çıktı, bak bakıyorum bu maça tam kadro çıktı.
2: Evet,
1: tam kadro. Yani şu anda Beşiktaş nasıl çıkar, bu 11 ile çıkar. Yani bunun dışında bana şu oynar bu oynar diye kimse diyemez. Tam çıkarttı, bu kadroyla oynar Beşiktaş, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hadi değiştirseydi de görseydin bir iki kişi ne olacaktı?
2: Hiç değiştirdiğini görmeyecek miyiz? Mutlaka göreceğiz hocam.
1: Görürsen Anya'yı, Konya'yı görürsün o zaman.
2: Niye ki? Birçok oyuncunun yedeği ya, bence gayet iyi durumda.
1: Ya iyi durumda bak. Bir adam aldılar.
2: Trossard, diğerine İlhan.
1: Bak bu Öylebiç'i aldın.
0: İlhan Fakalı.
1: Adam.
0: O bile skorer oldu. 3
1: tane gol ama ekstra bir adam. Ya olmayan yerlerde gol atıyor. Olmayan yerlerde.
0: Ya Beşiktaş dün neyi çözdü biliyor musun?
2: Neyi?
0: Bitiriciliği çözdü. 5 yaşın sıkıntısı bitiricilikti.
1: Ya yalnız o kadar değil ama orta sahan aynı. Sağ bekin aynı. Sol bekin.
0: Hocam
1: sağ
0: bitiricilik son vuruşlar yoktu ya. İlhan bile gol attı hocam ya. İlhan bile son vuruşlar olamıyor. Yok hani.
1: Yani
0: hocam son ama
1: belli bir şeyden sonra
0: Vlahovic'in ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu görebildik.
1: Belli bir skordan sonra zaten
0: kendini moralli hissetti.
1: Orada Reşit Seyit'i soksaydın yapardı.
0: Moralli oynardı. Bir şekilde Fenerbahçe'yle karşılaşacak.
2: Evet.
0: Ya bunlar çok önemli şeyler.
2: Ya bir de oyuncu değişikliklerinin karşılığını da aldı mesela İtalyan'ı.
1: 2-0 3-0'dan sonra alırsın. Hı hı. Tamam ama hadi baştan şimdi Fenerbahçe maçında bu kadroyla çıkmasın, ben göreyim bakayım. Bak ne oluyor?
2: Ya bu kadroyla çıkar hocam zaten şu
1: zaten
2: an.
1: Zaten böyle çıkıyor. Ya ama işte.
0: Kimle çıkacak hocam?
2: Zaten niye değiştirsin ki şu an? Değiştirecek bir durum yok
1: Alanya
2: hocam.
1: Maçında.
0: Hocam Alanya maçı farklı, Fenerbahçe maçı
1: i̇şte
0: farklı canım
1: ya,
0: hocam.
1: Bu kadroyla yani senin. Artık şu var. Artık öyle zart tut dedi de bu öyle ben yok rotasyon yapayım falan filan diyemez. Onu söylemek istiyorum ben.
2: Ya mesela nerede bir rotasyon yapma ihtimali olsa nerede yapar sizce? Agbadu Jalo mu çıkar mesela yine?
1: Öyle çıkacak tabi.
2: Emirhan, Jalo.
1: Agbadu Jalo daha çıkar. Bu kadroyu bozmaz. İlk 11 böyle çıkar. Ondan sonra
2: tamam.
1: Hata yaparsa Emirhan'ı alır. Bak o iki stoperden bir tanesi hata yaparsa. Zaten sağ bekin yerine genç çocuk var. O tutmaz. Sol bekin Rıdvan iyi oynuyor, tutmaz. Orta sahada Salih müthiş oynuyor. Tam 6 numara. Orkun var. Zaten Olay Tan müthiş oynuyor.
2: Evet. Çerni.
1: Her ne kadar adamı göndereceğiz falan diyorlar. Yine Trossard, Vlahovic. Yani böyle çıkar. Ha, Belki Çerni öyle diyorsun, yine gol atıyor adam. Gönderecekler ha adamı şey gibi oldu, ne o?
2: Yok, Talişka gibi. Sonra gitmesin.
1: Ya işte.

0: Gidecek, ha gidecek gene gol atıyor adam. Gidecek gene gol atıyor. Ya Çerni bırak gol atma da rahat etsin adamlar. Gönderecekse göndersin. Şimdi orada şey, kim oynatabilir sağ önde? Raşit Say'ı oynatabilir belki. Evet. Değil mi?
1: Veya Poku'yu da oynatabilir.
0: Yani işte belki öyle düşünüyor ama işte Poku'yu oynatacak ama bu adam gol atıyor.
1: Kesemez herhalde diye düşünüyorum.
0: Hoca da
1: yeni geldi zaten diğer
0: hoca da var ya şimdi. Evet bir şey anlatayım.
1: Tatlı bir telaş hocada.
0: Bak hoca şimdi gol atıyor ya.
2: Var hakemi yerli mi olacak yabancı mı olacak?
0: Beni seyret bak.
1: Çerni penaltıya gol bakmadı bir ara.
0: Elim neyse bak. Çerni gol atıyor hoca böyle yapıyor. Eyvah. Eyvah.
2: Kim yapıyor?
1: Hoca. Eyvah demiyorsun hocam.
0: Ya oynatacak ya öbürünü. Kesemezsin hemen.
1: Tam Raşit'sa zaten bak, yedek yani.
0: Bir şey anlatayım.
1: Poku da yeni geldi beklesin biraz.
0: Antrenörlük hayatımda. Yok öyle şey yok. Niye
2: ben direkt,
0: adamı?
2: Ben direkt Raşit'sa'ya gönderirim zaten. Evet. Ben direkt
0: şimdi,
2: gönderirim
0: yani. Evet, buyurun şimdi, hocam. Üçüncülükte antrenörlük. Bir dakika üçüncülükte antrenörlük yapıyorum. Selam bak. Şimdi bir şeyle Kemal Paşa'mı oralardan bir takımda çok dost oldu bizim şeyler, yöneticiler. Nasıl ama biliyor musun?
1: Evet. Sen ben,
0: böyle yemeklilere gidiyoruz oraya. Orada bir tane Ahmet vardı şeyde, Dan Ahmet ağırlıyor bizi. O yemekler, bunlar da var ya işte ailemci grubu diyeyim öyle bizim yöneticiler. Buraya geliyor bizimkiler ağırlıyor. Şimdi senenin son maçı onlar bize geldi. Biz de çok iyiyiz o zaman. Darıca Gençler bir üçüncülükteyiz.
1: Tamam.
0: Geldi şimdi Ahmet abi, ya dedi bizim çocuklar hiç antrenman falan yapmadı. 8-10 tane gol yaparız. Al, gözünü seveyim fazla atmayın dedi. Şimdi ben de oradayım hocam tamam mı? Ya kime ne söyleyeceksin? Bak şimdi otur maç başladı. Hatta bir şey var. 5 dakika oldu çocuk dur, foul verdi. Dur dedi yorulmadan şu topa ben bir vurayım dedi. Bir tane onların futbolcusu gözümüzün önünde tamam mı? Nasıl gülmeye başladı neyse. Şimdi biz gol atıyoruz. Aynı gibi. Utanıyoruz. İlk defa gol atmayalım diye. Nasıl diyeyim? Futbolcu adep şöyle diyemezsin. Gol atıyor biz. İlk defa üzülen bir antrenör olur mu? Yani çok, ya zaten yeneceğiz de. Hani 8-10 tane olmasın. 4 oldu eyvah diyoruz. Gol olmasın. Şimdi Çerni gol atarken hoca böyle yapıyordur. Eyvah.
1: Çerni devam oynar hocam.
0: Ya oynar da öbür adam...
1: Ama dengeleri de biraz değiştirdiği kesin yani.
0: Tamam da bu adam, gelen adam nerede oynayacak? Yani bakıyorduk gol atmasın da ben onu sokayım. Şimdi aynı
1: ama
0: şey
1: mesela
0: yani.
1: İtalyan o eski takımlarında böyle rotasyon yapmayı yaptı seven işte bir hocam. Burada ya da belki...
0: Yaptı, iki tane maç yaptı, boyunun ölçüsünü aldı. Alanya ile şey maçı, kupa maçı olmaz. Ya yapar.
1: Hiç
0: tamam.
1: Mi yapmayacak?
0: Ya yapar ya durma. Bir tane adamı değiştirebilir ama 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi değiştiremez. Takımın peki, bir tane iskeleti vardır. Onları bozamazsın. Hı hı. Araya bir iki tane serpiştirirsin. Bir tane, iki tane falan. O da şimdi işte Çerni'yi gene koyarsın. Reşit Sey'i gene koyarsın bir kişi. Poku'yu aldı onu koyarsın. Hani onların yerine bir tane, evet, adam koyarsın.
1: Şöyle
0: veya
1: bir soru
0: ilanı
1: var.
0: Koyarsın.
1: Sözünüzü kestim.
0: Yok yok. Oğlum,
1: Orkun'la ya... ilgili bir soru var. Orkun'da bir form düşüklüğü var mı?
2: Yok, yok.
1: Ya bence de yok ama bir zamanlar yani birkaç hafta öncesini düşündüğümde sanki her şeyi Orkun yapıyordu.
2: Ama niye?
1: Şu an bir paylaşım var.
2: Ama yani takım olma yoluna giden Beşiktaş'ta
1: aynen.
2: Orkun ön plana çıkıyordu.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi takım olan takımda herkes ön plana çıktığından, hı-hı, biz Orkun'u sanki
0: yapmamış gibi Orkun, Orkun yine işler yapıyor.
2: Ama ya şimdi herkes iyi hocam. Herkes iyi. Herkes takım
0: var. Bu
2: bir takım. Beşiktaş'tan bir hoca takımı oldu. Hı-hı. Ve İtalyan'ın o isteklerine karşılık veren bir oyuncu potansiyeli haline geldi. Ve o anlamda zaten hani dedik ya defansif anlamda çok fazla zaaf vermeyen Beşiktaş. Hı-hı. Kalecilik anlamında çok güzel bir sınavdan geçen Beşiktaş. Bitiricilik anlamında da Vlahovic geldikten sonra daha iyi bir beklenti içerisine giden Beşiktaş olunca bu hafta Çorum Spor karşılaşmasında 6 tane bariz bir şekilde golünü buldu ve önemlisi ise moralli bir şekilde de şeye gidecek.
0: Ve Fenerbahçe yani, de öyle var ama Fenerbahçe de çok iyi oynuyor. Müthiş ya, bir maç olacak.
2: Ben kötü oynuyor demedim ki.
0: Yok yok yani müthiş bir maç olacak. Yani şimdi bakıyorsun kim yener kim eder. Çok, yani
2: kim yener hocam söyle.
0: Ne bileyim
2: kim
0: ben.
2: Kim yener hocam?
0: Ya nereden
1: kim yener hocam? Miyim? Tahmin
0: aynı,
1: edin.
0: Aynı tabii hiç tahmin edemiyorum yani. Ya. Hakem yener.
1: Hocam.
0: Hakem
1: tamam şimdi
0: hakem
1: derbiye geleceğim. Birazdan tamam. Geliriz. Bir ben kimim yapalım diyorum. Eğer hazırsa yönetmenimiz ha. Aslı.
2: Hocam şunu alabilir miyim?
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi,
1: ben kimimin ilk sorusu ekranlara geliyor. Sonrasında bir şey kalanları bir sonraki saat dilimizde yapıyoruz biliyorsunuz. okuyorum, hazır mısınız?
0: Tamam.
1: Benim memleketimde dünyaya gelen her çocuk doğuştan yeteneklidir.
2: Brezilya.
1: Ülkem dışında ilk transferimi Almanya'ya gerçekleştirdim. 2013'te nefes kesen bir final maçından sonra hayallerimdeki kupayı kazandım. Türkiye'ye büyük beklentilerle geldim. Karşılayabildim mi? Güvenç Kurtar söylesin. Dembaba ile birlikte oynadığım iyi santraforlardan biridir Dembaba.
2: Hocam Beşiktaş.
1: Şimdi Brezilya dedin, oradan bir buldun. Hadi Nobre düşünün mi? Bakalım.
0: Yok.
2: Hocam Nobre işte.
1: Değil. İzleyenlerimiz de...
0: Beklentiyi karşıladın mı diyor.
1: Son sayfa etiketine yazsın. Beklentiyi karşıladın mı bilmiyorum diyor Güvenç Kurtar. Biliyorsa söylesin.
0: Nereden bileyim?
1: Mario abi. Gomez demişsiniz değil, Lincoln değil.
0: Almanya'dan gelen birisi demektir. Beşiktaş'a gelen birisi Almanya'dan. Ha? Almanya'dan Beşiktaş'a kim geldi santrafor ya? Değil mi? Öyle bak.
1: Efendim hocam?
0: Almanya'dan gelen bir santrafor geldi değil mi?
1: Ülkesi dışındaki ilk transferi Almanya'ya gerçekleşmiş.
0: Brezilya'dan Almanya'ya, oradan da,
1: evet,
0: oradan da Türkiye'ye gelmiş.
1: Mesela bir Bayern Münih desem ne dersiniz?
2: Diego mu?
1: Değil.
0: Bayern
1: biraz Münih. Daha düşünelim.
2: Ribas.
1: Efendim?
2: Diego Ribas.
1: Değil.
0: Diego Ribas ne ya? Fenerbahçe geldi o ya.
1: Bakalım izleyenlerimiz
0: ya.
1: Neler yazmış.
0: Türkiye'ye geldi. Bakayım.
1: Diego diyen var, değil. Nobre değil. Tolga Aslan değil.
0: Değil ya.
1: İzleyenlerimiz de bilemedi. Yunus Emre biraz zor mu sordu?
0: Yok yok.
1: Dembaba ile birlikte oynadı.
0: Santrafor geldi ya. Beşiktaş'a.
1: Efendim hocam?
0: Almanya'dan Beşiktaş'a gelen santrafor kim?
1: Yok, Beşiktaş'ta yok forma mu? Giymedi hocam.
2: Ben buldum.
0: Öyle mi?
2: Söyleyebiliyor musun?
1: Evet.
2: Gustavo mu?
1: Evet.
2: Gustavo.
1: Doğru bildiniz. Luis Gustavo'ydu.
0: Ama bu ne santrafor değil ki ya, bu Fenerbahçe'de 30 müthiş bir adamdı bu ya.
1: Bu 2013'teki nefes kesen final maçını hatırlıyor musunuz peki?
0: Ama bu orta saha santrafor değil ki. Bunu gönderdiler bir de beğenmeyip Fenerbahçe'den.
1: Hocam onu Dembaba için zaten yazmışız. Beraber oynamışlar. Ha,
0: ben de santrafor oynadım zannediyorum. Anladım. Değil. Orada şaşırdım. Ya bu var ya, bunu beğendiler. Bir şey söyleyeyim.
2: Tolga,
0: bu adamı
2: Ciğerci,
0: gönderdiler.
2: Yok, ileri geliyor
0: gitmiyor
2: galiba.
0: Bak, ileri gitmiyor, geri gelmiyor diye bunu var ya Demet. Bu adamı var ya, boşu boşuna gönderdiler şeye gitti Arabistan'a ya. Müthiş oynuyordu ya Fenerbahçe'de.
2: Selman
0: yok, ileri gitmiyor, geri gelmiyor.
1: Beklentileri yani karşılayabildi mi hocam sizce?
0: Fazla ama Türkiye'de karşılamadı ya. Bizde çok bilenler var ya. Adamı gönderdiler ya. Bir algı yarattılar. İnanılmaz futbolcuydu ya. Bu kadar iyi bir adam ben çok az geldi Fenerbahçe. Orta saha.
1: 2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti. Sonrasında El Nasr'a transfer oldu.
0: Evet, gönderdiler adamı ya. Müthiş oynuyordu ya Demet ya. Müthiş. Buna nasıl bir algı yarattılar? Pes yani bu. Ya bu Fenerbahçe camiası mı diyeyim artık, oradaki troller nasıl çalıştılarsa aynı işte şeye de böyle yapıyorlar.
2: Mustafa sonunda bir tane bildim ben. Geç gidiyor ama Almanya ile Avusturya tarafına. Bildin sonunda.
1: Bu 2013'teki nefes kesen final maçı da Dortmund Bayern karşılaşmasıydı. Orada da Bayern
0: ya
1: Dortmund'u 2-1 yenmişti.
0: Ya Demet, müthiş bir futbolcuydu ya. Bunu nasıl harcadılar burada ya?
1: Hocam yapacak
0: öyle,
1: bir şey
0: öyle
1: yok.
0: Öyle deseydin bilirdim hemen. Fenerbahçe'de çok iyi oynayan ama.
1: O kadar kopya veremezdim
0: yok,
1: o yüzden.
0: Yok yok. Ya fark etmez ki, çok iyi oynadı dediğince zaten kimse bilmezdi, merak etme sen. Herkes çok öyle bir algı yarattılar ki çok kötü falan işte, beklentileri karşılamadı falan diye.
2: İyi miydi hocam?
0: Müthişti ya. Müthişti,
2: abart abart hocam, abart.
1: Peki
0: ne abart?
1: Şimdi
0: abart
1: ilk
0: hocam.
1: Ben kimin bölümünü yaptık, sonra bir sonraki saat dilimimizde kalan yarışmalarımıza devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kalmıştık. NDD'yi soran bir izleyicimiz var, bu konu üzerinden biraz gidelim. Orkun'dan kaptanlık pazı bandını aldı dün akşam. Şimdi ben bunu görünce şey düşündüm. Kalıyor mu acaba? Siz ne düşünüyorsunuz? Kalmalı mı?
0: Zaten ikinci hocam kaptan o.
1: Evet. Ama sonuçta geçen hani gidecek sene iddiaları vardı ya.
0: Ya şimdi Beşiktaş'ta 6 numara başka yok. Salih var. Bir de Endidi var, 6 numara oyuncak.
1: Evet.
0: Ya şu anda aklıma gelmiyor. Belki yani bir stoperi oraya koyabilir falan filan. Belli olmaz yani. Ama şu anda öyle gördüğüm kadarıyla. Onun için de ya, tahmin etmiyorum göndersinler. Bir transferde bir şey yok. Bir transfer haberi yok. Yani oraya bir 6 numara alıp da
1: evet,
0: kenarda oturtacaklar falan filan yok. Şimdi adamı, bir tane adamı aldılar. Çerni gol atmasın diye bekliyorlar.
1: Ne zaman
0: gol atacak? Biri grip mirip olsa diye de var ya. Bak inan bana, keşke bir nezle grip olsa da bu adamı oynatsak diye bakarlar. Ya kolay değil şimdi. Çerni her maç gol atıyor. Ya nasıl keseceksin adamı? En son Talişka'yı bir orta sahaya koydular. Gol atamadı diye adamı gönderdiler ya.
1: Sen ne dersin Endidi ile ilgili Serhan?
2: İhtiyaç.
1: Evet.
2: Yani şu an tabii planlamaya da bakmak lazım ama şu an için ihtiyaç transfer olarak görüyoruz.
1: Hı hı.
2: İhtiyaç olarak görüyoruz ve Beşiktaş'ta ilerleyen dönemlerde de forma şansına girmesini bekliyorum. İşte buradan kimden vazgeçecek, o da çok önemli. Ben Raşisa'yı direkt banka yazarım yani.
1: Peki hocam, bu arada az önce bir soru sormuştunuz ya Fenerbahçe ile ilgili, Mert Müldür cevapları gelmiş hep. Yine bilemediler. Yazmaya devam edin arkadaşlar.
2: Serdar Aziz.
0: Ha, yok yok. Sen yine kamera seni göstersin.
1: Beni gösteriyor şu an. Tamam, izleyenlerimiz bakalım bilebilecek mi onlar bana
2: yazsın.
1: Doğru
2: bilmişler ha? Arkadaşlar.
0: Bilmiyorum ben.
2: Ben sattım hocamı. Hocam böyle yapıyor arkadaşlar. Hoca böyle yapıyor. Hoca böyle yapıyor.
1: Hoca isim vermek istemiyor. Sizden duymak istedi sadece.
0: Ya göremiyorlar mı? Bu kör mü insanlar? Ben anlamıyorum yani. Fark etmiyor. Yani şimdi ben onları eleştirsinler demiyorum.
1: Hı hı.
0: Ama arkadaş yani sen şimdi, yani öbür adamların da öyle bir hatası yok. Bu gitsin diyor, gitsin diyor, bu gitsin. O zaman bana da gitsin. Olmaz. Sen adamları, eksiklerini çalıştır. Ya bak ne diyorum sana, sol bek çocuk yavaş yavaş kademelere girmeye başladı. Archie Brown falan. Zaten onları tam yapsın var ya, bu gider yani.
2: Şimdi bazı arkadaşlar ben telefonla yazışırken yazmışlar. Aspor'dasın, telefonla uğraşıyorsun seyirciye. Saygı. Arkadaşlar ben saygısızlık yapmıyorum. Şu an haber takip ediyorum.
1: Hı hı.
2: Biraz önce aldığınız haberleri bu şekilde öğreniyoruz.
1: Evet.
2: O yüzden bence bunu söylerken siz o şekilde yapmayın.
1: Bir de zaten olmuş. Kalmış şurada 2-3 gün transfer sezonu. Aha. Bitiyor. Serhan Türk yoğun olmasın da kim yoğun olsun yani.
0: Ya bize mesajlar evet. Geliyor. Şudur budur diye soranlar var. Bize şu de soranlar
2: uçağın,
0: var.
2: Uçağın diğer havalimanına gittiğinde öğrendik yani. Zaten vermiştik. Hı-hı. Şu an uçakta o oyuncu alacağı havalimanında daha böyle az trafikli bir yere gitti. Oyuncu da oraya doğru hareket ediyor.
1: Şimdi bir tartı. Erteleme açıklaması yaptık ya. Birçok şu tarz mesaj gördüm. Mesajın tam olarak bulamadım, gelenleri altta kalmış ama Serhan Türk böyle bir şey söyledi. Baktık işte Leipzig'te yollar kapalı değil. Transfer acaba iptal mi oluyor şeklinde yok, bazı yorumlar vardı ama bir sorun yok.
2: Transferde hiçbir sıkıntı yok. Sadece o havalimanının olduğu bölgede bir trafik kazası var. O trafik, hı hı, kazasından dolayı yollar kapalı. Oyuncu havalimanına gelmedi ve oyuncuya daha yakın bir havalimanında tekrar uçak havalandı. Oraya gidecek, oyuncuyu alacak, gelecek.
1: Tamam.
2: Yani özel uçak bak, olduğu için.
1: Pardon, herhangi bir sorun şey.
2: Yok.
0: Burada mesela bakmayın
2: falan. Ve biz bunları falan öğreniyoruz yani şu telefonla yazışırken. Biz şimdi bunları bak, öğreniyoruz. Yanlış bir şey yapmışsak
0: şimdi
2: özür diliyorum.
0: Güzel bir şey daha var. Telefonlara niye bakmayalım? Haldun Domaç buradan selamlar.
2: Haldun abiye çok selamlar.
0: Talişka diyor 7,5 milyon alıyormuş. Yıllık 2 sene 15 milyon diyor.
1: Hmm.
0: Bunları da buradan yapacağız. Haldun'cum özledik seni ya.
1: Teşekkür ederiz Haldun.
0: Teşekkür
1: Domaç.
0: Ederiz.
1: Sabahları yani denk gelirdik ama akşam da belki bir gün denk geliriz Haldun Domaç'tan. Peki şimdi nerede kalmıştık? Bir Vlahovic konuşalım. Çünkü şimdi dün
2: adam
1: hat-trick yaptı
2: zaten
1: oyuncu. Ve
2: muhteşem.
1: Bir önceki hat-trick'ini Ekim 2021 yılında yapıyor. Ve orada da Spezia'ya karşı yapıyor. Ve oradaki teknik direktörü de Vincenzo İtalyano.
2: İtalyano tabii ki.
1: Çok iyi denk geliş değil mi hocam? 2021 yılında bir hat-trick daha aynı teknik direktörle tekrar.
0: Bir tane daha mı bekleyeceğiz bir teknik direktör daha hat-trick yapsın?
1: Yani İtalyano varken demek ki Vlahovic'den hat-trickler görebiliriz sıklıkla
0: ya,
1: gibi
0: bir
1: geliyor.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ben de santifon oynadım. Ekstra şeyler yapıyor, hareketler yapıyor. Mesela ceza sahası içinde vur gibi yapıyor, çekiyor, hı hı, bir daha çekiyor falan. Onlar çok yani rakibi çok aldatıcı hareketler. Herkes onu yapamaz. Müthiş hareketler yapıyor. Mesela Serhan onu yapabilir. 30 kilo verse kesin
2: yok
0: yapar
2: hocam,
0: da.
2: Ben bu halimle de yaparım da. Ama gerçekten çok klas bir oyuncu. Çok
0: ya
2: klas bir
0: herkes onu yapamaz. Senin
1: çok.
0: Yani benim diyen yapamaz.
2: Bir de yani, şöyle bir şey var. Ha? Mesela ön son attığı o pozisyonda önüne top geldi ya.
1: Hı hı.
2: Yani bazı oyuncularda özellikle bu mevkilerde oynayan oyuncularda bile şans da çok önemlidir. O şansa da vakıf ve topun nereye gideceğini de bilen
0: tahmin,
2: bir reaksiyonu da çok iyi göster.

0: falan. Şimdi ben mesela gol atardım, nasıl biliyor musun Demet? Sağ, çok golcüydüm ben de. Mesela top geliyor ya, burun bir vuruldum, dünk diye gol olur mesela. Ya, ya yok, ayağını kaldan kaldırsan vuramayacaksın yani, tamam mı? Ya bana çok şey yapardı, beğenirdi. Ya nasıl vuruyorsun derdi. Top durmuş çamurda, tık diye vuruyorsun. Ayağımı kaldırsam vurdurmayacaklar. Şöyle açsan saniye şey yok ya. Sanlı abiye buradan selamlar ya, özledik onu da. Yani onun için şey de, evet. Şey de öyle, Vlahović de ya hakikaten enteresan ya, bir santrafor işte şeyi değiştiriyor.
1: Vlahović bu kadar gol attıkça oh kenardan üzülüyor mudur hocam? Ya, o kadar iyi ki ben nasıl oynayacağım şimdi diye.
0: Diye. Yani işte bak ki. Ne olur biliyor musun? İşte ondan sonra çıkartır onu. O zaman ses çıkartmaz şimdi, tamam mı? Yani hı hı. Yoksa o da mutlaka üzülüyordur, tamam mı? Ha kenarda oynayabilir mi bilmiyorum. İki yönlü oynayıp da mesela Cenk Tosun öyleydi. Tamam mı? Hı. Cenk Tosun mesela Gomez'de şeyli falan oynadı biliyorsun, sol tarafta santrafor gibi oynadı. Hı hı. Şimdi zaten sağ açık sol açık diye bir şey yok. Onun için ben mesela Asensio'da forvet oynasın diyorum.
1: Evet.
0: Ta sol açık mı var? Şimdi ben bazı şeyleri anlatamıyorum insanlara. Geçen Trabzonspor maçında 3-2 yendi Fenerbahçe, ileri üçlü diyorum bak. Şey diyor ki ya sağ açık oynamış diyor. Asensio, Talisca, Kerem oynamış. Üçü de gol attı. İleri üçlü yani bu. Sağ açık yazmışlar yani. Tabelaya sağ evet. Açık yazıyorsun. Ya kardeşim forvet bu. İlk üçü de üç tane santrafor oynayacaksın. Hı hı. Tamam mı? Onun için de şey da şey acaba yani solda oynayacak ama tempolu olacak. Bekir'in de kovalayacak. Kovalayabilir mi? Yani iki yönlü oynayacak. Yaparsa hı hı. Öyle de oynayabilir. Yarın bir gün onu solda sağda da oynatabilir. Bak adam eksik olduğu zaman.
1: Yani o gibi bir oyuncunun da ikinci forvet olması da önemli diğer yandan.
0: Tabii canım, o da ihtiyaç olur. Ya, evet. Eksik olursun çift santrafor oynatırsın. Zaman gelir 3-5-2 oynar. Bak diyoruz ki şey var, Emirhan var. Yani üçlü bir stoper, üç stoper oynarsın 3-5-2'de. Yani 3-5-2 niye oynar? Biz de 4-4-2 oynayamıyoruz. Biz,
2: ya,
0: çünkü o dörtlü fazla koşmuyor. 3-5-2'de ama orta saha hem kuvvetli oluyor, hem arkası, hem de göbek. Göbekler çok şey oluyor, dirençli oluyor.
2: Vlahović işte o Lukaku'yla Berat Bülüş gibi oynayacaklar. Değişmeli bir şekilde oynayacaklar. Bunu da evet. Göreceğiz yani zamanlarda. Ama şimdi şöyle bir şey. Gerçi İtalyan'a oyuncular da çekiniyor hocadan. Bu da çok önemli aslında baktığın zaman. Hoca da oyunu yaşıyor. Hem oyunda yedek kulübesinde de oyuna müdahale edecek pozisyona kadar evet, geliyor. Çok. Bu da oyuncuları heyecanlandırıyor. Hı hı. Ben bu anlamda oyuncuların hem oyuna motive etme açısından hem de oyuncuları oyuna alma açısından hocaya hiçbir şekilde bir şey söyleyeceklerini düşünmüyorum. Zaten Vlahović varsa her zaman Vlahović bu Ran'ın tapusu ondadır.
1: Tabii.
2: Ohta geri geldiği zaman Vlahović'ten boşalan yerlerde hı hı. Bunu dolduracaktır. Ama burada da zaten lig uzun maraton, 60 tane maçtan bahsediyoruz.
1: Evet, alternatif oyuncu kısmında yeterli görüyor musun Beşiktaş'ı?
2: Görüyorum.
1: Birkaç yorum gördüm, onları okumak isterim. Serman Bey yazmış, Vlahović olabilecek en iyi başlangıcı yaptı demiş. Küllerinden doğmaya gelmiş bir forvet için en güzel senaryo hat-trick'le başlamak oldu yorumunda bulunmuş. Tugay Bey, Beşiktaş aynı kadroyla çıkarsa sizce Fenerbahçe karşılaşmasını kazanabilir mi? Ve Emirhan stoper hattında oynayabilir mi? Bu soruyu bir size yönelteyim. Son olarak Beşiktaş'la ilgili. Aynı kadroyla çıkarsa.
0: Aynı kadroyla çıkar zaten. Fenerbahçe evet. De aynı kadroyla çıkar. Beşiktaş da aynı kadroyla çıkar. Valla çok denk yani ya. İkisi de çok iyiydi. İkisi de çok iyiydi.
1: Emirhan'ı beklemiyorsunuz ama. Agba Ducalo'yu bekliyorsunuz 11'de herhalde.
0: Ya değiştirmez.
1: Tamam. Siz Serhan Türk.
2: Aynı kadroyla çıkacağını bekliyoruz. Düşünüyorum ben de.
1: Peki o zaman biraz
2: kazanan, daha. Bak hiçbir zaman kazanan kadro bozulmaz.
1: Bazı hocalar bozuyor ama
2: ya işte kazanan kadroyu bozduğun zaman cezasını çekersin. Ve şu anki kadro da gerçekten çok önemli.
0: O bavulunu hazırlıyor hoca. Ondan sonra kadroyu bozuyor. Ondan sonra bavulu alıp gidiyor.
1: Peki şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz değerli izleyenler. Bordo Mavililer'de gündem sıcak malum. Bugün akşam saatlerine doğru teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Zaten Ferencvaros mücadelesi sonrasında bir ayrılık söz konusu olmuştu. İstifa etmişti canlı yayında Fatih Tekke. Ama yönetim bunu kabul etmedi. Ama sanki o karşılaşma sonrası edilen bu istifanın yankıları Ahmet Spor karşılaşmasında da biraz hissedildi diye düşünüyorum oyuncular cephesinde. Bilmiyorum siz katılır mısınız buna?
0: Ya şimdi şöyle
1: bir
0: söyleyeyim.
1: Bir ruhsuzdu takım.
0: Ya ruhsuzdu değil bak. Ne var biliyor musun?
1: Hocam ama teknik direktörünün

0: haftalar öncesinden dedik ki bu kadro hoca kovdurur. Sonra bir maç daha oynanmış, kaybetmişsiniz, tamam. Konferans ligine düşmüşsünüz, istifa ediyorum demiş hocanız.
1: Ama bak, kovdurur, nasıl kovdurur bile bak, tecrübelerim
0: ama
1: sadece...
0: Ama çok negatif değil mi bu
1: yaşam? Tamam ama bak, bu hoca kovdur dediğini biliyor musun? Koşan, yani tribün oynayan,
0: tamam,
1: çok kreatif futbolcuları alırsın, koşan adam olmaz, adamla koşan, mücadele eden takım seni yener. O açıdan söylediğim, pardon bir su içeyim. Hı hı. Şimdi bak, biraz evvel bir şey söyledim. Fatih Hoca iyi şeyler yapıyor esasında. Ne yapıyor? İki tane orta saha oynuyordu. Ama bundan bir tanesi Folcarelli'ydi. Öbürü de işte Buşar'ı oynuyor falan filan yani. Yine Ernest Michi falan böyle oynuyordu.
0: Evet.
1: Şimdi o giden çocuk vardı bir tane de. O bazen oynuyordu orta saha.
2: Okey mi? He? Yok, Folcarelli.
1: Yok ya. Olay. Şimdi bu iki tanesi olmasına rağmen, tamam mı, bu Folcarelli çok ekstra bir adamdı. Şimdi bak, şu anda Fatih Hoca ya keşke istifa etmeseydi. Bir şans daha mesela, son artık değil mi bu maç? Şimdi bak, Ozan, Buşari, tamam mı? Hı hı. Bir tane daha koşan adam. Üç tane adam koyacaktı buraya. Deminden beri onları bunları oturtturuyoruz ya, bizim medya oturtturuyor yani, o sahne otursun, öbürü otursun, bu otursun falan diyoruz ya. Şimdi bunların hepsini oturtturacaktı. Zaten senin bak, ileri üçlün, zaten yarı takımın var, Sala, santroforun müthiş bir santrofor, sol tarafta da artık kimi koyarsan koy. Bu koşan üç tane, tamam mı, koşan üç tane adam olsaydı Trabzonspor'u kimse yenemez. Yener de çok zor yener. Zaten arkadakiler çok iyi. Dörtlü sağ bek gidiyor, sol bek gidiyor. Hı hı. Stoperlerin iyi. O bir orada şey, Savic iyi.
2: Bu arada son bir haber var. Ya Nelson'la ilgili, ben herkes bir şey soruyordu. Ya senin Nelson'la ilgili hocam, aha, konuşmasını bitirsin. Ben Nelson'la ilgili son, tamam, bilgi de vereceğim.
1: Ona şimdi hocam, sen ben onu 3 sene evvel vermiştim o Nelson bilgisini de. Neyse, şimdi yine vereceğim.
0: Kaç sene evvel?
1: 3 sene evvel. Gider dedim, bu oynamaz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz demiştim de.
2: Gidiyor, neyse. Sabah 7'de gidiyor.
1: Gidiyor, neyse. Ya evet. Neticede bu dörtlü zaten, ya sağ bek, sol bek gidiyor. İleri üçlü müthiş zaten. Bu üç tane Buşari'di, Ozan'dı. Ya bir tane de koşan üç bir adam ama. Şimdi aklıma gelmiyor yani. Fazilet'in Folcarelli'nin oynadığını düşün. Veya birisini bulursun oraya, orta sahaya. Hı hı. Bu üçlüyü oynadığın zaman... Bizde şöyle var, illa bir 10 numara olacak. Ya kardeşim, gerek yok 10 numaraya, 10 numaraya. Senin orta sahan koşacak. Koşmayan orta sahayla Allame Cihan olsa, yeni gelen Brezilyalı, işte takım adam kovdurur dedi. Klasik şey, klasik demeyeyim. Kreatif, al gülüm ver gülüm, çabuk işte oynayacak falan filan. Beşiktaş'ta da var olaydan ama iki yönlü de koşuyor adam. Herkes ne kadar koşarsa koşsun, savunması o kadar iyi değil ama iki yönlü oynuyor. Yani iki yönlü oynayan 3 tane adamı koyacaktı oraya. Zaten ileride kimi koyarsa, zaten Salah'la santrfor var. İlerileri kimi koyarsa koysun, beklerin hepsi iyi. Yani bütün bekleri, giren çıkan, işte Mustafa'yı da, öbürü Kabral'dı, Pino'ydu falan filan, Pina, hepsi iyi. Stoperler de oyuna giriyordu, Viu da oyuna giriyor, Savic de iyi. Bu gitmezdi yani, niye bıraktın? Ya bir tane en son bu maça öyle çıkacaktın artık. Ya sen artık belli yani. Tamam. Sandalyenin üzerine duruyorsun, ipini çekecekler, hazırlanmışlar herkes. Böyle çıksaydı ya. Çok üzüldüm Fatih'e ya.
0: Hocam, yetenek yanlış seviyesi yüksek bir takım var Trabzonspor'da ama 70. Atletizm anlamında,
1: bravo, bravo,
0: bir sıkıntı yok mu şu an? Bence
1: i̇şte
0: var.
1: İşte tamam, onu söylüyorum, evet, işte deminden beri onu anlatıyorum.
0: Evet, atletizm.
1: Bu dışarı skado da yok.
0: Bunu çözemez miydi?
1: Çözerdi, keşke öyle çıksaydı. Bak sen de söylüyorsun. Hı hı. Atletizm açısından eksik yani, dirençsiz bir orta sahan var ya. Ya olmaz. Senin bak iki tane bekin hücuma çıkıyor. Sağa çık, sola çık gibi oynuyor neredeyse. Hadi o bir şey de, stoperden birisi de çıkıyor, ta şeye kadar gidiyor. Arkadaş yani sen niye böyle üç tane koşan adamı koymadın? Üçü birden yap. Sonradan değil ama Ozan'ı koydum falan. Üçü birden. O bu kare mi? Bu şere. Neyse. O Ozan iki, bir tane daha işte. Kimse artık bilmiyorum orada koşanı. Aklıma gelmiyor şimdi. Koy. Bitti. İleride kim? Zaten iki tanesi belli. Üçüncü kimi koyarsan koy. Ya böyle çıksın bak. Şimdi bir adam gelecek. Tamam mı? Hüseyin benim de futbolcum. Tamam mı?
2: Hüseyin Cimşir.
1: Ya Hüseyin Çimşir. Ya böyle yapsın bizim, birisi gitsin onu anlatsın. Bize şey ne o? Ulaş'a ben söyleyeyim, gitsin böyle çıkarsın, yener. Kimle oynuyor bu hafta?
0: 6 Eylül Pazar günü Gençler Birliği ile karşılaşacak Trabzonspor takımın başında da Hüseyin Çimşir.
1: Kim olursa olsun, Galatasaray da olsun. Tamam mı? Kim olursa olsun bu kadro yener. Önüne çıkan takımı yener, tamam mı? Bak söyleyeyim ama benim dediğim kadro çıkarsa. Ya bu kadar atla deve değil ya. Niye Fatih hocam, yapma gözünü seveyim ya. Çok üzüldüm ben Fatih'e ya. İyi şeyler yapıyordu şeyde, Trabzon'da. Bir de şeye kızmıştır bu.
0: Ne hocam?
1: Ya kırmızı kartları gördüler ya.
0: Evet.
1: Ya ona bir kere var ya, çıldırmıştır yani ya. O bu kadar sorumsuzluk olur mu ya? Sen kırmızı kart görüyorsun,
0: ama
1: sarı kart.
0: Ama sorumluluk bana ait dedi.
1: Bana
0: ne
1: ait
0: diyecek?
1: Sorumluluk bana ait olan o, ne oluyor yani?
0: Sence Serhan Türk düzelebilir miydi bazı şeyler?
2: Yok, yoksa istifa kararı doğru muydu? Yani zaten
1: düzelirdi yani.
2: Yok, Okya'dan çıkmış, bir defa istifa olmuş. Hı-hı. Daha sonrasında vazgeçilmiş. Sonrasında kötü bir senaryo. Belki hoca da bu saatten sonra bir şey değiştiremeyeceğini anladı. Ama ben geçtiğimiz seneye baktığımızda gerçekten Fatih Tekke'nin iyi bir Trabzonspor'unu izliyorduk. Ve ligin sonuna doğru o göstermiş olduğu performansla bence ligde olağanüstü işlere imza atan bir Fatih Tekke takımı olmuştu Trabzonspor. Sezona iyi başlanmıştı. Flash transferler, özellikle Salah transferinin çok fazla ses getirmesiyle beraber, hı hı, oyun planında nasıl değişiklik olur onu konuşmaya başlamıştık. Ama reaksiyon istenilen verilmediği zaman da hoca isteninde alamayacağını düşündüğü için böyle bir veda uygun gördü. Hayırlısı olsun. Gerçekten çok önemli bir teknik adam. Çok güzel bir insan.
0: Evet.
2: Ve ben Trabzonspor'a kattıklarından dolayı Fatih Tekke'ye teşekkür ederiz. Ve Türk futbolunda da bence derin izler bırakmaya devam ettirecektir hoca. Hayırlısı olsun. Trabzonspor'da büyük bir camia ve iyi de bir oyuncu grubuna sahip oldu. Artık buraya da şereflendirecek iyi bir teknik adamı getireceğini düşünüyorum.
0: Acaba transfer planlamasının değişmesi hocanın planlarını mı bozdu?
2: Kesinlikle öyle oldu.
0: Oyun anlamında. Çünkü kesinlikle geçtiğimiz yıl tam böyle güzel bir kadro, güzel bir oyun inşa ettiği bir dönemdi. Hatta şampiyon bile olabilirdi belki geçtiğimiz sezona baktığımızda.
1: Son 5 maçta verdi.
0: Evet
1: ya,
0: hocam aynen
1: ya.
0: Öyle.
1: İnanmadılar belki de.
0: Sezonu bambaşka başladılar.
1: Bir penaltı kaçırdı Onaçu. Onu atsaydı o gün belki olaylar değişecekti. Daha 2 puan daha alacaklardı.
0: Onaçu dediniz mesela. Onaçu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya çok eleştiriliyor şu anda.
1: Ya kaçırıyor birkaç tane gol ama, hı hı, şimdi belki de o da kızıyordur, şey yapıyordur yani. Tabii bir şöyle söyleyeyim, özgüvenini kaybetmeyecek bir şey futbolcu. Özgüvenini kaybettiği zaman o kale var ya, ufalır, daha çok daralır yani. Şimdi bir de işte dediğim gibi ya, orta sahada da destek olacak tek başına. Ya şimdi bak, ben şöyle söyleyeyim. İlk
0: Ömer
1: başta
0: Bey demiş ki sizce Salah geldikten sonra takımın dengesi bozulmuş olabilir mi?
1: Olur mu öyle şey ya? Salah yarı olmaz takım neredeyse. Bakın Trabzonspor çoğalamıyor. Bak şimdi buradan söylüyorum. İlk maçta Kasımpaşa maçında da, hı-hı, o buradaki Ferenc maçında da çoğalamıyor. Buradan orta yapıyor, kimse yok. Bir kişi var. Şeyin yanında kimse yok. Onaçu'nun yanında. Nasıl gol atacak ki bu? Ya birileri dengesini bozacak savunmanın falan, 2 kişi 3 kişi girecek oraya. Onu yapacak da orta sahadan çabuk hücuma kalkacak. O kısa mesafeyi çok hızlı bir şekilde alacak futbolcular lazım. Orta sahadan oraya gidecek futbolcular,
0: evet,
1: lazımdı.
0: Evet.
1: Yani boşu boşuna istifa etti ya. Ama bir tek bunları yapacaktı ya. Bak, isim veriyorum. O zaman bu şöyle bir tane daha.
0: Hocam şimdi boşu boşuna da değil ama bence.
1: Hayır ya, bunları yapıp da gitseydi. Şimdi Hüseyin bak çıksın, Hüseyin Cimşir, tamam mı? Çıksın buradan, ulaşamalışa atacağım, söyleyeceğim. Garanti veriyorum ya. Kim olursa olsun diyorum bak. Yener. Ya ekstra bir adamlar var. Öyle değil mi? Ona çoğunu kaçırdı ama Salah falan kim tutacak yani? Hı-hı. Sol tarafta da bir sürü adam var oynayacak yani.
2: Ama burada yani Onaçu'da da sıkıntı var yani. Onu da kendine oynaya veremedi.
1: Ya bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ya santrafor çalışacak arkadaş, gol bak, gol atanlar rahmetli Metin Oktay'dan tut, şimdi bizim Tanju kulağı çınlasın, o da her maçtan sonra, antrenmandan sonra 1 saat 2 saat şut atıyor, tamam mı? Şimdi benim yaşadığım olaylar var mesela. Beşiktaş'tayım ben, bir şey lig maçı oynayacağız biz Bolu Spor'la, Süper Lig'de o da. O Tedorosko aldı beni, çalıştırdı özel. Şimdi anlatmayayım nasıl çalıştırdığını, boş ver. Ya ben bir gol attım, Tamam mı? İnanılmaz bir gol attım ya. O herkes öyle o golü atamaz. Böyle top havadan geldi. Bir vurdum solumla taç atalım.

0: gitti. Normalinde topu vuramazsın yani o kadar, hı hı. Ama bana öyle bir zor toplar atıyordu ki antrenmanda. Yani bir çalışmanın ürünü bu. Onaçı'yı biraz bu türlü çalıştıracaksın. Yani gol vuruşlarını yapacak ama yine söylüyorum çok yalnız kalıyor. Ya birisiyle seyrettim, futboldan fazla anlamıyor. Ya dedi Onaçı, 5 kişi var, bir Onaçı. 5 kişi var, 2 kişi var orada. Allah Allah diyor, fazla futboldan anlamıyor birisi. Birisiyle seyrettim, tamam mı? Hı hı. Futbolu seviyor ama. Ya dedin mi? Ya o bile yani futbolcu şey değil, antrenör değil, hiçbir şey değil. Bir taraftan onu söylüyor.
1: Peki yeni teknik direktör konusu kısa bir sürede çözülür mü sizce? Ve Türk ya da yabancı isimler çözülür gündemde.
2: Yani sonuçta burası Trabzonspor. Hmm. 4 büyük kulüpten bir
1: Conte
2: tanesi.
1: Conte falan konuşuldu da bugün o yüzden.
2: Conte konuşuldu, Arda Turan konuşuluyor şu an
1: Fatih
2: sosyal medyada.
1: Fatih Terim gördünüz en az önce ve soran da çok izleyiciniz.
2: Doğal Adalya'dan birisi Şenol Güneş, evet. Abdullah Avcı yani evet. Bu kadar çok isim var. Ben Salah'a getiren Ertuğrul Doğan'ın buraya da iyi bir teknik adamı getireceğini düşünüyorum.
1: Kadro sizce gelen teknik direktörü tedirgin eder mi?
0: Ya yok bilmiyorsa ya. Eder. Ya ben söylüyorum.
1: Bilmeyen biri de gelmez herhalde hocam.
0: Ya takımı bilmiyor ki. Şimdi transferde Fatih dedi Fatih hocam. Adam kovundur. Şimdi gelen evet. Kimdi o Brezilyalı? Orta saha koydu.
1: Fabinho.
0: Müthiş bir adam belki ama koşuyor. Ben pek izleyemedim yani, tamam mı? Yani böyle alıcı güzeli bakamadım. Bir onu şeyden bir seyretseydim ben canlı olarak türbünden. Ne yapıyor? Ya illa klas adam. Yani bir 10 numara olmaz. Hem onunla oynayacaksın hem şey var. Zaten geri şey, eyvah dedim ben. Ernest Muçi var. Gerçi var ya şey bir depar attı. O taç çizgisini kenarından Salah. İnanılmaz bir depar attı biliyor musun? Savunmaya yardım etti. Müthişti yani. Koşuyor da adam, koşmuyor da dedi.
1: Fatih Tekke çok mu duygusal davranıyor demiş bir izleyicimiz.
2: Ne olacak ki? Ne yapmak
1: ya, duygusal lazım? Bir teknik direktör.
0: Ama kızmıştır ya o atılanlara var ya. Yani orada kafayı derler ya bizde, kafayı yemiştir yani. 3 tane adam atılıyor sarı
1: kartla. Evet, Ferenc Varos maçı sonrası bu kadar biraz da o sinirle de gelen bir duygusallık
0: evet,
1: olabilir.
0: Burada da atıldı o stoper çocuğu, gitti adama güm diye vurdu. Nereye vuruyorsun kardeşim? Nedir ya? Koskoca şey ya Vivo. Tamam iyisin de arkadaş ona bir hemen bir cezayı patlatacaksın. Sen durup dururken adama ne vuruyorsun ya? Ya olacak şey değil yani.
1: Peki nasıl bir süreç bekliyor Trabzonspor sizce şu an? Hem konferans ligini düşündüğümüzde hem lig.
2: Ya yok yani buradan karamsarlığa kapılmanın hiçbir anlamı yok. İyi bir kadrosu var.
0: Var ama işte Fatih'in dediği gibi adam kovduracak, teknik adamı kovduracak kadro diyor. Koşmayanlar var demek istiyor. O zaman koşanları koyacaktın Fatih. Vallahi yazık oldu.
1: Arda Turan dediniz.
0: Ya.
1: Emir Bey demiş ki Arda Turan Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanıp Atletico ve Barcelona potansiyel hoca adayı olmuşken Trabzon'a zaten gelir mi sizce?
2: Yok ben Arda Turan'ın olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum. Ben sadece gündeme geldiği için ismini telaffuz ettik.
2: Arda Turan'ın Türkiye macerasının Galatasaray'la başlayacağını düşünüyorum.
1: Şu an zaten tekrardan 4 büyüklerde bence kim gitse Arda Turan ismi bir gündeme gelir.
2: Ya gelir ama Arda Turan'ın da bir gün Galatasaray'ın hocası olacağını söylerim. Yani direkt net bir şekilde bunu söylerim yani. Hı hı. Olacak o günleri göreceğiz inşallah.
1: Abdullah Avcı ihtimali ne dersiniz Güvenç Hocam?
0: Olabilir.
1: Tekrar yeni bir Abdullah Avcı dönemi.
0: Ya şimdi insanlar belki hata yapıyor. Hatalarından ders çıkarabiliyorsa tamam mı? Hı hı. Şey değil yani. Tekrar başarılı olabilir. Bir geldi ikinciye başarılı olamadım. Olabilir. Ya bir bakıyorsun bir hatalarım var tamam mı?
1: Evet.
0: Gibi öz eleştiri çok önemli. Ya bir de mesela eleştirilere ben bakarım tamam mı? Bakarım. Kim doğru dürüst söylüyor tamam mı? Yani ne bakıyor? Abuk subuk eleştiri yapanlar var. Bir de iyi eleştiri yapanlar var. Yani bir tanesi mesela sağ tarafımda iyi eleştiri yapıyor. Ne yapayım biraz yağlayayım.
1: İlk defa övdü hocam seni.
2: Yani, başıma bir şey
0: yok,
2: gelecek.
0: Baktı. Çıkışta. Yani ya eleştiri yapıyorsun bakıyorum akıllı bir eleştiri yapıyorsa... Bakarım şimdi ikisi hani ne diyor ya şu golü yedirmiş diye dur bakayım ya ne diyor bu Güvenç Hoca palavra mı atıyor. Bir bakayım derim ki doğru mu yanlış mı bir bakayım yani.
1: Tabii.
0: Bak bunları hatalarını görüyorsa mesele yok yani. Senelerce Abdullah Avcı futbolun içinden gelmiş biri o kadar antrenörlük yapmış şampiyonluk yaşamış veya kim var başka şimdi bilemiyorum aklıma gelmiyor.
2: Şenol Güneş.
1: Şenol Fatih Terim olabilir. Olma ihtimali nedir Serhan Bey ne der?
2: Yok zannetmiyorum.
1: Ben
2: hocanın bu maceraya şu an için gireceğini düşünmüyorum.
0: Ya Fatih Hoca da olabilir. Bence ne bileyim Şenol Hoca da olabilir. Ben aslında Fatih Hoca'nın yerine giderim
2: artık
0: yani. Ya Fatih Hoca bak bir şey söyleyeyim.
2: Fatih Hoca'nın artık...
0: Fatih Hoca milli takımı

0: bekliyor.
1: Milli takım yani, olması lazım. Bekliyor. Galatasaray olması lazım. Galatasaray'da başkanlık olması lazım aslında.
0: Ya başkanlık Artırım. Olmaz. Fener Galatasaray onu yapmaz ama mesela milli takım olur. Şu anda ben olsam milli takımın hocasını değiştiririm. %100 değiştiririm.
2: Hocam.
0: %100, %1 milyon değiştiririm ya. Yaptığı hatalar var ya.
2: Ya değiştirilseydi ha. Zaten o dönem değiştirilirdi şu an artık. Tekrar Uluslar Ligi maçlarımız olacak. Yok şimdi yani. Nelson demiştiniz onu bir
1: evet,
2: söyleyeyim mi? Soranlar var.
1: Söylüyorum. Şimdi Galatasaray'da biliyorsun gelecekler kadar gidecekler de çok önemliydi.
2: Evet.
1: Ve vücut dili çok iyi olmayan, her fırsatta bumerang gibi gidip tekrar geri gelip istenmeyen bir oyuncu pozisyonuna gelen ve geldiği zaman da kendini Galatasaray'a ait hissetmeyen Nelson artık vedalaşıldı. Nelson sabah saatlerinde tarifeli uçakla beraber ülkesi Danimarka'ya geri dönüyor. Nordsjælland takımına dönüyor ve yarın sabah sağlık muayenesinden geçecek. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Nelson gitti. Galatasaray'dan artık o defter kapandı ama nasıl kapandı? Şimdi herkes fesih diyor ama yarın Galatasaray'ın açıklaması çok önemli. Yarın bir Galatasaray Nelson'la ilgili bir açıklama yapacak ve bunun oyuncunun Nordsjælland transferiyle ilgili, süreciyle ilgili bir kap bildirisi de verecek. Buna bakılması lazım. Ama sabah saatlerinde artık gidiyor. Oyuncunun da zaten kendi ülkesine gitmek isteği vardı.
2: Çok teşekkür ederim ikinize de.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Ağzınıza sağlık. Yine denk gelir miyiz bilmiyorum.
1: Geriz.
2: İnşallah denk
1: geliriz.
2: Size de tabii ki çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Hem iyi akşamlar hem de iyi geceler hem de iyi sabahlar. Hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adımı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.
9: Tekrar program.

0: hemen programa başlayalım. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Şu günlerde çokça konuştuğumuz olaylı maçlardan, büyük cezalardan geçmişe dönüp örnekler vermeye çalışacağız. Bakalım o zamanlar nasıldı? Çok değişmiş miyiz? Nerelerdeyiz? Ne olmuş? Haydi bakalım gidiyoruz. Şimdi bence önce bir 60'lı yılların başına gitmek lazım Kemal abi. Hı hı. Olaylı maçlardan biri belki de hani bambaşka bir
1: o çok başka bir şey.
0: Değerlendirmek lazım. Gençler Birliği, Fenerbahçe Gençler Birliği karşılaşması. Ama sanıyorum hani bu işin top noktalarından biri değil mi?
1: Tabii, maç bir kere İnönü Stadı'nda oynandı. Hı-hı. Onu bir kere altını çizelim. Dönemin Gençler Birliği Başkanı rahmetli Orhan Şeref Apak, Futbol Federasyonu Başkanlığı da yaptı biliyorsunuz. Bence Türk futboluna çok ciddi katkıları
0: var. Anadolu ya Türk futbolunun açılmasını, kulüplerin açılmasını sağlayan çok önemli bir Futbol Federasyonu başkanıydı.
1: O zaman Gençler Birliği'nin başkanıydı. Dedi ki,
0: baksanıza
1: o yazıyı da Necim abi yazmış maç yazısını. Polisler maçlarda tribünlere yüzleri dönük olarak...
0: Onlar da maçı seyrediyormuş demek ki daha önce.
1: Evet.
0: Ve Naci

0: Yüksel Kadri maçlardan men edildi. Cezalandırılması istenenler Şeref, Lefter, Hilmi, antrenör Sekeli ve Faruk Ilgaz.
1: Bitmedi, daha çok var. Bir kere Şeref, Lefter, Hilmi, onlar da ceza aldılar.
0: Aldılar değil mi?
1: Tabii, 6 oyuncu ceza.
0: Naci Yüksel Kadri.
1: Onlar zaten
0: zaten gitti.
1: Onlar kafadan aldı, ötekiler de aldı. Şeref, Lefter, Hilmi de aldı. Şimdi burada Orhan Şeref rahmetli maçtan evvel şöyle bir beyanat verdi. Fenerbahçe bizi yenerse ömür boyu rozetini takacağım dedi. Ne evet, diyorsun falan dediler. Evet doğru. Dedi bunu dedi açık ve net söylüyorum dedi. Neyse tabii Orhan Şeref'in bu beyanatından sonra zaten maçlar full oynanıyor. İnönü Stadı full ve Gençler Birliği'nin de çok iyi bir takımı var o zamanlar. Mesela kaleci Selçuk, Hafatlı, Oral, İhsan, Tugay, Tevfik, Forvet, Zeynel, Solaçık. Müthiş bir takım.
0: Fenerbahçe zorla suçlu durumuna düşürülmüştür deniyor.
1: Şimdi olay şudur.
0: 6 futbolcu, bir antrenör, bir idareci.
1: Tabii.
0: O da bayağı bir...
1: Daha başka da var kabaretmiş. Cezalar söyleyeceğim şimdi. Ve müsabaka, detayına fazla girmeyelim. 3-2 Gençler Birliği'nin galibiyetiyle devam ediyor. Evet. İnönü'de.
0: Gençler Birliği önde.
1: Önde. Bitime 6 dakika kala, 7 dakika kala. Fenerbahçe Yüksel attı galiba. Bir gol attı. Hakem Muzaffer Sarvan, Oğuz Sarvan'ın babası.
0: Oğuz Sarvan'ın babası. Oğuz Sarvan'ı futbol severler, yani yeniler tanır olanlar tabii, hatırlayacaklardır.
1: Golü iptal etti.
0: Evet.
1: Saha karıştı bir anda. 3-3 yapıyor Fener. Saha bir anda karıştı. O ona bu buna, o ona bu buna dalıyor. Oo bir felaket. Kenardan yöneticiler aynı bu Fener Galatasaray maçında olduğu gibi. Hani bench'te oturanlar öyle diyoruz ya şimdi. Onlar da evet. Daldı ve müsabaka yanlış hatırlamıyorsam demek ki kaç sene olmuş? 57 sene olmuş. Müsabaka bayağı bir 15 dakika falan durdu ayrılana kadar. Fakat burada parantez içinde müsabakanın durdurulması, ertelenmesi, o anda tatil edilmesi pek söz konusu değil. Neden? Şeref tribününde, yani VIP tribünü diyoruz ya şimdi. Evet. Diyelim ki 100 kişi var.
0: Evet.
1: 100'ü de asker.
0: Tabii.
1: İhtilal olmuş. Tabii. 60 ihtilalinden sonra neredeyse bir sene 10 ay sonra falan. 60 ihtilalinden komple subay. Paşasından üst teğmenine varıncaya kadar neyse var. Hakem de tabii bu bir şey olduğu için oynatmak, devam ettirmek için. Neyse uzatmayalım. Maç tekrar yeniden başladı. Ve 4 dakika kala falan galiba, yanlış hatırlamıyorsan, Şeref bir kafa golü attı. Forvet'e geçip sık sık yapardı onu. Kulaklar çınlasın. Maç 3-3 bitti.
0: Yine 3-3 oldu yani.
1: Ha 3-3 oldu, bitti. Bu arada rahmetli Orhan Şeref Apak rozeti takmaktan kurtuldu. Onu da söyleyelim. Ve bak ne diyor, maçın bitimine 4 kala evet. Forvet'e geçen Şeref'in kafa golüyle evet.
0: Temin edebildi beraberliği. Evet. Ama verilmeyen gol yok burada. Gol müydü, Nizami miydi?
1: Hangisi?
0: Verilmeyen.
1: Valla karışık. Ha. Yani o zaman böyle görüntü mörüntü falan filan yok. Tabii. Televizyon, menevizyon.
0: Al geri.
1: Al çekim, fotoğraf en fazla. Neyse. Tabii. Aradan 2 gün geçti. 3 gün geçti. Yalan söylemeyeyim. Bir haber patladı. Fenerbahçeli 6 oyuncu işte ceza heyetinde, daha yöneticiler şunlar bunlar. Faruk Ilgaz rahmetli o zaman genel sekreter.
0: Henüz.
1: Evet. Antrenör Zekelli.
0: Macar Hoca.
1: Macar Hoca. İşte şu şeyde ellerini böyle yapmış evet. Ya. Burada esas başka bir çok önemli yer var. Bu 6 futbolcunun yöneticilerin ceza heyetine verilmesi çok önemli değil. Bugünle karşılaştırırsak önemli de.
0: Bu arada İzmir'in Karşıyaka takımı tam kadro halinde ceza heyetine verildi diyor.
1: Ha, o da başka
0: o
1: bir şey.
0: O sırada da başka bir maç. Bayağı bir şeymiş
1: esas,
0: o sırada.
1: Esas başka bir şey var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre
0: evet.
1: faaliyetinin durdurulması. Yani basket, ne bileyim işte yüzme, ping pong.
0: Hangi branşlar varsa.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün belli olmayan bir süre faaliyetinin durdurulması. Bu bugüne kadar spor tarihimiz

0: de rastlanmamış bir teşebbüs, öyle diyelim, girişim.
1: Hani işte ihtilal dönemi tabii.
0: İhtilal dönemi.
1: Mantık yok ki.
0: Tabii zaten federasyon başkanı asker, beden terbiyesi genel müdürlüğü vardı o zaman. O asker, hepsi asker. Tabii ve o arada Fenerbahçe'de Yunanistan'a gidiyor. Çarşamba günü özel maç oynayacak. Galiba AYK'yla. Faruk abi de kafilede rahmetli. Giderken büyük bir darbe aldık. Böyle bir şey olabilir mi falan diye beyanatlar verdi. Hmm. Hasan Kamil, yanlış hatırlamıyorsam başkan, Hasan Kamil Sporel'in müthiş bir açıklaması vardır. Bugünkü bütün başkanlara örnek olsun. Bulun, okuyun. Keşke getirseydim. Çok uzun değil. 3-4 cümle. 3-4 cümlelik bir şey. İşte hakiki Fenerbahçeli, hakiki Fenerbahçe içinden çıkma. Hasan Kamil Sporel kim? Zeki Rıza Sporel'in kardeşi.
1: Evet.
0: Onun öyle bir, bu olaylarla ilgili muazzam bir demeci vardır. Bütün başkanlara örnek olsun. Bulsunlar, okusunlar. Her yerde vardır, bulur girerlerse. Ve bu Naci Yüksel Kadri Şeref Hilmi 6 kişi birden ceza aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 kişi 6 ay.
1: Lefter ne kadar almıştı?
0: Lefter galiba ya 2 ay ya 3 ay. Yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir şey. O zaman şimdiki gibi kadrolar 28-35 kişi tabii değil. Canım. 15 kişi.
1: Bittin.
0: Ve 6 kişi gidince Fener takımı kaldı 5 kişi. Hadi 2 de yedeği koyalım, 7 kişi. İstanbul Spor'la maç var. Yahu nasıl oynayacağız? Genç takımdan 4 tane oyuncu aldılar. Genç. Necati, Solaçık, Engin, Santrfor, Oktay, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de galiba Necmi Santraf. 6 tane oyuncuyu şeye aldılar. A takımına. Takım İstanbul Spor'la maç var. İstanbul Spor'un da iyi zamanı. Sabihler falan filan oynuyor yani. Ve İnönü Stadı'nda bir maç. Fenerbahçe, İstanbul Spor. Fenerbahçe B takımı diyeyim, takviyeli A takımı. Fenerbahçe o maçı 6-2 kazandı. Can Bartu'nun en çok sivrildiği maçlardan biridir o. Ve bak burada mesela Can yok. Ne, şu Puşkas Ergün duruyor ya aşağıda, en sağda.
1: Evet.
0: Onun yanındaki Necati işte genç takımdan sağaf. Nedim Doğan en solda yeni transfer olmuş Fenerbahçe'ye. O da 6 ay ceza aldı biliyorsun yamuk transferden. Şimdi
1: Can şu en sağda ayaktaki değil mi?
0: Naci o.
1: Öyle mi?
0: Naci, Lefter, Kadri, Özcan. Gerçi Özcan Fenerbahçe tarihini yazanlara göre başka biri de adı onun.
1: Nasıl?
0: Unuttum şimdi.
1: He, anladım. Kitaptaki hatalardan bahsediyorum.
0: Fenerbahçe'yi tamam. Kazıklayanlar, açık ve net söylüyorum. Kazıklayanlar. Açık ve net kazıklayanlar. O Özcan'ın ismi
1: başka. İyi niyet var diyelim biz.
0: İyi niyet falan yok abi. Bilmemezlik var, atma var, adam kandırma var, her şey var. Yanındaki Atilla, şeyin, Özcan'ın, Hilmi ve kaleci Şükrü abi. Şimdi Fenerbahçe ve ertesi gün hangi gazetedeydi? 61 Milliyet'te olabilir. Yalan söylemeyeyim. Saat 6. Cezalı 6. Fenerbahçe 6. İstanbul Spor küçük harfle 2. Küçük rakamla.
1: He, o şey meşhur bir öyle şey vardı. 6-6-6 muhabbeti.
0: Tam 6'da. O zaman böyle saat şey yok, kronometre falan. Bizim İlhan, rahmetli Mustafa amcanın oğlu İlhan değiştiriyor tabelaları. Tam Fener 6. golünü attı. İnönü'de saat vardı skor tabelasında, o da tam 6'ydı.
1: İlginç.
0: Onun için saat 6. 6 cezalı, 6, Fenerbahçe 6, küçük İstanbul Spor 2. Bu peki, çok tarihi bir olaydır. Ben şunu hatırlıyorum hafızamda. Hiçbir takımın futbol, yani bir futbol takımının 6 oyuncusu birden ceza almamıştır bir maçta. Hatta bu ceza alanlar arasında unutmuş arkadaşlar, bir de rahmetli babam var, o da 6 ay aldı.
1: O ne?
0: Lisans işlerini yapıyordu. O da tabii, o da sahaya dalıyor.
1: He, şey.
0: Herkes daldığında 6 ayda o almıştı. Bu çok tarihi bir olaydır. Ama Altı ceza tabi tarihidir de bir de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün faaliyetinin evet, evet. bir süre dondurulmasına.
1: Sonra nasıl o şey oldu? Hızlanalım diyor arkadaşlarım. Onu
0: yani o işte olmadı. Bu cezalar.
1: Ne yapıyorsunuz ya falan diyenler aklı selim sahibi tabii, insanlar
0: tabii Ankara'da tabi askerde de var.
1: Tabii ki. Şey tabii ki.
0: Ve ama bu altı o cezalı oyuncu cezalarını çektiler. Tahkim mahkim yok o zaman.
1: Tabii. Peki bir 10 yıl kadar sonra aşağı yukarı bir Ankara Gücü Beşiktaş var.
0: Evet, Ankara'da.
1: 70'li yılların başı.
0: Evet.
1: O da enteresan.
0: Baba Gündüz teknik direktör Beşiktaş'ta.
1: Şu Beşiktaş kadrosuna baksana Kemal evet. abi.
0: Necmi Mutlu yardımcısı.
1: Sanlı abi falan da var.
0: Tabii Arap Yusuf en başta rahmetli. Onun yanındakini buradan çıkartamıyoruz. Sanlı, Necmi abi, Baba Gündüz, Sabri, Zeko, altta Nihat. Rahmetli Vedat, Ergün Galatasaray'dan geldi. Baba Gündüz getirmişti. Şimdi bu Ankara Gücü Beşiktaş maçında da Yusuf oyundan atıldı. Bizim rahmetli Yusuf.
1: Yusuf'un oğlu.
0: İtişler, kakışlar falan. Netice itibariyle Ankara Gücü Beşiktaş'ı yendi yanlış hatırlamıyorsam. Bir de tünelden içeri girerken... Evet.
1: Sabri beyin sarsıntısı geçirdi.
0: Tabii,
1: Yusuf
0: tabii.
1: oyundan atıldı. Maçı Ankara Gücü 1-0 kazandı.
0: Tabii. Ve maçtan sonra yani maç bittikten sonra Beşiktaş soyunma odasına giderken arbede çıktı.
1: Oraya bir resim de var.
0: Var mı? Mesela ben şeyi çok iyi hatırlarım. Bizim rahmetli Vedat'ı.
1: Ankara Gücü futbolcusu Erman da tedbirli olarak ceza tabii, kurumuna tabii, sevk edilmiş.
0: Tabii.
1: Artık bilmiyorum tanıyor musunuz bu Erman'ı bir yerden?
0: mesela bizim Vedat az kalsın öldürüyorlardı. Merdivenlerden uçacaktı. Vedat'a daldılar bizim Beşiktaşlı. Yani büyük
1: Vedat bir, Okyar rahmet.
0: Tabii büyük bir adet. Hatta şey Baba Gündüz bu maçtan sonra görevi bıraktı Beşiktaş'ta. Ve son bir hafta kalmıştı veya iki hafta yalan söylemeyeyim. Necmi Mutlu Beşiktaş'ı antrene etti yani teknik
1: evet,
0: adamını.
1: Evet.
0: Necmi Mutlu yaptı. Son bir maç mı iki maç mı ne bak. Arbede'den de bak aşağıda şeyler var görüyor musun? Fotoğraf var bak. Tavşan Sami.
1: Evet evet şurada.
0: Tabii. Bak Sabri'nin haline bak. Görüyor musun? Bu da çok şeyli bir maçtır. Olaylı bir maçtır.
1: Evet.
0: Düşün Gündüz Kılıç gibi bir adam Beşiktaş'taki görevini bıraktı bu maçtan sonra.
1: Peki yakın tarihten iki örnekle bu bölümü noktalayacağız. Bir 2008'de Galatasaray-Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı var. Meşhur Volkan ve Lincoln'un ön plana çıktığı yakın tarihte ki o da bir 10 yıl olmuş.
0: Evet.
1: Var mı işte o maçtan bir görüntü? Lugano orada, Lincoln orada. Cüneyt Çakır hakem. Gergin bir maçtı gerçekten. Volkan ve Lincoln arasındaki... Çok bir şey değişmemiş.
0: Tekmeye
1: tabii.
0: bak abi.
1: Burada Volkan cezayı kesmiş.
0: Daha bir tekme daha sallayacak. Şimdi
1: Ümit
0: acaba
1: Karan
0: Volkan
1: geliyor.
0: Acaba Volkan kaç maç ceza aldı bu hareketlerden sonra?
1: Volkan o zaman 3 maç ceza almış.
0: Vay anasını çok vermişsin zaten.
1: Yok 6 maç ceza almış düzeltiyorum.
0: Şimdi oldu.
1: 6 maç ceza almış ama... Tahrikten dolayı dörde inmiş.
0: Hatta kaldırsaydınız tamamen ya. Niye veriyorsunuz ya? Ağır tahrik var deyip tamamen kaldırsaydınız. Ya Türkiye'de.
1: 6 maç alıyor. Tahrikten dolayı dörde iniyor.
0: Bak sevgili Ender.
1: Volkan Brezilyalı futbol cemaatinin cinayet sebebi demiş. Kendisine ana avrat küfrettiğini iddia etmiş. Cüneyt Çakır Türk hakemliğine kara gecelerinden birini yaşattı diye bir şey var. Ahmet Çakır'ın
0: o dönemde yazısı var. Ahmet Çakır'ın işi o. Şimdi... Ben şunu söyleyeceğim. Keşke futbol özerk olmasaydı. 92'de çıkan 3813 sayılı yasayla. Keşke olmasaydı. Keşke.
1: Ya o da beceremiyoruz demek şu
0: evet.
1: senin söylediğin.
0: Bize uymuyor kardeşim ya.
1: Yakın
0: bize
1: tarihten Volkan Lincoln kavgası. Volkan'ın 6 maç aldığı, ceza aldığı, sonra 4'e indiği olaylı gün... Yani
0: şu yaptığı hareketi gördün mü
1: Volkan'ın? Aynı
0: Volkan'ın?
1: Noktada devam ediyoruz.
0: Ölebilir adam ha.
1: Tabii diz
0: nereye vuruyor ama?
1: Görüyorum.
0: Ölebilir tabii. adam yani ha. Cinayete teşebbüstür bu. 3 maç.
1: Selçuk, Volkan. 3 değil 6 maç. 6 maç 4'e iniyor.
0: 4'e iniyor abi işte.
1: PPDK Galatasaray'ın Türkiye'de şey kadar düşünen Lincoln'un tek maçtan Volkan'a 4 maç ceza verdi.

0: şeklinde bir...
1: Hayır zaten 4 vermiş, 6 vermiş.
0: 4 vermiş ama burada bak haberde 4 gözüküyor çocuklar.
1: Tekme atan kırmızı.
0: Demek ki tahkimde onu onamış. Şu haberde öyle var çünkü. Tabii. Bakın.
1: Tahkime itiraz etmiş, tahkimde onamış.
0: Evet. Peki bir de yine o dönemler aynı sıkıntılı, hayli sıkıntılı dönemlerdi. Bir yıl sonra 2009'da yine bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Burada Volkan'ın 4 maç cezası, önce 6 maç olarak belirlenen ceza ağır tahrik altına geçen 4 maça indirildi diyor burada da.
1: Ama ceza kurulu zaten 4.
0: Fenerbahçe 4'e de itiraz etmiş.
1: Ceza kurulu 6 düşünüyormuş, 4 vermiş sonra.
0: Lugano, Gökhan Gönül ve Lincoln'de bir maçta men cezası almışlar. Evet, diğer bir yıl sonraki derbiye geçelim. Bu da o derbide. Bu 12 Nisan 2009 Arda. Galatasaray'da Arda ve Emre görüyor. Emre Aşık, Fenerbahçe'de Lugano ve Semih. 4 kırmızı kart var bu maçta da. Baksanıza. Boğazlara yapışmalar. Ne yapıyorsun diye arkadan yapışma. Var mı bir fark? Ha şu çok güzel görüntüdür. Bir önceki ona geliriz tekrar. Roberto Carlos ve Lincoln şöyle.
1: Şimdi Brezilyalılar değil mi abi?
0: Ne yapıyor bunlar diye o kenarda öyle bakıyorlar. Harika, şimdi birazdan gidiyor. Bu Arda Semih'in yüzünde artık ona yumruk mu diyeyim ne diyeyim, birisi boğuyor, birisi yumruk atıyor. Allah aşkına.
1: Bak şunlara bak abi.
0: Bak ne yapıyor bunlar ya diye. Harika. Roberto Carlos'la Lincoln'un seyredişi
1: harika,
0: harika görüntüdür.
1: Harika.
0: Ama yani baya yumruklar, tabii, şeyler, boğaza yapışmalar falan. Ve buradan çıka çıka ne çıkıyor biliyor musunuz? Arda 3 maç. Bakın az önce görüntüyü gördük. Emre Aşık 2 maç. Sabri 2 maç. Lugano 5 maç. Arda nasıl bir maç almış ya? Baksana Arda onu gırtlaklıyor, oradan bilmem ne yapıyor. Emre Aşık Lugano 5 maç almış. Lugano boğaza yapışmıştı. Semih 3, Volkan yine var 3. Yani 6 oyuncu burada ceza alıyor. Toplamda 8-11 maç, 14-16-18 maç ceza çıkmış. Vay be. Adnan Polat'a 45 gün hak mahrumiyeti.
1: Ha şahsı değil mi?
0: Galatasaray'a bir maç sağ kapatma, bir maç seyircisiz oynama. Hiçbir şey değişmiyor. 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Bıraktığımız yerde duruyoruz. Aynı noktada aynı yanlışları yapmaya devam ediyoruz.
1: Bu arada başka
0: ediyoruz.
1: Şey de var. Sabriye'de 2 maç.
0: Sabri var. Toplam 20 maç fatura. Evet. Yine bir geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Bakın sizi bugün artık belki de çok az insanın hatırladığı bilinmeyen bir takımla tanıştıracağız.

0: bilinmeyen bir takım diyorum. Vallahi ben dahil birçok insan böyle bir takımın varlığından belki de haberdar değildi. Yani ben işte bu programı yapmaya başladığımızdan beri tabii.
1: Sen nereden haberdar olacaksın kardeşim ya?
0: 46 ile 65, 40 kaç? Evet, 46 ile 65 arasında var bu takım. Yok, seyretmemize imkan yok zaten. Ama çok duymamışız da. Çünkü yani bağışlayın, tırnak içinde garip bir takım bu. Neden garip olduğunu şimdi anlatacağım. Şöyle bir doktora tezinden alıntı var önümde. Türkiye'de futbolun iş dünyasıyla yakın temasında öncü olan bir örnektir. Bu sonradan biliyorsunuz. İstanbul Sporlar, Siirt var, şunlar bunlar. Şimdi AŞ olan futbol takımları, sahipli futbol takımları var. Bu ilk örnek. Türkiye'deki ilk örneği Adalet Futbol Takımı. Çok enteresan. Adalet Futbol Takımı 1946 yılında Adalet Mensucat diye bir fabrika var.
1: Battaniye yapıyor, özelliği. En büyük
0: bir özelliği. İkinci Dünya Savaşı sonrasında o dönemlerin hani önemli işleri tabii bunlar. Yani doğrusunu söylemek gerekirse futbol dünyasına yatırım yapıyor o aile.
1: Bir önemli işleri daha var. Parantez açalım. Hı. Unutturma bana. Süreyya Sineması'nı bilir misin Kadıköy'deki?
0: Bilmez miyim?
1: O da onlarındır.
0: Aa.
1: Tabii.

0: opera binası gibi.
1: O da yani Süreyya Sineması'nı onlar yaptırmıştır. Sonradan kime hibe ettiler? Belediyeye galiba, yanlış hatırladım.
0: Adalet kurucusu Süreyya İlmen 2. Abdülhamit döneminin ünlü seraskeri Rıza Paşa'nın oğludur diye bir not var önümde. Şimdi nedir bu adalet takımını önemli yapan biliyor musunuz? Büyük transferler yapıyorlar. Para var. Bir özel firmanın takımı.
1: Tabii.
0: Ve hiç görülmedik bir şekilde inanılmaz para harcayıp transferler yapıyorlar. Hiçbir zaman böyle şampiyonluk vesaire yok. Ama çok enteresan sonuçlar, büyüklere kök söktüren maçlar, büyük takımlar karşısında alınan önemli galibiyetler var. Adalet takımı İstanbul 5. Amatör Küme'de başlıyor. Yükseliyor. Birinci lige kadar.
1: Tabii.
0: Öyle bir para desteği var ki takıma. Bu şekilde yükseliyor. 49-50'de ikinci kümeye yükselmiş. 49-50 ve 50-51 sezonlarında ikinci kümede şampiyon olduğu halde terfi maçları yok o zaman. Geçememiş tersini düzeltiyorum. Birinci kümeye çıkabilmek için de işte Fenerbahçe'nin 7 oyuncusuyla anlaşıyor. Onu birazdan anlatacağız. Çok enteresan, transfer bedeli olarak o ürünlerin yapıldığı tezgahları veriyorlarmış. Onlar çok ciddi para o zaman.
1: Yani tezgah verirlerken tezgahtan gelecek parayı, o evet, üretilen üründen gelen parayı. Tabii.
0: Ve mesela Küçük Erol kendisi için özel olarak satın alınan 9500 liralık bir tezgah karşılığında profesyonel mukavele yapmış. Bakın sene 1950, 9500 lira. Tabii. Ben bilmiyorum da sen ne diyorsun Kemal abi?
1: Ev alırsın.
0: Ev parası.
1: Tabii.
0: Ve Türkiye'de bir enteresan not daha söyleyeyim. 1951-52 sezonunda Türkiye'nin ilk profesyonel yabancı oyuncusunu alan da bu takım.
1: Tabii, Oscar.
0: Arjantinli defans oyuncusu Jose Alberto Valdivesio Oscar diye tanınıyor.
1: Biz Oscar diyebiliriz.
0: İlk yabancı futbolcu Arjantin'in San Lorenzo, hani öyle şey de değil. İspanya'da Atletico Madrid'de oynuyor. Ardından Real Zaragoza'dan Adalet futbol takımına geliyor.
1: Yalnız Oscar defans oynamazdı çok. Yani şöyle söyleyeyim sana.
0: Ön libero gibi mi?
1: Bugünkü orta saha
0: gibi
1: filan. Yani öyle söyleyeyim.
0: Çok enteresan ama tabii. Ya. İlk yabancı futbolcu.
1: Tabii Oscar. Ne goller attı.
0: İlk yabancı futbolcu bu takımda. İlk iş dünyasının sahibi olduğu takım olma özelliği bu takımda. Ve Adalet takımı 1951-52 sezonunda ikinci küme A grubunu hiç yenilmeden, hiç berabere kalmadan şampiyon olarak bitiriyor. B grubu şampiyonu Beyoğlu, ama amatörden profesyonele geçme yok demişler. Ama öyle bir baskı olmuş ki tabii, parasal güç de var. Basın gücü,
1: profesyonellik ilan edilmiş.
0: Diyor ki o zaman biz de profesyonelliğe geçelim. Dayanamıyor federasyon bu baskılara. Ve Adalet takımı ve Beyoğlu Spor'la beraber, Beyoğlu Spor'a da yarıyor bu, 1952-53 sezonundan itibaren profesyonel ligde yer almaya başlıyor. Yani şeyde, birinci ligde 7 sezon kalmış Kemal abi.
1: İlk başlarda işte bir dördüncülük,
0: 3 kere ilk 5'te yer almış.
1: Bir dördüncülük, bir beşincilik benim aklımda kaldığı kadarıyla. Ama yani şöyle, o zaman bütün takımları ezen diyeyim, kimse alınmasın, Fener, Galatasaray, Beşiktaş'a da kök söktüren bir takım.
0: Örneğin 53-54 sezonundan skorlar var. Galatasaray'ı 4-1 yenmiş. Vefa, o dönemin önemli abi, takımı 6-2 yenmiş. Bir yıl sonra, 10 gün sonra 6 haftadır yenilmeyen Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etmiş. Bir önceki sezonun şampiyonu. Yani
1: tabii,
0: önemli yani skorlar
1: elde etmiş. Ama ne oyuncular var. Demin gösterdiniz burada.
0: Şimdi Fenerbahçe ile o transfer olayı çok şey konuşulmuş tabii o dönemde.
1: Şöyle,
0: 7-8 oyuncuya transfer teklifi gidiyor. Hatta yani verilen paralar çok büyük paralar o günün paralarıyla. Fenerbahçe bu durumdan bayağı muzdarip oluyor.
1: Tabii Osman Kavrakoğlu rahmetli, o zaman başkan Fenerbahçe'de. Demokrat Parti milletvekili, Büyük Millet Meclisi reis vekili aynı zamanda. Profesyonelliğe geçtikten sonra herkes mukavele imzalayacak tabii. Rahmetli Osman, ben abi derdim, beni çok sık çağırırdı eve, konuşurduk, sohbet ederdik futbol hakkında. Yani şimdi geçmiş gün tabii, parayı o kadar iyi hatırlayamayacağım. Diyor ki 5000 lira mukavele yapacaksınız, profesyonel olacaksınız. Bunlar diyorlar ki ya 5000 çok az, şeyimiz öyle, gücümüz öyle. O zaman evet, para mara yok ki. O arada da işte Adalet Fabrikası diyelim, Adalet evet, Kulübü diyelim, bunlara bu paranın iki mislini artı biraz evvel bahsettiğin gibi battaniye dokunan tezgahlardan yapılan satıştan da kar.
0: Oradan da büyük para geliyormuş.
1: Tabii. Ve bunu kıramıyorlar. Selahattin Samim Halil, efsane takımın haf hattı komple gitti. Yani öyle, o Fenerbahçe tarihinin bir numaralı efsane takımıdır. Hiç kimse
0: almadı. O Adalet takımını bir verebilir miyiz ekrana çocuklar?
1: Ya işte bak burada bu Ayhan Galatasaray'da da oynadı en kenarda. Kaleci Ömer. Oscar işte orada bak. Bıyıklı. Evet. Gökçen. Santraf. Sonra emekli olduktan sonra Dalyan'da beraber de oynadık. Rahmetli Selahattin Torkal. Selahattin efsane Torkal. Sahibi. Ahmet Karlıklı Galatasaray'da da oynadı. Erol Keskin meşhur efsane takımın küçük Fikret Erol Süper evet, Ekter Halit yeni vefat etti. 2-3 sene oldu. Bu şey Salim Galatasaray'da da oynadı. Deli Turan. Öyle lakabı çıktı. Kusura bakmasın kimse. Fener'e transfer oldu sonra. Fener yani.
0: Cahit Çandan falan.
1: Cahit abi ondan sonra. Yani
0: Salim.
1: Salim işte en başta. Cavut. Yani, yani bunların hepsi Galatasaray'da şurada ama Fener'den o 3 kişi geçtikten sonra Erol Keskin de gitti. Kısa bir süre sonra. Hatta bakın bunu zaman içinde Adalet Fabrikaları sahibinin kızı kimden evlendi?
0: Kim evlendi?
1: Fenerbahçe'nin meşhur santrforu Canavar Burhan'la.
0: He.
1: O zaman Canavar Burhan da Adalet'e gitti.
0: O 5000 lirayı kabul etmemişler ya. Her futbolcuya 8000 lira, 200 lira aylık. Ayrıca iki tane battaniye makinesinin karı.
1: Büyük.
0: Yani üç, nerede 5000, nerede 8000. Üzerine maaş, bir de iki battaniye bak, makinesinin karı.
1: Üç misli. Ve yeni profesyonel olun. Büyük para ya. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bu transfer aşağı yukarı adam başı 15 bin lira falan.
0: 15 bin lira da iki ev parası değil mi?
1: Sen ne diyorsun? Bize köşk vereceklerdi 63 yılında Moda'da. Babama yalvardılar geri al diye. Babama para yok nasıl alacağız ya dedi. 27 bin liraya.
0: Düşün.
1: 3 katlı köşk bahçede elma ağaçları, malta, erikler, melikler. Düşünebiliyor musun? Gittiler. Yani çok kişi Adalet'e bu veriler sayesinde... Çok kişi gitti Adalet'te oynadı. Bak ben buraya bir not aldım. Kaleci Ömer'i söyledim. Sen öbür kaleci kim biliyor musun? Yani kalecilerden biri. Burada yok, burada yok.
0: Şey, burada ama benim önümde şey var.
1: Nerede?
0: Liste var galiba, bakayım. Burada var mı, var mı, var mı?
1: Buradaki takımlarda yok. Yok. Benim önümdekilerde.
0: Tamam, kim abi?
1: Fecri Ebcioğlu.
0: Oo. bu meşhur Yaşa Fenerbahçe şarkısının düzenleyicisidir aynı zamanda da aranjörüdür. Ama Türk televizyonlarının da 70'li yılların duayenidir bizim mesleğimizin.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin. Fecri abi yedek kalecilerden biri oynadı. Oynamadı değil. Sonra mesela bakıyorum Ahmet Karlıklı'sı, Gökçen'i söyledik. Salim'i, Erol Keskin'i söyledik. Halil orada zaten haf attı. Selahattin Samim Halil Fenerbahçe'nin efsane haf attı komple gitti Adalet'e. Bak burada Halil Özyazı bak antrenör var ya arkada. Evet. O Fenerbahçe'nin efsane sol hafı. Bir yanında Selahattin Torkal, öbür yanında Erol Keskin, Fenerliler, Turan, Ahmet Karlıklı.
0: O kadar paraya?
1: Tabii. Ayhan.
0: En iyi derecesi 3 kere 5.
1: İlk 5'e girdi. 2-4-1-5 galiba yanlış evet, hatırlamıyorsam. 2-4-1-5. Ama şeyin senin bu işi hazırlayışının temelindeki şey şu. İlk defa bir firma evet, tarafından
0: İlk, Türkiye'de ilk.
1: Ya, finanse edilen bir futbol takımı.
0: Yani iş dünyasının ilk defa bir futbol takımını finanse etmesi, satın alması ya da sahibi olması diyelim.
1: Sahibi.
0: Türkiye'de ilktir. Bir de güzel...

0: başka bu olayın yönü de ilk yabancı futbolcunun da tabii bu takımda oynuyor olması. Tabii. Türkiye'deki ilk yabancı futbolcuyu transfer eden takım bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği Adalet Futbol Takımı ve iş dünyasının para yatırdığı, sahibi olduğu ilk takım.
1: Şu fotoğraf kalabilir mi arkadaşlar? Sakın kaldırmayın. Bu İnönü Stadı.
0: Evet.
1: Yere bir bakar mısın abi?
0: Oo. Aşağı yukarı toprak diyeceğiz biz ona, bir
1: ya çim
0: falan
1: olsa,
0: yok.
1: Toprak olsa neyse, başka bir şey ya.
0: Arada taşlar falan var.
1: Ya ne diyorsun sen ya?
0: Kramponlara baksana ayakkabılara.
1: Ya ben sana bir şey diyeyim, aslında dünyada araştırıp bunun bir konuyu, yani bilmiyorum kim yapar yazar da, bir futbol sahasında basketbol maçı, Avrupa Şampiyonası düzenlendi.
0: Ya, yaptık burada.
1: Güreş düzenlendi. Evet. Cemal Kamacı'nın boks maçı burada yapıldı. Sirk geldi buraya. Sirk. Bildiğin sirk. Atlar, hatta, hayvanlar, filler.
0: Hatta öyle yabancı bir filme de konu olmuştur ya, o sirke gelirler falan.
1: Düşünebiliyoruz. Ve bu sahada Allah'tan, Allah yardım etti de bu bir kuşak. Yani ne mikrop kapılır oradan bilmem, ondan anlamam. Yani bir 50-60 kişimiz ölmedi Allah'tan. Düşünebiliyor musun abi?
0: Peki Adalet Futbol Takımı'nı bu şekilde tanımış olduk. Bir döneme 1946 yılından 65 yılına kadar varlığını sürdürüyor. Fabrika sıkıntıya düşünce, o iş sıkıntıya düşünce direkt futbola yansıyor. Takım da yavaş yavaş tarih sahnesindeki yerini alıyor ve yeşil sahalardan çekiliyor. Beşinci kümeden bugünkü adıyla işte Süper Lig seviyesindeki profesyonel lige ve Atatürk Kupası'nı kazanıyor. Yılın takımı diyenler var. Bu şekilde yaptığı sansasyonel transferlerle futbol tarihimizde ayrı bir yeri var.
1: Bir kişinin
0: var, Adalet
1: ismini
0: takımı
1: daha analım. Anmak zorundayız. Fahri Sömer rahmetli. Bu Adalet'in o transferlerini, o kadrosunu kuran adamdır. Hmm. Fahri abi. Sonra bir süre sonra da Karagümrük'ü almıştır eline. Kadri Aytaç'ı Karagümrük'ten, Galatasaray'dan Karagümrük'e transfer eden adamdır.
0: Önemli işte.
1: Bir başka şey daha, biraz yeni bu. Fatih Terim'i ilk yazıp bulan adamdır. Adana Demirspor'da. Fahri Sömer. Beni zorla maça götürdü İnönü'ye. Dedim baba dedim, yapma, iş güç var dedim. Bir gittik, Feriköy Adana Demirspor oynuyor. 150 seyirciye ya var ya yok. Baba dedim, beni neye getirdin bu maçı? Dur oğlum dedi, bak dedi, Adana takımında bir 9 numara var dedi.
0: O zaman iler şey
1: oynuyor. Santrfor oynuyor Fatih. Dedim seyret dedi ya, onun için getirdim. Bir baktım. Çok atletik bir yapı, zeka falan filan. Ne haber dedi? Dedim tamam baba, teslim oluyorum. İyi ki gelmişiz dedim. Sonra Galatasaray'a geldi zaten Fatih.
0: Peki şimdi unutulmaz anlar diyeceğiz. Bakalım hangi unutulmaz anı takip edeceğiz? Efendim bir dönem biliyorsunuz daha önce de yaptık. Sahanın içinden röportajlar falan vardı. O dönemin yayıncı kuruluşu sahanın içine girip işte TRT'ydi vesaireydi. Röportajlar yapabiliyordu. Maçtan hemen sonra sıcağı sıcağına röportajlar yapılabiliyordu. Teknik direktör isyanları. Bakın Hikmet Karaman nasıl isyan ediyor. Teknik direktör isyanları. O anlara şöyle bir gidelim, gülümsetelim sizi.
2: Kardeşim bak bu ter. Ter bu ter.
3: Hocam neye isyanınız ne hocam?
2: Lan maç bitti, isyan neye? Ne güzel maçı yönetiyorsun. Baskı yiyoruz olabilir ama daha neyi oynatıyorsun? Saatik gösteriyor. Kardeşim geçen hafta İsmet Arzuman maçın gözlemcisi 9 veriyor. Kaseti bende. Bülent Cavuzan'ın kaseti. İsmet Arzuman'ı izlesin. Şimdi de bu. Ulan ne güzel maç yönetiyorsun. Yazık değil mi bu mücadeleye? Ne yani uzatıyorsun?
3: Ayıp. Hocam kasıt mı var? Bir hata mı var?
2: Ne yapıyor kardeşim? Golü bekliyor. Adamı oyuna sokmadı 4 dakika. 5 dakika niye sokmuyor?
0: Neden isyan diyor biliyor musunuz? Kocaeli İnönü'nde 1-0 önde. Galiba Beşiktaş maçı mı bu? Hangi karşılaşma bu? 2002-2003 sezonu. Ben Beşiktaş maçı diye hatırlıyorum. Lazarov'un golüyle 1-0 önde.

0: 6'da iki arkadaşıyla offside'dayken skoru belirledi. Oldu, enteresanmış ya. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Bir başka teknik direktör isyanına gideceğiz şimdi. Yine belki de Yılmaz Hoca'ya, Yılmaz Vural'ın üzerine yapışan bu olaydır. Bir bakalım nasıl yaşanmış. 2008-2009 sezonu Kocaeli Spor'u kümede tutmaya çalışıyor Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural. Ve Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 2-2 berabere maç, son anlar, bakın ne oluyor. Yılmaz Vural, bakın. Golü yiyince Yılmaz Hoca'nın tepkisi. Burada da bir maç 5 dakika uzatılmışsa bu sürede biter. 1 dakika daha niye uzatıyorsun diyor. O uzatmada bu sefer de Fenerbahçe Kocaeli Spor'a golü atıyor. Ve Yılmaz Vural, bir kez daha verelim o görüntüleri ya. 2-2 maç. Yılmaz Vural bir baştan saatine bakıyor şu anda. Dua ediyor Yılmaz Hoca. Saati gösteriyor 4. hakeme. Ne yapacağız diyor. Maç bitmeli artık diyor. Ve gol yiyince işte böyle yıkılıyor Yılmaz Hoca. Evet. Bu iki tebessüm ile hatırladığımız hatırayı, o unutulmaz anlarda sizinle paylaşmak istedik.
1: Bu hangi maç?
0: İşte o maç bu. Değil mi çocuklar? Fenerbahçe Kocaeli Spor maçı.
1: Semih veriyor pası arabasını.
0: Bu ise mi o ya?
2: Bu da müthiş olmuş.
1: Ha, Uğur Boralov.
0: Sonra Kocaeli Spor 2-2 yapıyor yanılmıyorsam. Ve sonra bu 2-2 giderken işte Yılmaz Hoca'nın, Semih Şentürk'ün golü, Yılmaz Hoca'nın yerlere düşmesine, çöküp kalmasına neden olan gol. Alex de var, evet. Yılmaz Hoca işte bu durumda. Evet. Peki bir sonraki bölüme geçelim. Bir futbolcu, bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyu tanıtacağız size. ...1995-96 sezonuydu. İlk kez ülkesinin dışında top koşturacaktı o oyuncu. Ve Danimarka'dan gelen bir başka oyuncu daha vardı önce. Uche ile Brian Nielsen beraber gelmişlerdi.
1: Sol bek, evet.
0: Ama Uche ile ekürüleşen ve efsaneleşen Jes Hök oldu. Uche Hök ikilisi... İşte Falko Stumpf gibi, Bülent Popescu gibi,
1: tabii.
0: Zago'yla, unuttum şimdi kimdi o?
1: Ahmet Yıldırım oynadı bir aralık falan yani.
0: Ronaldo muydu? Ronaldo Zago gibi. Evet. Yani böyle futbolumuzda yer etmiş çok önemli ikililerden, stoperlerden biri, tabii, oldular. Jes Hök'ten bahsedeceğiz. Çok enteresan bir stoperdi. Ayağına çok hakim. Akıl koyan, savunmaya liderlik eden bir stoperdi Jes Hök.
1: Sertti de.
0: Evet.
1: Fakat genelde sertliği ön planda olan stoperlerin teknikleri biraz zayıftır. Oyunu görmeleri de o kadar çok net değildir. Yani iyidirler ama biraz eksikleri vardır. Şimdi bu Jes Hök olayı.
0: Bu 95-96 sezonunda bir sarı kartı bile yok bakın. Sert ama o kadar, tabii, aklıyla oynuyor ki. Ha.
1: Bu transferi enteresandır. Jes Hög'ü kim yurt dışında izleyip Fenerbahçe'ye getirmiştir?
0: Alişen dönemi.
1: Alişen dönemi de kim getirdi ama dışarıda izleyip. Bu da bizim Körül ki rahmetli.
0: Evet.
1: Dalyan sahasının hakemi. Rahmetli ya.
0: Arkadaş Adan abiler falan var.
1: Datku geliyor arkada. O da yardımcı antrenör.

0: oluyor galiba o dönemde. Şimdi kim bu Cez Högü Serkan orada rahmetli? Yurt dışında seyredip de bunu alalım, bu bizde çok iş yapar.
1: Diyen kim?
0: Diyen. Bunu dedikten sonra da ya hiç aklını mı kaçırdı sen, Danimarka'dan gelip de burada oyuncu mu oynar falan filan diyenlere
1: tepki
0: rağmen
1: alan.
0: Ben buna sabaha kadar futbol bilgim açısından kefilim diye Alişen'i ikna eden adam. Kulakların çınlasın Selim Soy'dan.
1: Oo, Selim abi mi?
0: Tabii. Selim'cim kulakların çınlasın. Cez Högü Fenerbahçe'ye transfer eden diyeyim. Ya parasını o vermedi tabii de. Selim Soy'dandır. Geliyor, seyrettim diyor. Evet, çok iyi diyor. Çok iyi iş yapar. Alalım bunu diyor. Karşı çıkanlar oluyor tabii. Ya Danimarka'dan adam mı gelir buraya falan filan diye. Geldikten sonra da herkes Selim'e Allah razı olsun, iyi ki gidip seyretmişsin, teşekkür etti yani. Ve Fenerbahçe'de tabii hele şey Uçe ile ikisi yan yana müthiş bir ve Cez Hök bizde gittik yani Fenerbahçe'den bizden gittikten sonra Türkiye'den gittikten sonra da oynamaya devam etti. Topu mu bırakmadı yani.
1: Chelsea'ye gitti ya.
0: Aşağı yani anladın mı?
1: 33 yaşında Chelsea'ye gitti.
0: Evet,
1: ama
0: evet.
1: Ne oldu? Şey maçında 95-96'da geliyor. Toplamda 4 sezon, 30 sezon evet. Dahil 4 sezon oynuyor. Sonra son yılında işte Beşiktaş maçında bir çizgiden elle çıkardığı top var. Orada herkes bir anda günah keçisi ilan ediyor.
0: Yani o giren golü çıkartıyor adam. Diyor ki dayanın diyor.
1: Uçen'in bacağının kırıldığı tabii, şey. Tabii. Aynı maç. Uçen'in bacağının kırıldığı,
0: bacağı
1: maç.
0: Kırıldı.
1: O kadar
0: aynı.
1: Dramatiktir ki o.
0: Evet. Evet. Ya bu Uçe var ya. Bu
1: Jesu'nun kafayla attığı gol.
0: Bu Uçe var ya. Rahmetli Serkan bizim kulübün. Biliyorsun idari müdürü
1: Serkan Hoca. Amin.
0: Bir gün dayanamamış, anlattı bana, dayanamadım abi, indim dedi soyunma odasına dedi. Maçtan sonra demiş ki ya bir dakika demiş, şu formanı tutmam lazım senin. Uçen'in. Şaşırmış herif tabii. Oğlum ya Kemal abi hiç ter yok dedi ya. Ve böyle bir şey olur mu, adam 90 dakika top oynuyor. Adamın formasını hep merak ediyordum. En sonunda dayanamadım indim dedi.
1: Ben mi yanlış görüyorum?
0: Ha, ver bakayım şu formanı demiş. Aldı. Ya demiyor. Yo öyle demiş yani.
1: Evet, yaşlandığı için gözden çıkarılmıştı o sezon. O,
0: Chelsea'ye gitti sonra.
1: 33 yaşındayken Fenerbahçe'de gözden çıkarılıp Chelsea'de oynamaya
0: amatör
1: başladı.
0: Amatör kümeye gitmiş yani İngiltere'de.
1: Tabii. Yaşlı diyorlar. Ya bizde artık işe yaramaz diyorlar. Chelsea alıyor. Cez Hök, bu da attığı goller, kafa golleri meşhurdu. Ama sert ve akıllı bir futbol oynamasına rağmen az kart görürdü.
0: Tabii.
1: Bu sezon, o Uçen'in bacağının kırıldığı sezon, o maçtaki elle çizgiden çıkardığı toptan sonra
0: lanetlendi.
1: Bir türlü sevilemedi. o sezon Heygün de son sezonu oldu. Cez Hök böylece
0: şimdi top kaptırıp da gol yedirenler kulüplerde, takımlarda hiç lanetlenmiyorlar.
1: Şu anda yanına sokulabilecek bir forveti yok Fenerbahçe'nin. Yani Cez Hök'ün seviyesinde bir
0: savunmacısı.
1: Forveti mi dedin? Stoperi yok.
0: Yok
1: evet.
0: Tabii nerede? Yarısı yok.
1: Yanına sokulabilecek yok yani. Yarısı yok.
0: Yok be abi, nerede yarısı yok ya.
1: Yani değil mi? Aynı fikirdeyiz.
0: Yarısı yok.
1: Müthiş bir futbol aklı vardı. Tabii. O savunmayı ileri çıkarışı yani savunmaya akıl koyan da bir oyuncuydu. Ayağına da hakimdi. Öyle savunmadan dandun top çıkarmazdı.
0: Bir şey söyleyeyim sana Ender. Güzel bir yere geldin. Bir parantez açayım lafına. Kemalettin bizim futbolun en iyi ön liberolarından biridir. Yani ön libero sistemi.
1: Bu dönemin oyuncusu işte.
0: Ön libero sistemi Türkiye'ye getirildi Pereira tarafından ve ilk oynayan Kemalettin ön liberoyu Türkiye'de. İşte Hök'le Uçe sayesinde hiç en küçük bir umut olmayan Kemalettin Türkiye'nin en iyi ön liberosu oldu. Neden? Arkadaki ikili yakınlaşmayı biliyor. Derinliği almayı Kemalettin'i de biliyor. Yani
1: pozisyon bilgileri var çünkü.
0: Evet.
1: Ona göre pozisyonu alıp ne zaman yaslanacaklar, ne zaman oyunun boyunu kısaltacaklar.
0: Aynen
1: başka
0: öyle.
1: Bir şey.
0: Aynen öyle.
1: Ağzına sağlık Kemal abi. Keyifli bir program oldu. Değerli izleyenler, hoşça kalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
4: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Reklam.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Reklam.
19: Aspor Radyo.
5: Reklam.
14: Serkan!
15: Efendim abi?
14: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim.
15: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
14: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara.

0: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık, tren yolculuklarında e-bilet uygulamasını devreye aldı. Bilet satın alan yolcular, kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasındaki bağlantıya tıklayarak e-biletini görüntüleyebiliyor. Yeni sistem, kağıt kullanımını azaltmayı ve belgeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.
2: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sunuyor.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Kağıtspor ekranında ana haberle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler, canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri her zaman olduğu gibi sizinle buluşturuyor olacağız.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Dün akşamın sıcak gelişmesiyle hemen gelin başlayalım. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi değerli izleyenler. 48 yaşındaki çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
1: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık denildi. Trabzonspor'un başında 62 resmi maça çıkan Fatih Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0: Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası Bordo Mavili takımı Gençlerbirliği maçında son olarak Gençlerbirliği maçında takımı Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağı duyuruldu. Bordo Mavili kulüpten Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yapılan açıklamada kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak yönetim kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.
2: Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Özellikle 11-11 olan bölümde oyunu
0: Norwich City teknik direktörü Philip Clement, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Muhammed Ture'nin geleceği hakkında açıklamalar yaptı.
3: Norwich City Muhammed Ture'yi bırakmak istemiyor. Trabzonspor Championship ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor için resmi teklifini iletmişti. Norwich teknik direktörü Philip Clement, Bordo Mavililerin listesindeki Ture'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Clement, ben de transfer haberlerini okudum. Ancak Ture konusunda çok netim. Çılgınca bir şey olacağına inanmıyorum. Çok yüksek bir teklif gelse bile ayrılmayacak. Çünkü onun yerini dolduramayız, dedi. Ture'nin 4 maçta 3 gol 1 asist yaparak sezona başlaması, Norwich'in Trabzonspor'la yaptığı pazarlıklarda elini güçlendiren faktörlerden biri olarak görülüyor. 8 milyon euro değer biçilen futbolcunun sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.
0: Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçının tarihi belli oldu. TFF 5 ve 6. haftaların programını açıkladı. 6. haftadaki Trabzonspor-Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer dün basın toplantısında transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
4: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek,

0: 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak, olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelinceye bile bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz Aydın bunu iyi değerlendirdi ve Fenerbahçe'nin kritik sürecinde öne çıkan isim oldu.
2: Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Lyon maçının ardından Samsunspor karşılaşmasında da sol kanattaki etkili performansıyla dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz, üst üste iki maçta ortaya koyduğu performansla formayı kaptı. Geçen sezon istediği kadar şans bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünen Oğuz Aydın'a Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da teklifler geldi. Ancak genç oyuncuya güvenen Aziz Yıldırım Oğuz'un takımda kalmasını istedi. Aziz Yıldırım başkan seçilmeden önce Mayıs ayında Aspor'a konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarda da Oğuz Aydın'ın kalitesine dikkat çekmiş ve oyuncuya olan güvenini açıkça dile getirmişti. Yıldırım seçim sürecinde Oğuz için "Biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilmeliyiz. Oğuz Aydın gibi değerimiz var. Çocuk geriye gitti ama iyi oyuncu. Bireysel çalışma ve motivasyonunu artıracak şeyler ne gerekiyorsa yapmak lazım. Bizim elimizde değer var. Değerlendirmediğimiz için dışarıda kaldı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan seçilmesinin ardından Oğuz Aydın'la görüşen Yıldırım genç futbolcuya olan inancını yineledi. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisine güvendiğini belirtti. Lyon ve Samsunspor maçlarında performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Oğuz ilk 11'in önemli adaylarından biri haline geldi. Oğuz Aydın hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya verdiği katkı, bindirmeleri ve takım oyunundaki rolüyle de dikkat çekiyor.
1: Roma'ya transferi sağlık kontrolüne takılan Jadon Osterwold'e Fenerbahçe geri döndü. Ameliyat edilen Hollandalı futbolcu sosyal medya paylaşımıyla sarı lacivertli taraftara mesaj verdi.
3: Roma'ya transferi sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmeyen Jadon Osterwold'in Fenerbahçe'deki durumu netlik kazandı. Sakatlığı sebebiyle Süper Lig kadrosuna eklenmeyecek Hollandalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek. Finlandiya'da sol bacak arka adresinden başarılı bir operasyon geçiren Osterwolde 3 ay daha sahalardan uzak kalacak. Başarılı futbolcu Ağustos ayının başındaki Sturm Graz maçında sakatlanmış.

0: 25 yaşındaki oyuncu da sosyal medya hesabından sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verdi. Hollandalı savunmacı yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayının başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
1: Yabancı kontenjanı nedeniyle yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor değerli izleyenler. Brezilyalı oyuncunun yeni adresinin El Cezire olması bekleniyor.
2: Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyeri sona erdi. ...2025 yılının Ocak ayının sonlarında Sarı Lacivertlere katılarak Türkiye'de ikinci dönemine başlayan Brezilyalı Yıldız, 1,5 yıllık Fenerbahçe serüveninde takımın skor anlamında taşıyıcı ismi oldu. 75 resmi maçta rakip fileleri 44 kez havalandıran Talisca, Avrupa kupalarındaki kritik gollerle taraftarın sevgisini kazandı. Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı grafiğin ardından sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan 32 yaşındaki Brezilyalı hücumcu yeni sezona da skorer bir başlangıç yaptı. 7 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmesinde büyük rol oynadı. Brezilyalı Yıldız ikinci eleme turunda Górnik Zabrze ve üçüncü eleme turunda ise Sturm Graz karşılaşmalarını boş geçmedi. Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin yanı sıra Türk futbol tarihine de geçti. Brezilyalı oyuncu 15 gollü Alexe Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 80 maçta 37 gol atarak siyah beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
1: Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçının VAR kaydı açıklandı.
3: Gabriel Sara'ya pas. Gabriel Sara. Gabriel Sara. Kalesi içine kaleci Dida kaçırdı. Batra gol pası verdi. İsmail Jakobs kalesi altı iki. Karabuğ devam etti. Şimdi Yunus vuruşunu yaptı. Kaleci mükemmel kurtardı. Bir vuruş yine inanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz anlar ceza sahası içinde.
4: I recommend you on field review for potential penalty. So monitor and go to the screen please. This angle and you can also say this angle was okay. Okay? Okay. I prepared two different angles to show you that Osimhen take control of the ball and he was kicked by defender. This is a kick point.
5: I'm on the screen.
4: This is a kick point.
5: Can show it to me.
4: This is a kick point. Osimhen kicked the ball. Different angle now. And now different angle. You see? Defender didn't touch the ball. Didn't touch the ball, only Osimhen touched the ball.
5: Okay. Attacker player plays with the ball, defender player tackles him and commit a foul, it's penalty.
4: No card needed, yes, correct. Good, we have...
3: Ve penaltı diyor!
1: Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül dün İstanbul'a geldi.
0: Galatasaray yeni forveti Deniz Gül'e kavuştu. Porto'dan transfer edilen milli forvet İstanbul'a geldi. Deniz havalimanında ilk duygularını paylaştı.
6: Yes, I'm very happy to be here. I can't wait to get started with the team and play in this amazing stadium.
7: Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma kavuşmak istiyorum, bu taraftarla kavuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
0: Genç oyuncu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.
1: Galatasaray Deniz Gül transferinin maliyetini de açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya toplam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u da Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Bu arada Galatasaray'ın yeni transferi bitiyor.

0: bu da an itibariyle İstanbul'da değerli izleyenler. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Galatasaray yeni stoperine kavuştu. Şu anda canlı canlı oyuncunun uçaktan iniş görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz. 21 yaşında Fransız oyuncu Leipzig'den transfer edildi değerli izleyenler. 10+4 kuralına da uyan bir isim olduğunu söyleyelim. Bitşabu'nun Fransız oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak değerli izleyenler. Kulübüyle Leipzig'le 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor oyuncunun. Satın alma opsiyonuyla kiralanacağı bilgisi var. Dün de Galatasaray'dan açıklama gelmişti oyuncuyla görüşmelerin başladığına dair. Ve an itibarıyla da Galatasaray'ın yeni stoperi, genç stoperi Bitşabu İstanbul'da. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza giriyor. Az önce uçaktan indi 21 yaşındaki oyuncu. Evet, Paris Saint-Germain altyapısında yetişen bir oyuncu. 13 milyon euro karşılığında Leipzig'e 15 milyon euro özür diliyorum. 15 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olmuştu oyuncu ve şimdi de yeni adresi Galatasaray oluyor. 21 yaşında olduğunu hatırlatalım değerli izleyenler. 23 yaş kontenjanına da uyan bir isim Bitşabu. Satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon boyunca teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde oyuncunun performansını izleyeceğiz. Şimdi evet, uçaktan havalimanına da geldi. Bitşabu'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri değerli izleyenler. Sıcağı sıcağına ekranlarınıza getiriyoruz. Galatasaray yeni stoperine kavuştu ve atkısıyla da ilk pozunu bu şekilde veriyor. Bitşabu Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralandı. Fransız genç oyuncu 21 yaşında. Paris Saint-Germain altyapısından yetişen bir isim. Tabii bu transferin mali detaylarına ilişkin gün içinde yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Evet, 1.96 boyunda bir oyuncu. Çabukluğuyla öne çıkan bir isim. Bitşabu. Bakalım Galatasaray'da neler yapacak? Evet, şimdi de kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yapacak Bitşabu değerli izleyenler.
1: Bah, c'était très long, très compliqué. Mais Dieu merci, j'ai pu arriver à Istanbul et je suis hyper excité, hyper content de pouvoir rencontrer tout le monde, le stade, les supporters et la famille d'Istanbul.
2: Evet, dediğiniz gibi çok uzundu. Engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun şu anda İstanbul'a vardık. Çok mutluyum burada. Şu anda tabii ki taraftarlarla buluşacağım. Yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum.
3: Evet, bugün inşallah resmi sözleşme imzaladıktan sonra artık Galatasaray taraftarıyla Rams Park'ta buluşacak. Hiç daha öncesinde bir takibi var mıydı, bilgisi var mıydı? Ne söylemek ister camia ile ilgili, taraftarla ilgili?
1: Oui, je le connaissais, c'est très très fort. J'aime beaucoup leur ambiance. C'est l'une des plus belles ambiances d'Europe. Donc franchement top.
2: Evet, daha önceden tanıyordum, duymuştum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum.
3: Merci. Evet, teşekkürler Ersan sana da. Evet, ilk duygularını, ilk düşüncelerini aldık biraz.
0: Evet, Galatasaray'ın yeni transferi Bitşabu İstanbul'a geldi ve kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını da yaptı. Yine ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Tabii ki yeni takımı için heyecan duyduğunu söyledi. Bitşabu 1.96 boyunda.

0: Fransız oyuncu 21 yaşında ve satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katıldığı bu bilgileri de bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Tabii ki kiralama ile ilgili mali detaylara, satın alma opsiyonu ile ilgili detaylara gün içinde ulaşacağız ya da Galatasaray'dan resmi bir açıklama gelirse, kapa bir bildirim gelirse yine elbette sizlerle paylaşacağız. Şimdilik oyuncunun İstanbul'daki ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Az önce uçaktan indi bir çabu ve şimdi havalimanında ilk açıklamalarını yaptıktan sonra buradan ayrılacak ve oyuncunun Galatasaray kariyeri de başlayacak. Elbette bir sağlık kontrolünden geçecek. Ardından imzalar atılacak ve sonrasında Okan Buruk sisteminde nasıl bir yeri olacağını elbette merak ediyoruz. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda elbette yine önemli hedeflerle sezona başladı ve burada stoper rotasyonunda Bitşiabu'nun da yer alacağını söyleyelim. Evet, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi oyuncu. Galatasaray'ın yeni stoperi Bitşiabu İstanbul'da değerli izleyenler. Az önce oyuncuyu taşıyan uçak havalimanına indi. Şu an yüksek ihtimalle valiz işlemleri, pasaport işlemleri, ardından oyuncu havalimanından ayrılacak. Sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imza atacak. Tabii bu sözleşmenin satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi olacağını bir kez daha hatırlatmak lazım. Leipzig forması giyiyor oyuncu ve kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi var. 21 yaşındaki Bitşiabu an itibarıyla İstanbul'da. Az önce kulüp televizyonuna da ilk açıklamalarını yaptı oyuncu. Biraz zor bir yolculuk geçirdiğini söyledi ama sonuçta İstanbul'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu, Galatasaray forması giyeceği için heyecan duyduğunu belirtti Galatasaray'ın yeni stoperi. Bu arada ilk gelen haberler, tabii resmi bir açıklama olmadığını söyleyelim ama kiralık transfer için Leipzig'e 2 milyon euro ödeneceği, genç oyuncunun satın alma opsiyonunun da yaklaşık 25-30 milyon euro arasında olacağı şeklinde. Bunlar şu anda ilk gelen bilgiler. Resmi bir açıklama geldiği zaman maliyetiyle ilgili elbette yine sizlerle paylaşacağız. Geçen sezonki performansına da şöyle bir baktığımızda Leipzig formasıyla 14 karşılaşmada süre bulmuştu Bitşiabu. 2029'a kadar devam ediyor genç savunmacının sözleşmesi ve şu anda güncel piyasa değeri de 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'da sergileyeceği performansa göre elbette opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı da belli olacak. Şimdi oyuncunun zannediyorum annesi ve babası atkıları yine taktılar, Galatasaray atkılarıyla. Ailecek şu anda havalimanında işlemlerin tamamlanmasını bekliyor. Bitşiabu ve ailesi Galatasaray yeni stoperine kavuştu. Tabi transfer döneminde aslında hamlelerin son haftaya kaldığını vurgulamak lazım değerli izleyenler. Arka arkaya transferleri açıkladı Galatasaray. Önce Rafael Leao ile anlaşma sağlandı. Ardından Osimhen'in alternatifi olarak Deniz Gül İstanbul'a dün geldi ve şimdi de yeni stoper Bitşiabu İstanbul'a geldi. Elbette bu oyuncular ne zaman forma giyebilecekler, adaptasyon sürelerini ne kadar hızlı tamamlayabilecekler? Bunlar önemli soru işaretleri Galatasaray'da. Zira bu yaz transfer döneminde çok uzun bir süre sessiz kaldı sarı kırmızılılar. Yalnızca bir Ugo Çukwu hamlesi yapılmıştı bildiğiniz gibi. Ardından Rafael Leao'ya kadar ciddi bir sessizlik vardı. Bir Batrakov hamlesi geldi öncesinde. Sonra Rafael Leao, ardından Deniz Gül ve şimdi de stoper mevkiine Bichabu'yu dahil etti Galatasaray. 4 Eylül'de tamamlanacak Türkiye'de transfer dönemi. Ancak 3 Eylül'de tabi Avrupa listelerinin de teslim edilmesi gerekiyor. O nedenle şu birkaç günü yine Cuma'ya kadar çok hareketli geçirmesini bekliyoruz Galatasaray'ın. Acil bölgelerdi bunlar. Bir 10 numara hamlesi, bir kanat hamlesi ve tabii ki Icardi'nin ayrılığı sonrası santrfora bir alternatif. Bu hamleleri dün son olarak Deniz Gül'le olmak üzere gerçekleştirmişti Galatasaray ve şimdi bir de bir stoper ihtiyacı olduğundan hep bahsedilirken Bichabu'yla anlaşmaya varıldı. Belki televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz olabilir, onlar için de tekrar edelim. Galatasaray'ın yeni stoperi 21 yaşında Fransız oyuncu Bichabu. Değerli izleyenler, Galatasaray kadrosuna satın alma opsiyonlu kiralık olarak dahil ediyor oyuncuyu. Az önce Bichabu'yu taşıyan uçak piste indi. Şu an hala oyuncu havalimanında. İşlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Bu arada tabii kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu sıcağı sıcağına Bichabu. Galatasaray forması giyecek olmaktan heyecan duyduğunu söyledi. Biz de ilk görüntülerini oyuncunun sizlerle buluşturmuş olduk. Dediğimiz gibi gün içinde yeni görüntüler gelirse, havalimanında herhangi bir karşılama yapılacaksa oyuncuyla ilgili tabii ki bunları da canlı olarak ekranlarınıza taşıyacağız diyelim ve devam edelim. Şimdi Beşiktaş'ın gündemine geçiyoruz. Siyah beyazlılar Çorum Futbol Kulübü karşısında 6-2'lik galibiyetiyle haftayı son derece moralli kapattı. Dušan Vlahović'in hat-trick'i de ayrıca dikkat çekti.
1: Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 3. haftasında Dolmabahçe'de Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Sırp Yıldız Vlahović hat-trick yaparken Černi, İlhan Fakılı ve Murillo dağları sarstı. Siyah beyazlılar ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçı 6 golle kazandı.

0: Beşiktaş son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-21 sezonunda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenmişti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise yıldız oyuncu Dušan Vlahović oldu. Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki santrfor, maç boyunca yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı.
1: Evet, Galatasaray'ın yeni transferi Bişabu İstanbul'da demiştik değerli izleyenler. Bir kez daha kameralarımızı havalimanına çevirelim. Oyuncu artık havalimanından çıkıyor. Evet, kendisini karşılayan taraftarlar var. Sabah erken saatler olmasına rağmen sarı kırmızılı taraftarlar yeni transferlerini karşılamaya gelmişler. Oyuncu da Galatasaray atkısıyla pozunu veriyor şimdi. Elbette basın mensupları da o noktada. Sesi varsa dinleyebiliriz. Açıklama yapacak.
2: Galatasaray hakkında neler söyler? Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à Galatasaray et le transfert qui s'est réalisé?
3: Bah là je suis très très content et j'espère qu'on pourra faire de grandes choses ensemble et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
4: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
5: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
4: Donc, comment on prononce ton nom?
3: El Shaddai.
4: El Shaddai.
3: Bişabu.
4: Bişabu.
5: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
4: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
3: On se voit très vite.
4: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
6: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sağlık kontrolüne gidecek sevgili seyirciler.

0: Evet, Galatasaray'ın yeni stoperi Bitşabu havalimanında basın mensuplarına ilk açıklamalarını "çok mutluyum, çok heyecanlıyım" şeklinde yaptı. En kısa sürede "buluşmak üzere" dedi ve şimdi de havalimanından artık ayrılıyor oyuncu. Sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da Galatasaray'la satın alma opsiyonlu kiralık sözleşmesine imza atacak değerli izleyenler. Uçaktan iniş görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Evet, Galatasaray'ın yeni transferinin İstanbul'daki ilk görüntülerini sıcağı sıcağına sizlerle buluşturduktan sonra yine devam edeceğiz değerli izleyenler. Az önce Beşiktaş haberini yarıda kesmiştik. Onu yeniden izleyelim. Şimdi Çorum karşısında 6-2'lik galibiyeti siyah beyazlıların elbette çok dikkat çekti. Özellikle de hat-trick yapan Dušan Vlahović'in performansı memnun etti.
1: Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 3. haftasında Dolmabahçe'de Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Sırp Yıldız Vlahović hat-trick yaparken Černi, İlhan Fakılı ve Murillo dağları sarstı. Siyah beyazlılar ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçı 6 golle kazandı. Beşiktaş son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-21 sezonunda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenmişti. Karşılaşmaya damga vuran isimse yıldız oyuncu Dušan Vlahović oldu. Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki santrfor maç boyunca yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Vlahović kariyerindeki son hat-trick'ini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde Fiorentina'da yapmıştı. Başarılı forvet 2021-22 sezonunda Spezia'yı 3-0 yendikleri maçta tüm golleri atmıştı. Son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Vaclav Černi de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı. Eyüpspor ve Hradec Kralove maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydeden Çek oyuncu, Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasını da boş geçmedi. Bu sezon transfer edilen İlhan Fakılı ise siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti. 6 Avrupa 3 lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu, sonradan oyuna girdiği mücadelede gol sevinci yaşadı.
0: Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü maçının var kaydı da açıklandı.
2: Olaytan'a, Černi aldı önüne, Černi yerden, Olaytan kontrol, Junior Olaytan el oynama beklentisi var Beşiktaşlı oyuncular hakemin yanında.
3: Chagas, I recommend an on-field review for a possible penalty, a handball. This one and yet another angle, the second one.
4: This one, right?
3: Yeah, this one. First, the other one.
4: Okay.
3: There are two angles, two cameras.
5: Evet. Yes. Another. Okay.
3: And the other angle?
5: Arm is open from body. Yeah, okay. This angle is the best. Thank you. I am giving penalty at no card.
3: Correct. Correct.
2: Penaltı noktasını gösteriyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Felipe Tekyumruk önünde kaldığı yerden şut, gol! Ernest Poku! Herkes gol atıyor Beşiktaş'ta.
3: I recommend an on-field review for possible offside. Line of vision. Line of vision.
5: Okay, okay, I am coming.
3: Shot on goal. Attacker is in offside position. This one. This, I need to this one. This is... Not
5: yes, play on.

0: Okay, okay. To the goalkeeper, line of the view.
1: Yes, line of vision.
0: Okay, do you have another angle? Goal behind, for example.
1: Go behind? You have other,
0: you have
1: other
0: the
1: camera?
0: Right side, yes, understand. Okay. Yes, okay, okay.
1: Okay. He is lifting his leg up close to the goalkeeper. Okay, okay. Very close to the goalkeeper.
0: Okay, okay. Yes, yes, yes. I am starting with indirect free kick.
1: Correct.
2: Evet, gol iptal ediliyor offside.
3: Beşiktaş sezona iyi başlayan kanat oyuncusu Asla Çerni ile ilgili planını yaptı. Beşiktaş'ta Vaslav Çerni konusunda dengeler değişmeye başladı.
2: Şimdi Çerni cezasında, çaprazda Çerni! Toparlarda gol!
3: İskoç ekibi Rangers'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Çek futbolcunun takımda kalma ihtimali son gelişmelerin ardından güçlendi. Rangers'la Çerni için görüşen siyah beyazlı yönetim sağ kanada yeni bir takviye gerçekleştirmeden ayrılığa izin vermek istemiyor. Beşiktaşlı yöneticiler bu bölgede yürüttüğü transfer görüşmelerinden sonuç alamaması halinde 28 yaşındaki futbolcuyla yola devam edecek. Geçen sezon 34 müsabakada 7 gol 8 asist kaydeden Çerni, bu sezonsa 8 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti. Beşiktaş'ta sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Çerni, Çek milli takımıyla da 30 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'na Alman ekibi Schalke'nin ilgisi bulunuyor değerli izleyenler. Schalke siyah beyazlılara transfer teklifini sundu. Schalke Mustafa Erhan Hekimoğlu için düğmeye bastı. Kadrosuna bir hücum oyuncusu katmayı planlayan Alman ekibi 19 yaşındaki golcüyü transfer etmek için Beşiktaş'ta temas kurdu. Schalke transfer listesinde üst sıraları aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Alman ekibinin satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olarak önerdiği, Beşiktaş'ınsa futbolcunun potansiyelini de göz önünde bulundurarak 10 milyon euro gelir beklediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler iki kulübün farklı beklentisi sebebiyle tıkandı. Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı transferde belirleyici olacak. 2028'e kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi bulunan Mustafa Hekimoğlu, siyah beyazlı formayla 63 karşılaşmada 4 gol 1 asist kaydetti. Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken haberleri neler? Ana sayfalarla gelin hemen başlayalım. İlk olarak Fotomaç gazetesine bakacağız. Sür manşette Tekke dönemi sona erdi haberini görüyoruz. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı. Gündemdeki isimler Antonio Conte, Sergio Conceição ve Arda Turan olarak gösterilmiş, detaylara bakacağız. Hemen manşete gelelim. Aslan'dan transfer show başlığını görüyoruz. Rafael Leao hamlesiyle ses getiren Galatasaray transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Deniz Gül'ü İstanbul'a getiren Cimbom, Bichaybu'yla da anlaştığı sıradaysa Kamavinga var denmiş. Cumhurbaşkanımıza teşekkürler. Can Uzun planı, Kartal'da Siltanen teklifi başlıklarını da yine görüyoruz. Ayrıntılarına bakacağız. Hemen devam edelim. Fanatik gazetesinin ana sayfasıyla manşette hayallerine kavuştu son aslan Deniz haberini görüyoruz. Hemen yanında da Fener'de Can harekatı haberi dikkat çekiyor. Son ana kadar Can Uzun transferiyle ilgili girişimlerin süreceği söylenmiş. Beşiktaş'tan çifte atak başlığını görüyoruz ve hemen yanında Trabzon'da Tekke'ye veda haberi yine bugün öne çıkıyor. Trabzonspor'un gündeminde 3 yabancı teknik direktör adayının olduğu söylenmiş. Burada da Conte, Pioli ve Conceição isimlerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Sabah gazetesinin serbest kürsü köşesi günü bugün. Bildiğiniz gibi Murat Özbostan moderatörlüğünde Ömer Üründü, Levent Düzemen, Bülent Timurlenk ve Ahmet Çakar gündemi değerlendiriyor. Talişka'yı göndermek büyük risk başlığıyla Ahmet Çakar demiş ki Sambacı birçok maçın kurtarıcısı oldu. Fenerbahçe için en önemli risk Asensio sakatlanırsa ne olacak diye sormuş. Leao'nun

0: Kefili Osimhen başlığını yine görüyoruz. Portekizli yıldız Milan'da kaybettiği istikrarı Galatasaray'da kazanır yorumu dikkat çekiyor. Levent Tüzemen demiş ki Nijeryalı santrfor İtalya'dan tanıdığı Leao'nun nasıl bir futbolcu olduğunu ve onu gol yollarında besleyeceğini çok iyi biliyor. Yine Vlahovic ile ilgili de bir değerlendirme. Taraftar Vlahovic'i oynatır, en az 25 gol atar yorumu yapılmış ve yeni teknik adam için Salah'tan görüş alınabilir başlığı da yine bugün Sabah gazetesinde yazarların değerlendirmesi olarak dikkat çekiyor. Şimdi takvim 16 ile devam edelim. Harikasınız Sultanlar başlığını görüyoruz. Amilli kadın voleybol takımımız Azerbaycan'a set vermedi ve çeyrek finale yükseldi. Bu haberin hemen altında da yine Tekke dönemi sona erdi başlığıyla 18 aylık Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da sona erdi haberini görmek mümkün. Milliyet 15'e de bakalım. Rekorla gelen altın haberi dikkat çekiyor. İtalya'nın Taranto kentinde devam eden Akdeniz oyunlarında Türkiye'yi halter erkekler 75 kiloda temsil eden Yusuf Fehmi Genç, koparmada 153 kiloyla gümüş, silkmede ise 187 kiloyla şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı. Tebrik edelim. Yine Sultanlar tam gaz başlığını burada da görüyoruz. Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Almanya olacak değerli izleyenler. Hemen bu bilgiyi de paylaşalım. La Liga'ya hızlı giren Barcelona hücum hattını güçlendirdi değerli izleyenler. Katalan ekibi Brezilyalı oyuncu Gabriel Jesus'u transfer etti.
1: Julian Alvarez'i transfer edemeyen Barcelona, Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Ferran Torres ve Lewandowski ile vedalaşan Katalan ekibi, Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, "Barcelona'dan teklif gelince çok sevindim. Transferin gerçekleşeceğini fark ettiğimde ise çok duygulandım. Şimdi hayal kurma zamanı. Şampiyonlar Ligi kazanmayı ve takıma katkı vermeyi hedefliyorum," dedi. Jesus, Barcelona'da vatandaşı Rafinha'nın yanı sıra eski takım arkadaşları Cancelo, Rodri ve Eric Garcia ile yeniden bir araya gelecek. Arsenal'da görev yaptığı 123 maçta 32 gol 18 asist kaydeden Gabriel Jesus kariyerinde toplam 16 kupa kaldırdı. Palmeiras, Manchester City ve Arsenal formalarını giyen Jesus 2019'da Copa America şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımı adına 64 maçta 19 gol kaydetti.
0: Şimdi de Barcelona'nın Rayo Vallecano'yu 5-2 ile geçtiği La Liga mücadelesini hatırlayalım.
2: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geri unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamine Yamal. İlk gol.
3: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.

0: Ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Gol, gol, gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Cup Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal. Lamine Yamal. Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: A milli erkek basketbol takımımız Dünya Kupası elemelerinde 8'de 8 yaparak Dünya Kupası bileti almayı garantiledi. 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda mücadele eden A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Reykjavik'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler ilk çeyreği 33-14, ilk yarıyı da 60-37 önde tamamladı. Üçüncü çeyreği 80-56 önde geçen Türkiye mücadeleden 110-73 galip ayrıldı. Ay yıldızı takımda Cedi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayı üretirken Kenan Sipahi 15, Fly'inde 13 sayıyla öne çıktı. İlk turda 6'da 6 yapan milliler ikinci turda da ilk iki maçını kazanarak elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye bu sonuçla 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Ay yıldızlılar İzlanda galibiyetiyle birlikte 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde namağlup kalan tek takım olarak da dikkat çekti. Türkiye Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek. A milli takım 2010'da ülkemizde düzenlenen organizasyonda ikinci olarak en iyi derecesini elde etmişti. 12 dev adam elemeleri İtalya ve İzlanda maçlarıyla tamamlayacak. FIBA 2027 Dünya Kupası ise 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
2: Filenin Sultanları da Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycan'ı geçerek çeyrek finale yükseldi. Milli kadın voleybol takımı Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Filenin Sultanları 3-0 rakibini mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Şimdi A Milli Voleybol Takımı baş antrenörü Daniele Santarelli'nin maç sonu açıklamalarını izleyelim.
3: Okay, first of all, we thought that the difference between the two teams was important.
4: Bugün iki takım arasında evet bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar. Yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli bir smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık. Üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık. Ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu. Bugün genel olarak böyle bir oyun oynadık. Baskı ilk geldiğimizde günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey ve aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman güzel bir şey de oluyor takım için. Eda tabii ki çok büyük bir lider, çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş Eda Erdem'de. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Çünkü hem

0: Milli takımla hem kulüp döneminde çok önemli maçlara çıkıyor Eda. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir oyuncu.
1: Sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2 milyon 860 bine ulaştı. İstihdam 388 bin kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
3: Güzellikler Dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: arasın. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
0: Reklam.

0: görmekten dolayı çok sabırsızım.
1: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediyorum.
0: Dokkavo Oponostonum.
2: El Shaddai.
0: El Shaddai.
2: Bichabu.
0: Bichabu.
1: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
0: Donc un message pour les fans de Galatasaray.
2: On se voit très vite.
0: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
3: Evet, Galatasaray'ın bir başka yeni transferi Deniz

0: Özgül de dün İstanbul'daydı.
1: Galatasaray yeni forveti Deniz Gül'e kavuştu. Porto'dan transfer edilen milli forvet İstanbul'a geldi. Deniz havalimanında ilk duygularını paylaştı.
2: Yes, I'm very happy to be here. I can't wait to get started with the team and play in this amazing stadium.
3: Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma kavuşmak istiyorum, bu taraftarla kavuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
1: Genç oyuncu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.
0: Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçının VAR kaydı açıklandı.
4: Gabriel Sara'ya pas. Gabriel Sara. Kalesi içine, kaleci Dida kaçırdı. Batra kopası verdi. İsmail Jakobs, kalesi altı içi. Karabol devam etti. Şimdi Yunus vuruşunu yaptı. Kaleci mükemmel kurtardı. Bir vuruş yine inanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz anlar ceza sahası içinde.
5: I recommend you on field review for potential penalty. So monitor and go to the screen, please. This angle, and you can also say this angle.
6: Okay.
5: I prepared two different angles to show you that Osimhen take control of the ball and he was kicked by defender. This is a kick point.
7: I'm on the screen.
5: This is a kick point.
7: Can show it to me.
5: This is a kick point. Osimhen kicked the ball. Different angle now. And now different angle. You see? Defender didn't touch the ball. Didn't touch the ball. Only Osimhen touched the ball.
7: Okay. Attacker player plays with the ball. Defender player tackles him and commit a foul. It's penalty.
5: No card needed. Yes, correct. Good. We have...
0: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.
8: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu bir iki gün içinde olacak, olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelinceye bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem

0: Yapmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek, onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan ve bu şansı iyi değerlendiren Oğuz Aydın, Fenerbahçe teknik heyetini memnun etti.
2: Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Lyon maçının ardından Samsunspor karşılaşmasında da sol kanattaki etkili performansıyla dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz, üst üste iki maçta ortaya koyduğu performansla formayı kaptı. Geçen sezon istediği kadar şans bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünen Oğuz Aydın'a Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da teklifler geldi. Ancak genç oyuncuya güvenen Aziz Yıldırım Oğuz'un takımda kalmasını istedi. Aziz Yıldırım başkan seçilmeden önce Mayıs ayında A-Spor'a konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarda da Oğuz Aydın'ın kalitesine dikkat çekmiş ve oyuncuya olan güvenini açıkça dile getirmişti. Yıldırım seçim sürecinde Oğuz için "Biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilmeliyiz. Oğuz Aydın gibi değerimiz var. Çocuk geriye gitti ama iyi oyuncu. Bireysel çalışma ve motivasyonunu artıracak şeyler ne gerekiyorsa yapmak lazım. Bizim elimizde değer var. Değerlendirmediğimiz için dışarıda kaldı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan seçilmesinin ardından Oğuz Aydın'la görüşen Yıldırım, genç futbolcuya olan inancını yineledi. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisine güvendiğini belirtti. Lyon ve Samsunspor maçlarında performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Oğuz, ilk 11'in önemli adaylarından biri haline geldi. Oğuz Aydın, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya verdiği katkı, bindirmeleri ve takım oyunundaki rolüyle de dikkat çekiyor.
1: Şimdi bir gazete turu yapacağız. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerini birlikte göz atacağız. Hemen gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakacağız ilk olarak. Cimbom denize kavuştu başlığını görüyoruz. Galatasaray yeni transferi Deniz Gül'ü dün İstanbul'a getirdi. 5 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu için Porto'ya 10 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %10 pay ödenecek. İstanbul'a ayak basan Deniz Gül'ün mutluluğu yüzünden okunuyordu. Milli Yıldız'a hemen Galatasaray atkısı verildi ve 5 yıllık imza atan Deniz sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi şeklinde yine dünkü anlarda paylaşılmış fotoğraflarla. Hemen alt kısma doğru geldiğimiz zaman Kamavinga hayali başlığını görüyoruz. Galatasaray dünyaca ünlü Fransız Yıldız için bastırıyor. 23 yaşındaki Yıldız orta saha Eduardo Kamavinga için bugün de şansını zorlayacak sarı kırmızılılar Real Madrid'in yüksek bonservis inadını kırmaya çalışıyor denmiş. Stopere Bişabu başlığını yine görüyoruz. Az önce İstanbul'a geliş görüntülerini canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. Galatasaray Alman ekibi Leipzig forması giyen 21 yaşındaki El Shader Bişabu ile her konuda anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonuyla kiralandı 1.96'lık oyuncu. Evet, devam edeceğiz şimdi. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına geçiyoruz. Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Transferi kapattık. Belki bir genç alırız. Az önce de ekrana getirmiştik. Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer sponsorluk anlaşması töreninde konuştu. Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır ancak 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız sürecek dedi. Hemen bu haberin alt kısmında transferde en uzun gün başlığını görüyoruz. Cihan Kamer 23 yaş altı bir oyuncu alacağız dedi. Yabancı gençler için çalışmalar sürse de asıl hedef Can Uzun denmiş. Bu gece UEFA'ya kadrolar teslim edilecek. Fenerbahçe'nin gün boyunca milli yıldızın işini bitirmek için yoğun bir mesai harcayacağı öğrenildi deniyor. Sarı lacivertlileri kıran kırana bir pazarlık bekliyor denmiş. Onun dışında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan oyuncularla ilgili birkaç kutu haber de dikkat çekiyor. Onlara da bakalım. Vaneri Dortmund'a bildiğiniz gibi genç yabancı listesinin önemli isimlerinden biriydi Fenerbahçe'de Vaneri. Ancak Alman ekibi kiralık transfer için Arsenal'la anlaştı deniyor. Hemen yanında da Fofana karmaşası başlığını görüyoruz. Lyon Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifini geri çevirdi. Belçikalı oyuncu sabah saatlerinde Arsenal'la anlaştı ancak kulüplere sıkışamadı. Öğleden sonra Sunderland işi bitirdiğini düşünüp Fransa'ya uçak yolladı. Birkaç saat için Fofana bu kez Crystal Palace'a evet dedi. Onlar da uçağı havalandırdı. 21 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde bir kez daha fikir değiştirip son kararını Sunderland'den yana kullandı. Hatta şöyle de bir not düşürmüş Fanatik gazetesine. Gazetemiz baskıya girdiği sırada transfer henüz resmiyet kazanmamıştı denmiş. Enteresan bir gündem. Fofana'da son durumu elbette sizlerle yine gün içinde paylaşırız diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesinde serbest kürsü köşesine bir önceki saat diliminde de şöyle bakmıştık. Burada Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair başlıklara şöyle bir yine göz atalım. Talişka'yı göndermek büyük risk açıklaması dikkat çekiyor. Yorumu dikkat çekiyor daha doğrusu Ahmet Çakar'ın. Sambacı birçok maçın kurtarıcısı oldu. Fenerbahçe için en önemli risk Asensio sakatlanırsa ne olacak diye Talişka'yı göndermek konusunda Fenerbahçe'nin hatalı bir karar verdiğini söylüyor. Hemen altta da Leao'nun kefili Osimhen başlığıyla Levent Tüzemen'in değerlendirmeleri var. Nijeryalı santrfor İtalya'dan tanıdığı Leao'nun nasıl bir futbolcu olduğunu ve ona gol yollarında nasıl besleyeceğini çok iyi biliyor. Leao çok önemli bir transfer. Bilhassa ani dribling patlamaları ya gole ya asiste dönebiliyor. Deniz de Osimhen'in arkasında ideal bir dokunuş şeklinde yine Galatasaraylı yıldız oyuncu Leao ile ilgili değerlendirmeleri görüyoruz diyelim. Hürriyet gazetesinin 17. sayfasına baktığımızda Cihan Kamer'in açıklamalarını burada da görmek mümkün. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Başkan Aziz Yıldırım'ın son maçta yaşananlardan rahatsız olduğunu söyledi ve ekledi. Bizim stadımıza küfür girmeyecek. Çağlar Söyüncü'nün ayrılma nedenlerinden biri de taraftarın onu soktuğu psikolojik durum. Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Talişka'yı alkışlarla uğurlayacağız. Stadımızın hınca hınç dolacağını biliyoruz fakat Samsun maçında başkanımız karşı takımın başkanına yapılan küfürlü tezahürat için aşırı üzüldü. Diego Carlos'u gönderiyoruz ama 8 milyon euro daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Bir 10 numara arayışı içindeyiz. Kanatlarda da oynayabilecek bir 10 numara arayışı içindeyiz. Onun dışında Fenerbahçe'de transfer dönemi kapanmıştır açıklamasını yaptı Cihan Kamer. Yine burada çocukluk hayalim gerçekleşti başlığıyla Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül'ün İstanbul'a geldikten sonra yaptığı açıklamaları görüyoruz. 5 yıllık sözleşmeye imza attı milli oyuncu. Ayrıca Rafael Leao ile ilgili de bir kutu haber var. İlk antrenmanına çıktığına dair değerli izleyenler, Başakşehir'le karşılaşacak ligin 4. haftasında Galatasaray ve Leao da dün ilk idmanına çıktı. Tabii bir şans bulabilir mi maçın sonlarına doğru acaba sahaya atabilir mi Okan Buruk, elbette merak konusu Rafael Leao ile ilgili diyelim ve devam edelim. Şimdi Milliyet gazetesine geçeceğiz değerli izleyenler. Yine Fener onu arıyor başlığıyla Cihan Kamer'in dün yaptığı açıklamaları görüyoruz. Çağlar Söyüncü İngiltere yolcusu başlığı yine öne çıkıyor Fenerbahçe cephesinde. Ve Galatasaray haberlerine baktığımız zaman da Aslan'a modern stoper başlığını görmek mümkün. Galatasaray Yusuf Akçiçek olmayınca Leipzig'in 1.96'lık sol ayaklı savunmacısını kiraladı. Sadece defansif yönden değil, oyun kurma anlamında da ön plana çıkan Elşader Bişabu'yu 2 milyon euroya kiraladı. Şarta bağlı satın alma seçeneğinin de 25 milyon euro olduğu öğrenildi deniyor. Bu arada Arda'yı vermediler şeklinde bir kutu haber de yine burada öne çıkıyor diyebiliriz. Galatasaray talip olduğu Arda Okan Kurtulan için Göztepe'den olumsuz yanıt aldı. İzmir ekibine sağ kanadında görev yapan futbolcuyu bırakmayan kulübü Arda'yı İstanbul'a göndermedi. Bu arada Cimbom'da beklediği şansı bulamayan Kazımcan Karataş'a da Başakşehir'in talip olduğuna dair bir haber dikkat çekiyor. Evet, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim. Trabzonspor'dan devam edeceğiz. Dün çok sıcak gelişmeler yaşandı Bordo Mavililer'de. Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

0: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık denildi. Trabzonspor'un başında 62 resmi maça çıkan Fatih Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir hazırlayacak. Bordo Mavili Kulüp'ten Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yapılan açıklamada kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak yönetim kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençler Birliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Norwich City teknik direktörü Philip Plamen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Muhammed Toure ile ilgili açıklamalar yaptı.
2: Norwich City Muhammed Toure'yi bırakmak istemiyor. Trabzonspor Championship ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor için resmi teklifini iletmişti. Norwich teknik direktörü Philip Clement, Bordo Mavililerin listesindeki Toure'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Clement, ben de transfer haberlerini okudum. Ancak Toure konusunda çok netim. Çılgınca bir şey olacağına inanmıyorum. Çok yüksek bir teklif gelse bile ayrılmayacak. Çünkü onun yerini dolduramayız, dedi. Toure'nin 4 maçta 3 gol 1 asist yaparak sezona başlaması, Norwich'in Trabzonspor'la yaptığı pazarlıklarda elini güçlendiren faktörlerden biri olarak görülüyor. 8 milyon euro değer biçilen futbolcunun sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.
1: Beşiktaş, Dušan Vlahović'in hat-trick yaptığı mücadelede Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 ile geçti.
3: Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi gövde gösterisi yaptı. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 3. haftasında Dolmabahçe'de Arca Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta Sırp Yıldız Vlahović hat-trick yaparken Černi, İlhan Fakılı ve Murillo dağları sarstı. Siyah beyazlılar ligde 6 sezon sonra ilk kez bir maçı 6 golle kazandı. Beşiktaş son şampiyonluğunu elde ettiği 2020-21 sezonunda Çaykur Rizespor'u 6-0 yenmişti. Karşılaşmaya damga vuran isimse yıldız oyuncu Dušan Vlahović oldu. Süper Lig'de ilk kez 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki santrfor maç boyunca yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Vlahović kariyerindeki son hat-trick'ini yine teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde Fiorentina'da yapmıştı. Başarılı forvet 2021-22 sezonunda Spezia'yı 3-0 yendikleri maçta tüm golleri atmıştı. Son günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Václav Černý de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı. Eyüpspor ve Hradec Králové maçlarında galibiyeti getiren golleri kaydeden Çek oyuncu, Çorum Futbol Kulübü karşılaşmasını da boş geçmedi. Bu sezon transfer edilen İlhan Fakılı ise siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

0: 6 Avrupa 3 Lig maçına çıkan 20 yaşındaki oyuncu sonradan oyuna girdiği mücadelede gol sevinci yaşadı.
1: Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş Çorum Futbol Kulübü maçının markaydı da açıklandı.
2: Olaytan'a, Çerni aldı önüne, Çerni yerden, Olaytan kontrol, Junior Olaytan'ın el oynama beklentisi var Beşiktaşlı oyuncular hakemin yanında.
3: Chagas, I recommend an on-field review for a possible penalty, a handball. This one and yet another angle, the second one.
4: This one, right?
3: Yeah, this one. First, the other one?
4: Okay.
3: There are two angles, two cameras.
5: Evet, yes.
3: And the other angle?
5: Arm is open from body. Yeah, okay. This angle is the best. Thank you. I am giving penalty at no card.
3: Correct, correct.
2: Penaltı noktasını gösteriyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Felipe tek yumruk. Önünde kaldı. Yerden şut, gol! Ernest Poku! Herkes gol atıyor Beşiktaş'ta.
3: I recommend an on-field review for possible offside. Line of vision. Line of vision.
6: Okay, I am coming.
3: Shot on goal. Attacker is in offside position. This one. This, I need to this one. This is...
6: Not yes, play. Play on. Okay. To the goalkeeper, line of the view.
3: Yes, line of vision.
6: Okay, do you have another angle? Goal behind, for example.
3: You have a goal behind? You have other,
6: we have
3: other
6: the camera? Right side, yes, understand. Okay.
3: He is lifting his leg up close to the goalkeeper. Close to the goalkeeper.
6: Okay. Yes. I am starting with indirect free kick.
3: Correct.
2: Evet, gol iptal ediliyor offside.
1: Beşiktaş sezona iyi başlayan kanat oyuncusu Vaslav Çerni ile ilgili planlamasını yaptı.
0: Beşiktaş'ta Vaslav Çerni konusunda dengeler değişmeye başladı.
2: Şimdi Çerni kesanında, çaprazda Çerni! Toparlarda gol!
0: İskoç ekibi Rangers'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Çek futbolcunun takımda kalma ihtimali son gelişmelerin ardından güçlendi. Rangers'la Çerni için görüşen siyah beyazlı yönetim, sağ kanada yeni bir takviye gerçekleştirmeden ayrılığa izin vermek istemiyor. Beşiktaşlı yöneticiler bu bölgede yürüttüğü transfer görüşmelerinden sonuç alamaması halinde 28 yaşındaki futbolcuyla yola devam edecek. Geçen sezon 34 müsabakada 7 gol 8 asist kaydeden Çerni, bu sezonsa 8 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti. Beşiktaş'ta sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Çerni, Çek milli takımıyla da 30 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Ekimoğlu'na Alman ekiplerinden Schalke'nin ilgisi var değerli izleyenler ve siyah beyazlı yönetime teklif de yapıldı.
0: Schalke Mustafa Erhan Ekimoğlu için düğmeye bastı. Kadrosuna bir hücum oyuncusu katmayı planlayan Alman ekibi 19 yaşındaki golcüyü transfer etmek için Beşiktaş'ta temas kurdu. Schalke transfer listesinde üst sıraları aldığı Mustafa Erhan Ekimoğlu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Alman ekibinin satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olarak önerdiği, Beşiktaş'ın ise futbolcunun potansiyelini de göz önünde bulundurarak 10 milyon euro gelir beklediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler iki kulübün farklı beklentisi sebebiyle tıkandı. Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı transferde belirleyici olacak. 2028'e kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi bulunan Mustafa Ekimoğlu, siyah beyazlı formayla 63 karşılaşmada 4 gol 1 asist kaydetti.
1: Gazete. gazete turunda sırada Beşiktaş ve Trabzonspor var değerli izleyenler. Hemen gelin yine bakalım. Trabzonspor sayfasıyla başlayacağız Foto Maç gazetesinin. Elbette Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının üzerine masada 3 aday başlığı dikkat çekiyor. Trabzonspor'un listesindeki hoca adayları Sergio Conceição ve Arda Turan isimleri üzerinde duruluyor. Ancak Antonio Conte'nin en baştaki seçenek olduğu belirtilmiş. Özellikle Arda Turan'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için bu duruma çok sıcak bakmadığına dair bir detayın da paylaşıldığını söyleyelim. Ve son olarak Vitor Pereira da havuzda kendine yer buldu demiş Yunus Emre Sel. Elbette bu adayların hepsini değerlendireceğiz ama biraz daha sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde Fatih Tekke dönemi bitti başlığını görüyoruz. Trabzonspor'da Ahmet Sportif yenilgisi sonrası veda kararı alındı. Fırtınada Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi. Bordo Mavili yönetim 48 yaşındaki teknik direktörle dün bir görüşme gerçekleştirdi ve karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararı verildi. 3 haftada 4 puan başlığı da yine öne çıkıyor. Ahmet deplasmanında kaybeden Trabzonspor Süper Lig'e istediği gibi giremedi. Bordo Mavililer 3 haftada 1 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Evet, Trabzonspor haberlerine döneceğiz. Şimdi Fanatik 5 ile birlikte Beşiktaş sayfasına geçelim. Casado'ya yeni teklif başlığını görüyoruz. Kartal 6 numara transferinde Mark Casado için Barcelona'nın kapısını bir kez daha çaldı. Siyah beyazlılar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunarken 22 yaşındaki İspanyol oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna çalışmaları sürüyor demiş haber. Hemen bu haberin sol kısmında da Dušan Vlahović büyüledi başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dušan Vlahović siyah beyazlı formayla ilk 3 maçını golsüz geçtikten sonra 4. karşılaşmasında hat-trick yaptı. Sırp Yıldız'ın bu başlangıcı Mario Gomez'in Beşiktaş kariyerindeki ilk haftalarını akıllara getirdi denmiş. Az önce izlemiştik Mustafa Hekimoğlu Schalke'nin gündeminde Mustafa için Almanya kancası başlığıyla yine bu haberi de bir kutu haber olarak görmek mümkün. Ve bir de son olarak Leo Pereira için son atak başlığına bakalım. Beşiktaş savunma transferinde rotasını Flamengo'nun tecrübeli stoperi Leo Pereira'ya çevirdi. Siyah beyazlılar teklifini 15 milyon euroya yükseltirken Brezilya ekibi 30 yaşındaki oyuncu için 18 milyon euro talep etti deniyor. Sabah 17'ye geçiyoruz. Çok aday var başlığıyla Yunus Emre Sel yine Fatih Tekke'nin gidişiyle birlikte yeni teknik direktör adaylarından bahseden bir yazı kaleme almış. Yeni hoca için çalışmalar başladı. Antonio Conte, Conceição, Vitor Pereira, Arda Turan, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimleri listede yer alıyor denmiş. Tabii burada özellikle yerli isimler de yer alması dikkat çekici değerli izleyenler. Bu konu birazdan konuklarımızla önemli gündem başlıklarından birisi olacak. Hem tekkeyle yolların ayrılması hem de tabii ki adaylar. Biraz alt kısma doğru geldiğimiz zaman Fenerbahçe ve voleybol haberlerini görüyoruz. Beşiktaş haberi Türkiye'de Vlahović Show başlığıyla sol alt köşede paylaşılmış. Hemen şöyle bir bakalım. Çorum 6-2 yendiği maçta 3 gol birden atan Vlahović özellikle İtalyan medyasında da kendine geniş yer buldu deniyor. Bir de Beşiktaş'ın orta saha adaylarından biri Fofana'dan mesaj var başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Evet, 14 Milliyet 14 ile devam edeceğiz. Tekke bu kez gitti başlığını burada da görüyoruz elbette. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Ferencvaros yenilgisinden sonra istifa kararı alan ancak yönetim kurulunun ısrarıyla görevinde kalan deneyimli hoca Ahmet mağlubiyetinin ardından bir kez daha bırakmak istediğini bildirdi ve kulübe veda etti deniyor. Yönetimden de bu konuyla ilgili açıklama geldi. Hemen alt kısma inelim. Vlahović mucizesi 18 günde hat-trick. Juventus'la sözleşmesi bittiği için yaz kampı geçirmeyen Dušan Vlahović Beşiktaş'ta ilk antrenmanına 14 Ağustos'ta çıktı. Kısa sürede fiziksel eksikliklerini gideren ve form tutan Sırp golcü Çorum'la 31 Ağustos'ta oynanan maçta hat-trick yaparken sadece 18 günde zirveye tırmandı deniyor. Bu arada Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarının başladığı da yine paylaşılmış derbi mesaisi başladı başlığıyla. Bir de gelin takvim 17'ye bakalım. Vlahovic çizmeyi salladı haberini görüyoruz. Kartal'ın yıldızı İtalya'da başrolde.

0: Yıldız golcünün müthiş performansına İtalyanlar da kayıtsız kalamadı. La Gazzetta dello Sport, Türkiye'de adeta patlama yapıyor derken Calcio Mercato'da Vlahovic fırtına gibi esti ifadesini kullanmış. Ayrıca bir de Çerni, akıbeti merak edilen isimlerden biri, kalacağına dair bir haber dikkat çekiyor. Dört büyük kulübünde gündem başlıklarına şöyle bir göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım. Haldun Tomaç'la gündemdeki gelişmeleri, haberleri değerlendireceğiz. Günaydın Haldun Tomaç, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Ezgi, hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, hareketli bir gündem var yine. Özellikle tabii ki Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasıyla başlamamız lazım. Zira dünün çok sıcak bir gelişmesiydi. Ahmet mağlubiyetinin ardından Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı ve sadece Ferencvaros mağlubiyetinden, yani Fatih Tekke'nin istifa kararından birkaç gün sonra böyle bir durumun yaşanmış olması elbette fazlasıyla konuşulmayı hak ediyor. Nedir ilk değerlendirmeniz?
1: Ezgi, şöyle başlayayım istersen. Bir kere yani o istifa doğru bir karar değildi. Yani birinci istifadan bahsediyorum yani. Doğru bir karar değildi. Şimdi dünyada 4-0 yenilen ilk takım Trabzonspor değil. Son takım da Trabzonspor olmayacak. Evet, bir kırılma yaşadığı gerçek. Ama iki tane oyuncusu kırmızı kart görmüş. İlk maçta kaybetmiş bir Trabzonspor için. Hani bu o kadar da büyütülecek bir olay değildi. Anlık bir heyecan, anlık bir tepki, refleks diyelim, bu noktaya getirdi. Şimdi gerçekten de şöyle bir, yani güzel bir cümlemiz var bizim. Ben çok severim. Gecenin hayrından sabahın şerri daha iyidir derler. Yani sabahı beklemek daha mantıklıydı. Çok heyecanlı davrandı ve istifa etti. Şimdi bu istifa ile beraber ne olması gerekiyor? Arkasından siz yeniden bir güven kazanmanız lazım. Yeniden güven kazanmak şu manaya geliyor. 5 maç, 6 maç arka arkaya kazanarak, hani ben aslında o andaki öfkemle bu kararı verdim. Aslında benim takımım iyi bir takım. Bunu bir telafi ettik demesi lazımdı. Şimdi bu noktada mıyız? Değil. Hemen arkasından Ahmet mağlubiyeti gelince zaten ipler koptu, o noktaya geldik. İstifa bir anlamda, o gün kabul edilmeyen istifa daha sonra gündeme gelmiş ve işleme alınmış oldu. Böyle söyleyebiliriz. Şimdi genel anlamda böyle bakalım. Şimdi bir kere bu istifanın arkasına bir bakalım istersen, şöyle yapalım. Sonrasında adaylar konusunu konuşalım. Şimdi bu noktaya gelinmesi nasıl gerçekleşti, onu vurgulamak lazım. Bu noktaya aslında Fatih Tekke'nin kendisinin kurduğu bir oyun, kurduğu bir takım örgüsünden uzaklaşan bir yapı getirdi aslında biraz da Fatih Tekke'yi. Yani o bir teknik direktör takımı oluşturuyordu. O parçaları yan yana getirirken kendisi eliyle koyuyordu. Ama bir anda şimdi Trabzonspor başka bir takım oldu. Yani daha çok yıldızları olan, daha çok oyunda Fatih Tekke'nin hakimiyetinin ikinci plana gittiğini gördüğümüz bir oyuna dönüşmeye başladı. Bu böyle bakmamız lazım. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Yani iki maça bakıyoruz. Ne Salah'a göre ne Onana'ya göre bir oyun oynanıyor. Böyle bir yapının içerisinde bir de bireysel oyuncuların öne çıktığı bir konu var. Yani Fatih Tekke'nin teknik direktör takımından yıldızlar takımına geçişle Fatih Tekke ile uyum kayboldu. Ne, mesele bu. Bir kere bunu net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Sonrasında tabii teknik direktör adayları kim olacak? 18 aylık süreçte iyi bir gelişim sağlandı. Ama rota biraz değişti. Teknik direktör adayları, şimdi bu isimleri yönetecek bir teknik direktöre ihtiyaç var. Onu söyleyelim. Tabii doğal olarak olağan şüpheliler var. İşte Şenol Güneş gibi, Abdullah Avcı gibi olağan şüpheliler var. Ve tabii yabancılar var. Şimdi ben kişisel olarak kanaatimi önce söyleyeyim. Türkiye'de hani bu isimler olsun olmasın davasında değilim. O öyle bir iddiam yok. Ama Türkiye'de yerli teknik direktörlerin daha başarılı olduğunu net bir şekilde gördük. İstisnai durumlar dışında. İstisna da bence Beşiktaş. Vincenzo Italiano gerçekten çok ekstra bir performans gösterdi şu ana kadarki görüntüyle. Dolayısıyla istisnalar dışında Fenerbahçe'nin başında yerli hoca var. Galatasaray'ın başında 4 yıldır şampiyon olan bir yerli hoca var. Ve neredeyse 20 yıla yakındır Zico'dan sonra kazanamayan, şampiyonluk alamayan yabancı hocalar var. Onun için de bence hani yerli olması daha mantıklı görünüyor. Ama kim derseniz işte oralarda sıkıntı var gerçekten. Çünkü tekrar dönüp dönüp aynı yere geliyor çünkü Trabzonspor. Belki onun dışında bir Fatih Tekke oluşmuştu. Ama şimdi tabii tekrar başa dönüldü. Şimdi bir yabancı hoca gelecek. O yabancı hoca oyuncularla iletişim kuracak. Oyunu inşa edecek. Dikkat edin, oyunu inşa edecek. Başka zaten sorunlardan biri buydu. İnşa edilmiş bir oyunun üzerine yıldızlar gelince iş farklı bir boyuta geldi. Onun için bunu söylüyorum. Sonuç itibariyle Fatih Tekke'nin gitmesi belki yani tabii ki camiada belli bir bölümü üzmüştür, belli bir bölümü rahatsız etmiştir. Ama da çoğunluğun da genel bakışı Fatih Tekke ile bu yolun artık yürünmesinin mümkün olmadığı doğrultusundaydı. Şimdi çok acilen, çok hızlıca Türk futbolunu da bilen bir hocaya ihtiyaç var. Ben yerli olmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla yönetim bir yabancıya gidecek. Ve bu kadroyu Fabinho'lu, Salah'lı, Onaşulu, Ernest Muçili bu kadroyu Savic'li yönetecek bir teknik direktöre ihtiyaç var.
0: Şimdi listedeki isimlere baktığımız zaman ki yerlileri siz söylediniz. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı tabii doğal adaylar olarak dikkat çekiyor. Onun dışında Antonio Conte, Conceição, Vitor Pereira ve Arda Turan isimleri var. Arda Turan'ın tabii Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele edeceği için Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı detayını da ayrıca paylaşarak diğer isimler üzerinden belki biraz ilerleyebiliriz. Orada da şimdi halihazırda kurulmuş bir kadro var ve dolayısıyla gittiği takımlarda hemen bir reaksiyon verebilen ve takımına verdirebilen bir teknik direktör olarak şu anda Antonio Conte'nin isminin biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Vitor Pereira mesela, yani o da Türkiye için doğal bir aday olmaya başladı. Ama şöyle bir gerçek de var. Trabzonspor'un bu isimleri, yani Vitor Pereira'dan başlamanın sebebi o. Bu isimleri getirmek için de çok ciddi bir bütçe harcaması gerekiyor. Bunlar yani öyle hani gel işte 1 milyon euroya, 2 milyon euroya çalış diyebileceğiniz teknik direktörler değil. Yani hele işte Vitor Pereira Arap coğrafyasından gelen bir hoca olarak hani Fenerbahçe'deki çalışmasını da biliyoruz. İşte Mourinho'nun ne para aldığını biliyoruz. Yani bunlara baktığımız zaman çok ciddi bir bütçe de ayırmak gerekiyor. Bunu bir yere yazmam lazım. Onun dışında gelelim Conte'ye. Yani Conte tabii ki bugün gerçekten de önemli bir isim. Onu özellikle söylemek lazım. Yani hızlı müdahale edebilecek isimlerden biri. Ama Conte'nin acaba böyle bir durumda hani sezon başlamış, oyuncu transferleri gerçekleşmiş, oyunun çok farklı bir şekilde inşa edilmesi gereken bir ortamda ikna edilmesi noktasında işinin Trabzonspor'un için çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki Conte bir marka. Üstelik de tabii şunu da söylemek lazım. Vincenzo Italiano'nun çok kısa sürede Beşiktaş'ta yaptıklarını gördükten sonra Conte ismi bayağı cazip geliyor. Yani Vincenzo Italiano bir ayda Beşiktaş'a bir oyun inşa etti ve sonuç aldı. Yani onu da söylemek lazım. Böyle baktığımızda sanki bir İtalyan Conte'nin de aynı şeyleri yapabileceği gibi bir nokta ortaya çıkıyor. Ama bütçelerin çok ucuz olacağını düşünmüyorum ve Conte'yi ikna etmenin kolay olacağını da düşünmüyorum. Yani bunu da özellikle söyleyeyim. Yani zor bir sürece girdi. Yani bir açıklama, bakın bir açıklama Trabzonspor'u nereden nereye getirdi? Bir açıklama. Oysa bunu tahmin edebilme şansı olabilirdi. İşte Karadenizli heyecanı diyelim. Yani Karadenizli heyecanı, duygusallık, işte bunlar yan yana getirdi. Şimdi iş çok zor. Conte ismi bence iyi bir isim. Ya da yerli isim derseniz, yani gerçekten çok sıkıntılı. Hani en azından şöyle söyleyeyim. Hani bunu da ortaya koyalım isterseniz diye. Ben Trabzonspor maçını baştan sona canlı yani izledim yani baştan sonra o maçı izledim. Beşiktaş maçını sonradan izledim. Yani Onana'nın müthiş kurtarışları yanında yaptıkları gerçekten de bir profesyonel futbolcuya yakışacak tarzda değil. Yani Onana kendi kafasına oynuyor. Kendi kafasından canlandırdığı futbol oynuyor. Çalım atıyor, orta sahaya çıkıyor, kaleyi boşaltıyor. Yani bunlara baktığımız zaman hani bu manada daha böyle direnç gösteremeyecekleri bir hocaya da ihtiyaç olduğu gerçeğini söylemek lazım.
0: Peki isterseniz tabii bu konuyu daha çok konuşacağız. Biraz da Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirelim. Zira son birkaç günü çok hareketli geçiriyor Sarı Kırmızılılar ve son ana kadar da bu hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Bir önceki saat diliminde yeni stoperi Bichaibu'ya da kavuştu Galatasaray. 21 yaşında Fransız oyuncu stoper rotasyonunda nasıl bir yeri olacağını tabii ki merak ediyoruz. Onun dışında dün de Deniz Gül İstanbul'a gelmişti. Arka arkaya transfer açıklamaları gerçekleşiyor ve artık biraz daha genç oyunculara yöneldiğini görüyoruz. Kontenjan durumundan dolayı Galatasaray'ın bu isimleri, bu transferleri nasıl yorumlamak lazım?
1: Şimdi genel anlamda baktığımızda biz şöyle söylüyoruz. Yani büyük hedeflerde olan takımlar, birkaç kulvarda mücadele eden takımlar Ezgi. İki santrofor yabancı, bir yerli santrofor almak durumunda rotasyon açısından önemli bir nokta olduğunu söyleyelim. Tabii ki Osimhen'in olduğu yerde hani sakatlık vesaire ceza olmadığı sürece Osimhen oynayacak ama mutlaka onu yedekleyecek santrofora ihtiyaç var. Bu konuda Galatasaray özellikle bir de yine yaş olarak 23 yaş altı bir yabancı santrofor da düşündü. Ama şu an yerliyi tamamladı. Yani iki yabancı bir yerliden bir yerli bir yabancısı oldu şimdi. En azından orayı takviye edecek. Şimdi Deniz Gül gerçekten de çok önemli bir oyuncu, özel bir oyuncu. Ve gelişmeye çok açık bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum ben. Tabii burada göz önünde olması bizim milli takım açısından da avantajımız olacak. Onu da söylemek lazım. Ben doğru bir transfer hamlesi. Zaten Galatasaray biliyorsun sezon başından bu yana iki milli santrofordan birini, daha doğrusu transfer sezonunun başladığından bu yana iki milli santrofordan birini almak için çok ciddi bir çaba sarf etti. Deniz Gül, Bertu Yıldırım. Deniz Gül daha uygun anladığımız kadarıyla bütçeyle gelme durumu söz konusu oldu. Bu açıdan baktığımda ben Deniz Gül'ün özel bir oyuncu olduğunu, gelişecek bir oyuncu olduğunu ve hani Osimhen'in yokluğunda yani sorun çıkarmadan oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tipo yani genel anlamda oyuncu profili olarak da benzeyen bir oyuncu. Hareketli, sağa sola giden ama ondan bir kanat oyuncusu oluşturmak gibi bir düşünce olur mu onu bilmiyorum. O biraz bana fazla macera geliyor. Onu bir santrofor olarak düşünmek gerekiyor. Bazen çift santroforla oynadığınızda da oynayabileceğiniz bir oyuncu olarak bakıyorum. Bichabu'ya bakınca Bichabu bir sol stoper. O da çok gerçekten gelişmeye açık bir oyuncu. Yani burada Bichabu geleceğe yönelik çok ciddi bir yatırım olarak görülüyor ki geldiği takıma da baktığımızda hani Leipzig'den gelen bir oyuncu olduğunu, Bundesliga'dan evet çok fazla oynayıp oynamaması belki dikkat çekici olabilir ama genç yaşında oralarda olması çok dikkat çekici. Orada da Abdülkerim Bardakçı'nın 60-65 maç trafiğini taşımaması için zaman zaman kullanılması düşünülen oyuncu ve yani her zaman söylüyorum TFF kural koyuyor, sonra kendi koyduğu kuralı değiştiriyor, eklemeler yapıyor, çıkarmalar yapıyor ve sonuç itibariyle geldiğimiz noktada işte böyle bir durumda transfer yapmak durumundasınız. Yani eğer yetişkin kadrosunda boşluk olsaydı, yani 23 yaş üstü kadroda boşluk olsaydı Bichabu'yu mu alırdı sanmıyorum. Daha hani böyle direkt oynayacak bir oyuncu, gelişmeye açık oyuncu değil, direkt oynayacak bir oyuncu almaya çalışırdı. Ama sonuç itibariyle baktığımızda gelinen nokta bu. Buna uygun, bu kurala uygun bir şekilde transfer yapıyor. Yani ben iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Uzun boylu ama orada da bir şey söyleyeyim. Uzun boyuna rağmen hani çok yüksek toplarda çok etkili görünmüyor. Hani izleyebildiğimiz kadarıyla. Ama ayakları düzgün bir oyuncudan bahsediyoruz ki o Abdülkerim Bardakçı'nın yerini doldurabilmesi

0: yani yabancı kontenjanını bozmayacak bir oyuncu. Yani sanki işaret onun o gibi, ama rakamları çok yüksek olduğu gerçeğini biliyoruz. Yalnız hani kanatlarda oynayacak bir 10 numara. 10 numara mı? Evet. Canus'un 10 numara. Kanatlarda oynuyor mu? Milli takımda da gördük. Oynayabiliyor. Yani sol kenar oynadı milli takımda da. Sağ kenar oynadığı zamanlar oldu. Sanki onu işaret etti. Fakat sonra da şöyle bir cümle söyledi. Zaten siz birçok kişiyi farklı şekilde yazarsınız. Yani böyle bir durum söz konusu. Onun için genel anlamda böyle baktım. Olmazsa takım içinden diyor. Ben şunu söyleyeyim. Yani kesinlikle yani Fenerbahçe'nin bir 10 numaraya ihtiyacı var. Kesinlikle ihtiyacı var. Genelde bu hatalar yapılıyor kulüplerde. Şimdi Asensio'nun sırtına yüklenen Talisca da gitti. Ama zaten şunu da söyleyeyim. Talisca kesinlikle bir 10 numara değil. Yani bir 10 numara. Yani dediğimiz 10 numaradaki kastımız şu. İşte oyunu kuracak, arkadaşlarına pas üretecek, dip toplar atacak, yani ve gol ve asist yapacak böyle bir oyuncu değil zaten. Yani onu bir kere söyleyelim. Talisca, siz ona getirirseniz ceza sahası, çevresi, içi, dışı, yüksek top vesaire, oralarda finali yapan oyuncu Talisca. Yani onun için de bir 10 numaraya ihtiyaç var. Takım içerisinden çözeriz noktasında son maçta gözlemlediğimiz bir İrfan Can'ın 8-10 gibi oynadığı bir durum gözlemledik. Evet. Yani oradan çözeriz dediği gibi bir düşüncesi var herhalde. Ama netice itibariyle bence Fenerbahçe böyle bir gövdeli kadro kurduktan sonra Asensio'yu tek başına, ki bakın iki maçtır, üç maçtır oynayamıyor, bırakmak doğru değil. Bilmiyorum, ben böyle anladım Ezgi. Yani 10 kanatlarda oynayan 10 numara, üstelik de sizin yabancı kontenjanınızı sıkıntıya sokmayacak bir isim deyince öyle bir algı oluştu bende. Onu söyleyebilirim. Talisca konusunda da yine söylediğim gibi hani kontenjana uymadığı için gitti. Kontenjan sorunu olduğu için yapacak fazla bir şey yok. Zaten temposu yüksek değil ama finali olan bir oyuncuydu.
1: Peki bugün neler yaşanacak transferde göreceğiz hep birlikte. Aydın Domaç, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, bu saati de tamamlıyoruz. Saat başından itibaren Suat Umurhan'la devam edeceğiz.
2: Keyfi son kontrol. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

Yaşasın okulumuz, yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan

0: Yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
1: A-Spor Radyo.
6: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da, 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı.
6: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Ve son saatte bugünkü konuğumuz Suat Umurhan'la birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca gündemi konuşacağız. Suat, günaydın, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi günler diliyorum.
0: İyi günler diliyorum ben de. Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet, yine sıcak gelişmelerle dolu bir
1: transfer dönemi bir biterse...
0: Transfer hem dönemi biz, ayrı, Trabzonspor'da yaşananlar
1: onlar
0: ayrı.
1: Onlar normal, onlar sporun normali. Ama şu transfer dönemi biterse hem biz hem taraftar hem kulüpler bir rahatlayacak.
0: Bu gece Avrupa listeleri verileceği hı-hı, için evet, muhtemelen bugün çok enteresan gelişmeler olabilir, yaşanabilir. Özellikle Galatasaray doğru, ve Fenerbahçe'de. Hepsini konuşacağız, hı-hı, değerlendireceğiz. İstersen şöyle bir iki saat öncesine gidelim birlikte. Çok alışkın olmadığımız bir şey bu kadar erken saatlerde bir transferin evet, gelmesi. Canlı olarak ekrana getirmiştik.

0: Galatasaray'ın yeni stoperi Bitşaybu İstanbul'a geldi. İsmi tam olarak ezberleyene kadar biraz kağıda bakarak söyleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yeni öğrendiğimiz, alışacağımız bir isim. Ona geçmeden yaz transfer dönemiyle ilgili geri sayım ekranımızda geldi. 2 gün 13 saat 57 dakika ve 33 saniye diyeyim ben son gördüğüm rakam.
1: Tabii bu hani Avrupa Türkiye farkı da var. Tabii, yani Avrupa Türkiye listesi belirttikten sonra, evet, onu verdikten sonra bazı kulüpler frene basacaktır.
0: Avrupa listesi bu gece yarısı, evet, verilecek. Onu bir kere daha hatırlatalım. Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi. Değerli izleyenler, sıcağı sıcağına açıklamalar da yaptı. Hemen bir hatırlayalım, sonra Galatasaray'ın transfer gündemiyle başlayalım.
2: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
3: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
4: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
5: Donc comment on prononce ton nom?
2: El Shaddai.
5: El Shaddai.
2: Bitşaybu.
5: Bitşaybu.
4: Galatasaray taraftarlarına mesajı var mı?
5: Donc un message pour les fans de Galatasaray.
2: On se voit très vite.
3: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
0: El Shaddai Bitşaybu.
1: Bir daha tekrar et.
0: El Shaddai Bitşaybu.
1: Buyurun. El Shaddai Bitşaybu.
0: Tebrik ediyorum. Güzel.
1: Biraz Kongo.
0: Şey ile şey arasında, evet, bir ses çıkarmamız lazım. Evet.
1: Bitşaybu.
0: Bitşaybu.
1: Alışacağız.
0: Alışacağız.
1: Ama taraftar bu sene zorlanacak Galatasaray'da. Ugo Çukwu, Bitşaybu, yani zorlu isimler.
0: Tabii bu oyuncuların ilk 11'deki yeri ne olacak? Yani tabii, ne kadar söyleyeceğiz bu isimleri? Bu da önemli.
1: Zaman gösterecek.
0: Hemen Bitşaybu ile başlayalım o zaman. 21 yaşında bir oyuncu. Kontenjana uyuyor. 1.96 boyunda. Paris Saint-Germain altyapısı, evet, var. Leipzig ile 2029'a kadar sözleşmesi var ve satın alma opsiyonuyla da kiralandı. Şimdilik bildiğimiz bu. 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli. Zannediyorum 25 milyon euro civarında da bir opsiyon var.
1: İlk bilgiler öyle, evet, resmi olmayan bilgiler, evet, o yönde. Galatasaray'ın buraya ihtiyacı vardı stoperde. Nelson gitti bu arada. Nelson'un Nordjylland'a gitti. Şimdi Nelson hikayesi ayrı Galatasaray için. Yani bazı eleştiriler var. Neden kullanılmadı? İyi oyuncuydu ki ben de katılırım. İyi oyuncuydu ama oyuncunun biraz Galatasaray'a bakışı, Okan Buruk Hoca'ya bakışı, belki teknik adam değilse Nelson takımda kalırdı ama hoca ile aradaki net bir anlaşmazlık, oyuncunun kulübe karşı tavırları o işin sonunu getirmişti. Bitşaybu genç bir oyuncu, Paris Saint-Germain altyapısı sonrası orada yeterince verim alınamadı. Leipzig'e geçtikten sonra o çıkışı yakalayamadı, açık konuşalım. Yani orada A sınıfını bırak B sınıfı, hani bir stoper olarak net bir şekilde görünmedi. Şimdi buraya gelişindeki amaç herkesin tabii ki kazan kazan formülü. Çok ciddi bir boy avantajı var ama o çok ciddi boy avantajını ne kadar sahaya yansıtıyor o tartışılır. Yani izlediğimiz transfer haberleri sonrası takip ettiğimiz kadarıyla çok pas hatası yapabiliyor. Bence bu en kritik nokta. Yani Galatasaray gibi savunmadan oyun kurmaya alışkın, ayakları iyi stoperlerle oynamaya, ön alana topu rahat çıkarmaya alışmış bir Galatasaray, özellikle Süper Lig'de Bitşaybu ile buralarda zorlanabileceğini görüyorum. Yani onun oynadığı maçlarda hani biraz topu almaya, işte orta sahada Torreira, Lemina varsa ya da yanındaki stoper kimse o kullanacaktır. Biraz zorunlu hallerde hani sen topu vur, aman sen oyun kurma, sen bir şey yapma, topu bir uzaklaştır, taca at diyebileceğim bir oyun formülü var. Ama süratli bir oyuncu o boyuna rağmen, ciddi bir fizik avantajını pozitif kullanan oyuncu. Hani ilk etapta bunlar. Geçen sezon çok maç oynadı aslında. 45-50 maç bandına çıkan bir oyuncu. Skor katkısı çok yok. Galatasaray'ın net bir yedek stoper olarak kaldı. Bakacağız sezon içinde.
0: Peki şimdi acil ihtiyaç olan bölgelere bir bir takviye yapmaya başladı, evet, Galatasaray. Özellikle de son haftayı çok hareketli geçirdi. Şimdi Rafael Leão, arkasından Deniz Gül, ve şimdi Bitşaybu da gel.
1: Bitşaybu.
0: Bitşaybu.
1: Bitşaybu. Olacak.
0: Olacak, olacak. Olacak. Bitşaybu da geldi. Şimdi sırada Camavinga gündemi var. Şimdi oraya geçmeden önce Şu hafta yapılan transferleri bir konuşalım istersen. Daha doğrusu işte iki gün kaldı diye az önce geri sayım ekranını getirdik. Ugo Çukwu'yla başlayan bir süreç, ardından Batrakov hamlesi yapıldı. Sonra Rafael Leao geldi. Ardından Deniz Gül ve Bichabu diye de devam etti. Nasıl geçti sence?
1: Şimdi tabii enteresan bir transfer dönemi geçti. Yani sezonun şampiyonlukla kapatan Galatasaray sezon başlarken dedik ya benim çok param var. İşte Icardi gidecek kalacak, o bir süreç geçti. Ciddi transferler yapacağım, paramız var ve bütün boşlukları dolduracağız. Taraftar da tamam dedi. Çok güzel başlıyoruz transfer dönemine. Ama işin aslı öyle olmadı. Çok bekleyen Galatasaray, çok ağır ilerleyen bir transfer dönemi. Burada bir anda tepkilerin arttığı, maçların başlamaya yakın tarihine Ugo Çukwu geldi. Soru işareti bir transfer. Zaman geçti, hala soru işareti bir transfer. Gene bir süreç, boşluk. Üstüne Leao transferi ki normalde çok iyi bir oyuncu. Ama bu kadar süreç geçmesi, takımdan ayrı kalması, Milan cephesi, Aston Villa'nın devreye girmesi. Buralarda hep taraftarın, camianın keyfini kaçıran işler oldu. İhtiyaç mı? İhtiyaç. Evet, Galatasaray oyunu kanat ağırlıklı, forvetleriyle oynayan, rakibi o şekilde hırpalayan bir takım. Leao da burada üst düzey bir profil ve Barış Alper'in de biraz zaman zaman nazlanmalarının önüne geçen bir transfer. Sürekli ben gideceğim, ben şöyle böyle dediği için hani orada Leao da var artık, birincisi o. Deniz Gül belki çok erkenden bitirilebilirdi. Orada biraz yabancı ve işte artı 10 kontenjanıyla artı 4 genç kontenjanı arasında gitti geldi Galatasaray. Bertuğ'u çok istedi. Finalde Deniz'i aldı. Muadil oyuncular gibi görüyorum. Bertuğ biraz daha oynama alışkanlığı var. En sonunda da Bichabu. Onu tamamen göreceğiz. Bence tamamen piyango bir transfer. Çok da oynayacağını düşünmüyorum. Yani zaman zaman süre bulacaktır. Lemina'yı orada bence, hani 4 stoper varsa Lemina 3.'dür. Öyle bakmak öyle lazım. Biraz evet, Okan Hoca öyle kullanacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın eksikleri hala var. Buralar bu saatten sonra dolar mı bilmiyorum.
0: Oradan devam edelim. Oradan devam edelim o zaman. Şimdi eksikleri var derken muhtemelen bir orta sahadan bahsediyorsun. Evet. Orada da şu anda bu geceye kadar Kamavinga için uğraşılacağı bilgisi var. Sence bu transferin gerçekleşme ihtimali ne kadar?
1: Yani şimdi işin ucunda Galatasaray olunca %49 diyemem. Ama Kamavinga çok...
0: Bilmediğimiz başka birkaç oyuncu daha var mı acaba listede? Kamavinga... Bir anda başka biri de açıklanabilir mi?
1: Kamavinga bir Osimhen etkisidir. Yani tabii. Son günler, Icardi etkisidir. Son günlerde yapılan, bir anda hiçbir yere gidemeyince kulübün de maaşından çıkmak istediği için göndereceği bir oyuncu olur. Dün Real Madrid kaynakları, özellikle Asla Marca gazetesidir. Baktım, Kamavinga'yı kiralamayacakları, 70 milyon euroluk net bonservis istedikleri yazılıyordu. Ama şimdi bazı yerlerde transfer kapandı, mesela Premier Lig'de. Şimdi buralar olmayınca da bu paraların verilmesi çok zor. Aynı şeyler Osimhen için de geçerliydi. Bir anda olur mu? Olabilir. Ama zor mu? Çok zor. İmkansız mı? Asla değil. Olabilir. Galatasaray'ın orta sahadaki problemi asıl, çok oyuncu var. Bunların verimi ne kadar? Yani mesela şu belki unutuluyor. Bir İlkay ile Kaan da orta saha.
0: Doğru.
1: Ama bunlardan...
0: Torreira, Lemina, Sara zaten var.
1: Naga var.
0: Naga var.
1: Ugo Çukwu var. Şimdi burada dört tane oyuncu saydım ama dördünden ikisinden verim alır mıyız diye Galatasaraylılar şüphe içinde. Şimdi bu bir sorun bence. Buraya bir takviye alacaksanız eldeki bazı oyuncularla yolları ayıracaksınız. Çok da kolay gözükmüyor.
0: Ve buraya yapılacak takviyenin de tartışmasız bir takviye olması lazım.
1: Ugo
0: zaten
1: Çukwu'yla...
0: tartışılan bir takviyeyi yaptınız oraya.
1: Evet. Şimdi bu kadar kısa zaman geçmişken tekrar oraya bir takviye, tekrar bir genç oyuncu olur mu? O da bir soru işareti. Ama Kamavinga tabii ki o tartışılacak bir durum değil.
0: Peki başka ihtiyaç var mı sence? Yoksa
1: bir Arda Okan ihtimali var.
0: Göztepe izin vermemiş.
1: Orada tamamen maddi karşılıklı bir durum. Yani Galatasaray'ın 6 milyon euro civarında bir teklif var. Artı takaslı bir teklifi var. O da Naga'yı kiralık olarak vermeli bir teklif. Göztepe de daha fazla ücret istiyor. Buna şunu bağlayayım. Göztepe'nin hocası Stoylov geçtiğim herhalde bir 15-20 gün önce dedi ki Türk oyuncular çok pahalı. Türk oyuncu istediğimiz gibi alamıyoruz. Eldekileri ya da aldığımız düşük maliyetli oyuncuları da yetiştirmek çok zor ve uzun bir süreç oluyor dedi. Hı hı. O yüzden de kolay kolay da kendi oyuncusunu, ki etkili bir oyuncusu Göztepe için.

0: uygun maliyetle de bırakacağını düşünmüyorum.
1: Peki şimdi bu oyuncular daha bu hafta geldi, daha bugün geldi ve gelmeye de belki devam edecek. Bir taraftan da tabii zaman geçiyor. Tabii. Şampiyonlar Ligi
0: haftaya
1: maçı artık çok yaklaştı. Haftaya oynanacak. Dolayısıyla sen adaptasyonun, bu kadronun tam anlamıyla kurulmasının ne zamana denk düşeceğini düşünüyorsun? Yani bu zamanlama sana ne ifade ediyor?
0: Zamanlama diye bir şey yok bence. Galatasaray'ın kadrosu belli. Şimdi yeni transferlerin hepsini saydım biraz önce.
1: Ya belki bir
0: hangisi
1: Leo,
0: bravo.
1: 11'e gelecek.
0: O kadar. Onun dışında 11 için oyuncu yok.
1: Yani oyuncu yok.
0: Alınan oyuncular 11'dekilerin yerlerini zorlayıcı oyuncular da değil. Şimdi böyle baktığında Leo'yu ayırıyoruz burada. Leo'yu belki kadroya girer Barış yerine. Öyle bir planlama olur. Onun dışındaki oyuncular zaten yedek oyuncu. O yüzden de çok Galatasaray'ı hırpalayacak bir hani uyum süreci vesaire yok. Bu dediğin senin, bakacağız Kasım'da, Aralık'ta ne oluyor? Şimdi kulübenin etkisinin girmesi, kulübenin etki düzeyinin artması o ayları bulacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, işte sakatlıklar, cezalılar derken kulübeden aldığın etki şu anda baktığında aslında dört büyük takımın 11'leri gayet iyi gözüküyor. Ama kulübeden yeni içeri dahil olacak oyuncuların ne yapacağı biraz da hem şampiyonluk hem de Avrupa'da senin ilerleyişini belirliyor. Galatasaray geçen sene burada çok ciddi sıkıntılar çekti. Hatırla, devre arasında bir sürü transfer yaptı kiralık. Moalang,
1: evet.
0: Aspia, Boe. Bunlar sana direkt sezon boyunca da kullandığın isimler oldu rotasyonda. Şimdi böyle bir süreçte tek diyebilirsin. Kura şansı yanında değildi Şampiyonlar Ligi'nde mesela.
1: Ama Süper Lig daha zor. Fikstür şansı yanındaydı. Biraz. Onu söyleyebiliriz.
0: Nasıl başladığınla alakalı biraz fikstür şansı sanki.
1: Doğru.
0: Yani ilk maç Sporting. Yenildin. İçeride Barcelona. Yenildin. Olmayacak iş değil. Şimdi bakınca o fikstüre. İşte oralardan sonra ya da oralarda alacağın puanlar sana ciddi bir kredi verir.
1: Peki Galatasaray'da bugün hareketli geçebilir, evet. Onu söyleyelim. Avrupa listeleri bu gece yarısı verilecek ve dolayısıyla başta Kamavinga olmak üzere enteresan gelişmeler yaşanabilir. Kadroya her an yeni bir takviye yapılabilir. Galatasaray'da tabii ki takip edeceğiz değerli izleyenler. Başakşehir maçıyla ilgili de bir cümleni alayım, öyle tamamlayalım Suat. Çünkü Şampiyonlar Ligi öncesi önemli bir sınav. Evet. Ve şimdiye kadar Galatasaray'ın oyununa dair de her ne kadar kadro aynı şekilde devam etse de çok ciddi bir istikrardan bahsedemiyoruz. Sadece Osimhen'in ayağına bakan bir tablo var şu an.
0: Zaman zaman Galatasaray'da böyle oluyor. Belli dönemlerde yeni oyuncuların sahneye çıkması lazım. İşte Barış'ın toparlanması, Leao'nun devreye girmesi. Sané yedek, o da ayrı bir bence dava konusu. Sané hala yedek, 11'e dönecek mi? Onda da hafif hafif kıpranmalar var, kıpırdaşmalar, böyle şey, sosyal medyada beğendiği mesajları paylaşıyor taraftarlar, görüyorum.
1: Neyi beğenmiş ben görmedim, ben kaçırdım
0: işte,
1: onu.
0: Şey, hani Sané oynamalı, Sané niye oynamıyor diye yapılan paylaşımları beğenmeye başlamış. Bunlar hani böyle titreşmelerdir, kıpırdaşmalardır oyuncularda, evet. Şimdi buna bakacağız ama Galatasaray sonuçta bir beraberlikle başlasa da galibiyetleriyle tekrar eski rayına oturdu. Liderliğe çıktı. Yani yıllardır Galatasaray hep lider aldığı sezonlarda kolay kolay da liderliği bırakmıyor. Öyle bir durum ama Başakşehir'in gücüyle beraber, Galatasaray'ın inişli çıkışlı oyunlarıyla beraber tabii ki ortada bir maç bence.
1: Peki. Şimdi hemen Fenerbahçe ile devam edelim. Sarı lacivertlilerde de son günde, Avrupa listesi verilmeden önceki son günde acaba bir hareketlilik yaşanacak mı, merak konusu değerli izleyenler. Dün futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer sponsorluk anlaşmasında açıklamalar yapmıştı transfere dair. Özellikle de hem Talişka ile ilgili hem de yapılacak tek bir transferle ilgili söyledikleri dikkat çekiciydi. Onu bir izleyelim, sonra Fenerbahçe'ye geçelim.
2: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak, olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha

0: Önce maalesef bu 10 artı 4 kuralının gelinceye bile bile önlemi alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'de sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz. Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
1: Evet, kanatlarda da oynayabilen bir 10 numara, 23 yaş altı kontenjanına uygun
2: isim aranıyor.
1: Çok daraldı. Evet. Kim geliyor aklına?
2: Yani çok biri de gelmiyor çünkü kulüpler garip transferlere de imza atabiliyor. Eskiden hep yaş sınırı olmadığı için transferde çok böyle belli başlı oyuncular üstüne gidiliyordu. Şimdi ama bakınca kimse Galatasaray mesela Ugo Çukwu'yu alacağını düşünebilir miydi? Hiç o yaş kategorisine giden takımlarımız yoktu. Şimdi oralara gidiyoruz ama Fenerbahçe bunu yapmaya da bilir gibi bir mesaj da aldım.
1: Yani çünkü şöyle, cümlenin iki tarafı var ya. Evet. Biri transfer dönemi kapanmıştır. Hı hı. Diğeri de böyle bir arayışımız var.
2: Şimdi, olursa. Yani bakıyoruz, görüştüğümüz
1: isimler var. O yüzden bana Can Uzun gibi gelmiyor. Yani yok, Can Uzun sizin değil, olursa diyebileceğiniz yok, birisi yok, değil. Değil.
2: Geçen gün gene
1: konuştum. Herkesin aklına ilk gelen isim Can Uzun oluyor ama.
2: Yok, bende hiç öyle bir durum yok. Can Uzun normal bir ilk 11 oyuncusu olarak ve ya şöyle söyleyeyim, 40 milyon euro bonservisli kulübe oyuncusu olur mu? Yani
1: tabii.
2: Buralar Real Madrid, Barcelona değil. Hani o paraları verip oralarda bile isyan çıkıyor bonservis öyle yüksek oyuncuda. Yani o yüzden hani biraz mali dengeleri hepimiz şaşırdık ama o kadar da değil. Ha, Can Uzun alınırsa ilk 11'e net aday olur. O başka bir konu bizim için. Ama Fenerbahçe'de bir kere çok açık bir iletişim var bu yeni yönetimin seçildiğinden beri. Sayın Cihan Kamer hep bu konuşmaları yapıyor.
1: Yolların ayrıldığı oyuncuları söyledi. Net bir şekilde söylüyor. Bu, evet, göndereceğiz dedi.
2: Mesela kolay kolay hiçbir yönetimin yapmayacağı bir durum. İki oyuncudan daha 8'er milyon euro bonservis ödemeleri olduğunu söyledi. Geçen gün seninle burada Amrabat'ı konuştuk mesela. Evet. Nasıl bir Fenerbahçe'ye kumpas yaptığını. Şimdi hala onun daha bonservisi bu. Yıllık ücretten de muhtemelen biraz kazanmıştır Fenerbahçe'den. Diego Carlos da öyle. Gittiği takımda buradaki paraları alamayacak. Gitmiyorlar yani. Hem şuna ben bakarım. Bu oyuncular hep eski yönetimlerin aldığı oyunculardı.
1: Evet.
2: Şimdi eski yönetimleri suçlamak hep kolaydır. Şimdi bu yönetimi bundan sonraki aşamada göreceğiz. Bir sonraki sene nasıl bir yol haritası çizecekler, ne yapacaklar ama Fenerbahçe'nin kadrosu çok zorlayıcı bir kadro. Açık konuşayım. Bazı oyuncuların üstüne çok yük bineceği, sakatlandıklarında, cezalı olduklarında Fenerbahçe'nin eyvah dedirtebileceği bir ortam var.
1: Detaylandıralım. Bir Asensio.

0: Yani biri Asensio, tamam. Orada biraz Greenwood etkisi görebiliriz. Hı. Yani topu kullanmayı seven, bilen, o meziyetlere sahip çok teknik iki oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Yani aynı mevkiler değil ama takım kurgusunda, takımı yönetirken ona görevi net bir şekilde emanet edersin. Asensio'nun yedeği olarak İrfan Can düşünülüyor. Süper Lig'de kurtarabilir. Evet, Avrupa için aynı şeyi söylemem. Ama mesela orta saha bence bir problem. Problemden kastım şu. 3-4 oyuncu çok iyi. Ama bunlar süreç içinde zorlandığında, işte sakatlık, cezalı, klasik ortamlar geldiğinde Fenerbahçe buralarda tekleyebilir.
1: Yani diyorsun ki Kante yoruldu.
0: Kante yoruldu. İsmail, Genduzi, bunlar çok eforlu oynayan oyuncular. Bak, hep konuşuyoruz Fenerbahçe'nin ön alanı çözüyor işi, tamam da. Bir de Genduzi ile Kante'ye bir soralım bakalım. Onlar işi önde çözerken bu adamların yaşadığı zulüm ne orada? İsmail sürekli çalışan, sürekli kovalayan ve yeni düzende bunlardan bir skor etkisi de bekliyoruz. Öne çıkmalarını da bekliyoruz. Burası benim için soru işareti olur. Stoper'de Skriniar ve Ake'nin yokluğunda mesela Çağlar da gidiyor. Övdüğüm için değil. Çağlar çok kötü bir futbol oynuyordu Fenerbahçe'de ama hani şimdi yeni gelen daha da soru işareti gibi gördüğümüz için. Orası bir belirsiz bence. Ama takımın geneline bakarsam bir revizyon var. İyi bir hava var. İsmail Hoca etkisi olabilir. Bu da şu. Yani takımı iyi bilip bazı oyuncuları farklı yerde kullanmayı ve ondan verim almayı bilen bir teknik adam. Bu da bir etki, artı etki olabilir Fenerbahçe adına.
1: Bir de tabii burada bir yeni transfer etkisi yaratan Oğuz Aydın'dan yine bahsedebiliriz. Evet. Daha önce de bahsetmiştik tabii ki. Ama kanat rotasyonunda onun varlığı önemli. Çünkü Kerem çok tartışılan bir pozisyonda şu anda. Hatta ve hatta formayı dönüp alabilir mi sorusu bile soruluyor.
0: Ama bu kimin yararına? Şimdi bu böyle kötü bir durum gibi yansıtılıyor diye görüyorum. Sanki Fenerbahçe'nin Kerem'i oynatmak gibi bir zorunluluğu var gibi bir durum var. Böyle bir şey yok ki. Kerem oynayacak diye Fenerbahçe'nin diğer taşları yerinden. Hayır. Kim iyiyse o oynar. Bu Fenerbahçe adına bir avantajdır. Oğuz oynar, iyiyse devam eder. Kerem oynar, iyiyse devam eder. Biraz da buralarda yalnız kalmak, tek kalmak oyuncularda belki fazla özgüven de yaratıyor. Nasılsa oynarım diye bir rahatlama da yaratıyor. Şimdi Oğuz orada forma adayı. Eğer bütün sezonu, yani hadi bütün sezon abartı olmasın, %70'ini son maçtaki performansla geçerse zaten milli takımın da ilk 11'i olur. Yani öyle bir performans gösterdi bize son 2-3 haftada. O yüzden Kerem de daha çok çalışacak. Kerem'in asıl yeteneklerini ortaya çıkartacak ve bundan kazançlı olan da Fenerbahçe olacak.
1: O zaman şu bir günde... Hani her ne kadar Cihan Kamer'in açıklamaları bu şekilde olsa da biraz daha kadrodaki oyuncuları rahatlatabilecek, belki Avrupa'yı çok düşünmeyerek ama 3 kulvarı birden düşünerek yapılabilecek bazı hamleler bekler misin?
0: Ya yerlide bakıyorum şöyle, yok. Yani açık konuşalım, bu yabancı yerli limiti hep bir döngüye sebep oluyor. Yani şimdi de yerlilerin fiyatı ciddi bir şekilde artıyor. Evet. Tamam, piyasada fiyatlar arttı, evet, de yerli oyuncuların fiyatı artıyor ve yerli oyuncularımızı getiremiyorsun. Çok iyiler zaten bambaşka bir parayla bambaşka yerlerde. 4 büyük takım yerlileri tutuyor kadrolarında ama Anadolu'ya yüzünü çevirdiğinde oradan 4 büyüklerin, bak, ilk 11'ine koyacağın oyuncu bulamazsın. Kulübeye oyuncu bulmakta zorlanıyorlar. Şimdi arada da böyle bir fark var. Kolay değil. Sırf yabancılarla da bu işi döndürmek. Belki altyapıları biraz daha işlemek lazım. Eğer kural devam edecekse, kuralı seneye esnetmeyeceksek, bir esneme oldu.
1: Öyle bir ihtimal var mı sence?
0: Hep isteyecek kulüpler. Esnemedi mi şimdi kural?
1: Yani kupa ve değil mi? Avrupa özelliği.
0: Sayın Cihan Kamer söyledi. Hani o tekrar hani artı iki bir araya sıkıştı. Bu esnemek demek. Seneye kulüpler tekrar federasyonun kapısını çalacak. Sezon içinde de çalacak ama aman ne olur değiştirin, çok zordayız diye. Şimdi bunlar devam edecekse ona göre herkes haritasını çizer ama sürekli değişen bir ortamda da kimse planlamayı yapmaz, son güne bırakır.
1: Peki Suat, şimdi lig maçında da tabii ki cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisini. Hı hı. Daha önümüzdeki günlerde çok daha detaylı konuşacağız, karşılaştırmalarla konuşacağız. Hı hı. Ama şimdi iki takım da bu haftayı kayıpsız geçti, moralli bir şekilde derbiye çıkacak. Fenerbahçe cephesinden baktığın zaman

0: Nasıl bir mücadele bekleyeceksin orada?
1: Şimdi Fenerbahçe cephesinde bir kazanma zorunluluğu var. Yani hani ev sahibi olarak işte toparlandın, lige iyi başladın, transfer kapanacak. Transfer kapanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyorsun. Lyon gibi zorlu bir engeli aştın. Yani o maç bence Fenerbahçe için hani sezonun en kırılma maçlarından biri olabilir. Özellikle Avrupa arenasında nasıl oynayabileceğini, nasıl oynaması gerektiğini gösteren bir karşılaşmaydı. Lyon Avrupa'nın A sınıf takımı değil ama net bir B sınıf takımı. Yani bizden üstte olan takımlar ya da bizde eşit olan takımlar sınıfında bence. Böyle baktığında Fenerbahçe iyi bir tur geçme modeli uyguladı. Şimdi burada bunu Beşiktaş karşısında daha fazla topla oynaman lazım. Mesela seninle de hatırlıyorum. Hani Samsun maçının topla oynanmalarına baktığımızda evet. Ki diğer maçlar da öyle daha çok rakipler topla oynuyordu. Bu bir sistem olarak da Fenerbahçe bunu uyguluyor olabilir ama şimdi Beşiktaş sana biraz topu bırakacaktır. Bunu unutmayalım. Senin oynaman gereken bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. Beşiktaş da formda. Yani öyle Fenerbahçe sahasında ama net favori değil. İki tarafında moralli olduğu, iki tarafında sezona şampiyonluk potasında devam etmek için ilk haftaları kayıpsız geçmesi gereken bir süreç. O yüzden ben biraz sürprizli bir maç olacak diye bekliyorum. Yani farklı isimlerin sahneye çıkması gereken bir maç. Yani mesela Oğuz'dan bahsettik. İşte Beşiktaş'ta da Vlahovic konuşacağız. Ama değil, farklı oyuncuların katkı vermeden maçı çözemeyeceği bir derbi olacak bu.
0: Bana da öyle geliyor. Bir de tabii çok sezon başı olduğu için değerlendirme yapmanın da çok zor olduğu bir karşılaşma. Bu hafta tabii biraz daha cumartesiye yaklaştıkça daha detaylı konuşacağız. Şimdilik burada tamamlamış olalım ve sıcak gelişmeyle devam edelim istersen. Çok önemli bir gündem maddesi tabii ki Trabzonspor'da. Fatih Tekke'nin ayrılığı değerli izleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından karşılıklı anlaşılarak Fatih Tekke ve Trabzonspor'un yolları ayrıldı. Şimdi hem bu ayrılığı konuşacağız hem de adayları değerlendireceğiz ama hızlıca bir haberimizi izleyelim sonra devam edelim.
2: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık denildi. Trabzonspor'un başında 62 resmi maça çıkan Fatih Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0: Evet, 18 aylık bir dönem sona erdi. Şöyle bir bakalım, arkadaşlarımız da açtılar buraya Fatih Tekke dönemi, lig performansı nasıl geçti Trabzonspor'da? 2024-25 sezonunda göreve geldi Fatih Tekke, 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1.73 puan ortalamasıyla 7. sırada tamamladı sezonu. Bir sonraki sezon, yani geçtiğimiz sezon, 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik, 5 mağlubiyetle 2.03 ortalamasıyla 3. sırada tamamladı ki inşa sürecinde bir takıma oranla aslında beklentilerin üzerine çıkan bir performanstı bu Trabzonspor'da. Elbette bu sezonda o yapının devam etmesi, üzerine biraz daha konularak devam etmesi beklenirken bir anda yıldız transferlerle değişen bir çehre ve çok iyi başlaması beklenen bir sezon kötü başladı. Netice itibarıyla 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 1.33 puan ortalamasında kaldı Fatih Tekke. Önce Ferencvaros mücadelesinin ardından istifa etti. Bu istifa kabul görmedi. Sadece birkaç gün sonra ayağa kalkacağız mesajı verdikten sonra Ahmet karşısındaki mağlubiyetle birlikte yollar ayrıldı. Çok kısa bir sürede Suat, bu noktaya nasıl geldi, neden geldi Trabzonspor, ne dersin?
1: Şimdi

0: şöyle baktığımızda 3 maç ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. Normal mi? Normal. Çok böyle eyvah eyvah dedirtecek bir durum değil. Aması, lakini, fakatı şu. Trabzonspor şampiyonluk havasında bir takım değil sahada.
1: Ne vaat bence ediyor problem da o. Problem var.
0: Geleceğe yönelik ya bu takım yapacak zaten dedirtmedi. Ferencvaros maçında yani kayıpsın iki maçta da. Ahmet deplasmanına gidiyorsun. Şimdi mesela bir takımda hoca istifa etmiş 3 gün önce. Şimdi sahaya baktığında hem hocanın hem oyuncuların saha içindeki oyuncu demeli ki ya birse iki koşayım. Takım kötüye gidiyor, hoca gidiyor. Gün bugündür demen lazım. Hiç öyle bir futbol ortada yok. Bakıyorsun Fatih Hoca sanki istifa etmiş de bu maçı bekliyor. Yani hocam bir maça daha çık da sonra gidersin denmiş gibi bir ortam ki alakası yok. Yönetim ciddi bir desteğini göstermişti. Şimdi biraz sonuçlardan çok ortadaki oyun Trabzonspor'a problemli geldi yönetime. Şimdi iki tarafta burada belki biraz romantik olarak Fatih Hoca kulübün sembollerinden biri. Hocam toparlarız devam edelim diye bir güçlü destek verildi ama Ahmet maçındaki sahadaki oyun bundan çok uzaktı. Ve bunu oyuncularına bence geçiremeyen bir Fatih Tekke vardı. Yani kafa olarak belki bırakmıştı. Eğer bu siz bırakmadınız ama sahadaki oyuncu bıraktıysa gene suç size yazar. Hata size yazar. Teknik adamlık böyle bir durum.
1: Onları ikna edemedi mi?
0: Evet.
1: O zaman.
0: Yani sahada istediği oyunu sergiletemiyor. Sahada dirençli, mücadele eden, pozisyona giren bir Trabzonspor göremedik. Ki Ahmet maçında bunu yapmalıydın. Ama böyle bir durum olmayınca Fatih Tekke'nin de hocanın da isteğiyle, yönetimin de isteğiyle karşılıklı yollar ayrıldı. Bence doğru yapılmış bir karar.
1: Suat bilmiyorum katılır mısın ama Fatih Tekke'nin önünde iki seçenek vardı.
0: Nedir
1: birincisi
0: onlar?
1: Ben teknik direktör takımı kuruyorum. Ben bir yapı oluşturuyorum. Böyle bir kadroyu ben idare edemeyeceğim. Bu kadro benim başımı yiyecek tabiri caizse ki zaten kendi açıklaması dedi. Bu yöndeydi. Ben bunu yapamayacağım sezon sonuna kadar ben bununla uğraşamam demek bir yoldu. Diğer yolda ben Salah gibi Fabinho gibi bir oyuncuyu işte Onarçu gibi bir oyuncunun kaç kere teknik direktörü olabilirim ki yani bu kadroyu istediğim gibi kullanayım, bu oyuncuları kendi sistemime adapte edeyim veya kendi sistemimi bir şekilde o oyunculara göre şekillendireyim. Kendi kariyerimi de büyüteyim, Avrupa'da da bir başarı elde edeyim, belki kariyerimde bir Avrupa takımına gidebileyim şeklinde bir bakış açısıyla anın tadını çıkartma, içinde bulunduğu durumun tadını çıkartma gibi bir seçeneği de vardı. Sanki Fatih Tekke biraz daha duygusal yaklaşarak, biraz daha negatif açıdan bakarak diğer tarafa gitmeyi tercih etti gibi. Şimdi, yani aslında Fatih Tekke sanki kendine bunu kendisi yaptı gibi bir tablo
0: yani
1: var.
0: Onu tabii bence. Fatih Tekke Hoca biz dışarıdan sadece okuyoruz, ortamı kokluyoruz diyelim. Fatih Tekke Hoca bunu daha sonraki röportajlarında belki yıllar sonra anlatabilir.
1: Belki ya da belki bizim bilmediğimiz başka bir şey yaşadı içeride onu da bilmiyoruz.
0: Yani bilmiyoruz onu ama işin gerçeği şu. Burası Trabzonspor. Bu kulüp şampiyonluklarını bir kenara koy. Farklı bir ruh var burada. Yani bunu Türk futbolunu bilen, bu memleketi, coğrafyayı bilen, Trabzon'a birkaç kere gitmiş, Karadeniz'i görmüş, herkes bilir. Yani Samsun'a da gitsen, Artvin'e de gitsen, işte Ankara'ya da gitsen, Trabzon'un havası gelir sana. Tamam mı? O çünkü farklı bir yapı. Yani Trabzonlular şehirlerini, burası her yer Trabzon diyor ya, odur. Şimdi bu kulüpte öyle üçüncülük, işte ben onu idare edemem, eyvah sonun olacak diyemezsin. Burası şampiyonluk isteyen, güçlü oyun isteyen, şampiyon olursun olmazsın. Bir tane şampiyon
1: İddia
0: var.
1: İddia isteyen bir.
0: O oyunu istiyor senden, o hırsı isteyen bir yapı. Şimdi Salah gelmiş, Fabinho geliyor, işte Darwin Nunez'leri falan konuşuyoruz. O yapılanmanın bir kademe yukarısına çıkıp düzenli belki şampiyonluk adayı olarak, düzenli şampiyonluklar kazanarak ilerlemek isteyen bir yönetim var. Yani burada yönetime hata yaptın diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz. Yani kulüp yukarı doğru ivmelenmek istiyor, çıkmak istiyor. Şimdi burada Fatih Hoca da böyle olsun istemez. Ama ortam bize bunu getirdi. Bu saatten sonra.

0: Fatih Tekke kendisi için iyi olanı yaptı. Trabzonspor kendisi için iyi olanı yaptı. Bu kulüp şampiyonluk istiyor. Şampiyonluk mücadelesi istiyor. Sağdaki oyunda yapılan transferlerin geçen sene sabredilen durumların çok uzağında. Bir teknik adam takımı yaratırken yıldız olmadan olmaz. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Beşiktaş'a, Galatasaray'a. Onlarla kadro için, yarışman için sana bir iki ışık lazım. Bir iki sahada denge değiştirici oyuncu lazım. Ona Açun vardı. Şimdi yanına Salah gibi bir oyuncuyu da kattın. Fabinho gibi bir orta saha kattın. Tamam artık burada ya takımın dengesi bozuldu falan. Onlar teknik adamın çözeceği iş. Teknik adam çözemiyorsa başka teknik adam gelir. Bu işin doğası bu. Trabzonspor da böyle bir yola gitti. Yani bunda ben hani çok fazla böyle mesajlar okumak falan değil. Yeni gelen teknik adam mesela 3 maçta işte bir yenilgi, bir beraberlik, bir galibiyet. Kaçan bir şampiyonluk var mı? Bence yok. Bu senelik daha çok puan kayıplarıyla geçecek geçtiğimiz sezonlara göre. O yüzden yani yeni gelen teknik adam hızlı bir şekilde adaptasyon, hızlı bir şekilde takıma etkisini gösterdiği anda tekrar eski halinde Trabzonspor şampiyonun adayı olacak.
1: Tevazuyla iddia karşı karşıya geldi ve çatıştılar diyelim
0: yani, belki
1: de. Peki
0: diyelim
1: daha
0: hadi.
1: Tevazı, daha mütevazı olmak isteyenle daha iddialı olmak isteyen.
0: Mütevazılıkla başarıyı karıştırmayalım ama şimdi burada kelimelerle.
1: Hayır yani şöyle yani, azıcık kaşım ağrısız başım gibi bir
0: olmaz.
1: Bakış açısı
0: olmaz.
1: Olmuyor işte Trabzonspor'un bu sezonki iddiasında.
0: Bak, dört büyük takımda olmaz. Tevazu zaten hepimizde olsun.
1: O öyle bir tevazudan bahsetmiyorum.
0: Ama yok.
1: Hani Trabzonspor mütevazı bir kadro.
0: Dördüncülüğü,
1: ortalama bir kadro.
0: Üçüncülüğü başarı olarak göremez. Çok iyi oynar. Çok başarılı olur. Kupa kazanır. Sonuna kadar gider Avrupa'da. Tamam. Üçüncülükte tamam dersin geçen sezon gibi. Ama yok. Bu kadro daha iyisine doğru oynamalı.
1: O zaman adaylara bakalım. Şimdi yerli adaylar, doğal adaylar olarak tabii ki Şenol Güneş ve Abdullah Avcı isimleri şu anda masada. Hı-hı. Yabancı adaylarda Antonio Conte var, Conceição var, Vitor Pereira var. Bir de arada Arda Turan var ama evet. Arda Turan'ın tabii bu sezon bir Şampiyonlar Ligi heyecanı Hı-hı. yaşayacağını söylemek lazım. Gelen bilgilerde şu anda Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmeyi düşünmediği şeklinde ama yine de listede var mı? Var, onu biz de paylaşmış olalım. Şimdi önce yerlilerden başlayalım istersen. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı olur gibi geliyor mu sana?
0: Abdullah Avcı olmaz gibi geliyor. Niye olmaz gibi geliyor? Taraftarın hiç istemediği bir teknik adam bir kere. Yani bazı işler taraftara karşı yapamazsın. Bu da Abdullah Avcı'da öyle bir görüntüde. Hani en azından benim çevrem, benim bir bilgilerim dahilinde Abdullah Avcı'ya çok büyük tepki var. Yani hiç kredisi yok. Hatta eksi de krediyle başlar göre. Şenol Güneş zaten Trabzonspor'un, Türk futbolunun efsanesidir. Hani her zaman alkışlarla kabul edilecektir. Ama ilk sıradaki aday mı bilmiyorum. Yani biraz sanki iş yabancıya doğru giden bir ortam var Trabzonspor'da.
1: Fuat sence ki Hı-hı. bunu daha önce yıldız futbolcularda çok gördük. Özellikle evet. Lionel Messi bu işin zirvesidir. Teknik direktörü etki etme.
0: Evet.
1: Hatta belirleme dahi diyebiliriz.
0: Doğru.
1: Sence Muhammed Salah'ın bu konuda bir etkisi, bir dahli olur mu Trabzonspor'da?
0: Niye olmasın? Bir kere sadece Salah değil, ben olsam yani yönetici Onana'yla da konuşurum. Hı. Sadece Salah değil ki. Hı. Fabinho'dan da bilgi alırım ya da kafamdaki teknik adam.
1: Evet.
0: Tabii ki kafandaki teknik adam o oyuncularla daha önceden çalıştıysa ya da ya Salah'ın bir arkadaşıyla çalışmıştır. Fabinho'nun bir arkadaşıyla bilgi toplarsın. Dersin oyuncuya nasıl davranır, yönetimlerle ilişkisi nasıl, işte saha içindeki planları nasıl, bunları fikir alıp vermek kötü bir şey değildir. Yaparsın, Salah'ı bir tık daha dinlersin.
1: Hı.
0: Salah öyle uyumsuz bir oyuncu değil. Yani Salah teknik adamla kavga ederek kariyerini oluşturan futbolcular vardır. O öyle bir profil değil. O yüzden hani gayet net bir şekilde konuşmak lazım zaten. Burada mesela Arda Turan büyük ihtimal olmaz. Yani çünkü Şampiyonlar Ligi işte Shakhtar'la farklı bir hayat içinde yaşıyor. Savaş var. O yüzden söylüyorum bunu. Diğer tarafta yabancı oklar çok net bir şekilde gidiyor.
1: O zaman Conte mi? Conceição mu? Pereira mı?
0: Ya Conte çok büyük bir teknik adam. Conte ve çok büyük maliyetli bir teknik. Yani Salah'tan daha maliyetli olur bak.
1: Olabilir, doğru.
0: Açık konuşalım. Salah, Conte'yi getireceksen Salah'tan daha fazla para

0: Asker Bey, yani Fatih Tekke'nin ayrılmasından daha büyük bir olaydır Conte'nin gelmesi.
1: Yani artı yapacağı sözleşme sadece kazanacağı para da değil.
0: Tabii Türkiye'de hangi takımın başına Conte gelirse çok yılın transferidir. Bir kere bunun altını çizelim. Conceição böyle çok daha makul, hani işte futbolculuğunda zaten işte Inter'i var, Lazio'su var, Porto'su zaten var. Teknik adamlığında işte Milan'da bir süreci var. Yine Porto'su var. Conceição sanki daha böyle rahat bir profil gibi duruyor. Mali olarak da söylüyorum bunu. Onun dışındaki hangi isimler gündeme gelir? En azından Pereira var. Pereira'yı Türk futbolunu iyi biliyor. Ama Pereira'ya da tahammül etmesi taraftarın biraz zor. O da enteresan bir seçim olur. Yani çok enteresan bir futbol karakteri, oynatma biçimi.
1: Aslında isimden ziyade şu an en büyük beklenti gelir gelmez hemen bir şey yapması.
0: Evet.
1: O konuda da Conte tabii bir numara. Daha önce çalıştırdığı takımlarda.
0: Tabii ki bir numara ama ben işte, ben zor görüyorum o transferi. Değil. Yani Conte'yi buraya getiren yönetimi hep beraber ayakta alkışlarız. Hani tabii izleriz. Conte ama sezon başladı. Onu da bazı teknik adamlar kabul etmeyebilir. Onu da altını çizeyim. Bazı teknik adam hem sezon başı kampı yapmadığı hem de transferini yapmadığı takımları almaz. Yani bunu Conceição için de Conte için de söylüyorum. Orada nasıl bir karşılık alacak yönetim bize biraz zaman içinde gösterecek.
1: Şimdi bu karar verilene kadar ki anladığımız kadarıyla biraz da zaman alacak gibi görünüyor. Yani yönetim için de çok acil bir karar olduğunu anlıyoruz buradan. Yani bir anda verilmiş bir karar. Herhangi bir teknik direktörle elbette bir görüşme, bir gündem oluşturulmamış. Ve şimdi Gençler Birliği maçında da Hüseyin Çimşir hazırlayacak takımı.
0: Yani Hüseyin Hoca daha önce de bu kulüpte A görev takımda yaptı, görev yaptığını unutmayalım. Hani kulübü iliklerine kadar bilen bir teknik adam. Ama işin diğer boyutu gidilen hocaların yüksek profilli olması elbette ki kolay değil. Yani sırf avukatları oturup sözleşmeler imzalarken bile, hazırlarken bile 3 gün geçiyor.
1: Doğru.
0: O yüzden yönetim bence mantıklı bir hamleyle, hani doğru bir seçim olarak görüyorum kısa vadede Hüseyin Hoca'yı. En azından bu haftayı atlatıp bir 10 günlük bir zaman kazanmayı hedeflemişler. Doğru bir durum. Bakacağız. Yani Trabzonspor'un gittiği ve aldığı yanıtlara.
1: Peki. Şimdi hemen Beşiktaş'ı da konuşalım. Trabzonspor'da neler yaşanacağını elbette çok yakından takip edeceğiz. Muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel'den de an be an yeni bilgileri alıyoruz zaten. Beşiktaş derbi öncesi Çorum karşısında 6 gollü bir galibiyet. Hı hı. Fazlasıyla moralli şu an itibariyle. Özellikle de tabii ki Dušan Vlahović'in hat-trick yapması. Artık o golünü atıp rahatlaması da şu anda camiayı fazlasıyla memnun etmiş durumda. Suat, dolayısıyla Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun Çorum maçı sonrası?
0: Şimdi senin söylediğinden yola çıkalım. Bir kere Kaptan Orkun'un yaptığı jest ciddi bir jest. Yani
1: kesinlikle.
0: Hani hemen oyuncuya topu verip hani sen ilk golünü at da bir önce bir açılışı yap demesi ciddi bir aidiyet ve hani takıma hakimiyettir bence. Onu alkışlamak lazım. Diğer taraftan bir kere Vlahović'in o ısınma süresi. Bak, iyi oyuncu nasıl hemen kendini gösteriyor? Yok ısınma, yok takım arkadaşı tanıma. Ya sana sağdan soldan orta yapanın ismini bilmen önemli değil.
1: Ben sana hemen şöyle söyleyeyim, destek vereyim. Yaz kampı geçirmedi.
0: Evet.
1: Vlahović Juventus'ta sözleşmesi bittiği için. İlk antrenmanına 14 Ağustos'ta çıkıyor. Hı-hı. Yani daha bir ay olmadı. Kısa sürede fiziksel eksiklerini gideriyor ve Çorum maçı 31 Ağustos hat-trick yapıyor. Yani 18 günlük bir süreçten bahsediyoruz. İlk maçlarında tabii sonradan oyuna girip bir türlü o golü bulamaması. Hı-hı. Ama çok denediğini de söyledik bu arada Vlahović'in. Onu da vurgulamak lazım. Yani oyunun her yerinde vardı, sahanın her yerinde vardı. Çok konsantreydi. Yani o gol zaten geliyorum diyordu.
0: Ya bazı yıldız santriforlar var.
1: Geldi.
0: Bazı yıldızlar var. Diyor ki ya siz bana gol attırmanız lazım. Bana gol attırın. Sağdan orta yap, solda orta yap. Ben buralarda gezineyim, topu bana indirin. Vlahović öyle bir adam değil. Geziyor, bakınıyor.
1: Evet, evet.
0: Sağını solunu doğru gidiyor. Kanatlara biraz, ceza sahası dışına. O yüzden arayan bir forvet. Belki ilerleyen günlerde hem Orkun hem Trossard'ı daha fazla besleyeceği, Oh'la oynadığı zaman ona asistler yapabileceği bir sürece de girecek Beşiktaş. Yani bu açıdan da bir artı. Derbi özelinde baktığımızda çok moralli gelen bir Beşiktaş var. Yani yılların getirdiği o hani ya ne olacak, bir hafta varız bir hafta yokuz gibi bir oyunla gidiyordu Beşiktaş. Şimdi onu kırmanın maçı bence bu. Yani olası bir galibiyet Beşiktaş'a tamam. Biz olduk,

0: golcülük anlamında söylüyorum diyor. Şu anda dört büyüklerin bütün golcüleri içinde en iyisi Vlahovic diyor.
1: Yok, Osimhen. Ya bu
0: gol vuruşu söyledim, gol vuruşu olarak söyledim.
1: Şimdi bu ya onun sağ ayağı iyi, onun sol ayağı iyi, onu konuşuyor.
0: Ben dedim ama bak çok büyük bir tartışmada fitil ateşliyor dedim.
1: Süper Lig'in en iyi golcüsü Osimhen'dir. Bir numaraya onu yazarsın. Sonrasını işte bakarsın yani orada da muhtemelen iki numaraya Vlahovic'i koyarız artık.
0: Ha, diyor ki iyi santrfor olarak Osimhen bir, sadece gol vuruşu olarak Vlahovic bir diyor.
1: Yani yok, katılmam, gene de Osimhen'i bir numaraya yazarım.
0: Bak yayından sonra bu tartışmalısı devam ediyor siz gibi.
1: Şimdi burada bakıyoruz, yok her türlü bir düşünüyorum şimdi. Onaçu'yu da işin içine katıyorum. İşte Lukaku'yla Vedat Muriç'i de dahil ettim. Yok, Osimhen'i bir numaraya yazarım. Sonra da Vlahovic gelir bence.
0: Tabii Vlahovic'i daha yeni gördük.
1: Yeni gördük.
0: Sezon performansını tabii bir görelim. Özellikle büyük maçlarda, derbi maçlarda neler yapacağı çok önemli. Ki buradan şuraya da geçmek istiyorum Suat. Az önce Fenerbahçe'yi konuşurken şöyle bir şey söyledin. Banko oyuncular dışında derbi özelinde sürpriz isimlerin biraz daha devreye girmesi muhtemel diye. Aslında ne kadar sürpriz olarak değerlendirilebilir belki o da tartışılır ama Çerni'ye bir parantez açabiliriz burada. Çünkü gidecek, teklifler değerlendirilecek, çok fazla ana planda düşünülmüyor denilen bir oyuncu. Şu anda ciddi bir skor katkısıyla dikkat çekiyor. Formda başladı ve devam ediyor. Dolayısıyla acaba derbide öne çıkacak isimlerden biri de Çerni olabilir mi? Veya senin aklında başka hangi isimler var?
1: Ya olabilir. Çerni üstünden okuyalım biraz. O kadar kötüydü ki ve o kadar büyük beklentiyle alındı ki taraftar onu artık görmek bile istemiyordu. Açık konuşuyorum. Ne Raşit Say'ı ne Çerni'yi taraftar görmek istemiyordu. Hatta yani önce bir gönderin, orası boş dursun diyenler bile vardı. Hiç takım planlaması falan umurunda değildi taraftar. Bunu tersine çevirecek oyuncuydu. Bunu da yapmaya başladı. Bir kere biraz Rangers günlerindeki oyununu anımsatıyor bana. Sahanın içinde, aklı burada, fikri burada, forma için savaşıyor. Sahanın içinde mücadele ediyor. Adam eksiltmesi var. Çok net bir kanat oyuncusu değil ama çok net bir şekilde takım oyununa katkı veren bir oyuncu. Yani yıldız kanat oyuncusu değil. Bir Trossard değil ama takımın içinde ister misin? İstersin. Öyle bir profil. Bir tık daha iyisi gelirse, kulübede kalsa, etki etse yine sana yararlı olur. Fenerbahçe maçında eğer biraz açık alan bulursa, eğer Vlahovic'de biraz yakınlaşacağı pozisyonlar bulursa çok net bir şekilde hızlı hücumların bence etkili ismi olabilir.
0: Peki. Suat teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1923

0: 22 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı'yla karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız ve günün öne çıkan gelişmelerini bu ekranlarda sizinle paylaşacağız. Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
1: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık denildi. Trabzonspor'un başında 62 resmi maça çıkan Fatih Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
0: Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da teknik direktör arayışına başlandı.

0: Bordo Mavilerin listesinde hem yerli hem de yabancı adaylar yer alıyor. Dikkat çekense dünyaca ünlü isim Antonio Conte. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la yollarını ayıran Portekizli teknik direktör Sergio Conceição. Daha önce Fenerbahçe'nin başında olan ve son olarak Nottingham Forest'ta bulunan Vitor Pereira da listede. Yerli'de ise Shakhtar Donetsk'i çalıştıran 39 yaşındaki Arda Turan'la ön görüşme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'nın da seçenekler arasında olduğu kaydedildi. Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo Mavili Kulüp Gençler Birliği maçında takımı Hüseyin Çimşir'in mücadeleye hazırlayacağını duyurdu. Bordo Mavili Kulüp'ten Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yapılan açıklamada kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak yönetim kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençler Birliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Norwich City teknik direktörü Philip Clement, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Muhammed Ture'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
1: Norwich City Muhammed Ture'yi bırakmak istemiyor. Trabzonspor Championship ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor için resmi teklifini iletmişti. Norwich teknik direktörü Philip Clement, Bordo Mavililerin listesindeki Ture'nin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Clement, ben de transfer haberlerini okudum. Ancak Ture konusunda çok netim. Çılgınca bir şey olacağına inanmıyorum. Çok yüksek bir teklif gelse bile ayrılmayacak. Çünkü onun yerini dolduramayız, dedi. Ture'nin 4 maçta 3 gol 1 asist yaparak sezona başlaması, Norwich'in Trabzonspor'la yaptığı pazarlıklarda elini güçlendiren faktörlerden biri olarak görülüyor. 8 milyon euro değer biçilen futbolcunun sözleşmesi ise 2030 yılına kadar devam ediyor.
0: Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer transfer çalışmalarına dair bilgi verdi. U23 kontenjanına uygun kanatlarda da oynayabilen 10 numara arayışında olduklarını söyleyen Kamer, Talişka'yı alkışlarla uğurlayacaklarını ifade etti.
2: Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Sadece yapabileceğimiz, üzerinde çalıştığımız bir 23-6 çalışmamız var. Kanatlarda da oynayabilecek 10 numara arayışı içerisindeyiz. Arayışımız demeyeyim daha doğrusu. Görüşmelerimiz var. Olursa bu 1-2 gün içinde olacak, olmazsa olmayacak. Bir kadroyu oluştururken bir yandan geçmişten gelen sırtınızda yükler var. Yani daha önce maalesef bu 10+4 kuralının gelinceye bile önleme alınmamış ve 9-10 tane satmamız gereken bir kadroyla karşılaştık, bir ekiple karşılaştık. Bunu yaparken ben federasyonumuza bir kere teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye ekonomisine ve futbol ekonomisine çok önemli, çok değerli bir katkı sağladılar. Bu son değişiklikte oyuncular lisanslanabilecek, elde kalan oyuncular ve bunlar Türkiye Kupası'nda ve UEFA'da yer alabilecek biliyorsunuz. Böylelikle kötü niyetli birçok futbolcunun önüne geçilmiş oldu. Yani bizde bekleyen 2-3 tane futbolcu vardı ki son günü bekliyorlar. Nasıl olsa bizim lisanslarımızı iptal edecekler ve bütün paralarımızı da 2 senelik, 3 senelik ne kadar kontratımız varsa bunun bedellerini alacağız. Cezalarını da alacağız. Gideceğiz, istediğimiz takımda da oynayacağız diye bekleyen futbolcular vardı. Bunun önüne geçilmiş oldu. Becao, Diego Carlos, bir de Çağlar'la yollarımızı da bugün ayırmakla kadro şeyini tamamlamış olacağız. Biliyorsunuz Osterwold'e sakatlığı sebebiyle son dakika istenilen transfer gerçekleşmedi. Onu da o kadromuzda, yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Diego Carlos'u gönderiyoruz. 8 milyon daha transfer bedelini ödeyeceğiz. Daha borç ödeyeceğiz. Üste para vererek gönderiyoruz. Gönderdiğimiz oyunculardan transfer bedeli alamıyoruz.

0: Amrabat'ı gönderdik. Daha 8 milyon euro kalan transfer taksiti ödenecek. İnşallah Talisca'yı da bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Yani katkıdan gayem anlatmak istediğim maddi manada değil. Biliyorsunuz birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Dolayısıyla taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak yollayacağız inşallah. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz onun da.
1: Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz Aydın gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti. Oğuz Aydın'ın adı sezon başında transfer döneminin başladığı dönemde Beşiktaş ve Trabzonspor'la da anılmıştı.
2: Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Lyon maçının ardından Samsunspor karşılaşmasında da sol kanattaki etkili performansıyla dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz, üst üste iki maçta ortaya koyduğu performansla formayı kaptı. Geçen sezon istediği kadar şans bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünen Oğuz Aydın'a, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da teklifler geldi. Ancak genç oyuncuya güvenen Aziz Yıldırım, Oğuz'un takımda kalmasını istedi. Aziz Yıldırım başkan seçilmeden önce Mayıs ayında A-Spor'a konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarda da Oğuz Aydın'ın kalitesine dikkat çekmiş ve oyuncuya olan güvenini açıkça dile getirmişti. Yıldırım seçim sürecinde Oğuz için "Biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilmeliyiz. Oğuz Aydın gibi değerimiz var. Çocuk geriye gitti ama iyi oyuncu. Bireysel çalışma ve motivasyonunu artıracak şeyler ne gerekiyorsa yapmak lazım. Bizim elimizde değer var. Değerlendirmediğimiz için dışarıda kaldı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan seçilmesinin ardından Oğuz Aydın'la görüşen Yıldırım, genç futbolcuya olan inancını yineledi. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisine güvendiğini belirtti. Lyon ve Samsunspor maçlarında performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Oğuz, ilk 11'in önemli adaylarından biri haline geldi. Oğuz Aydın, hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya verdiği katkı, bindirmeleri ve takım oyunundaki rolüyle de dikkat çekiyor.
1: Roma'ya transferi sağlık kontrollerinde takılan Jadon Osterwolde Fenerbahçe'ye geri döndü. Ameliyat edilen Hollandalı oyuncu sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarlara mesaj verdi.
3: Roma'ya transferi sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmeyen Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe'deki durumu netlik kazandı. Sakatlığı sebebiyle Süper Lig kadrosuna eklenmeyecek Hollandalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek. Finlandiya'da sol bacak arka adresinden başarılı bir operasyon geçiren Osterwolde 3 ay daha sahalardan uzak kalacak. Başarılı futbolcu Ağustos ayının başındaki Sturm Graz maçında sakatlanmıştı. 25 yaşındaki oyuncu da sosyal medya hesabından sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verdi. Hollandalı savunmacı yaptığı paylaşımda "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayının başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
1: Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir giriş yapan Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor. Yabancı kontenjanı ve kadro planlaması sebebiyle takımda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcunun El Cezire'ye transfer olması bekleniyor.
4: Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyeri sona erdi. ...2025 yılının Ocak ayının sonlarında sarı lacivertlere katılarak Türkiye'de ikinci dönemine başlayan Brezilyalı yıldız, 1,5 yıllık Fenerbahçe serüveninde takımın skor anlamında taşıyıcı ismi oldu. 75 resmi maçta rakip fileleri 44 kez havalandıran Talisca, Avrupa kupalarındaki kritik gollerle taraftarın sevgisini kazandı. Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı grafiğin ardından sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan 32 yaşındaki Brezilyalı hücumcu, yeni sezona da skorer bir başlangıç yaptı. 7 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmesinde büyük rol oynadı. Brezilyalı yıldız 2. eleme turunda Górnik Zabrze ve 3. eleme turunda ise Sturm Graz karşılaşmalarını boş geçmedi. Anderson Talisca Fenerbahçe'nin yanı sıra Türk futbol tarihine de geçti. Brezilyalı oyuncu 15 gollü Alexis Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Tarışka 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 80 maçta 37 gol atarak siyah beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
1: Galatasaray'ın Leipzig'ten transfer ettiği Fransız stoper El Shaddai Bitcha bu İstanbul'a geldi.
5: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
6: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
7: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
6: Donc comment on prononce ton nom?
5: El Shaddai.
6: El Shaddai.
5: Bichabu.
6: Bichabu.
7: Galatasaray taraftarlarına mesajı var mı?
6: Donc un message pour les fans de Galatasaray.
5: On se voit très vite.
6: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
1: Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül de Bichabu ile beraber İstanbul'a gelenler arasında.
3: Galatasaray yeni forveti Deniz Gül'e kavuştu. Porto'dan transfer edilen milli forvet İstanbul'a geldi. Deniz Havalimanı'nda ilk duygularını paylaştı.
8: Yes, I'm very happy to be here. I can't wait to get started with the team and play in this amazing stadium.
9: Öncelikle çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma kavuşmak istiyorum, bu taraftarla kavuşmak istiyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum.
3: Genç oyuncu daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.
1: Galatasaray Porto forması giyen milli golcü Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Galatasaray transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Milli golcüyü renklerine bağlayan sarı kırmızılılar oyuncunun maliyetini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya toplam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yapan Çek kanat oyuncusu Václav Černý ile ilgili planlamasını yaptı.
10: Beşiktaş'ta Václav Černý konusunda dengeler değişmeye başladı.
11: Şimdi Černý cezalında çaprazda Černý! Toparlar da gol!
10: İskoç ekibi Rangers'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Çek futbolcunun takımda kalma ihtimali son gelişmelerin ardından güçlendi. Rangers'la Černý için görüşen siyah beyazlı yönetim sağ kanada yeni bir takviye gerçekleştirmeden ayrılığa izin vermek istemiyor. Beşiktaşlı yöneticiler bu bölgede yürüttüğü transfer görüşmelerinden sonuç alamaması halinde 28 yaşındaki futbolcuyla yola devam edecek. Geçen sezon 34 müsabakada 7 gol 8 asist kaydeden Černý bu sezonsa 8 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti. Beşiktaş'ta sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Černý, Çek milli takımıyla da 30 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu'na Almanya Ligi ekiplerinden Schalke yoğun ilgi gösteriyor. Schalke 04 siyah beyazlara transfer teklifini sundu.
10: Schalke Mustafa Erhan Hekimoğlu için düğmeye bastı. Kadrosuna bir hücum oyuncusu katmayı planlayan Alman ekibi 19 yaşındaki golcüyü transfer etmek için Beşiktaş'ta temas kurdu. Schalke transfer listesinde üst sıralara aldığı Mustafa Erhan Hekimoğlu için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Alman ekibinin satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olarak önerdiği, Beşiktaş'ın ise futbolcunun potansiyelini de göz önünde bulundurarak 10 milyon euro gelir beklediği belirtildi. Taraflar arasındaki görüşmeler iki kulübün farklı

0: beklentisi sebebiyle tıkandı. Schalke'nin yeni bir teklif yapıp yapmayacağı transferde belirleyici olacak. 2028'e kadar Beşiktaş'ta sözleşmesi bulunan Mustafa Ekimoğlu, siyah beyazlı formayla 63 karşılaşmada 4 gol 1 asist kaydetti.
1: La Liga'ya hızlı bir giriş yapan Barcelona hücum hattını takviye etti. Katalan ekibi Brezilyalı golcü Gabriel Jesus'u renklerine bağladı.
2: Julian Alvarez'i transfer edemeyen Barcelona, Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Ferran Torres ve Lewandowski ile vedalaşan Katalan ekibi, Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, "Barcelona'dan teklif gelince çok sevindim. Transferin gerçekleşeceğini fark ettiğimde ise çok duygulandım. Şimdi hayal kurma zamanı. Şampiyonlar Ligi kazanmayı ve takıma katkı vermeyi hedefliyorum," dedi. Jesus, Barcelona'da vatandaşı Rafinha'nın yanı sıra eski takım arkadaşları Cancelo, Rodri ve Eric Garcia ile yeniden bir araya gelecek. Arsenal'da görev yaptığı 123 maçta 32 gol 18 asist kaydeden Gabriel Jesus, kariyerinde toplam 16 kupa kaldırdı. Palmeiras, Manchester City ve Arsenal formalarını giyen Jesus, 2019'da Copa America şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımı adına 64 maçta 19 gol kaydetti.
1: La Liga'da Barcelona fırtınası esiyor. Son şampiyon Rayo Vallecano'yu 5 golle geçti.
3: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'nın da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözü hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geri çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamine Yamal. İlk gol.
4: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
3: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluştu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon Cardenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol! Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? Anthony Gordon belki tabelasına bir gol katkısı yazamayacak ama açıkçası ne yapmak istediğini çok net gördük ve 3. golü buluyor Barcelona. İçerisi kalabalık, 2. korneri bu. Yalnızca Rayo'nun geldi orta içeriye, kafa, gol!

0: Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da soğuk duş aldırıyor Barcelona'ya. Sergio Camello takımının ve kendisinin ikinci golü. Takımın Camello'su. Jules Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon'da skor katkısı vermeyi başarıyor yine.
1: Nefis bir servis, harika bir servis. Gerçekten günlerin iyilerinden biri Anthony Gordon.
0: Yamal, Lamine Yamal, Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi. Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Barcelona yine iç sahada iki gol yediği bir maçı. 5-2 önde götürüyor. Beşinci gol. Kendisinin ikinci golü. Lamine Yamal.
1: İlki yakın köşeye tavanaydı. İkincisi bu kez sola, yerden, jog temposuyla atıyor golü.
0: Ve Barcelona, Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
2: İspanya'da bir diğer güçlü şampiyonluk adayı Real Madrid Arda Güler'in de gol attığı karşılaşmada Malaga'yı farklı mağlup etti.
3: Düdük maça Malaga başlıyor. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan. Brahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seke top Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol. 1 asist oldu bile şimdiden.
4: Camavinga iyi yere. Mbappe Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe!
3: Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Camavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Orta geldi Trent'ten. Bellingham bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Evet Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler!
5: 3 dakika yeter onu be.
3: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
5: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir yağmur yağıyor. Yani 87 bu.

0: dakika diye düşündük ama 13 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek asisti de aldı, golünü de attı.
1: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze, 87'de girdi Arda ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Arda çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomand da verdi pasını. Mbappe ayak içi, Herrero. Şimdi korner kullanırdı Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.
2: La Liga'da sezona iyi giriş yapan takımlardan Osasuna Hetafe'yi mağlup etti.
3: İyi akşamlar değerli futbol severler. Osasuna Hetafe mücadelesine hoş geldiniz. Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bu demir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Hetafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Budimir. Şimdi pasını verdi Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut ve arka direk gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala, Satriano, sağ kanat, Kiko Femenia, ceza alanı kalabalık, orta, sekti, vuruş kaleci, ikinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel. Ceza alanı gönderdi Enes, orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Maç bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1, Hetafe 0. Maçın sonucu.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk rakibi Roma, Serie A'ya yüksek perdeden giriş yaptı. İlk hafta Fiorentina'yı farklı mağlup eden başkent ekibi aynı tarifeyi Lecce'ye de uyguladı.
4: Keyifli son kontrolleri yaptı, saatini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce, Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Donyal Malen! Durdurulamıyor. 4. dakika. Donyal

0: basıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Don Yılmaz'ın şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Don Yılmaz'ın bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Don Yılmaz'ın. Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Falcone. Atak sürüyor Sule. Sule açı aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Don Yılmaz'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2 haftada 5 gol Don Yılmaz'ın. Lecce'de durduramıyor onu. Don Yılmaz'ın. İkinci golü 52'de atmıştı Malin. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malin 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Don Yılmaz'ın şimdi. Don Yılmaz'ın döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malin. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malin ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malin'i gördü. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malin. Don Yılmaz'ın dışarıya. Don Yılmaz'ın. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk, ardından Hermoso. Danilo Veiga baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malin. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın pası verdi Mora. Mora. Onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina. Molina baktı içeriye. Elle oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malin şimdi. Malin. Malin sıyrılamadı Mancini. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah. Fatah sıyrıldı. Fatah. Kaleci Svilar çıktı aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
1: Serie A'da Atalanta Bologna'yı mağlup ederek lige 2'de 2 ile başladı.
0: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta Bologna mücadelesi

0: başlıyor. Bernard eski orta. İyi de orta arka tarafa şut kaleci. Karnesecchi. Karnesecchi yakın mesafeden çıkartıyor. Thomas Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada. Omega. Al Hassan. Cambiaghi. Cambiaghi vuracak. Şut! Cambiaghi direkten döndü. Direkten taça doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Cambiaghi. Son bir şans Atalanta için derken Cambiaghi Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić. Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santre'yi yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.
1: Bundesliga'da Leipzig ilk hafta maçında Borussia Mönchengladbach'ı 3 golle geçti.
2: Leipzig Borussia Mönchengladbach'la karşı karşıya. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Şimdi yine sağ kanat. Stöger döndü ortaya doğru. Bir vuruş Bolin'den, top çizgide kaldı. Van de Voort. Harika bir kurtarış. Gole izin vermiyor Van de Voort. Çok güzel paslaşmalar. Baku karşı karşıya, Baku attı. Ridle Baku. Çok güzel bir gol. Ve Baku'nun golü. Leipzig öne geçiyor. Raum kullanacak korneri sağ kanattan. Orta geldi içeriye. Kafa direkten döndü. Orban. İkinci yarıdayız. Zuzi. Gomis'den tek top Nusa. Nusa harika vurdu. Antonio Nusa. Dünya Kupası'nda attığına benzer bir gol. Gol! 2-0. İkinci yarıda Leipzig daha etkili, daha çok alan buluyorlar. Şimdi Nusa. Nusa yine denedi. Bu kez kaleci Moritz Nikolas başarılı. Kaptırılan top. Wright'ın müdahalesi Nkunku. Wright hareketlendi. Nkunku ona bıraktı. Roko Wright. Bu yaz Borussia Mönchengladbach'tan Leipzig'e transfer olmuştu. Eski takımını atıyor Wright.

0: 3 oluyor. Leipzig 3, Borussia Mönchengladbach 0. 90 dakikanın sonucu.
1: Amelî basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ilk takım oldu. Elemelerde 8'de 8 yapan milliler 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
2: 12 dev adam Dünya Kupası biletini aldı. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubunda mücadele eden A milli erkek basketbol takımı İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Reykjavik'te oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler ilk çeyreği 33-14, ilk yarıyı da 60-37 önde tamamladı. 3. çeyreği 80-56 önde geçen Türkiye mücadeleden 110-73 galip ayrıldı. Ay yıldızı takımda Cedi Osman ve Onur Alp Bitim 17'şer sayı üretirken Kenan Sipahi 15, Fly'inde 13 sayıyla öne çıktı. İlk turda 6'da 6 yapan milliler ikinci turda da ilk iki maçını kazanarak elemelerde 8'de 8 yaptı. Türkiye bu sonuçla 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan ilk takım oldu. Ay yıldızlılar İzlanda galibiyetiyle birlikte 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde namağlup kalan tek takım olarak da dikkat çekti. Türkiye Dünya Kupası'nda 6. kez mücadele edecek. A milli takım 2010'da ülkemizde düzenlenen organizasyonda ikinci olarak en iyi derecesini elde etmişti. 12 dev adam elemeleri İtalya ve İzlanda maçlarıyla tamamlayacak. FIBA 2027 Dünya Kupası ise 27 Ağustos 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.
1: A milli kadın voleybol takımı Save Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Filenin sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Azerbaycan ise turnuvaya veda etti. Ay yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Almanya ile karşılaşacak. Mücadele sonrasında koç Daniele Santarelli'nin açıklamalarını ekranlara getiriyoruz şimdi.
3: Okay, first of all we thought that the difference between the two team was important.
4: Bugün iki takım arasında evet bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar. Yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli bir smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık. Üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık. Ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu. Bugün genel olarak böyle bir oyun oynadık. Baskı ilk geldiği günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey ve aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman güzel bir şey de oluyor takım için. Eda tabii ki çok büyük bir lider, çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş Eda Erdem de. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Çünkü hem milli takımla hem kulüp döneminde çok önemli maçlara çıkıyor Eda. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir oyuncu.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Spor Ajansı kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.
0: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük maça Bayern başlıyor. Şimdi orta arkaya doğru bir kafa, top boşta, Thiago Thomas direğe de çarptı, çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise.

Harika bir pas. Luis Diaz sarktı, arkaya bayrak kalkmadı. Luis Diaz vurdu, kaleci Bradlow. Offside da yok. Kane inanılmaz bir pas attı Luis Diaz'a. İşte Diaz karşı karşıya da böyle kaçırdı Harry Kane'in mükemmel pasında. Alfonso Davies. Davies yerden çevirdi. Olise topukla. Güzel bir vuruş ama Bradlow. Mittelstedt. Bir orta daha. İyi yere. Kafa vuruşunu o yerden sekti. Thiago Thomas çevirdi, olmadı. Vuruş. Gol. Gol geliyor. Wagnoman. 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Neuer yine bir Neuer kurtarışı yaptı öncesinde ama yetmedi. Seken topu Wagnoman ağlara yolluyor. Yani bir tek Neuer'in yapabileceği kurtarışlardan biri. Ama güme gitti. Kimmich. Kimmich nefis bir top. Offside yok. Olise. Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen Olise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e. Üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağı kaydı. Wagnoman kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, yağmur var maç başından beri, şu anda da görüyorsunuz. Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağı kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Yine Kimmich yalnız. Topa sondan ikinci dokunan Bayernli yine Kimmich. Asist değil bu tabii, talihsizlik. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Dünyanın en iyisi mi tartışılır ama izlemesi en keyiflisi olabilir. Offside olabilir bakalım. Offside. Offside. Leveling. Şimdi Demirovic. Üstten dışarıya. Luis Diaz. Pavlović vurabilir. Pavlović açık önü. Bradlow çıkarttı. Kapatmadı kimse Pavlović'i. Pavlović. Kimince. Luis Diaz. Diaz. Çok kalabalık orası. Upamecano. Saibari. Out. Olise, çok güzel pas Olise'den Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlović. Saibari biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de. Pavlović'in golü. Olise'nin çok güzel pası. Neuer. Şimdi Luis Diaz koştu. Luis Diaz boşa çıktı. Bradlow kale boş. Luis Diaz dibine girdi dışarıya. Ya orada biraz estetik bir gol atmak istedi. Yoksa kale bomboş. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Saibari'nin olağanüstü asisti. Müthiş bir pas. Son düdük. Bayern 5-1.

0: Kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern. Yine çok iyiler. Diğer takımlara kolay gelsin. Bundesliga'da Bayern'in duru durağı yok gibi bu sezonda da. Ve düdük geldi. Hakem Felix Weyer'den. Maç başladı. Borussia Dortmund karşılaşmaya başlayan taraf. Geliyor Borussia Dortmund. Girassi sağına çekti, vurdu, gol! 8 dakika geride kalırken ilk golü buluyor Borussia Dortmund Girassi ile. Serhu Girassi geçen...
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'de işsizlik Temmuz ayında yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1'e çıkarken işsiz sayısı 2.860.000'e ulaştı. İstihdam 388.000 kişi azalırken gençlerde işsizlik oranı %14,5'e yükseldi ve atıl iş gücü %30,6 oldu. İş gücüne katılımda %52,5 oldu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Umran Oto Ekspertiz. Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
7: Aspor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
10: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli?

0: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Cem Kerpiççiler ve Kaya Temel'le beraberiz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız sevgili seyirciler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: İyi yayınlar olsun. Galatasaray Leipzig'ten Fransız stoper El Shaddai Bichabu'yu transfer etti. Deniz Gül'le beraber transferin son döneminde sarı kırmızılı takıma katılan oyunculardan biri oldu Bichabu. Ve Kaya Temel'le bir başlangıç yapalım istiyorum aslına bakarsanız. Çünkü Galatasaray için son derece kritik günlerden geçiliyor Kaya Temel. Evet. Kadro derinliğini de arttırabilmek adına. Bichabu'dan sarı kırmızılı kulübün beklentisi nedir? Transferin şartlarını göz önünde bulundurduğun zaman doğru bir hamle olarak nitelendiriyor musun?
2: Şöyle, planlama dahilinde tabii ki burada Galatasaray'ın bu transfer döneminde çok fazla ilerlediğini telaffuz edemiyoruz, söyleyemiyoruz. Ve son günlerde Bichabu ismi gündeme geldi. Galatasaray bu transferi bitirdi. Kiralık satın alma opsiyonu olan bir futbolcu. Şöyle bir durum var tabii ki burada. Galatasaray'ın ondan önce gittiği isim Yusuf Akçiçek'ti. Burada oyuncuyla her konuda anlaşma sağlamıştı ama kulübü el ele oyuncuyu bırakmadı. Çünkü yerine futbolcu bulamamıştı. Ve Galatasaray'da bu transferi hızlı bir şekilde tamamladı. Fiziki açıdan iyi bir oyuncu. Uzun boylu oyuncu. Geçtiğimiz sezonlarda özellikle çıktığı mücadelelerde yanılmıyorsam bir kırmızı kart, iki sarı kart görmüş totalde. 18 maçta ilk 11 başlamış bu oyuncu. Ve bu sezonda Galatasaray tabii ki transferi gerçekleşti. Şu an için bu oyuncu birinci stoper olarak mı alındı? Tabii ki hayır. Çünkü öncelik orada Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisinin devam etmesi, performans anlamında beklentilerin altında kaldığı zaman ya da herhangi bir sakatlık yaşandığı durumunda bu oyuncu değerlendirilecek. Yani oyuncuyu aslında biraz daha Süper Lig'de izlemek lazım, görmek lazım. Kapalı kutu bir oyuncu. Yani dar alanda evet etkili olan bir oyuncu. Yine böyle ne derler, geniş alanda da hızlı bir şekilde hareket eden bir oyuncu. Fakat pas opsiyonlarında sıkıntı çekti. Hava toplarında çok etkili olamadığı bilgileri de var. Uzun boyuna rağmen bazı pozisyonlarda. Ve tabii ki Süper Lig'deki performansını görmek lazım oyuncunun. Herhangi bir maçta sahaya çıkmadan, bir izlenim bırakmadan bunu yorumlamak hata olabilir. Fakat Galatasaray'ın bu mevkiyi

0: özellikle ihtiyacı vardı. Yedek kulübesinde bir oyuncu barındırmak için, bekletmesi için. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda da hatırlayalım. Şöyle bir örnek vereyim. Galatasaray'ın hep biz yedek kulübesini konuştuk ne kadar yeterli diye. Stoper hattındaki oyuncuların da etkilerinin ne kadar yeterli olduğunu değerlendirmeye çalıştık. Ve son günlere yakın Bütçü abi ismi Galatasaray'ın yeni transferi oldu. Bu isim tabii ki bitti şu an. Fakat Galatasaray'da transfer bitecek mi? Şampiyonlar Ligi'ne illaki yapmayı isteyecek mi Galatasaray? Bunu değerlendireceğiz. Süper Lig içinde yine yerli isimler olacak. İyi yaşa bu arada.
1: Hep beraber. Siz de görün. Bitşi Abu'yu rotasyonda nasıl düşünmemiz lazım?
0: Şöyle düşünmemiz lazım. Genelde örneği şu şekilde verebilirim. Göztepe karşılaşmasında Abdülkerim Bardakçı ufak bir sakatlık yaşamıştı. Arkadan gelecek olan oyuncu, mesela yedek kulübesinde bekleyen net olarak stoper mevki bir oyuncu Galatasaray'da yoktu. Ve bundan dolayı da Galatasaray şu an çok net bir ismi transfer etti diyebilirim. Kadrosuna kattı diyebilirim. Ve Lemina'yı daha çok Okan Hoca stoper bölgesinde oynatmayı planlıyordu, düşünüyordu. Hazırlık maçlarında gördük. Yine Göztepe karşılaşmasında Lemina'nın stopere geçtiği bazı denklemleri de gördük burada. Fakat Lemina'nın bir stoper olmadığını Villarreal maçında, hazırlık maçında biz bunu anladık. Yani oyuncu bir penaltı yaptırdı. Sizin zaten Şampiyonlar Ligi'nde belli başlı bir hedefiniz varsa savunma hattınızın da çok kuvvetli olması gerekiyordu. Yani rotasyona girecek oyuncunun da hazır bir şekilde beklemesi gerekiyordu. Fakat şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezonlarda oyuncunun sakatlık yaşadığı bölgeler de var. Yani biraz daha single tarzında bir oyuncu çıkabilir mi? Akıllara soru işareti de geliyor burada. Umarım ki böyle bir durum olmaz. Çünkü niye umarım ki diyorum? Ciddi yatırımlar yapıyor Süper Lig'de dört büyükler. Yani bu tür oyuncuları da transferini gerçekleştirirken de bazı riskleri göz önünde bulundurabiliyorlar. Hani bu sakatlık raporlarını ya da geçmişini inceleyerek bunlara göre hareket edebiliyorlar. Potansiyelli bir oyuncu olduğu belli. Fakat ne kadar çok saha içerisinde performans verecek, daha çok kimin yerine forma giyecek sorusunu şu an ben de cevaplayamıyorum. Çünkü Okan Hoca saha içerisinde görecektir oyuncuyu. Yani geçtiğimiz sezonlarda Davinson Sanchez'in üst üste yaptığı hatalar, özellikle Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ilerlerken bariz bir şekilde ortaya çıkmıştı. Çok da tartışmıştık Davinson Sanchez'in performansını. Yine Abdülkerim Bardakçı'nın ağır kaldığı denklemini burada hep anlatmaya çalıştık. Farklı bir konu değildi aslında. Bişu abi isminde de şuna dikkat etmek gerekiyor. Oyuncunun tek ağır kaldığı konu bence dönmesiyle alakalı. Topla beraber hızlı bir şekilde dönemeyen bir oyuncu.
1: Çevik değil çünkü.
0: Değil, evet.
1: O fizikle de zaten olması
0: kesinlikle beklenemez. Patlama oluşturabilecek bir oyuncu değil ama toplarında etkili olacak. Yani yine rakip ceza sahasına gittiğinde bir duran topta ya da köşe vuruşunda Galatasaray'ın boy ortalaması arttı. Yani hava toplarında etkili olacaktır Galatasaray. Fakat bu oyuncunun savunma yönü tabii ki kuvvetli. Bazı eksikleri olacaktır. Yanındaki takım arkadaşı tamamlayabilir. Bir tandem oluşturulabilir. Fakat ilerleyen haftalarda daha emin, daha net konuşabiliriz bu oyuncuyla alakalı.
1: Bitşi Abu ile ilgili beklentimizi nasıl bir seviyede tutmamız lazım? Yusuf Akçiçek transferi gerçekleşseydi ki Türk olması burada Yusuf'un önemli faktördü. Bu transfer olmayacaktı, o kesin.
2: Olmayacak.
1: Yusuf'tan daha hızlı bir oyuncu olduğu da kesin. Potansiyeller tabii ki iki oyuncu içinde söz konusu, iyi potansiyelleri var. Evet. Ama sen ne bekliyorsun Cem Kerpiççiler?
2: 1.96 boyunda eğer Galatasaray derinde savunma yapmaya ihtiyaç duyduğu anlarda Galatasaray adına bir şabı çok faydalı olabilecek bir profil. Galatasaray'ın soldan aynı Abdülkerim gibi oyun kurması gerektiğinde sol ayağı gayet temiz bir oyuncu orada katkı sağlayabilir. Burada Bitşi abinin sıkıntı yaşayacağı pozisyonlar açık alanda yakalandığında, Galatasaray'ın sürekli önde oynadığını düşündüğümüzde buralarda Galatasaray adına sorun yaratabilecek bir profil. Fakat güçlü, ayağı temiz, potansiyeli var, gelişime açık. Ki Galatasaray'da Okan Buruk Hoca'nın oyuncuyu tercih etmesi, kabul etmesi benim adıma en önemli veri. Çünkü burada oyuncuya o rolü verecek isim Okan Buruk Hoca. Dönüp bakıyorsunuz oyuncuya, Paris Saint Germain altyapısı, Leipzig bir sakatlık geçiriyor ama gelişime açık bir oyuncu. Ki Galatasaray'da rolleri Okan Buruk Hoca dağıtırken çok doğru bir şekilde dağıtıyor.

0: ve oyuncuya ne zaman ihtiyaç olursa orada sahaya atacağını düşünerek ben Galatasaray adına çok düşünülmüş bir transfer mi sorusunu aslında masaya yatırmak istiyorum. Biraz önce senin söylediğin çok kıymetli. Yusuf Akçiçek opsiyonu olsaydı belki de Bitşi abi ismini hiç konuşmayacaktık. Ama Galatasaray'ın doğru profile gittiğini şuradan anlıyoruz. Mesela Yusuf Akçiçek de çok iyi bir oyun kurucu sol ayağıyla. Şimdi Bitşi abinin de ayağı temiz. Aynı istekler. Mesela şu profili istemiş olabilir Okan Buruk Hoca. Güçlü, bize oyun başlangıcında yardım edebilecek, derinde savunduğumuz anlamlarda Galatasaray'a geride bir akıl koyabilecek bir profil. Özellikle savunmada Galatasaray'ın doğru durması gerektiği anlarda Galatasaray'a katkı sağlayabilecek bir profil üzerinde bir çalışma yapılmış ki belki ABC, belki ilki Yusuf Akçiçek'se, ikincisi Bitşi abi olabilir. Yani hedef burada doğru. Bakış açısı doğru. Gidilen isim bu açıdan doğru olabilir. Tabii ki sahaya çıktığında neler yapabileceğini göreceğiz. Bir de şunu söylemek gerekiyor. Mesela Leslie ile alakalı da inanılmaz bir olumsuz rüzgar estirildi. Ben geldiği günden beri Leslie'nin de mesela asla o kadar kötü bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Bizde oyuncuları oyun üzerinden okumak yerine genelde oyuncunun gelir gelmez yapacağı bir hata üzerinden oyuncuyu hemen afişe etme, hedefe koyma meraklısı bir kitle oluştu. Ama ben kendi penceremden ben oyuna böyle bakmıyorum. Oyunun istediği oyuncular var. Zaman zaman mesela Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız. Orada daha güçlü bir savunma motifi gerekecek. Abdülkerim benim çok beğendiğim bir oyuncu ama daha kaç maç oynayacak? Ziraat Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig'de 5. kez şampiyon olmak istiyorsunuz. Buralarda bence doğru ekleme olabilir. Bir de sürekli bir etiket var. Biz sürekli etiket isimlere gidiyoruz. Ben bu tür farklı isimlere, genç, potansiyel, geleceği olan isimlere yatırım yapılmasını doğru buluyorum.
1: Galatasaray'da El Shaddai Bitşiabu transferi noktalıyor mu acaba bu süreci? Onu ayrıca konuşacağız ama muhakkak biraz Deniz Gül'den de bahsetmemiz lazım.
2: Evet.
1: Hala Galatasaray'ın önünde biraz zaman var transfer yapabilecek. Deniz Gül de tabii milli takımında rotasyonunda olan bir kalitesi ve geleceği olan bir oyuncu. Ama Osimhen'in de arkasında yer alacağı kesin. Yani rotasyonda Bitşiabu'nun yeri tartışılabilir ama Deniz'in yeri tartışılmaz. Sen nasıl görüyorsun Deniz'i? Tanıdığımız
2: bence,
1: da bir oyuncu.
2: Bence şöyle tartışılabilir o noktada. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın ikinci santraforu Lea olur. Osimhen'e bir şey olursa. Herhangi bir sakatlık, cezalı. Hı. Geçtiğimiz sezon oyuncunun kolu kırılmıştı. Tabii ki Allah korusun hiçbir oyuncunun başına gelmesin tekrardan. Ama bu tür durumlarda cezalı olduğunda direktmen Şampiyonlar Ligi'nde ben Deniz'in ilk 11 başlayacağını düşünmüyorum. Ve 3. santrafor konumunda yer alacağını şu an için düşünüyorum. Neden? Çünkü milli takımda da az önce senin söylediğin gibi evet rotasyonun içerisinde olan bir oyuncuydu. Ama milli takımda da Montella mesela 4-6-0'da ısrar etti. Hani Deniz'den de böyle çok net olumlu bir şey alabilseydi belki santraforlu oyunu daha çok tercih edecekti. Onunla oynamaya gayret gösterecekti. Ya da denedi olmadı. Evet Porto'da başarılı olduğu maçlar oldu Deniz'in. Bu arada bu yorumu yaparken Deniz'in kötü bir futbolcu olduğu için ya da zayıf bir futbolcu olduğundan dolayı bu cümleleri kurmuyorum. Yani böyle bir durum söz konusu değil tabii ki. Ama şunu anlatmaya çalışacağım burada. Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde santrafor attığını bir gözümüzün önünden geçirelim. Batshuayi'ler geldi. İşte üst üste mesela Osimhen, Icardi, Batshuayi oldu. Morata transferi gerçekleşti. Doğru. Bu oyuncuların hepsi bir şekilde Galatasaray'dan ayrıldı. Şimdi sakatlanmayan bir Icardi profilini düşünelim. Osimhen ve Icardi beraber Tottenham mücadelesinde oynayabildiler. Onun dışında oynadığı mücadelelerde hiçbir türlü sahaya bir verimlilik katamadı Icardi. Ama sakat haliyle bile 15-16 gol tabelasıyla sezonu tamamladı, bitirdi. Şimdi Deniz Gül'ün Icardi kadar performans sergileyeceğinin bir garantisi yok burada bana göre. Kağıt üzerindeki verilere göre konuşalım yani. Ve Süper Lig'de Ziraat Türkiye Kupası'nda işte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray yine 50'den fazla maç oynayacak. Tabii ki Osimhen'in de nefes alacağı zamanlar gelecektir. Şu an Osimhen hiçbir türlü yoruldum cümlesini duymadık bu zamana kadar. Doğru. Sürekli saha içerisinde koşan, savunmaya gelen, orta sahada olan, yine santraforda zaten hiçbir türlü yerinde durmayan bir oyuncu profili.

0: Yani biz şu cümleleri kurduk geçtiğimiz sezonda. Galatasaray yeni sezonda öyle bir santrafor transferi yapmalı ki yine Osimhen'in olmadığı oyunda da aynı etkiyi oluşturmalı. Evet, Osimhen'in olduğu denklemde böyle bir transferi yapmak zor. Oyuncu çünkü gelip Osimhen'in arkasında beklemek istemez. Ama öyle fırsatlar oluştu ki çift forvet oynamayı da Okan Hoca düşünmüştü. Yani Deniz Gül'ün Galatasaray'a tabii ki etkisi, katkısı olacaktır. Fakat Şampiyonlar Ligi arenasını düşündüğümde çok büyük bir katkı, etki beklemiyorum. Yani orada daha çok Leao'yu tercih edeceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bazı maçlarda da Leao ve Osimhen'in yan yana oynayacağını düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Çünkü Deniz biraz daha işte dediğim gibi bir sakatlık cezalı olur. Ligde örnek veriyorum, zor bir Şampiyonlar Ligi deplasmandan dönersiniz ya da gidecek olursunuz. O hafta evet rakibe göre tercih olabilir, değerlendirilebilir. Zaten oyuncunun hani Porto'daki rakamları da ortada, profili de ortada. Çok olumsuz taraftan bakmamaya çalışıyorum bu transferde. İlgimi çeken bir nokta şu, Galatasaray'ın bu transfer döneminde 30 yaş altı oyuncular aldı. Zaten deneyimli bir kadro var, yıldız isimler var denildi ama bu düşünceyi orta sahada hatalı buluyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde gidip Ugo Cuku transferini bitirip o kontenjanı orada harcamak, bakın artık son gün fırsatlar çıkabilir önünüze, çıktı da bir isim var şu an ilgi olmasa bile net olarak. Hani son günü bekledi Galatasaray yönetimi. Beklediği durumda da bu planlamanın sağlıklı olması gerekiyordu. O yüzden şu an Galatasaray'ın yapılan transferlerinde ön plana çıkan hepimizin ortak noktası Leao'dur. Şampiyonlar Ligi düzeyinde. İşte Batrakov bana göre yıldız adayıdır. Daha yıldız olmadı, yıldız adayıdır. Olabilecek mi? Onu da göreceğiz. Onun cevabını da bu sezon hepimiz şahit olmuş olacağız. Hani nasıl bir performans sergileyeceğini. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon çeyrek finalin kapısından dönüyorsa, bu sezon çeyrek final ve yarı final hedefliyorsa, Galatasaray'ın kadrosundan o hayaller kurulan Kamavingalar, Bruno Fernandesler, Turamlar, bunlarla başladı ya transfer süreci. Bu tür isimlerle katkıyı, transferi daha doğrusu tamamladıktan sonra katkıyı alabilirsiniz. O zaman Şampiyonlar Ligi'nde boya hayali kurabilirsiniz. Geçtiğimiz sezon Icardi, Osimhen, işte Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Singo. Bir şeyler yaptınız Şampiyonlar Ligi'ne ilerlemeye ve hedef noktaya gitmeye çalıştınız. Fakat bu isimlerle de bir noktaya kadar gelebildiniz. Bu sezon Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirebilirdi. Bu yapılan transferler arasında sadece Leao'nun Şampiyonlar Ligi'nde performans vereceğini düşünüyorum.
2: Galatasaray'da herkes aslında senin söylediğin gibi Osimhen yoksa Leao santrfor oynar düşüncesinde. Deniz'i 3. sırada görüyoruz ağırlıklı olarak ama şu sanki gözden kaçıyor. Yani Leao Galatasaray'ın sisteminde tek forvet olarak, tek santrfor olarak bence görev yapamaz. Yani ideal bir
0: katılıyorum.
2: Santrfor profili değil Galatasaray tarzında oynayan bir takım için. O biraz gözden kaçıyor.
0: Ya şunu göreceğiz bence günün sonunda. Geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz oynadı o noktada. Icardi'nin işte performans alamadı. Koşmayan bir Icardi, bitik bir Icardi vardı. Barış mesela oynadığında o da sıfır çekti. Ama Icardi yine hani diyorduk ya topu Icardi'yi getirin atsın. Adam zaten bitikti. Ama topu getirdiğinde bitiriciliği vardı, bitiriyordu. Bu şekilde faydalanman gerekiyordu. Şimdi biz bu sezonda Deniz'in oynadığı maçlarda, kritik maçlarda eğer Deniz, Osimhen'in olmadığı bir durumdan bahsedelim burada. Takıma katkı sunabiliyorsa o zaman hepimiz deriz ki evet yanıldık. Ama aynı düzeyde, aynı şiddette, aynı baskıda Galatasaray bu oyunu oynayabilecek mi? Bu da var. Osimhen'siz Galatasaray'ın bir oyun planını gözümüzün önüne getirelim. Ve Leao'yu o yüzden diyorum santrafor'da Okan Hoca daha fazla değerlendirebilir diye. Katılıyorum bu arada. Tek başına oynadığında aynı etkiyi oluşturmayabilir. Ama Osimhen Leao'yu yan yana ya da bilemiyorum Deniz Leao'yu yan yana koyduğunda bir verim alabilir. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın da bu denklemin içerisinde kalması gerekiyor. Sezonu kötü başladı. 3 haftadır. Diyorum seneden de daha kötü haftalardır söylüyorum. Ama bir türlü yedek kulübesine çekilmeyen Barış Alper Yılmaz var. Ama 2 haftadır kesit yiyen burada Sané var. Yani biraz da bu şekilde baktığımızda hocanın artık burada oyun planlı düşüncesinin nasıl bir kadro ortaya koyacağını merak ediyorum. Çünkü Okan Hoca şunu vurguladı bu sezon. Bizim 2 tane kadromuzun olması gerekiyor. Yani Denizli kadronun çok fazla işte zaten Şampiyonlar Ligi'nde ağırlıklı oynamayacaktır. Ama diyoruz ya Osimhen'in olmadığı durumda. O kadroyu nasıl harmanlayacak? Bence burası önemli.
2: Deniz sence ideal bir alternatif oldu mu Galatasaray'da santrfor rotasyonu için?
1: Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Bir kere Galatasaray'a bağlantı anlamında çok şey katacak. Galatasaray'ın bağlantı yapabilen bir dokuzu var. Aynı zamanda kutunun içerisinde topla buluşturduğunuzda size kafayla da ayakla da gol yapabilme potansiyeli büyük bir oyuncu alındı. Oyuncu bir kere gelişime açık bir oyuncu. Oyuncu milli takım havuzunda kendine yer bulan bir oyuncu. Oyuncu genç yaşına rağmen oyun bilgisi yüksek bir oyuncu. Evet, Galatasaray'da çok fazla çok değişik isimlerden bahsedildi. Bütün transfer belki de sezonu boyunca. Ama Galatasaray bence eldeki malzemeye uygun olarak bir plan dahilinde ilerliyor. Şunu kastediyorum. Siz Osimhen varken çok şaşalı bir golcüyü oraya getirseydiniz, o belki de çok büyük bir problem de yaratacaktı. Şimdi Deniz Gül kenarda kaldığında, beklediğinde size sorun da yaratmayacak bir profil. Ya daha önce konuştuğumuz Ponomarenko gibi isimlere gidilecekti. Bana kalırsa ben Deniz'i beğeniyorum. Deniz Galatasaray'a faydalı olma ihtimali olabilecek bir oyuncu. Bir kere soğukkanlı bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde, kutunun içerisinde topla buluştuğunda size iş görebilecek nitelikte bir oyuncu. Bir de işleme potansiyeliniz de var. Yani Galatasaray'da ben Okan Hoca ile birlikte bu sezon mesela bir değişiklik olacaksa bence Deniz gibi oyuncuları, genç oyunculara, potansiyeli olacak oyuncuları daha fazla işleyebileceğini de düşünüyorum. Evet, 5. kez şampiyon olma yolunda gidiyorsunuz ama bu sezon siz doğru tercihlerle birlikte Galatasaray'a daha farklı şeyler de katabileceğinizi bence gösterebilirsiniz. Galatasaray'ın öyle bir teknik ekibi de var. Galatasaray Leao gibi bence rakip savunmaların korkulu rüyası olabilecek bir oyuncuyu transfer etti. Bir kere sol tarafta eğer aklı %100 sağdaysa rakip savunmalar, bekler, stoperler gerçekten rüyalarında görürler.
2: Aklının %100 sahada olmayacağına dair bir şüphen var. Öyle anlıyorum. Benim var bu arada.
1: Ben çok uzun zamandır Fenerbahçe gündemine geldiğinde de aynı şeyleri söylediğim için çok net olarak konuşacağım. Oyuncu Milan'da Serie A'yı biraz izlediğinizde bir maçı bazen tek başına 10 dakika içerisinde alabilecek nitelikte bir oyuncu. Spektaküler bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Sahaya aklını koyduğu zaman durdurulması
0: mental
1: çok zor.
0: Mental olarak iyi olması lazım.
1: Ama bazen de Serie A'yı seyrederken mesela 3 maçta mesela hiç ortada olmadığını da görebilirsiniz. Ama bir maç çıkar, bir 15 dakika size öyle bir top oynar ki dersiniz ki ya iyi ki Leao var. Ya bana kalırsa
0: Sané'den mi
1: mesele...
0: bahsediyorsun? Biraz Sané'ye benzedi yani burada bir süreçte. Sané de öyle.
1: Doğru. Sané ile ilgili de tartışmalar var. Ama ben Leao konusunda Galatasaray'ın da şöyle bir özelliğini de kenara koymadan düşünmek istemiyorum. Geldi Galatasaray böyle oyuncuları doğru yönetebiliyor. Hani şimdi farklı bir tez olarak şu öne sürülebilir. Hani Zaha, işte belki Tete ama Galatasaray gelen kim oyuncuları da çok doğru yönetiyor. Okan Buruk Hoca. Hani bu boyutu da var ama tabii ki yani buldozer gibi bir oyuncu durduramazsınız. Topu ayağına aldığında o driplingle ne yapacağını bilemezsiniz. Bir de şu özelliğini mutlaka altını çizeyim. Çok güçlü bir oyuncu ama arka tarafta Osimhen arka direğe kaçtığında çok klas bir şekilde o topu alıp Osimhen'in kafasını atabilecek özellikleri de zaman zaman barındırıyor. Galatasaray'ın böyle bir motive de ihtiyacı var.
2: Karşısında oynayan sağ bek çıkamaz.
1: Çıkamaz. Asla
2: onu herhalde
1: çıkamaz.
2: Söyleyebiliriz.
1: Tabii. Ya kabusu olur ya bütün savunmacıların. Yeter ki kafası desin ki yani ben Galatasaray'da şampiyon olmaya geldim. 5. şampiyonlukta Leao aslan izi olacak derse, kafaya koyarsa ya ben rakip savunucu asla olmak istemem yani karşısında. Yeter ki istesin, işlesin ve yanında da çok önemli oyuncular olacak. Ben mesela Batrakov az konuşuluyor. Ben iddialı cümle kurayım. Ya mümkün mertebe seyretmeye ve oyunu anlamaya çalışan taraftayım. Bir kere soğukkanlı bir susturucu. Ceza sahası içerisinde oynuyor, oynatıyor. Ya yanında Leao'yu da oynatacak. Yunus da oynarsa oynatır. Barış da olursa oynatır. Çünkü oyunun merkezde o ritmini ayarlayabilecek nitelikte. 21 yaşında ama bence oyun bilgisi çok geniş bir oyuncu. Bir kere ceza sahası içerisine girdiğinde şutları çok önemli bir Galatasaray için enstrüman haline gelecek. Hiç eveleyip gevelemiyor o yaptığı palesler bırakıyor yani. Kaleci hiçbir şekilde kontrpiyede kalıyor. Bence Leao'yu biraz da Batrakov yanında oynayacağı diğer kanatta artık Sané mi olur, onları daha sonra da tartışırız. Ama bütün bu denklemin içine bir cümle söyleyip bırakayım. Ben Barış Alper Yılmaz'ı da hiçbir zaman bu denklem dışına bırakmam. Ya Yunus da olur, Sané de olur, Leao da olur. Kim olursa olsun ben Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ya forma giyebileceğini düşünüyorum.
2: Şu an sanki Kaya öyle görünüyor ki

0: isimler bazında değil de performanslarla ilgili düşündüğümüz zaman Leao, Barış ve Yunus sanki kanat rotasyonunda Sané'nin önündeler şu an.
1: Evet.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Yani şu an evet performans anlamında öyle görülüyor ama
0: hani Yunus
1: Barış'ı
0: olmasa,
1: söyleyemem ama şu an 3 hafta
0: Barış'ın işte. Evet, performans çok iyi değil yani ama
1: genel sezon değerlendirmesi yaparsak yine önünde ama.
0: Hani Yunus iyi olmasa Leao'yu mesela hoca kullanmak istiyor. Leao'yu sola, Barış'ı sağa da atabilir.
1: Evet.
0: Bazen Batrakov oturur, Yunus 10 numara oynar.
2: Oynar.
0: Bazen Sané sağda, Barış solda olur ki zaten hani çok gördüğümüz bir senaryo bu. Böyle bir hücum attı. Hem dengeli duruyor hem de Leao ve Sané gibi böyle kenarda oturturken zorlanabileceğiniz, ki Barış da bence artık o kategoride evet, bir oyuncu ya da kendini gördüğü nokta en azından o. Bu da bir problem yani hoca için. Hem güzel hem de idare etmesi zor.
1: Ama bu problemin de olması gerekiyordu. Neden? 3 haftalık sürece bakın, Barış Alper Yılmaz'ın arkasında bekleyen oyuncu yok. Kötü oynadığında da forma Barış'ta. Sané'de de yok diyeceğim ama Yunus bir alternatifti. 10 numaraya Batrakov geldikten sonra artık var. Çünkü Sané Yunus forma rekabeti. Diğer kanata bakıyorsun, Barış Leao. Ya burada iyi olan formayı alacak. Tabii ki Leao Galatasaray ciddi bir yatırım yaptı. Mutlaka ilk 11'in parçası olacak bu oyuncu. Ama burada da Barış'ın tekrardan eski günlerine dönmesi gerekiyor. Okan Hoca bunların hepsini bir arada da oynatabilir. Az önce bahsettiğim durum. Hani Leao, Osimhen yan yana önde. Solda Barış, sağda Sané, 10 numarada Batrakov gibi bir şey de olabilir. Yani 4-4-2'ye de
0: adam kaldı o zaman. Yani
1: yok, 4-4-2'ye de dönebilir. Hani hücum hattında birini daha ortaya çekip bir kurgu oluşturabilir yani hücum hattıyla alakalı. Ama bazı noktalarda da illaki bir oyuncunun yedek kulübesine çekip de o oyuncunun performansını arttıracaktır. Yani keşke Galatasaray işte dediğin gibi o denklemde bir orta sahayla oynayabilen bir sistem ortaya koyabilse. Bunları büyük takımlarda görebiliyoruz. Ama şu an Galatasaray'ın biz orta sahasını konuşuyoruz.
0: Tek orta sahayla kimse oynamaz ya.
1: Ya tabii. Yani bir adam
0: tek
1: olarak
0: altı,
1: değil
0: tek
1: de bu.
0: 8.
1: Daha çok biz ne konuşuyoruz? Hep üçlü. Galatasaray işte Torreira ile Mina Sara yapıyor. Hı-hı. Mesela Sara'dan aynı etkiyi alamıyorsun. İkili orta sahayla oynamaya çalışıyorsun. Yine ön plana çıkabilecek bir oyuncuyu oraya atabilirsin. Yani birini hani örnek veriyorum. Bir şekilde bu oyuncuların hepsini bir arada oynatmaya çalışacak bir formül oluşturmaya çalışırsın. Bulmaya çalışırsın. Bir bu şekilde de görebilirsin. Ama şu bence çok iyi oldu. Hani evet, problem gibi bakılıyor ama Galatasaray'da Zaha, Ziyech, Tete, bu oyuncuların olduğu durumlarda da ilk 11'de Zaha'nın, Ziyech'in ilk 11 forması beklediği ortamda Kerem'le Barış formayı almıştı. Yerli oyuncuların performansı evet, yükselmişti. Şimdi böyle bir ortam tekrardan oluşturabilmek de önemli. Yani Leao'yu alıyorsan burada Barış belki rahatsız olabilir bu transferden. Çünkü son 3-4 sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Galatasaray'da. Bu doğal bir şey. Ama onun da üstünde bir oyuncu geldi. Şimdi Barış Alper Yılmaz'la Leao kıyaslandı. Ben kıyaslamam. Leao'yu ben zaten 3-4 gömlek önde görürüm. Ya bu bitik haliyle bile görürüm. Çünkü oyuncuda teknik var, bitiricilik var. Barış Alper Yılmaz'da sadece fizik gücü, tabii ki hızlı bindirmeler, takımı böyle fizik gücüyle taşımaya çalışan bir Barış Alper Yılmaz vardı. Dikkat edin, Okan Hoca'nın bu sezon her ne kadar biz plansızlığı konuşsak da Galatasaray yönetiminde yapılan transferlerde çoğu oyuncu dinamik, Batrakov dışında fiziki açıdan da. Yani saha içerisinde böyle hem boy ortalaması hem ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışan oyuncuları tercih etti. Şimdi Ugo Jukwu da bunlardan bir tanesi. Ama sahada hiçbir şey göremedik biz şu ana kadar. Yani erken konuşmayayım dedim. Avusturya kampında da yerinde izledim hazırlık maçlarını. Lig başladı, sonradan süre aldı oyuncu, zaten aldı alamadığına kadar tartıştık bunları. Opsiyonlu bir oyuncu zaten.
0: Yine de çok böyle aceleci davranmamak lazım.
1: Ya kesinlikle.
0: Negatif bakış açısından.
1: Öyle bir
0: neden
1: maç olur ki.
0: Hazırlık maçlarında Osimhen iyiydi. Başka kim öne çıktı? Kim kendi performansına yakındı ya da beklentinin üstünde?
1: Can Kat yani kaleci.
0: Tamam,
1: yani başka
0: kadar,
1: yok
0: yani.
1: Yani. Bir de Yunus kıpırdadı tekrar çocuğu hazırlık maçlarında.
0: Bu da
1: hakkını yemem yani.
0: Takımın genel ortalaması gibiydi.
1: Ha, üçüncü yani ismi söyleyeyim aslında. Aklıma geldikçe söylüyorum. Tabii Niyaga. Çok evet, iyiydi hazırlık maçlarında evet, mesela. Ama hoca bir türlü Niyaga'yı rotasyon oyuncusu, bilmiyorum hani neden hala Kaan Ayhan ısrarı var. Çünkü ısınmaya gönderiliyor. Kafamızı çeviriyoruz köşeye. Yine Kaan Ayhan Niyaga'nın önünde ısınıyor mesela. Tabii ki teknik ekip daha iyi biliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Çorum FK maçından sonra Okan Hoca'nın bir açıklaması vardı. İşte ceza sahasından bize şut çekecek oyuncu vardı. Bundan dolayı biz Kaan'ı değerlendirdik. İşte Niyaga'yı düşünmedik gibi. Ama orta alanda da dikine gidebilen, pozisyona sokabilen oyuncu senin Niyaga. Batrakov mesela nasıl Göztepe maçının ikinci yarısı sonradan oyuna girdiyse, senin ön alanda yerleşmeni sağladıysa, bu oyuncu bu profilde bir oyuncu. Ya da bu değerlendirilmeyecekse o zaman bu oyuncuyu gönderin. Kiralık olarak sürekli oynayabileceği takımda. Şimdi yeni bir format daha var ya, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir oyuncuyu yazabiliyorsun diye. Şimdi çok yetenekli bir oyuncuya bunu yapmak bence kötülüktür. Sadece bekle, biz seni Ziraat Türkiye Kupası'nda oynatalım. Yani sezon boyu Süper Lig, Avrupa maçları bunlarda yer almayacak. Onun yerine Süper Lig'de mücadele eden ya da işte ne bileyim oyuncunun böyle değerine değer katabilecek doğru profildeki takımları seçip kiralayın. Tabii, bu oyuncu orada oynasın, aynen. Kendini geliştirsin. Tabii. 6,5 milyon euro verdiniz diye bu oyuncuyu bu kadar geri plana atmanın hiçbir faydası yok. Yani Ugo Cukwu'ya mesela satın alma opsiyonu devreye girse 25'ler konuşacağız. Yani illa Galatasaray'ın Niyaga'ya da mı 25-30 milyon euro vermesi lazımdı bu forma adaletinin ya da rekabetin içerisine girmesi için. Ya planlamanın, hep söylüyorum, çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum bu noktada. Son gün, Şampiyonlar Ligi için son gün. Belki bu planlama sağlıklı bir şekilde ilerleseydi, Ugo Cukwu transferi yapılmasaydı, şu an Galatasaray o fırsatı çok rahat bir şekilde değerlendirebilirdi.
0: Bir şey beklemeli mi Galatasaray taraftarı transferde, Avrupa'nın son günü olduğu için soruyorum.
1: Ya çok umutlandırmak istemem ama beklemeli sonuçta. Çünkü bitmedi. Hala zaman var.
0: Ama bunu istihbarat açısından
1: söylemiyorum.
0: Değil de, duygusal ya da hissiyat olarak.
1: Hissiyat olarak söylüyorum. Neden? Çünkü aslında biraz bilgi, biraz hissiyat.
0: Ya da çıkmadık candan ümit kesilmez.
1: Yani. Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü hep bir fırsat transferi beklenildi. Düşünceler de vardı. İşte Kamavinga olursa bir türlü bitiririz, gideriz. O çıkış maddesi elinde olsun. Ne bileyim, bol servisiyle alakalı pazarlık yaparız. Bu oyuncu için düşünüyorsanız şu an Kamara. Piyango vurdu. Yani istiyorsanız. Monaco kulübüyle Galatasaray'ın arasındaki ilişkiler inanılmaz seviyede. Singo'yu aldı, Jakobs'u aldı, Falcao'yu aldı geçmişte. Hani. Bir sürü oyuncu aldı. Ve zaten Galatasaray, Monaco ile oynadığımız geçen sezon, Monaco ile oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray'ın deplasmandayken zaten Galatasaray yönetiminin orada nasıl ağırlandığını da biliyoruz. İki kulüp arasındaki ilişkiler de çok iyi. Yani ben mutlaka bir fiyat, bir durum sorulabilir diye düşünüyorum bu transferde. Önemli olan Galatasaray'ın burada kimin çıkacağı, yani hangi oyuncudan çıkacağı. Niyaga'yı kiralık olarak verirsin. Kamara da yanlış hatırlamıyorsam kontenjan oyuncusu. Yani o profile uyuyor. Bir şekilde bitirmeye çalışırsın. O zaman deriz ki evet, Şampiyonlar Ligi'nde de artık sağlam bir orta saham var. Yani Lucas Torreira, şu an Lemina, Saray'la beraber ne Süper Lig'de ne de Şampiyonlar Ligi'nde ben Galatasaray'ı bir orta sahayla şampiyonluğun en büyük adayı, özellikle lig için diyemem.
0: Sence orta saha rotasyonunun durumu ne?
2: Göztepe maçına bakarak bir analiz geliştirebiliriz. Aslında Torreira, Lemina, Sara üçlüsünün Göztepe maçında eksik kaldığını çok net olarak söyleyebilirim ben kendi penceremden. Ne zaman Batrakov eklemesi oraya geldiği zaman Galatasaray'ın çok daha iyi saha içerisinde organize olduğunu gördük. Tabii ki oraya şöyle bir ekleme düşündük hep. Belki de transfer sürecinin başından beri konuşulan isimler arasında bir Kamavinga ismi çok geçti. Galatasaray'ın Torreira, Lemina değil de Torreira'nın yanında o iki kutu arasında gidip gelebilecek, hatta biraz da Batrakov'a konfor alanı sağlayabilecek. Tabii ki Batrakov da yardım edecek ama çok daha böyle güçlü, dinamik bir isme gider mi sorusu benim hep aklımdaydı. Şimdi Torreira benim çok beğendiğim bir oyuncu. Fikri Galatasaray'ın 4 sezonluk şampiyonluklarında hep ben gizli özne olarak tanımlarım. Torreira eğer mutluysa bir kere Galatasaray'ın merkezi mutlu. Çünkü her alanı kapatıyor, rakiplerine zaman vermiyor. Lemina için aynı şeyleri, aynı cümleleri benim kurmam zor. Lemina derbilerde, büyük maçlarda bence çok iyi performans gösteriyor.
0: Ligin geneli için. Lemina ile ilgili sarf ettiğin sözden dolayı bunu soruyorum. İdeal orta saha üçlüsü Torreira, Sara, Batrakov mu? Ligin geneli için.
2: Ligin geneli için Torreira
0: değil diyorsun.
2: Torreira, Lemina, Batrakov olur. Ben hani Sara'yı biraz daha denklemden çıkartan taraftayım. Batrakov geldikten sonra tezimi de şöyle temellendireyim. Okan Buruk Hoca hep şunu istiyor. o merkez oyuncudan rakip ceza sahasına koşular. Hı hı. Sara bir türlü o koşuları Okan Buruk Hoca'nın istediği kadar yapamadı diyebilirim. Ben Sara'yı çok beğenen isimim ve her zaman bu kutuya daha yakın olduğunda çok iş gördüğünü düşündüm ama...
0: Attı da golünü bu hafta.
2: Attı.
0: Koşuyu da yaptı bu arada.
2: Yaptı.
1: ama bir tane de yedirdi.
0: Ama hani çeliştiğimiz nokta şu. Ceza alanına koşu yapan oyuncu istiyor. Lemina da değil bu oyuncu. Torreira da değil. Ve içeride misal görece daha zayıf bir takımla oynuyorsun. Top Galatasaray'da olacak. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Doğru. Top sende olacaksa bana Torreira, Sara ve Batrakov'dan daha ideal bir Galatasaray orta saha üçlüsü oluşturabilir misiniz?
2: Eldeki oyuncu grubu üzerinden evet. mi transferle
0: eldeki
2: mi?
0: Eldeki oyuncu grubu üstüne yani şu an transfer yok. Gelirse yarın başka bir şey konuşuruz.
2: Yani çünkü hep o planlar o gelebilecek orta sahaya bir isim üzerindendi. Hı-hı. Ama Torreira Lemina'da şöyle bir ezber getiriyor. Özellikle merkezde güçlü olmak istediğiniz maçlar. O maçlarda
1: savunma yönü daha savunma da garanti gibi
2: tahkim etmek evet. gerektiğiniz anlarda da sürekli o ikiliye gidildi. Ben ön tarafta Batrakov'un bir sürü meseleyi çözebileceğini düşünen taraftayım. Hı hı. Yani çok az konuşulduğunu düşünüyorum ama hani ligin genelinde bir Batrakov üzerinden çok fazla konuşabiliriz ihtimali hep benim masamda, defterimde birinci sırada. Çünkü orada o çilingirliği, o işleri çözebilecek nitelikteki oyuncu Batrakov olabilir. Hani onun arkasına da artık Torreira, Lemina yazarsınız. Torreira, Sara, Batrakov yaparsınız. Eldeki oyunculara baktığınız zaman bir kere ön tarafta zaten durdurulması çok zor bir hat var. Ben iddialı bir cümle kurayım. Osimhen ilk geldiği sene Süper Ligi kırmıştı. İkinci sezonunda sakatlık, belki Afrika Kupası ilk sezon kadar mı derseniz orada bir soru işareti koyarım ama bu sezonda Osimhen yine Süper Ligi kırmayı kafasına koymuş. Yani şu andaki maçlarda Osimhen inanılmaz bir oyun oynuyor. Osimhen böyle oynadıktan sonra arkasına, sağına, soluna kimi yazarsanız yazın mutlaka faydası olacaktır.
0: Dört büyüklerin orta saha rotasyonuna daha sonra bakacağız ama öncesinde Kaya'ya son soru. Sence ideal orta saha üçlüsüne sezonun geneli için daha çok maç oynayacağını düşündüğün üçlü?
1: Bence Torreira, Lemina, Batrakov. Çünkü neden bunu söylüyorum? Savunma yönü. Mesela Sara'nın dikkat edin son maçlarda orta alanda çok ciddi top kayıpları var. Ve bunlar hep tehlike pozisyonu olarak Galatasaray'a geri dönüyor. Bunu sahada yapan bir oyuncu daha Sané. Şimdi bu orta saha denkleminde Batrakov, işte Torreira, Sara olursa Torreira'nın da performansını tartışıyoruz.
0: Sara top kayıplarını 10 numara oynarken mi yaptı yoksa 8 oynarken?
1: 10 numara oynarken
0: tamam,
1: yaptı.
0: 10 numara
1: o da doğru.
0: Zaten.
1: Ama kaleye
0: benim
1: yakın.
0: Benim üçlümde 10 numara
1: doğru,
0: oynamıyor.
1: Doğru baktım bu arada. O yüzden doğru diyorsun.
0: Orada Sara 8 yani 10 numara
1: İşte
0: değil.
1: Ama şu var. Ben bunu geçtiğimiz yayınlarda da söyledim. Bu oyuncu 8 iken Okan Hoca 6'ya çekip savunmalarının arasından top çıkarma görevi de verdi. Oyun kurma hani sorumluluğu da, oyuncu artık kendi yerini de kaybetti. Burada ben sadece işte Saraylı olmaz derken hani çok farklı profillerde de denendi bu oyuncu. Artık kendi yerini kaybedebiliyor. Olumsuzluğa karşı gidebiliyor. Evet hani çok böyle yerden yere vurulacak bir oyuncu değil. Performans olarak özellikle derbilerde, Kadıköy'de Sara çok ayakta kalan oyunculardan bir tanesi. Büyük maçlarda ön plana çıkan bir oyuncu. Fakat buradaki sıkıntı şu. Galatasaray'ın ilk önce savunma güvenliğini de ele alması gerekiyor. Çünkü sizin stoper attığınızdaki Abdülkerim çok ağır kalan bir oyuncu. Ve orta sahada da çok kritik bir hata yaptığınızda kontra yiyebiliyorsunuz aniden. Takım hızlı bir geçiş yapabiliyor ikinci bölgeden. Orayı biraz daha kontrol altına almak için. Zaten geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında da biz bunu gördük. Torreira Lemina hep yan yana. İkili de bunu gördük. Önünde 10 numarada işte Yunus'u gördük, Saray'ı gördük hep değişti. Fakat Batrakov gibi bir oyuncuyu aldıktan sonra Galatasaray'ın bunu ben de dile getirdim bu arada. Transfer gerçekleştirmeden önce de Rusya Ligi'nin üzerinde bir oyuncu aldı dedim Galatasaray. Gerçekten iyi bir oyuncu. Yıldız adayı bir oyuncu. Ama bu oyuncuyu da az önce verdiğim örnek gibi Okan Hoca zaten hani zaten hücumda oynayabilen bir oyuncu. Farklı noktalarda denediğinizde onun da yeteneğini kaybettirirsiniz. Yani ideal şu anki orta saha böyle olmalı. Fakat şu var, çok kısa bu konuya da değinmek istiyorum. Torreira'yı tartıştık. Lemina'yı tartıştık. Performansıyla. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ikinci işte yarısından sonra hep bu isimleri tartıştık. Ve hala da tartışıyoruz. Mesela Sara'nın performansını da tartıştık. böyle bir orta saha içerisinden Galatasaray yönetiminin Ugocuklu gibi bir transferi çok acele adımlarla bitirmesi getirmesi. Niyaga gibi bir oyuncu, bence Niyaga Ugocuklu'nun önünde olan bir oyuncu bu arada. Hani onda ısrar etseler daha fazla verim alabilirlerdi diye düşünüyorum. Bu kadar çok tartıştığımız bir noktada mutlaka bir elit orta saha Galatasaray'ın alması gerekiyordu. Şu an hani Batrakoğlu oyun sisteminde de kendinden emin bir Galatasaray, oyunu çift yönlü oynayabilecek bir orta saha. İşte onda Batrakoğlu düşündüğümüzde de yine garanti altına alın. Ne olur ne olmaz diye. O profilde bir oyuncu alsa bence daha çok rahat ederdi. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde.
0: Dört büyüklerin orta saha rotasyonuna gelin bir göz atalım. Galatasaray'ın orta saha rotasyonuyla ilgili zaten konuştuk. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da durum ne? Bundan da bahsedelim ki Beşiktaş'ın da bir 8 numara ihtiyacı üstüne aslında konuşuluyor. Galatasaray'da çok oyuncu var. Çok var. Ama bu oyuncuların bir bölümü aslında yok gibi. Özellikle İlk ayın adını burada anmıyor oluşumuz.
1: 5 milyon euro maaş alıyor oyuncu.
0: Bayağı mesela. Üzücü bir durum.
2: Üzücü.
0: Lemina, Torreira, Niyaga, Ugocuklu, İlkay, Kaan, Sara, Eyüp Aydın. Burada daha çok 10 numara gibi düşünülen Alexey Batrakov bu listede yer almıyor. 6-8 olarak bu futbolcuları kafamızda kodlamamız lazım. Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Bartu Elmas ve Mert Hakan Yandaş. Beşiktaş, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Junior Olaytan, Fabio Miretti, Kartal Kayra, Yılmaz, Trabzonspor, Fabinho, Okayo Kuşlu, Tim Şabol, Folcarelli, Benjamin Bouchard, Ruslan Malinovski, Ozan Tufan ve Melih Kabasakal. Orta saha rotasyonu bu şekilde dört büyük kulüpte. Galatasaray üstüne konuşuyorduk ama belki buradan Beşiktaş'a da bir dönüş yapabiliriz. Çünkü sarı kırmızıların aslında orta saha rotasyonundan bahsettik. Beşiktaş'ın orta sahalarına baktığında acil bir ihtiyaç görüyor musun? İdeal bir üçlü oluşturuyor musun Cem Kerpiççiler?
2: Ben Beşiktaş'ın çok doğru adreslere gittiğini, çok doğru transferler yaptığını düşünüyorum. Bir kere Miretti eklemesinin ben kıymetli olduğunu düşünen taraftayım. Genç yaşına rağmen merkezde bir kere sahanın tam olarak röntgenini çekebiliyor. Oyunun dinamizminin nereye akması gerektiğini çok doğru şekilde yönlendirebilen bir oyuncu. Ben İtalyana geldiği günden itibaren Olaytan'ın bir numaralı oyuncusu olacağını söylemiştim. Çünkü oynatmak istediği oyunda o dinamik enstrümanın Olaytan olabileceğini düşünüyordum. Salih Özcan gelir gelmez bir kere Orkun Kökçü'nün performansının çok fazla artmasına neden oldu. Salih, Orkun milli takımda çok başarılı sahneleri, anları var. Burada denklemde bir Wilfred Ndidi'ye belki yer bulamıyorum kafamda. Hoca da sonradan onu oyuna atıp faydalanmak istiyor. Beşiktaş bir ekleme daha yapar mı sorusuna ben biraz zor görüyorum. Hani artık transferin de bu döneminde. Ama yaparsa yine merkezde bir oyuncuya gider mi sorusunu mutlaka tartışmak gerek. Ama şunu mutlaka tartışalım. İtalyano'nun oyunu çok dinamik. İtalyano'nun oyunu oyuncuları da zaman zaman bezdirebilen bir oyun. Yani 60-70 dakika birebir ön tarafta baskılı oyundan sonra siz mutlaka bir oyuncu değişikliğine gitmek zorundasınız. Orada da sahaya atacağınız oyuncunuz sahadan çıkardığınız oyuncu kadar en azından performans verebilmeli o süreçte. Beşiktaş doğru isimlere gitti. Beşiktaş'ın merkezi evet kuvvetli ama Beşiktaş'ta sezon boyunca tartışacağımız sorun şu olacak. O eforlu oyun Beşiktaş'ı nereye kadar götürecek? O eforlu oyunda Beşiktaş bu sezon 4 gol atabilir, 5 gol atabilir ama 2 gol ve 3 gol yiyebilir. Yiyebilecek çünkü İtalyano hücum için zaman zaman savunmayı gözden çıkarabilen nitelikte bir teknik direktör. Vlahovic hamlesi çok kıymetli. Belki derbiye geçtiğimiz zaman da konuşuruz ama Dušan Çorum maçında bize neler yapabileceğinin bir fragmanını, restalini gösterdi. Beşiktaş'ın eklemeleri kıymetli. Beşiktaş bir ezber takımı, bir metot teknik direktör takımı olma yolunda gidiyor. Fakat yol uzun. Yol kazaları olacak. Oyuncuların bu oyuna intisap etme, uyuma sürecini gözlemliyoruz. Daha konuşmadığımız Poku denkleme girecek. Ben Miretti'nin de forma giydikten sonra çok konuşulacak oyunculardan biri olacağını düşünen taraftayım.
0: belki hocanın orta sahada rotasyonu, aslında bütün mevkiler için bunu söyleyebiliriz, İtalyan oyununda o eforlu futbolu tolere edebilmek adına zaten hocanın rotasyon kullandığını biliyoruz. Rotasyonda o eforu demek ki telafi edebilmek adına aslında hoca yapacak. Bu durum takımın adaptasyonunu negatif etkileyebilir mi? Sonuçta oyuncular bir arada ne kadar oynarlarsa, özellikle ideal 11 için söylüyorum ya da yan yana beraber oynayan futbolcular için söylüyorum. O önemli bir şey yani, birlikte oynamaları. Bu bir sıkıntı teşkil eder mi sence? Ve bizde biliyorsun bir şey vardır. İlk 11'in belli olacak.
3: Belli olacak.
0: Böyle bir kemik tavır var. 11'in olacak hoca yani, 11'le oynamayacaksın. Böyle bir tarz, böyle bir tavır vardır yani medyada. Ve bu tabii taraftarlara da maalesef sirayet ediyor. Medyada konuşulan pek çok şeyin sirayet etmesi gibi. Bu bir problem mi?
2: Italiano'nun geçmişine baktığınızda zaten Italiano eşittir rotasyon demek. Italiano buraya geldiğinde de neden yapmadığı sorusuna çok net bir cevap verdi. Yani biz zaten haftada bir maç oynuyoruz. Yani 3 maç olduğunda bu rotasyonları göreceksiniz. Bana kalırsa orada rotasyonun nasıl yapıldığı da bu süreci çok net belirleyecek. Hak eden oyuncunun yerine hak eden oyuncu forma aldığında, o forma adaletiyle birlikte saha sonuçları da iyi geldiğinde kimsenin sesi çıkmayacak, kimse tartışmayacak. Herkes saha içerisindeki sonuca bakacak. Ama İtalyano'nun oyunu rotasyonsuz asla olmayacak bir oyun. Hani 60'ta 70'te oyuncular perte çıkmış durumdalar. Maç sonunda tablolara bakın, oyuncuların hepsi yere serilmiş, nefes almakta zorlanıyorlar. Çünkü birebir baskı istiyor hepsinden. Çok tempolu oyun istiyor ve birebir karşılamalar istiyor. Bu nedenle kenarda kalan oyuncuların da özellikle girdikten sonra verecekleri performanslar kıymetli. Ben rotasyon konusunun hep tartışılacağını düşünüyorum bizim ülkemizde. Bu net, biz zaten bundan kaçamayız. Ama bana kalırsa bu tartışmanın boyutunu da niteliğini de saha içi sonuçlarla beraber takım içinde forma adaleti belirler.
0: Ne diyorsun Beşiktaş'taki orta sahalar için? Sence ya, tamam mı?
1: Şöyle, tamam mı, ekleme yapılabilir mi Beşiktaş'a şu an orta sahada? İlgilendikleri yine ön plana çıkabilecek bir isim de. Son haftalarda mesela yine Sar düşüncesi vardı. İşte Rios isimleri vardı. Bunlar gerçekleşmedi. O profilde bir orta saha isim olsaydı daha da rahatlatırdı Beşiktaş'ı. Olabilir de belki, yani lig için olabilir. Düşünülebilir. Bir takviye gerçekleşebilir o noktada. Ama tabii şu var. Az önce yan yana getirdiğimiz orta sahaları özellikle Galatasaray son 4 sezonun şampiyonu, evet. Ama ilk 3 sezonunda Galatasaray'ın orta sahasını hiçbir takımla kıyaslayamayız. Özellikle son sezon, 4. sezonunda şampiyonluk yaşadığında bu orta saha ciddi anlamda düşüşe geçti. Bu oyuncular bunun farkına varıp tekrardan performansını eski günlerdeki gibi ortaya koyarsa diğer rakiplerinin orta sahalarını yine katlar performans anlamında. Şu an çok kuru bir kalabalık var Galatasaray'ın orta saha denkleminde. Beşiktaş'ın daha çok kullandığı ve Fenerbahçe'nin de keza öyle. Hani sayı olarak yanılmıyorsam Trabzon ve Galatasaray'ın aynıydı. Çok kalabalık bir orta sahaları var ama şu an etki oluşturan Fenerbahçe'nin orta sahası. Özellikle geçtiğimiz sezonunda da ön plana çıkan bir orta saha kurgusu vardı Fenerbahçe'de. Evet. Beşiktaş'ta da şimdi Olaytan çıkabiliyor ön plana. Orkun çıkabiliyor yine. Evet, kaleye yakın oynatıyorsunuz ya da tercihler farklı olabiliyor. Batrakov'u nasıl eklemedik mesela 10 numaraya? Ama bu tür profillerle şu an Beşiktaş da fayda alabiliyor orta sahada. Ama elit bir isim daha oraya gerçekleşirse transfer bence daha da rahat eder diye düşünüyorum Beşiktaş'ın.
0: Şu an böyle ortaya çıkan üçlü ya da dörtlü olarak mı söylemek lazım onu? Salih, Orkun, Miretti ve Olaytan mıdır?
1: Evet. Şu an öyle görünüyor. Öne çıkan.
2: Bir de Beşiktaş'ta stoperi de konuşmak lazım. Asıl konuşulacak mesela Şabo ismi konuşuldu, Lev Ferreira ismi konuşuldu. Hı-hı. Beşiktaş'ta acaba ben bir stoper eklemesi olacak mı? Onu da merak eden taraftayım. Hani Emirhan benim beğendiğim bir oyuncu. Zaman zaman pozisyon bilgisi sıkıntıları yaşıyor. Ama Beşiktaş'a faydalı. Calo geçtiğimiz dönem hiç isminden bahsedilmeyen oyuncuyken formayı aldı. Calo şu anda çok da iyi gidiyor bence. Seyredenler şunu fark etmiştir. Bir rol değişimi de oldu. Calo artık orta sahada, hatta orta sahanın ilerisinde birebir baskıya gidiyor. Bunlar hep aslında İtalyano'nun birebir oyunda stoperlerden ne istediğiyle alakalı. Ama tabii bu uzun süreçte acaba bir stoper eklemesi gelecek mi? Özellikle bir
1: hatalarla işte can sıkıyor. Anlık bir hata olunca da bu sefer o oyuncunun yaptığı bütün özelliklerini unutuyorsunuz.
2: Doğru.
1: Ha, mutlaka bence olmalı bu arada Beşiktaş'a bir stoper daha takviyesi gerçekleşmeli yani.
0: Genel hatlarıyla oyun felsefesi için bunu soruyorum. Bir dakikamız var bu arada. Beşiktaş'ın Vlahovic

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
6: Spor Radyo.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu.
7: Güzellikler Dünyası.
8: Parafın katkılarıyla.
0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
10: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: razıyım.
1: Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor'daki flaş gelişmeyle ilgili konuşacağız. Yunus Emresel telefon attığımızda. Durumu çok kısa özetleyelim. Ferencvaros yenilgisi sonrasında Fatih Tekke görevinden istifa etmişti. Sonrasında kulüpten yapılan açıklamada görevine devam edeceği dile getirildi. Ahmetspor yenilgisinin ardından da hocayla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta Perşembe'den düne kadar neler yaşandı? Yunus Emresel bizimle önce bunu paylaşacak. Sonrasında Trabzonspor'da yeni teknik direktör kim olabilir? Adaylar kimler? Bunlar üstüne de konuşacağız. Yunus Emresel hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Duygular çok acayip derecede değişken Trabzonspor camiasında. Ferencvaros maçının bitiminde Fatih Tekke'nin sana yaptığı açıklamayla beraber başladı. Adeta bir bilmem katılır mısın duygular roller coaster gibi. Yükseliyor, düşüyor, enteresan bir konu. Sonrasında hocayla yollar ayrıldı. Neler yaşandı Yunus Emresel bu süreçte?
2: Aslında klasik Trabzon insanının yapısı, bir anda ani parlama ve sonrasında bir sakinleşme dönemi. Trabzonspor'da tam olarak bunu yaşıyor. Fatih Hoca Ferencvaros maçının ardından bireysel bir karar aldı ve yönetim kuruluna danışmadan istifa kararını açıklamış. Özellikle Başkan Ertuğrul Doğan'la bir süreci paylaşmaması o zaman dikkat çekici noktalardan bir tanesiydi. Ama hemen ardından yönetim kurulu bir durum değerlendirmesi yaptı ve Fatih Hoca'nın bu bireysel çıkışını kabul etmeyerek göreve devam etmesini istedi. Ancak Ahmetspor maçında alınan mağlubiyetten daha çok takımın sahada gösteremediği reaksiyon ve oyun bütünlüğünü koruyamaması yeni bir ayrılık sürecinin fitilini yaktı. Yönetim kurulu maçtan sonra bir durum değerlendirmesi yapma kararı aldı. Fatih Hoca da özellikle bu süreçte kendi içerisinde bir değerlendirme yaparak takıma bir etki edemediğini ve takımda bir kan değişikliğinin Trabzonspor'a iyi gelebileceğini düşünerek yönetim kuruluna bu kararını iletti ve alınacak karara saygı duyduğunu ifade etti. Yönetim kurulu da bu kez bu kararın, bu ayrılığın daha doğru olabileceğini düşünerek istifa kararını kabul etti ve Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da resmen sona erdi. Aslında özellikle geçtiğimiz sezon yakalanan çıkış ve başarıdan sonra bu sezon için beklentiler çok yüksekti ve çok iddialı da bir kadro kurmuştu Trabzonspor kulübü. Ama süreç içerisinde hazırlık maçları da dahil olmak üzere 9 maçlık sürede Trabzonspor'un sadece 2 galibiyet alması ve hemen hemen her maçta bir maç eksik olmak üzere kalesini gole kapatma noktasında sıkıntılar yaşaması da bu ayrılık sürecini tetikleyen en önemli nedenlerden bir tanesi oldu açıkçası.
1: Yunus Emresel, kafamda hep şu dönüyor ister istemez, bunu da sormam lazım sana. Fatih Hoca'nın Ferencvaros mücadelesi sonrası yaptığı fevri çıkış aslında Ahmetspor mücadelesinin ardından yolların ayrılması sürecinin kapısını da sanki sonuna kadar açtı. Yani hoca o çıkışı yaptıktan sonra hep böyle bir acaba hoca gider mi, yine böyle bir açıklama yapar mı gibi insanların kafasında bir soru işareti oluşturdu. Ferencvaros mücadelesi sonrası hoca böyle bir söz sarf etmese şu an görevinin başında olur muydu sence?
2: Bence olmazdı çünkü beklenti çok yüksek. Yani bu sezon kurulan kadro, harcanan rakamlar, kadroya katılan yıldız oyunculardan dolayı Trabzonspor'da şu an itibariyle beklenti çıtası çok yüksek. Yani Trabzonspor mevcut kadrosuyla Konferans Ligi'nde gerçekten çok iyi bir noktaya gelebileceğini,

0: ligde de şampiyonluk yarışının içerisinde son ana kadar olabileceğini düşünüyor. Yönetim kurulu da bu şekilde düşünüyor. Taraftarlar da, camianın da çok büyük bir bölümü bu şekilde düşünüyor. Hatta Fatih Hoca da birkaç kez yaptığı açıklamalarda Kerem bunu deklar etmişti. Öyle bir kadro kuruldu ki bu kadro teknik adam kovdurabilecek bir kadro ifadesini de kullanmıştı. Dolayısıyla bu kadroyla ilgili beklenti bu kadar yüksekken üst üste alınan iki mağlubiyet Trabzonspor adına, yani bir teknik adam değişikliğini o açıklama olmasa dahi bence kaçınılmaz kılardı.
1: Yunus Emre, şimdi tabii ki teknik adam arama süreci başladı Trabzonspor'da. Bundan herhalde iki hafta önce böyle bir olasılık üstüne kimse düşünmüyordu. Yeni bir mesai olacak yani Trabzonspor yönetimi içinde. Öne çıkan adaylar kimler?
0: Yerli isimlerde Arda Turan ismi şu anda ön planda görüşülen isimler arasında. Ama Arda Turan tabii ki Shakhtar'la Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor ve orada önemli başarılara imza atmış. Dolayısıyla bu karmaşık bir süreç. Hem Arda Turan'ın orayı bir bırakma kararı alması gerekiyor, hem de Shakhtar'ın Arda Turan'ı bırakması gerekiyor. Bu karmaşık süreçte bir görüşme yapıldı Arda Turan'la ve bir bekleme süreci var şu an itibariyle. Ama yabancı adaylar arasında gerçekten önemli isimler var. Antonio Conte bunlardan bir tanesi. Gerçekten Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından bir tanesi. Özellikle son dönemde yakaladığı başarılar, geçtiğimiz sezondan önceki dönemde yakaladığı başarılarla da adından fazlasıyla söz ettirilmiş bir isim. Ama maddi beklentileri, talepleri şu an itibariyle çok yüksek. Diğer bir isim Sergio Conceição. O da kariyerinde gerçekten çok önemli takımlarda görev yaptı. En son Etihad'da da çalıştırmıştı. Şu an itibariyle boşta bu isimle de Portekiz teknik adamla da Trabzonspor bir temas içerisinde şu an itibariyle. Bir diğer isim çok yakından bildiğimiz isimlerden bir tanesi Vitor Pereira. Onun ligi tanıyor olması, burada çalışmış olması Trabzonspor'un hoca adayları arasında yer almasına şu an itibariyle sebebiyet veriyor. Ama bu isimlerin tamamıyla tabii ki paralel bir şekilde görüşmeler yapıyor şu an için Trabzonsporlu yöneticiler. Hatta belki bizim bilmediğimiz ama temaslı olunan farklı isimler de muhtemelen vardır. Bunlar dışında Şenol Güneş, Abdullah Avcı gibi isimler de camiada telaffuz ediliyor. Yeniden bir deneme yapılır mı, bu isimlerle tekrar çalışılır mı şeklinde dillendiren yöneticiler de mevcut. Ama şu an itibariyle en azından şu anki saydığım o önceki dört isimle nazaran bu isimlerle yeni bir temas olduğuna dair bende şu an için bir bilgi yok. Ama eğer bu isimlerle bir ilerleme sağlanmazsa tabii ki bu teknik adamlarla da yeniden bir görüşme yapılabilir. Şu anda Gençler Birliği maçına kadar takımı Hüseyin Çimşir Hoca çalıştıracak. Bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. Eğer yabancı bir teknik adam gelirse Hüseyin Hoca onun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Yerli bir teknik adam geldiği takdirde kulüp içerisinde belirlenecek bir görevde Hüseyin Çimşir Hoca bundan sonra görevine devam edecek.
1: Yunus Emresel, genel hatlarıyla takımda şu an mevcut duruma nasıl bir bakış açısı var? Bir bilgin ya da bir fikrin var mı? Bu da son sorumdu.
0: Saviolo son Ahmet Spor maçında bir sakatlık yaşamıştı. Omuz bölgesinde bir kas zedelenmesi mevcut. Çok ciddi bir sakatlık durumu gözükmüyor ama henüz kulüp bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Gençler bir maçında oynayıp oynamayacağı şu an itibariyle belirsizliğini koruyor. Tim Jabol Folcarelli'nin 2 haftalık bir iyileşme süreci bekleniyor. Arsene Batagov'un da milli maç arasında takıma dahil olması bekleniyor. Önemli bir gelişme olarak şu yaşanmıştı, yaşandı. Benjamin Bouchard'e kulüp bulması için talimat verilmişti ama Hüseyin Hoca Bouchard'ı geri çağırdı. Benjamin Bouchard A takıma dahil olacak. Burada bir forvet arayışı olduğu için aslında Bouchard'a kulüp bulması söylenmişti. Bu forvet arayışının sonlandırıldığı anlamına gelmiyor. Belki mevcut yabancı oyunculardan bir tanesinin o belirlenen artı 2 kontenjanına yazılma durumu da söz konusu olabilir. Böyle bir ihtimal olduğunda belirtelim. Ama ilk antrenman bugün yapılacak. Eğer takımın motivasyonu, enerjisi nasıl dersen bununla ilgili henüz somut bir bilgimiz yok. Çünkü ilk antrenman bugün gerçekleştirecek. Ama futbolcuların çoğu görevinden ayrılan teknik direktör Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı yayınladı. Tabii Fatih Hoca Trabzonspor'da hem futbolculuk döneminde hem de teknik adamlık döneminde aslında önemli işler başardı. Bir macerayı önemli bir noktaya taşımak için mücadele etti. Şu an itibariyle o macera sonlandı. Onun adına da bundan sonrası için hayırlısı olsun diyelim.
1: Teşekkür ediyoruz Yunus Emresel'e aktardıkları için. Trabzonspor'daki gelişmeleri Yunus Emresel'le beraber konuştuk.

0: Şimdi aramızda değerlendirmelerde bulunabiliriz. Fatih Tekke meselesiyle tabii önce başlamak lazım Cem Kerpiççiler. Biraz acayip oldu sanki yaşananlar.
1: Bu hikayenin sonunu ben hiç beğenmedim. Böyle de hayal etmiyordum. Çok net konuşacağım. Fatih Tekke benim çok beğendiğim bir teknik direktör ki Trabzonspor'da yeni bir çağın kapısını aralabileceği tezimi defalarca ileri sürmüştüm. Fakat zaman zaman hayatın içinde bu tür durumlar yaşanıyor. Bana kalırsa açık yüreklilikle şunu tartışmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sezondan bu sezona Trabzonspor ne taşıdı? Benim için koskocaman bir soru işareti. Ben geçtiğimiz sezonu bir inşa süreci olarak tamamlayan Fatih Tekke Hoca'nın bu sezon o inşa süreci üzerine farklı eklemelerle fakat aynı yoldan devam edebileceğini düşünen taraftaydım. Fakat gelen eklemeler Salah, Fabinho, merkezde Olaylı'nın ayrılışından sonra Ruslan eklemesi, Tim Folcarelli'nin sakatlığı. Bir kere Trabzonspor'u konuşurken Trabzonspor geçtiğimiz dönemdeki Trabzonspor'dan bambaşka bir takım haline geldi. İki ayrı takım, iki ayrı takımı konuşmak gerekiyor. Yani üzerine tuğla tuğla örülen bir takımdan bambaşka bir takımı konuşmaya başladık. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Ama bunlar olursa da şu soruyu sormak hepimizin hakkı. Burada bir yapılanmadan bahsedildi. 5 yıllık bir süreçten bahsedildi. Bir anda işler çok doğru bir yolda ilerlerken siz neden farklı bir yoldan gitmeyi tercih ettiniz? Bu olabilir mi? Olabilir. Yönetim daha farklı bir yol tercih etmiş olabilir mi? Olabilir. Fatih Tekke penceresinden de şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Süreci çok daha iyi yönetebilirdi. Bu sürecin istifa, geri dönüş, tekrar istifa, istifanın kabul edilmesi, bunları daha profesyonel yapmak gerekir o makamlarda olduğunuz süreçte. Çünkü orada bir kent sizin gözlerinize bakıyor. Sizin ağzınızdan çıkacak cümleleri için heyecanla her kanalda sizi dinlerken. Ama şunu da söyleyeyim. Empati yapıyorum. Belki de Fatih Tekke Hoca kendisiyle birlikte, kendi oyun anlayışıyla birlikte tünelin sonunda bir aydınlık görmediğinden Trabzonspor'a, camiasına, kendi hikayesine de bir zarar vermemek için en doğru tercihi yapmış da olabilir. Ama bundan sonraki süreçte bizim asıl tartışmamız gereken lig başladı, yol alındı. Gelen teknik direktör yaz kampı yapamayacak. Kendi transferleri olmayacak. Eldeki grupla devam edecek. Ben tabii ki Trabzonspor için sezon başı olsa derim ki Brighton'dan Fabian Hürzeler tipolojisinde bir teknik direktör gelsin. Ama şimdi ben bunu söyleyemem. Benim için çok net söyleyeyim. Bu eldeki oyuncu grubuyla belki de Trabzonspor'un çıkış yolu Abdullah Avcı olabilir.
0: Kaya nasıl hissettirdi sana bu yaşananlar Trabzonspor'da?
2: Şöyle başlamak lazım bence. Şimdi geçtiğimiz sezon yine ligin şampiyonu Galatasaray'dı. Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tu. Ama yılın en iyi çıkış yakalamış, hatta kısıtlı imkanlarla, no-name isimlerle sezonun bitimine 5 hafta kala hala şampiyonluk yarışında olan bir Trabzonspor vardı. Ve Fatih Tekke'yi Okan Buruk'un önüne de koyduğumuz denklem oldu.
0: Bir de üstüne kupa getirdi
2: evet,
0: kulübe.
2: Çok doğru. Evet. Evet. Ve yeni sezon başlangıcında Fatih Tekke'nin bir anda çıkıp var. Duygusal patlama olabilir. İstediği gibi sezona başlamamış olabilir. Kulüp içerisinde belki iletişimle alakalı bir sorunlar yaşanmış olabilir. Her şey olabilir. İnsanlık hali. Her şeyi bunu gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. Çıktı istifa ediyorum dedi. Yönetim kabul etmedi. Bir sonraki hafta Ahmet Spor'la oynadı geçtiğimiz gün. Mağlup oldu. Ve bu sefer yollar ayrıldı. Şimdi Fatih Tekke bu kadar başarılıyken, kısıtlı imkanlarla, bir inşaata başlamışken, inşaatı tam tamamlayacakken, yarıda kesip, yeniden bir teknik adam getirip, hani yeni bir teknik adam üzerinden tekrardan kaseti başa mı saracak Trabzonspor şu an? Bu ayrılığı ben bu yüzden doğru bulmuyorum. Şu an Trabzonspor gerçekleriyle yüzleşiyor. Yani neden bu cümleyi kuruyorum? Sadece Fabinho Salah transferiyle Süper Lig'de %100 şampiyon olabiliriz'i Trabzonspor bence camia olarak çok çabuk erken düşündü. Benim fikrim bu. Çünkü şimdi Süper Lig'de şu olabiliyor daha doğrusu. İşte Galatasaray ne yaptı? Osimhen gibi bir figür. İşte Icardi gibi bir figür getirdi. Bu oyuncularla şimdi diyorsun ki Galatasaray işte örnek veriyorum 2 yılında Icardi şampiyon yaptı. 2 yılında da Osimhen şampiyon yaptı diyorsun. Düz mantık düşünelim. Salah'a getirdin. Senin de bu durumda şampiyon olabilmen için

0: kadrondaki geri kalan oyuncuların da aynı seviyede olması gerekiyor. Trabzonspor'da şu an öyle bir yapı yok. Yani aynı performansı sağlayacak, saha içerisinde o izlenimi verecek oyuncu kalitesi Trabzon'da çok yüksek profillerde değil. Bakın sakatlık yaşadınız, orta sahanız dağıldı. Ahmet Spor'a karşı oynadığınız oyunda Ahmet Sporlu futbolcular topu aldıktan sonra hani hafif depar atarak orta sahayı geçti üst üste. Bundan dolayı ben bu ayrılığın zaten doğru olmadığını net olarak düşünüyorum. Fatih Hoca'nın ilk önce bu kıvılcımı yakması bence çok büyük hataydı.
1: Evet.
0: Çıkıp da ben istifa etmek istiyorum demesi çok büyük bir hataydı. Hani yönetim gönderse deriz ki ya bu adam kredisi hiç mi yoktu Trabzonspor'da? Belki hedeflediği gibi olmadı fakat bir açıklaması daha vardı. Bu kadro dedi istifa ettirir. Yani yıldızlar daha doğrusu işte Salahlar, Fabinho'lar yeni isimler geldi. Çünkü bir hedefi vardı kendi kafasında. Ben öyle bakıyorum bu sürece. Ve şu an gelecek olan teknik direktör getirmek çok zor.
2: Zor.
0: Çünkü Fenerbahçe çok uğraştı, örneği bu. Üst üste yani konu sadece bu da para da değil. Ya bir projeye ikna etmeniz lazım o teknik adamı da. Mesela Salah'ı nasıl ikna edip getirdiniz, inandırdınız? Hani yeni gelecek teknik adamın da Trabzonspor'u buradan alıp devam ettirmesi gerekiyor. O yüzden şu anki o profil inanın benim aklımda hiç canlanmıyor.
1: Fatih Hoca belki Ferencvaros maçı sonrası öyle bir çıkış yapmasaydı Ahmet Spor mücadelesindeki görüntü de bence daha farklı olabilirdi. Çünkü kesinlikle. O çıkışla beraber %100 oyuncularında hocaya olan güvenleri ve inançları muhakkak zedelenmiştir.
0: Bence de yani ben de öyle düşünüyorum. Çünkü...
1: Yani düşünsene futbolcusun, teknik direktörün var, her an gidebileceğini biliyorsun. Her an böyle bir olasılığın, bu kapının açık olduğunu biliyorsun. Onun için ne kadar oynayabilirsin? Ne kadar motive olabilirsin? Yani burada hocanın en büyük hatası hakikaten
0: o kıvılcımı yakmasıydı. Evet. Ya çıkıp onu demeseydi katılıyorum. Çünkü oyuncular şöyle düşünebilirler. Hepimiz insanız sonuçta. Futbolcunun farklı bir dünyası olabilir kendi içerisinde tabii ki. Milyonlar kazanan da var, aynı parayı kazanmayan da var. Yani hatta şu günlerde takım bulamayan futbolcular bile var. Ne kadar iyi olmalarına rağmen mesela. Bu ayrı bir konu ama futbolcunun aklına illaki gelir. Çünkü teknik adam istifa edeceğini söyledi. Biz acaba bu maç mağlup olursak hoca gider mi? Oldu ve gitti şu an. Yani zihinsel olarak da bu sefer futbolcuyu toparlamak da zor olabiliyor. Ama işte diyorum ya içerideki artık denge mi dersiniz? Ya bu sadece bir konuyla Fatih Hoca'nın çıkıp da istifa ediyorum demesi böyle değildir diye düşünüyorum ben. İlla ki bir şeyler olmuştur ki hoca da bu mağlubiyet sonrası baktı olmayacak. Ben o zaman bırakayım. Çünkü bir önceki sezon inanılmaz işler yaptı. Diyorum ya no name isimler, iyi isimler aldılar, sattılar. Yıldızlara girmeyeceğiz dedi yöneticiler daha öncesinde. Ama sıkıntı şuydu. Trabzonspor ne kombine ne forma satabiliyordu. Doğru. Yani yönetimin de ortaya bir proje koyması gerekiyordu. Bugün Salah ismini hiç kimse hayır demez zaten. İnanılmaz bir işte, Trabzon kentine göre bunu söylüyorum, kombine satışı. Yani Galatasaray'a göre kıyaslamak hata olur. Fener'e göre kıyaslamak hata olur burada. Ya, Trabzonspor'un kendi şehrindeki işte forma satışı, kombine satışı çok olumlu yansıdı bu zaten takıma. Ama işte hocanın direktmen bu çıkışı bence çok büyük bir hataydı. Bundan sonra kiminle devam edeceği sorusu çok dikkatli olması lazım Trabzonspor yönetimi. Çünkü iyi bir yatırım da yaptı oyuncularına. Yani hocaya da illaki yapılacaktır o yatırım.
1: Mesela az önce Cem Kerpiççiler Abdullah Avcı doğru aday olabilir dedi. Bana da Abdullah Hoca ve Şenol Hoca üzerinde ikisine de çok büyük saygı duymakla beraber teknik direktör olarak Fatih Tekke'nin mevcut durumunun önündeler mi?
0: Değiller bence de.
1: Bence de değiller.
0: Bence de
1: çok
0: değiller.
1: Çok net.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Yabancı olacak.
2: Ben tezimi şöyle destekleyeyim, temellendireyim. Öyle de tartışabiliriz.
1: Ha bu arada yani Trabzonspor Abdullah Avcı ya da Şenol Güneş'i getirirse takımın başına büyük bir şaşkınlıkta yaşamam.
2: Şöyle,
1: ama tuhaf olur.
2: Şu bence. Anda yaz kampı yapmayan yapmayacaksınız genel teknik direktör. Yabancı bir teknik direktör kendi kurmadığı kadro. Trabzonspor'u daha önceden biraz tanıyan, orada bulunmuş, oradaki oyuncuları doğru yönetebilecek. Mesela Abdullah Avcı benim kafama neden daha fazla oturuyor? Şimdi oradaki oyuncu grubundan mesela Salah gibi çok önemli bir oyuncu var. Abdullah Avcı milli takım hocalığı yaptı. Daha önce Trabzonspor, Beşiktaş süreci, Başakşehir. Çok tecrübeli bir isim ve şunu da söyleyeceğim. Eldeki oyuncu grubuna baktığınızda daha fazla alan ve zaman kapatan,

0: önde baskı yapmaktan çok ikinci bölge oyunu oynayabilecek. Daha fazla oyunu ikinci bölgede tutup daha aslında biraz daha Trabzonspor'un taraftarının o istemediği bir oyun modeli var ya.
1: Evet.
0: Hani alan zaman kapatan, rakibine ön alanda baskı yapmaktan öte daha fazla doğru yerleşimle, parselizasyonla iş gören anlayışın ben Trabzonspor'a daha fazla şu anda yapılması gereken bu eldeki oyuncu grubuyla birlikte tercih edilecek nokta olduğunu düşünüyorum. Ki bana kalsa benim aklımda bambaşka teknik direktör modelleri var ama bir de somut koşulların somut tahlilini yapmak lazım. Yani siz bu kadroya iş buralara kadar gelmişken mesela yurt dışından nasıl bir teknik direktör getireceksiniz? Birçok teknik direktör dünyada artık kendi yaz kampı yapmadığında sonradan geldiğinde bu işlerin içerisine 4. 5. haftada girmek istemiyor. Girenler zaten bambaşka talepleri oluyor. Belki burada da bir zorluk yaşamanız var. Ama Şenol Güneş, Abdullah Avcı, bana kalsa Arda Turan ikna edilebiliyorsa ben gözüm çok kapalı mesela ihtimal. Birinci tercihim Arda Hoca olur
2: Avrupa'da
0: ama
2: hedefi var çünkü.
0: Arda Hoca Şampiyonlar Ligi'nde. Orada bir hikayenin içerisinde. Kim olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten Trabzonspor'un içinde bulunduğu durum da zor.
2: Ben şunu
0: zor
2: söyleyeyim. Yunus Emre Salih'in saydığı isimler arasında Pereira'nın olma ihtimalini yüksek görüyorum. Hani bu isimler arasında, o 4 isim arasında yanlış hatırlamıyorsam 4 isim saydı. Pereira'nın olma ihtimali yüksektir ama Arda Turan konusuna katılıyorum. Şundan dolayı söylüyorum. Arda Turan'ın şu an evet kendini gösterdi. Savaşın olduğu bir ülkede o futbolcuları hazır tutmak, oynatmak çok zor bir durumdur. Ama Arda Hoca'nın hayali oradan daha farklı bir kulüplere gitmek Avrupa'da. Yani devam etmek. Türkiye seçeneği şu an hani yarın öbür gün, daha doğrusu geçtiğimiz sezonda biz konuştuk bunu. Hani Okan Buruk sonrası Arda Turan olabilir mi vesaire diye. Ama Arda Hoca da buna cevap verdi zaten. Hı. O yüzden şu an Türkiye seçeneğinin ben çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki Trabzonspor'un doğru düşünceler arasında olduğu, doğru adresler belirlemek için uğraştı. Bu net kanıtıdır yani.
0: Tabii Arda Hoca niye ateşten gömleği giysin ki? Mesela biraz da empati yapıp Arda Hoca penceresinden bakalım. Bir projenin içerisindesiniz. Şampiyonlar Ligi oynuyorsunuz. Geleceğe dair hedefleriniz var. Şu an Trabzonspor teknik direktörü ateşten bir gömlek. Bence herkes de zaten o gömleği giymeyi bence hemen kabul edecek konuma geçmeleri zor. Kim kabul edecek? Belki hep o tırnak içinde konuştuğumuz camia evlatlarından biri. Ay Şenol evet. Güneş Hoca bence bu saatten sonra gelir mi? Bence zor. Ben onun da çok fazla gelmek isteyeceğini de düşünen tarafta değilim.
1: En bugün arasalar yarın yani gelir gibi geliyor. Yani hatta bu akşam takım başında antrenman gibi geliyor bilmiyorum.
2: Ama işte ne kadar etki oluşturur o var.
0: Gelirse çünkü de hikayesi nasıl olur tabii onu da tartışır.
2: Yani çünkü ön yargılı da konuşmak istemiyorum. Ben de aynı düşüncedeyim bu arada ama işte etki oluşturabilir mi, ne olur tekrardan eskiye sarmak.
1: Zaten bu arada Yunus Emre Sel'de hani Abdullah Hoca ve Şenol Hoca için evet adaylar ya da onlarla görüşülmüyor tabii demedi yani.
2: Doğru ya tabii. Biz öyle tabii, biz beyin fırtınası yapıyoruz evet, diyelim
1: evet
2: yani.
1: Evet ama bayağı tuhaf olur. Her neyse Fenerbahçe'ye bir dönüş yapalım. Trabzonspor camiasına tabii geçmiş olsun diyelim. Sonuç itibariyle kolay bir ayrılık değil. Duygusal anlamda yükü de çok. Sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir teknik direktördü aynı zamanda. Evet. Fatih Tekke hocamıza da gelecek kariyeri için başarılar dileyelim. Fenerbahçe'de acaba transferin son gününde, son saatlerde bir şeyler olur mu hissiyatı ve sorusu camianın ve taraftarların elbette aklında Cem Kerpiççiler. Bir şey beklemeli miyiz?
0: Ben Cihan Bey'in açıklamalarından sonra umudumu kaybeden taraftayım.
1: Beklentini minimuma indirdin.
0: Minimumda tutuyorum. Sonra üzülmemek adına. Çünkü oradaki tablo bize net olarak bazı şeyleri gösterdi. Aslında Fenerbahçe doğru yapılanma adına önemli hamleler yaptı. Neden bahsediyorum? Nathan Ake savunmada çok önemli bir hamle. Fenerbahçe'nin oyun çıkışlarında gerçekten Milan Škriniar'la birlikte iyi bir ikili oldu. Greenwood zaten üzerine saatlerce konuştuk. Dönüp baktığınızda Fenerbahçe'nin ben bir merkezde iki kutu arasında gidip gelen güçlü bir 8 numara profiline ihtiyacı olduğunu hep düşündüm, söyledim. Bunu dinlendirmeye çalıştım. Kante Gendouzi gerçekten iyi bir ikili. İsmail'i de eklerim buna. 3. Hani Bartu zaman zaman Ziraat Türkiye Kupası uzun maratonda size yardımcı
2: hazır oyuncu
0: oynar. Benim sevdiğim de bir oyuncu. Daha kendisini geliştirmesini hep istedim. Halen istiyorum. Ama Fenerbahçe'de bir ön taraf var mesela. Vedat geldiği günden beri bize Dzeko esintileri sunuyor. Çok kıymetli bir oyuncu. Lukaku eklemesi var. Fakat bende hep bir sakatlık soru işareti vardı Lukaku'ya dair. Ben Lukaku'nun hazır olmadığını düşünen taraftayım. Ne zaman hazır olacağına dair de kafamda da büyük soru işaretleri var. Onu bir kenara koyayım. Ya Vedat sakatlandığında Allah korusun, Fenerbahçe'de bu süreci çok konuşacağız. Ben Lukaku yerine hep şunu iddia ettim. Bir Troy Parrott profili olarak hep ön tarafta Vedat güçlü bağlantı yapar. Size golde çok büyük katkısı olur ama bir ikinci daha farklı böyle oynatabileceğiniz bir profilde bir santrofora neden gitmediniz sorusunu belki de sezon boyu Fenerbahçe tartışabilir.
1: Fenerbahçe de 16 milyon euroya Betis'e gitti bu arada.
0: Betis'e gitti. Yani yapılabilir, olabilitesi olan bir ihtimalden bahsettik ama nedense o kadar gündeme gelmedi. Fenerbahçe İsmail Kartal Hoca'yla belli bir oyun şablonu var. Oyunu gelişiyor. Fenerbahçe merkezde böyle bir oyuncuya gitmek zorundaydı bana kalırsa. Fenerbahçe'nin ben ilerleyen zamanlarda bek konusunda da tartışabileceğimiz anlar yaşayabileceğini düşünen taraftayım. Archie Brown evet güçlü bir oyuncu ama son maçı hatırlayın, eğer o bindirdiğinde doğru pasları kafasını kaldırıp atabilseydi Fenerbahçe 6. dakikada 3-0 4-0 yapabilirdi maçı. İleride çok konuşacağız bunları, neden anlatıyorum. Şampiyonlar Ligi'de oynayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacak, ZTK'da oynayacak. İki ayrı güçlü kadro kurması gerekirken ben bazı noktalarda eksik kaldığını düşünüyorum. Ki bu eldeki kadro hem Şampiyonlar Ligi'ne hem Süper Lig'e hem ZTK'ya aynı anda büyük hedeflere yürüyecek kadro mudur sorusunu masaya bırakayım.
1: Cem, orta sahada Gendouzi var, Kante var, İsmail var. İkisi hatta üçü de çok kaliteli oyuncular. Bununla ilgili bir şüphe yok. Bartu'yu görüyoruz. Bir önceki saatte orta saha rotasyonlarına baktığımızda Mert Hakan Yandaş da orada yazıyordu ama oynama şansı yok denecek kadar az. Fenerbahçe'nin net bir 8 numarası yok. Yani 8 yok. Numara profilinde
0: yok.
1: Bir tane bile net oyuncusu yok. Bu bir problem teşkil edebilir mi?
0: Eder. Özellikle Kante Gendouzi'yi şimdi bakıyorsunuz. Bir de şunu da tartışmak lazım. Kante Gendouzi de bu uzun maratonda zaman zaman Gendouzi hadi oynar. Ama Kante'nin de dinlendirmeniz gereken anlar da olacak. Yani sizin oyun profilinizde mutlaka orada iki kutu arasında gidip gelecek, oraya dinamizm, enerji katacak.
1: Üretkenlik de.
0: Üretkenlik de tabii ki.
1: Enerji üzgün var yani yoksa.
0: Tabii. Ama burada mesela böyle bir profile gidilmemesi Fenerbahçe adına ileriki zamanlarda mutlaka konuşulacağımız bir eksiklik olarak karşımıza çıkar. Çünkü çok uzun bir maraton. Bu maratonda oraya size kazandıracak nitelikte bir oyuncuya neden gidilmediği, neden alınmadığı bende bayağı bir tartışma konusu kafamın içerisinde. Yani siz belki de yetişkin olmayan bir oyuncuya da gidip orayı bir şekilde tahkim edebilirdiniz. Eldeki oyuncularınızdan çıkıp. Mesela bir dönem şeyi konuştuk. Vasily Kostov, Kızılyıldız oyuncusu. Mesela oraya benim kafamdaki profillerden biriydi.
1: Kostov da 10 numara değil mi?
0: 10 numara ama 8 de oynar. Yani orada böyle bir profil. Mesela ben Fitzjim ismini de çok dile getirmiştim. O da Torino'ya gitti. Yani bir profil olarak oraya böyle bir ekleme yapılması gerekti. Ama şunu da söyleyeceğim. Bu bugünün meselesi değil. Fenerbahçe uzun zamandır iyi yönetilmiyor. Yani sadece bu yönetim üzerinden de bu süreci, sadece bu transfer süreciyle bu dönemi anlatmak bence problematik bir durum. Fenerbahçe'de uzun süredir o kadar çok oyuncu birikti ki. Diego Carlos'u konuşuyoruz mesela. Ya gelirken de para kazandı, giderken de para kazandı. Yani ama Fenerbahçe'ye ne kazandırdı? Böyle ben size çok oyuncudan bahsedebilirim.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe doğru bir şekilde yapılanmadığı için artık biz günün sonunda Z raporunu alırken ortadaki tabloyu konuşuyoruz.
1: Doğru şekilde

0: yapılanamıyor olunmasının sebebi sence ne kadar bu transfer dönemi, ne kadar geçmiş birkaç transfer dönemi? Yüzde verecek olsan ne söylersin?
1: %100 geçmiş transfer dönemi derim ben. Yani bugünün meselesi bugüne bakarak anlaşılmıyor. Yani geçmişe bakmazsanız siz neler olduğunu bugünü anlamakta çok zorlanıyorsunuz. Ben çok uzun zamandır hep şu tezi dile getirdim. Ya Paris Saint-Germain'den oyuncu istemeyin. Teknik direktör istemeyin. Gidip Campos alın. Buradaki Campos benim özellikle altını çizmemdeki mesele şuydu. Bir organizasyon kuralım. Bir organizasyon yapısı olsun, bir sportif direktörünüz olsun. Elinizde bu kadar oyuncu asla birikmez. Birikirse de Campos o ilişkileriyle de bu eldeki oyunculardan doğru şekilde ayrılırsınız. Ama sizin bir oyun kimliğiniz olsun, o oyun kimliğine uygun oyuncular toplayın, seçin. Yani Fenerbahçe'de çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Yaklaşık 2 ay boyunca Aykut Kocaman konuştuk. Bir gecede, sadece bir gecede değişen iklim nedeniyle İsmail Kartal teknik direktör oldu. 24 saatte değişebilen böyle önemli fikirler varken sürdürülebilir başarı, doğru organizasyon, planlama konusunda bizim atacağımız çok adım var. Yürüyeceğimiz çok yol var. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli değil. Ya ülke ikliminde tamamen biz tesadüf başarılar üzerine koşuyoruz. Ya bu sezon mesela Fenerbahçe başarılı olsa dönüp hikayesi yazılırken o 24 saatin bence neler olduğuna dönüp bakılmalı. Nereden nereye geldik? 2 ay boyunca Aykut Kocaman konuştuk. Bir anda, bir gecede İsmail Kartal teknik direktör oldu. Başarılı olunduğunda da şimdi dönüp hepimiz İsmail Kartal dönemine, Aziz Yıldırım Bey'in nasıl büyük bir tercih yaptığı üzerinden oyunu okuyacağız ama asıl mesele oradaki o süreç, o süreçte neler oldu? Ben tesadüf başarılar yerine doğru organizasyonla 2 sene, 3 sene sonraki şampiyonluğu isterim. Ya bunu da eğer taraflara doğru anlatırsanız emin olun ezberleri yıkarsınız. Bir senelik gelip geçici şampiyonluk yerine bir senelik o anda kurulan tesadüf bir kadro yerine doğru yapılanmayla gelecekteki 3-5 yıllık kazanacağınız birikim çok daha fazla olabilir.
0: Kaya, Fenerbahçe'nin geniş kadrosu görüntüde bir süredir. Sence bu kadro tamam mıdır? Bu şekilde transfer dönemi noktalandığında Fenerbahçe için her şey yolunda gidecek öngörüsünde rahatlıkla bulunabilir misin?
2: Bulunamam. Neden bulunamam? Lig için evet diyebilirsin ama Şampiyonlar Ligi için diyemem. Neden diyemem? Orta sahaya baktım. Şimdi Galatasaray'a da çok ciddi eleştiriler yapabiliyorum yapılan transferler üzerinden de. Ama kadro kalitesi ve yapılan takviyelerle yine Fenerbahçe'nin önünde. Bence yani sonradan gelen isimlere rağmen şimdi Leao farklı bir profil. Kiminle kıyaslayacaksın bu transfer döneminde? Greenwood'la. Yarıştırmaya çalış mesela, örnek veriyorum. Ama onun dışında yapılan transferlerle şöyle açıklayayım bunu. Asensio hemen arkasında bekleyen İrfan Can. İrfan Can sana ne verecek sezon boyunca? Soru işareti. Guendouzi, Bartu. Guendouzi iyi bir oyuncu. Bartu sana ne verecek? Guendouzi herhangi bir şey olsa, örnek veriyorum cezalı olsa.
0: İsmail orada. Guendouzi ya da Kante.
2: Tamam. Kante, İsmail tartışmazsın bu arada. İkisi de iyi oyuncu.
0: Evet.
2: Hani bu kurguda.
0: 3 tane iyi oyuncu var.
2: Yani savunmaya geliyorum. Aki, Skriniar kağıt üzerinde inanılmaz isimler ama performans anlamında hala ben Fenerbahçe'nin kadrosunun özellikle savunma yönüyle oturduğunu düşünmüyorum. Son maçta gol yemedi yanılmıyorsam Fenerbahçe. Ondan önceki karşılaşmalarda hemen hemen her mücadelede gol yedi sanki. Öyle zihnimde kaldı. Yemediği maç olsa da olmasa da çok fazla pozisyon verdi Fenerbahçe. Orada da şimdi Aki, Yiğit Efe, Osterwolde. Osterwolde zaten ameliyat oldu, transferi döndü. Yiğit Efe ne verecek? Skriniar, Opongo. Mesela Skriniar zaten takımın kaptanı. Opongo da mesela soru işareti. Görmedik, bilmiyoruz ne olacağı yönünde. Yani alternatiflerine baktığımızda Fenerbahçe'nin de hem Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası herhangi bir aksaklıkta hani çok fazla başarılı olabilir mi? Kadro üzerinden konuşuyoruz ya hep. Ama Fenerbahçe'yi zaten bu sezon için bunu söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. 4 sezonda zaten Fenerbahçe'nin 2 tane geniş kadrosu vardı. Kurabiliyorduk rahatlıkla. Ne kadar fayda sağlıyordu? Yani bu bölgelerde bence soru işaretleri var. Muriç'i tartışmam. Bence alınabilmiş en iyi karar Muriç transferi. Çünkü saha içerisinde takımı pozisyona hazırlayabiliyor, topu indirebiliyor, kendisi bitirebiliyor, orta isteyebiliyor. Ve şunu da geçtiğimiz yayınlarda dile getirdim. İsmail Kartal'ın en büyük hatası yaparsa, Oğuz Aydın'ın önüne Kerem'i koyarsa ciddi bir hata yapar. Şu an Oğuz Aydın, Alanya performansı zaten çok iyiydi. Mourinho çok fazla oyuncuya

0: bir saat vermedi, oynatmadı. Ve Kerem'e göre daha yetenekli bir oyuncu. Yani Oğuz'un orada daha çok ön planda olması gerektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe bu şekilde daha fazla katkı alabilir ve ortaları zaten Oğuz'un hep bindirmeleri, duran çok toplarda vesaire yani çok yönlü bir oyuncu. Kısacası şu, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadro çok fazla başarılı olamaz. Yani benim görüşüm. Süper Lig'de tabii ki götürür.
1: Şampiyonlar Ligi zaten Fenerbahçe için öncelik değil.
0: Tabii değil ama şu vardı. Hoca ilk sezonun ilk açılış maçında Şampiyonlar Ligi'ni sanki daha çok kıymetli ön plana koymaya çalıştı orada.
1: Şampiyonlar Ligi'nde kalmak önemli.
0: Evet. Yani rotasyon amaçlı onu yaptı, kalayım diye. E tabii ki ilerletmek de. Çünkü burada şu var. Şimdi biz bu cümleyi kuruyoruz da. Greenwood'u getirirken buraya ikna ederken. Hani ne diyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacak. Evet, mutlaka demişsindir bunu. Ha, Süper Lig projesi için bir oyuncu sadece ikna edemezsin. Yıldız isimler üzerinden baktığımızda. Yani mesela Beşiktaş'ta da aynı durum. Geniş kadrosunda hala eksikleri var ama Beşiktaş'ın az önce konuştuk. Şöyle açıklayayım. Galatasaray diyorum ya, her türlü eleştirebiliyoruz. Geçtiğimiz sezonlardaki oyun sistemi bu sezon hala bir mağlubiyet almamış. Fenerbahçe mağlubiyet yaşamış. Beşiktaş mağlubiyet yaşamış. Belki bu cümlelerim üzerine Başakşehir'de Galatasaray mağlubiyet yaşayacak. Bu konunun ayrı bir yüzü. Ama şu ana kadar Galatasaray'daki yaptığımız eleştirileri de Fenerbahçe'nin şu an bu isimlerle beraber %100 şampiyonluğun en büyük adayı diyemem. Şu an o oyunu ben Fenerbahçe'de göremedim zaten. Hani son haftalarda Fenerbahçe evet biraz daha Samsunspor'a karşı şiddetli oyun oynadı. Güzel. Özellikle ilk yarıda atsaydı maç 4-5-0 olurdu. Samsunspor o maçta şanslıydı bana göre. Çünkü Fenerbahçe yakaladığını atsa çok farklı bitecekti.
1: Sevgili seyirciler, bir transfer gelişmesi var. Beşiktaş Nicolas Raskin'i UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor. Rangers'la prensipte anlaşma sağlandı. Oyuncuyla görüşmeler sürüyor. Detaylar Efecan Öztaş'ta.
2: Teşekkürler Kerem Canbolat. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Beşiktaş Nicolas Raskin transferini sonuçlandırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Prensipte sözlü anlaşma sağlandı. Süreç olumlu ilerliyor ancak henüz resmi imza atılmadı. Görüşmeler kiralama formülü üzerinden ilerliyor ama şu kiralama formülünü açmak istiyorum. Beşiktaş kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif yaptı. Oyuncu tarafı ile ben bir görüşme gerçekleştirdim ve Beşiktaş da görüştüklerini doğruladı. Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade ediyor. Nicolas Raskin'in menajeri ve görüşmelerinde sürdüğünü ifade ediyorlar. Tabii burada kendisiyle daha önce forma şansı giyme şansı yakalayan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Vaslav Çerni ve milli takımdan da arkadaşı Trossard Beşiktaş forması giyiyor. Trossard'ın oyuncu tarafıyla bir görüşme yaptığını da söyleyebilirim Kerem Can Bulat ki Vaslav Çerni'nin henüz bir görüşme yaptığını öğrenemedim ama Trossard'da oyuncuya Beşiktaş'la ilgili olumlu şeyler söylemiş. İstanbul'la ilgili bilgiler vermiş. Onu da söyleyebilirim. İlerleyen saatlerde de net bir şekilde artık Beşiktaş'ın bu transferi bitirmeye daha çok çabalayacağını ifade edelim ama Beşiktaş Rangers'a kiralık artı satın alma opsiyonu bir teklif yapmış durumda Kerem Canbalat.
1: Teşekkür ediyorum Efecan Öztaş'a. Dünya Kupası'nda da Belçika formasıyla izledik. Bu arada Raskin'i alt karşılaşmanın tamamında oynadı. Hatta 4 mücadelede de ilk 11'de sahaya çıktı. İran maçı, Senegal, Amerika Birleşik Devletleri ve 2-1 kaybedilen İspanya mücadelelerinde oynadı. Rangers'ın da son dönemde en dikkat çeken oyuncularından biri olursa bence güzel iş.
3: Kesinlikle. Fenerbahçe eşleşmesinde çok yakından izleme fırsatı bulmuştuk. Evet. Merkezde gider gelir, alan kapatır. Özellikle hırslı bir oyuncu. Beşiktaş'ın merkezinde de hani Orkun'la birlikte dönüp baktığınızda öyle sahaya karakter koyabilecek isimlerden biri olabilir. Raskin.
1: Skor katkısı da yapar bu arada.
3: Yapar. Benim beğendiğim bir oyuncu. Ayağına hakim bir oyuncu. Beşiktaş'ta bir kere yapılanma çok doğru gidiyor. Önder Özen oraya geldikten sonra net olarak isimler belirlenmiş. Nübel'e de baksanız aynı cümleleri kuracağım. Salih'e de baksanız aynı cümleleri kuracağım. Vlahovic için zaten apayrı paragraf açılır. Ama çok iyi bir röntgen çekilmiş, gelir gelmez doğru isimlere gidilmiş, Beşiktaş'a katkı sağlar.
0: Oyun kurucu bir özelliği de var bu arada. Savunmaya evet. Yani iki savunmanın arasında derine inip topla beraber Fenerbahçe karşılaşmalarında çok yapmıştı. Benim de aklımda kalan bir oyuncu. Belçika milli takımının oyuncusu. Ve özellikle Beşiktaş burada Vlok ismiyle çok ilgilenmişti.
3: Joe Vlok.
0: Yani bitirmeye çalıştığı rakam 15 milyon euro seviyelerindeydi bonuslarla beraber yanlış hatırlamıyorsam. Ama kulübünün beklentisi 20 milyon euroydu. Beşiktaş büyük ihtimal bundan dolayı Raskin'e çevirdi diye düşünüyorum. Çünkü bir az önce bahsettiğimiz konu, Beşiktaş'ın orta sahaya çok iyi bir isim daha olması gerekiyor dediğimiz nokta. Eğer olursa ben Beşiktaş'a uyum sağlayacağını düşünüyorum. Yani ikili mücadelelerde de ayakta kalmaya çalışan, baskı yapan, presle oynayan bilen oyuncu, yani tam Beşiktaş'ın hedeflediği oyuncu olabilir bu transfer gerçekleşirse.
1: Bir orta saha transferi olabilir dedik Beşiktaş'ta. İyice aslında
0: çağırdık rotasyon, yani biraz.
1: Evet rotasyon da bayağı güçlenir. Yani Raskin de bu arada 11 oyuncusu olur, yani onu da belirtmek gerekiyor.
0: Kesinlikle orada hocanın işte tercihini olacak. Yani Orkun, Raskin önüne atabileceği ya da Raskin'in yanına koyabileceği, Oleytan mı olacak, Mirettim olacak?
1: Olabilir.
0: Hani iki isimden birini tercih etmesi gerekecek.
1: Salih, Oleytan. Biz 4 oyuncudan bahsetmiştik. 4
0: evet.
1: İyi ve performans göstereceğini düşündüğümüz, hocaya uygun 4 oyuncu, o 5 olur.
0: Kesinlikle, yani orada çok zengin bir orta sahası olabilir Beşiktaş'ın. Ama olması da gerekiyor, yani bir iddianız varsa, geçtiğimiz sezon çok söylediğimiz sözlerden bir tanesi de şampiyonluk için kadro kuruyorsunuz zaten. Yani Beşiktaş'ın da hedefi bu yöndeydi. Derbilerde mesela, zaten derbi de yaklaşacak. Önümüzdeki günlerde çok net konuşuruz da, bu tür oyuncuların faydalarını daha fazla görüyorsunuz saha içerisinde. Mutlaka Beşiktaş'ın o noktaya bir transfer yapması gerekiyordu. Doğru adres diye düşünüyorum bu transfer biterse bugün.
1: Cem Kerpiççiler sağlam olacak orta saha.
3: Beşiktaş gayet iyi bir merkez orta saha.
1: Bu arada opsiyonlu kiralıktan da bahsediyor Efecan. Rangers oyuncuyu eğer zorunlu opsiyonla bırakıyorsa tamam, ama zorunlu olmayan opsiyonla bırakıyorsa bu Beşiktaş için inanılmaz bir transfer başarısı olur. Rangers için de tarihin en saçma kararlarından biri olur, yani onu da söyleyelim. Benim hani kafama o kiralık meselesi çok yatmadı, ama belli ki bir formül üzerinde düşünülmüş, çalışılmış ki Efecan istihbaratta çok iyidir, bizimle paylaştı.
3: Efecan evet çok kıymetli bir haber verdi.
1: Evet.
3: Artık zaten sonuna da yaklaşırken böyle transferin. Ama Beşiktaş'ın adım adım doğru hedeflere ilerlediğini bize net olarak gösteriyor bu tercihler. Bir kere hep şundan bahsettik, o İtalyano'nun dinamik oyunu. Şimdi bu dinamik oyunu 60 dakika 70 dakika sürdürdükten sonra sizin kenardan da sahaya atacağınız oyuncuların ne kadar değerli olduğunu bize bu belki de transferde yapılan işler de gösterecek. Yani bir oyuncudan çok iyi performans alıyorsunuz ama maç 60'ta 70'te çoğu zaman bitmiyor. Hani 3-0 4-0 yaptığınız maçları bir kenara koyuyorum. Aynı şekilde devam etmeniz gerekiyor. Beşiktaş'taki ilginç bir özellikten bahsedeyim. Çorum maçında Beşiktaş 3'te de durmuyor, 4'te de durmuyor, 5'te de durmuyor. Beşiktaş mesela 6'yı istiyor, 6'yı atmışken 7'yi istiyor. Yani bu sürekli böyle isteyen bir takıma da siz eğer doğru kadroyu vermezseniz problem yaşarsınız. Çünkü Beşiktaş durmuyor, durdurulmak istenecek ama durmamak için de siz doğru eklemeler yapmak zorundasınız. Merkez orta saha oyunun kalbi. İtalyano hep zaten birebir istiyor, birebir baskı istiyor. Bunu yapabilmek için de alacağınız oyuncuların bu tempoya uygun oyuncular da olması gerekiyor. Oyun akıllarının olması gerekiyor. Trossard'dan şu ana kadar çok bahsetmedik. Bence ilerleyen dönemde çok bahsedeceğiz.
0: Çorum FK maçında iyiydi bence.
3: İyiydi.
0: Yani bayağı adam eksilttiğini orta sahada. Pozisyona soktu, kilit paslar attı. Yani artık yavaş yavaş oturacak oyuncunun da.
1: Daha fazlasını yapacak.
0: Tabii görülecek.
3: Gösterecek yani bize. Vlahovic geldi, bir o voleyle
0: başladı yani,
3: çok net gösterdi bize. Bitiricilik sorundan bahsediyorduk Beşiktaş'a. Rakip ceza sahası içerisinde topla buluşuyor ama bitiricilik sıkıntısı vardı. Vlahovic o attığı voleyle mest etti mesela, gelir gelmez. Daha da tam olarak da hazır değil.
1: Evet.
3: Beşiktaş doğru isimlere gidiyor, doğru yapı. Bence bir de çok çalışıyorlar. Yani sahada ezberler var. Benim gözümden kaçmadı, muhtemelen sizin de kaçmamıştır. Vlahovic'in maçın sonlarına doğru kendi savunmalarında bir eksiklik görüp orayı kapatmak adına geriye bir attığı koşu vardı. Hani İtalyano'nun da ne istediğini çok iyi bilen bir oyuncu. Bu nedenle de ben transferin doğru olduğunu düşünen taraftayım. İlhan Fakıl'dan az bahsediyoruz. Bence o da damgasını vurabilecek nitelikte bir oyuncu. Beşiktaş uzun zamandır böyle kanatlarda da çok doğru oyuncu modellerine gitti. Çok keyifli bir takım olma yolunda gidiyor Beşiktaş.
1: Yönetmenim Bora Fisunoğlu kulağıma söyledi. Sen kimsin yapacağız dedi. Ama sen kimsin değil. Kim bilir yapacağız sevgili seyirciler.
3: Evet,
1: şimdi sorularımız karşınızda olacak. Evet. Kim bilirle ya da sen kimsinle?
0: Ben kimim? Son sayfayla sürekli karıştırıyorum.

0: Aslında ben kimim, sen kimsin daha uygun. Bora, yani ona göre.
1: Bora'ya selam olsun.
0: Selam olsun. Güzel. Soruları ekrana şimdi arkadaşlarımız getirecek. Yaz transfer döneminde hangi ligde daha az transfer harcaması yapılmıştır? 4 lig burada şıklar arasında. Daha az transfer harcaması yapılanı arıyoruz. Süper Lig, Suudi Ligi, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi, Trendyol Süper Lig, Saudi Pro Lig, Eredivisie, Jupiler Pro Lig.
1: Hollanda ya da Belçika Ligi'dir. Muhtemelen de Belçika Ligi olabilir diye düşünüyorum.
2: Bence burada bir şaşırtma olabilir.
1: Var mı?
2: Çünkü Suudi Arabistan'da çok fazla...
0: Soruları hazırlayan da Yusuf Başyeşil.
2: Evet, evet. Bir şey vardır burada,
1: selam olsun. Yusuf bir trik koymuştur soruları.
2: Ben Suudi diyeceğim ya. Çünkü bu evet, sanki transfer Suudi... döneminde çok gerçekleşmedi. Yani çok adı anıldı ama gerçekleşmedi gibi geliyor.
1: Orada yeni bir karar alınmıştı. O şeyler,
2: evet,
1: bütçeler düşürülmüştü.
2: İşte prens olabilir. Onay vermiyor süreçleri. Oradan yürüyeceğim ben biraz daha. Evet. O yüzden yanılsam da ben bu şekilde gideyim.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Evet. Kaya Temel.
2: Ama Belçika'yı hiç duymadım bu arada.
0: Yanılırsam
2: ne kadar yaptılar?
0: Yanılırım dedi.
2: Evet.
1: Kaya benim aklımı çeldi.
0: Öyle mi?
1: Doğru bir nitelendirmeyle. Ben de Suudi diyorum ya. Onlar yapmadı ki, kim aldılar ya?
0: Sen de mi Suudi diyorsun?
1: Evet ya, ben Belçika ile Hollanda arasındayım ama Kaya'nın önermesine katılıyorum.
2: Sen yine de bana katılma.
0: Tamam. Sorunun yanıtını görelim. İki adam birbirini nasıl beraber
2: yanıtlayabilir?
0: Böyle yanıtabilir. Kaya Temel ve Cem Kerpiççi.
2: Ben öyle düşündüm. Yanlış düşünmüşüm demek ki.
0: Hollanda Ligi 154 milyon euroluk bir harcama yapılmış. Süper Lig 387 milyon euro. Suudi Ligi 385 milyon euro. Belçika Ligi 174 milyon euro.
1: Hollanda ile Belçika Ligi.
0: Bayağı yanıldınız. Devam edelim.
1: Büyük yanıldık abi.
2: Ama harcama, ona ben dikkat etmedim.
0: Sıradaki
2: bu
0: soru görüntüde. Hangi takım yaz transfer döneminde daha çok transfer yapmıştır? Chelsea, Sporting, Fiorentina ve Bayer Leverkusen.
1: Chelsea ne yaptı?
0: Chelsea çok transfer yapan bir takım. Evet. Genelde. Belki bu yaz da.
1: Fiorentina aldı ama Chelsea'den aldı mı?
2: Yürüttüğümüz tezler bizi bitiriyor. O yüzden
1: varmadı.
2: Bilemedim şu an. Yerde
1: var yani. Kusan ne oldu? Bilmiyorum yani.
0: Bu takımlardan en çok transfer yapan 14 transfer yapmış. İkinci 10 transfer yapmış. Üçüncü ve dördüncü aslında üçüncülüğü paylaşıyor. 9'ar transfer.
2: Chelsea 14 tane transfer yapmış mıdır bu transferden?
1: Chelsea bayağı aldı ya. Ama o kadar almış mıdır bilmiyorum.
0: Hadi hızlanalım.
2: Fiorentina diyeceğim ben.
0: Fiorentina diyor Kaya Temel.
1: Ben Chelsea diyeyim.
0: Chelsea diyor Cem Kerpiççiler. Bakalım sorunun yanıtı ne? Fiorentina 14 transfer yapmışlar.
1: 14.
0: Hakikaten çok yoğun bir transfer dönemi
1: çok
0: geçirdi. Bora Füsunoğlu sen kimsin demişti. Bu soru, gelecek soru buna uygun. Bakalım. Burada hakikaten bir kişiyi arıyoruz. Takımı kaybettiğinde ağlamayan futbolcu yıldız olamaz sözü hangi efsaneye aittir? Roberto Carlos, George Hagi, Zinedine Zidane ve Carles Puyol.
1: Puyol'dur ya bu. Sanki Puyol'a yakınım ben.
0: Cem Kerpiççiler Puyol'a yakınlık hissettiğini söyledi. Evet Emel.
2: Ya, duygusal bir futbolcu evet. Ama Hacı'dan öyle bir şey duymadım sanki.
1: Bir Barcelona hikayesinden de.
2: Carlos da olabilir ha bu arada. Ben Carlos diyorum. Saklı olsun.
1: Ben Puyol'cuyum abi. Barcelona'mız olsun.
0: Cem Kerpiççiler Puyol diyor.
2: Ben de Carlos dedim.
0: Kaya Temel Carlos diyor.
1: Şimdi Hacı çıkar öyle tamam kız.
0: Bilmiyorum yani. Göreceğiz yanıtın ne olduğunu. Ekranda göreceğiz. Hadi bakalım o zaman yanıta. Çünkü cevaplar artık net. Kaya mahcup musun?
2: Hayır. Yani ama hiç böyle gözümün önünde canlanmadı.
0: Olur öyle şeyler.
2: Tabii.
0: Kaya teşekkür ederim.
2: Duygusallık yönüne çok baktık.
0: Evet.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Cem Kerpiççiler teşekkür
1: ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili seyirciler, noktayı koyuyoruz Spor Ajansı'nda. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. We'll be right back.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair

0: Eğlenceler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Eylül 1633 yılında Büyük İstanbul Yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te 1'i yandı. Öte yandan 2 Eylül 1922 yılında ise Eskişehir Yunan işgalinden kurtuldu. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
5: Güzellikler Dünyası. Yaşasın okulumuz. Yaşasın Paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.
4: Aspor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Aspor ekranlarından herkese merhabalar. Gün ortasıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmelerini Aspor ekranlarında sizinle paylaşacağız. Galatasaray'ın yeni transferi Fransız stoper El Shaddai Bichabu İstanbul'a geldi.
1: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
2: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
3: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
4: Donc, comment on prononce ton nom?
1: El Shaddai.
4: El Shaddai.
1: Bichabu.
4: Bichabu.
3: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
4: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
1: On se voit très vite.
2: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
0: Galatasaray Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül'le anlaşmaya varıldığını açıkladı. Milli golcüyü renklerine bağlayan sarı kırmızılılar oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı ve maliyeti açıkladı. Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karın %10'u Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak.

0: Galatasaray'da bir ayrılık gelişmesinden de bahsetmemiz lazım. Uzun zamandır yılan hikayesine dönen Galatasaray-Victor Nelson ilişkisi tam anlamıyla noktalandı. Oyuncunun yeni kulübü ülkesi Danimarka'nın takımlarından Nordsjælland oldu. Oyuncu ülkesine döndü ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın da gelmesi bekleniyor. Galatasaray'da 4 kupa kaldırmıştı Nelson. 144 maçta da 4 gol kaydetmiş. Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak İtalya ekiplerinden Verona'da geçirmişti. Yine Galatasaray'dan bir haber ekranda. Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan maçın VAR kayıtları açıklandı.
1: İçine kaleci Dida kaçırdı. Batra kopası verdi. İsmail Jakobs kaleci Zalcinci. Karabol devam etti. Şimdi Yunus vuruşunu yaptı. Kaleci mükemmel kurtardı. Bir vuruş yine inanılmaz pozisyonlar. İnanılmaz anlar ceza sahası içinde.
2: I recommend you on field review for potential penalty. So monitor and go to the screen please. This angle and you can also say this angle a little bit, okay?
3: Okay.
2: I prepared two different angles to show you that Osimhen take control of the ball and he was kicked by defender. This is a kick point.
4: I'm on the screen.
2: This is a kick point.
4: Can show it to me.
2: This is a kick point. Osimhen kicked the ball. Different angle now. And now different angle. You see? Defender didn't touch the ball. Didn't touch the ball, only Osimhen touched the ball.
4: Okay. Attacker player plays with the ball, defender player tackles him and commit a foul, it's penalty.
2: No card needed, yes, correct. Good, we have...

0: Fenerbahçe'de Samsun Spor karşılaşmasında performansıyla konuşulan İrfan Can Kahveci, İsmail Kartal'ın derbi planlarında da ilk 11'de görünüyor.
1: İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsun Spor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu. Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsun Spor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
0: Roma'ya transferi sağlık kontrollerine takılan Jadon Osterwolde Fenerbahçe'ye döndü. Ameliyat edilen Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından sarı lacivertli taraftarlara bir mesaj paylaştı.
2: Roma'ya transferi sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşmeyen Jadon Osterwolde'nin Fenerbahçe'deki durumu netlik kazandı. Sakatlığı sebebiyle Süper Lig kadrosuna eklenmeyecek Hollandalı futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda değerlendirilecek. Finlandiya'da sol bacak arka adresinden başarılı bir operasyon geçiren Osterwolde 3 ay daha sahalardan uzak kalacak. Başarılı futbolcu Ağustos ayının başındaki Sturm Graz maçında sakatlanmıştı. 25 yaşındaki oyuncu da sosyal medya hesabından sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verdi. Hollandalı savunmacı yaptığı paylaşımda "Sevgili Fenerbahçe taraftarları, Aralık ayının başında Kadıköy'de tekrar görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
0: Fenerbahçe'de sezona formda bir giriş yapan Anderson Talisca ile yabancı kontenjanı ve kadro planlaması sebebiyle yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Cezire olacak.
3: Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyeri sona erdi. ...2025 yılının Ocak ayının sonlarında sarı lacivertlere katılarak Türkiye'de ikinci dönemine başlayan Brezilyalı yıldız, 1,5 yıllık Fenerbahçe serüveninde takımın skor anlamında taşıyıcı ismi oldu. 75 resmi maçta rakip fileleri 44 kez havalandıran Talisca, Avrupa kupalarındaki kritik gollerle taraftarın sevgisini kazandı. Geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı grafiğin ardından sözleşmesi 2028'e kadar uzatılan 32 yaşındaki Brezilyalı hücumcu yeni sezona da skorer bir başlangıç yaptı. 7 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemelerini geçmesinde büyük rol oynadı. Brezilyalı yıldız 2. eleme turunda Górnik Zabrze ve 3. eleme turunda ise Sturm Graz karşılaşmalarını boş geçmedi. Anderson Talisca Fenerbahçe'nin yanı sıra Türk futbol tarihine de geçti. Brezilyalı oyuncu 15 gollü Alexis Souza'yı geride bırakarak Avrupa kupalarında Türk takımlarının formalarıyla en fazla gol atan yabancı oyuncu oldu. Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 80 maçta 37 gol atarak siyah beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
0: Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı bulan Oğuz Aydın son karşılaşmalardaki performansıyla Fenerbahçe için belirleyici bir oyuncu olabileceğini hissettirmeye başladı. Milli oyuncu transfer döneminin başında Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da teklif almıştı.
4: Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, Lyon maçının ardından Samsunspor karşılaşmasında da sol kanattaki etkili performansıyla dikkat çekti. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda forma şansı

0: bulan Oğuz üst üste iki maçta ortaya koyduğu performansla formayı kaptı. Geçen sezon istediği kadar şans bulamayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünen Oğuz Aydın'a Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'dan da teklifler geldi. Ancak genç oyuncuya güvenen Aziz Yıldırım Oğuz'un takımda kalmasını istedi. Aziz Yıldırım başkan seçilmeden önce Mayıs ayında A-Spor'a konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarda da Oğuz Aydın'ın kalitesine dikkat çekmiş ve oyuncuya olan güvenini açıkça dile getirmişti. Yıldırım seçim sürecinde Oğuz için "Biz elimizdeki değerlerin kıymetini bilmeliyiz. Oğuz Aydın gibi değerimiz var. Çocuk geriye gitti ama iyi oyuncu. Bireysel çalışma ve motivasyonunu artıracak şeyler ne gerekiyorsa yapmak lazım. Bizim elimizde değer var. Değerlendirmediğimiz için dışarıda kaldı" ifadelerini kullanmıştı. Başkan seçilmesinin ardından Oğuz Aydın'la görüşen Yıldırım genç futbolcuya olan inancını yineledi. Teknik direktör İsmail Kartal da oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisine güvendiğini belirtti. Lyon ve Samsun Spor maçlarında performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Oğuz ilk 11'in önemli adaylarından biri haline geldi. Oğuz Aydın hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmaya verdiği katkı, bindirmeleri ve takım oyunundaki rolüyle de dikkat çekiyor.
1: Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'un yeni rotası parma oldu. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki defans oyuncusunun bir sezonluğuna kiralanması konusunda İtalyan ekibiyle anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe Ocak 2025'te kadrosuna kattığı Diego Carlos için 11 milyon euro ödemişti. Geçen sezon Como'da kiralık oynayan futbolcu sarı lacivertli formayı 5 karşılaşmada giydi. Beşiktaş sezona iyi bir başlangıç yapan Çek kanat oyuncusu Václav Černý ile ilgili planlamasını yaptı.
2: Beşiktaş'ta Václav Černý konusunda dengeler değişmeye başladı.
3: Şimdi Černý cezanında çaprazda Černý! Toparlar da gol!
2: İskoç ekibi Rangers'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Çek futbolcunun takımda kalma ihtimali son gelişmelerin ardından güçlendi. Rangers'la Černý için görüşen siyah beyazlı yönetim sağ kanada yeni bir takviye gerçekleştirmeden ayrılığa izin vermek istemiyor. Beşiktaşlı yöneticiler bu bölgede yürüttüğü transfer görüşmelerinden sonuç alamaması halinde 28 yaşındaki futbolcuyla yola devam edecek. Geçen sezon 34 müsabakada 7 gol 8 asist kaydeden Černý bu sezonsa 8 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi ve 3 gol 1 asist kaydetti. Beşiktaş'ta sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Černý, Çek milli takımıyla da 30 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Nübel siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Nübel taraftarlardan da övgüyle bahsetti.
2: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum" dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli" diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
1: Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı João Mário'nun yeni sezondaki durağı yine Yunanistan olacak sevgili seyirciler. Bunu söyleyelim ve AEK'da kariyerine devam edecek. Bunu da sadece bir dipnot olarak paylaşalım istedik. VAR kayıtlarıyla devam edeceğiz Galatasaray-Göztepe mücadelesinin ardından. Oluşan VAR kayıtlarını geride kalan dakikalarda ekrana taşımıştık. Bakalım Beşiktaş-Çorum maçındaki pozisyonla ilgili VAR'da neler konuşulmuş.
4: Olaytan'a. Cerny aldı önüne. Cerny yerden. Olaytan kontrol. Junior Olaytan'ın el oynama beklentisi var. Beşiktaşlı oyuncular hakemin yanında.
5: Chagas, I recommend an on-field review for a possible penalty. A handball. This one and yet another angle. The second one.
6: This one, right?
5: Yeah, this one. First the other one.
6: Okay.
5: There are two angles, two cameras.
7: Evet. Yes. Thanks, another. Okay.
5: Any other angle?
7: Arm is open from body. Yeah, okay. This angle is the best. Thank you. I am giving penalty at no card.
5: Correct, correct.
4: Penaltı noktasını gösteriyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Felipe tek yumruk. Önünde kaldı. Yerden şut, gol. Ernest Poku. Herkes gol atıyor Beşiktaş'ta.
5: I recommend an on-field review for possible offside. Line of vision. Line of vision.
8: Okay, okay, I am coming.
5: Shot on goal. Attacker is in offside position. This one. This, I need to this one. This is...
8: Not yes, play. Play on. Okay, okay. To the goalkeeper. Line of the view.
5: Yes, line of vision.
8: Okay. Do you have another angle? Goal behind, for example.
5: You have a goal behind? You have other,
8: we have
5: other
8: the
5: camera?
8: Right side. Yes, understand. Okay. Yes, okay, okay.
5: Okay. He is lifting his leg up. Close to the goalkeeper.
8: Okay, okay.
5: Very close to the goalkeeper.
8: Okay, okay. Yes, yes, yes. I am starting with indirect free kick.
5: Correct.
4: Evet, gol iptal ediliyor offside.
1: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
9: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyeti sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke ile Ahmet Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından yollar ayrıldı. Bordo Mavili kulüpten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Fatih Tekke görev yaptığı yaklaşık 18 aylık süreç boyunca Trabzonspor'a önemli değerler kattı. Bugün gelinen noktada varlığının Trabzonspor'a herhangi bir şekilde zarar vermesine asla razı olamayacağını ifade eden hocamızla kulübümüzün menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak yeni bir yol haritası çizmenin kaçınılmaz olduğu konusunda karşılıklı bir anlayışa vardık denildi. Trabzonspor'un başında 62 resmi maça çıkan Fatih Tekke 35 galibiyet, 14 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası 539 gün sürdü. 48 yaşındaki teknik adamın Bordo Mavili takımdaki karnesi geliyor ekrana.
2: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
10: Şimdi olay be. Etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, top havada, gol! Sigan!
2: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
11: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi. İkinci gol geliyor.
6: Onuachu.
2: Tekke döneminin en önemli başarısı ise Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
12: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbolseverler.
2: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif faaliyetlere mağlup olmuştu.
1: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrasında teknik direktör adaylarını belirleyen Trabzonspor için 6 isim öne çıkıyor.
2: Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo Mavili Kulüp, Fatih Tekke'den boşalan koltuk için yerli ve yabancı olmak üzere 6 aday belirledi. Mevcut adaylar arasındaki en dikkat çeken isim Antonio Conte. Seçim döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı, Napoli'den ayrıldığından beri bir kulüple anlaşmadı. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceição. Kariyerinde daha önce 6 sezon Porto'yu, 1 sezonda Milan'ı çalıştıran Portekizli çalıştırıcı, 1 Haziran itibarıyla sona eren Suudi Arabistan serüveni sonrası boşta. Listedeki bir diğer isim 2 kez Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira. Kariyerinin son 2 sezonunda Premier Lig'de görev yapan Portekizli teknik adam Wolverhampton ve son olarak Nottingham Forest'ın başında yer aldı. 58 yaşındaki çalıştırıcı Nottingham'la sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına 2 dakika kala mail yoluyla görevinden alınmıştı. Yerli adaylardan öncelik verilen Shakhtar teknik direktörü Arda Turan'la ön görüşme gerçekleştirilirken, Bordo Mavilileri eskiden çalıştıran ve şu an takımsız durumda bulunan Şenol Güneş'le Abdullah Avcı da seçenekler arasında yer alıyor.
1: Trabzonspor Gençler Birliği maçına takımı Hüseyin Çimşir'in hazırlayacağını duyurdu. Bordo Mavili Kulüp'ten Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası yapılan açıklamada kulübümüzde teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak yönetim kurulumuz çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik süreç devam ederken takımımızı 6 Eylül Pazar günü oynayacağımız Gençler Birliği karşılaşmasına eski teknik direktörlerimizden Hüseyin Çimşir hazırlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi. Trabzonspor 32 yaşındaki oyuncusu John Lundstrom'un sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu sevgili seyirciler. Bu arada Trabzonspor Galatasaray maçının da tarihi açıklandı. 6. haftada oynanacak mücadele 19 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın da saat 20'de başlayacağını hatırlatalım. Çorum Spor'dan bir haber var. Onu ekranlara getirebiliriz. Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü Alman golcü Mukoko'yu kiraladı. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına renklerine bağladı. Mukoko, Borussia Dortmund'a 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan Alman oyuncu 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mukoko daha önce Nice'de de görev almıştı. Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Mustafa Muhammed'i kadrosuna kattı. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola El Dalia takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanta, El Gaş, Galatasaray ve Nant takımlarında oynadı. Ocak 2021, Temmuz 2022 arasında 1,5 yılda Galatasaray'da 58 maçta 17 gol 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nant'ta ise 136 müsabakada 29 gol 6 asist kaydetti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City

0: Transferin son gününde iki oyuncuyu kadrosuna kattı. Maviler Chelsea'den Enzo Fernandes ve Everton'dan İliman Ndiaye'yi renklerine bağladı.
1: Manchester City transfer dönemini iki büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandes'i, Everton'dan da İliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandes için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandes, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Boadi ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. (Gülüyor) 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton forması ile çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
0: Premier Lig ekibi Chelsea, Atalanta'nın savunma oyuncusu Anıst Ahanoğlu transfer ettiğini açıkladı.
2: Welcome to Crystal Palace. Chelsea savunma hattına takviye yaptı. Premier Lig ekibi Atalanta forması giyen İtalyan savunmacı Honest Ahanoğlu kadrosuna kattı. İngiliz basınına göre Chelsea bu transfer için 47 milyon euroyu kasasından çıkardı. Chelsea Crystal Palace'a kiraladığı 18 yaşındaki futbolcunun 2027 yılı itibariyle takıma katılacağını duyurdu. Temmuz 2025'te Genoa'dan Atalanta'ya transfer olan Ahanoğlu, geçen sezon İtalyan ekibinde 35 maça çıktı. Atalanta'daki başarılı performansı sonrası futbolcu İtalya milli takımına davet edilmiş ve 2 maçta oynamıştı. Chelsea'nin geleceğe yatırım hamlesi olarak görülen Ahanor, stoper dışında sol bek ve sol açık mevkilerinde de görev yapabiliyor.
0: La Liga'ya hızlı bir giriş yapan Barcelona hücum hattını güçlendirdi. Katalan ekibi Gabriel Jesus'u kadrosuna kattı.
3: Julian Alvarez'i transfer edemeyen Barcelona, Gabriel Jesus'u renklerine bağladı. Ferran Torres ve Lewandowski ile vedalaşan Katalan ekibi, Arsenal forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi hakkında açıklamalarda bulunan Jesus, "Barcelona'dan teklif gelince çok sevindim. Transferin gerçekleşeceğini fark ettiğimde ise çok duygulandım. Şimdi hayal kurma zamanı. Şampiyonlar Ligi kazanmayı ve takıma katkı vermeyi hedefliyorum," dedi. Jesus, Barcelona'da vatandaşı Rafinha'nın yanı sıra eski takım arkadaşları Cancelo, Rodri ve Eric Garcia ile yeniden bir araya gelecek. Arsenal'da görev yaptığı 123 maçta 32 gol 18 asist kaydeden Gabriel Jesus, kariyerinde toplam 16 kupa kaldırdı. Palmeiras, Manchester City ve Arsenal formalarını giyen Jesus, 2019'da Copa America şampiyonluğu yaşadığı Brezilya milli takımı adına 64 maçta 19 gol kaydetti.
0: Son dönemde adı sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Yusuf Fofana oldukça hareketli geçen bir transfer sürecinin ardından son günde İspanya'nın Sevilla'nın yolunu tuttu.
1: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana, İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmüştü.

0: isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
1: La Liga'da Barcelona fırtınası esiyor. Son şampiyon Vallecano karşısında zafere ulaştı.
2: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertur geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı, Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal.
3: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor ve takımını öne geçiriyor.
2: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon. Anthony Gordon Cardenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Espart. Bernal. Olmo. Aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını. Ters vuruş, gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Spotify Camp Nou'da Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası, Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon'da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal. Lamin Yamal. Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamin Yamal. Duble. Lamin Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: Real Madrid Arda Güler'in de forma giydiği ve skor ürettiği mücadelede Malaga'yı farklı mağlup etti.
4: Düdük maça Malaga başlıyor. Mbappe. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham. Bellingham

0: Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına! Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. Ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan. İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu, Herrero. Seke top Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Camavinga. Camavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden, yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkten döndü, soluyla vurdu Bellingham. Camavinga orada şimdi, savunma uzaklaştırdı. Orta geldi Trent'ten, Bellingham bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi, kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler!
1: 3 dakika yeter ona be. Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir ya moruyor ya. 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama 10-13 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek, asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda. Ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü. 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Arda çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Diomand da verdi pasını. Mbappe. Mbappe ayak içi, Herrero. Şimdi korner kullanırdı Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu. Rahat bir maç Real Madrid için.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk rakibi olan Roma, Serie A'ya çok sağlam bir başlangıç yaptı. Başkent ekibi Lecce deplasmanında farklı kazandı.
3: Keyifli son kontrolleri yaptı, saatini kontrol etti ve ilk ödü 3 aldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce-Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Donyal Malen! Durdurulamıyor. 4. dakika. Donyal Malen yine atıyor. 4. dakikada sezonun ikinci maçında 4. golü. Donyal Malen şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Donyal Malen bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Donyal Malen.
0: O
3: Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Falcone. Atak sürüyor Sule. Sule açı aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas. Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Don Yılmaz'ın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2 haftada 5 gol Don Yılmaz'ın. Lecce'de durduramıyor onu. Don Yılmaz'ın. İkinci golü 52'de atmıştı Malin. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın, Don Yılmaz'ın çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malin 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Don Yılmaz'ın şimdi. Don Yılmaz'ın döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malin. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malin ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malin'i gördü. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malin. Don Yılmaz'ın dışarıya. Don Yılmaz'ın. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk, ardından Hermoso. Danilo Veiga baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malin. Don Yılmaz'ın. Don Yılmaz'ın pası verdi Mora. Mora. Onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina. Molina baktı içeriye. Elle oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malin şimdi. Malin. Malin sıyrılamadı Mancini. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah. Fatah sıyrıldı. Fatah. Kaleci Svilar çıktı aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
2: Bundesliga şampiyonu Bayern sezonun açılış maçında Stuttgart'ı farklı mağlup ederek yeni döneme havalı bir başlangıç yaptı.
0: Bundesliga'da 2026-27 sezonunun açılış maçındayız. İlk düdük maça Bayern başlıyor. Şimdi orta arkaya doğru bir kafa top boştu. Thiago Thomas direğe de çarptı çıktı dışarıya. Gole çok yaklaştı Stuttgart. Burada şanslı Bayern. İşaret geldi. Olise geliyor. Michael Olise. Neyse dışarıya girdi gibi gördüm bir an. Bakalım yakın mı? Yakın. Hatta direğe çarpmış. Kimmich ön direğe doğru kesti. Vuruş, gol! Upamecano! Kimmich'in asisti. Upamecano'nun golü. Tabii ki Bayern golüyle açılıyor sezon. Mittelstedt bir orta daha, iyi yere kafa vuruşunu o yerden zekti. Thiago Thomas çevirdi, olmadı. Vuruş, gol! Gol geliyor. Wagnoman 1-1. Stuttgart hak etmişti bu golü. Yeniden başlıyor maç. Kimi nefis bir top, offside, yok, gol, Lise! Müthiş bir asist. Joshua Kimmich ikinci asisti. Ve geçen sezon Bundesliga'nın oyuncusu seçilen o Lise. İşte Bayern deplasmanı böyle bir yer. Kimmich yine iyi bir pas Davis'e, üçüncü asisti mi? Davis maçı daraldı, çevirdi içeriye, ters vuruş, ayağa kaydı Wagnoman. Kraldı, 5 dakika önce kraldı. Şanssızlık, Wagnoman uzaklaştırmak isterken ayağa kaydı ve talihsiz bir an yaşadı. Harry Kane bir pas Olise'ye, nefis çekti Olise! Offside olabilir. Bakalım. Offside. Offside. Olise. Çok güzel pas Olise'den. Saibari'ye. Saibari gitti. Saibari biraz ağır kaldı. Nefis çekti. Verdi pasını. 4 oldu. Pavlovic. Saibari. Biraz ağır kaldı orada ama aklını kullandı. Bir anda çekti. Rakibi yerde kaldı ve asisti yapıyor Saibari de. Pavlovic'in golü. Olise'nin çok güzel pası. Şimdi top kaybı. Saibari. Çok güzel bir pas. Luis Diaz 5 mi? Luis Diaz 5. Harika bir asist Saibari'den. Nefis paslar izledik maç boyunca. 5 oluyor. Ve son düdük. Bayern 5-1 kazanıyor. Yeni sezona da 5 atarak başlıyor Bayern.
2: Amelie kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası son 16 mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Amelie kadın voleybol takımı 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Filenin sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Azerbaycansa turnuvaya veda etti. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak. Amelie takım baş antrenörü Daniele Santarelli Azerbaycan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
4: Okay, first of all we thought that the difference between the two team was important.
5: Bugün iki takım arasında evet bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar. Yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli bir smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık. Üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık. Ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu. bugün genel olarak böyle bir oyun oynadık. Baskı ilk geldiğimiz günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey. Ve aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman güzel bir şey de oluyor takım için. Eda tabii ki çok büyük bir

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okul zili çalmadan DNR'da fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde ikinciye %60 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Spor Radyo. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Bankanın güzeli.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
0: Reklam. A Spor Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
10: Cemre, benimle evlenir misin?
11: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
12: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
13: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
11: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
10: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz. Bizim ikimizin de dağılığı ya.
11: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili kuracağım.
14: Çok şey mi kaybettin?

0: ben hayattan. Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
1: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren moda hakkı, Yargıtay kararı sonrası yeniden gündemde. 11 saate aşan çalışmalarda 1 saat olan ara dinlenmesi en az 1,5 saate çıkıyor. Çalışma 13 saate aşarsa mola 2 saate yükseliyor. Kurala uymayan işverene 26.620 lira ceza uygulanıyor.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor ekranlarından mutlu günler, spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında gündeme dair öne çıkan tüm gelişmeleri konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Bugün Zeki Uzundurukan ve Cem Pamiroğlu bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Transferde kritik bir gün. Avrupa'nın özellikle büyük ligleri başta olmak üzere birçok ülkede transfer dönemi dün gece itibariyle kapandı. Fakat bugün UEFA organizasyonu kadro teslimi için gece saat 01'e kadar takımların vakti var. Bizim 4 Eylül'e kadar zaten transfer dönemi sona eriyor ülkemizde, ama özellikle Avrupa kupalarında mücadele edecek olan 4 takımımız adına bugün belki de son takviyeleri, son eklemeleri yapmak için birkaç saatlik bir fırsata sahipler. Bu anlamda da özellikle günün öne çıkan gelişmelerinden birisi Beşiktaş'ta yaşandı. Siyah beyazların bir orta saha takviyesi yapması bekleniyordu kalan bölümde. Daha önce de Beşiktaş'ta gündeme gelen bir isim. Çok uzun süredir aslında farklı teknik direktörlerin de aslında farklı dönemlerde istediği bir oyuncuydu, ama zannediyorum ki Nicolas Raskin, Vincenzo Italiano'ya nasip olacak gibi görünüyor Beşiktaş'ta. Bu konuda önemli gelişmeler var. Beşiktaş Glasgow Rangers'la oyuncunun transferi için sözlü bir anlaşmaya vardı. Artık oyuncuyla siyah beyazlar son görüşmeleri yapıyor ikna için. Çok da fazla vakit yok zaten. Bugün artık bu transferin resmiyete kavuşturulması gerekiyor. Eğer Raskin Avrupa Ligi'nde forma giyecekse, bu gelişmeyle başlayacağız. Arkadaşlarıma da sormak istiyorum. Hatta Efecan hazırsa haber merkezimize bir bağlantı yapacağız. Birazdan hazır olacakmış Efecan Öztaş da. Beşiktaş'ın gündemini Efecan'la değerlendireceğiz. Ama ben Zeki Uzundurukan'dan Nicolas Raskin özelinde bir değerlendirme alarak programa başlamak istiyorum.
2: Bugün aslında çok güldüm. Niye güldüm? Şöyle, geçtiğimiz günlerde bir muhabbet oldu. Biz tabii Fotomaç'ta çok Raskin haberlerini Sergen Yalçın döneminden beri
0: çok
2: yaptık.
0: İstiyordu hocam.
2: Bir türlü gelmedi. 50'ye yakın Raskin manşeti yer almış Beşiktaş sayfasında. Hatta Beşiktaş editörüne şöyle bir espri yaptım geçenlerde. Raskin ne oldu Raskin? Raskin geliyor mu diye. Aklıma düştü bir anda. Hiç ilgisi yok yani. Tamamen espri. Hani nükteli bir şaka gibi. Ya şimdi bugün de Raskin olunca
1: şaka gerçek oldu.
2: Gerçekten. Ama
0: İçinize
2: sonuçta Belçika milli takımında
0: Dünya Kupası'nda oynadı.
2: Önemli bir oyuncusu. Şimdi Salih Özcan'ı da yedeklemiş oldu. Bence çok iyi bir transfer. Beşiktaş'ın orta sahası bir anda Fenerbahçe'nin bile önüne geçen bol rotasyonlu müthiş bir orta sahası oluştu. Her oyuncunun yedeği var, alternatifi var orta sahada. Şimdi tabii öyle olunca daha geçen seneye kadar biz hep neyi konuşuyorduk? Galatasaray'ın orta sahası müthiş, geçilmiyor. Şimdi Beşiktaş'ın orta sahası bu kadar güçlü olunca Beşiktaş'ın oyunu da güzelleşti. Oyunu da güçlü bir oyunu var. Çok daha iyi oldu. Ben tebrik ediyorum. Yani biraz sonra da konuşuruz. Mutlaka sorarsın o soruyu da. Transfer dönemini en iyi kim geçirdi?
0: Evet, konuşacağız. Daha detaylı bir özet
2: Serdar
0: yapacağız.
2: Adalı'yı bu arada tebrik ediyorum.
0: Evet. Merkez orta saha rotasyonları konusunda da hazırlamış olduğumuz bir barkoda var kulüp özelinde. Merkez orta sahalar çok güçlendi bu sezon. Trabzonspor belki biraz o bölgede kan kaybı yaşamış olabilir olayın ayrılığından sonra, ama daha detaylı bakacağız. Beşiktaş'a dair gelişmeleri Efecan Öztaş'la konuşacağız. Haber merkezimize bir gidelim sevgili Efecan. Haber merkezimizde bizi bekliyor. Bugün haber nöbeti uzun Efecan'ın. Uzun bir transfer döneminin de artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hem geçmiş olsun Efecan, hem de kolay gelsin kalan bu kısıtlı dakikalarda, günlerde. Nicolas Raskin'i konuşarak başladık. Önemli bir gelişme. Açıkçası sürpriz de bir isim oldu bugün Beşiktaş'a dair. Bu transferdeki son durum ve detaylarla istersen konuşarak, değerlendirerek başlayalım.
3: Tabii ki senin de söylediğin gibi bugün biraz hareketli geçecek gibi gözüküyor. Özellikle şu an Beşiktaş'ta bir Raskin gündemi var. Beşiktaş öğle saatlerinde Nicolas Raskin transferini sonuçlandırmak adına girişimlerini başlamıştı, sürdürüyordu, ama prensipte de Rangers tarafıyla bir sözlü anlaşmaya varmıştı siyah beyazı ekip. Ama burada şu anda pürüz var Furkan Yıldız, onu da söyleyelim. Nicolas Raskin için yapılan

0: görüşmede Rangers son anda Beşiktaş'ın teklifini, kabul ettiği teklifi revize etmesini istedi ve bir pürüz çıktı şu an içerisinde. Bu transferde Beşiktaş taraftarlarının ismi çıktıktan bu yana yaklaşık 1-2 saattir oldukça yüksek seviyede istediği isimlerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz sezonda Sergen Yalçın çok istemişti Beşiktaş'a Raskin'i. Yine transferin son gününde bu transfer gerçekleşmemişti. Bugün de Rangers'la anlaşma sağlanmıştı. Daha sonrasında Rangers teklifini yükseltmesini istedi Beşiktaş'ın. Ve burada şu an için bu transferde bir pürüz çıktı. Beşiktaş pürüzü gidermeye çalışıyor. Çok sıcak saatler yaşanabilir transfer için Beşiktaş'ta. Onu söyleyelim yani, oldu bitti hemen yarın bugün geliyor gibi bir durum söz konusu değil şu an için. Rangers tarafıyla da görüşmelerimi sürdürüyorum. Onlar da Beşiktaş'ın teklifini şu an için kabul etmediklerini söylüyorlar Furkan Yıldız. Beşiktaş da şu anda bu pürüzü gidermeye çalışıyor. Çok sıcak gelişmelere açığız gibi duruyor bugün gün içerisinde ama Beşiktaş Raskin'i bitirmek için elinden ne geliyorsa yapmaya da çalışacak gibi duruyor şu an için. Beşiktaşlı yetkililer de görüşmenin gerçekleştiğini ve anlaşmanın sağlandığını onaylamışlardı. Ama şu an için Rangers'ın fiyat arttırması sonrasında transfer birazcık sıkıntıya girdi gibi duruyor. Tabii dediğimiz gibi tekrarlayalım, görüşmeler devam ediyor. Henüz noktalanmış değil Furkan Yıldız.
1: Efecan, şimdi çok da fazla vakit de kalmadı açıkçası bu anlamda. Kalan peki bu kısıtlı sürede Raskin'de Beşiktaş eğer istediği geri dönüşü alamazsa alternatif olarak yürüttüğü eş zamanlı başka operasyonlar var mı orta saha bölgesi için?
0: Orada özellikle dün Kop Miners'a gidilmişti. Kop Miners'ı Juventus bırakmak istemediğini Beşiktaş'a bildirdi ama Beşiktaş da oyuncu tarafına 6 milyon euroluk bir maaş talebinde bulunmuştu. Oyuncu bunu tamam demişti. Oyuncu tamam dediği için belki Raskin olmazsa Beşiktaş tekrardan rotayı kopmayınsa çevirebilir ama bu da tabii şu an için güncel bir bilgi değil. Bu bizim dün eriştiğimiz bir bilgiydi. Beşiktaş tüm odağını Raskin'e çevirmişti ve anlaşmaya çok yakındı. Oyuncu tarafıyla da Trossard bir görüşme gerçekleştirdi ve Türkiye ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili soru işaretlerini giderdi. Raskin'i de ikna etti Trossard. Bunu da söyleyelim. Yani oyuncu Beşiktaş'a gelmek isterse Rangers tarafı Beşiktaş'ın baskısına ve Raskin'in baskısına dayanamayıp oyuncuyu serbest bırakmak zorunda kalabilir. Yani şu an için Beşiktaş'ın tek odağı Raskin gibi duruyor. Zaten de çok az bir süre kaldı transfer döneminin bitmesine, Avrupa'daki listeye yazılması için. Türkiye'de tabii 4 Eylül'e kadar sürüyor ama Avrupa'ya yazabilmek için artık bugün çok az süre kaldı ve Beşiktaş da Raskin'i bitirmeye çalışacak gibi duruyor. Şu an için başka alternatif bir isim de yok gibi ama tekrardan eğer Raskin olmazsa bence benim de aldığım bilgiler yönünde, bu yönde Kop Miners ismi tekrardan gündeme gelebilir. Ama Beşiktaş şu an içerisinde sadece Raskin'i bitirmeye odaklanmış durumda.
1: Rangers'ta yapılan görüşmelerde Vaslav Černý ile ilgili bir görüşme oldu mu? Buna dair bir duyumun ya da bilgin var mıdır? Yani Černý'nin ayrılma olasılığı oluşabilir mi bu transferle bağlantılı olarak?
0: Evet, biz bunu Beşiktaş yönetimine sorduk. Özellikle ben Raskin ismi çıktıktan sonra acaba bir takas mı gündeme gelecek, neler olacak diye bir sordum. Beşiktaş yönetimi bunu tamamen doğrulamıyor. Černý'nin takımda kalacağını, Rangers'ın yaklaşık 10-15 gün önce bir teklif yaptığını ama Beşiktaş'ın bu teklifi kabul etmediğini tekrardan söylüyor Beşiktaş yönetimi. Černý ile yola devam edeceklerini aktarıyor Beşiktaş yönetimi, onu da söyleyelim. Vaslav Černý Beşiktaş'ta bu sezonu geçirecek. O bölgeye herhangi bir oyuncu almadan Černý'yi yollamanın büyük hata olacağını düşünüyormuş hem İtalyano hem de Sayın Başkan Serdar Dalı. O yüzden Vaslav Černý bu sezon içerisinde artık Beşiktaş'ta kalacak diyebiliriz. Takas gündemi yok. Raskin gelirse kiralık kartı satın alma opsiyonu bir şekilde gelecek. Černý de Beşiktaş'ta bu sezonu geçirecek. Beşiktaş o bölgeye sağ kanata aradığı isimleri bulamadığı için, Černý'nin daha iyisini takıma kazandıramadığı için Černý'yi takımda tutma kararı aldı. O bölgede zaten Poku da var. Poku artı Černý sağ kanat rotasyonunu bu sezon içerisinde götürecek gibi duruyor Furkan Yıldız. Tekrarlayalım, Černý ile yollar ayrılmayacak. Beşiktaş'ta kalacak. Raskin transferiyle de herhangi bir bağı bulunmuyor. Takas gündemi şu an içerisinde yok.
1: Bir sorum daha olacak. Savunmaya Beşiktaş bir takviye yapmayı düşünüyor mu? Çünkü biz transfer döneminde senin tabii ki bizimle paylaşmış olduğun bilgiler doğrultusunda birçok kez Beşiktaş'ta stoper arayışı olduğunu da hatırlıyoruz Haziran ayından bu yana ama kalan bölümde savunmaya merkeze bir takviye yapmayı planlıyor mu Beşiktaş?
0: Şöyle savunma planlaması aslında şöyle ilerledi. Trossard transferinden sonra Beşiktaş sol stopere bir hamle yapmak istiyordu. Ama daha sonrasında gelişen olaylar, takımdan ayrılan isimler ve Beşiktaş'ın sağ kanat transferini aciliyete koyması, orta saha transferini aciliyete koyması ve Vincenzo Italiano'nun stoperden aldığı verimler sonrasında özellikle Emirhan Topçu, Emel Agbadu'nun şu an içerisinde iyi bir performansı var son haftalarda, son iki haftadır. Ve o bölgede Thiago Jola'nın geri dönüşü, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yola devam etseydi Thiago Jola belki de takımdan ayrılacak isimlerin en başında geliyordu. Vincenzo Italiano'nun takıma katılması sonrasında bu isim şu an içerisinde Beşiktaş'ın savunmasının yıldızı olmuş durumda. Ve Emirhan Topçu'nun da Jola'yla verdiği performanstaki katkı Beşiktaş'ta transfer planlamalarını bir anda değiştirdi. Beşiktaş stoper hamlesini en sona bıraktı. Eğer transferin son gününe kadar Beşiktaş yerli oyuncularda indirime gidilirse bir transfer gerçekleştirmek istiyor ama. Özellikle o bölgede Alanyaspor forması giyen Ümit Aktağ Beşiktaş'ın gündeminde, ilk günden bu yana gündemdeydi. Alanyaspor 10 milyon euroluk bir beklentisi olduğunu ilgi duyan kulüplere bildirmişti. Beşiktaş 10 milyon euroyu 6 milyon euroya kadar düşürürlerse bir teklif yapabilir Ümit Aktağ için. Onu söyleyeyim Furkan Yıldız ama o bölgede şu an için Vincenzo Italiano'nun söylediği durum şu. Biz orta sahamızı, sağ kanadımızı, sol kanadımızı, beklerimizi ve elimizdeki stoperlerimizde de oldukça verimli bir şekilde kullandığımız için transfer aciliyetimiz ortadan kalkmış durumda. Tabii ki bir transfer isterim ama şu an içerisinde yeterli buluyorum. Ama yapılırsa da hayır demem diyor. Onu ifade edelim Furkan Yıldız ama burada da en net adaylardan bir tanesi Ümit Aktağ. Alanyaspor 10 milyon euroluk beklentisini 6 milyon euro civarına kadar düşürürse Beşiktaş 4 Eylül'e kadar bir teklif yapabilir. Ama şu an için stoper öncelikli konumda bulunmuyor. Onu da ifade edelim.
1: Peki Efecan, çok teşekkür ederiz. Yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette sana bağlanmaya devam edeceğiz. Son artık kritik gün Avrupa'ya verilecek olan listede Beşiktaş'ta da orta saha için arayışlar var. Raskin konusunda pürüz var dedi Efecan. Rangers'ın talep ettiği rakamda artışa gittiğini, Beşiktaş'ın da bu artışa şu an çok sıcak bakmadığından bahsetti. Alternatif olarak da Juventus'tan Kop Miners'in gündemde olduğunu yine Efecan paylaştı bizimle.
2: Aslında Restores gibi bir durum ortaya çıktı. Çünkü az önce Efecan'ın söylediği gibi Ağustos ayının son haftası, hatta 20 ya da 18 Ağustos'ta biz bir haber yapmıştık. Rangers'tan Cerny'e teklif, 8 milyon euro Beşiktaş'a teklif etmişlerdi. Beşiktaş bu teklifi kabul etmemişti. Yani onlar da Beşiktaş'ta aslında o dönemde Cerny'nin bu kadar iyi bir başlangıç yapacağını, bu kadar iyi olacağını çok tahmin edemedikleri için hani Beşiktaş'ta teklifi yükseltmesini istemişti karşı taraftan, Rangers'tan. Şimdi Rangers'ta Raskin için teklifi yükseltin diyor. Bunlar bir taktiktir. Mutlaka orta yolda buluşulacağını düşünüyorum. Artık geri dönüşü yok Raskin'in, ben söyleyeyim. Çünkü çok istendi. Efecan da söyledi, geçen Ocak ayında ara transfer döneminde de olmayan bir transferdi. Bu sefer bu iş biter. Ama Beşiktaş'ın Cerny'i de bırakmaması lazım. Cerny çok iyi başladı sezona. İyi bir oyuncu. İyi bir kanat oyuncusu, hatta forvet gibi de kendini kullanabiliyor. Yani meziyetli bir oyuncu. Yeter ki odaklansın. Büyük maçları da seviyor. Ben hani Raskin transferi de çok önemli. Dediğimiz gibi orada süpürücü, dalga kıran rolünü Salih Özcan'la birlikte çok iyi yaparlar. Orası çok güçlendi. Bir defa takımın şah damarı Orkun Kökçü'nün konfor alanı çok genişledi. Çok rahatladı yani. İlk geldiğinde canı çıkıyordu. Oraya koş, buraya koş. Bütün gedikleri gidermeye çalışıyordu. Şimdi çok rahatladı. Daha çok skor üretecek. Daha çok liderlik yapacak. Serbest çünkü. Daha arka tarafını biliyor ki çok güçlü. Evet. O yüzden Olaytan'ın da verimi o yüzden arttı.
1: 4 asisti var Olaytan'ın.
2: Öyle olunca Beşiktaş'ın orta sahası çok iyi ama stopere İtalyano güzel söylemiş. Yani 3 tane şu anda iyi formda oynatabileceği stoper var ama bir tane daha olsa çok iyi olur. Ocak ayına kadar Beşiktaş kendini atabilir. Attığında orada da bir hamle yapabilir. Yani 4-4'lük transferler, bir de Beşiktaş'ın yaptığı transferlere Miretti'ye bakıyorsun, Poku'ya bakıyorsun, giriyor gol atıyor. Yani hepsi aslında yedek kulübesine yatırım olarak yapılan alternatif oyuncular da hazır. Onlar da çok iştahlı. O yüzden çok heyecanlı Beşiktaş maçlarını izlemek artık. Hocam bu kadar pozisyon mu olur ya Beşiktaş maçlarında? Çok keyif alıyorum izlerken. Hoca farkı, kadro farkı ve Serdar Adalı'yı da tebrik edelim. Yani çok nokta atışı transferler yaptı bu sefer.
3: Bence bu işin, yani bu senenin mimarı bence Önder Özen'le beraber İtalyano. Yani
2: burada bir de Kraft bitiriyor işleri
3: Kraft
2: tabii.
3: Kraft da bitiriyor
2: o
3: ama
2: bitiriyor.
3: Mesela
2: Önder Özen

0: isimleri, tabii, adresleri, tabii, İtalyan öyle Önder Özen veriyor. Oradaki, aynen, tabii ki UEFA nezdindeki ve de kulüp bazındaki o görüşmeleri, oradaki teknikleri muhakkak graf bitiriyor.
1: Tabii, aynen.
0: Ama bugün Beşiktaş'ın bu kadar oyuncu almanıza rağmen olmaya da bilir. Ama özellikle ben hep şuna dikkat ederim. Yani bir teknik adamın ortaya sunmuş olduğu oyuncu modelleri, profilleriyle takıma kazandırıldığı zaman onun isteğiyle hareket ediyorsunuz. Yani zaten 2-3 tip bir transfer modeli var. Ya oyuncunun ya teknik adamın istediği bir profili çizeceksiniz. Bana bu profille bir oyuncu, evet, alın dersiniz. Veyahut da bildiğiniz oyuncular vardır 2-3 tane. 1-2-3 sıralarsınız, bunu alın, bunu alın. Veyahut da direkt bir isim belirlersiniz, o isim üzerinden gidersiniz. Ki kaldı ki de İtalyano tabii İtalya'da çok hakim olduğu için de, herkesi de çok iyi tanıdığı için de, oranın vatandaşı olduğu için de çok doğru hamleler, doğru isimler. Önder Özen'le bence iyi bir uyum sağladıklarını düşünüyorum. Bu da sahaya yansıyor. Tabii Beşiktaş'ın bu kadar isimle beraber yeni bir oyun kimliğine bu bürünmesi ve rakip alanda oynamaya çalışması, Beşiktaş'ın o iştahlı, zevkli, herkese keyif veren oyunu bugün herkesi mest etmiş durumda. İşte son maçtaki o alınan, evet, 6 tanelik gol yani çok önemli. Beşiktaş belki uzun zamandan
2: 7. gol de VAR'dan döndü hocam.
0: VAR'dan döndü. Bilmiyorum, bir baksak mı? 6 tane attığı bir gol uzun zamandır Sena benim aklıma gelmiyor hiç açıkçası.
1: Bayağı yani, bir olmuştur. 4-5 sezon olmuştur.
2: Ben 2,5 yıl Beşiktaş'ı takip ettim. 2,5 yıllık süreçte 6 gollü galibiyet hatırlamıyorum. Bir Galatasaray maçı var işte, 5-0 kazanılan farklı. Evet. Onun dışında çok o kadar gollü bir galibiyet hatırlamıyorum o süreçte.
0: Katılıyorum. Ben de onun için zaten özellikle de vurgulamak istemiştim. Kısacası Beşiktaş'ta işler yolunda gidiyor. Hala bugün transferin son saatine kadar da devam edecek diye, o heyecan sürecek diye bekliyoruz açıkçası.
2: Cem Hocam, peki savunmaya yani çok büyük bir sürpriz olmazsa bir takviye daha yapılmayacak gibi görünüyor bu transfer döneminde. Felix Udokai'yi Beşiktaş Union Berlin'e göndermişti. Evet. Sayısal anlamda da orada bir eksilme yaşandı ve herhangi bir takviye yapılmadı. Bunu bir risk olarak görüyor musunuz?
0: Ya görüyorum açısı. Yani bugün Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar bir şekilde gol atıyorlar, kazanıyorlar maçı. Yani ben hep şuna inanırım. Genelde forvet oyuncuları gol atar, maç kazanırsın ama seni şampiyon yapacak, başarıya ulaştıracak yollar da iyi kaleciyle, iyi defans organizasyonuyla geçer. Ben hep ona inanmışımdır. Ve de geçtiğimiz yıl işte Fenerbahçe'nin şampiyon olamasının sebebi attığı goller daha az. Yediği goller, yaptığı hatalar bireysel gibi. Şimdi bugün Beşiktaş'ın da defansın merkezine baktığın zaman gerçekten bir oyuncu istiyor. Yani hatta 1-2 mesela geçen sene bu oyuncularla çok yürümemişti. Bugün Sergen Yalçın kalsaydı belki orada hakikaten tamamen bir revizyon olacakken İtalyano bu oyuncuları biraz daha kimliğini, özgüvenini, oyun anlayışını yukarıya taşıyarak da takımın içerisine monte etti. Yani İtalyano güveniyor ki teknik adam, bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani çünkü teknik adamın gözüyle bakmaya çalıştığım zaman da güvenebilirsin ama orada sayısal bir eksiklik var. O sayısal eksikliği acaba rotasyonlarda, devşirmelerde başka oyuncuyu bir yere, oraya monte ederek mi götürebilir? O da ne kadar götürebilir bilemezsin.
2: Çok öyle bir oyuncu da yok sanki takım, evet, içerisinde. Takım yani içinde savunmaya kaydırabileceğiniz.
0: Öyle bir oyuncu da yok. Evet.
2: Saydığın
0: zaman işte sen biliyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. Ya, yani
2: merkez hani merkez orta sahalara baktığımda
0: Emrecan var, Jalo var.
2: Emirhan var. Emirhan, Akbadu, Jalo. Şu anda 3 evet, orijin savunmacısı Beşiktaş'ın stoperi bunlar. Udokai vardı, o ayrıldı.
0: Jalo.
2: İşte Jalo, Akbadu ve Emirhan var. 3 tane var. Dördüncüsü gitti Udokai.
0: Udokai de gitti.
2: Evet. Merkez orta sahadan ya da beklerden hani genellikle teknik adamların tercih ettiği mevkiler devşirme savunmacı olarak öyle bir profil de yok Beşiktaş'ta.
0: Yani ben sadece belki hani çok sıkışırsan derim Salih'i acaba oynatabilir misin?
2: Ya da Ndidi belki.
0: Ndidi veyahut da olabilir. Mesela Ndidi'yi de orta sahada çok fazla düşünen bir teknik adam değil İtalyan'ı gördüğüm kadarıyla. Evet. Daha çok Orkun, Salih, Olaytan tabii, üzerinden gidiyor.
2: Evet,
0: ondan da verim aldığı için de iyi gidiyor. Rotasyonda Ndidi'yi bakalım ne yapacak. Gelen şimdi Nicolas var, bakalım o olursa müthiş bir şey zaten. Mirettis'i, Pokus'u bakıldığında Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu oluştuğu bir gerçeği var göz önünde görünen. Buradaki en önemli şey İtalyano'nun bu oyun kimliğine, bu enerjiyle, yüksek motiveli bir oyunu maç içerisinde nereye kadar sürdürebilecek? Yani
2: Poyraz Bey

0: Hatırlatmış bu arada. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok hoca tercih etmedi ama Yasin Özcan var bir de genç.
1: Tabii tabii Yasin Özcan
0: gerekirse
1: da var.
0: Gerekirse sol stoper oynayabilecek bir oyuncu. Evet.
1: Aynen. Yasin de teşekkür var ama ederiz. Yasin de sol stoper oynuyor. Milli takımımızda da galiba kısa bir sürede olsa da oynadı diye
0: düşünüyorum. Kasımpaşa'da da sol stoperde oynadı birçok defa.
1: Ama hocanın çok tercih ettiği bir stoper değil, değil bildiğim değil. Kadarıyla. Yani doğru. O 3 tane stoperin içerisinde 4. belki en son şekilde girebilecek bir stoper oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz ama bakıldığında oraya gerçekten yüksek, bu tempolara alışık, oynama alışkanlığına sahip bir o bölgeyi bilen, sezisi yüksek olan, mücadelesi, teması yüksek olan bence bir oyuncu alınsaydı oradaki kadronun planlaması tam bir şekilde oturmuş olurdu.
2: O şeye de çok güveniyor. Buyurun. Bence o yüzden de bir ekstra stoper.
0: Beşiktaş'ın yabancılarını gibi. Bu arada bir görebilir miyiz? Bir grafiğimiz vardı arkadaşlarımdan da rica edeyim eğer. Hazır da varsa.
2: Savunmanın önü çok güçlü olduğu için çok fazla hani stoperlerin yıpranmayacağını düşünerek hoca hani ekstra bir daha masrafa girmeyelim. Ocağa kadar ben idare ederim. Yoksa Udakay'ı mesela gönderilecek bir stoper değildi. Ben hadi beğeniyordum. Yani şey olarak baktığında Udakay'ı savaşçı bir stoperdi. Yani çabuk olmasa bile savaşçıydı. Topun nereye geleceğini biliyor. Rakiple iyi mücadele eden iyi bir stoperdi. Zaten gitti yani, transfer oldu. Ama ben Beşiktaş'ın stoper mevkiinde sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü o ön taraf o kadar aktif ki, evet Beşiktaş gol yer. Her maç belki gol yer ama yediği golün 2-3 katı fazlasını atar. Yani Çorum FK maçında ben Beşiktaş'ın son yıllarda bu kadar pozisyona girdiği bir maç görmedim. Darmadağın ettiler rakibi.
0: Geldi bu arada Beşiktaş'ın da yabancıları. Toplamda 16 tane şu anda Beşiktaş'ın sözleşmeli yabancı oyuncusu var. 11+5 şu anda kağıt üstünde görünen. Burada João Mário ile Beşiktaş muhtemelen yollarını ayıracak. Hatta geçen yılda kiralık olarak forma giydiği, AYK'ya transfer olabileceği haberleri var João Mário'nun, ki AYK'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden birisi.
2: Yunan şampiyonu.
0: Rashica ile ilgili acaba kupa ve sadece Avrupa listesinde olur mu? Bu yönde bir planlama olabileceğinden Efecan bahsetmişti. Diğer kısımda ise zaten kontenjanda bir problem yok. Elan Ricardo'da hani belki liste dışında kalabilir.
2: Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası. Oralarda kullanabileceği oyuncular
0: Raşit. Problem yaşamadı.
1: Ama
0: kalan bölümleri yaşamayacak gibi.
1: Artı 4'te Katar'a
2: onu kiraya vermeyi düşünüyorlardı.
1: Büyük bir ihtimalle onlardan biri gidecek yani.
0: Ricardo gidecek.
1: Ricardo gidecek ve Katar'a giderse.
2: Katar'ı da oynattı, doğru.
0: Artı 4 kuralı aslında şöyle, onu da belki bir kez daha açmak gerekebilir. Yani oraya minimum 4 tane isim yazmanız gerekiyor. Mesela 5 tane, 6 tane, 7 tane 23 yaş altı oyuncunuzun olması bir problem değil. Beşiktaş zaten şu tabloda da kuralla ilgili problem yaşamıyor ama sayısal anlamda eksilmesi gerektiği için muhtemelen Ricardo'dan bir çıkış ya da farklı bir planlama yapacaktır.
1: Ama öbür tarafta da João Mário'nun çıkması lazım. Orada fazlalık
0: var. Orada fazlalık var. Yani bir takviye yapılacaksa hatta bir isimden daha çıkmanız. Mesela Raskin gelecekse Mario artı bir isimden daha çıkmanız gerekiyor.
2: Raşika'dan çıkabilirler. Raşika'nın bir piyasası var ama ben yine de faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En azından Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası için de kullanabilirsiniz. João Mário dediğiniz gibi ben çok geldiğinden beri hiç Beşiktaş'a çok fazla katkı veren bir oyuncu
1: büyük
2: değil.
1: Yaş grubunda orada büyük bir ihtimalle João Mário'dan bir kere onlar bir vedalaşacaklar.
2: Ocak ayında
1: eğer
2: işte
1: birisi indirdim. Eğer dediğiniz gibi bir oyuncu daha geliyorsa, o kesinleşmişse büyük bir ihtimalle oradaki zayıf halka Milot Rashica gibi duruyor.
2: Ne gelebilir? Stoper gelebilir. Belki fırsat transferi.
1: Yok şey de gelse.
0: İşte Raskin gelirse.
2: Ben Raskin'in olacağını düşünüyorum artık.
0: O zaman
1: Rashica ile João Mário.
2: Evet.
0: Birisi daha şart. Evet. O da bütün oklar Rashica'yı gösteriyor şu anda. Ama Rashica'nın da şöyle İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve buradan ayrılmaya çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Yani
2: İstanbul'da bir takıma. Genelde Başakşehir oluyor biliyorsunuz.
0: Kasımpaşa var, Başakşehir var.
1: Kiralar gider.
0: Eyüpspor var, Süper Lig'de İstanbul takımları. Belki işte 4 Eylül'e kadar süre var. Belki de Süper Lig'den başka bir takıma da kiralık olarak gidebilir Rashica.
2: Olabilir. Faydalı olur.
1: Yani planlamayı yaparken tabii...
0: Hocam iyi bir planlama yapılmış mı şu tabloya baktığınızda?
1: Ya bu planlamanın iyi olup olmadığını söylememiz için sahadaki neticeye bakacaksın.

0: sahadaki netice nedir? Yani iyi oyun var mı? Netice derken sadece tabela olarak değil. İyi oyun var mı? Beşiktaş takımı İtalyano ile beraber bu planlamayı yaptıktan sonra Beşiktaş'ın oyununda bir gelişme var mı? Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne giderken işte bakıldığında bir başarılı olmuş, Avrupa Ligi'ni yakalamış. Herkesin bu iştahlı oyundan çok keyif alan bir taraftarı var. Camiası mutlu, memnun. Dolayısıyla demek ki şu anda Beşiktaş için işler yolunda, iyi gidiyor diyebiliriz. Bu planlama tabii ki kolay değil. Yani mesela buradaki teknik adamların sıkıntısını, özellikle yabancı teknik adamların. Şimdi İtalyan'a geldiği zaman İtalya'da böyle bir problem yok ya. Adamın boğazına çöktük, 10 kişi, bu 10 kişi yap, U23 yap, 4 yap, 5 yap. Yani adam da şey olmuştur herhalde yani. Çünkü adamın yani teknik direktörlük hayatında, antrenörlük kariyerinde, hayatında böyle şu kadar yabancı al, bunu böyle yap, önümüzdeki sene U23 olacak, ondan sonra bak sene şu filan gibi böyle bir söylemlerle karşılaşmadığı için adam sadece sahaya odaklanmış, o futbolcu, bu futbolcu, bir normal teknik adam gibi bir takımını çalışıyor. Türkiye'ye geldi, adam bir sade sahayla uğraşmıyor ki. Planlama, o oyuncu olur mu, bu olmaz mı, her yerden. Şimdi ona kim bilir ne biçim bir şeyler geliyordur. Yani isimler geliyordur. Muhakkak ki İtalya'dan yakınları arıyordur. Bak bu da boşta, şudur, şöyle
1: tabii
0: var,
1: canım,
0: bu böyle.
1: Tabii canım, yani,
2: ne yapamıyor aslında.
0: Tabii yani aslında çalışma ortamı kısıtlıyor. Çok gergin, sıkıcı ve de onu yoran bir ortam var açıkçası. Dolayısıyla ben her şeye rağmen bütün bu olumsuz, bu yaşanan, bu iklimde gene ben İtalyan'ın iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Sahaya bir kere iyi bir Beşiktaş takımı çıktığını, yüksek enerjili, yüksek motivasyonlu oynadığını. Tabii bu oyunlar şöyle bir tehlikesi var ileride. Ya bunu sürdürebilirliği çok önemli. Sadece bir bütün bir sezon da değil. Yani maç içerisinde nereye kadar? Sen bunu ilk devre oynadın, 50-60'larda ne yapacaksın? 70'lerde ne olacak? Skor dengelerinde nasıl hareket edeceksin? Gibi gibi şeyler var ama bugüne gelindiği itibariyle de ben Beşiktaş'ın kadro planlaması, teknik kadronun yapılanması, seçilen isimler doğru yolda olduğunu. İşte hem takımı bugün belki de sahada bakıldığında en hazır takım olarak Beşiktaş'ı söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla da hem tabela olarak hem oyun olarak iyi yolda olduğunu söylememiz lazım.
2: İtalyano şu açıdan da sanki biraz tebriğe hak ediyor. Beşiktaş'ta yakın geçmişte görev yapan Solskjaer, işte Sergen Hoca gibi isimler göreve geldiklerinde hep çok uzun zamana ihtiyacı olduğunun vurgusunu yaptı.
1: Doğru.
2: İşte 3 transfer dönemi gerekiyor dediler.
1: Başkan da söyledi bunu.
2: Geçmişteki yapılan işte hamleler, transferlere hep bir serzenişte bulundular ama İtalyano ilk günden itibaren hiç böyle bir yaklaşımda olmadı. Hep realist oldu, sahaya odaklandı ve çok da kısa süre içerisinde aslında değişen bir oyun, artan performanslar, yükselen de bir form grafiği oldu Beşiktaş'ın.
1: Aslında 3. transfer dönemi, bu Serdar Adalı da söylemişti çünkü 3 transfer dönemine bu takımın ihtiyacı var diye. 3. transfer döneminde şampiyonla oynayacak kadroyu da kurdular.
2: Doğru. Bu hatta dördüncü.
1: Dördüncü mü oldu?
2: Evet. İki tane devre arası geçirdi Sayın Başkan. Bir tane yaz dönemi geçirmişti. Doğru. Bu da dördüncü transfer.
1: Yani sonuçta o kadro yapılanmasını, hani kadro mühendisliği diyorlar ya, o çizimi, kolonları oluşturdular. Bina yükseliyor şimdi. Yani temeli sağlam attılar. Tabii bundan sonra daha kolay olacak. İstikrardan yana Serdar Adalı ve İtalyano devam ederse en azından bu yabancı sıkıntısını yaşamazlar. İşte o gitsin, bu gitsin, o gitsin de bunu alalım. Çünkü giden oyuncuyu beklerken oyuncu da kaçırabiliyorsun. Kim bilir hocalar, başkan konuşsa kim bilir ne oyuncular kaçırmışlardır o süreçte. Ya dur, Fenerbahçe'de özellikle yabancılara gönderirken bir taraftan, çünkü 40 futbolcuyla başlıyorsun hazırlık kampına. 28 kişilik kadro vereceksin. Gönder babam, gönder. İşte dün Cihan Kamer konuşurken yönetici, ben şok oldum. 8 milyon eurolar diyor, ödeyeceğiz daha. Yani bu paralar korkunç paralar. Şimdi yani baktığında Beşiktaş'ta yatırım yaptı, çok güzel yatırımlar yaptı. Ben özellikle Vlahovic konusunda başkanın hani şunu diyebilirdi, bazen enerjisinin düştüğü zamanlar da oldu başkanın. Çünkü bu transfer için babası devreye girdi, para istedi, o istedi, bu istedi. Yok, 15 Ağustos'u bekleyin. Haziran'dan beri Beşiktaş'ı beklettiler. Ama oyuncu da dik durdu. Yani ben size dedi 15 Ağustos'a kadar hani süre verin. Ben
2: 15 Ağustos'ta da kararını verdi.
1: Kararını verdi. Helal olsun. Ve geldi aslanlar gibi, işte Çorum maçında gördük, hat-trick yaptı. Yani hem

0: Başkan'ın duruşu, Önder Özen'in duruşu gerçekten sabırla beklediler. Bence A plus bir golcü, çok iyi bir golcü aldılar. Hani orada panik yapmadılar. Mesela çünkü o süreçte sen de biliyorsun Lukaku'yu Napoli başkanı,
1: evet,
0: De Laurentiis sürekli satmak istedi. Evet. Kurtulmak istedi falan derken
1: istese Beşiktaş bitirebilirdi.
0: Alabilirdi. Başka takımlara da önerdiler ama Beşiktaş baştan beri hep Vlahovic istedi.
1: Hatta ben şöyle bir itirafta bulunayım. O süreçte belki yayınlarda da konuşmuşuzdur. Vlahovic'i bu kadar acaba beklemesi doğru mu diye de
0: tabii
1: zaman zaman da eleştirdiğim dönemlerde tabii oldu.
0: Taraftar bile hani niye gidip Charlotte'u, niye gidip bir başkasını almıyorsunuz, niye bekliyoruz derken doğru, çok doğru düşünmüşler. Yapılanmayı çok iyi yaptılar. Tabii ki işi bilen yani bir ekibi getirirsen göreve, ki Eduard Graf'ı da şuradan mesela Nübel transferini anında bitirmesi, yine Salih'i bitirmesi, ki o belli ki George Gardner gibi iş bitirici bir Beşiktaş'ın aynı zamanda hani sportif direktör mü dersin, menajer mi dersin? George Gardner çünkü Galatasaray adına transferleri bitirmeye gittiğinde ben Galatasaray'ın hani temsili sportif direktörüyüm diye başlıyormuş söze.
1: O da enteresan.
0: Onun gibi.
1: Ama
0: sonuçta para alıyor yani.
1: İşte
0: ama kulüp
1: 5
0: adına
1: milyon euro almış.
0: Başka türlü tabii başka türlü, çünkü karşı tarafın menajeri var. Futbolcunun menajeri diyebilir ki ya gelsinler benimle konuşsunlar. o da diyor ki ya ben Galatasaray kulübünde görevliyim. Yani o işte Graf gibi o futbol adamlarının önemi çok fazla. Yani eline veriyorlar şeyi. İşte bu oyuncuyu istiyoruz. Şartlarımız bu. Karşı tarafla görüş, işi bitir. İşi bitiriyor. Planlamayı yapan kim? Önder Özen'le başkan ve Italiano. Ekip işine bakar mısın? Zincirleme. Tesadüfi değil. Eskiden nasıl olurdu? Hiç unutmuyorum. Sadri Şener'in aldığı bir oyuncu vardı.
1: Bak sayacımız da geldi bir şeyden, klasik.
0: Kolombiya'dan almıştı.
1: Teofilo mu?
0: Teofilo, bravo. 36 saat yolculuk yaptım Teofilo transferini bitirmek için diye. Başkan kendi gidip transferi bitirmişti. Onu hiç unutmuyorum. Bizzat söylemişti bir görüşmemizde.
1: Hatta
0: 6 saatte uçak yolculuğundan sonra otobüs yolculuğu yaptım demişti. Oyuncuya ulaşmak için.
1: Teofilo da hatırlamayanlara Gutierrez, şöyle evet, anlatayım. Falcao'yu bilir futbol severler belki. Falcao'dan sonra o dönem yani evet, Kolombiya futbolunun evet, en yetenekli ikinci evet, santraforu olarak gösteriliyordu.
0: Evet.
1: Önemli bir
0: geldi burada da yine bayağı hat-trick yaptığı maçlar
1: evet,
0: oldu. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Eskiden başkanlar giderdi bu işleri bitirmeye. Böyle çok menajerler çok tanınmaz ve önce ne yaparlardı biliyor musun? Randevu isterlerdi. Yazışmalarla. Böyle şey yoktu yani, böyle cep telefonla falan. Yazışmalar, fakslarla falan karşı tarafa ulaşıp yazışmalarla karşı taraftan cevap gelir. Menajer der ki tamam ben iletiyorum, bir süreçte. Şimdi şipşak transferi yapabiliyorsun. Uçak hazır, her şey hazır. İşte anında ulaşıyorsun.
1: Hemen
0: bugün o yüzden diyorum. Bugün çok şey olabilir. Konuşuruz. Kesinlikle. Yani Fenerbahçe'ye gelince
2: o zaman,
0: de kalsın.
2: O zaman şimdiki teknoloji o kadar aldı götürdü ki bir parmağınla basıyorsun evet, her yere, her şeyi görebiliyorsun.
0: Aynen. Artık.
2: Yani herkese ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla 36 saat gitmeye gerek yok artık. Bir telefon, bir internet,
0: tamam işte,
2: bir konuşma.
0: Tabii her şey nereden nereye geldiğimizi yani, anlatmaya
2: aynen,
0: çalışıyorum.
2: Tabii,
0: aynen.
2: Bravo, çok
1: 2 gün 8 saat 25 dakika yaz transfer döneminin Türkiye'de profesyonel liglerde sona ermesine artık 2 gün 8 saat 25 dakikalık bir süre kaldı. Uzun bir transfer dönemi. Çok önemli isimlerin gerçekten ligimize geldiği bir transfer dönemi. Burada isim ve takım ayırtmadan işte Salah'ı sayabiliriz. Leao, Greenwood.
0: Sıcak Beşiktaş
1: var.
0: Evet.
1: Nedir?
0: Rangers, Beşiktaş ve Alihtiyat'ın Nicolas Raskin için yaptığı geliştirilmiş yeni teklifleri reddetti. Pürüz çözülemedi ve oyuncunun avukatı kulüp binasından ayrıldı diye yeni bir.
1: O zaman yani olumsuz anlamda süreç yani tamamlanmış gibi. Evet.
0: Şu an için.
1: Yeni bir gelişme olabilir.
0: Evet.
1: Son gün diyebiliriz artık Avrupa listeleri için. Yeni bir gelişme olursa da paylaşırız. Önemli isimlerin geldiğinden bahsetmiştik. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Hatta yaz transfer döneminin şu ana kadarki en flash transferi nedir? Konuklarıma bunu da soracağım. Fakat Graf konusu var. Biraz daha belki bunu açabiliriz Beşiktaş bölümünde. Neden bunu söylüyorum? Çok kolay olmadı aslında. Yani Beşiktaş bugünlere, bu transfer evet, dönemindeki takviyelere, işte bu yakalamış olduğu uyuma çok kolay ulaşmadı.
0: Bir de o çok, sen daha iyi takip ediyorsun.

0: Tabii Sergen Yalçın ve Serkan Reçber döneminde çok dışlandı, değersizleştirildi Graf. Yani
1: Önder hani, Özen'in bir açıklaması var, hatırlar mısınız? Göreve geldiğimde ilk olarak Graf'ı aradım. Neredesin diye sordum. Almanya'da olduğunu söyledi. Niye oradasın? Hemen bak, atla buraya gel, sana burada ihtiyacım var dedim. Dedi. Artık yani oyuncu, oyuncu diyorum, özür dilerim. Eduard Graf burada dahi değildi. Yani son birkaç aydır zaten Almanya'daydı. Hani Beşiktaş'la
0: aynen.
1: Beşiktaş'la tabii ki kağıt üstünde bir sözleşmesi var ama kulüpten çok bağımsız bir isim olarak Almanya'da aslında yaşıyordu.
0: Bravo. Orada da Sergen Yalçın istemediği için hani ben Serkan Reçber'i getirdim, onunla çalışmak istiyorum dedi. Serdar Ali aslında sahip çıktı ama Serdar Ali dedi ki yani burada çok sıkıntı yaşarsın, Almanya'da sen Beşiktaş adına bana liste hazırla yani transfer. Çünkü şunu da söylediğini başkanın hatırlarsın bir basın toplantısında. Eduard Graf'ın da Serkan Reçber'in de listeler oluşturduğunu biliyorum, o listelere bir bakayım dedi. Yani teknik adamdan önce. Onları da inceledi ama hiçbir zamanda sahipsiz bırakmadı. Yani şu bir gerçek. Graf'a sahip çıktı.
1: Sayın Başkan çıktı gerçekten ve çok da baskı yapıldı bu arada.
0: Tabii çok yapıldı.
1: Graf'ı resmi olarak da göndermesi için ama Sayın Başkan hep bir orta yol bulunması için, hatta işte o yüzden Graf'ı biraz daha yurt dışında sen orada biraz daha devam et dedi. Ama kolay olmadı bu süreç. Sayın Başkan'a bu anlamda çok ciddi baskı yapıldığını biliyoruz. Yani bu herkesin bildiği bir gerçek. Bir önceki teknik direktör ve o dönem kulüpte görev yapan bazı isimler Eduard Graf'ı Beşiktaş'ta istemiyorlardı. Bu anlamda zaten açıklamalar da var. Ben mesela bir Kayseri Spor deplasmanı hatırlıyorum. Erteleme maçıydı Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın da kazandığı bir maçtan sonra Sergen Hoca basın toplantısında direkt olarak Eduard Graf'ı hedef alan kontenjan transferi üzerinden bazı açıklamalarda dahi bulunmuştu. Yani bu krizlerden de Beşiktaş geçerek bugünlere geldi. Doğru. Bunu da unutmamak gerekiyor. Graf açısından da iyi bir transfer dönemi oluyor şu ana kadar. İşte Nübel, Vlahovic yine transferinde Graf'ın etkisi olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'a dair varsa son ekleyeceğiniz konular, onları da almak isterim. Yavaş yavaş Galatasaray'a geçeceğim. Var mıdır?
0: Yani Beşiktaş'la ilgili söyleyebileceğimiz, ben bu Raskin transferinin hani avukatı masadan kalksa bile bir şekilde orta yolu bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta artık Raskin transferini yapacağını düşünüyorum gün içinde. Karşılıklı tabii ki burada büyük paralar döndüğü için sıkıntı olabilir ama bunu Serdar Adalı ve Önder Özen çözer. Ben stoperinde dediğim gibi ön tarafta Raskin ve Salih Özcan olduğu sürece, iki tane çok iyi önlü bir olduğu sürece hani savunmada çok sıkıntı yaşamaz diye düşünüyorum ama Raskin transferini bitirse de iyi olur. Bakalım, göreceğiz, gün içinde daha çok süre var. Zaten listeleri de bu gece saat 00:59'a kadar verebiliyor kulüplerimiz. Yeni gelişmeler mutlaka olacak.
1: Bu arada Sky Sport da İngiliz basını bir son dakika geçmiş. Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyecek diye bir açıklaması, bir haberi var ada basınının da. Bakalım, yani Raskin'in alternatifi olarak da Efecan Kopmeiners isminden bahsetti Juventus'tan. İlerleyen dakikalarda yeni gelişme olursa tekrar Beşiktaş'a döneceğiz. Bugün kritik bir gün dedik transferde. Program içerisinde gelişmeler oldukça yeniden dönüş yaparız. Karışık gideceğiz. Saat 18'e kadar yayınımız devam edecek. Galatasaray'a geçelim. Beşiktaş'a şimdilik bir virgül koyarak. Galatasaray'ın da yeni savunmacısı bugün sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Bit Şabu, Fransız savunmacısı Galatasaray'ın, Leipzig'ten zannediyorum ki satın alma opsiyonunu kiralık olarak bu transferi Galatasaray gerçekleştiriyor. Bir merkez orta saha mı olacak, bir savunma takviyesi mi olacak diye son günlerde merak edip bunun üzerine konuşurken Galatasaray tercihini bu anlamda kontenjanda savunmadan yana yaptı ve Bit Şabu bugün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü, resmi sözleşme, ilerleyen saatlerde bir açıklamada bekliyoruz Galatasaray'dan bu anlamda. Zeki Zundurukan.
0: Ya tabii ki bu Leipzig'e gelmeden önce PSG tarafından el üstünde tutulan
1: akademide
0: çıkıştı, evet Paris ama sonrasında Leipzig keşfedip transfer ediyordu. Fakat Leipzig'de son iki yılda yaşadığı ard arda sakatlıklar nedeniyle 30 maç kaçırmış. Yani çok maç kaçıran bir oyuncu. Sonuçta Abdülkerim Bardakçı'ya alternatif olarak alınan bir sol stoper. Uzun boylu 1.96 boyunda,

0: hızlı bir stoper olduğu söyleniyor. Tabii ben izlemedim. Yani izlemediğim oyuncuya da kalkıp işte övgüler yağdıramam. Çok var medyada, dijitalde görüyorum izlenmemiş oyunculara. Çünkü izleyecek oyuncuyu o kadar Leipzig'te göremedik. Yani Leipzig bu oyuncuyu niye bıraktı onu da söyleyeyim. Leipzig iki tane stoper aldı. Hatta biri Reims'ten aldığı en son stopere 18 milyon euro verdi. Ondan önce aldığı bir stoper daha var. Ona da 17 milyon euro verdi. Son hafta bu iki stoper oynadı. Bitşuay'ı söylemek zor. Yani
1: Bitşabu.
0: Yedek kaldı. Yedek kaldı. O yüzden de tabii ki Leipzig sattı. Ya da şey kiraya verdi onu söyleyeyim. Yani ama zorunlu satın alma opsiyonu yok. İsterse şöyle bir durum varmış, 25 milyon euro gibi bir ücret çıkıyor Galatasaray isterse eğer. Hani ben oyuncuyu beğendim almak istiyorum derse sezon sonunda Haziran ayında 25 milyon euro.
2: Bunlar da pazarlığa muhtaç
0: tabii,
2: şeyler.
0: Yani. Tabii ya, ama bunlar. Bilmiyorum yani şu anda savunmanın tandemini Okan Hoca yine de bozmayacak. Ama ne olur Abdülkerim Bardakçı daha çok hırslanır. Hani şimdi bir yedeği var çünkü.
2: Ben sana bir söyleyeyim sevgili Zeki. Abdülkerim falan Batshuayi.
1: Bitşabu hocam.
0: Bitşabu.
1: Çok evet hocam, çok Batshuayi.
2: Ağzımıza ulaşınca Batshuayi'ye kaşı ağzı.
0: Bir de söylemeyiz. Batrakoğlu'na Batakoğlu gibi.
2: Yani Bitşabu'dan rekabete girebilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ne Sanchez'de ne de Abdülkerim'de. Bravo. Sadece bir rotasyon oyuncusu
0: aynen,
2: olur.
0: Aynen, öyle
2: bu rotasyon oyuncusunda da şansı aldığı zaman nasıl bir oyuncu olduğunu oynattığı zaman Okan Hoca onu görmemiz lazım. Daha iyi değerlendiririz. Ya bazen bu futbolcular hepsi geldiğinde oynadıkları yerlerdeki futbol iklimiyle burası çok farklı bir lig. Dolayısıyla da bu farklı ligde Galatasaray'a geliyorsunuz. Galatasaray'ın o seyircisiyle beraber baskı altında oynayacağınız maçlar var. Seyirci altında oynayacağınız maçlar, maçların derecesinin zorluk derecesi var, hafifi var, zoru var. 55-60 maçlık bir seneye giriyorsunuz. Burada muhakkak ki Bitşabu'ya sıra gelecektir ama bu sıra geldiği zaman da biz onun nasıl bir oyuncu olduğunu, geniş alanda nasıl yakalandığında nasıl olur, bir pozisyon verir mi, sezer mi, yukarıdan, yerden, havadan, oyun kurulumunda bunların hepsini görmeden olmaz.
0: Bir de neden Bitşabu diyebilir Galatasaray taraftarı? Yusuf Akçiçek'le gerçekten anlaşmıştı Galatasaray ama Ali Lal tabii öncelik oydu. Ali Lal'le anlaşamadı. Ali Lal çünkü ben Yusuf Akçiçek kadar iyi bir stoper bulamam diye teknik direktörü de kabul etmemiş. Yani ben veremem hani yerine kimi alacağız diye. Orada sorun çıkıyor.
1: Inzaghi orada.
0: Yani Inzaghi bravo. Inzaghi kabul etmiyor. O yüzden de olmuyor. Zaten bir dönem Fenerbahçe'nin de bir ilgisi oldu. Ama bırakmadılar. Yani Yusuf Akçiçek'i bırakmadığı için kulübü olmadı. O yüzden bir çubuğa oldu.
1: Şöyle yapalım. Bugün sabah saatlerinde oyuncunun İstanbul'a geldiğini aktarmıştık. Hatta görüntüler de havalimanından ekranlara geliyor. Çok da kısa açıklamaları da oldu Bitşabu'nun havalimanında. Bu dilimi noktalayacağız ama noktalamadan o açıklamaları da bir hatırlayalım. Dönüşte Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
3: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
4: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
5: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
6: Donc, comment on prononce ton nom?
3: El Shaddai.
6: El Shaddai.
3: Bitşabu.
6: Bitşabu.
5: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
6: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
3: On se voit très vite.
4: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
1: Evet, tabii ki haklı olarak oradaki basın mensubu arkadaşlarımız da telaffuzunu bizzat oyuncuya sormuşlar. O da El Shaddai Bitşabu gibi bir telaffuzda bulunuyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var herhalde. Evet. Daha net bir şekilde bu telaffuzu çözeceğiz. Bu arada bu yıl Süper Lig'e de telaffuz konusunda çok zor oyuncular geldi. Yani aynen. Spiker, maç anlatan evet. Spikerlerin de bu anlamda işi gerçekten
2: Galatasaray'ın orta sahası tekrar.
1: Leslie.
0: Şeyi de çok zor öğrendik.
2: O Keçuk bu değil mi?
0: İşte evet.
2: O Keçuk bu.
0: Çivuka, Vivo'yu çok zor öğrendik. Ona da sordular ne diyeceğiz sana diye. Vivo bilmem Vivo'dan ne hep diye, deniyor. Evet.
1: Vivo ile başladık. Vivo'yu sonunda bulduk.
2: Muhtemelen... Hayır, sezon başında Vivo ile başlıyoruz. Sezon sonu Vivo ile bitiriyoruz.
1: Bishabu için de biraz daha ilerledikçe
2: ilerleyen haftalarda. Eşabı ile başlıyoruz. Onu da Bishuba ile bitiririz.
1: Evet,
2: ya.
1: Doğru. Bir yolunu bulacağız. Mesela Leslie Ugochukwu'ya Leslie demeyi tercih edenler var. Bakalım. Oyuncu merak uyandırıyor bir anlamda. Evet. Neden? Çünkü işte CV'si, Paris altyapısı, devamında Leipzig 15 milyon euro bedelle bu oyuncuyu kadrosuna katmıştı.
0: Size'lı bir oyuncu. Uzun boylu olmasına rağmen.
1: Bu arada oyuncunun yani fiziğine rağmen en güçlü özelliği atletik olması.
2: Atletik olması, evet. Hızlı diyorlar. Hızlı kaçırmaması oyuncu.
1: Yani şöyle, bu transferle birlikte zaten Galatasaray iç saha maçlarında özellikle çok savunma çizgisini önde kuran, evet, bir takım ama bu transferle beraber özellikle Davinson'la birlikte sahada gördüğümüz anlarda çok risk alan, pozitif anlamda bunu söylüyorum. Anladım. Bir oyun anlayışı görebiliriz sanki Galatasaray'da hocam.
2: Ya tabii ki bir kere Sanchez'le Abdülkerim'in uyumu ve oynama alışkanlığını kolay kolay bu oyuncuyla giderebileceğini düşünmüyorum. Ama tabii ki oyun oynadığında zaman zaman rotasyondaki maçlarda yavaş yavaş Okan Hoca büyük bir ihtimalle ona vereceği şanslarla Galatasaray'a bir ısındırmaya, o bölgedeki oynama alışkanlığını oturtmaya çalışacaktır. Galatasaray'ın tabii ki rakip alanda oynadığından dolayı da daha çok, yani oyunların ve de sürelerine bakıldığında rakip alanda çok oynamayı isteyen, arzu eden bir Galatasaray takımının özelliklerine bakıldığı zaman da Bishabu'nun özelliklerine bakıldığı zaman da size'lı olmasına rağmen aynı zamanda arkasına çok top yemeyen, mümkün olduğu kadar rakibe basan, havadan etkili olan, oyun kurulumunda çok fazla yetenekli olmasa da oyun kurulumuna bir şekilde destek verebilen bir oyuncu modeli. Ama hep ben onu söylerim. Yani bugün bir oyuncu aldığınız zaman geldiğiniz yerdeki oyun iklimiyle burası çok farklı olduğu için bakalım burada ne oynayacak, nasıl olacak, hangi oyuncularla alışkanlık nasıl oturacak, onu görüp bir, evet, karar vermek lazım hep beraber.
1: Bu transfer dönemindeki 5. transfer oldu Galatasaray'ın. Evet. Leslie ile başlamıştı. Batrakov, Leao, Deniz Gül ve Bishabu. Kalan kısıtlı sürede Galatasaray başka hamle yapar mı? Bunu da tabii ki konuşacağız. Hatta Aspor muhabiri Emre Kaplan da ilerleyen dakikalarda bizimle birlikte olacak ama reklam vaktimiz gelmiş. Bu saat dilimini noktalıyoruz ama hiçbir yere ayrılmayın. Transfere dair son dakika gelişmeleri spor gündeminde oldu.
7: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'nın da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal.
8: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
7: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri.
9: Şimdi Rafinha dışarıda buluştu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon, Anthony Gordon, Cárdenas, Koundé.

0: Koundé bu kez uzun topta çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının dördüncü golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal. Lamine Yamal. Chavez Bart. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sağda. Beşinci golünü atıyor Barcelona'nın. Kendisinin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: İyi akşamlar değerli futbol severler. Osasuna Etafe mücadelesine hoş geldiniz. Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kaviste. Bu demir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi. Terat. Ara pas güzel. Ceza alanı içi. Şut. Arka direkt gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal. Son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala. Satriano sağ kanat. Kiko Femenia ceza alanı kalabalık. Orta sekti. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranlarımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Doğa Spor Radyo. Reklam.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: A Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: 1965 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taçlandırdı. Güzellikler
1: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: benim için.
1: Ölmekten değil, kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
2: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
3: Bak bu baygın bakışlar var ya, masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
2: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
0: Abla orası bizim babamızı kaybettiğimiz, bizim ikimizin de dağılığı yani.
1: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz her tahsili bulacağım.
4: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
5: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
3: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
7: Avrupa'da sol ayağını, yani ayağını daha doğrusu en iyi kullanan stoperlerden birisi olarak bahsediyor Bitiş Abu'dan.
8: Leipzig Maxim Esteve'yi Burnley'den almış 25 milyon euroya bu yaz transfer döneminde. Evet, Abdülkone'yi de Reims'ten almış 17 milyon euroya. Yine Castelle Lukeba ve Willy Orman. Yani 4 tane
7: stoperi
8: çok
7: var.
8: Çok iyi stoper olduğu için bunu da kiraya vermiş. Yani sonuçta atıl bir oyuncu değil. Leipzig'in kullandığı bir stoper. Belki Galatasaray'da da kendini geliştirecek. Abdülkerim Bardakçı'nın performansını artıracak. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bunu Fenerbahçe de yapacaktır. Denizgül'de de aynı şeyi yapabilir Okan Hoca. Şimdi savunma stoperler önemli. Çünkü çok pozisyon gelecek kalene. Hücum da önemli. Oralarda rotasyon dinlendirmeye gidebilir. Yani dinlendirmeye gittiğinde Bitiş Abu'yu kullanabilirsin. Abdülkerim Bardakçı çünkü temposu zaman zaman ağırlaşabiliyor, yorulabiliyor. Davinson Sanchez daha dinamik ona göre. Bu anlamda da rotasyonda kullanabileceği bir oyuncu.
7: Biraz daha gönül rahatlığıyla
8: daha rahat olacak
7: yazabileceğiniz bir isim.
8: Bir de şu var, savunma oyuncuları, stoperleri genelde sakatlanabiliyor. Orada eyvah demeyeceksin. Mesela Beşiktaş'ta hani öyle bir risk olabilir. Az önce kimi demiştiniz? Kullanmadığı Beşiktaş'ın stoperi Yasin.
7: Yasin. Evet.
8: Hani Galatasaray'da da evet kullanılmayan stoperler var ama orada hemen denklemde içeri atabileceğim bir oyuncu Bitiş Abu.
7: Galatasaray'a dair daha geniş yelpazede konuşabilmemiz için tüm bilgileri, tüm son gelişmeleri Aspor ekibinden sevgili Emre Kaplan bizlerle paylaşacak. Emre hoş geldin yayınımıza.
9: Bulduk. İyi yayınlar Furkan.
7: Teşekkür ederiz.
9: Zeki abiye de selamlarımızı iletelim.
7: Bu transfer dönemindeki 5. takviyesi oldu Galatasaray'ın Bitiş Abu ve kalan artık özellikle UEFA'ya verilecek liste adına son birkaç saatinde içerisindeyiz. Taraftarların en çok merak ettiği soruyu sana sorarak elbette başlamak istiyorum. Bitiş Abu sonrası Galatasaray'da yeni bir takviye planlaması var mıdır kalan bölüm için?
9: Aslında son 1-2 güne düşünülen, durumu takip edilen, olduğu halde bir fırsat oluşması halinde hamle yapılması beklenen isimler vardı ama şu an itibariyle, bu saat itibariyle artık yeni bir hamlenin gelmesinin zor olduğunu söyleyelim. Bitiş Abu dün gece saatlerinde gelecekti. Biraz aslında aksilikler de yaşadı yol esnasında ki normal şartlarda bugünün ilk saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyordu. Fakat Berlin'e giderken bir trafik kazası nedeniyle yolun kesilmesi, trafiğin durması sebebiyle gelişi gecikti. Başka bir şehir üzerinden İstanbul'a geldi ve Galatasaray'ın yeni stoperi olarak artık Şampiyonlar Ligi listesine yazılacak. Şunu söyleyelim, Galatasaray'da dediğin gibi bu transfer döneminde 5 oyuncu kadroya katıldı. Bunların tabii en dikkat çekenleri Rafael Leao ve Alexey Batrakov. Onun dışında yine Hugo Çukwu ismi var, Bitiş Abu var ve Deniz Gül de yine dün gelen isimler oldu. Bitiş Abu ile ilgili şu notu paylaşmakta fayda var. Galatasaray scout ekibinin aslında listesinde en başından beri yer alan isimlerden bir tanesiydi. Ama tabii burada hem 10+4 yabancı kuralı, oradaki denge, hem de Şampiyonlar Ligi listesiyle ilgili dengeyi gözeterek biraz Yusuf Akçiçek ismine aslında Galatasaray ağırlık vermişti. Dün öğlen saatlerine kadar Yusuf'un durumu takip edildi. Fakat kulübü yeni bir stoper takviyesi şimdilik yapmadığı için, biraz bu konuda ağır davrandıkları için Galatasaray'da elindeki alternatif olan Bitiş Abu ismine yöneldi. Galatasaray'da tabii taraftarın bugün özellikle en çok merak ettiği, en çok üstünde konuştuğu konu orta sahaya acaba bir transfer daha gelir mi? Özellikle direkt olarak ilk 11'de oynayabilecek bir orta saha transferi gelir mi? Galatasaray yönetiminin burada transfer dönemi boyunca yayınlarda defalarca aslında zikrettiğimiz bir isim Kamavinga için son güne kadar bir bekleyişi vardı. Kamavinga ile ilgili hala çünkü Real Madrid'in ayrılık durumu söz konusu. Artık evet, Avrupa'da birçok yerde transfer kapandı. Burada Galatasaray'ın ve Türk takımlarının bir günlük bir avantajı şüphesiz var ama bugüne kadar aslında Real Madrid'in oyuncuyu gönderme konusunda gelecek bir teklife göre olumlu baktığı bir durum vardı ama oyuncunun şu an itibariyle Real Madrid'den ayrılma gibi bir düşüncesi oluşmamasıyla birlikte Kamavinga defterin en azından şimdilik Galatasaray adına, çünkü Ocak döneminde yine belki durumu takip edilebilir Kamavinga'nın ama şimdilik kapandığını söyleyebiliriz. Bunun dışında da zaten bir orta saha transferi çok fazla planlanmıyordu. Evet, bakıldı bazı isimlere, özellikle son günlerde bir fırsat oluşur mu? Kamavinga dışında da işte bugün çok fazla ismi zikredildiği için söylüyorum. Kamara konusu mesela takip edilen konulardan bir tanesiydi ama burada da herhangi bir girişimin olmadığını söyleyelim. Çok çok yüksek olasılıkla, çok sıra dışı bir durum olmadığı takdirde Galatasaray artık Bitşa bu hamlesiyle birlikte transferi kapatmış gibi gözüküyor. Yine de takip etmekte fayda var. Son anlarda, son saatlerde yeni bir sürpriz gelebilir mi? Ben dediğim gibi çok beklemiyorum. Çok sıra dışı bir durum olur bu saatten sonra yeni bir transferin gelmesi. Tabii dördüne kadar süre var. Listeler bugün

0: teslim edilecek. Zaman zaman kulüplerimizin en azından Ocak ayına kadar sadece ligde oynatmak üzere bazı oyuncular için hamleler yaptıklarını gördük. Galatasaray adına bu isim belki Arda Okan kurtulan olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu konuda bir girişim yapıldı. Arda Okan'la Galatasaray yöneticileri İstanbul'da görüştüler. Oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını söyledi. Galatasaray 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Göztepe'nin beklentisi biraz daha yüksek. En azından lig rotasyonunda değerlendirmek için bile olsa Arda Okan'la ilgili belki bir gelişme olabilir. O şerhe düşmekte fayda var. Bu akşam için yeni bir şey beklemiyoruz ama ayın 4'üne kadar olabilecek bir hamle olarak bunu da söyleyebiliriz Furkan.
1: Emre, iki sorum daha olacak izninle. Victor Nelson zannediyorum ki ülkesine, Danimarka'ya transferi gerçekleşecek. Bir de bugün Barış Alper Yılmaz'ın basına yansıyan haberlerde antrenmana çıkmadığı yönünde bazı bilgiler vardı. Burada taraftarın endişe etmesini gerektirecek bir durum söz konusu mudur Barış Alper'le ilgili?
0: Barış'tan başlayayım. Barış ağrılarından dolayı bugünkü antrenmanda yer alamamış ama yani Barış'ın ağrı eşiği gayet yüksek. Evet, bugünkü antrenmanda yer almamış olabilir ama ben Başakşehir maçında ilk 11'de olmasa bile kadroda olacağını düşünüyorum açıkçası. Genel itibariyle bugüne kadar tanıdığımız Barış Alper Yılmaz profilinden de yola çıkarak çok fazla maç kaçıran bir oyuncu değil. Çok çok da aşırı ciddi bir durum olmadığını da söyleyelim. Belki ilk 11'de başlamayacaktır ama maç kadrosunda kendisine yer bulabilir. Nelson konusuna gelecek olursak da Victor Nelson bu sabah saatlerinde ülkesine döndü. Nordsjælland kulübüyle anlaştı ve Galatasaray karşılıklı anlaşarak oyuncunun sözleşmesini feshetti. Tahmin ediyorum ki Nordsjælland tarafından da bir imza ücreti alacaktır Victor Nelson. Çünkü burada aldığı maaşın bir hayli altında bir rakama imza attığı bilgisi var. Zaten Galatasaray adına en baştan beri kadroda düşünülmeyen, hatta kampa bile dahil edilmesi çok planlanmayan bir oyuncuydu. Süreç biraz uzadı, beklenen teklifler gelmedi. İlk etapta 5 milyon euroluk bir tekliften bahsediliyordu bundan yaklaşık 1,5 ay önce. Galatasaray yönetimi bu teklifi kabul etmedi. Daha yüksek rakamlar beklendi fakat Nelson için o teklifler gelmeyince zaten şu anda hem takımda düşünülmemesi hem de yabancı kontenjanında yer olmaması sebebiyle yolların ayrılması beklenen, belki de en başta beklenen isimdi. Bugün itibariyle bu ayrılık da gerçekleşti. Victor Nelson'un Galatasaray serüveni artık tamamen sona erdi.
1: Sizin var mıdır sorunuz Emre Kaplan'a?
2: Her şeyi söyledi Emre Kaplan.
1: Evet, oldukça detaylı bir şekilde tüm bilgileri paylaştı. Emre, çok teşekkürler sana. Kolay gelsin diyoruz. İlerleyen saatlerde yeni bir gelişme olursa Galatasaray'a dair tabii ki Emre ile tekrar bağlantımız olabilir. Buyurun.
2: Hayır, şunu sormadım. Çünkü Emre Kaplan da yani böyle bir bilgi yok diyecektir. Ben bugün şeyi işte Kamavinga'nın hani zora girmesi nedeniyle tekrar Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir girişimde bulunacağı ile ilgili haberler gördüm.
1: Çok özür diliyorum bu arada. Bir transfer gelişmesi var ki zaten beklenen de bir ayrılıktı. Bir saat önceki dilimde de ifade etmiştik Beşiktaş bölümünde. Siyah beyazlar João Mário ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşmiş oldu. Çok yüksek olasılıkla da João Mário Yunanistan'a, AYK'ya transfer olacak ki geride bıraktığımız sezonda yine kiralık olarak AYK forması giymişti. Beşiktaş Portekiz'de oyuncuyla yollarını resmen ayırmış oldu. Karşılıklı anlaşılarak yolların ayırdığını Beşiktaş Kulübü ifade ediyor. Buyurun Zeki Zundurkan.
2: Yani Inter Kulübü'yle Galatasaraylı yöneticilerin bir görüşme yapacağı ve Hakan Çalhanoğlu için son bir girişimde bulunacağı ile ilgili bir haber gördüm. Tabii teyit ettirme şansımız yok böyle haberleri transferin son günlerinde. Yani mantıklı mı? Çok mantıklı ama olur mu? Ya Inter bırakır mı? Sezona iyi başladı. Geçen yılda çok iyi bir sezon geçirdi ki Inter kulübü sözleşmesini uzatmak istiyor Hakan Çalhanoğlu'nun. Hani böyle bir sürpriz olabilir mi diye hani haberdir. Sonuçta söylemek istedim ama Kamavinga ile ilgili ben hala yani bir sürpriz bekliyorum. Niye bir sürpriz bekliyorum biliyor musun? Çünkü Başkan Dursun Özbek hep şunu söyledi. Divan kurulunda söyledi, genel kurulda söyledi, mikrofonlar uzatıldığında söyledi. Taraftarımız merak etmesin, sabretsin, en iyi transferleri biz yapacağız. Fenerbahçe çok iyi transfer yaptı. Beşiktaş yaptı, Trabzonspor yaptı. Hani bir dünya yıldızı istiyorlar. Diyeceksin ki Rafael Leão. Tamam, Rafael Leão'nun ismini çok eskitti medya ya da süreç. 2,5 aylık bir sürece yayıldı Rafael Leão. Yani olacaktı ama Ben Haziran ayından itibaren sokakta, markette, AVM'de nerede karşılaşırsam Galatasaray taraftarıyla şunu

0: sordu bana hep. Kamavinga'yı. Kamavinga'yı alıyor muyuz? Kamavinga çok iyi. Biz onu istiyoruz. Genelde hep Kamavinga dediler. Olmayabilir de. Oyuncu Real Madrid'den ayrılmak istemeyebilir de. Real Madrid çok iyi gidiyor. İşte 3 maçta da oynadı sonuçta. Evet. Mourinho görev verdi. Ama Mourinho bir tek taktik gereği de oynatmış olabilir. Hani benim futbolcum değerli. Piyasası bu. Yani masada güçlü olabilmek için bunu da yapabilir. Bu kurnazlığı da yapabilir. Kamavinga olmuyorsa bile, hani o yüzden dedim acaba Hakan Çalhanoğlu olur mu? Çünkü taraftar ne olursa olsun.
1: Şimdi size karşıt bir görüş gibi olmasın. Yanlış anlamayın lütfen. Yok,
0: estağfurullah.
1: Real Madrid'in mevcut kadrosuna şöyle bir göz attım. Hani merkez orta sahada kaç oyuncu var? Çünkü transfer dönemi sona erdi. Orada da herhangi bir takviye yapamaz artık Real Madrid. Merkez orta sahada oynayabilecek Kamavinga var, Tchouameni var, Bernardo Silva'yı Mourinho merkez orta sahada değerlendirdi şu ana kadar. Bellingham biraz daha ofansif bir orta saha, Valverde de yine aynı şekilde biraz daha ofansif bir orta saha. Yani o rolde mevcut kadroda çok profil olmadığı için, süre de olmadığı için Real Madrid adına bence Kamavinga'ya çok artık onay vermeyebilirler
0: olabilir,
1: diye düşünüyorum.
0: Olabilir. Ya zaten 50 milyon euronun altında bırakmıyorlar. 50 milyon euroyu Real Madrid'in önüne koyarsan belki kabul eder ama 50 milyon euro Kamavinga'ya veremiyorsan son dakika gelişmesi olarak, yani çünkü sonuçta dördünde bu transfer dönemi bitiyor. Belki bizim ligimiz için de bir transfer yapabilir. Lig için. Lig yarışı da çok çetin geçecek çünkü Galatasaray adına. Çünkü üst üste 5 şampiyonlukla tarihe geçmek istiyor. Okan Hoca da, Galatasaray yönetimi de, Galatasaray da. Orada belki hani Hakan Çalhanoğlu mu, bir başka bir isim mi olur? Yoksa bugün uçak hazır mı sonuçta? Yani transfer uçağı hazır. Gardi'den haber beklediler. Demek ki Gardi'den o haber gelmeyecek. Çünkü Gardi'ye 2 gün önce, 3 gün önce yetki verdi. Kamavinga ile görüşmesi için Galatasaray kulübü. Olmuyorsa başka, Gardi'nin ajandasında mutlaka Galatasaray için bir orta saha oyuncusu vardır. O olmuyorsa şunu alalım, ne düşünüyorsunuz diyebilir. Galatasaray'a o pazarlığı yapabilir. Ya o uçak kalkıp bir orta saha oyuncusu indirir. Ocak ayını bekleyemez Galatasaray. Çünkü Torreira ile ilgili çok şey çıkıyor. Yok Fiorentina gidecek, yok işte Dikelme istiyor, o oluyor, bu oluyor derken Torreira da çok yıpratıldı. Torreira da yıprandı ve artık yetmiyor. Güç olarak da yetmiyor Galatasaray orta sahasına. Güçlü takımlara karşı Galatasaray orta sahası, orta sahada zorlanıyor Galatasaray. Şimdi bakıyorsun İlkay ortalarda yok. Lemina bir var bir yok. O da gidecek mi kalacak mı hala? Bugün o tartışılıyor. Yani aslında gidecek de Al-Shabab'tan 6 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Başkan Dursun Özbek kalsın. Yararlı bir oyuncu deyince kaldı. Şimdi orada oynatacak çok fazla oyuncusu da yok Galatasaray'ın. Yani şimdi Leao geldi, bakıyoruz bir denkleme bakalım. Leao geldi, sol kanatta oynayacak. Barış Alper'den vazgeçemez diyelim, sağ kanata attın. Şimdi Leroy Sané yedek kaldı diyelim. Yunus daha çok 10 numara bir oyuncu. Yani orta sahada oynayabilecek çok, Batrokov 10 numara. Yani çok oyuncu da çıkmıyor. Şimdi Gabriel Sara var, o da daha çok yine de hücuma yakın bir oyuncu.
1: Bu arada
0: oyuncu.
1: Sayı olarak var.
0: Var yani ama.
1: Nicelik olarak var.
0: Şampiyonlar
1: Ligi
0: için
1: konusunda
0: tabii,
1: soru işareti var.
0: Şampiyonlar Ligi için diyorum. Galatasaray'ın evet, hep başarısının size nedeni neydi? Güçlü orta sahası. Cem Hocam da bilir. Fenerbahçe'nin şimdi bakıyorsun orta sahada 3 tane çok önemli oyuncusu var. Şimdi Kantesi var, Yenduzisi var. İsmail oraya giremiyor bile. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun işte Salih Özcan'ı var. Olay İtan'ı var. Orkun'u var. İşte Raskin olursa Raskin olacak. Ya o ya Beşiktaş'ın orta sahası çok güçlendi. Evet. Diğer taraftan dediğim gibi Galatasaray'ın ne olursa olsun en büyük eksikliği şu anda orta sahada. Eğer Ocak ayını beklerlerse Şampiyonlar Ligi'nde de çok sıkıntı yaşarlar, ligde de çok sıkıntı yaşarlar. Galatasaray çok bu kadar çok pozisyon vermesinin bir nedeni orta sahasının zayıf kalması, yumuşak kalması. Oraya Okan Hoca nasıl çözüm üretecek bilemiyorum. O yüzden ben bugün Galatasaray'dan orta sahaya bir hamle bekliyorum.
1: Bir bağlantımız, telefon bağlantımız olacak. Galatasaray'a dair az önce Emre Kaplan da ifade etti. Eğer olursa kalan bölümde Galatasaray'dan bir Arda Okan Kurtulan transferi olabileceğinden bahsetmişti. Göztepe'nin başarılı sağ beki için Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor. Yeni Asır gazetesinden Doğancan Bingöl, Aspor ekibinden aynı zamanda. Bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar diliyorum Furkan.
1: Teşekkür ederiz. Galatasaray'da tabii ki biz özellikle merkez orta saha için olabilecek olan fırsatlardan bahsettik ama sarı kırmızılı ekiple sağ bek bölgesi içinde Arda Okan Kurtulan gündemi mevcut. İzmir'de özellikle Göztepe cephesinde biz bu girişimlerin, bu haberlerin nasıl yankı bulduğunu merak ediyoruz. Bu transferin gerçekleşme olasılığı kalan kısıtlı gün ve saatlerde nasıl, bununla ilgili sizdeki son bilgileri rica edelim.
2: Tabii şu an transfer döneminin sonlanmasına çok sayılı gün kaldı. O yüzden biraz transfer gündemi hareketli. Galatasaray ile Göztepe arasında da sıcak saatler yaşanıyor. Galatasaray geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ardından Arda Okan için yeniden harekete geçti. Burada özellikle Okan Buruk'un oyuncunun performansından oldukça etkilendiği ve maç sonrasında Arda Okan'la ilgili olumlu görüşlerini yönetime ilettiği bilgisi önemli. Zaten Galatasaray'ın Arda Okan'a ilgisinin de yeni olmadığını söyleyelim. Sezon başında da yani yaz döneminin başında da oyuncunun durumu için Göztepe ile temas kurulmuştu. Ancak transfer gerçekleşmemişti. Geçtiğimiz haftaki karşılaşmada Arda Okan'ın performansı bu ilgiyi yeniden somut bir noktaya taşıdı. Galatasaray cephesi oyuncunun hem sağ bekte hem de kanatta, sağ kanatta görev yapabilmesini önemli bir avantaj olarak görüyor. Özellikle yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Arda Okan Galatasaray için önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Güçlü bir pozisyonda Galatasaray, yani oyuncuyu istiyor. Göztepe'nin de şu anlamda eli güçlü. Oyuncunun İzmir temsilcisiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Göztepe Arda Okan'ı geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı. Oyuncu daha o dönemden gelecek vadeden yetenekler arasında gösteriliyordu ki Göztepe'deki performansında oldukça dikkat çekti, dikkatleri üzerine topladı. Göztepe'nin transfer görüşmelerinde ilk etapta kapıyı 10 milyon euro üzerinden bir rakamla açtığını biliyoruz. Şu anda ise Galatasaray'ın yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı gelen bilgiler arasında. Ama İzmir ekibi 8 milyon seviyesinde bir bonservis beklentisi var Göztepe'de. İki tarafta henüz rakam konusunda anlaşma yok ama pazarlık devam ediyor. Tabii transfer konusunda başka bir formül de var. Bu da takas formülü. Galatasaray'ın Arda Okan transferinde de bonservis ödemesi değil, oyuncu takasını da gündeme aldığı belirtiliyor. Bu noktada sarı kırmızılarda Nihega, Kazımcan Karataş veya Günay Güvenç isimlerinin Göztepe'ye önerilebilecek oyuncular arasında değerlendirildiği bilgisi var. Tabii Günay iddiası bir süredir gündemde. Ama Göztepe kalesinde Luka ve Arda Özçimen ikilisini düşündüğü için Günay ismi şu anda Göztepe'nin tam olarak talep ettiği şey değil. Ayrıca Günay ismi bir süredir konuşuluyordu. Göztepe'nin de yakından tanıdığı bir isimdi ama aldığımız bilgilere göre Günay'ın takımda mutlu olduğu ve takımdaki geleceğini sürdürmek istediği. Şu anda önümüzdeki süreçte görüşmeler devam ediyor. 6 milyon euro mu 8 milyon euro mu üzerinden sadece ilerlemiyor. Takas formülüyle birlikte nasıl bir paket olarak şekillendirileceği, Göztepe'nin de Galatasaray'ın önerdiği oyunculara sıcak bakıp bakmayacağı belirleyici olacak. Göztepe'nin tabi uzun süreli sözleşmesi olduğu için Arda Okan'ın elinin gücünün, pazarlık gücünün yüksek olduğunu belirtelim. İzmir ekibi tabi şöyle bir detay da var, son olarak onu da belirtelim. Geçen sezon da aynı buna benzer bir şey yaşanmıştı. Galatasaray Arda Okan'ı istiyor fakat Göztepe satma konusunda bir noktada da çekimsel. Çünkü taraftar da bu konuda birazcık yönetime baskı yapıyor. Çünkü Göztepe sezona tam olarak istediği gibi başlayamadı ve Arda Okan da takımın kilit isimlerinden birisi. Şu an görüşmeler sürüyor diyelim. Pazarlık devam ediyor. Gelişmeleri takip ediyoruz diyelim.
1: Sevgili Doğancan, hazır seni yakalamışken aslında Arda Okan Kurtulan konusunda sendeki bilgileri aldık. Fakat biz Göztepe'nin de transfer gündemini merak ediyoruz. 4 Eylül'e kadar Türkiye'de profesyonel

0: Süperliglerde transfer dönemi sona erecek. Göztepe'de kalan bölümde peki yeni takviyeler beklemeli mi Göztepe taraftarı? Bunu da merak ediyoruz.
1: Yani şöyle, Göztepe transferi büyük ölçüde noktaladı diyebiliriz. Tabii gündeme gelen iddialar var, konuşulan isimler var. Göztepe transfer konusunda bu yaz döneminde oldukça hareketli günler geçirdi. Takımdan ayrılan isimler oldu. Çok önemli isimler ayrıldı. Heliton gibi defansta, savunma hattındaki önemli isimlerden ayrılıklar oldu. Wuhan direkten döndü diyelim. Çünkü geçtiğimiz haftalarda ayrılıyordu. CSKA Moskova ile neredeyse imzalama aşamasına gelmişti. Fakat Rus ekibiyle bir anlaşmazlık nedeniyle teminat mektubu istedi Göztepe transfer gerçekleştirmek için. Fakat Rus ekibi uluslararası uygulanan ambargolar nedeniyle o teminat mektubunu Göztepe'ye sunamadı ve aslında o an tabiri caizse çantasını toplamış ve gitmeyi bekliyordu. Ben yaz döneminde Göztepe ile beraber Slovenya'da kampın bir bölümünde onlarla birlikteydim ve Wuhan hazırlık maçlarına da çıkmamıştı. Hatta CSK Moskova ile 15 milyon euro gibi bir bedelle anlaşılmıştı. Ama bu teminat mektubu gelmeyince o an takımda kaldı. Göztepe yeni transfer yapar mı? Yani %99 çok bir fırsat transferi olmadığı sürece ben yeni bir transfer beklemiyorum. Tabii Göztepe'li taraftarların transfer beklentisi var. Geçtiğimiz günlerde sol bek oyuncusu Amin Černý takımdan ayrıldı. Şu an takımda yine geçen sezon olduğu gibi tek bir tane sol bek var, Richard O'Connor. Bir sezonu ya da Ocak ayı transfer dönemine kadar tek bir sol bekle geçirmek biraz riskli de olsa taraftarın beklentisi de var. Ama şu an dediğim gibi büyük ölçüde transferi tamamladı. Çok sürpriz fırsat bir transfer olmadığı sürece Göztepe'nin yeni bir transfer yapmasını beklemiyoruz.
0: Doğancan Bingöl, çok teşekkür ederiz. Göztepe cephesinden de son bilgileri bu şekilde almış olduk. Yeni Asır gazetesi muhabiri Doğancan Bingöl bizlerle birlikteydi İzmir'den. Arda Okan kurtulan transferinde Göztepe cephesindeki son bilgiler nelerdi? Doğancan oldukça detaylı bir şekilde özetlemiş oldu. Teşekkür ediyoruz. Doğancan da bu arada yani spor medyasında Göztepe'yi özellikle en yakından takip eden isimlerden birisi. Tebrik ederiz. Bu anlamda çok net bir şekilde süreci aktarmış oldu. 8 milyon euroluk bir talebi olduğundan bahsetti Göztepe'nin ama tabii burada pazarlık mutlaka olacaktır kulüpler arasında.
2: Görüşmeler sürüyor dedi.
0: Evet, devam ediyor dedi görüşmeler. Evet. Bir takas detayından da bahsetti. Evet. Yani bu süreçte işte Niyaga, Günay Güvenç, Kazımcan Karataş gibi isimlerin de takas noktasında gündeme gelebileceğinden yine Doğancan da bahsetti.
2: Kazımcan Karataş'ı Başakşehir'de istiyor ama bakalım. Ya, yani Arda Okan kurtulan gerçekten Galatasaray'da oynayabilir. Yani ilk 11'de oynatabileceği bir oyuncu. Yani oynar, onu söyleyeyim. Özellikle ben ön taraftaki etkinliğini, yaptığı ortaları çok beğeniyorum. Ama Göztepe düşüşte olan bir takım. Hani Arda'yı bile büyük takımda görmek lazım. Hani Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi takımda daha da fark yaratacak bir oyuncu. Güçlü bir oyuncu bir defa. Biraz da hızlı da, yani hızlı da, yavaş da değil. Hem güçlü hem de iyi ortalar yapan, kafasını kaldırıp nereye topu atacağını bilen bir oyuncu. Altyapısı çok iyi. Ben Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse ki 8 milyon euro Arda'ya verilir. Yani yabancı oyunculara 30-40 milyon euroların verildiği ortamda Arda gibi bir oyuncu.
0: Süper Lig'in en dikkat çeken yerli oyuncularından.
3: Arda'yı bugün yabancı bir takımdan alsan 10 milyon üzerinde alırsın. Evet. Kesinlikle. Ya bugün Arda Okan sadece Galatasaray'da değil. Bugün Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon bütün bu takımların çok rahatlıkla kadrosunun içerisinde olup ilk 11'de oynayabilecek
0: özellikler. Hocam sizce en çok hangisinin ihtiyacı var mesela?
3: İhtiyacı olandan daha ziyade takım planlamasıyla hareket etmek lazım. Ben mesela Fenerbahçe'nin 10 tane yabancısını düşünürken Semedo'dan çıkıp ve Arda Okan'la beraber orayı bir Türk oyuncularla Arda Okan ve Mert'le beraber devam edip Semedo'nun yerine de daha farklı bir profilde Asensio'nun arkasına olabilecek bir 8-10 numara gibi bir oyuncuyla devam eder.

0: veya Taliska'yı tutardım diye düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi bu adam niye ayağa kalktı diye merak edenler olabilir. Bir Barco çalışmamız var. Az önce bahsetmiştik, dört büyük kulübün orta saha rotasyonu, yapılan takviyeler sayısal anlamda gerçekten Galatasaray'da bir problem olmadığını aslında burada da bir kez daha görüyoruz. Galatasaray'ın güncel orta saha rotasyonu: Mario Lemina, Lucas Torreira, Renato Niaga, Leslie Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Eyüp Aydın. Fenerbahçe'de ise İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Bartu Elmas ve Mert Hakan Yandaş, 5 isimden oluşan bir orta saha, merkez orta saha rotasyonu. Beşiktaş'ta Salih Özcan, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Junior Olaytan, Fabio Miretti ve Kartal Kayra Yılmaz'ı görüyoruz. Trabzonspor'da ise Fabinho, Okay Yokuşlu, Tim Jabol, Folcarelli, Benjamin Buşuari, Ruslan Malinovski, Ozan Tufan ve Melih Kabasakal. Burada aslında tek tek de gidebiliriz. Eksiklikler ya da avantajlar. Biraz daha o ofansif olduğu için.
0: Ona bakarsan İlkay Gündoğan da Asensio pozisyonunda oynuyor. Veyahut da işte orada Sara da Asensio pozisyonunda oynuyor. Yani o pozisyonda
2: 10 numaralar yazılmamış.
0: 10 numaralar yazılmamış. Mesela Fenerbahçe'ye 10 numara olarak şeyi, Asensio'yu yazabilirsin oraya.
1: İrfan Can'ı da o zaman buraya ekleyebiliriz.
0: Tabii İrfan Can'ı da ekleyebilirsin, doğru. Ya yani o pozisyonda oynayan oyuncular, onu demek istedim ben sadece. 10 numaralar.
1: Evet, peki bu tabloya baktığımızda hangi takımın artıları, eksileri daha çok dikkat çekiyor sizce? Merkez orta saha önemli bir çünkü bölgeden bahsediyoruz.
0: Ya bence ya yani Galatasaray'ın bir kere şampiyon olmuş bir kadronun oturmuş bir orta sahası var. Bunu yani görmezlikten gelemeyiz. Torreira, Lemina ve de işte orada Kaan Ayhan, Sara, Niaga zaman zaman şey oldu, orada görev yaptı ama şöyle, burada çok farklı tabii senaryolarda, özellikle 55-60 maç bandında bir sezonu geçireceğimiz düşündüğümüz zaman buranın tabii çok başka oyunculara da evrildiğini söylemek lazım. Zaman geliyor, o oyuncuların performansındaki iniş çıkışlar, düşüşler, sakatlıklar, cezalar çok farklı bir orta sahip evrilebiliyor. Aynı şey Fenerbahçe için, diğer bütün takımlar için de geçerli. Ama bugün mesela şu anda Trabzonspor'un ne kadar oturmuş bir veya geniş bir derinlemesine orta saha kadrosu olmasına rağmen çok başarılı olamadığını söylemek lazım.
1: Trabzonspor olayı arıyor. Yani şu ana olayı kadar arıyor. Maçlarda yani gördük.
0: Bu kadar oyuncuların içerisinde bir olayı arattıracak bir oyuncuların grubunda olması, bu da yani Trabzonspor için yani çok kötü bir olay aslında bakıldığında. Yoksa bu oyuncuların hiçbiri şeysiz bir oyuncu değil ki, kariyersiz, gövdesiz bir oyuncu değil ki, hepsi iyi oyuncular. Bence burada tabii biraz da Fatih Hoca'nın takım olayına bakarken, bu kurguyu yaparken orada biraz sıkıntı çekildiğini düşünüyorum. Yani bu oyuncuların hepsini sahaya sürdüğünüz zaman o oyun yapısını, oyun kimliğini oluşturup bunu bir tabelaya yansıtırsanız o zaman zaten iş daha farklı yere gidiyordu. Belki de bugün Fatih Tekke istifade etmemiş bir teknik adam olacaktı. Yani dolayısıyla bugün bu tablolara baktığın zaman bütün kadroların hepsinin orta sahası dolu gibi gözükmesine rağmen ama oyunlara geldiğimiz zaman hangi oyuncunun yerine bir paradına birisini tutacağınız dediğiniz zaman orada tabii çok detaylı bir çalışma yaptığınızda karşınıza bambaşka figürler çıkıyor. Mesela diyelim ki Fenerbahçe, işte bugün Asensio yoksa İrfan Can onun yerine muadili olabiliyor mu, ikame edebiliyor mu? Yani tartışılır. Evet. Bugün mesela biz ne diyoruz? Fenerbahçe'nin orta sahasında tedbirli bir orta saha, işte Guendouzi, Kante, İsmail derken, hayır, İsmail Kartal diyor ki İsmail'e gerek yok diyor, ben İrfan Can'la oynayacağım diyor mesela. Evet. Gibi teknik adamların bizden daha farklı şekilde bakış açıları var. Evet. Bu da gayet doğaldır. 24 saat onlarla yaşayan bir kişi olarak da kadrolarını en güçlü şekilde maçları hazırlamakla mükellef zaten. Galatasaray için de öyle, Beşiktaş için de öyle, Trabzon için de öyle. Ama en önemlisi oyun kimliklerini, bütün bu oyuncuları entegre edebilmek. Teknik adamların da mahareti burada çıkıyor zaten.
2: Ya ben bu orta sahanın çok, yani takımlar için tabii ki orta saha sonuçta bağlantı yeri, en önemli yer. Yani bir insanın ayakları üst kısmı, yani kafa kısmı, asıl zeka kısmı. Ayaklar hareket ediyor. Zeka, kafa kısmı, zeka sonucu belirliyor. Ama ikisini birleştiren orta saha. Yani orta saha senin oynayacağın oyuna

0: bağlı. Yani hücum oyunu oynuyorsan ön tarafın, öndeki üçlünün çok iyi olması lazım. Sağ ön, sol ön ve santrforunun çok iyi olması lazım. Hani on numaralar eskisi gibi hep diyoruz ya, çok da önemli değil. Yani teknik adamlar on numara arayışına çok gitmiyorlar. İşte eskiden tek ön liberolu, hocam bilir, tek ön liberolu oyundan çift ön liberolu oyun gibi savunmanın önüne iki tane bugün güçlü profil koyuyorlar.
1: 4-1-4-1 gibi yani, oynayanlar var.
0: 4-2-3-1 böyle kopya artık. Bütün takımlar eskiden 4-4-2 oyunu futbolu vardı. Özellikle 2 puan.
2: İtalyano bunu değiştirdi. Yani, bunu evet. 4-3-3'e döndü çünkü.
0: Özellikle 3 puanlı sisteme geçtikten sonra oyun sistemleri de değişti. Eskiden 4-4-2 ezber bir oyun vardı. 4-4-2 ile oynanan. Şimdi işte dediğimiz gibi yine dörtlü savunma oynuyorsan 4-2-3-1'i mutlaka teknik adamlar kullanıyor. Yani aslında ilk 11'de 6 savunma oyuncusunun olmasını ben çok gerekli bulmuyorum. Yani daha çok böyle hücum futbolu oynamak için tek ön liberolu sistemin daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama orada da teknik adamlar işin kolayına kaçıyor. Gol yemeyeceğim ben kardeşim, oraya iki tane daha adam koyacağım.
1: Ya ama işte öyle bir
0: bu sefer de ön taraf zayıflıyor tamam genelde. Az pozisyona giriyor.
1: O iki tane adamı koyduğun zaman şey olmuyor mu? Gene gol yiyorlar. Bir
0: tabii
1: şey fark
0: yiyorlar
1: etmiyor.
0: O ayrı.
1: Ya işte, orada işte ne biliyor musun Zekicim? Oradaki bütün dava oyunun şablonunu, oyunun kimliğini iyi oturtabilmek.
0: Doğru.
1: Önemli.
0: İşte o.
1: Ya bütün orada bütün şey dizilişlere bakıyorsun. 3-4-3 diyorsun, 3-5-2 diyorsun, 4-2-3-1 diyorsun, 4-3-3 diyorsun. Bu her dizilişin saha evet. içerisinde oyunun gidişatına göre o öyle şekillere
0: tabii değişiyor
1: ki,
0: tabii.
1: Bir bakıyorsun aynen. önde bir tek libero koymuş, herkes ileride.
0: Aynen.
1: Veyahut tabii. da ileride hiç kimse yok, 4-6-0 herkes evet. topun arkasından geçmiş. Yani temel dizilişlere bakıldığın zaman oyunun santrasıyla diyor, hakemin düğüyle beraber başlarken santrasını yaptığında temel diziliş bir vardır. Fakat temel dizilişte oyunun içerisinde duruma göre bir sürü roller verilmiştir tabii. oyunculara. Şimdi biz diyoruz ki mesela sen demin ne dedin? Tek ön libero. Ya tek ön libero da bazen de tek şey mesela Beşiktaş bazen ne yapıyor? Salih'i koyuyor. Salih Özcan'ı. Öyle evet. değil mi hocam? Orkun'u, Olaytan'ı, Çernisi sol taraftaki neydi? Sol ayaklı olan
0: Trossard.
1: Trossard ve ondan önce oyun İsmail ne sol ayaklı
2: hücumcu mu hocam?
1: Hücumcu sol tarafta.
2: İlhan mı?
1: İlhan. İleride işte Vlahovic. Ya bunların hepsi 4-1-4-1 dediğiz. Ama top rakibe geçtiği zaman ne yapıyor? Orkun içeri geliyor. Ondan sonra Olaytan ona sıkışıyor. Hmm. Ve başlıyorlar set oyununa dönüşmeye. Evet. Aynı şey Fenerbahçe için de görüyor. Evet. Galatasaray için de, Trabzon için de. Evet. Dolayısıyla her dizilişinde kendine göre avantajları ve dezavantajları doğru. var. Mühim olan rakibe göre oyunculara vermiş olduğun rolleri taktiksel, stratejik olarak disiplinli bir şekilde takımın uygulayabiliyor mu? Bütün şey bu. Yani bütün evet. kilit nokta bu aslında bakıldığında. Mesela biz bugün hep şimdi transferi konuşuyoruz. Ya bugün cumartesi günü çok önemli bir bugün 26-27 sezonu önemli bir derbisi var.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Beşiktaş maçı
2: yılın
1: var.
2: Yılın ilk derbisi, yeni evet. sezonun
1: yılın ilk derbisi. Sezonun ilk maçı, sezonun ilk derbisi. Test Şükrü Saraçoğlu'na Kadıköy'de herkes heyecanlı, Beşiktaş'ta evet. herkes heyecanlı. Dolayısıyla biz hep işte bir 3 saat kaldı, 2 saat kaldı diyoruz da bence maçın da saatini ver. Yani Türkiye'nin nabzını tut öyle değil mi Zeki? Yani
2: doğru. Bir sayaçta Türkiye, derbi için gerekiyor.
1: Sayaçta derbi, bir sayaçta derbi için lazım. Aynen. Yani burada konuşuyoruz Ahmet geldi, Türkiye Mehmet gitti, o geldi, buna ortaya gitti, işte bir avukat çıktı bilmem. Ya, tamam bunlar güzel, belki seyirciyi cezbediyor da ama esas bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçı bugün Türkiye'deki yani gündemi tutan bir maç.
2: Kesinlikle. Onu hocam tam da burada arka arkaya denk geliyor. Cuma günü transfer bitiyor. Tabii. Cumartesi de hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor.
1: Aynen. Derbi, aynen. Derbiyle başlıyor. İlk derbi işte uzun zamandan beri karşı karşıya gelmeyen iki tane teknik adam. Evet. İsmail Kartal'la işte Vincenzo İtalyano. Takımlar farklı kadrolar var. Herkesin farklı düşüncesiyle takımını oynatmak isteyen iki tane teknik direktör kimliği. Dolayısıyla da ben güzel bir maç olacağını. Geçiyor evet. muyuz maçı?
2: Geçelim senin, hocam.
1: Sevgili moderatör.
2: Yok, estağfurullah.
1: Yani böyle hepimiz, ben biraz böyle kitabın ortasından girdim ama gerçekten.
2: Hocam yayının sahibi sizlersiniz.
1: Estağfurullah.
2: Burada, zaten karışık gideceğimizden ifade etmiştik. Fenerbahçe'yi o zaman giriş yapmış olalım bu vesileyle. Transferle bağlantılı, derbi öncesinde de tabii ki öngörü ve tahminler. Fenerbahçe bölümüne de giriş yapmış olalım. Tamam, karışık tabii. Gidiyoruz. Tekrar Galatasaray'a dönebiliriz. Bir gelişme olursa Beşiktaş'a tabii. Da yine aynı şekilde. Ve Trabzonspor'da da yeni teknik direktör adaylarına dair ilerleyen dakikalarda sevgili Yunus Emreser bizimle birlikte olacak. Trabzonspor taraftarı da bir yere ayrılmasınlar. Buyurun hocam, Fenerbahçe'ye giriş yapalım.
1: Ya şöyle, Fenerbahçe'nin evet artık herkes transferden konuşuyor ama Fenerbahçe'nin de zaten futbol şube sorumlusu yönetici Cihan Kamer de çıktı. Dedi ki transfer bitmiştir Fenerbahçe dedi. Noktayı koydu. Yani herkesin bir şekilde o duyumlarının önünü kesmiş oldu. Belki bir tane işte kanat oynayan 18-11 gibi bir oyuncu alırsak, o da neyi ifade etmek istedi onu da şey yapamadım ama bir kanat dedi, orta saha dedi, her tarafı oynayabilen bir oyuncu
2: kanatta
1: istedi.
2: Kanatta da oynayabilen 10 numara.
1: Kanatta da oynayabilen.
2: Çok dünyada da muadili yok.
1: Yani o muhakkak ki bir şeyi kendisine göre anlatmak
2: zaten
1: istedi.
2: Bir liste var belli ki.
1: Liste var belli. O tabii isimleri vermek istemiyor. Gayet de doğal tabii ki, en doğal hakkı. Farklı farklı yerlere gidiyor. Bir transfer için bekleyen bir Fenerbahçe Spor Kulübü var. Bunun dışında herkesin de beklediği işte Fenerbahçe Beşiktaş maçı, arkasından gelecek olan önemli Şampiyonlar Ligi maçları oynanıyor. İşte o ayın 10'unda Roma ile oynayacak Fenerbahçe.
2: Evet, Galatasaray'ın akşamı.
1: Galatasaray'ın çarşamba günü Leipzig ile oynayacağı maçı var.
2: Sporting
1: ile oynayacağı maçı var. Deplasmanda. Dolayısıyla yani çok yoğun bir haftaların, tempoların içine girdiğimiz bir süreç başlıyor. Fenerbahçe Beşiktaş maçı bence çok değerli, çok önemli. Fenerbahçe'nin iç sahadaki hani burası Kadıköy buradan çıkış yok o sloganının artık tekrar yeniden hayata geçmesi gereken ve de öncelikle de bu maçta da hayat bulan bir maç olacak diye düşünüyorum. Tabii ki biz yani bir futbol adamı olarak oyunu, maçı, güzelliğini, keyfini, her şeyini konuşuruz ama Fenerbahçe'sinden bakıldığı zaman da Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım'la gelmiş olduğu bu noktada Fenerbahçe'ni şampiyon yapacağım demesiyle bu sene çok önemli bir imza attı ve başkanlığa seçildi. Ve geldikten beri de işte yapmış olduğu nokta transferlerle, takımın içindeki oynayan oyuncularla, ismi yüksek Avrupa'da değer görmüş oyuncularıyla ve geçmişten gelen oyuncularınla planlamasıyla çok zor bir devreden, süreçten geçti. Şimdi Beşiktaş'la oynadığı zaman da karşısında aynen şampiyonluk özlemi çeken bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın da aynı düşünceyle Sayın Başkan Serdar Adalı'nın koymuş olduğu vizyonu, işte demin de söylediğimiz gibi Önder Özen'le, İtalyano'yla bir futbol felsefesini, bir futbol düşüncesini sahaya yansıtmaya çalışan Beşiktaş var. Karşı karşıya gelecekler. Şimdi Beşiktaş'ın bugüne kadar gelen maçlara baktığımız zaman Beşiktaş'ın hakikaten istekli, arzulu, enerjisi yüksek, herkesi oyunundan keyif alan bir Beşiktaş yarattı. Yani bir İtalyano'nun, bir teknik adamın kısa sürede gelir gelmez bir oyunun kimliği ortaya koyup ve de herkesin keyif alabileceği ve bunu da skora yansıtabilen bir teknik adam takımı yarattı İtalyano. Ve bununla beraber de bazı oyuncuların da normalde geçmişteki performansların daha üstüne çıkması, oyuna kimlik katması, oyun alışkanlığı ve de takımla beraber de teknik adam birlikteliğinin yansımasını görüyoruz. Şimdi burada bireysel performanslara baktığımız zaman Beşiktaş ne oynuyor? Beşiktaş oynuyor. Beşiktaş'ın rakip alanda ve de yüksek enerjiyle oynamaya çalışan bir Beşiktaş var. Bunun Beşiktaş bu süreci rakip alanda oynarken, geçişleri yerken defansın merkezinde demin de konuştuğumuz gibi zaman zaman sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntıları o süre içerisinde oyunda çok hissediliyor. Ama bazen 65-70'ten sonra özellikle bu kadar çok enerjili oynayan Beşiktaş'ta zaman zaman düşmeler oluyor. Bu da çok doğaldır ama bence bu 55-60 dakikalık bu enerjili süreci bence 90 dakikaya bir yayabilse Beşiktaş
2: evet.
1: Daha böyle makul, daha
2: hocam,
1: mantıklı.
2: Sizi şöyle destekleyebilirim. 6-2 kazandığı maçtan sonra Vincenzo Italiano şuna parmak basmıştı. konsantrasyonumuzun düştüğü anlarda rakiplerimize kolay pozisyon veriyoruz. Bu da benim biraz canımı sıkıyor dedi Vincenzo Italiano.
1: Bence ben onu biraz daha el yükselteyim. Konsantrasyon değil, gücün yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani o enerji yavaş yavaş düşmeye başladığı zaman ne oluyor? Sizi ister istemez tabii fiziksel olarak düşüştünüz, beyinsel olarak da odaklanmadan uzaklaşıyorsunuz. Oysa bence orada belki İtalyano'nun

0: zaman zaman oyuncu değişiklikleriyle beraber oyunun ritmini devam ettirme veyahut da bu süreci, o 60 dakikalık oyuna odaklanma, yüksek enerjiyle oynama sürecini biraz daha yaymak. Belki de çok fazla 60 dakikada bunu değil de, çünkü 60 dakikada eğer siz skoru alamazsanız 65-70'lerde oyunun son bölümünde direnç kazanan bir rakibinizle, o zaman tehlikeli bir süreç yaşayabilirsiniz. Bunu biraz daha belki yaymak da daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Keza Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman da Fenerbahçe'nin işte son Samsun Spor'daki oynamış olduğu 2-0'lık aldığı net galibiyet. Orada İsmail Kartal'ın İrfan Can'ı özellikle asansiyon bölgesinde kullanmak istemesi. Daha çok kendi oyununu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe olacağını sinyallerini verdi. Ben açıkçası aynı bu düşünce yapısında Beşiktaş'a karşı da çıkacağını düşünüyorum.
1: Aynı 11'i mi bekliyorsunuz hocam?
0: Ben aynı 11'i hemen hemen bekliyorum. Yani orada çok büyük bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani biz ne kadar da Samsun Spor maçından evvel İsmail Kartal, Kante, Gendüzü gibi bir tedbirli bir orta sahayla diye bir kurulum beklediysek de, İsmail Kartal da bizim dediğimizden daha farklı bir şey söyledi. Hayır, ben iki tane benim Kante ile Gendüzü'yü bozmayacağım. Önlerindeki Asensio'lu öyle bir üçgenli bir oyun orta sahasıyla oynarken ben oraya İrfan Can'ı kullanacağım dedi. Benim de zaten daha 23-24 senesinden beri güvendiğim, bildiğim, tanıdığım bir oyuncu olduğu için de biz de İrfan Can Kahveci'nin bu süreci iyi değerlendireceğini düşündüğümüzü söyledik kendisine bunu başlarken, maçtan evvelki düşüncelerimizi. Dolayısıyla da Fenerbahçe Samsun Spor'dan 2-0'lık net, en azından kötü bir oyun oynamadan, standart bir oyun oynayarak da Beşiktaş maçına geliyor. Ama dediğim gibi, yani Beşiktaş maçları her zaman farklıdır. Beşiktaş, yani hep şey vardır, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fener Galatasaray, işte birbirleri arasındaki maçlar zaman zaman bir takımlar birbirlerine ters gelir. Buna da dikkat etmek lazım. Fenerbahçe'nin
1: ama keyifli maçlara da sahne oluyor.
0: Çok keyifli maçlara, evet. Geçen sene mesela Çerni'nin attığı golü unutmamak lazım. Son
1: evet,
0: dakikada
1: kupada
0: atmış olduğu orada mağlubiyet var. Onu unutmamak lazım.
1: Dolmabahçe'de Fenerbahçe 2-0'dan dönerek 3-2 kazanmayı başarmıştı.
0: Evet, ligde de aynen olmuştu. Dediğin gibi buradaki başta en önemli şey bence demin Zeki söyledi, orta sahalardan çok bahsetti, konuşuyoruz ama hakikaten orta sahalar bu oyunda belirleyici ana unsur bölge olduğunu söylememiz lazım.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin şu anda omurgasına baktığın zaman Ederson, Şikrinyar, Ake, Kante, Gendouzi, Asensio ve Vedat. Asensio yoksa İrfan Can veyahut da işte Vedat şu anda iyi veyahut da yani Lukaku. Yani Lukaku'yu da gerçekten bir parantez açmak lazım. Yani arkadaşlarına fizik kalite olarak yetişmesi için biraz daha çaba sarf etmesi gerekiyor. Yani o hani bizim bildiğimiz, televizyonda seyrettiğimiz Lukaku golleri, Lukaku fiziği alıp götüren, son Dünya Kupası'ndaki atmış olduğu, sonradan girdiği golleri bile yapan bir Lukaku'yu herkes merakla bekliyor. Ve zaten de onu düşünerek de Fenerbahçe transfer etti.
1: Tabii.
0: Özetle bence Beşiktaş ve Fenerbahçe maçının 3 tane oynayan oyuncusu, orta saha oyuncusu çok değerli ve maçı ona göre bir ağırlık koyacağını düşünüyorum. Buradaki en kıymetli şeylerden biri de hangi tarafın golü ne zaman bulacağı. Yani erken bulunan bir gol veyahut da ilk golü atacak olan takım bence biraz daha rahatlayacaktır diye. Daha
1: öne geçmek avantajlı.
0: Öne geçmenin avantaj olduğunu düşündüğüm bir maç olacak.
1: Peki.
0: Tabii ki Şükrü Saracoğlu'nda oynayan Fenerbahçe'nin de sağ ve seyirci avantajı da ben Beşiktaş'ın önünde olduğunu düşünüyorum.
1: Zeki Uzun Durukan, 6 puanlı iki takım.
2: Ben
1: i̇ki takım da birer mağlubiyet yaşadı.
2: Şu anda Fenerbahçe'nin de Beşiktaş camiasının da aklında derbi falan yok. Hocaların da yok bence.
1: Daha oraya konsantre
2: transfer daha
1: olmadıklarını yani düşünüyorsunuz.
2: Şu anda
1: bu arada Fenerbahçe 5 takviye yaptı.
2: 2 tane problem var.
1: Beşiktaş 9 takviye yaptı bu yaz.
2: Talisca'ya, yani Fenerbahçe yönetimi diyor ki biz anlaştık El Cezire ile, git anlaş. Talisca gitmek istemiyor. İstanbul'da mutlu.
1: Hala gitmedi.
2: Savaşın gölgesinde olan bir yere gitmek istemiyorum demiş. Ama gidecek. Bugün büyük bir ihtimalle anlaşacak. O problem var. Talisca'dan çıktığı anda 10 numara alacak Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarı ve Fenerbahçe yönetimi şu anda Can Uzun'la kıran kırana, Can Uzun'u transfer etmek için Eintracht Frankfurt'la pazarlık halinde. Yani taraftar da bekliyor. Şimdi Fenerbahçe'deki derbi oynanır. Yani şu transfer

0: döneminin son gününde emin olun hocaların da başkanın da yöneticilerin de kafasında oyuncuların gidişi. İşte Diego Carlos'un, Amrabat'ın 8'er milyon vererek gidecek olan oyuncuların yaşattığı tahribat. Onu tamir etmeye çalışıyorlar. Diğer taraftan işte Talişka giderse yerine bir 10 numara alamazsak Asensio'nun sakatlandığı bir ortamda ne yaparız? İrfan Can Kahveci'ye İsmail Kartal güveniyor mu? İrfan Can Kahveci kendine güvenmiyor bence. Yani aynı şey İrfan Can Kahveci, onu diyeyim. Yani oyunun 10 dakikalık bölümünde İrfan Can'ı görürsünüz.
1: Samsun'da o kadar da fena değildi.
0: Samsun yoktu ki sahada. Başkanı bile kendisi söyledi.
1: Gençler Birliği maçında katılıyorum. Bence de iyi değerlendiremedi
0: Samsun o fırsatı. Samsun Spor çok kötüydü. Bak yanlış anladım. Bak derbi.
2: Çok eksikleri var.
0: Şeyin Beşiktaş'ın orta sahasına karşı.
1: Daha mı zor?
0: Yani İrfan Can'ı o zaman göreceğiz. Samsun Spor zaten başkan kendi de söyledi.
1: Tabii
0: yani,
1: doğru.
0: Bu hocayı bile hazır eleştirdi. Dedi ki ya bu nasıl Samsun Spor dedi. Yani bu kadar kötü mü oynayacaktık biz? Şunu söyleyeceğim. Yani dediğim gibi transferin son günündeki işte Avrupa'ya listelerin verileceği o gölgede, o kargaşada şu anda derbi ikinci planda. İki takım içinde işte gidecek oyuncular, gelecek oyuncular, bir taraf Raskin, diğer taraf 10 numarayı alalım, taraftar tepki göstermesin. Çünkü Talişka'yı gönderdin. Asensio formsuz ya da sakat olduğunda oraya atacağın 10 numarayı bulamazsan İrfan Can'a karşı sonuçta taraftarın bir ön yargısı var. Ne olursa olsun.
1: Bir anda geçen yılki santrafor konusuna dönebilir.
0: Dönebilir. O riski bence üzerinden atmak için Fenerbahçe'nin mutlaka Talişka'dan çıkıyorsa, peki, onu göz alıyorsa perde arkasında bir bulduğu 10 numara vardır. Ya da çok iyi bir transfer vardır.
1: Doğru.
0: Yoksa çıkmaz.
1: Devam edeceğiz. Saat 18'e kadar buradayız ama bu saati noktalıyoruz. Reklam vaktimiz gelmiş, bir kısa ara ardından devam edeceğiz.
3: Vincent Wagner ve Carles Martinez, iki hoca karşı karşıya. Şimdi sağ kanada pas. Yamerah çevirdi. Baskı var. Oyun sürüyor. Şimdi Petkov vuruşunu yaptı topağalarda. 8. dakika, golle geliyor Bundesliga'ya Elversberg. Lukas Petkov. Bulgar oyuncu savunmadan da seken top. Ağlara gidiyor. Golün santrası yapılıyor. Baskı var Elversberg'ten. Top kaybı, savunmada hata geldi. Şimdi vuruş, Campbell 2-0. William Cole Campbell. Carles Martinez sinirli, savunmada büyük bir hata. Bir asiste dönüştü. Tapsoba'dan 2-0 önde Elversberg. Şimdi serbest vuruş Bayer Leverkusen'in. Aleš Garcia direkten döndü ardından dışarıya. Barajdan sekiyor top. Ve üst direk. İkinci yarının başında yine Elversberg hata. Petkov çevirdi. Son dokunuş Mokwa. David Mokwa golünü atıyor, 3-0. Petkov bir gol bir asist oldu. Orta geldi içeriye. Şimdi şut şansı, uzaktan bir vuruş. Son dokunuş Patrick Schick. Maza vurmuştu. Schick'in dokunuşu. 3-1. 77. dakika. Geri dönebilecek mi Bayer Leverkusen?

0: Park Bayer Leverkusen'i 3-2 mağlup ediyor.
1: Keyifli son kontrolleri yaptı, saatini kontrol etti ve ilk ödüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Daniel Malen! Durdurulamıyor. Dördüncü dakika. Daniel Malen yine atıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Daniel Malen. Şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Daniel Malen bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da golle başlıyor Hollandalı Daniel Malen. Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Falcone. Atak sürüyor Sule. Sule açı aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Daniel Malen. Daniel Malen. Daniel Malen. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Daniel Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2 haftada 5 gol Daniel Malen. Lecce'de durduramıyor onu. Daniel Malen. İkinci golü 52'de atmıştı Malen. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Daniel Malen, Daniel Malen, Daniel Malen çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malen 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Daniel Malen şimdi. Daniel Malen döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malen. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malen ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malen'ı gördü. Daniel Malen. Daniel Malen dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malen. Daniel Malen dışarıya. Daniel Malen. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direkt ardından Hermoso. Danilo Veiga baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malen. Daniel Malen. Daniel Malen pası verdi Mora. Mora. Onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina. Molina baktı içeriye. Elle oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malen şimdi. Malen. Malen sıyrılamadı Mancini. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Mora.

0: Kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Bir reklam.
5: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
6: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
7: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Günün öne çıkan tüm gelişmelerini bu ekranlarda ve Aspor Radyo ortak yayınında konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi konuşarak reklam arasına gitmiştik Sarı Lacivertlerle. Devam edelim. Fenerbahçe'de evet, belki bu yaz transfer döneminde takıma şu ana kadar 5 takviye yapıldı ki bir tane de 23 yaş altında kanatta oynayabilen 10 numara için görüşmeleri Fenerbahçe'nin devam ediyor. Sayın Cihan Kamer'in dün yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi ama Fenerbahçe'de belki de iç transfer konusunu da konuşmak gerekecek. Çünkü artan performanslar dikkat çekiyor. Burada da listede herhalde bir numaraya Oğuz Aydın'ı yazmak gerekiyor. Bir yeni transfer edasıyla sezona giriş yaptı Oğuz.
1: Oğuz İsmail Aydın, Kartal'la beraber. Saadettin Saran döneminde önceki transfer döneminde Trabzonspor'a gidiyordu. Yani son anda transferin bitmesine 15-20 dakika kala Fenerbahçe son anda vazgeçti. Bak nereden nereye geldi. Yoksa Trabzon'a gidiyordu. Hatta Fatih Tekke dedi ya, tam olmuş gözüyle baktığımız transfer dakikalar kala, transferin bitmesine dakikalar kala olmadı dedi.
0: Beşiktaş çok istedi.
1: Tabii Beşiktaş bu dönemde de çok istedi.
0: Evet, özellikle Orkun
1: yani,
0: transferdi.
1: O dönemde vereceklerdi. Orada son anda şey olunca, santrafor'da bulamayınca Saadettin Saran'ın kurmayları, hani Oğuz'u vermeyelim çünkü transfer sonuçta kullanabiliriz. Öyle bak nereye geldi İsmail Kartal'la birlikte. Zaten çok potansiyelli bir oyuncu.
0: Gerçekten
1: ya
0: öyle.
1: Bir oyuncunun
0: çok özel bir yetenek.
1: Hiç yorulmaz mı?
0: Ya.
1: Topa iyi vuruyor. Driplingi var. Çok güçlü. Kafasını kaldırarak oynuyor. Ben bayılıyorum. Kenar oyuncusu kafasını kaldırıyorsa, böyle bir bakıp sahayı radar gibi tarıyorsa o çok zekidir. Bazıları gidiyor süratli böyle gidiyorlar. Ya bir kafanı kaldır. Bakmadan orta yapıyorlar. Ya Süper Lig'desin, milyon eurolar kazanıyorsun. Ya şöyle bir kafanı kaldır ya, topa bakma. Topa bakıyorsun, nereye gidiyor top? İşte isabetsiz ortalar. Yani o istatistikler gene çıldırıyor. Oğuz öyle değil işte.
0: Hala genç bir oyuncu.
1: Tabii ya, 26 yaşında değil mi?
0: Evet, 25-26
2: işte, 2000'de olmuş. 26-27. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, Oğuz'un en sevdiğim tarafı, bir kere hiçbir şey sorun etmiyor abi.
0: Küsmedi.
2: Otur diyorlar, oturuyor. Çık diyorlar, çıkıyor. Sağ tarafta oynuyorlar, sağ tarafta. Geç diyorlar, orada rotasyonda sağ bek oynuyorlar, sağ bek. Geç solda diyor, solda.
1: Solda da.
2: Ya
1: İki tarafta da çok
2: o kadar
1: yani.
2: Önemli ki bir hocanın elini çok rahatlatan bir aynen. Oyuncu modeli bir aynen. Kere. İşin bu tarafı bence çok kıymetli, çok değerli. Evet. Sahaya girdiği zaman da bir de performans veriyorsa, şimdi sol tarafta düşün. Yani ne oraya transferler bekleniyor. Bir anda Oğuz'un performansı Kerem yokken göründüğü zaman herkes şimdi 10 numara demeye başladı. Ama olmasaydı bu sefer diyeceklerdi ki ya sol tarafa bir adam lazım Kerem'le evet. Beraber. Dolayısıyla ben açıkçası yani Oğuz'un performansının her yerde nasıl ne şekilde olursa olsun çok yararlı olduğunu ve o bölgedeki esas orijin oyunculardan bile daha çok katkı verdiğini düşünüyorum. Burada da işte son Samsunspor maçındaki o 60 olan ikinci gol. Yani Kante topu kapıyor. İrfan Can önüne atıyor. Arkasından 80 metre deparla geliyor. Vuruş yapıyor. Gol oluyor.
0: İlk golde de
2: yani ilk ortayı golde yapıyor. Ortayı yapıyor. Yani bu, sana bir şey söyleyeyim mi Zeki? Bu bir oyunun gidişatındaki hem oyunundaki içinde kalış süresi ve aynı zamanda o golü atarken o süreci bir baktığın zaman başka bir oyuncu yapsa onu nasıl köpürtürüz biliyor musun? Bu aldı çekti 20 milyon oldu. İşte bilmem yabancı olsa neler söyledi. Ama kendi oyuncumuz olduğu zaman da evet. İşte bunu yaptığı zaman standart konuşmalarımızı
1: hocam,
2: yapıyoruz.
1: Bir de katılıyor musun bilmiyorum. Çok takımı ve izleyenleri rahatlatan, taraftarı da o sahadaki oyuncularını da rahatlatan bir futbolcu stili var. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na bakıyorsun, tamam çok skor üretiyor Talişka gibi ama sinir bozucu bir oyunu var takım arkadaşları için. Yani olmayacak yerde karşı Topla. Karşıya boş kaleye topu kaçırabiliyor. Abi,
0: Kerem
1: pozisyonu kaçırabiliyor. Bencil davranabiliyor. Oğuz'da hiçbiri yok.
2: Oğuz'la Kerem'in arasındaki
1: Avrupa,
2: en büyük farklardan biri.
1: Avrupa'yı oynuyor Oğuz biliyor musun?
2: Topu kaybı Kerem'den çok daha az.
1: Evet.
2: Yani topu muhafaza edebiliyor. Muhafaza ederken de en mesela gerektiği yerde garanti pasları verebiliyor. Oyunu mesela çizgide de oynuyor. Oyunu mesela Vedat'ın yanına yaklaşarak da ikili bir santrafora kadar da giriyor. Ve bak dikkat edersen mesela Samsunspor maçında şeye de çok kapattı geldi. Orada Brown'u da çok yardım etti. Hem de orta sahada Ohuni'yi de kapattı. Orası çok değerliydi bence. Çünkü orta sahada iki tane oyuncu Kante ve Gündüz'ü bıraktınız ama o mesafeleri kat etmek kolay değil. Muhakkak ki ona destek çıkmak lazım. İrfan Can Kahveci de öyle. Mesela İrfan Can Kahveci'nin yerinde Asensio Talisca oynadığı zaman Talisca bir tek şey düşünüyor abi. Gol.
1: Golü top düşünüyor. Gelsin vurayım.
2: Arkada kim ne yapmış? Aynen, orası falan. Hiç umurunda bile değil yani. Sadece gol ve tabela yaparım.
1: Aynen öyle.
2: Ve bu tip oyuncular da teknik adam için en zor oyunculardır biliyor musun?
1: Doğru.
2: Yani çıkarsan bir dert dersin. Çünkü oyuna katkısı yaratıcılığıyla tabela değiştirerek oluyor. Öbürü oyuna katkısı oyuna katkısıyla oluyor. Öbür tarafta da Talisca diyor ki ben de diyor katkıyı böyle yaparım kardeşim diye.
1: Ama yapamadığında da takım yerde bir oluyor.
2: Yapamadı.
1: Puan kaybedebiliyor.
2: Kaybedebiliyor.
1: Takım ve oyununda ise her taraftan gol çıkabiliyor.
2: Ve işte Fatih Tekke'nin dediği gibi oluyor. Bu tip adamlar antrenör yer.
1: Evet.
2: İşte yani Fatih Tekke'nin başına gelen de orada oluyor.
1: Evet, öyle
2: yani.
1: Oldu.
2: Dolayısıyla ben sadece Oğuz üstünden girdik ama yani Fenerbahçe'nin bir oturmuş bir belli bir şeyi var. Oturmuş kadro düzeni oluştu mesela.
1: Doğru.
2: Ben sahadaki konumlanmasını Fenerbahçe'nin iyi buluyorum, olgun buluyorum. Mesela oyunu belki çabucak mesela çok enerjili oynamıyor Beşiktaş gibi. Ama mesela kontrollü baskıya gidiyor mesela. Kontrollü baskıya gidiyor. Oyunu kontrollü baskıda kabul ediyor.
1: Aynen.
2: Fenerbahçe'nin bence zafiyeti kontrollü baskıda giderken gerideki stoperlerin mümkün olduğu kadar santraya ayak basıp o kontrollü baskıdaki süreci arttırması ama aynı zamanda da top kaybında geçiş süreçlerinde defansta hata yapmaması lazım. Burada hata yapıyor.
1: Ona dikkat biraz edelim. Ağır kalıyor.
2: Yani ağırdan daha ziyade ağır olabilirsin ama o ağırlığını sezerek durarak pozisyonla
1: rakibe daha uzak rakibe, durarak işte, mesela hızlı oyunculara
2: orada işte
1: karşı.
2: Sen hani biz ne diyoruz?
1: Evet.
2: Mesela pozisyon alma. Sen pozisyonunu alacaksın.
1: Doğru.
2: Sen çünkü kendi yeteneğini bileceksin. O kendi yeteneğini bildiği için de karşındaki adam çabuk mu? Ona göre pozisyon alacaksın. Veyahut da tehlike mi oluşacak? Ona göre pozisyon alacaksın. Dolayısıyla da Şükrünyar'ın o özelliği var. Ama bazen de tek hamleli hareketler yapıyor. O aynen. İşte çok tehlikeli. Aynen. Orada mesela karta kadar da gidebilir. Ama orada ekarte olduğun zaman da arkaya adamın arkasından koşmak zorunda kalırsın.
1: Bence Fenerbahçe'nin kara kutusu Gündüz'ü şu anda. Hem takımı ateşliyor. Yani müsaade etmiyor. Takımın rehavete girmesine, kötü oynamasına müsaade etmiyor. Rakibi de hırpalıyor. Oyunuyla, o sinirli duruşuyla, yıpratıcı oyunuyla her tarafta olmaya çalışıyor. Böyle oyuncular çok önemli.
2: Çok
1: i̇şte
2: önemli.
1: Melo gibi. Galatasaray'da bir dönem Melo vardı. Melo gibi yıpratıcı bir oyun. Hem takımı ayakta tutuyor sürekli heyecanıyla, gücüyle savaşarak. Hem
0: mental
1: de
0: olarak
1: rakip için de çok sinir bozucu bir oyuncu bu oyuncular.
2: Hocam hani, de
1: direncini aynı, kırar.
0: Bir oyuncu, rakibi gerebilen bir oyuncu.
1: Gerebilir ve direncini de kırar.
2: O geriyor ama mesela onun da başka bir paradı da Kante mesela.
1: Evet.
2: Yani birbirleriyle karşı tam tersi.
1: O kene yani, gibi yapışıyor.
0: Kante'nin de sakinliği ya ben sinir mesela, bozucu olabiliyor hani, bazen.
2: Onun sakinliği hakikaten sinir bozuyor yani.
1: Evet.
2: Adam hiç abi kopmuyor ya kene gibi.
1: Aynen
2: ya.
1: Aynen kene gibi yapışıyor.
2: Kene gibi.
0: Mesela bu arada Lyon deplasmanında yani şimdi yeri gelmişken bir kez daha söylemek istiyorum. İnanılmaz bir maç çıkardı Kante.
2: Müthişti ya.
0: Evet. Gerçekten maçın gizli kahramanlarından evet. Birisiydi.
2: Bak doğru. Samsun maçı her maçta bütün verilerine bak.
1: Evet.
2: Top kapmada, adamın işte sahipsiz top almada, rakip ceza sahasının işte kenarı ya her bir şeyde mümkün olduğu kadar abi en iyisini vermeye çalışıyor.
1: İlk geldiği döneme bak bir bu döneme bak. Yani Arabistan'dan gelen oyuncuların evet. O süreci
2: tabii.
1: Bayağı sürüyor. 2-3 ay sürüyor.
0: Yani sezon başında mevcut yabancı kuralından dolayı acaba işte yollar ayrılır mı? İşte maliyeti
1: başkan söyledi zaten. Satabilen varsa satsın
0: evet,
1: dedi.
0: Ama çok şunu da gördük ki Kante varsa tabii. Kante oynar.
2: Bir de
0: Kante,
2: ne var biliyor musun? Mesela ben hep her programda yani yeri gelmişken gene söyleyeyim. Yani bir kere ikisi bir arada oynamayı biliyorlar.
1: Aynen.
2: Yani oynamayı aynen. Bilmek farklı bir şey Zeki. Oynarsın da nasıl orta saha oynanır? Orta sahada nerelerde konumlanır? top neredeyse orta saha oyuncusu nasıl olmalı? Top rakipte, top rakipteyken sen nerede kalman lazım? Ofansla defans arasında hangi bölgede olman lazım? Ya bu konumlanmayı çok iyi yapıyor.
1: Şey derler ya, hocam, birisi süpürücü, biri de iz sürücü. Şimdi Gendüzü iz sürücü, diğeri de süpürücü. Kante de süpürücü. Her tarafı süpürüyor.
2: Bak, bir daha Fenerbahçe maçını seyrederken özellikle ikisinin arasındaki metrelere dikkat et.
1: Evet.
2: Bak, 15-20 metreyi geçmiyor, biliyor musun? Evet. Mesela birisi çizgide bile olsa o bu tarafta oluyor.
1: Birisi
2: mutlaka, olsa böyle.
1: Topun
2: birisi
1: olduğu
2: önde
1: yerde
2: olursa böyle oluyor.
1: Orta sahaya geçen
2: enine veya dikine
1: mutlaka biri topun başına gidiyor.
2: Simetri veya asimetrisi 20 top. Metre, 15 metreyi geçmiyor hocam. Hep beraberler. Devam böyle gözüküyor.
1: Bir de şu var hocam. Fenerbahçe'nin bu sene, hani geçen yılda iyi oynadığı maçlar vardı ama bu sene Lyon maçında da gördük. Top rakipteyken topu kaptırdığında çok çok çabuk geri alıyorlar. Bir de top rakipteyken rakibin 2-3 pas yapmasına en fazla müsaade ediyorlar. Dördüncü pası yapamıyor rakip. Mutlaka alıyorlar ayaklarından. O top alıyor yani Fenerbahçe. Çok çabuk geri kazanıyor.
2: Bir de bunlar limitleri istediği gibi yükseltebiliyorlar. Yani mesela zorluk derecesi yüksek maçlarda da tempoyu da yukarıda çıkarabiliyor.
1: Aynen.
2: Hangi tempo lazımsa, hangi viteste oynaması gerekirse o viteste oynuyor. O vitesi oynanması gerektiğini biliyor.
1: Lyon maçında zaman zaman
2: aynen
1: yaptılar.
2: Çok yükseldiler.
0: Biraz iddialı olacak belki ama benim açıkçası nezdimde tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe adına bana bir futbol sever olarak kağıt üstünde en çok güven veren, yani o seviyeye dair, işte orada yaşanılabilecek olan zorluklara dair 3 tane oyuncu aklıma geliyor. Bir tanesi en başa Mason Greenwood'u yazarım.
1: Tabii.
0: Devamında da Kante ile Gendouzi.
2: Gendouzi yazarım. Doğru söylüyorsun. Mesela demin saydığım omurgada Ederson, Skriniar, Ake, Gendouzi, Kante, önde Asensio, iyi bir Vedat Muriç veyahut da iyi bir Lukaku görüyorum. Yani çok iyi bir omurga oluyor.
1: Vedat Muriç kesinlikle.
2: Vedat Muriç şu anda tabii çok önde.
1: Çok önde.
0: Evet. Vedat Muriç hazır olmadığı konuşuluyor tam olarak %100.
2: Vedat Muriç çok önde ve de mesela ben Asensio ile biraz daha yani Asensio'nun oynaması lazım Vedat Muriç'in de çıkması için. Vedat Muriç'in golleriyle ve de Asensio'nun arkasında ona desteğiyle daha da potansiyelini yükselteceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Bir de Az Yıldırım'ın Ederson'la ilgili analizini hiç unutmuyorum. Evet. Gerçekten çok güzel analiz yapmıştı.
0: Hatta bize
1: önündeki
0: konuk olduğu yayında.
1: Evet, önündeki oynayanlara bak dedi. Oraya bir Ake'yi getirdi Skriniar'la birlikte. Tabii. Şimdi bakıyorsun aslanlar gibi mücadele ediyor. Müthiş kurtarışlar yapıyor. Yani Ederson da sezona çok iyi başladı. Savunmayla uyumu çok iyi. O da büyük şans. Ederson
2: bence
1: bu kadar istekli oluşu bir de.
2: Zeki'ciğim bilmiyorum katılır mısın? Ederson bu sene yeni transfer gibi oynuyor.
1: Aynen onu diyorum ya.
2: Valla yeni transfer
1: müthiş
2: gibi oynuyor.
1: Hep oyunun içinde
2: müthiş
1: ve
0: çok konsantre.
1: İlk geldiğinde mutsuzdu
2: çok
1: mesela.
2: Çok odaklanmış, çok konsantre. Ya öyle bir şey ki mesela.
1: Aziz Yıldırım mutlaka birebir konuşup onu motive etmiş. Belli
2: konuşmuş,
1: yani. Bütün futbolcularla tek tek konuşacağım dedi ya. Sorun olan, gitmek isteyen.
2: Zaten başkan daha gelmeden evvel adaylık seçimlerinde bize de geldi söyledi ya, ben dedi sahaya da inerim. Ben zaten odam dedi Samandıra'da da var, gideceğim de konuşacağım dedi.
1: Aynen.
2: Dolayısıyla da yani başkan başka bir profil zaten.
0: Belki yani hani eski tip başkanlık profili, bunu eleştirmek için söylemiyorum, yanlış anlaşılması takdime de değil ama başarılı oldu şu ana kadar.
1: Çok başarılı.
0: Yani ya disiplini geldin, sağladı.
2: Sen geldiğinden beri Aziz Yıldırım'ın neler yaptığını şöyle bir sıralasan.
1: Evet.
2: Bir sıralasan
0: ve çok kısa süre.
2: Dereazı tesisleri yenilemesi, stat ligi yapmak için projesi, bunlar sadece Fenerbahçe Koleji'nin tekrar geri alınması için mücadele, Fenerbahçe Maltepe tesisleri için tesislerinin yapımı için tekrarlanması, Fenerbahçe'nin Samandıra'daki tesislerin revize edilmesi, kaldı 4-5 tane de oyuncu pat diye takımın içine sokup devretmesi, bu kadar bu paralar ödendi, 144 milyon para ödedik dedi başkan, çıktı divan
0: para,
2: toplantısında kendi söyledi. Bunlar bu kadar kısa sürede yapılması gereken şeyleri bu kadar çabuk yapan Az Yıldırım.
0: Hocam
2: zaten
0: bunlar kendi çok kıymetli.
2: Tabii ki.
0: Ama 18 yıl aradan sonra bu camiayı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
2: Evet, onu
1: tabii
2: unuttuk mesela.
1: En önemlisi o aslında. Şampiyonluktan daha değerli bence.
2: Hocam,
1: çünkü lig ikincileri Şampiyonlar
2: tabii
1: Ligi'ne
2: ki
1: bir türlü
0: yani
1: giremiyor.
0: Fenerbahçe camiasının şampiyonluk konusunda tabii daha duygusal bir tarafı var. Bunu
2: bravo,
0: anlayışla karşılıyorum. Ama bence Şampiyonlar Ligi'ne katılmak Yani tabii. Çok çok çok kıymetli.
2: Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Kolay değil. Bak bu camia 2024'te 27'de seçim olması lazım. Olağan seçim.
0: Bu yaz olacak sezon sonu.
2: Olacak. 3 tane başkan değişti ya.
1: Evet.
2: 3 tane başkan hiçbir şey yapmasa, 5'er tane yeni adam alsa düşünsene kaç tane adam olacak.
0: Hocam şimdi hiç de Fenerbahçe'nin genlerinde olan bir durum değil bu arada. Bu kadar şimdi, sık başkan değişiklikleri.
2: Ya işte zaten ya şimdi tabii onun Fenerbahçe'nin bu hale gelmesinin altında çok büyük nedenler var. Yani 2010-2011'den sonra Fenerbahçe çok savruldu. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyon olamamanın getirdiği sıkıntıyla birbirleriyle didişen bir camia oldu. Hem böyle oldu. Hem işte şeyler işte taşlanmalar şeyler üzerinde oynanan bir sürü oyunlar son şampiyonun son şampiyonun 10 seneden beri olamamanın getirisi devamlı ikincilikler sen iste ve de ister istemez camia da kendi içinde bir yerde hesaplaşmaya gidiyorsun.
0: Tabii.
2: Ve bu yüzden bu hesaplaşmalar da seni bir şekilde olumsuz ve stresi sokuyor. Kolay değil bu. Ve bu ekonomiler kolay olmuyor ki. 2010-2011'de Fenerbahçe şampiyonluklarda rakibinden iki tane önde. Sen bugün 2010-2011'de Fenerbahçe Forbes dergisinde Avrupa'nın en iyi idare edilen 10 kulüpten biri. Marketing değeri, borsa değeri 3 kulübünden hepsinin toplamının kadar fazlasından marketing ve borsa değeri var. Ondan sonra hepsi düştü.
0: O dönemki kadroyu da yani hatırlayanlar olacaktır.
2: Bu kaosları biz vardı. Burada böyle rahat rahat konuşuyoruz ama onun içinde olan ve de hakikaten de bazı benim arkadaşlarım hapis yattı ya böyle şey olur mu ya? Arkadaşlarımıza gittik. Sen bir orada bir hapishane bir ziyarete git de bak 3 gün kendine gelemiyorsun. Dolayısıyla doğru. Yani o süreci Fenerbahçe'yi atlattı.
0: Kolay bir
2: ve
0: süreç değildi.
2: Buralara kadar da gelmesi gerçekten çok büyük bir başarı. Ve de bu başarı da Aziz Yıldırım'a da hakkını da vermek lazım. Çok da çekti adamcağızla. Bir sürü yarışlara da girdi. Bir sürü şeylerle de karşılaştı ama bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanıdır. Her Fenerbahçe'nin destek vermesi lazım. Bundan evvelki yarışlarda başkanlık seçimlerinde herkes kimisi işte Hakan Bey'e de oy veren var. Aziz Bey'e de oy veren
0: çok
2: var.
0: Normal.
2: Hakan Bey de bugün başkan olsaydı Hakan Bey'in de arkasında herkes tabii, duracaktı tabii. O zaman. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı olacaktı.
0: Bu arada bu süreçte de yani Fenerbahçe'de özellikle ekonomik anlamda sürdürebilir kılmak kulübü bence herkes için takdir hak eden bir konu. Yani tüm Fenerbahçe camiası adına çok kolay çünkü yok. Günler değil yani sponsorluklar işte şampiyonluk hasreti vesaire ekonomik anlamda Fenerbahçe ama hiç zorluk yaşamadı. Furkancığım, bu da camianın bir başarısıdır.
2: Lafını unutma futbolcu gitmek istiyor. Geliyor başkanına kulübüne diyor ki ben gitmek istiyorum ben bu ortamda olmak istemiyorum diyor. Ve o futbolcunu kaybediyorsun. Parasının pulunu kaybediyorsun. Ödemeler sıkışıyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bir istatistik vardı.
0: Trabzonspor bölümüne geçeceğim.
1: Orası buyurun. Çok önemli. Dünyada yapılan araştırmada dünyanın maaş gideri anlamında en pahalı 16. kadrosu Fenerbahçe'nin maaş ödemesi anlamında. Galatasaray 23. Türkiye'den iki takım giriyor. Fenerbahçe 16. Yıllık maaş yükü anlamında Fenerbahçe ilk 16'ya giriyor dünyada. Kolay değil ya bunu çekip tabii. Çevirmek, bu ekonomiyi hiç çekip değil. Çevirmek, pahalı transferleri yapmak. Aziz Yıldırım olmasa hatta bir konuşmada dedi ya orada lisans alamazdınız biz gelmeseydik dedi. Bir arkadaşını orada hatırlıyorsanız.
2: Zeki 1000'in üstünde personel çalışıyor ya.
1: Ya
2: 1000 kişi kolay değil personel abi, var. Kolay mı bunlar kolay ya? Mı?
0: Peki Fenerbahçe bölümünü bu şekilde noktalamış olalım. Evet. Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor'da ise özellikle son belki de bir haftalık süreçte yani Perşembe gecesinden bu yana çok olumlu bir durumdan bahsedemiyoruz. Transfer evet. Döneminin belki de en flash takımıydı Trabzonspor. Birçok önemli oyuncuyu flash transferi gerçekleştirmeyi başardı Bordo Mavi'yle ekip. Fakat Ferencvaros mağlubiyetinin ardından ilk olarak Fatih Hoca, Sayın Fatih Tekke istifa sunmuştu Aspor canlı yayınında. Fakat o gece Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu o istifayı kabul etmedi. Ligde ise pazartesi akşamı Trabzonspor Ahmet Sportif faaliyetleri bu kez rakip oldu. 2-1 mağlup oldu Diyarbakır deplasmanında ve mağlubiyetin ardından açıkçası hocanın açıklamalarında bu kez çok fazla istifa sinyali vermemişti Fatih Hoca. Evet. Maçın ardından yaptığı açıklamalarda ama bir gün sonra yani salı günü dün bu ayrılık bu kez resmen gerçekleşmiş oldu ve 18 aylık Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da evet. Resmen sona erdi Zeki Uzundurukan.
1: Yani buraya doğru giden bir süreç vardı. Trabzonspor şu ana kadar hazırlık maçları dahil 9 maç oynadı. 9 resmi maç oynadı. 6'sını kaybetti. 2 galibiyet, 1 beraberliği var. Hazırlık maçlarındaki kötü oyun, kötü futbol ve kötü skorlar işin buralara geleceğini sinyalini veriyordu. Çünkü kenarda mutsuz olan bir Fatih Tekke vardı. İşte transferler, sürekli transferler yapılıyor. İşte geçen yılki iskelet kadronun orta sahası ve hücum hattının sihirli oyuncusu ve sağ kenarda Trabzonspor'un bütün hücum aksiyonlarını yönlendiren oyuncu. Bak, 3 oyuncu Trabzonspor'u nerelere getirdi? Zubkov belki çok skor üretemiyordu ama hep ön tarafta tutuyordu takımı. Hatırla, 3-1'lik Çerni'nin 2 gol attığı, evet, Beşiktaş maçı.
0: Trabzon'daki maç.
1: Skor 3-1, Beşiktaş önde.
0: 3-3
1: tek
0: bitti.
1: Başına 3-3'e getirdi maçı. Böyle bir oyuncuydu. Yürekli bir oyuncuydu. Gitti. AYK'ya gitti. Yani gerçi o kendisi gitmek istiyordu. O ayrı konu. Olayının satışı. Tamam, güzel paralar kazanıyorsun da alternatifi yerini dolduramıyorsan sıkıntı. Şimdi Onaccio'nun tutukluk yaptığı dönemler hep oldu Trabzon'da. Çok gol attı ama olduğu dönemde Fatih Hoca ne yapıyordu? Hemen Felipe Augusto'yu sahaya sürüyordu. Augusto'dan hep gol çıkıyordu. Yani Augusto'nun attığı goller çok değerliydi. Hep puan kazandıran, galibiyet kazandıran gol. O gitti. Onun boşluğu da olmadı. Şimdi 14 transfer yaptın da, ya bu 14 transfer 10 tanesi şöyle söyleyeyim, alternatif oyuncu. İşte Avrupa'da da varız bu sene. Kadromuz, yedek kulübemiz geniş olsun. Transferde Trabzonspor bu sene çok acele etti. Yani bir gidenlere bakacaksın. Gidenin yerini dolduracaksın. Mesela hep ne dedik? Şampiyonluk sezonundan sonra orta sahayı Trabzonspor dizayn edemedi. İşte Falcarelli oraya bir merhem oldu. Falcarelli de sakatlanınca, olayı da gidince Trabzonspor orta sahası oynamaya başladı. Yani orta sahada Trabzonspor ligin belki de en yumuşak takımlarından biri şu anda. Falcarelli dönecek. İşte orayı toparlayacak. Onu bekliyor. Bukhari Hoca o kadar üzerinde durdu. Bir anda Bukhari ile ilgili olarak kiraya verilecek dendi. Şimdi geri çağırmışlar Bukhari'yi. Tekrar kadroya katacaklar. Yani Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi geçen yıl için şunu söyleyebilirim. Sezonun en başarılı hocası geçen yıl Fatih Tekke'ydi. Okan Buruk şampiyonluk yaşamasına rağmen niye?
0: Katılıyor.
1: Yani Galatasaray'ın zaten şampiyon kadrosu. Avrupa'da tarih yazan bir kadro. Normal yani şampiyonluğu, ama Trabzonspor'un için sıradan diyebileceğimiz bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu, işte 29. haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olan bir Trabzonspor başarılıydı, ama yeni yeni yıldız oyuncular gelince, A plus oyuncular, Fatih Hoca şunu söyledi. Ya bu oyuncular, işte bu kadro hoca kovdurtan bir kadro haline geldi. Sıkıntılıyız gibi bir şey söyledi. Sonra da Başakşehir maçından sonra şunu söyledi. Hoca acaba istifa mı edecek dedim ben orada konuşunca. Ahlaksızlığa ben asla izin vermem dedi. Yani hoca belli ki bir şeylerden rahatsızdı o dönemde.
0: Evet.
1: Böyle bir konuşma yaptı. Mutsuzdu. Hatta şunu söyledi. Bazı maçlardan sonra dedi. Hani Başakşehir maçından sonra şunu söyledi. Soyunma odasında oyuncularımı tepki gösterdim, fırçaladım dedi. Bazı maçları dedi kaybettiğimizde ben oyuncularımı tebrik ediyorum, ama bu maçta dedi beğenmediğim şeyler oldu.
0: Doğru.
1: Yani gelinen süreçte Fatih Tekke ile yollar zaten Ferencvaros maçından sonra ayrılmıştı.
0: Evet.
1: Hani orada başkan dik durdu, arkasında durdu, istifasını kabul etmedi ama orada ok yaydan çıkmıştı artık.
0: Doğru. Sözünüzü bağlı kesmiş, tamam, olayım. Bir anladım. Bağlantımız var çünkü. A-Spor ekibinden sevgili Yunus Emre Sel bizlerle birlikte. Trabzonspor'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yunus Emre Sel, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan, yayınlar. Kolay gelsin sana ve konuklarına.
0: Teşekkür ederiz. 18 aylık Fatih Tekke dönemi dün itibariyle resmen sona erdi Trabzonspor'da. Dünden bugüne özellikle bu ayrılığa dair bilmiyorum edinmiş olduğunuz yeni bilgiler var mı? Perde arkasında bunu sormak istiyorum ve tabii ki Trabzonspor camiası bundan sonraki yeni teknik direktörün kim olabileceğini de merak ediyor. Adaylar Trabzonspor'da kimlerdir? Size bırakalım sözü.
3: Evet, teknik direktör Fatih Tekke Ferencvaros maçının ardından görevi zaten bıraktığını açıklamıştı. Ancak yönetim kurulu Ahmet Spor maçında da takımın bir son kez Fatih Hoca ile görmek istedi. O maçta özellikle takımın sahada beklenen reaksiyonu gösterememesi bu ayrılık sürecinde etkili oldu. Fatih Hoca da yöneticilerle görüşerek takımın bir reaksiyon gösteremediğini, bir kan değişikliğinin bu süreçte iyi olabileceğini belirterek ayrılmak istediğini dile getirdi.
0: Evet, Sesimi alabiliyor musunuz Yunus Emresel?
3: Alo.
0: Duyabiliyoruz sizi, buyurun.
3: Evet, karşılıklı görüşerek anlaşılarak olunan bir ayrılık süreci oldu Trabzonspor'da Fatih Tekke adına, ama şu anda Trabzonspor tabii ki hem yerli hem de yabancı teknik adamlarla yoğun bir şekilde temaslarını sürdürüyor. Yerli konusunda özellikle Arda Turan ismi ön planda. O, Arda Turan'ın kendisinin Ukrayna'dan illa kalayım veya çıkmayayım orada diye bir düşüncesi yok, ama kulübü şu ana kadar genç teknik adamı bırakmaya çok fazla yanaşmıyor. Orada bir ikna süreci hala devam ediyor. Yabancı teknik adamlarda da Conte ile bir temas oldu. Conte'nin maaş beklentisi, yıllık ücret beklentisi oldukça yüksek. Yine Conceição ile, Sergio Conceição ile bir temas sağlandı. Portekizli teknik adamın da yine bir maaş anlamında bir yüksek beklentisi var, ama Conte'ye göre daha aşılabilir mi gözüküyor şu an. Diğer bir isim Vitor Pereira, geçmişte çalıştırmıştı. Ligi biliyor olması, buradaki dinamik.
0: Evet, zannediyorum bir teknik problem yaşıyoruz. Yunus Emresel birazdan hazır olduğunda tekrar bizimle birlikte olacak. Anlatmış olduğu kısıtlı bilgilerle biz biraz konuşmaya başladık.
1: Şey
0: birazdan devam ederiz. Evet, aslında önemli bilgiler verdi. Arda Turan ve Conte ismini zikretti Yunus Emresel. Sergio Conceição'yu da ekledi, ama Conte ve Conceição'nun maaş beklentisinin yüksek olabileceğinden yine bahsetti.
1: Conte imkansız gibi, yani maaş ve transfer bütçesi ister çok fazla. Conceição daha aşılabilir olduğunu söyledi. Daha kısmen Trabzonspor'un karşılayabileceği bir yıllık maaş Conceição'nun istediği. Hatta Conceição şunu

0: söylemiş. Takım hakkında bilgi de istemiş. Arda Turan'ı kulübü bırakmıyor zaten. Shakhtar Donetsk'ten izin almak zor şu anda, öyle görünüyor. Çünkü bir tazminat ödemen gerekiyor. Diğer taraftan da tabii ki yerli adaylar çok konuşuluyor ama ben Arda Turan dışında yerli bir...
1: Bir kısa reklamımız varmış. Gitmem gereken saatli reklamımız, özel reklammış. Bir kısa reklam arası, ardından devam edeceğiz.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Cezaları Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, Aspor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda Aspor, A Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.

0: kısa bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Trabzonspor'u konuşuyoruz. A-Spor muhabiri Yunus Emreser bir kez daha bizlerle birlikte. Teknik direktör gündemini değerlendiriyorduk. Yunus Emreser bir kez daha hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Evet, Trabzonspor'da teknik adam arayışları şu an itibariyle yoğun bir şekilde devam ediyor. Yerli teknik adam adayları arasında özellikle Arda Turan'la yoğun bir teması var Trabzonspor'un. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten ayrılmama noktasında net bir tavrı yok ama oyuncunun kulübü Arda Turan'ı şu an itibariyle bırakma noktasında bir sert tutum sergiliyor. Bırakmayı çok fazla istemiyor. O yüzden hem Arda Turan hem de Shakhtar kulübüyle temaslar devam ediyor ama alternatif olarak özellikle yabancı teknik adamlar noktasında yoğun bir görüşmesi var Trabzonspor'un. Antonio Conte ile bir görüşme yapıldı. Conte'nin yıllık ücret beklentisi oldukça yüksek. Sergio Conceição ile de ilk temas sağlandı. Portekizli teknik adamın takımla ilgili görüşleri, fikirleri alındı. Orada yoğun bir temas süreci şu an itibariyle devam ediyor. Bir diğer isim Vitor Pereira. Bu teknik adam daha önce ligde çalışmış olması, burayı biliyor olması, buradaki dinamiklere kısmen hakim olması nedeniyle biraz ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Vitor Pereira ile de ilk temas ve ilk görüşmenin yapıldığını söyleyelim ama yeni de bir isim var. İspanyol teknik adam Marcelinho'da yine Trabzonspor'un görüşme yaptığı teknik adamlar arasına girdi. Son olarak Villarreal'de çalışmıştı. İspanyol teknik adamın da buradaki alternatifler arasında yer aldığını söyleyelim. Ama bu saydığım isimlerden herhangi bir olumlu süreç yaşanamaması durumunda şöyle bir yol haritası da var. Trabzonspor'da bazı yöneticilerin geçmişte bu takımı çalıştıran Şenol Güneş veya Abdullah Avcı'nın da yeniden ismi gündeme gelebilir süreç içerisinde. Bu ifadeyi de kullanalım ama şu an takımı Gençler Birliği'nin içine kadar Hüseyin Hoca çalıştıracak, o hazırlayacak takımı ve bugünden itibaren de takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. O Benjamin Bouchard'ı geri çağırdı. Benjamin Bouchard'ı kendisine takım bulması için izin verilmişti. Bouchard'ı geri dönüyor. Tekrar A takım bünyesine dahil edilecek. Yabancı bir forvet arayışı var. Eğer yabancı forvet arayışı gerçekleşirse ki muhtemelen birazdan değerlendireceğiz onu. Eğer böyle bir ihtimal gerçekleşirse de mevcut kadrodan bir yabancı oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası için ayrılan kontenjana yazılma ihtimalinin olduğunu da söyleyebilirim.
0: Transfer konusunda da bugün Trabzonspor'la ilgili çok önemli bazı iddialar vardı Santrafor bölgesinde. Özellikle Richarlison ismi son birkaç saattir sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin belki de başında geliyor. Richarlison Trabzonspor'un gündeminde olan bir oyuncu mudur?
1: Evet Sultan, Richarlison Trabzonspor'un gündeminde, hatta Trabzonspor oyuncuyla resmi olarak görüşme gerçekleşti ve kendisiyle alakalı, yani Richarlison'la Trabzonspor arasında çok aşılamayacak bir sorun gözükmüyor. Ama ancak oyuncunun kulübü Tottenham yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde. Trabzonspor'da bonservisten ziyade acaba kiralık olarak bu transferi gerçekleştirebilir miyiz düşüncesinde. Şu anda bu noktada bir yoğun pazarlık süreci devam ediyor. Yaklaşık 7 saatlik bir süreci kaldı Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi için UEFA'ya listeyi bildirmek adına. Bu süre içerisinde transferi yetiştirmek istiyor Trabzonspor. Sadece Richarlison'la da değil, farklı adaylarla da yine yoğun bir teması var forvet transferi için. Hali hazırda Paolo Nacho'nun bu sezonki performansı, Umut Nayir'in de bir türlü beklenen etkiyi yapamaması nedeniyle bir forvet transferini kesinlikle yapmak istiyor Trabzonspor. Burada da şu an itibariyle en öne çıkan isim Richarlison. Onun özellikle Muhammed Salah ve beraberindeki oyuncularla pas bağlantısını iyi kurabileceği, takıma enerji, dinamizm katabileceği düşünülüyor. Tekrar belirteyim, oyuncunun kendisiyle alakalı çok aşılamayacak bir sorunu yok Trabzonspor'un ama kulübünün yüksek bonservis beklentisi ve kiralama fikrine çok sıcak bakmaması nedeniyle şu an görüşmeler devam ediyor ama Richarlison'un alternatifini zaten tuttum fazlasıyla aldığı için bu ihtimal hali hazırda yüksekte gözüküyor. Yani olma ihtimalinin halen bulunduğunu söyleyebilirim.
0: Yunus Emreser, bir sorum daha olacak. Aslında biraz yorum içeren bir yanıt sizden rica edeceğim. Hüseyin Hoca, Hüseyin Çimşir tercihi Gençler Birliği maçına takımı hazırlayacak. Bu noktada Trabzonspor'da göreve hangi teknik direktör gelirse gelsin Hüseyin Hoca takımda teknik ekipte olmaya devam edecek mi? Yoksa burada aslında belki de bir detay söz konusu olabilir mi? Çünkü Hüseyin Hoca son olarak Şenol Güneş'in ekibinde yer almıştı yine Trabzonspor'da. Ya da bu durumda durum çok üzerine anlam yüklenmemesi gereken bir durum mudur Trabzonspor'da?
1: Aslında çok güzel bir konuya değindim Furkan. Hüseyin Hoca çağırdığında kulübün sana ihtiyacı var dediğinde herhangi bir karşı tezir etmeden direkt olarak Feyster'e gitti ve hemen sorumluluğu üstlendi. Gençler Birliği maçına o çıkacak ve şöyle bir karar alındı. Gençler Birliği maçına çıktıktan sonra bir teknik adam gelirse veya o süre içerisinde yabancı bir teknik adam gelirse Hüseyin Hoca birinci yardımcı konumunda olacak. Ama yerli bir ihtimal söz konusu olduğunda Şenol Güneş dışındaki ihtimaller için bunu söylüyorum. Bu kez Hüseyin Hoca kulübün sportif konumunda önemli bir noktaya göreve getirecek. Ancak bu konum şu an itibariyle netleşmedi. Ama ne olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun yapılan görüşmelerden anladığımız ve aldığımız bilgiler doğrultusunda Hüseyin Hoca bundan sonraki süreçte kulüp çatısı altında görev almaya devam edecek.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Yunus Emresel. Aktarmış olduğunuz bilgiler için Trabzonspor'daki gündemi Yunus Emresel'den öğrenmiş olduk. Teknik direktör konusu elbette en çok merak edilen konu. Birçok aday var anladığımız kadarıyla ve şu ana kadar çok somutlaşmış bir durumda söz konusu değil. Arda Turan, Sergio Conceição, Vitor Pereira, Antonio Conte, Marcelinho. Eğer bu isimlerden sonuç alınamazsa da doğal aday tabii ki Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'dır dedi.
2: Ya şimdi Salah gibi çok büyük bir dünya yıldızını Trabzonspor kadrosuna kattığına göre böyle büyük bir dünya yıldızından da, çünkü onun üzerine bir oyun kuracaksanız fikir alabilirsiniz. Salah'ın da çalıştığı çok büyük hocalar var. Yani çünkü karavana atma şansı yok artık Trabzonspor'un, yani teknik adamda sezonun sonuna kadar en azından bu kadar maliyetle bu kadar güzel bir kadro, güçlü kadro kurulmuşken nokta atışı bir teknik adam getirmesi lazım. Acele etmemek lazım. Kolay değil yani. Conte ile görüşüyorsun. Conte'yi getirme süreci bir aydır. Yani Conte'yi hemen bavulunu topla gel diyebilir misin? Diyemezsin. Conceição nitekim yine öyle. Bir süreç yaşarsın. Bir 15 gün. Ben burada hani Pereira

0: olabilir. Çünkü Haziran ayında görevine son verildi Boş'ta. Pereira'nın oynattığı futbol bizim Türk futbol severlerin göze hoş gelen bir stili var oyun olarak. Yani Pereira iyi de transferler yapıyor. Kadro mühendisliğini de iyi yapıyor. Ben hani Pereira Trabzonspor'a yakışan bir hoca olur diyorum. Yerli hocalar yıpratılır. Yani Şenol Güneş, Abdullah Avcı geldiler gittiler. İlk yenildi yıpratıyorlar. Hocalar darmadağın olur. O zor. O yüzden ben yabancı olması taraftarıyım ama yabancı hoca da olacaksa şimdi işte Salah var, Fabinho var, Savic var. Bu oyuncuların olduğu yerde A+ bir teknik direktöre ihtiyaç var. Bence başkanın kafasında da A+ bir teknik direktör vardır ama bu büyük hocaları getirmek öyle 3-5 günde olacak iş değil. Bir süreç var çünkü takımı görmek isteyecek. Kadroyu göreyim, videolarını, kasetlerini izleyecek. Hangi oyuncular var, bütçen ne, değil mi?
1: Tabii.
0: Çünkü Ocak ayı için en azından. Şimdi yardımcıları en az 10 tane yardımcısı oluyor. Onların bütçesi var. Hocam daha iyi bilir.
2: Onu bırak
0: kolay
2: sen
0: değil.
2: Bir kere takımı hazırlamamış.
0: Tabii.
2: Yani hazırlık devresi geçirmemiş.
0: Herkes de almak istemeyebilir
2: şimdi
0: yani.
2: Nasıl olacak? Kolay bir şey değil ya karar vermek için. Ve bütün bunların hepsini birleştirdiğin zaman da bir tek yere gidiyor. Bunun maliyeti çok daha fazla yükselecek tabii. Yani.
0: Aynen.
2: O da var. Bir de mesela demin soracaktık ama tabii şey oldu. Hüseyin Şimşir gelecek değil mi bu
1: şu an hafta. O takım hazırlıyor Gençler Birliği maçına.
0: Yabancı gelirse de birinci yardımcı olacak dedi. Gelirseniz.
2: Ama şey Orhan Hoca vardı Fatih Tekke'nin yardımcısı. Orhan Hoca da hazırlayabilir miydi diye aklıma benim öyle bir soru geldi.
1: Hocam belki ekibiyle birlikte
2: belki
1: de
2: ekibiyle olabilir. O olabilir.
0: Orhan Çıkırıkçı diyorsun.
2: Orhan Çıkırıkçı evet. Diyorum. Evet, belki evet. En azından
0: diploma
2: ama
0: konusu sıkıntı olabilir belki hocam.
2: Orhan Hoca'da evet. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
0: Bilmiyorum da tam olarak.
1: Ben de çok bilgi sahibi evet, değilim. Evet. Belki ekibiyle belki birlikte hoca görevi bırakmış olabilir.
0: Nitekim öyle olmuştur. Bence de Fatih Hoca ile birlikte olabilir, bırakmış olabilirler.
2: Olabilir. Belki de teklif ettiler kabul etmemedi. O da olabilir. O da olabilir. Teklif ettiler kabul etmedi. Yani benim aklıma aynen, öyle çabuk geldi. Belki aynen. De şu denilebilir miydi? Ya Orhan Hoca'ya müsaade eder misin? Tabii. Bu hafta çıksın da denilebilirdi belki. O da olabilirdi.
1: Ama Gençler Birliği maçına Hüseyin Çimşir takımı hazırlayacak ki o da Trabzon spor camiasının çok önemli isimlerinden birisi.
2: O da benim oyuncum.
0: Şu güzel aslında hocam. Yıllar. Değil mi? Yani teknik adam da hani pazardan elma satın almıyorsun ki. Doğru tercih için bir sürece yaymak lazım. Görüşü, projelerini dinlemek lazım. Nasıl ki teknik adam sana kadroyu onu bunu soruyorsa teknik adamdan da hani bu kadroyu alırsan bize ne vaat
1: teknik
0: ediyorsun?
1: Direktörün de sizi ikna etmesi
0: tabii,
1: gerekiyor.
0: Tabii karşılıklı ikna olması tabii. Lazım. Hani parayı verirsin mesela Conte'ye diyelim.
2: Yalnız Conte der ki, zor bir sürece girdi hocam.
0: Tabii çok zor.
2: Yani çok zor bir süreç.
0: Dediği gibi hocanın sen pahalı bir kadro kurdun 14-15 transfer yaptın ama Conte'yi getirin diyelim. Ocak ayında der ki ben bir sürü oyuncu istiyorum hadi buyur.
1: Yabancı bu riskte ya,
2: en azından belki onu bir kağıda döker yani tabii. Maddeye koyar ya tabii. Ben burada tabii. Eğer bir yapılanma olacaksa ara transferde tabii. En az 3 tane oyuncu isteme hakkım olsun tabii. Gibi bir şey söyleyebilir.
0: Aynen.
2: Ama daha da önemlisi bir kere gelen teknik adam hazırlık kampı geçirmemiş. Kadroyu bilmiyor. Nasıl yani en az 4-5 tane kasetini seyretmesi lazım. Maçlarını seyretmesi lazım.
0: Tabii.
2: Ekibini oluşturması lazım.
0: Bir defa hepsi.
2: Bakalım Hüseyin Şimşir de isteyecek mi istemeyecek
0: hocam,
2: mi? Bir de öyle bir durum
0: en
2: var.
0: En büyük risk dünyanın en büyük hocalarından birini getirdi Fenerbahçe. Mourinho'yu mesela.
2: Tabii canım.
0: Şimdi Real Madrid'de takır takır gidiyor ama bizim ligimizin futbol gerçekleri farklı. Adam abi, geliyor nereden sudan çıkmış balığa ya, dönüyor.
2: Ülkenin futbolu hani, ülkenin tabii. Futboluyla onun gelmiş aynen. Olduğu futbol ülkenin bir mi? Yani işte tabii. Jorge Jesus geldi tabii. Bugün aynen. Dedi sportif dedi
0: gitti,
2: gerçek
0: Suudi Arabistan'da şampiyon
2: gitti.
0: Yaptı.
2: Ondan sonra şampiyon yaptı dedi.
0: Mourinho Benfica'da da başarılı oldu. Yenilmeden sezonu tamamladı tabii. Mesela. Bizde darmadağın oluyor ya hakemler biz, yüzünden bazen teknik adamlar. Yani her tarafına
2: beğenmediğin,
0: bakmak lazım.
2: Beğenmediğin teknik direktör Real Madrid'e gidiyor.
0: Tabii.
2: Beğenmediğin kalecin Real Barcelona'ya gidiyor.
0: Tabii.
2: Yani,
0: aynen bir de o var. Barcelona'ya gitti.
2: Barcelona'ya
0: beğenmediğin Livakovic
2: Barcelona'ya gitti. Beğenmediğin teknik direktör gitti abi Real Madrid'e. Ya iki sene evvel Fenerbahçe Spor Kulübü. Zeki'cim iki sene evvel Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı Ali Koç.
0: Evet.
2: Fenerbahçe futbol takımının patronu Jose Mourinho.
0: Evet.
2: Ya bundan daha iki tane aynen. Bir figür olabilir
0: tabii.
2: Mi ya?
0: Aynen.
2: Değil mi? Tabii. Yani herkesin sokakta takımı bağımsız yani ya ne kadar iyi ya şimdi Ali Koç diyorsun, öbürü de işte Jose Mourinho diyorsun.
0: Tabii.
2: Ama olmadı mesela. Işte.
0: Olmadı.
2: Olmadı. Kongreye gidildi ya. Aynen. Daha ne olsun?
1: Hocam Paul Onuachu çok tartışılıyor.
2: Çok formsuz hakikaten ya.
0: Evet
2: çok
0: ya.
2: Kötü başladı.
1: Bu kadar
2: ya.
1: Keskin düşüş yaşamasının sebebi sizce ne olmuş olabilir? Bir teknik direktör gözüyle baktığınızda.
2: Ya yani birebir tabii konuşmak lazım. Nasıl bir hazırlık kampı geçirdiler?

0: Nasıl bir altyapısı olur? Çünkü böyle size oyuncuların da mesela izin verip gittikleri zaman da şeye muhakkak ki birebir bir elinde bir antrenman listesinin olması lazım. Hazır tutması lazım. Yani yan gelip yatırsman olmaz öyle şey.
1: Tabii.
0: Yani vardır da yani şey değildir. Yani kesinlikle suçlamak için söylemiyorum ama muhakkak ki bunun yapılması lazım ve diri gelmesi lazım. Ve aynı zamanda da belki Salahlı işte diyoruz ya, Salahlı oyun uyuyor mu ona belki? Belki de uymuyor işte. Belki de ondan
1: olmuyor. Ama hocam kafasına atıyorlar, olmuyor. Ayağına geliyor, dönüp vuramıyor. Hocam, karşı karşıya atamıyor.
0: Bak, golcülük böyle bir şey biliyor musun? Mesela şimdi bir tane gol atsın, arkadan evet, takır takır da gelmeye de başlar.
1: Evet, öyle
0: çünkü
1: olabilir.
0: O özgür. Farkındaysan kaçırdığı her golden sonra adam 1.95'lik adam bir anda 1.75'e
1: evet,
0: iniyor ya.
1: Yıkılıyor doğru.
0: 1.75'e iniyor adam. Ya. Yani böyle küçülü veriyor adam. Yani doğru. O zaman değil. attığı zaman aynen, da öyle bir kendisinin bir özgüveni yerine gelecek ki bambaşka. Geçen doğru, sene işte gördüğün gibi gol kralı değil miydi abi bu?
1: Evet aynen.
0: Gol kralı adam.
2: Golle bitirdi aynen sezonu.
0: Kaç golle bitirdi ya?
1: 26 golle bitirdi.
0: 22
1: ligde 22 toplamda 26 gol atmıştı.
0: Yani düşünebiliyor musun? Ama böyle başlıyor. Ama bu demek değildir ki kötü golcü, kötü topçu veyahut da şu, ama yani takımın bir kere bu istikrarsız futbolu,
1: evet,
0: istikrarsız hepsine gidişatı, skorun gelmemesi, tabii, kaçan goller hocam, maalesef sürpriz ediyorum ya.
1: Onana penaltı kurtarıyor. Dönen topa giden Trabzonsporlu yok. O kadar motivasyonu eksik ki takımın. Yani Ahmetli gidip topu tamamlıyor. Orada Trabzonsporlu bakıyor yani.
2: Bu arada hadi bugünün konusu değil ama o golde de bir ihlal var. Oyuncu ceza sahasına erken giriyor vuruş yapmadan
1: aynen
2: önce.
1: Aslında orada da var.
2: Yani VAR'ın da müdahale etmesi gereken bir pozisyon. Yani hani tekrar şimdi hakem hatasına bağlıyor gibi olmayayım ama yeri gelmişken söyleyelim. Orada da bir yine
0: Savic'i de
2: hakem
0: ayağından
2: var,
0: top eline çarptı
1: evet,
0: değil mi?
1: Bir de orada hani
0: ayağından Melih, eline geldi.
2: Melih'in, evet, Melih'in kaba sakalını.
1: Penaltı pozisyonu için diyorsun.
2: Bir takviye yani daha Trabzonspor'da konuştuğunda ve Richarlison heyecan verici bir
1: isim. Brezilyalı Fabinho ile birlikte olabilir.
2: Yine Dünya Kupası kadrosunda sanırım ya vardı.
1: Orada işte
0: Bayonze bilen bir teknik adam lazım hocam.
1: Tottenham çok bonservis yüksek.
0: Portekiz'e.
1: Yüksek bonservis istiyormuş.
0: Daha çok onlar İspanyolca konuşuyorlar ya şeyler. Brezilyalılar filan.
2: Doğru zaten çok
0: Portekiz'e
2: benzer.
0: Konuşuyorlar.
2: Portekizce ve İspanyolca doğru, zaten birbirine biraz benzer.
0: Portekizce konuşuyorlar İspanyollar doğru.
2: Ben şimdi Richarlison Dünya Kupası'nda forma giymiş miydi? Bir an onu hatırlayamadım. Ona bakacağım. Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu.
1: Richarlison gelirse Onacho yedek kalır.
2: Sanırım yoktu. Evet ya. Ben bir an yanlış hatırladım. Şu anda gündemdeki en sıcak isimlerden birisi. Belki gelirse bilmiyorum.
1: Olabilir
2: yani
1: ya. Şimdi
2: Onacho'yu da
1: baktığınız, belirlediğiniz hocaya göre santrforunu da almanız lazım. Yani şu anda olmak üzere olan hoca, çünkü çok hızlı davranmak zorunda Trabzonspor, aynı zamanda Avrupa'ya sonra Konferans Ligi. Yani bu gece işte yarısına kadar
2: evet,
1: o listeyi
2: verince
1: vermek zorunda. Yetişmezse lig için düşünüyorsa da, lig için düşünüyorsa da o farklı, ama hocayı belirlemeden takımın golcüsünü belirlemek de biraz sıkıntı. Hoca nasıl olacak? Ya bayağı zor dediğin gibi.
0: Çok zor.
1: Trabzonspor için çok
0: ya
1: zor
0: mesela
1: bir süreç.
0: Ben şuna da bak değinmek
2: istiyorum. Son 30 saniyemiz.
0: Şuna da değinmek istiyorum. Mesela şimdi Trabzonspor ne kadar başarılı bir sezon geçirdi. İkinci şey, ertesi sene ne kadar kötü gidiyor, hoca gitti.
1: Evet.
0: Şampiyonlukta da Abdullah Avcı'yla hatırlar
1: evet
0: mısın? Gene
1: evet
0: öyleydi.
1: Bir önce Sergen Yalçın.
0: Sergen, bir evet önce gel Sergen Yalçın'a evet gel. Şampiyon dediler ki uçacak, kaçacak derken devre arasını göremedi. Bence bu şampiyonluklardan sonraki yıl veyahut da başarılı olmuş olan bir takımın sonraki yılına çok dikkat etmeli.
1: İstikrar ne kadar evet önemli değil mi hocam?
2: Aynen, bu arada ki Okan Buruk'un da aslında ne kadar büyük bir başarıya imza evet attığını bu 4 yıllık 5 yıllık süreçte bir kez daha görmüş öyle oluruz. Öyle çok da kolay olmuyor kurulan kadrolar
0: evet,
2: üzerinden konuşmamakta fayda var. Süremizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum Zeki Uzundurukan, Cem Tamiroğlu, ağzınıza sağlık. Transferde oldukça kritik bir gün, Aspor ekranlarından ayrılmamanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Hoşçakalın.
3: Mateo Busquets'in düdüğü Real Madrid, Real Sociedad mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Aramburu gitti topla, çıktı karşısına Fede Valverde. Şimdi pas hemen ileriye, Aramburu düştü oyundan. Vinicius Junior yolladı pası, Arda merkezde. Mbappe çevirdi ama kaleciye. Bir anda pozisyon oldu Sociedad kalesinde ama sonlanmadı pozisyon. Bernardo Silva top kaybı. Oyarzabal'ın pası. Şimdi Ochieng. Araya girdi Konate. Top boştu ama. Takekubo yuvarladı. İyi.

0: Sociedad. Vučić orada topla buluştu. İyi döndü. Şimdi Oyarzabal'ı buldu. Dakika 35. Mikel Oyarzabal havalandırdı. Uzak taraf Gomez ama yandan dışarı. Bernardo istiyor, Mbappe istiyor. Valverde derin oynadı. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe! Bu kez oldu. Santiago Bernabeu'ya merhaba diyor. Golle merhaba diyor Kylian Mbappe 1-0. Bernardo öne gitti. Arda merkeze geldi. Ve bu hamle sonrası Valverde önündeki boşluğu çok iyi değerlendirdi. Sergio Gomez savunma arkasına doğru pas. Ochieng hareketlendi. Ochieng düzeltti topu. Şut şansı. Ochieng bekledi şimdi plase. Top sekti Konate'den. İkinci pozisyon ve gol. Golü buluyor Real Sociedad. 1-1. Suçic. Ochieng bir anda sarktı savunma arkasına. Kötü yakalandı Real Madrid. Ochieng neredeyse harcayacaktı pozisyonu ama top biraz da sevdi Sociedadlıları. Cucurella dakika 60. Fede Valverde. Şimdi tek pas. Seri paslaşmalar. Gol! Kylian Mbappe! Yine tam açmakta zorlanıyor diyecektim Real Madrid ama ben demeye kalmadan pasın hızını bir anda artırdılar ve sonrasında neye uğradığını şaşırdı Sociedad defansı. Konate önde hamlesi. Top şimdi Bellingham'ın ayağında. Ceza sahası. Attı çalımı. Bellingham çekti. Düzeltti. Vurdu ama savunma durduruyor topu. Bellingham'dan pres. Yine söktü topu. Cüt Bellingham neler yaptı öyle Bellingham. Neler yaptı öyle. Vinicius Junior'a golü attırıyor. 3-1. Ne performans ama. Baskıyı sürdürdü. Tekrar kazandı. Aldı atlıya çevirdi Vinicius'a. Vinicius'a merhaba diyor seyirciye. Şimdi ceza sahası dışından vuruş Thibaut Courtois. Vinicius. Vinicius nefis bacak arası. Kylian Mbappe. Muhteşem. Süper. Harikulade. 4-1. Muazzam. Asist de 10 numara. Gol vuruşu da 10 numara. İşte Real Madrid bu. 4-1. 4-4'lük gol. 4. gol. Hat-trick yapıyor Kylian Mbappe. Valverde. Ceza sahası içi. Fede Valverde. Valverde ama Ramiro. Buldu koridoru. Gitti topla. Şutu attı ama Ramiro. Camavinga. Espi'ni istemişti. Brahim Diaz. Şık topuk pası. Bayrak kalkmadı. Espi. Espi vuruyor. Ramiro sektirdi. Top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Hakeme döndü Sociedadlılar. Golü kutluyor Bernabeu tribünleri. Espi. Offside pozisyonunda görünüyor. Matteo Busquets. Ağlara giden topun değer kazanmadığını işte böyle ifade etti. Ve maç bitti. 3 puan Real Madrid'in.
1: İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. İşte Jose Mourinho ekranlarda. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huysen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. 1-0 önde Real Madrid. Yeni sezonun ilk maçında. Riedel, Clemens Riedel kaleyi denedi. Courtois. Atak sürüyor İspanyol adına. Orta geldi. Kafa savunmadan şimdi Edu Exposito. İyi bir şut yok ama ardından Roberto Fernandez önünde buldu. Onun şutu da üstten alta gidiyor.

0: değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
7: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
8: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
9: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız

0: başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: değil. Kaybolmaktan korkuyorum dedi bana.
1: Hoşça kal kardeşlerin en güzeli.
2: Bak bu baygın bakışlar var ya. Masum kız rolleriyle tavladın sen benim oğlumu.
3: Benimle görüşmüyorsun oğlum. Ben seni çok özlüyorum.
4: Abla orası bizim babamızı kaybettiler. Bizim ikimizin de dağılıyor yani.
0: Ama belki de ben babamızı kaybettiğimiz yer tahsili bulacağım.
5: Çok şey mi kaybettim ben hayatta? Bir şey daha kaybetmeye niyetim yok.
6: Mercan Köşk ilk bölümüyle cumartesi ATV'de başlıyor.
2: Reklam.
7: A-Spor Radyo.
6: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
8: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Demet Gedik. Yaklaşık 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine haberlerimizde bakacağız. Yine canlı bağlantılarımız da olacak gündeme dair. Biliyorsunuz bugün artık UEFA'ya listelerin verilmesi için son gün, hareketli saatler yaşanabilir. Diğer yandan Süper Lig için transfer döneminin bitmesine artık çok kısa bir süre kaldı. Hareketli saatler ve günler bekliyoruz son zamanlarda. Şimdi Galatasaray'la başlayalım ilk saat dilimimize. Galatasaray'da transfer hareketliliği var kuşkusuz ve bugün sabah saatlerinde Galatasaray'ın Leipzig'ten transfer ettiği Fransız stoper El Shaddai Bichabu İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında onu taraftarlar karşıladı. İlk görüntülerine bakalım oyuncunun.
9: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
10: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
11: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
10: Donc comment on prononce ton nom?
9: El Shaddai.
10: El Shaddai.
9: Bichabu.
10: Bichabu.
11: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
10: Donc un message pour les fans de Galatasaray.
9: On se voit très vite.
10: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
8: Bichabu'dan önce Deniz Gül gelmişti. Hatırlarsınız Galatasaray Porto forması giyen milli futbolcumuz Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Milli golcüyü renklerine bağlayan sarı kırmızılar oyuncunun maliyetini açıkladı. Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak.
12: Öncelikle çok mutluyum.
8: Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelson'un yeni adresi ülkesi Danimarka oldu. Sarı kırmızılı ekipteki ayrılığı kesinleşen 27 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Norveç'le anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü için ülkesine giden Nelson'un transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık olarak tamamlamıştı. Galatasaray bu sezonun 3. haftasını da ligde lider tamamlayarak son 2 sezondaki başlangıç senaryosunu tekrarlamış oldu.
13: Galatasaray'da 3. hafta geleneği bu sezonda devam.

0: Devam etti. Osman topla buluştu. Osman topla gol! Victor Osimhen! Attı yine!
1: Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Sarı Kırmızılılar yeni sezona da üst üste 5. şampiyonluk hedefiyle başladı. Sezona 2-2'lik Arca Çorum Futbol Kulübü beraberliğiyle merhaba diyen Okan Buruk'un ekibi Erzurumspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. 3. haftadaysa sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Sarı Kırmızılılar ligde oynadığı 3 maçta topladığı 7 puanla zirveye yerleşti. Galatasaray için 3. haftanın dikkat çeken bir özelliği bulunuyor. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar son 2 sezonda da 3. haftada liderliği ele geçirmişti ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024-25 sezonunda yalnızca Beşiktaş'a zirveyi bırakan Galatasaray, geçen sezonsa kısa süreliğine Konyaspor ve Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.
2: Sağ tarafa doğru bıraktı Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
1: Yeni sezonun ilk haftasını Ahmet Sportif, ikinci haftasını ise Gençler Birliği lider tamamladı. Üçüncü hafta itibariyle yeniden zirvenin sahibi olan Galatasaray'ın sezonu şampiyon tamamlayıp tamamlayamayacağı ise merak ediliyor.
3: Fenerbahçe'de son oynanan Samsunspor karşılaşmasının öne çıkan oyuncularından biri de İrfan Can Kahveci'ydi. Hatta bu karşılaşmada İrfan Can Kahveci en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu konumundaydı. Peki cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesinde acaba İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlayabilir mi? Detaylara haberimizde bakalım.
4: İsmail Kartal İrfan Can Kahveci'ye yeni bir rol verdi. Milli oyuncu Samsunspor karşısında uzun bir süre sonra ofansif orta saha olarak sahaya çıktı. Son dönemlerde eleştirilerin odağında yer alan İrfan Can'ın eski mevkisindeki performansı göz doldurdu. Asensio ve Talisca'nın yokluğunda orta sahada oyun kurucu bir rolde oynayan tecrübeli futbolcu, takımının iki golünü de hazırlayan isim olarak öne çıktı. İrfan Can'ın asıl dikkat çeken istatistiği ise 7 ikili mücadele kazanması oldu. 31 yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
3: Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim değerli izleyenler, ama bir bağlantı gerçekleştirelim. Hemen kameralarımızı haber merkezimize çevireceğiz. Aspor Beşiktaş muhabiri Efecan Öztaş bizlerle birlikte ve kendisiyle beraber Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Efecan hoş geldin. Tabii sana soracağım sorular var ama önce istersen transferle başlayalım. Bugün özellikle Nikola Raskin ismi gündemdeydi Beşiktaş için. Bu oyuncuyla ilgili son bilgiler sende.
5: Teşekkürler Demet Gedik. Sana da iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Senin de söylediğin gibi Beşiktaş bugün öğle saatlerinde Raskin'in gündemini almıştı ve Rangers tarafıyla da sözlü olarak anlaşma sağlamıştı. Prensipte anlaşma sağlamıştı. Oyuncu tarafıyla artık görüşmelerini sürdürüyordu ki oyuncu da ikna olmaya çok yakındı. Beşiktaş'a şu an içerisinde hala gelmek istiyor. Trossard Raskin'le bir görüşme gerçekleştirdi. FaceTime ve İstanbul'u, Beşiktaş'ı, kulübü, camiayı anlattı. Burada mutlu olduğunu ve gelirse kendisinin de çok mutlu olacağını ifade etti. Ve Raskin Beşiktaş'a gelmeye okeymiş dedi, tamammış dedi. Ama daha sonrasında şöyle bir pürüz çıktı. Rangers taraftarı yönetimine tepki gösterdi. Transferde Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif olduğunu söylemiştik. Biz Türk medyasından İskoç medyasına çevrilmişti bu haberler. Daha sonrasında Rangers taraftarları da bu haberlerden rahatsızlık duydu ve tepki gösterdi. Rangers kulübü de daha sonrasında bir geri adım attı. Anlaşmayı iptal etti. Pürüz çıkardılar. Beşiktaş tarafı hala görüşmelerini sürdürüyor. Raskin'in menajeri kulüp binasından yaklaşık yarım saat önce kulüp binasından ayrıldı. Ve akşam da Rangers'ın bir maçı var. Raskin

0: Maç kadrosuna alındı. İlk 11'de oynaması gündemde. İlk 11'de oynayacak bu akşam. Beşiktaş hala bu pürüzü gidermeye çalışıyor. Oyuncu tarafı şu an tamam demiş durumda ama Rangers ikna edilmiş durumda değil. Pürüzün sebebini sorduğumuzda da ben Rangers sportif direktörüyle bir görüşme gerçekleştirdim. Şunu ifade ediyorlar. Beşiktaş'tan satın alma opsiyonunu zorunlu bir şekilde talep ettiklerini şu an içerisinde ifade ediyorlar ama Beşiktaş'ta çok net bir karar vermiş değil. Zorunlu satın alma opsiyonuyla biz bu oyuncuyu kadromuza katmalı mıyız, katmamalı mıyız? Çünkü oradaki opsiyon bedeli de yaklaşık 20 milyon euroyu buluyor. Beşiktaş bu rakamı vermeye şu an içerisinde kararlı mı ya da değil mi? Daha karar vermiş değil. İlerleyen saatlerde zaten Avrupa'da liste bildirimi sağlanacak. Yaklaşık 7 saat gibi bir süre kaldı. Bu süre içerisinde Beşiktaş bu transferi bitirmek istiyor ama bu rakamı vermeye çok sıcak mı? Onu da öğrendiğimiz gibi Aspor ekranlarından aktarmaya çalışırız. Şu an içerisinde pürüz giderilmeye çalışıyor Demet Gidik. Onu da ifade edelim. Raskin de sıcak transfere ama kulüpler anlaşma sağlamış değil. İlerleyen saatlerde Raskin de şu an içerisinde Rangers'ın maç kadrosunda bulunuyor. İlk 11'de oynayacak. Ama bu duruma göre de belki maç kadrosundan da çıkartılabilir. Beşiktaş tarafındaki geri dönüşte şu şekilde: Rangers fiyat arttırmak istediği için bu talepleri şu an içerisinde revize etmemizi istiyorlar. Raskin'i de bu yüzden maç kadrosuna aldılar diyorlar. Ben de bunu ifade etmiş olayım.
1: Peki şimdi liste bildirimi için az bir süre kaldı. Sen de bahsettin zaten. Beşiktaş taraftarı da tabii taraftar transfere doymaz ama bu akşam saat 01'e kadar herhangi bir sürpriz gerçekleşebilir mi?
0: Tabii Raskin dışında da Beşiktaş'ın stoper hamlesi yapmasını biz bekliyoruz. Stoper son aşamaya bırakılmıştı. Orada Thiago Jolo ve Emirhan Topçu'dan alınan performans sonrasında Vincenzo Italiano stoper hamlesini en sona bırakabiliriz demişti ve stoper hamlesi artık transferin son günlerine doğru kaymış durumdaydı. Yabancı bir hamle olursa orada ben son saatlerde eğer Raskin transferi gerçekleşmezse Leo Pereira gündeme tekrardan gelebilir stoperde, onu söyleyelim. Ama Raskin gerçekleşirse Beşiktaş stopere yerli bir oyuncu almak istiyor. Bu da 4 Eylül'e kadar sürecek transfer gündeminde Beşiktaş'ın uzayabilir. Yani Avrupa'ya yazılmayacak bir isim de Beşiktaş'ın kadrosuna gelebilir. Ama şöyle de bir dipnot vermek istiyorum. Alanyasporlu Ümit Akdağ Beşiktaş'ın gündemine gelebilir. Evet. 4 Eylül'e kadar sürüyor transfer dönemi. Avrupa'ya yazılmayabilir Ümit Akdağ gelirse. Onu söyleyeyim. Ümit Akdağ için Alanyaspor 10 milyon euro istiyor. Beşiktaş 6 milyon euroya kadar çıkabilir. Eğer 6 milyon euroya kadar düşerse Alanyaspor, Beşiktaş orada Alanyasporlu Ümit Akdağ'a bir teklif yapabilir ama şu an içerisinde net ve somut bir gelişme yok. Beşiktaş orada biraz daha topa basmış durumda. Italiano, Emirhan Topçu'dan ve Thiago Jolo'dan aldığı verimden mutlu ve arkasalarında da Emenel Agbadu'nun varlığından da çok memnun olduğunu dile getiriyor. Stoper hamlesi olursa mutlu olacağını ama aciliyeti olmadığını da Beşiktaş yönetimine bildirmiş durumda Demet Gedik.
1: Peki şimdi seni bulmuşken ben bir de sağ kanadı sormak istiyorum. Oraya bir transfer gerçekleşti ama evet. Černý ve Rashica zaten kadroda yer alıyor. Ernest Boku'nun aslında ilk 11 oyuncusu olarak kadroya katıldığını biliyoruz, düşünüyoruz. Evet. Ama öyle bir Černý performansı var ki acaba İtalyano ilerleyen günlerde nasıl karar verecek ya da antrenmanlarda neler deneniyor?
0: Evet, öncelikle senin de söylediğin gibi Černý'nin yükselen bir performansı var ve gol katkısı da veriyor. Önümüzde de bir Fenerbahçe derbisi var ve Vassal Černý'nin de Beşiktaş'taki aslında tamamen bakış açısı Fenerbahçe maçlarındaki iyi performansı. Beşiktaş taraftarlar da bunu dile getiriyorlar. Hem onu söyleyeyim hem de şuraya geçeyim. Öğle saatlerinde Raskin ismi çıktıktan sonra acaba Raskin'le Vassal Černý takası mı olacak diye düşündü Beşiktaş taraftarı. Ben bunu Beşiktaş yönetimine sordum ve şu cevabı aldım. Herhangi bir takas gündemde değil. Biz Vassal Černý'yi bu sezon Beşiktaş kadro yapılanması içerisinde sağ kanat rotasyonunda tutmak istiyoruz. Vincenzo Italiano da kendisinden aldığı verimden şu an çok mutlu ve kadro tutmak istiyoruz ifadelerini kullandı Beşiktaş yönetimi. Onu ifade edeyim. Ama Černý de şöyle bir durum da söz konusuydu. Tabii biz yaklaşık 10 gün, 15 gündür Vassal Černý'nin ayrılığını konuşuyoruz ama o bölgeye Beşiktaş bir oyuncu alabilseydi Černý ile yollar ayrılabilirdi. Evet. Beşiktaş o bölgeye Černý'den daha iyi bir adayla anlaşma sağlayamadığı için Černý'yi tutma kararı aldı ve kadroda duracak. Vincenzo İtalyan'da dediğimiz gibi kendisinden aldığı verimden oldukça mutlu. Ben Fenerbahçe karşılaşmasında da Vaslav Černý'i ilk 11'de görmeyimizi beklediğimi de söyleyeyim. Tabii kendisi de Fenerbahçe'ye karşı hem Rangers'teyken hem de Beşiktaş'teyken gollerini attı, golleri bulunuyor. İtalyano da hafta sonunda sağ kanatta kendisine yer vermek istiyor. Poku'nun biraz daha ilerleyen haftalarda ilk 11'de başlama ihtimali daha yüksek ama bu hafta derbide Vaslav Černý ilk 11'de olacak gibi gözüküyor demedik.
1: Peki şimdi tabii derbiyi konuşmak için erken ama sen şimdi sağ kanatta Černý'i bekliyorum deyince şunu da sormak istiyorum. Tabii biraz da tahmin edilebilir de bir 11'i var şu anda Beşiktaş'ın. Evet. Bir sürpriz olabilir mi herhangi bir bölgede mesela stoper mevkiinde? Çünkü orada Agbadu Diallo, bazen Emirhan'ı görüyoruz.
0: Evet. O bölgede şu an içerisinde Beşiktaş'ın düşündüğü, Vincenzo Italiano'nun düşündüğü isim ikili aslında belli gibi de diyebiliriz. Agbadu zaman zaman süre alıyor orada ama hocanın beğendiği bir ikili var ve o ikiliyi çok bozmak istemiyor. Diallo sağ stoper, sol stoper Emirhan Topçu muhtemelen Beşiktaş'ın stoper ikilisi olacak stoperde, onu söyleyeyim. Emirhan Topçu'da herhangi bir sıkıntı yok. Hoca çok memnun bu ikilinin uyumundan. Tabii zaman zaman da Emanuel Agbadu da Beşiktaş'ın büyük yatırım yaparak kadrosuna kazandırdığı bir isim. 18 milyon euroluk bir transferle Beşiktaş'a gelmişti. İtalyano kendisinden de verim almaya çalışacak. Ama şu an için Beşiktaş'ın stoper hattındaki ana ikilisi Thiago Diallo ve Emirhan Topçu. Derbide de İtalyano'nun kafasındaki stoper hattındaki ikili bu ikili. Hı hı. Onu söyleyeyim demet dedik.
1: Peki çok teşekkür ederim sana Efecan, ağzına sağlık, hoşça kal.
0: Teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'tan Beşiktaş'la ilgili son bilgileri aldık. Şimdi siyah beyazlarla kaldığımız yerden devam edelim. Hep böyle kimler gelir, kimler gelebilir diye konuşuyoruz ama takımdan ayrılan oyuncular var. João Mario bunlardan biri. João Mario ile yollar ayrıldı. Oyuncunun yeni durağı Yunanistan olacak. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini AEK'te sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yıllığına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında AEK'te kiralık oynayan João Mario 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkı sağladı. Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı içinde hesaplamalar devam ediyor. Siyah beyazlılar kadroda düşünülmeyen Milot Rashica için dikkat çeken bir formülü şu anda değerlendirmeye aldı. Nedir bu formül? Haberde bakacağız.
2: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
1: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel siyah beyazlı formayla şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi. Taraftardan da övgüyle bahsetti.
3: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
1: Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışı süren Trabzonspor'un şu anda listesinde 6 teknik direktör adayı bulunuyor.
3: Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo Mavili Kulüp Fatih Tekke'den boşalan koltuk için yerli ve yabancı olmak üzere 6 aday belirledi. Mevcut adaylar arasındaki en dikkat çeken isim Antonio Conte. Seçim döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı Napoli'den ayrıldığından beri bir kulüple anlaşmadı. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceição. Kariyerinde daha önce 6 sezon Porto'yu, bir sezonda Milan'ı çalıştıran Portekizli çalıştırıcı, 1 Haziran itibarıyla sona eren Suudi Arabistan serüveni sonrası boşta. Listedeki bir diğer isim 2 kez Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira. Kariyerinin son 2 sezonunda Premier Lig'de görev yapan Portekizli teknik adam Wolverhampton ve son olarak Nottingham Forest'ın başında yer aldı. 58 yaşındaki çalıştırıcı Nottingham'la sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına 2 dakika kala mail yoluyla görevinden alınmıştı. Yerli adaylardan öncelik verilen Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'la ön görüşme gerçekleştirilirken, Bordo Mavilileri eskiden çalıştıran ve şu an takımsız durumda bulunan Şenol Güneş'le Abdullah Avcı da seçenekler arasında yer alıyor.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası tam 539 gün sürdü. 48 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor karnesine bakalım şimdi.
3: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
4: Şimdi olayı be. Etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, toparlarda gol. Sikan.
3: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
5: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
3: Tekke döneminin en önemli başarısı ise Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
6: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
3: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetlere mağlup olmuştu.
1: Trabzonspor 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'da ayrılık açıklandı. Bordo Mavili Kulüp yaptığı açıklamada John Lundstram'la karşılıklı anlaşarak oyuncunun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Geçen sezon Hull City'ye kiralanan Lundstram 34 maçta forma giyerken bir gol kaydetmişti. Trabzonspor Kulübü'nün Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho tam 5 aydır ligde gol hasreti çekiyor.
3: Paulo Nacho'nun suskunluğu sürüyor. Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu uzun süredir skor üretemiyor.
7: Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, o Nacho! Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada.
3: Onacho 2025-26 sezonunun son 6 haftası ve bu sezonun ilk 3 haftasında olmak üzere 9 lig maçında ağları havalandıramadı. Ligdeki son golünü 4 Nisan'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada kaydeden Nijeryalı oyuncu bu maçın ardından 5 aydır gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor Onacho'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikte ayrılan Bordo Mavililer 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordo Mavili formayla gol krallığı yaşayan 2-0-1'lik santrfor, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı golcü ayrıca Chotar Veladze ve Alexander Sørloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu konumunda. Onacho geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Muçi ile birlikte en golcülerinden biriydi. Onacho finaldeki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.
8: Gol Onacho gidiyor tek başına. Onacho gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onacho. Ceza sahasında Onacho!
3: Nijeryalı oyuncu geçen sezon toplamda 36 karşılaşmada rakip bileleri 26 kez havalandırdı.
1: Evet değerli izleyenler, bugün ana habere başlarken de bahsetmiştik. UEFA'ya kadro bildirimi için bugün son gün, artık gün bile kalmadı, saatler kaldı. Türkiye saatiyle 01 ihtimaliyle UEFA'ya kadrolar bildirilmiş olmalı. Şimdi sizler için kadro bildirme kriterlerini hazırladık. 4 maddemiz var, sizlere aktaralım. En fazla 25 oyuncu bu kadroya yazılabilecek. Kadroda altyapıdan yetişmiş en az 4 futbolcu bulunması gerektiğini söylüyor UEFA. 4 oyuncu da ülkede, kendi ülkesinde yetişmiş olmalı. Ülkede yetişmiş oyuncu ve altyapı kontenjanı için ayrıca bir detay var. Oyuncunun 15-21 yaşları arasında en az 3 sezon ya da 36 ay süresinde kulüpte veya aynı federasyona bağlı farklı kulüplerde forma giyme şartı da bulunuyor. Not olarak da altyapı ve ülkede yetişmiş oyuncu sayısında eğer eksiklik olursa toplam kontenjandan eksik oyuncu sayısı kadar da düşülebilecek. Bunu da not olarak sizlere aktarmış olalım. Şimdi Konyaspor'la devam edeceğiz. Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor Mustafa Muhammed'i transfer etti ve resmi olarak açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola El Dakliya takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanga, El Gais, Galatasaray ve Nantes takımlarında oynadı. Ocak 2021 Temmuz 2022 arası 1,5 yıllık Galatasaray'da 58 maçta 17 gol 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nantes'ta ise 136 müsabakada 29 gol 6 asist kaydetti. Kocaeli Spor'da Samsun Spor mesaisi de devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
9: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsun Spor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer, size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır biraz da öyle söyleyeyim, ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum, onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta

0: iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde.
1: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
2: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
3: Play football and show myself in Kulaşpor.
2: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
4: Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü Alman golcü Mokoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına renklerine bağladı. Mokoko, Borussia Dortmund'da 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan Alman oyuncu 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mokoko daha önce Nice'de de görev yapmıştı. Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus açıklamalarda bulundu. Oyuncu sakatlığı sebebiyle birkaç süreliğine tabii sahalardan uzak kalmıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili yapılan eleştiriler vardı ama açıklamalarında oldukça iddialı konuştu.
5: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar. Ama herkes benim yeteneklerimi ve bir takıma neler katabileceğimi de biliyor. Bu da işleri kolaylaştırdı. Barcelona gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için Deco'ya, Hansi Flick'e ve Başkan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. Burada gelişmeye gelince, ben fazlasıyla yetenekli bir oyuncuyum. Gelişmek için burada olduğumu düşünmüyorum. Çünkü harika bir oyuncuda olması gereken her şeye sahibim. Diğer oyuncuların hepsi de çok iyi. Sadece forvetler, kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları değil. Hepsi bu gelişmiş oyunu oynayabiliyor ve etrafındakilerin işini kolaylaştırabiliyor. Ben de buraya yardımcı olmak için gelen bir oyuncuyum. Nasıl istenirse öyle yardımcı olacağım. Bu inanılmaz kulüpte birçok Brezilyalı efsane forma giydi. Çocukken Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.
4: Son dönemde adı sıkça Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemine gelen Yusuf Fofana hareketli bir transfer sürecinin ardından Sevilla'nın yolunu tuttu.
6: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
4: Real Betis kulübünde üzen bir ayrılık gerçekleşti. Finansal fair play kuralları sebebiyle 20 yaşındaki Pablo Garcia ile yollar ayrılmak zorunda kaldı. Finansal fair play kuralları hüzünlü bir ayrılığa neden oldu. Real Betis oyuncusu Pablo Garcia takımının ceza almaması için satılmak zorunda kaldı. 20 yaşındaki futbolcu bir diğer La Liga ekibi Racing Santander'e 5,5 milyon euroya gönderildi. 6 yaşından beri Betis altyapısında olan ve tüm yaş kategorilerinde forma giyen Pablo Garcia bu karar nedeniyle derin bir üzüntü yaşadı. Akşam saatlerinde annesiyle birlikte kulüp binasından ayrılırken görüntülenen oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Garcia 9 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

0: İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırılmış oldu.
1: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandez'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandez'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransız sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
0: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City transfer döneminin son gününde iki ismi birden kadrosuna kattı. Enzo Fernandez ve Ndiaye City forması giyecek.
2: Manchester City transfer dönemini iki büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandez'i, Everton'dan da İlman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandez için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandez, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti. Boadi ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. (Gülüyor) 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton forması ile çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
0: Mali kriz yaşayan ve bu sebeple oyuncu satması gereken Monaco kulübü son anda çıkan aksilikler sebebiyle iki oyuncusunu elden çıkaramadı.
1: Monaco'da transfer döneminin son gecesi kabusa döndü. Fransız ekibi mali dengesini sağlamak için önemli bir oyuncusunu satmayı planladı. Monaco, önce Folarin Balogun'un Everton'a transferi için İngiliz ekibiyle anlaşma noktasına geldi. İki kulüp 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus üzerinden el sıkıştı. Ancak İngiliz ekibinin yaptığı kontrollerin ardından Balogun'un transferi gerçekleşmedi. Monaco, Balogun'un satışında yaşanan sorunun ardından bu kez Lamine Camara için harekete geçti. Fransız ekibi 55 milyon euro karşılığında orta saha oyuncusunun Chelsea'ye transferi için de anlaşma aşamasına geldi. Ancak bu transfer de son saatlerde gerçekleşmedi. Böylece Monaco satış yapmadan transfer dönemini kapattı. Fransız kulübünün mali sorunları ise devam ediyor. Fransa'da takımların mali yapısını denetleyen Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü 23 Haziran'da Monaco'nun maaş bütçesini sınırlandırma kararı almıştı. Bu nedenle kulübün

0: Kulüp de yaza 150 milyon euroluk oyuncu satışı hedefiyle girmişti. 106 milyon euroluk satış yapan Fransız ekibinin planı Balogun ve Kamara'nın takımda kalmasıyla şimdilik gerçekleşmedi. Monaco'nun 44 milyon euroluk açığı kapatması için transfer penceresi açık ülkelere satış yapıp yapamayacağı merak konusu.
1: Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal El Ahli'yi yıldız oyuncularıyla mağlup etti.
0: Suudi Arabistan Ligi'nde El Hilal ve El Ahli karşı karşıya geliyor. El Hilal başladı mücadeleye. Marino Pušić ekrandaydı El Ahli teknik direktörü. El Hilal atakta. Milinković-Savić topağalarda gol. El Hilal öne geçiyor. El Hilal baskısı var yine. Ruben Neves'ten pas. Somerville açı dar topağalarda gol. 2-0 oldu. El Hilal farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son anlar oynanıyor. Mücadelenin hakemi Valenzuela, Merih Demiral'a önce ikinci sarı ardından kırmızı kartını çıkartıyor. El Ahli 10 kişi. İkinci yarıdayız. El Ahli kullandı serbest vuruşu. İçeri çevrilen top direkten döndü. Ivan Toney direğe takıldı. ...86. dakika... ...Sultan Madaş'tan orta... ...Oli Watkins'ten kafa... ...durum 3-0... ...işte Oli Watkins'in golü... ...El Hilal El Ahli... ...3-0 mağlup ediyor...
1: Milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda sonun 6 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milli kadın voleybol takımı 2026 Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sonun 6 turunda Azerbaycan'la karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu. Azerbaycan ise turnuvaya veda etti. Ay Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşılaşacak. Azerbaycan karşılaşmasının ardından baş antrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.
2: Okay, first of all we thought that the difference between the two team was important.
3: Bugün iki takım arasında evet bir fark olduğunu biliyorduk. Şu ana kadar oynadığımız takımlardan daha farklı bir voleybol oynuyorlar. Yüksek top oynuyorlar. Uzunlar, önemli bir smaçörleri var. Bu nedenle bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini farkındaydık. Bugün aslında çok çok iyi bir oyun, mükemmel bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Birinci ve ikinci set daha iyi bir oyun oynadık. Üçüncü set biraz daha düşük bir voleybol oynadık. Ama karşı takımın da zaman zaman kalitesinin düştüğü durumlar oldu. Bugün genel olarak böyle bir oyun oynadık. Baskı ilk geldiğimiz günden beri hissettiğimiz bir şey, her maç hissettiğimiz bir şey. Ve aslında baskı spesifik olarak kötü bir şey değil. Eğer üstümüzde baskı hissediyorsak aslında önemli bir şey için mücadele ediyoruz, önemli bir şey için savaşıyoruz demektir. Dolayısıyla baskı aslında zaman zaman güzel bir şey de oluyor takım için. Eda tabii ki çok büyük bir lider, çok deneyimli bir oyuncu. Onu bugün sahada görmek hepimiz için çok büyük bir şanstı. Anladığım kadarıyla İstanbul'da ilk kez bir turnuvada oynuyormuş Eda Erdem'de. Dolayısıyla bugün onu sahada görmek hepimiz için çok güzeldi. Çünkü hem milli takımla hem kulüp döneminde çok önemli maçlara çıkıyor Eda. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir oyuncu.
1: Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın Türk yüzücülüğünün gelişimi hakkında konuştu.
4: Altyapımız güçlü bir şekilde geliyor. Bunun sebebi tesisleşmedir. Bunun sebebi antrenör kitlesini daha geniş açılarda eğitime önem vermemizdir. Onları en iyi şekilde yetiştirmemizdir. Tabii bununla beraber ne diyorum? Tesistir. Muazzam bir tesisimiz var. Bütün Türkiye'ye sirayet etmiş durumda. İstanbul'daki bir tesisimiz bitmek üzere. İnşallah gençlik oyunlarına eşlik edecek. Bununla beraber Ümraniye'deki tesisimiz hali hazırda devam ediyor. Ankara'daki Anıttepe Yüzme Havuzumuz inşallah bu senenin sonunda 2027'nin başında bakanlığımız açmayı hedefliyor. Onun için güzel tesislerimiz var. Bu güzel tesislerden de doğa olarak ne oluyor? Ülkemizin geneline yayılarak bir altyapı oluşturuyoruz. Altyapımız güçlü olarak geliyor. Yani bu çocukları zaten bu noktadayız. Bugün söylediğim de bu. Bugün Akdeniz oyunlarında, Avrupa büyüklerde, Avrupa şampiyonalarında en iyi şekilde temsil ediyorlar ve gençler olarak geleceğimizi garanti altına almamız gerekiyor. Her zaman söylediğim bir söz var. Piramidin alt tarafı dolu olursa üst tarafa geleceğe güvenle bakabilirsiniz. Amacımız piramidin altını doldurmaktır.
1: Ana Haber Bülteni'nde ilk saat dilimimizi noktalıyoruz. Bir ara verelim, sonrasında saat 5'inde burada olacağız.
5: Keyifli son kontrolleri yaptı, saatini kontrol etti ve ilk düdüğü çaldı. Keyifli seyirler diliyoruz. Lecce-Roma mücadelesi başlıyor. Zibert gönderdi, karşıladı savunma Hermoso. İyi pas oldu Dybala. Dybala kontrol altına alamadı. Malen! Doğuyor Malen! Durdurulamıyor. Dördüncü dakika, Doğuyor Malen yine atıyor. Dördüncü dakikada sezonun ikinci maçında dördüncü golü. Don Yılmaz'ın şov devam ediyor. Lecce 0 Roma 1. Maç başlar başlamaz Don Yılmaz'ın bir kez daha sahnede. İlk hafta hat-trick yaptı. Bu maça da gol yavaşlıyor Hollandalı Don Yılmaz'ın. Gilardi. Paulo Dybala ile oynadı. Lulli. Tek toplar, şık paslar. Manu Kone. Kone harika sıyrıldı. Kone gidiyor, çıkardı şimdi. Sule vurdu Falcone. Atak sürüyor Sule. Sule aç aradı Sule. Sule çıkaramadı. Çok tehlikeli geldi Roma yine. Falcone başarılı oluyor. Topu geri kazanıyor hemen Roma. Hermoso'dan iyi pas Sule. Matias Sule bıraktı Wesley'e. Wesley yerden çevirdi. Doğuyor Malen. Doğuyor Malen. Doğuyor Malen. 23. dakika. Roma fark 2'ye çıkarıyor. Doğuyor Malen kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2 haftada 5 gol Doğuyor Malen. Lecce'de durduramıyor onu. Doğuyor Malen. İkinci golü 52'de atmıştı Malen. Bugün iki gole henüz 23. dakikada ulaştı ve buluştu yine topla. Doğuyor Malen, Doğuyor Malen, Doğuyor Malen çıkardı. Şut geldi Falcone. Bir vuruş daha ve gol! Sule! Neler oluyor neler? Roma şov yapıyor. Dakika 25. Roma farkı 3'e çıkardı. Matias Sule. Malen 23'te 2-0 yapmıştı skoru. 25. dakikada Matias Sule. Roma 3-0'ı buluyor. Sule. Sule, Doğuyor Malen şimdi. Doğuyor Malen döndü. Verdi pası Dybala. Dybala sağ tarafa. Lulli çevirdi Malen. Falcone. Vladimiro Falcone. Hat-trick yapmaya çok yaklaştı Malen ama... Lecce kaptanı başarılı. Çok rahat geliyor. Lecce kalesinin önüne Romalılar. Sule. Malen'ı gördü. Doğuyor Malen. Doğuyor Malen dışarıya. Offside bayrağı da kalktı. Engom. Şimdi aradan Dybala harika pas. Malen. Doğuyor Malen dışarıya. Doğuyor Malen. Malek. Malek yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Direkten döndü. Orada bir karambol savunmada müdahale Hermoso. Hermoso çıkardı çizgiden. Lecce gole çok yaklaşıyor ama önce direk, ardından Hermoso. Danilo Veiga, baskı var. Danilo Veiga topu kaybetti. Molina dokundu. Şimdi Malen. Donyıl Malen pası verdi Mora. Mora onun pası Dybala dışarıya. Paulo Dybala. Molina baktı içeriye. El oynama itirazları vardı. Oyun sürdü. Malen sıyrılamadı. Mancini verdi pası Mora. Rodrigo Mora. Roma formasıyla ilk golünü Lecce'ye atıyor Rodrigo Mora. 65. dakika. Roma farkı 4'e çıkarıyor. 60'ta oyuna girdi. 65'te Roma kariyerinin ilk golünü atıyor genç oyuncu Rodrigo Mora. 4-0 oldu. Fatah sıyrıldı. Fatah. Kaleci Svilar çıktı, aldı topu. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Mücadelenin sonucu Lecce 0, Roma 4.
6: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta-Bologna mücadelesi başlıyor. Bernardo eski orta. İyi de orta arka tarafa şut, kaleci Karnesecchi. Karnesecchi yakın mesafeden çıkartıyor. Lewis Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada. Omega. Al Hassan. Cambiaghi vuracak. Şut! Cambiaghi direkten döndü. Direkten taça doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Cambiaghi. Son bir şans Atalanta için derken Cambiaghi, Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama. Süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santrayı yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.
7: Cagliari hem kupada hem ligde kazandı. Inter de aynı şekilde ligde galibiyetle yeni sezona merhaba dedi. Inter'li oyuncuların dokunuşuyla maça başlıyoruz. Christian Kivu ekranda. Barella yapmadı ortayı. Barella'dan Hakan bekletmeden şut. Hakan gollere devam ediyor. Yeni sezona kusursuz başlangıç Hakan Çalhanoğlu'ndan. İlk şutunda golü buluyor Hakan Çalhanoğlu. Cagliari deplasmanında.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo, sporun radyosu.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor. İşler

0: 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
1: Bir reklam.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışveriş yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Dünyası, güzellikler dünyası.
10: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
9: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
10: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Hepsi Bro'da premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi...

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti.

0: sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün Sivi Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. Sivi Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece Sivi Enerji bayilerinde. Sivi Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Fresh'e.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa enfes Opet'te bulacaksın.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Bir reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
5: Bir reklam.
4: Yaşasın spor.
5: A-Spor Radyo. Canlı yayın.
8: Yaşındaki futbolcunun özelliklerini çok iyi bildiğini ifade eden İsmail Kartal, İrfan'ı bu sezon daha çok merkezde kullanabilir. Tecrübeli teknik adam orta sahadaki nicelik eksikliğini de bu şekilde kapatmayı düşünüyor. İsmail Kartal'ın Samsunspor maçı performansı sonrası İrfan Can'a Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe formasıyla son kez 2024 Aralık ayında üst üste iki lig maçını 11'de başlamıştı.
9: Galatasaray'ın Leipzig'ten transfer ettiği Fransız oyuncu El Shaddai Bichabou bugün İstanbul'a geldi.
10: Et de voir les supporters et la famille d'Istanbul, j'ai hâte.
11: Çok mutluyum ve umarım burada çok büyük şeyler başarırız hep beraber. Ayrıca Galatasaray ailesiyle ve taraftarlarıyla da tanışmaktan, görmekten dolayı çok sabırsızım.
12: İsminin telaffuzunu söyleyebilir mi? Çok merak ediliyor.
11: Donc, comment on prononce ton nom?
10: El Shaddai.
11: El Shaddai.
10: Bichabou.
11: Bichabou.
12: Galatasaray taraftarla mesajı var mı?
11: Donc, un message pour les fans de Galatasaray.
10: On se voit très vite.
11: En hızlı şekilde görüşelim, bir araya gelelim.
9: Galatasaray Porto forması giyen milli yıldız Deniz Gül'le 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Milli golcüyü renklerine bağlayan sarı kırmızılar oyuncunun maliyetini açıkladı. Deniz Gül'ün

0: Transferi için Porto'ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'unu Portekiz ekibine verilecek. Deniz Gül'le 2026-27 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet Galatasaray'dan her sezon için net 1,5 milyon euro garanti ücret alacak. Galatasaray'da yeni dönemin kadrosunda düşünülmeyen Victor Nelson'un da yeni rotası belli oldu. Oyuncu Danimarka'da forma giyecek. Sarı Kırmızılı ekipten ayrılığı kesinleşen 27 yaşındaki futbolcu ülkesinin takımlarından Norveç'le anlaşmaya vardı. Sağlık kontrolü için ülkesine giden Nelson'un transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. 7 milyon euro bedelle Kopenhag'dan transfer edilen Nelson, 4 kupa kaldırdığı Galatasaray'da 144 maçta 4 gol kaydetti. Danimarkalı stoper geçen sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık oynayarak tamamlamıştı. Evet değerli izleyenler, Galatasaray'daki gündemdeki transfer konularından bahsettikten sonra biraz daha detaylandıralım isterseniz bu transferleri. Bir canlı bağlantımız olacak. Serhan Bey bizlerle birlikte bugün. Serhan Türk, hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Demet, yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin inşallah?
0: Ben deyim, çok teşekkür ederim. Bugün UEFA'ya listeler verilecek. Artık son gün, bu gece itibariyle 01 itibariyle verilmiş olması gerekiyor. Öncelikle tabii Galatasaray taraflarının beklediği soruyu sorayım. Bugün içerisinde artık saatler de kaldı. Bir sürpriz daha beklemeli mi taraftar?
1: Hayır, ben bir sürpriz daha beklemiyorum. Galatasaray müşavir transferiyle muhtemelen transfer dönemini kapatmış oluyor. Tabii ki herkesin beklentisi orta sahayı bir transfer daha olur muydu?
0: Evet.
1: Hatta dün seninle de yayındaydık ve o an anlık olarak iletişim halindeydik. Ama yenilen noktada Kamara'nın çok fazla ismi bugün geçti. Galatasaray'da anıldı, Monaco'da Kamara'nın ismi anıldı. Yetkililer sorduğunda Kamara'yla herhangi bir görüşmelerin olmadığını dile getirmişlerdi. Tabii ki son dakikalarda sürekli menajerler tarafından isimler de kulübe iletiliyor. En son gelen isimler Brighton'dan Yasin Ayari. Ama Galatasaray bu transferleri olmayacağını dile getirdi. Yani çok fazla isim yazılıyor. Çünkü Galatasaray'da orta sahada mutlak transfer yapılması bekleniyor. Ben de aynı kanattayım. Yani transferde bayağı hareketlenen Galatasaray son transferde, özellikle orta saha transferinde de İstediğini yapamadı, ama tabii ki burada 16-4 kuralı artı buradaki yabancı kuralı da Galatasaray'ın belini doğrultamadığı bölge oldu. Ama yine ilk başta yapmasını gereken, sona bırakan ve sonda da orta saha transferini, ihtiyaç transferi yapamayan da bir Galatasaray var. Kamavinga ismi çok fazla uğraşıldı, evet. Çok fazla ses getirme noktasında ilgilenildi. Ama Kamavinga ile ilgili de istenilen durumlara gelinmedi ve gerçekten fiyat politikası açısından da takımı çok yüksek miktarda bir bonservis bedeli talep etti. Hı hı. Ama Kamavinga ile bu macera sona ermedi. Ben Kamavinga macerasının yine Ocak ayında Galatasaray'ın gündeminde olabileceğini düşünüyorum ve Galatasaray'ın da bu transferde Ocak ayında Kamavinga için biraz daha gaza basmasını bekliyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Artık çok elzem bir durum olmadığı süre içerisinde Galatasaray bu sezonun sezon başı transfer dönemini tamamlamış oluyor.
0: Peki sizin yorumunuzu merak ettiğim konu şu, son gelen transferleri de tabii birazdan konuşuruz ama kadroyu bu sezon için birçok kulvarda da mücadele edecek Galatasaray için, ki ana hedeflerden birinin Şampiyonlar Ligi olduğu bir sezon için yeterli görüyor musunuz?
1: Ya tabii ki Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. 4 sene üstte şampiyon olan bir takım var. Sezona iyi başlamayan da bir takım var. Oyun anlamında ileriye gidemeyen de bir takım var. Oyun anlamında, oyuncular performans anlamında eleştirilebilen bir takım var. Tabii ki 4 sene şampiyon olan takımda herkes transfer beklerken transferin son dakikalara kadar yetişmemesi, iletişimsiz, plansızlık, programsızlık olarak adlandırılması ve geldiğimiz noktada sürekli İyi bir takımımızda, şampiyon takımımızda, bu takımımıza güveniyoruz denmesi transfer nerede diye de benim kafamda soru işaretleri bıraktırıyor. Tabii ki Leao'yla, Batrakov'la, Bichai transferiyle, Leslie Ukaçuk'u transferiyle gücüne güç katmaya çalışan Galatasaray bence tam anlamıyla iyi transfer dönemi geçirmediğini söyleyebilirim.
0: Evet.
1: Ama şu da bir gerçek, hocanın istediği transferler oldu, başkanın istediği transferler oldu. Ve en önemlisi ise

0: CSK dostuna transfer yaptı. Tabii ki ön alandaki oyunculara baktığımızda Şampiyonlar Ligi dengesiyle ilgili. İleride Osimhen zaten tek başına takım ve Osimhen'in olduğu zaman 1-0 önde başlıyorsun. Hı hı. Arkasında sağda Sané, solda Leao, ortada Batrakov, yine aynı şekilde Barış, Alper Yılmaz'ın biraz form düşüklüğü var. Kendini toparladığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde o eski barışlı günlere döneceğini düşünüyoruz. Yunus iyi bir başlangıç yaptı. Yunus'un biraz daha gaza basması gerektiğini görebiliyoruz. Orta sahasında Lemina Torreira gibi çok önemli ve yandan da Gabriel Sara gibi çok önemli oyuncuların silahları var. Ama dediğimiz gibi sezona iyi başlamayan, herkesin kafasında soru işareti bırakan ve diğer tarafta rakip takımların sürekli oyuncu indirdiği yerde transfer dönemini tam anlamıyla iyi geçiremeyen Galatasaray benim gönlümde de ve benim hissiyatımda da her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ama artık Galatasaray'ın şampiyonluğu kesmemesi lazım. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi yerlere kadar gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu transfer döneminin bu Şampiyonlar Ligi'nin en iyi yerlere gelebilmesi benim için de kafamda soru işareti. Ama şu da çok önemli. Galatasaray bitti dediği yerde tekrar ayağa kalkar. Hı. Galatasaray öyle bir takımdır. Şampiyonlar Ligi'nde kendine adına yakışır bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde Fenerbahçe'yle beraber temsil edecek takımların başına geleceğini düşünüyorum.
1: Peki son gelen transferi konuşalım. Bugün geldi El Shaddai Bichabu. Genç bir oyuncu, stoper mevkiinde forma giyiyor ve Fransız. Stoper planlamasında Bichabu'yu nasıl konumlandıracak Okan Buruk sence?
0: Ya şu an için Bichabu'nun çok fazla forma şansı giymesini bir göremiyoruz. Burada çünkü stoper tandeminde Afrika'nın Davinson'un uyumu geçen sene geçtiğimiz senelerde Galatasaray şampiyonluklar getirmişti. Ve bu anlamda iki oyuncunun özellikle tandemin bozulması Galatasaray'a sıkıntılı bir sürece götürüyordu. Ama Bichabu 21 yaşında gelecek vadeden Fransız milli takımın oyuncusu, 1.96 boyunda hava toplarına hakim, en önemlisi ise hızlı fiziğini kullanabilen bir oyuncu potansiyeli içerisinde. Ben Okan Hoca 60 maçlık periyotta çoğu oyuncuya süre vermesini ve bu süre alacakların başında da bir şu an bu transferinde olabileceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın stoper tandemine bir yedekleme ihtiyacı vardı. İlaç gibi geldi diye söyleyebiliriz. Zaten bu bölgede rotasyona girebilecek bir Singo var. Diğer tarafta Lemina da var. Galatasaray bu konfor alanını ve bu rotasyondaki oyuncuları genellikle kullanmasını bekliyoruz. Tabii ki burada Batrakov transferinin de ilk geldiği ve ilk maça girdiği andaki o reaksiyonu da Galatasaray için değerliydi. Leo da takıma adapte olur ve o takımın adaptasyonuyla beraber o ileri uçtaki o yani pozitif gücünü koyduğu takdirde Galatasaray'a farklı bir kimya bürünür ve o Galatasaray'ın büründüğü ve modunu açtığı şampiyonlukta Galatasaray'ı rahatlatacak bir seviyeye getireceğini düşünüyorum performans anlamında.
1: Son olarak Deniz Gül'ü de sormuş olayım. Oyuncunun maliyeti de açıklandı. Onun için kadroda nasıl bir planlama olacak? Osimhen'in arkasındaki isim olarak
0: Deniz'i bile unuttuk. Deniz unutulacak bir oyuncu değil. Aslında Deniz Galatasaray'a güç getirecek bir oyuncu. Hem yerli olması hem Okan Hoca'nın elini güçlendirmesi, bu anlamda santrafor noktasında Osimhen'in arkasında yedek kaldığını dert etmeyecek ve oyuna girdiği zaman maksimum verebilecek oyuncu potansiyeli içerisinde. Ama ben yine de Leo'nun Osimhen'in arkasında yedek forvet olarak kalacağını, ama Deniz Gül'e de pozisyon itibariyle Okan Hoca yer verdiği takdirde maksimumu verebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Biz Deniz'i ilerleyen zamanlarda daha çok konuşacağız. Zaten Galatasaray'da uzun süreli bir sözleşme imzalattı Deniz Gül'e. Deniz'e de inanıyor, Okan Hoca da inanıyor. Dediğimiz gibi çok fazla maç trafiği var, Şampiyonlar Ligi var, Süper Lig var ve Türkiye Kupası var. Ben bütün futbolcuların bu süre zarfı içerisinde maksimum bir şekilde oynayacaklarını düşünüyorum. Deniz de Okan Hoca'nın forma verdiği süre içerisinde, ki ben Süper Lig'de daha fazla forma vermesini bekliyorum. Allah'tan bir de nazar olmasın, sakatlık olmasın Osimhen için. Çünkü Osimhen gerçekten Galatasaray'a artı bir diyebileceğimiz o potansiyele sahip. Ama burada Leo da Deniz Gül de Galatasaray için Okan Hoca eline rahatlatabilecek oyuncu potansiyeli içerisinde diyebilirim.
1: Teşekkür ederim Serhan Türk. Ağzına sağlık, hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Bağlantımızı noktaladık değerli izleyenler. Galatasaray'ın gündemiyle ilgili Serhan Türk'ün yorumlarını aldıktan sonra Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da biliyorsunuz teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Şimdi akıllardaki soru

0: Yeni teknik direktör kim olacak? Trabzonspor kulübü de teknik direktör adaylarını belirledi. 6 isim gündemde.
1: Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo Mavili Kulüp, Fatih Tekke'den boşalan koltuk için yerli ve yabancı olmak üzere 6 aday belirledi. Mevcut adaylar arasındaki en dikkat çeken isim Antonio Conte. Seçim döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen İtalyan çalıştırıcı, Napoli'den ayrıldığından beri bir kulüple anlaşmadı. Masadaki bir diğer güçlü aday da Suudi Arabistan ekibi El Ittihad'la yollarını ayıran Portekizli teknik adam Sergio Conceição. Kariyerinde daha önce 6 sezon Porto'yu, 1 sezonda Milan'ı çalıştıran Portekizli çalıştırıcı, 1 Haziran itibarıyla sona eren Suudi Arabistan serüveni sonrası boşta. Listedeki bir diğer isim, 2 kez Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira. Kariyerinin son 2 sezonunda Premier Lig'de görev yapan Portekizli teknik adam, Wolverhampton ve son olarak Nottingham Forest'ın başında yer aldı. 58 yaşındaki çalıştırıcı Nottingham'la sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına 2 dakika kala mail yoluyla görevinden alınmıştı. Yerli adaylardan öncelik verilen Shakhtar teknik direktörü Arda Turan'la ön görüşme gerçekleştirilirken, Bordo Mavilileri eskiden çalıştıran ve şu an takımsız durumda bulunan Şenol Güneş'le Abdullah Avcı da seçenekler arasında yer alıyor.
0: Fatih Tekke'nin Trabzonspor macerası tam 539 gün sürdü. Peki Trabzonspor'da nasıl sezonlar geçirdi? Trabzon karnesine bakacağız.
1: Fatih Tekke'nin Trabzonspor kariyeri sona erdi. Trabzonspor, Ahmet Sportif Faaliyetler deplasmanında yaşanan yenilginin ardından 48 yaşındaki teknik direktörle yollarını ayırdı. 11 Mart 2025'te Bordo Mavililerle 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, takımın başında 539 gün görev yaptı. Karadeniz ekibi Fatih Tekke yönetiminde ligde çıktığı 48 maçta 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor bu süreçte 1.91 puan ortalaması yakaladı.
2: Şimdi olay be. Etkili geldi Trabzonspor. Dakika 64. Orta ceza alanına kafa, top havada, gol! Sigan!
1: Fatih Tekke göreve geldiğinde 32 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor'u 2024-25 sezonunda 51 puanla 7. sıraya taşıdı. Geçen sezon şampiyonluk yarışında da uzun süre yer alan Bordo Mavililer, Galatasaray'ı mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını 4'e kadar indirdi ve sezonu Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamladı.
3: Muçi'den Wagner Pina'ya, Pina çevirdi, ikinci gol geliyor.
1: Tekke döneminin en önemli başarısı ise Ziraat Türkiye Kupası oldu. Trabzonspor finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 sezonluk kupa hasretine son verdi.
4: Ve Ziraat Türkiye Kupası Stefan Savic'in ellerinde, işte böyle yükseliyor değerli futbol severler.
1: Bordo Mavililer bu sezonsa ligde 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor son olarak Ahmet Sportif Faaliyetlere mağlup olmuştu.
0: Trabzonspor 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor'da ayrılık açıklandı. Bordo Mavili Kulüp yaptığı açıklamada John Lundstram'la karşılıklı anlaşarak oyuncunun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu. Geçen sezon Hull City'ye kiralanan Lundstram 34 maçta forma giyerken bir gol kaydetmişti. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paulo Nacho Süper Lig'de tam 5 aydır gol katkısı veremiyor.
1: Paulo Nacho'nun suskunluğu sürüyor. Geçen sezonu 22 golle Başakşehirli Eldor Şomurodov'la birlikte gol kralı olarak tamamlayan Nijeryalı futbolcu uzun süredir skor üretemiyor.
5: Saviolo, Salah merkezde. Saviolo, o Nacho! Top direkten döndü. Salah vurdu kafayı, savunma orada.
1: Nacho 2025-26 sezonunun son 6 haftası ve bu sezonun ilk 3 haftasında olmak üzere 9 lig maçında ağları havalandıramadı. Ligdeki son golünü 4 Nisan'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup

0: Kayıp ettikleri karşılaşmada kaydeden Nijeryalı oyuncu bu maçın ardından 5 aydır gol atma başarısı gösteremedi. Trabzonspor Onaçu'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikte ayrılan Bordo Mavililer 3 karşılaşmayı ise kaybetti. Bordo Mavili formayla gol krallığı yaşayan 2-0-1'lik santrfor, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu. Nijeryalı golcü ayrıca Chotar Veladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı unvanını elde eden 3. yabancı futbolcu konumunda. Onaçu geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Muçi ile birlikte en golcülerinden biriydi. Onaçu finaldeki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynamıştı.
1: Pol Onaçu gidiyor tek başına. Onaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onaçu. Ceza sahasında Onaçu!
0: Nijeryalı oyuncu geçen sezon toplamda 36 karşılaşmada rakip kuleleri 26 kez havalandırdı.
2: Beşiktaş, João Mário ile yollarını ayırdı değerli izleyenler. João Mário'nun yeni durağı Yunanistan olacak. Siyah beyazların karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Portekizli oyuncu kariyerini Ajax'ta sürdürmeye hazırlanıyor. Transfer görüşmelerini tamamlamak için Atina'ya giden Mario'nun Yunan ekibiyle 2 yılına prensipte anlaştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında Ajax'te kiralık oynayan João Mário 31 karşılaşmada 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu. Beşiktaş kulübünde yabancı kontenjanı hesapları da sürüyor. Akıllardaki soruysa Milot Rashica'yla devam edilecek mi, edilmeyecek mi?
3: Beşiktaş'ta Milot Rashica liste dışı kalabilir. Siyah beyazlılarda yolların ayrılması planlanan isimler arasında yer alan Kosovalı oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Süper Lig ve Avrupa'dan talipleri bulunmasına rağmen gelen teklifleri geri çeviren 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime iletti. 2,5 milyon euroluk maaşını bırakmak istemeyen Rashica için formül arayışını sürdüren siyah beyaz yönetimse sözleşme feshi seçeneğini de masaya yatırdı. Bunun yanı sıra Beşiktaş yabancı kuralında yapılan yeni düzenlemeyi Rashica için uygulamayı da değerlendiriyor. 10+4 kuralı sebebiyle lig listesinin dışında kalan oyuncuların Türkiye Kupası'nda forma giymesinin önü açılırken Beşiktaş'ın Rashica'yı lig listesine dahil etmeyip kupa listesine yazabileceği belirtiliyor. Siyah beyazlı formayla 121 müsabakaya çıkan Rashica 13 gol 20 asist katkısı yaptı. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcu Kosova milli takımıyla da 64 maçta 12 gol üretti.
2: Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel siyah beyazlı formayla şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi ve taraftardan da övgüyle bahsetti.
0: Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Alexander Nübel kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayla kısa sürede dikkat çeken 29 yaşındaki Alman filebekçisi taraftarlardan ve İstanbul'daki yaşamından övgüyle bahsetti. Tüpraş Stadyumundaki atmosferin kendisi için çok özel olduğunu belirten Nübel, "Taraftarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde aslında böyle bir atmosferde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içinde oynama fırsatı buluyorum." dedi. Beşiktaş kariyerine güçlü bir başlangıç yapan Nübel, şampiyonluk elde ederek siyah beyazlı camiayı mutlu etmek istediklerini vurguladı. Futbol dışındaki ilgi alanlarını da anlatan Alman eldiven, "Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli." diye konuştu. İstanbul'un farklı noktalarını kendi başına keşfetmekten keyif alan Nübel'in toplu taşımayla şehrin farklı bölgelerini gezdiği de röportajda yer aldı.
2: Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor Mustafa Muhammed'i transfer etti. Yeşil beyazlı kulüp Mısırlı golcüyle

0: 3 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola El Dakia takımında başlayan Mustafa Muhammed, Zamalek, Tanta, El Gaiş, Galatasaray, Nantes takımlarında oynadı. Ocak 2021 Temmuz 2022 arası 1,5 yılda Galatasaray'da 58 maçta 17 gol 5 asist üreten 28 yaşındaki futbolcu, Nantes'ta ise 136 müsabakada 29 gol 6 asist kaydetti. Kocaeli Spor'da Samsun Spor mesaisi de devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan da mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
1: Çok önemli bir maçımız var, Samsun Spor maçı. Tabii Samsun Spor özellikle geçtiğimiz sene ve ondan önceki sene yüksek bir grafiği olan performans gösterdi. Tabii biz hangi takımla oynayacağımızdan ziyade kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde ne yapacağımızı daha çok odaklı hazırlanıyoruz. Tabii ki rakibimizin önemli oyuncuları var. Çok etkili olduğu alanlar var. Onlar üzerinde çalışmalarımız bugün itibariyle başladı. Bizim ne yapacağımız, nasıl bir oyun ortaya koyacağımız, nasıl bir mücadele ortaya koyacağımız belirleyici olacak. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. İnşallah Samsun Spor maçında da doğru bir oyunla, iyi bir mücadeleyle taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer, size daha önce söylediğim gibi sıcak, süreç sürekli devam ediyor. Gelenler, gidenler. Tobias da aramıza katıldı, bildiğiniz gibi. Eksiğimiz olan bölgeydi. Şimdi aramızdan belki bir oyuncu daha ayrılabilir. Bir kişi gelebilir. Onun dışında tamamladık gibi gözüküyor. Tobias uzun zamandır biraz da öyle söyleyeyim, ikna etmeye çalıştığımız bir oyuncu. Çok önceden biliyorum, onun potansiyelini de biliyorum. Önemli işler yaptı. O yaşta iyi bir oyuncu getirdiğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah o da performans gösterir. Hem kendisi için hem bizim için önemli bir rol üstlenir. Ümidim de o yönde.
2: Qui pense aussi aux autres et j'aime marquer des buts et être dans la surface.
3: Yüksek şiddetli bir oyuncu olduğumu söyleyebilirim. Hem defansta hem de ön tarafta, özellikle ön tarafta sürekli koşan biriyim. Kendimi düşünmem tamamen, yalnızca kendimi düşünen biri değilim. Aynı zamanda takım arkadaşlarını da düşünen, takım ruhuyla birlikte hareket eden, gol arayışında olan bir Florian göreceksiniz sahada.
4: Play football and show myself in Kulaşpor.
3: Burada olmaktan tabii ki mutluyum. Aynı zamanda hem keyif alıp hem de hedeflerimi gerçekleştirmek benim de amacım.
0: Süper Lig ekiplerinden Arça Çorum Futbol Kulübü Alman golcü Mokoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı siyahlılar Kopenhag forması giyen 22 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına renklerine bağladı. Mokoko Borussia Dortmund'da 16 yaş bir günlükken görev almış ve Bundesliga tarihine geçmişti. Geçen sezon Kopenhag'da 41 maça çıkan Alman oyuncu 18 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mokoko daha önce Nice'de de görev yapmıştı. Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus açıklamalarda bulundu. Kendisine sakatlık geçmişiyle ilgili bazı sorular soruldu. O da çok özgüvenli bir şekilde yanıt verdi.
5: Her şey çok hızlı gelişti. Herkes beni tanıyor. Çok zor 2 yıl geçirdiğimi biliyorlar. Ama herkes benim yeteneklerimi ve bir takıma neler katabileceğimi de biliyor. Bu da işleri kolaylaştırdı. Barcelona gibi büyük bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana duydukları güven için Deco'ya, Hansi Flick'e ve Başkan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. Burada gelişmeye gelince, ben fazlasıyla yetenekli bir oyuncuyum. Gelişmek için burada olduğumu düşünmüyorum. Çünkü harika bir oyuncuda olması gereken her şeye sahibim. Diğer oyuncuların hepsi de çok iyi. Sadece forvetler, kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları değil. Hepsi bu gelişmiş oyunu oynayabiliyor ve etrafındakilerin işini kolaylaştırabiliyor. Ben de buraya yardımcı olmak için gelen bir oyuncuyum. Nasıl istenirse öyle yardımcı olacağım. Bu inanılmaz kulüpte birçok Brezilyalı efsane forma giydi. Çocukken Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyebilmek için okuldan kaçardım. Ronaldinho ve Deco'nun oynadığı maçları izlerdim. Bence Ronaldinho gelmiş geçmiş en büyük Brezilyalı oyunculardan bir tanesi. Buradaki dönemi çok büyük ve çok büyüleyiciydi.
0: Son dönemde transfer gündeminde adı sıklıkla Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Yusuf Fofana transfer

0: son gününde Sevilla'nın yolunu tuttu.
1: Yusuf Fofana'nın yeni takımı La Liga ekibi Sevilla oldu. İspanyol ekibi Milan forması giyen orta sahayı bir yıllığına kiraladı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu transfer penceresinin kapanmasına saatler kala Olympique Lyon'la anlaşmıştı. Ancak son anda bozulan transfer sonrası Fofana İspanya'nın yolunu tuttu ve Sevilla ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncunun adı son dönemlerde sıkça Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılıyordu. Fofana geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 36 maça çıktı ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yetenekli oyuncu eski günlerine geri dönmek isteyen La Liga ekibinin bu sezonki 10. transferi oldu.
0: İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırılmış oldu.
2: Premier Lig kulüpleri transferde 4 milyar euro harcama yaptı. İngiliz ekibi geçen yaz ödenen 3 milyar 666 milyon euronun üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Manchester City Chelsea'den Enzo Fernandez'i 145 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu egale etti. Geçen yaz rekoru Liverpool, Newcastle'dan Alexander Isak'ı alarak kırmıştı. Bu yazın en pahalı transferleri listesinde Enzo Fernandez'i Morgan Rogers takip etti. Chelsea İngiliz oyuncu için Aston Villa'ya 138 milyon euro ödedi. Bir başka İngiliz Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 135 milyon euroya transfer olarak 3. sırada yer aldı. Fransa sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın Paris Saint-Germain'den Liverpool'a transferi 125 milyon euro bedelle gerçekleştirildi. Newcastle United'tan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 108 milyon euro ödendi ve bu transfer listeye 5. sıradan girdi. Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı. Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti. Real Madrid'in Leipzig'ten 125 milyon euroya kadrosuna kattığı Yann Diomande, İngiltere dışından listeye giren tek isim oldu.
0: Haberimizde özellikle Premier Lig'den bahsettik ama Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer döneminde yine kesenin ağzı açıldı. Şöyle birlikte transfer döneminde ne kadar para harcandı bu 5 büyük ligde, buna bakacağız değerli izleyenler. Zirvede yine açık ara tabii ki Premier Lig var. Az önce birçok detaya da baktık. Geçtiğimiz yılda zaten zirvede Premier Lig vardı. Bu sezonda 4.1 milyar euro harcamayla yine listenin ilk sırasında yer alıyor. Transfer olarak da geçtiğimiz yıl Alexander Isak transferiyle bir rekor kırılmıştı. Bu yılda yine önemli isimler, özellikle Enzo Fernandez mesela listedeki ilk isimlerden biri, ciddi harcamalar gerçekleştiriliyor. İkinci sırada Serie A'yı görüyoruz. Serie A bu sezon 1.1 milyar euro harcadı transfere Serie A'daki takımlar. Bundesliga 3. sırada 783 milyon euroluk harcamayla, La Liga 4. sırada 755.2 milyon euroluk harcamayla, 5. basamakta da Lig 1 var 600 milyon euroluk harcamayla. Tabii makas ciddi anlamda açıldığını görüyorsunuz. Evet, 5 büyük ligden bahsediyoruz ama diğer liglerle, özellikle Premier Lig, Serie A'nın ya da Bundesliga'nın arasındaki makas ciddi anlamda açılmış bulunuyor. Şimdi 5 büyük ligdeki transfere harcanan paralar bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi tekrar Premier Lig'e dönmek istiyorum. Manchester City çünkü transfer döneminin son gününde 2 önemli yıldızı transfer etti.
1: Manchester City transfer dönemini iki büyük hamleyle tamamladı. Enzo Maresca'nın ekibi Chelsea'den Enzo Fernandez'i, Everton'dan da İlman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Maviler Enzo Fernandez için ödediği 145 milyon euro ile kulüp rekorunu kırarken Premier Lig rekorunu ise egale etti. Liverpool geçen sezon Alexander Isak'ı aynı bedelle transfer etmişti. 2023 Ocak'tan beri Chelsea forması giyen Arjantinli Enzo Fernandez, geçtiğimiz sezon çıktığı 54 maçta 15 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

0: Vardy ve Anderson'dan sonra merkez orta sahaya 3. takviyesini yapan City, bu oyuncular için toplam 375 milyon euro harcadı. Ayrıca Rodri ve Bernardo Silva gibi ayrılan isimlerin yeri de dolduruldu. Premier Lig ekibinin bir diğer hamlesi ise hücum hattına geldi. Liverpool'dan Cody Gakpo'yu kadrosuna katma girişiminden sonuç alamayan Manchester ekibi sol kanadını aynı şehrin diğer takımından buldu. Everton forması giyen Ndiaye 70 milyon euro karşılığında City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Müzik 26 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Everton forması ile çıktığı 34 maçta 6 gol 3 asist kaydetmişti. Bu sezon Guardiola'nın da ayrılığı sonrası bir kabuk değişimi yaşayan Manchester City'nin yeni transferleriyle daha rekabetçi bir performans yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.
1: Duayen gazeteci ve A-Spor yorumcusu Kemal Belgin spor gündemini A-Spor'a değerlendirdi. Kemal Belgin'le Dobra Dobra şimdi ekranlarınızda.
2: Şampiyonlar Ligi'ne. Hele ki böyle zengin bir Şampiyonlar Ligi'ne gruplar halinde katılmak bence Aziz Yıldırım yeni yönetime bir mükafattır. Takıma bir mükafattır. Hocaya bir mükafattır. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, tabii ki şampiyon olmak çok biraz zor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir Türk takımı için çok önemli bir aşamadır, bir gururdur. Önce onu söyleyeyim yani. Samsunspor Başkanı maçtan sonra bir açıklama yaptı. Tesadüf ettim ben de. Pek takip etmem çünkü o konuları. 7 tane eksiğimiz vardı dedi. Şimdi Sayın Başkan, size maçtan evvel sorsalar bunu söyleyecek misiniz? Maçı kaybedince mi söylüyorsunuz 7 tane eksiğimiz vardı diye? Yani 7 tane yedekle çıkmışlar. Şimdi tabii benim böyle bir demece vereceğim, bana sorsa vereceğim cevap şöyle olur. Bu Fener-Samsun maçının ikinci yarıdaki de Kadıköy'de oynanacak kısmı var. Bakalım o zaman tam takım çıkarsan dersen eğer, bakalım ne olacak. Eksik tabii ki bir takımı mutlaka olumsuz etkiler. Ona bir diyeceğim yok. Ama o zaman senin teknik adamın bu eksikler yüzünden meydana gelmiş kadroyu ona göre organize eder. Ona göre programlar, rakibe göre de bu eksikleri dolu olan takımı ona göre sahaya sürer. Eğer siz bütün bu eksiklere rağmen ne Fener ne olacak kendi sahamızda oynuyoruz diye bir oyun planı planladıysanız bu büyük bir yanlış. Önce onu vurgulayayım. Acaba bu benim yaptığım eleştiriyi veyahut da sorduğum soruyu başkan antrenöre sordum. Çok önemli 3 tane oyuncu alabilirsiniz. Dünyaca önemli. Gelirler buraya hiçbir şey oynamadan giderler. Bu bir başka bir acı sonuç. Başka 3 tane oyuncu alırsınız. İşte o seviyeli Fener'de çıkar. Senin takımını sırtlar götürür. Burada önemli olan alınanların eldekilerle birlikte 11 kişi oynandığına göre bir uyum sağlayıp teknik direktöründe idmanlarda bu uyum biçimini görüp tespit edip ona göre bir oyun planı genel yapılı ama maçına göre de bazı yerleri değişmiş olarak sahaya sürmeli. Şimdi daha 3 tane maç oynandı. Bu hafta Beşiktaş'la oynanıyor. Beşiktaş bugüne kadar bu yeni İtalyano'yla çok zor gol yiyen, işte çok da zor atan son maç hariç bir takım hüviyetinde bize sunuldu. Sağlam bir yapı üzerine oturtulmuş, işte az atan ama yemeyen bir takımdı. Son maçta da 2 tane gol yedi yine kendi sahasında. Şimdi bütün bunlar, bakalım, bekleyelim, görelim cevabına uygun vaziyetlerdir. Ha, geçen senenin kadrosuyla 20 kişiyle çıkarsın, hiçbir yenilin bir şeyin yoktur. Dersin ki bunlar böyle oynuyor, bu maçı böyle oynar, şu maçı böyle oynar. Ama bu 4-5 tane yeni oyuncunun bir 11'in içine katılması biraz zaman ister.

0: Beşiktaş'ın İtalyano'yla zorlu gibi görünen kağıt üstündeki maçlarda tedbirli oynadığını, kolay gol yemediğini gördük. Sanıyorum Kadıköy'de de bir Fenerbahçe kalabalığı önünde seyirci ve de Fenerbahçe kadrosuna karşı böyle bugüne kadar izlediğimiz tedbirli bir oyun planlamasını bekliyorum. Bu benim beklentim ama belki başka türlü yapacak, onu da bilemem. Fenerbahçe'nin de bu tedbirlerle donanmış bir Beşiktaş karşısında ki oyun planı nedir bilmiyoruz. Bir 10 dakika seyrettikten sonra ha şunu oynamayı planlamışlar derim. O yüzden ben özellikle bu derbilerde maçtan önce işte bu bunu yener, bu bunu bilmem ne yapar falan hiç hayatımda yapmadım bunu. Bir 10 dakika seyrederim. Ha işte ne o Kerem'in yerine oynayan şimdi Oğuz mu?
1: Oğuz Aydın.
0: İşte Oğuz'un son maçlardaki şeyi, ha Beşiktaş ha oraya şu tedbirleri almış, kademeli savunuyor filan veyahut ne bileyim Vlahovic'i var burada, Fenerbahçe ona neler düşünmüş acaba, hangi tedbirlerle oynamayı planlamış top Beşiktaş'a geçtiğinde. Bizim burada Türk futbolundaki bana göre en büyük eksiğimiz, bir oyuncu getiriyoruz, dünyaca ünlü. Şimdi birazdan Trabzon'da söyleyeceğim. Vay be, geldi, ooo duman eder, aldır, ooo alır götürür sırtında. Şimdi bu oyuncunun geldiği takımlarda oynadığı futbolcular, futbol anlayışları başka, bendeki başka. Bak Salah, Trabzon ne oldu? Fatih gitti, değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu Trabzon? Çünkü neden? Salah'ın bugüne kadar oynadığı takımlarda, Trabzon'a gelmeden önce topu aldığı zaman herhalde o takımda en az 1-2 tane oyuncu Salah'a dönük bir takım hareketlenmeler gösterdi.
1: Takım kurmuş.
0: Hazırlıklar yapıldı. Maçlardan evvel antrenmanlarda şurada burada. Şimdi acaba Trabzon'da bu var mı bilmiyorum. O yüzden Fenerbahçe sanki bu Samsun maçında tabii 7 eksiklik karşısında rakip buldu. Eşeğe gitti, Lyon'u orada
1: deplasmanda
0: yendi. Fenerbahçe eldeki yapıyı iyi kullanmaya başlamış gibi görünüyor. Akılcı kullanmaya, rakibe göre, pozisyona göre. Bakalım Beşiktaş'a karşı da iyi savunmuş bugüne kadar bir maç hariç. Ne gibi bir oyun planı planlayacak? Açmak, sahayı genişletmek başta olmak üzere. Onun için yani bir 10 dakika 15 dakika seyretmeden çok net bir şey konuşmayı sevmem. İtalyano, adı üstünde İtalyan mi acaba şunu alalım dedi de aldılar. Yoksa birisi değerlendirme yaptılar da İtalyano'ya bak biz bunu aldık sana mı dediler. O da baktı. He, bu da benim işime yarar mı dedi. Şimdi Beşiktaş'ın son maçta kendi sahasına Çorum'u mu?
1: Çorum.
0: 6 gol atması biraz acaba Vlahovic sihri mi? Tabii Vlahovic daha evvelki takımlarda seyrettiğimiz kadarıyla iyi bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'de sanıyorum bu Vlahovic'i düşünerek bir oyun planı yapacaktır. Gerçi bir oyuncuyla maç kazanılmaz ama yine de oraya aman ha şu şöyle şöyle, şöyle denilmiş olabilir. Şimdi bakalım Beşiktaş bu bir maçta 3 gol atmış Vlahovic'i düşündüğü gibi, beklediği gibi, rakibi yıpratacak gibi bir oyun planı içine sürecek mi? Bunu sahada göreceğiz maç başlayınca. Onun için buna böyle cevap vereceğim. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyonluğu var.

0: 5.'ye oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bence onun bulunduğu grup ötekinden biraz daha zor. Ama futbol bu. Şimdi Okan Hoca kaç tane yeni oyuncuyla bir oyun planlıyor acaba? İşte Leao falan. Abdülkerim'in de yerine galiba bir adam aldılar. Yanlış eğer bilmiyorsam. Buna göre bir oyun planı Okan Hoca'nın yapması lazım. Çünkü Leao başka, kimin yerine oynayacaksa o oynayan başka. Evet. Abdülkerim bugüne kadar, Abdülkerim dedim yanlış, Abdülkadir yok ne?
1: Abdülkerim.
0: Bayağı yani Galatasaray takımında
1: 4 senedir hep oynuyor.
0: Oynayan 6.5'un altına çok da inmemiş bir oyuncu. Şimdi bu yeni plaseler yerine oynadıkları oyunculardan ne kadar önde olacaklar? Bunların özelliklerine göre bir oyun planında bir değişiklik var mı?
1: Evet.
0: Olacak mı? Bunu bilmiyoruz. Şimdi Galatasaray'ın kimle bu hafta? Deplasman galiba.
1: Başakşehir'le deplasman mı?
0: Başakşehir. Şimdi bu maç bayağı da önemli yani. Evet. Ciddi bir maç.
1: Derbi haftası, diğer rakiplere de derbi.
0: Evet yani onun için onu cuma günü galiba bir de maç. Bir kere bir seyretmemiz lazım. Uğurcan önemli bir kaleci. Galatasaray'da oynaması bence çok önemli. Şimdi bu zorlu deplasmanda kalede kim oynayacak? Bu çok önemli. Ha, Uğurcan gol yemez mi? Her kaleci yer. Yemeyecek diye bir şey yok ama şöyledir. Önündeki savunma başta olmak üzere takımın aklı yerinde kalır. Kaleci, esas kaleci ise. Yani ne olacak ya, işte bu böyle sürüyor topu da ben de gidiyorum. O atsa bizim kaleci onu zaten yemez. Yani kaleci burada çok önemlidir. Ben çocukluğumdan beri antrenman seyretmiş adamım çok. İşte sonra gazetecilikte tabii antrenman seyretmeye gittik. Mesela Özcan Arkoç rahmetli oldu. Fenerbahçe'deyken bir antrenmanda hiç unutmam. Ceza sahası dışında şut atıyorlar kaleye. Özcan diyor ki 2 metre daha gel, 2 metre daha gel. Ya diyorlar kaleye gireceğiz, topla, sen nasıl kalecisin? Ya tamam oradan vur diyor sen diyor. Yani onun için Uğurcan'ın çok sağlam dili olarak Galatasaray Kalesi'ne yeniden geçmesi Okan Hoca için bir avantaj olur. Türkiye'de bir tek ben. Başkası da varsa ondan özür dilerim. Salah olayı patladı. Neler yazıldı. Ama bu bildiğin gibi değil. Ben de şunu dedim. Salah tamam. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, yüksek kalite. Ama kimlerle beraber oynayacak? Hep bunu söyledim. Bir boks veya güreş olsa kolay. Karşı karşıyayız ya sen ya ben. Ama burada hem ben 10 kişiyle oynuyorum, bir de bana karşı 11 kişi oynuyor. Şimdi benim tespitim, bilmiyorum doğru mu yanlış mı, henüz Trabzonspor takımı Salah'la beraber oynamayı belli bir seviyeye çıkartamadı. Bu maçta gol attı galiba. Evet. Değil mi? Evet. Ama yine yenildiler.
1: Evet.
0: Şimdi Salah'ın geldiği takımlarda oynadığı oyuncular, Salah böyle kaçtığı zaman herhalde atıyorlardı. Böyle kaçtığı zaman vermiyorlardı. Veya Salah böyle götürdüğünde oradaki oyuncuya atıyordu genelde. Kaldırıp kafasını. Savunmanın dağınıklığını yaratabilmek için. Şimdi bunlar çok önemli. Ben Trabzon'da daha bunu görmedim. Ha şey geldi, Hüseyin bakacakmış galiba bu maçta.
1: Hüseyin Çimşir bakıyor.
0: Ondan sonra yani Trabzon'da kim yapacaksa bu işi bundan

0: sonra, Fatih Tekke'den sonra Salah ve takım uyumunu bir an evvel sağlamaları lazım. Yani bu bayağı ders gibidir. Bak Salah böyle topla giderken, Hasan, Hüseyin sen oradan içeri girin, sen gel, bir şeyleri yapmak, yani standarda oturtmak lazım.
1: Uyum konusu için.
0: Şu anda görmedim ben bunu. Ha, Salah var bizde ya, nasılsa kazanırız maçı. Yok abi, kazanamıyorsun işte. Öyle bir şey yok. Ey hakemlerimiz, lütfen eşitlikten kaçmayın. Yani Fener, Galatasaray, Beşiktaş ama öylesi de öyle yok. Yani bu sene bu takımlarımız, bunların dışındaki takımlarımız sahada güzel işler yapmaya başladılar. Devam eder mi göreceğiz. Siz de o zaman adaletli olun.

0: gerekiyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz. Yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Dünyası, güzellikler dünyası.
5: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara

0: 1975 yılında dünyanın konuştuğu en önemli spor olaylarından biri de Stanley Matthews'un futbol kariyerini noktalaması oldu. Top sihirbazı lakabıyla anılan futbolcu, Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülünü ve Futbol Yazarları Derneği Yılın Futbolcusu Ödülünün ilk sahibi olmuştu. 50 yaşına kadar futbol oynayan Sir Stanley, İngiltere liglerinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanını da kazanmıştı. 1965 yılında Stoke City'de futbolu bıraksa da 1970'te teknik direktörlük yaptığı Malta'nın Hibernians FC kulübünde 55 yaşındayken bile maça çıkmıştı. Ayrıca İngiliz Futbol Hall of Fame'in ilk verilmeye başlandı. 2002 yılında ise bu ödülü alan 22 futbolcudan biri olarak kariyerini taşlandırdı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Hepinizin malumu dünden bugüne bir şeyler taşırken, çıkarımlar yaparken gündemi gündemden hareketle geçmişe uzanmayı, o günden bugüne bazı dersler, mesajlar, alıntılar çıkarmayı ihmal etmiyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Malum Trabzonspor Galatasaray maçı var. Böyle bir dev karşılaşma olunca onunla ilgili birkaç kelam etmemek, onun tarihine ilişkin güzel örnekler, keyifli örnekler vermemek olmaz. Kemal abi, hava bu kötü, işte yağmur var. Tam aslında şöyle çay kahve içip keyifle aslanıp programı seyretme zamanı izleyiciler.
1: Evet, tabii. Evet, aynen öyle.
0: Yani tam kışı hissettirmeye başladı. En azından yavaş, İstanbul'da böyle
1: yavaş bir serinlik. Tabii.
0: Zamanıdır, vaktidir değil mi?
1: Ekim ayı çıkıyor ama daha pastırma yazı var. Kasım'da.
0: Geçmedi mi? Ekim'de
1: yok,
0: değil miydi?
1: Yok, geçmez, olmaz o. Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ben şu geçen şeyi, güzel havaları pastırma yazına bağlamıştım
1: yok,
0: ama.
1: Yok, o şey, şöyle söyleyeyim. Ben bu konuda çok inanırım. Mübarek Ramazan ayında biz İstanbullulara yazın sıcaklığı hissettirilmedi.
0: Hmm.
1: Ama o Ekim'de karşılıklı ödeşmiş oldu.
0: Anladım.
1: Anladın mı?
0: Anladım.
1: Ekim'de ısındık.
0: Dolayısıyla bir Kasım'da da bir güzel hava beklesen diyorsun.
1: Kasım sonu Aralık başına bazen sarkar birazcık. Hmm. O İstanbul'un meşhur pastırma yazı vardır.

0: Daha evet. onu yaşamadık.
1: Peki Trabzonspor Galatasaray derbisiyle, derbi demek tabii çok doğru değil. İşin kavramının özü bu derbi değil ama bir büyük karşılaşma olduğu için, ezeli rakipleri karşı karşıya getirdiği için biraz da alışkanlık olduk. Trabzonspor Galatasaray maçıyla başlayalım. O zaman hemen nasıl başladı onu arkadaşlarım grafiğini versinler ekrana. Her zaman olduğu gibi o başlangıcı ilişkin birkaç cümleyi ekrana taşıyalım. 124. maç bu. Değerli izleyenler, iki takım arasındaki ve Trabzonspor'la Galatasaray'ın iki ekip arasında Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan, işte burada da ekrana geliyor, 44 yıllık bir rekabet var ve o zamandan bu zamana resmi ve özel 123 maçın 56'sını Galatasaray, 40'ını Trabzonspor kazanıyor. 27 karşılaşmada da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamıyor. Bunu bir kenara koyalım. Trabzon'daki maçlarda da iki farklı üstünlüğü var bu arada. Trabzonspor'un.
0: Trabzon'un.
1: Trabzon'un iki farklı üstünlüğü var. Onu da belirtelim ve gelelim ilk bölüme başlayalım Ercan. Şimdi ilk maça gideceğiz değerli izleyenler. Trabzonspor'la Galatasaray arasındaki ilk maç. İki ekip arasında ilk maç. Trabzonspor'un işte az önce söylediğimiz lige yükseldiği sezon, 1974-75 sezonunda, bu aylara da yakın, Aralık ayının son bölümü, 29 Aralık 1974 tarihinde oynanıyor. İnönü Stadyumunda, her zaman olduğu gibi o dönemde İstanbul'daki maçlar. Ve karşılaşma uzun süre 0-0 gidiyor ama bir de orada hakem Orhan Cebe'nin tartışılan kararları, kırmızı kartları falan var.
0: Ha, ne zaman tartışılmadı ki Orhan Cebe'nin?
1: Öyle mi? Ve 90. dakikada bir golle karşılaşmayı Galatasaray kazanıyor. İşte o günün Galatasaray kadrosu. Biraz şuraya, Orhan Cebe'den, biraz da ilk maçtan bahsedelim.
0: Şuraya buraya verebilir miyiz arkadaşlar acaba Galatasaray takımını? Gökmen değil mi o? Yok, Şevki galiba.
1: Bak Fatih Terim,
0: Çilli Mehmet,
1: hemen Nihat, sağdan oturan ikinci.
0: Metin, Muzaffer en başta, Engin.
1: Çilli Mehmet de kalecinin yanındaki değil mi?
0: Evet evet, bu taraftaki, Nihat'ın yanında. Engin Verel sonra Fenerbahçe'ye geldi o sezonun evet. sonunda. Mehmet, Fatih.
1: Fatih Hoca'nın saçlar
0: öyle
1: bildiğiniz lepiskaymış.
0: Tabii.
1: Onu evet. yakından görebiliyor mu izleyiciler Fatih Terim'i? Hemen bir ikinci işte şimdi ekranda burada, soldan oturan ikinci.
0: Şimdi burada enteresan bir şey var. Tabii onu çok net hatırlamıyorum da Fatih'i Adana Demirspor'dan Galatasaray satın aldığımda, transfer ettiğinde öyle diyelim, santrfor oynuyordu Fatih. Sonradan libero dediğimiz o mevkiye geçti. Önce santrfor oynuyordu. Şimdi bu takımda Engin santrfor olamaz. Engin
1: Metin Ekrem Günalp atmış 90'da golü ama
0: evet, evet.
1: 90. dakika ve Galatasaray eksik. Yani hakem, karşılaşmanın hakemi Orhan Cebe'nin kırmızı kartları var. Neden Orhan Cebe ile ilgili sen öyle bir ifade kullandın?
0: Vallahi,
1: dönemin tartışılan ismi miydi hakemlik açısından?
0: Çok.
1: Öyle mi?
0: Yani
1: bu da golü atan Ekrem.
0: Ekrem evet. Aklıma bir şey geldi.
1: Trabzon kadrosu var mı çocuklar o günün? Hemen geliyormuş Trabzonspor'un kadrosu da, o işte burada.
0: Hüseyin var en baş, yok en başta neydi?
1: Kalede o? Şenol. Necati. Şenol Güneş. Şenol. Ali Kemal Denizci ortada galiba. Cemil.
0: Bu Ali Yavuz muydu?
1: Ali Kemal bu tarafta.
0: Turgay,
1: şey kadro yani.
0: Ali Kemal.
1: Yani Necati'yi tanıyabildim. Ali Kemal'i tanıyabildim. Şenol.
0: Yo o şey Kadir pardon. Şey zaten Turgay, Necati, Kadir, Cemil ilk geri dörtlü. Şenol var tabii. Ali Yavuz burada en sağda galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Vallahi o zamanki çubukluları daha güzelmiş.
0: Değil mi? Evet.
1: Bu da o günün ligdeki ilk maçı iki takımın değerli izleyenler. Evet. 74-75 sezonunun Trabzonspor kadrosu bu ekrandaki. İlk maç böyle. Bu da Trabzonspor'un kadrosu. Orhan Cebe diyordun.
0: Ha,

0: Bir Fenerbahçe Eskişehir maçı var yanlış hatırlamıyorsam. Kadıköy'de 4-0 bitti. 4 tane penaltı. Orhan Cebe hakemliği süresince Türk futboluna en çok penaltı çalan hakem unvanıyla girdi ve hakemliği bıraktı. Çok enteresan maçları vardır. Bir Trabzon'da bir Fenerbahçe-Trabzon maçı vardır. Cemil'in attığı %100 bir golü vermemiştir. 1-0 Trabzon kazanmıştır maçı.
1: İşte bu ilk maç iki takım arasındaki, orada da bir hayli tartışmalar yaşanmış yani. Ve Galatasaray eksik kalmasına rağmen 90'da golü bularak 1-0 kazanmış.
0: Hatta bir slogan çıkmıştı Orhan Cebe ile ilgili. Türk, yani halk arasında, spor sever arasında, futbol sever arasında, basına da yansıdı. O zaman televizyon falan yok. Şöyle derlerdi: Orhan Cebe, Puan Cebe. Böyle bir şey de çıkartılmıştı. Peki, o zamanlar taraftarlar tabii.
1: Peki biraz daha ileri bir tarihe gideceğiz. Geçmiş zaman olur ki başlığı altında iki takım arasındaki en gollü maça. Sene efendim 1998-99 sezonu. 1998-99 sezonunda bir 5-3'lük maç, ama bu İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı bir maç. Hemen 1998'in Kasım ayı. Yine bu aya yakın işte bir gazete küpürü geliyor.
0: Vurdi vurdi vuruldi.
1: Bursa Erzurum ve Çanakkale'ye 5 atan Cimbom, ki o zaman Erzurum ve Çanakkale'de bugünkü adıyla Süper Lig'deymiş, bunu anlıyoruz. Trabzon'a dayanamadı. Bordo Mavili Kaplan'dan hem de hakemin olağanüstü engellemesine rağmen, hakem de Serdar Tatlı görebildiğim kadarıyla. Evet. Galatasaray'a tarihi bir yenilgi tattırdı. Onlar artık hepimizin gurur kaynağı diye bir gazete küpürü var.
0: O gün var, Ünal var.
1: Şöyle zaten.
0: Yabancı bir oyuncuydu.
1: Galatasaray'ın gollerini, şimdi 6. dakika, şimdi orada Kevin Campbell'ın
0: 3 tane
1: müthiş hat-trick yaptığı maç bu. Evet. Kevin Campbell işte Trabzonspor Galatasaray'ı siyah incinin süper golleri ve muhteşem oyunuyla yıktı. Hakikaten Kevin Campbell o maçta Trabzonspor formasıyla en iyi 90 dakikasını geçirmişti.
0: Sonra başkan Mehmet Ali Yılmaz'dı o zamanlar, yanlış aklımda kalmadıysa. Hı hı. Benim de iyi dostumdur. Bu Campbell için ne laflar kullanmıştı. Böyle şey, kafiyeli yani. Ve gitti zaten adam sonra.
1: Evet, evet. Selahattin ve Orhan da, Orhan Çıkırıkçı, Trabzonspor'un diğer gollerinin sahibi. O günün kendi kalesine attığı bir gol var. Evet. Bülent Korkmaz ve Burak Aktiş de diğer golleri atan isimler ki 1998 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluk sezonu.
0: Tabii tabii.
1: Yani 4 şampiyon sene olduğu sezon bu.
0: 4 sene üst üste kaldığı.
1: Yani Hacı ile Popescu'lu o kadro. Tafarelli o kadro.
0: Baksana şurada Hacı var zaten. Şurada bir kafa topu var ya. Oradaki, evet, kenardaki Hacı.
1: Coşkun abimle. Muhteşem futbol, harika goller.
0: Coşkun abimle.
1: 95 dakika süren, herhalde 90+5 oynanan destanı Kaplanlar yazdı. Campbell hat-trick yaptı.
0: Evet.
1: Şeklinde bir karşılaşmanın yorumu. 5 gollü Trabzonspor galibiyeti ve 5-3'lük maç. Değerli izleyenler, iki takım arasında Trabzonspor'la Galatasaray arasında oynanan en gollü maç olarak o 8 gollü karşılaşma, evet, hala tarihteki yerini koruyor. Bir numaralı sırada o var, en gollü maç olarak.
0: Bu Trabzonspor, lafını unutma, aklıma şu ezeli rekabet falan filan dendi yani.
1: Evet.
0: Daha ikinci ligdeyken, o sene çıktı zaten birinciliğe, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda İnönü Stadı'nda bir yarı final maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Önemli bir maç oynadı. Güç bela Fenerbahçe Trabzon'u elemişti. Hı-hı. Fakat o maçta oynadığı futbol Trabzon'u.
1: Bu ikincilikteyken olan değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. İkincilikte, evet, evet, o sene zaten şampiyon olup birinciliği geçti.
1: Hemen bu sezonun bir 73-74 evet, sezonu.
0: O maçta Trabzonspor'un oynadığı futbolla o günden itibaren üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı. Ben hatta o zaman tercümanda böyle de bir yazı yazdım. Hmm. Dikkat geliyorlar falan diye, yani şimdi tam başlık aklımda değil de. Yani herkes tabii Fenerbahçe o dönemde, o dönemlerde ikinci tıra diyordu ya, çabucak. Kan kusturdulardı. Evet. O gün belli olduydu. Trabzon

0: Onun
1: o 70'li yılların ikinci bölümüne evet, damga vuracağı. Evet,
0: bu kadroyla Fenerbahçe yani üç büyüklerin belalısı olacağı açıkça ortaya çıkmıştı.
1: Peki bu arada hemen belirtelim, burada Galatasaray'ın kalesinde Taferel var ki Taferel işte UEFA Kupası finalinin kahramanı, burada 5 gol yiyor. Ama ilginçtir, Trabzonspor'dan 5 gol yedikten sonra da Galatasaray 12. hafta bu. O sezonun 12. haftası. 12. haftadan sonra hiç kaybetmiyor.
0: E tabii canım.
1: Yeniliş o yeniliş.
0: Şey var, bir tane
1: şampiyon oluyor.
0: Galatasaray'ın o 4 yıllık şampiyonluğunda bir tane birinci maçta kaybetti. Antep'e mi ne birine.
1: Evet. Dolayısıyla böyle başlayan bir sezon çok farklı bir şekilde sona eriyor. Peki devam ediyoruz. Önemli futbol dünyamızın önemli bir ismiyle yakın tarihten bir futbolcu bir hikaye bölümünde hepinizin tabii yaşı yetenlerin ama birçoğunuzun yaşı yeter diye umuyorum yakından tanıdığı bir isimle devam edelim bakalım Ercan. Evet, Sergen Yalçın'dan bahsedeceğiz. Yakın tarihimizin Türk futbolu adına en gözde, en özel ve en meziyetli futbolcusuydu. Sergen Yalçın, Ercan abinin kulakları çınlasın, Ercan Taner'in Sergen attı şampiyonluk geldi sözüyle 2000'deki evet. O şampiyonluğa, 2002-2003 sezonu muydu? 100. yıl şampiyonluğuna damga vuran isimdi. Tabii çok önemli maçları var. Ben hemen işte o 2000'deki Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya maçında Lothar Matthäus gibi bir devin sağından atıp solundan geçtiği şeyi unutamam mesela, o pozisyonu. Sergen işte burada 100. yıldaki o Sergen attı şampiyonluk geldi sözünün fotoğraflanmış karesi belki de o şampiyonluk coşkusunun. Çok önemli bir futbolcuydu ve Beckenbauer o Almanya maçından sonra, bilemiyorum görüntüleri de gelir şimdi, arkadaşlar hazırlamışlardır. Bence o bir Türk Zidane demiş. Ve ilginç bir şey var Sergen Yalçın'ın, o açıklamayı getirelim mi çocuklar? Yani Beckenbauer Bayern Münih'in hani
0: efsane, o Alman çok önemli efsane, dünya futbolunun efsanesi yani.
1: Dolayısıyla Sergen Yalçın için bu ifadeyi kullanınca Bayern Münih scout ekibi de Sergen'i takip etmeye başlıyor. Onu mercek altına alıyorlar. Bayağı bir süre takip ediyorlar. Sergen de o konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Gelsin şimdi ekrana hemen. Sergen'in açıklaması şöyle. Beni bir dönem Bayern Münih istemişti. Galiba Beckenbauer falan beğenmiş. Ama adamlar bir araştırdı. Tabii sonunda almadılar.
0: Ya esasında çok açık sözlüdür ha.
1: Çok.
0: Yani gizlisi saklısı hiç, futbol hayatından tanıyoruz. Başka türlü zaten bir şeyimiz yok. Gizli saklısı olmayan bir oyuncuydu.
1: Öyle.
0: Ama ya, yazık etmiştir kendine. Onu
1: onun
0: söyleyeyim.
1: Altını doldurmak için tabii. Bunları veriyorum. Sözü sana bırakacağım. Yine o Metin Ali Feyyaz'la efsane Beşiktaş döneminin son sezonları. Beşiktaş şampiyon olmuş. İşte üst üste zaten şampiyonluklar kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı kupasında kazanmış. Beşiktaş takımı kupa alacak. Orada dönemin TRT muhabiri de mikrofonu uzatıyor.
0: Sergen'e mi?
1: Hemen bir diğer şeyi verelim. Diğer Sergen'in cevabının olduğu kısmı verelim çocuklar. Muhabir diyor ki Sergen, kupayı kazandınız, duyguların nedir? Sergen'in cevabı, vallahi abi ne bileyim, bıktık zaten kupa almaktan. Ya yani böyle bir insan Sergen Yalçın.
0: Valla spor branşlarında üstün kabiliyetler Allah'ın bir lütfudur bu. Kimisi bunu çok iyi değerlendirir, Ronaldo gibi servet sahibi olur. Kimisi de bundan hiç nasibini almadan ekonomik, sosyal hayatta yani basketi, futbolu, voleybolu neyse bırakır gider. Sergen Beşiktaş altyapısında bu işe başlamış. Sonra Beşiktaş'ın A takımına hakkıyla yükselmiş bir oyuncu. Ve Yani benim üstünde şöyle durmak istiyorum. Bugün Beşiktaş'ta hakaretlerden yukarı çıkarken sayın sevgili dostum, abim Süleyman Seba'nın heykeli vardır. Hı. Öyle mi? Eğer Sergen bir Ronaldo kafasında, bir Messi kafasında adam olsaydı, insan olsaydı bugün bir heykelde oralarda bir yere Sergen için dikilirdi.
1: O zaman bir virgül koyalım mı Kemal abi? Sergen için ne dediler? Grafiklerimiz var. Futbolun ünlü isimlerinin Sergen Yalçın'la ilgili sözleri sanıyorum. Çok iyi bir pas olacak sana. Gelsin çocuklar. Hemen o grafikler de ekrana gelecek şimdi. Demiş ki Dan Petrescu, Daniel Petrescu, düzeltiyorum, Daniel Panku. Hayır, Löw'le mi başladık? Tamam, Löw'le. Tamam Daniel. Tembel olmasaydı muhtemelen Barcelona'da forma giyip Zidane'a karşı oynardı. Daniel Panku, futbol severler yakından hatırlayacaklardır. Bir dönem Türk futbolunda önemli izler bırakmış. Hatta kaleci olarak da
0: kazanılmış bir maçın kaleciliğini yapmıştır.
1: Joachim Löw, işte Alman milli takımının patronu, bu Fenerbahçe'de çalıştığı dönemden de Sergen'i iyi tanıyor. Sergen futbolu biraz ciddiye alsaydı dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilirdi diyor. Yine devam edelim. Junti, Sergen gördüğüm en yetenekli futbolculardan biriydi. Serie A'da oynasaydı dünya yıldızı olabilirdi demiş Federico Junti. Devam edelim. Oscar Cordoba, yine onunla aynı formayı terletenlerden biri. Maradona ile aynı klastandı. Sergen'in en iyi zamanlarında Türk futbolu ondan yararlanamadı demiş. Devam edelim. Tigana, Jean Tigana bir önemli futbol ismiydi. Futbolculuğu da teknik direktör olarak Beşiktaş'ta aynı başarıyı gösteremese de çok önemli bir futbol adamıdır. Avrupa şampiyonu Fransa'nın da orta sahasının çok önemli ismiydi. Onun futbol beynine sahip değilim diyor Jean Tigana. Bir orta sahada futbol oynamış çok önemli futbolcu olarak. Üstelik diyor ki Platini'de bile böyle bir oyun zekası yoktu sanırım. Hani bilenler Michel Platini'nin nasıl bir futbolcu
0: takım
1: olduğunu
0: arkadaşı
1: bilir. Tabii.
0: Platini, Jean Tigana aynı takım oyuncuları.
1: Lacon, Batiston, Tigana, Gires falan. Müthiş bir kadroydu o. Böyle bir oyuncuydu. Ne buradaki ortak tema? Yazık etti kendine. Tabii. Çok daha büyük bir futbolcu olup bir dünya markası haline gelebilirdi.
0: Şimdi Sergen futbol oynarken herkes bir takım yakıştırmalar yapıyordu. İşte gece hayatı yok bilmem ne. Sergen'de böyle bir şey yoktu. Sergen'de bir tane yaşantı vardı özel, o da at yarışı.
1: Biraz sever evet.
0: Biraz mı? Hayatı oydu.
1: Senin onunla ilgili anekdotların var.
0: Ve sabahları Veli Efendi hipodromda atlar 5.30'da idmana çıkarmış sabah. Evet. Öyleymiş, tabiat öyle emretmiş atların idmanın için. Sergen o idmanları giderdi seyretmeye.
1: Atı falan da vardı bir ara.
0: Vardı tabii canım. Babadan geçme bir şeylik bu, alışkanlık, hastalık diyelim. Ve Beşiktaş takımı işte şampiyonluklar şunlar bunlar, yani Beşiktaş'ın baba hakkısı olacak yani. Açık ve net. Bir ömür var önünde. Rahmetli Süleyman abi transfer dönemi geldi. Süleyman abi dedi ki Metin, yani oyuncularda yanılabilirim, beni bağışlasınlar. Beşiktaş'ın full 11'inin en az 5 tane 6 tanesini sözleşmesi yenilenecek. Bunlardan biri de Sergen Yalçın. Süleyman abi diyor ki hepinize rakamda yanılabilirim 3 aşağı 5 yukarı 50'şer bin lira diyor. Hı hı. Ya 50'şer milyon neyse evet, o zamanki parayla. Sergen diyor ki konuşuyor hepsi, ben de mi aynı parayı alacağım diyor, ayrım yok. Herkes aynı bir parayı. Süleyman
1: tamam,
0: abi öyle bir
1: tamam,
0: adam.
1: Tamam ya, evet, belirledik.
0: Ya diyor ben diyor o parayı diyor olur mu falan filan bilmem ne. Ve Beşiktaş'la anlaşmazlığa düşünce Cem Uzan 110 bin liraya, iki katından da fazla Beşiktaş'ın.
1: Ya da 110 milyon neyse o zaman
0: 110 milyon
1: parası.
0: Neyse işte. Sergen'i büyük bir bölümü peşin para olmak üzere İstanbulspor'a transfer etti.
1: Evet.
0: Bunlar, bu herkes biliyor bunu. Bu haberin içinde bir ayrıntı var gelen bilgilerden. Biz de tabii şaşırdık. Ya İstanbulspor nere? Beşiktaş takım kaptanlığı, Beşiktaş'ta Sergen nere? Aklımız almadı.
1: O İstanbulspor da eski İstanbulspor değil yani.
0: Değil tabii canım. Nerede Kasaplı, İhsanlı, İbrahimli, Kenanlı, Sabihli İstanbulspor değil. Ve şunu öğreniyoruz bilgi olarak. Bize öyle geliyor. İşte at yazdırmadan, şundan bundan anlamam da pek at yarışından. Çok ciddi bir borç altına girmiş. Bu o zamanki işte İstanbulspor'un sahibi olan Cem Uzan'ın da önemli bir parayı peşin olarak önermesi. Tabii Beşiktaş'tan o 50 bini peşin alamayacak. 50 milyonu neyse. Sergen'i Beşiktaş'tan kopardı. Sen misin kopan? Siirt, Cetba, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor öyle mi?
1: Evet.
0: Ya Sergen böyle bir oyuncu olamaz ki. Yani ama şunu söylemekte yarar var. Bir çarpıcı şekilde anlaşılabilsin diye böyle bir örnek vereceğim. 100 puanlık bir düşünce portföyü varsa Sergen'in, bunu sadece 10 tanelik bölümü futbolla ilgiliydi. Yani yazık etmiştir. Hem de Türk futbolu çok önemli bir değerinden yeteri kadar yararlanamamıştır. Tabii ki burada demin senin gösterdiğin bir takım görüşler var. Real Madrid'di, Barcelona'ydı, Juventus'tu, şuydu, buydu falan filan. Birileri kapışacaktı yani bu Sergen için. Allah'ın emri. Çünkü yani sol ayak çok iyi. Hantal da değil. Bir de görüşü çok iyi. Yani tekniği çok iyi olur da oyunda görüşün zayıftır.
1: Evet.
0: Habire çalım atarsın aynı yerde kalırsın. Öyle değil. Sonra Fenerbahçe'ye gelmiştir. Fenerbahçe'ye gelişi şöyle bir iki dakika izin verirsen bana anlatayım. Bir Fenerbahçe yönetim kurulu toplantısı pazartesi akşamları oluyor.
1: Hatta biz burada Sergen'in bir açıklamasını da geçmiş programlarda vermiştik. Vermiş hatırlıyor miydi? Musun?
0: Neydi?
1: Ben aslında Fenerbahçeliyim dedi.
0: Ha tabii. O zaten her gittiği takımda öyle yaptı. dediler ki Sergen'i alıyoruz. Dedim ki bana ne yani, hayırlı uğurlu olsun ama yani yanlış yapıyorsunuz dedim. Ama sen, ya ben methediyorum hala ama yanlış. Ve beni Fenerbahçe yönetim kurulu 15 dakika dinledi, 20 dakika. Tabii ben orada Sergen'in futbolculuğunu bu 20 dakikanın içinde 3 dakika anlattım. Yeter zaten, daha fazla anlatmaya gerek yok. Ama 17 dakikası başka şeyler.
1: Futbolculuğuna kimsenin söyleyebileceği
0: bir şey. Vazgeçtiler. Bir hafta sonraki pazartesi yine yönetim kurulu toplantısı var. Ben de erken eve gelmişim. Bir baktım telefon böyle saat 8'de falan. Köksal Özbek hala sağ genel sekreter. O bana tertip der. Tertip dedi, yandık. Ne oldu dedim, ne yandınız? Ya dedi, Sergen'i alıyoruz. Cetba'dan iki tane avukat bir de bir yönetici geldi. Sözleşme imzalıyoruz. Senin anlattıkların boşa gitti dedi. Ne yapayım dedim yani. Sonra hiç unutmuyorum. Fenerbahçe'nin Göztepe ile Kadıköy'de 0-0 berabere kaldığı maçta. 0-0 devam ediyor. Taraftar küplere binmiş. Allah, bir korner kazandı Fenerbahçe Migros Kalesi'ne. Cadde tarafında, otoban tarafında. Yani sol ayaklı oyuncunun daha fiyakalı, daha kıyak, daha etkili atış yapabileceği bir yer. Tabii Sergen dedi, Sergen böyle tırıs vaziyette gidiyor. Atçılıktan kalma konuştu. Seyirci küplere biniyor. Ya koşsana diyor ya. Bu dakika bitiyor, maç bitiyor, 0-0. Ve ilk protestosunu orada yedi seyirciden. Niye ağır gidiyor diye.
1: Maç giderken...
0: Ve 0-0 bitti maç.
1: O görüntü aklımda.
0: Maç 0-0 bitti. Yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin de teknik direktördü. 0-0 bitti maç. Orada çok büyük tepki gördü. Ondan sonra da zaten Fenerbahçe'den işte başka yerlere de.
1: Galatasaray'da da oynadı.
0: Şimdi.
1: Yani üç büyüklerin hepsinde forma burada, gibi. Trabzon'u da var yanılmıyorsam.
0: Tabii Trabzon'da
1: var. Dolayısıyla... Yani bayağı bir gezgin oldu.
0: Yazık ya. Yani.
1: Hepsinde iyi maçları oldu elbette.
0: Ya olmaz mı?
1: Hiçbirisi yani... Beşiktaş'taki kadar olmasa da ya ama zaten mı? Çok iyi futbolcu.
0: Yani ama diyorum sana Süleyman abinin.
1: İstikrar yok.
0: Süleyman abinin heykelinin yakında bir yere herhalde 12'ni de dikerlerdi. Bilemiyorum yani, bu benim evet. Görüşüm, yanılabilirim. Sergen bütün futbol hayatında bir tek tane teknik direktör tarafından Sergen sunuldu bize hakiki. Tam porsiyon değil de tabii yarım porsiyon. O da Lucescu.
1: Onu birazdan konuşacağız.
0: Hem Galatasaray'da

0: Hem Beşiktaş'ta bitmiş bir Sergen'i bize Sergen olarak sunmaya çalıştı. Sundu da ama yine benim ölçülerime göre yarım porsiyon, yarım porsiyon falan ama iki takımı da şampiyon yaptı.
1: Peki. O zaman Sergen Yalçın da bu şekilde bir kez daha o günkü izlerle hatırlamış olduk diyelim ve sizlerin çok sevdiğiniz bize gelen mesajlarda da ya öyle miymiş dediğinizi gördüğümüz bir küçük bölümle devam edelim programımıza. Şimdi eskiden olup bugün olmayanlar ya da bugün olup da eskiden olmayanlar var. Böyle şeylerden birine daha geldik. Ne vardı eskiden ya da bugün hepinizin malumu yani ismi söylenirken futbolcuların Kemal Belgin diye biliniyor mesela. Ne bileyim Tuncay Şanlı diyoruz.
0: Tabii.
1: Öyle, ne bileyim aklıma nereden geldiyse şimdi. Tuncay Şanlı diye anlatıyoruz.
0: At soyad söyleniyor.
1: Evet. At soyad söyleniyor.
0: Eskiden
1: böyle, bir şey yoktu.
0: Tabii.
1: Ne vardı biliyor musunuz? Şimdi de gelecek arkadaşlarım oradan eğer getirirlerse eğer ne vardı göreceğiz. Hazır mı çocuklar? Geliyor mu? Tamam.
2: Serdar. Trabzonspor atar. Karar serbest atış. Maçın hakemi Hasan Ceylan. Küçük Hasan dakika 33. Trabzonspor Samsun'da 1-0 öne geçiyor. Gol Küçük Hasan. Golü tekrar seyrettik.
3: Turgay. Büyük Hasan ceza alanı içerisine ortalıyor. Fatih. Büyük Osman. Büyük Hasan. Ortalıyor ceza alanı içerisine. Top direkten geriye geliyor. Tuncay'ın kafa vuruşunda. Adnan, Sinan. Küçük Mustafa'nın pası. Kemal araya giriyor.
1: Ya küçük ya büyük. Bir de şey var.
0: Üç.
1: Üç tane varsa küçük büyük yetmiyor.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Sedat
0: o.
1: Bir, Sedat iki, bilmiyorum. Sedat üç.
0: Göztepe'de çıktı.
1: Hasan üç vardı. Göztepe'de ne vardı abi?
0: Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Ay çok o gerçekten. Ben Sedat üçü hatırlıyorum Bursa Sporlu. Bak görüntü de vardı şimdi.
0: Tabii.
1: Sedat üç. Ya görüntüye geldi. Sedat üç. Ben de acaba Sedat bir, Sedat iki nasıl oluyor bu falan diye o çocuk aklımla anlayamazdım da şöyle düşündüm. Sedat bir mi ismi bulun falan diye.
0: Bazı kulüplerde yaşa göre kullanılırdı o.
1: 1-2-3.
0: Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3 misal. He. Kimine göre? Takımdaki eskiliğe göre. Mesela sen gelmişsin Ender benden evvel X bir takıma. Sen Ender 1, ben senden sonra gelmişim Ender 2. Ona göre.
1: Kıdem.
0: Kıdeme göre bazen öyle 1-2-3 kullanılır. İşte bazen yaşa göre kullanılırdı. Bazen yani öyle gelmişsin son artık 3'sün. Yani en son sen geldiysen. Yani onun bir belli bir şeyi yoktu. Ölçüsü yoktu. Dediğim gibi değişik şekilde yonurluğunu. Tabii burada bunun ilk bize yani çarpıcı geleni aklımızda kalan Göztepe'dir. Mehmet 1, Mehmet 2, Mehmet 3. Hatta rahmetli Coşkun Hocam milli takım açıklamıştı bir sefer. İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynuyoruz. O zaman milli maçları uğurlu geliyor diye. İllaki İzmir'den bir tane adam milli takıma alınırdı. Hani anladın mı seyirci falan. Bir gün milli takım açıklandı. Lan dedik bu hangi Mehmet? Mehmet var milli takımda Göztepe'den.
1: Ama bir mi, iki mi, üç mü?
0: Hangi Mehmet bu? Hiç unutmam. Allah rahmet eylesin. Coşkun Hocam dedim, açtım telefonu, söyle şekerim, çok iyi görüşürdük. Dedim, abi bu hangi Mehmet? Üç be dedi. E dedim ama yazmıyor şeyde, Mehmet diye geçiyor. Şeyde. Ya Mehmet üç dedi ya.
1: Büyük Şenol, küçük Şenol Fenerbahçe'de. Yani büyük, büyük küçük tamam da, değerli izleyenler. E aynı isimden üç kişi olabiliyor bazen takımda işte, sıkıntı orada.
0: O zaman işte bir, iki, üç oluyor. Tabii Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç.
1: Niye soy isim söylenmezmiş acaba?
0: Söylenmiyordu o zaman. Yani bu bence...
1: Onu da o dönemki spiker abi

0: Spikerimize sorarız bir programda.
1: Ha, öyle bir şey yaparız. Spikerlere sormak lazım. Zaten şöyle söyleyeyim Ender'cim, yayıncı kuruluş. Bir TRT var zaten, başka bir şey yok.
0: O da denk gelirse maçı yayınlayacak da.
1: Yani onun için öyle. Ama sonradan tabii bu yayıncı kuruluşlar, hatta bizim burası da yayıncı kuruluş Türkiye Kupası'nda, evet. Değil mi? İşler böyle genişleyince, daha değişik bir platforma tabii. Girince artık ne bileyim işte. Mesela Lefter soyadı, Lefter Küçükhan'dan Yuhadis demiyor. Lefter işte yani.
0: geri pas görüntüsü var mı hiç? Bir de geçmişte olup bugün olmayan şeylerden biri de kaleciye geri pas efendim. Şimdi kaleciye geri pas, bakın görüyorsunuz. Tabii. Hop aldı eline. Aldı, bekler. Bekler. Vurur.
1: Schumacher,
0: ceza sahasında dolaşır da. Yani Şenol Güneş mesela, ben ceza sahasını en iyi kullanan kalecilerden biriydi. Sağdan sola, soldan sağa yürürdü değil mi Kemal abi?
1: Tabii.
0: Böyle geri pası alır.
1: Oo, kaleciler maç bitirirdi be.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Onu engellemek için zaten yapılmış
1: tabii,
0: bir kural.
1: Tabii, onun için yaptılar. Çünkü şimdi kaleciye veriyorsun geri pasını, kaleci alıyor. Bakıyor, biraz dediğin gibi Şenol yapardı onu, sağ tarafa yürüyor. Olmadı, birazcık sol tarafa yürüyor. Bak topu bıraktı, eline aldı tekrar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra bak, bunu nasıl hayret, çok çabuk atmış, kim hayrettin mi o, kimdi o?
0: Doğru, Zal attı galiba, yanlış görmediysem. Hop alıyor ceza, hop getiriyor ki elimle tutacak. Tabii, ona göre.
1: Tutacak, biraz
0: İstersen
1: bu tarafa.
0: İstersen gel, ne olacak?
1: Biraz bu yürü, tarafa, biraz al, o tarafa.
0: Tekrar ver, tekrar al.
1: Tabii,
0: hop,
1: tekrar ver, al. Öndekine stoperin işte neyse yani santraf eski deyimle al geri tekrar. Kronometreye bir bakıyorsun, maçın 10 dakikası gitmiş. Yani onu yapan kaleci takımının
0: bak, bekliyor,
1: aldığı
0: hop,
1: sonuca
0: alıyor.
1: Destek olmak için yapıyor.
0: Bak ne yapıyor bu burada diyor. Tabii. Tekrar o tarafa gidiyor, yürüyor.
1: Tabii bak. Yani bu Schumacher mi?
0: Schumacher.
1: Schumacher değil mi? Evet.
0: Schumacher mi? Yanlış görmüyorsam.
1: Valla öyle sanki geldi bana da.
0: Ama formalardan pek Fenerbahçe gibi görmedim.
1: Fenerbahçe'nin çubuklu forması yıllardır.
0: Ha, Alman milli takımı olabilir. Evet, bizim çocuklar söylüyor
1: yani
0: şimdi. Doğru doğru, bak Alman milli takımı
1: forması. Oho, hangisinin forması kaldı ki? Klasik. Tarihsel.
0: Onların da şu çaprazlı forması çok güzeldi ya.
1: Yani onun için bu kuralı değiştirmekle bana göre çok doğru bir iş yaptılar.
0: Evet.
1: Zamandan çalmayı, en azından bu avantajı, en fazla bu avantajı en fazla sahip olan kalecinin elinden aldılar.
0: Evet. Dolayısıyla bugün artık efendim kaleciye geri pas yok. Kalecinin öyle topu alıp yere koyup tekrar alıp sağ için, ceza sahası içinde dolanması.
1: Elinden çıktı mı bitti.
0: Bitti. Evet, aynen öyle. Bu da bugün göremediğimiz görüntülerden biri olarak yani ekranlarınıza yansısın istedim.
1: Vallahi diyorum, maçın 10-15 dakikasının götüren mesela Ömer vardı, Allah rahmet eylesin. Adalet'in kalecisi. Çok da iyi kaleciydi. Abi top Ömer'e geldi mi bir türlü oyuna girmezdi.
0: Maç biterdi değil mi?
1: Anladın mı? Yani vardı böyle çok kaleci, ama o da bunu kötülüğünden yapmıyor ki. 0-0 oynuyor Fener'le, Galatasaray'la, Beşiktaş'la. Diyor ki ya şu maçtan bir puan alalım. O zaman 2 puan. Puanın yarısını ben, yarısını o alsın. Gayet iyi bir sonuç onun için. 10 dakikasını 15 dakikasını oynatmıyor.
0: Evet. Peki hemen unutulmaz anlara gidelim o zaman. Evet, şimdi dedik ya gündeme de çıkarımlar yapıyoruz. Hakeme atılan maddelerden dolayı yarıda kalan, kalmayan maçlar var. Geçmişte ne zaman ne atıldı, ne oldu, neler yaşandı?
1: Bu önemli.
0: Yakında yaşadık bir örnek. Dolayısıyla biz de bugüne bir çıkarımda bulunalım dedik. Şimdi birisinde Bünyamin Gezer, diğerinde de bizim sevgili Erman abimiz Erman Toroğlu var. İki anekdot hatırlatacağız size. Bünyamin Gezer işte 50 bin kişi Fenerbahçe stadında Ekim 2009.
1: Yani çok eski
0: 25 Ekim
1: tabii.
0: 2009 yakınca bir tarih. Bir Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde, maç başlamadan önce yaşanıyor. Diyor ki o güne ilişkin Bünyamin Hoca, 50 bin kişi o stada gelmiş. Maçı tatil etsen binlerce insan protesto yapacak, camlar çerçeveler inecek. Allah korusun bir taraf karşı tarafa saldırsa, bir cana mal olsa bunun hesabını kim verecek? O yüzden oynattım ben karşılaşmayı diyor. Yalnız bugün bir şey dikkatimizi çekti, bilmiyorum onun görüntüsü var mı çocuklar? Başına yardımcı madde gelen yardımcı hakem kim biliyor musun?
1: Kim?
0: Tarık Ongun.

0: Tarık Ongun da ne talihsiz adammış ya. Yani sanki hedef belirlemiş.
1: Yani de şey gibi, adam hedef tahtası gibi.
0: Şimdi onlar ısınıyorlardı, hakemler.
1: Evet.
0: Takımlar da ısınıyor.
1: O takımlar ısınırken Cristiano'la şeyin arasında, orada bir, iki futbolcunun arasında bir sorun oluyor.
0: Bir sorun oluyor. Bunlar da ısınırken tribünden atılan yabancı maddelerden bir tanesi Tarık Ongun'un kafasını yardı. Bayağı böyle şakır şakır kan akıyor. Hı-hı. Yani gidip de hani var mı yok mu demeye giriyor. Her yerden gözüküyor. Tabii doğru içeriye ve bize gelen bilgi 7 dikiş atıldı diyorlar Tarık Ongun'a ve müsabaka aynı o şekilde çıktılar, oynattılar. Sonradan bu senin şuraya verdiğin yazı sordular Bünyamin Gezer'e. Bünyamin Gezer biliyorsun, yanılmıyorsam 2 yıldızlı komiser, emniyet mensubu. Yani öyle tüccar falan değil yani. Ondan sonra dediler ki ya sen yani nasıl oynattın maçı? O da işte dedi ki 50 bin kişi gelmiş. Maçı tatil etsem protesto. Olur. Başka olaylar meydana gelebilir. O yüzden ben de müsabakaya oynattım dedi. Ya sen hakemsin arkadaş ya. Sen hakemsin. Bak. Şimdi bir emniyet mensubu veriyor bu demeci. 2 yıldızlı komiser. 3'se bilmiyorum. Özür dilerim. Ben 2 yıldızlı biliyorum o zamanlar. Bu da
1: bu Trabzon'daki maç.
0: Bu Trabzon Beşiktaş maçı.
1: Trabzonspor Beşiktaş maçı.
0: Hakemde
1: Nisan
0: Erman...
1: 1988 bu.
0: Evet, Erman...
1: Bunu da anlatacağız. Bunu şimdi, birazdan anlatacağız.
0: Erman Toroğlu da hakemi bu evet. maçı. Müsabakanın bir yerinde 74. dakikada tatil edildi diyor. Bu 70...
1: Şimdi şöyle oluyor. O maçın hikayesini anlatayım arka, altını doldur. Trabzon Beşiktaş karşısında 1-1 maç. 1-1 iken Beşiktaş'ın golü geliyor. Sahaya atılan yabancı maddeler var. Müsabaka bir süre duruyor. Arkasından Beşiktaş 3-1 öne geçiyor. Yardımcı hakeme Vahap Beyaz o zaman.
0: Yardımcı.
1: Başına atılan taşlar sebebiyle başı yarılıyor ve oyun 9 dakika duruyor.
0: Evet.
1: Daha sonra Vahap Beyaz ben maça devam edebilirim diyor. 70. dakikada skor 3-2 oluyor. Ama bir dakika sonra Beşiktaş penaltı kazanıyor.
0: Evet.
1: Ve olan oluyor.
0: Tabii. Penaltıyı kazanınca bu sefer Hüseyin Karaca'nın başına. Diğer,
1: evet.
0: diğer yardımcı hakem. Yabancı madde yağıyor.
1: Diğer yan hakem.
0: Diğer yan hakem. Ve açılma olunca seyrediyorum ben. Erman kalktı geldi.
1: Orada Şenol Güneş o zaman tribünde değil
0: o
1: mi?
0: O sene öyle... topu bırakmış.
1: He.
0: Yani o Haziran'da.
1: Hemen de sizin yanınızdayım.
0: Mayıs'ta topu bırakmış Şenol. Tribünde oturuyor. Daha antrenör falan filan değil.
1: He.
0: Erman geldi Hüseyin Karaca'nın yanına. Ne konuştularsa. O zaman böyle telsiz melsiz de yok. Erman elinden işaret etti Vahap Beyaz'a. O öbür tarafta çünkü. O zaman 4. hakem falan da yok. Hüseyin Karaca'yı da aldı. Soyunma odasına doğru gidiyor. Şenol da, Şenol Hoca da şeyde tribünde maçı izliyor.
1: Uh-huh.
0: Diyor ki ayağa kalkıyor. Başkan yöneticileri de ya de diyor kalkın aşağıya inin de Erman Hoca'yı diyor soyunma odasına gitmeden durdurun bir şeyler deyip hani. Bir garanti verip hani. Diyorlar ki ya burası Trabzon ya. Nereye gidiyor ya? Gitse bere gelir. Ya bu geri gelmez diyor. Siz tanımıyorsunuz bu adamı diyor. Diyorlar gülüyorlar. Erman da aldı Hüseyin Karaca ile Vahap Beyaz'ı. Tünelden içeri girdi. Oradan bindi uçağa İstanbul'a geldi. Ya Bünyamin Gezer kardeş hiçbir şey olmadı ya. Kimse kimseyi öldürmedi. Kimse kimseyi de yaralamadı. O gün Trabzon'da. Hem de o günkü Trabzon.
1: 88.
0: Ha. Anladın mı? İşte teknik hataları bir kenara. Zaten hatasız kul olmaz. Allah'a mutlaka. Mahsus. Erman'ın da çok teknik hatası olmuştur. Birebir eleştirmişim de her şeyi. Ama hiçbir hakem yaşımdan mütenasip uygun konuşuyorum. Erman kadar yürekli olamadı.
1: Evet.
0: Bu hakkında teslim ederim. Bak. Yani o zaman Trabzon'da maç tatil etmek. Baksana ne diyor. Olay çıkardı diyor. Yaralanan olurdu. Sana ne abi? Sen hakemsin abi. Onun yapanlar bedelini ödeyecek. Sen mesulü değilsin onun. Sen hakemsin. Senin yardımcının kafasına 7 tane dikiş atılmış. Kan kaybetmiş adam. Sen alacaksın. Bineceksin arabana. Vapuruna, trenine, uçağına neyse. Gideceksin. Raporunu yazacaksın. Evinde ayak ayak üstüne oturup kahveni içeceksin abi. Sana ne abi? Onu federasyon verecek kararını.

0: Bir maç daha var. Bilmiyorum var mı arkadaşlar da. Bir Fener Galatasaray maçı. Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçı. Öyle diyelim. Hakem de Bülent Demirlek. Bu hangisi?
1: Bu Erman abi.
0: Erman gidiyor abi.
1: Polislerin işte. Arasında.
0: Gidiyor abi.
1: Gittiği maçlardan biri.
0: Gidiyor abi. Yetişin evet. Diyor Şenol. Giderse gelmez bu diyor. Diyorlar ya nasıl gelmez ya. Şimdi Bülent Demirlek de maçın hakemi. Seremoniye geldiler. Basın tribününün önüne takımlar. Daha orada başladı Fenerbahçe takımına yağmur. Daha maç falan yok ha. İstiklal Marşı okunacak. İşte kura atılacak bilmem ne. Dağıldılar. Kaptanlar el sıkıştı. Maç
1: başladı. Maç mı bu? Öyle
0: maç başladı. Maç hatta atılan yabancı maddelerden bir tanesi Galatasaraylı Necati'nin kafasına geldi. Hmm. Necati sağ. Necati'nin kafasına geldi. Ve Bülent Demirlek maçı oynattı. Bitirdi. Tabii burada sevgili Ender en çarpıcı olanı Galatasaray Nöşatel maçı.
1: Evet evet.
0: Yani burada arkadaşlar yorumlar yazdılar işte bu Fener son Galatasaray Fener maçında meydana gelen neler yazdılar neler. Yani şöyle burada Galatasaray orada 3-0 kaybetti. Burada 5-0 yendi.
1: Evet, evet. Fakat işledik biz zaten burada.
0: İki hakemin de kafasına paralar atıldı. Müsabaka oynandı, bitti. Sonra UEFA Disiplin Kurulu hakemlere işte bir yabancı diye Galatasaray'ı hükmen mağlup ilan etti ve kupadan eledi. Galatasaray tahkime gitti. Evet. UEFA Tahkim Kurulu'na. İsviçre'nin Zürich kentinde Hilton Oteli'nde Sheraton'da galiba Disiplin Kurulu tahkim kullandı. Ben de oradayım. Takip ediyorum. Derval de geldi hatta ifadeye. Hakem geldi Joël Quinoy Fransız ve aşağı yukarı 1,5 saat falan 2 saate yakın sürdü tahkim. Sonra Rudolf Rotenbüchler. Geçen hafta onu söylemedim. Bu UEFA'nın basın sözcüsüydü. Sakallı Rudi derdik biz. Benim iyi arkadaşımdı. Açıklamaları o yapardı. Çıktı aynen şöyle. Toplandık hepimiz. Açıklama yapacak. Holüne otelin. Galatasaray futbol takımının müracaatı olumlu karşılanmış. Müsabaka 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır dedi. O muaf herkes falan. Tabii herkes telefonda o zaman cep map yok. Otel odasından telefon bağlanacak. Ben sonra dedim ki Rudi bir dakika dedim. Gel dedi bana gittim dedim ki ya nasıl oldu bu iş? Hakem kurtardı Galatasaray'ı dedi. Ne demek o dedim. Dedi ki dedi Joël Quinoy. Ben iki yan hakemimle de başlarına yabancı madde geldiğinde konuştum. İkisi de müsabakayı oynatabileceklerine, müsabakaya devam edebileceklerini söylediler. Ben de müsabakayı devam ettirdim ve bitirdim demiş Joel.
1: Dolayısıyla devam ettirince
0: ondan üzerine de maç 5-0 tescil edilmiştir. Galatasaray tur atlamıştır. Evet. Hatta Rotenbüchler sağsa bilmiyorum. Çoktan emekli oldu da şunu da dedi. Dedim tamam sağ ol ben kaçıyorum dur bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim bu tahkimin bu kararı iyi olmadı be dedi. Onu da söyledi bak ben ayrılırken orada. Yani
1: emsal olur diye.
0: Evet. Burada hakem derse ki ben artık oynayamıyorum. Şimdi başka bir şey daha var. Sevgili Ender.
1: Bak futbolumuzda Rumen hocaları yapamayacağız diyorlar. 5 dakikamız kalmış.
0: Bak bir şey daha var. 4. hakem var.
1: Tabii.
0: Derse ki Hüseyin Karaca attım kafadan. Trabzon Beşiktaş maçında yok hocam ben ölüyorum ya görümü görmüyorum dese. Çıkartacaklar. Kimdi o gün 4? Yok tabii öyle. 4. hakem gelip yan hakemlik yapacak. Bak, evet. Bunu da dikkate alın.
1: Böyle bir opsiyon daha var artık. Peki hadi geçmiş zaman olur ki ile bitirelim programı.
0: Nedir o ya?
1: Evet futbolumuzda Rumen hocaları yapacağız. Kemal abi kısıtlı zamanımız kaldı yalnız söyleyeyim. Yani üstünden geçeriz. Tekrar bir programla yaparız. Devam ederiz.
0: Yani Türkiye'de
1: Bolu ben mesela çok hatırlanmayanlardan bahsedeyim. Mesela Fenerbahçe Ionescu.
0: Tabii.
1: 1969-70 sezonu Faruk Turgaz başkan.
0: 6 gol yedi koca sezonda Fenerbahçe. Sadece 6 gol. İşte bak Leventler, Numan mı? Rahmetli Ercan, Yaşar. Bu tabii hocanın kaptan Can Bartu olması lazım.

0: Son senesi. Fenerbahçe'ye teklif aldıktan sonra gelip yönetimle konuşması çok önemli. Onu başka bir programda söyleyelim isterseniz. Hı hı. Zamanımız şey. Ardından THK. O gittikten
1: ama
0: sonra.
1: Ama THK onun kadar başı. Gerçi o da Kılpa'yı kaybetmiş.
0: Tabii,
1: Galatasaray'ın bir puan gerisinde.
0: Tabii.
1: 70-71 sezonunda da. Yani arka arkaya 2 yıl Fenerbahçe, Rumen hocalar da gitmiş.
0: Ercan, Levent A şeyde. Ziya, Zeki.
1: Can, Ziya, Zeki, Nedim, o gün.
0: Tabii. Yılmaz yok bu maçta.
1: Hakem Ertuğrul Dilek.
0: Evet.
1: 6 Haziran 1970.
0: Evet.
1: Ben daha yokum abi o zaman.
0: Sadece 6 gol yedi Fenerbahçe bir sezonda. Ardından THK Can topu bırakmıştı. Çok önemli bir kayıp yani. THK biraz da... THK da enteresan bir adam. Kitabı falan var futbolla ilgili. Yani şöyle diyeceğim. Zaten toprağı bol olsun öyle de biraz hokkabazdı yani. Ondan sonra tabi Neagu var Bolu'da.
1: Mesela o Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci olup bir de Başbakanlık Kupası finalinde Bursaspor'a elenince hayır demişler sana güle güle. Bolu'da Neagu ama enteresan.
0: Çok
1: ben
0: başarılı.
1: Mesela şöyle bir inceleyince baktım. 3. sırada 73-74 sezonunda bitiriyor.
0: Tabii. Fenerbahçe'yle şampiyonluk mücadelesi
1: 72-73'te
0: yaptılar
1: ya. 72-73'te de 5. sırada bitiriyor.
0: Şampiyonun
1: yani
0: ilk sene Fener'le.
1: Çok önemli şeyler.
0: Hatta ligin ilk yarısını son maçıydı Fener zar.
1: Baksana Boluspor şampiyonluk için oynayacak.
0: Tabii son maçta Fenerbahçe zorla 1-0 yendi. Ligin ilk yarısı biterken. Ya çok başarılı. Ben şunun yani Romen hocalar yani sevgili Ender şey tutar ya ne derler ona?
1: Türk dikiş.
0: Dikiş ha.
1: Uyum Türk, var.
0: Enteresan.
1: Mucizeler yaratan takım Boluspor'a
0: evet.
1: Baksana.
0: Evet. Nuri'ye bak bizim rahmetli. Bizim şey Hakan'ın abisidir. Hakan Artış yok mu basketçi?
1: Evet.
0: Şu bıyıklı bak ortadaki.
1: Ha.
0: Ondan sonra Rıdvan en solda.
1: Şey vardı bir de. Cici Multescu daha sonra da.
0: Evet.
1: Samsun'da o da
0: evet.
1: Müthiş. İşte geldi ekrana.
0: Evet. Evet.
1: Cici Multescu evet. 93-94 sezonunda Samsun Spor şampiyonluğu oynattı.
0: Evet. Şey var, Lucescu var.
1: Lucescu'yu zaten
0: şampiyon.
1: Başlı başına işlemek lazım yani, ama bugün çok eleştiriliyor yalnız Lucescu.
0: Ya ben ama ne dedim ilk daha.
1: Senin iyi arkadaşındır yalnız.
0: Benim ya ilk lafı edildiğinde yapmayın Lucescu'yu milli takıma teknik direktör yapmayın dedim burada. Önce
1: niye?
0: Bile yaptınız Lucescu'nun.
1: Öncel abi pek sevmez Lucescu'yu.
0: O başka şey. Lucescu'nun işi değil milli takım. Bak.
1: Ha, kulüp takımı tamam ama milli takım olmaz.
0: Bir şey söyleyeceğim sana. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta Sergen'e ne biçim top oynattı diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Aynı süreçte Lucescu milli takım teknik direktörü olsaydı Sergen'e oynatamazdı. Her gün beraber.
1: Ancak o şekilde başarılı olur.
0: Ben sordum da bunun sırrı ne dedim. O sır bana ait ama dedi Sergen'in ne olduğunu bileceksiniz önce dedi.
1: Evet.
0: Milli takımda olsa Sergen hiçbir şey oynayamayacak. Ne Galatasaray'da ne Beşiktaş'ta. Anladın mı? Yani
1: Lucescu ancak sürekli bir arada olursa evet. Yarışçı bir teknik adam olarak
0: evet
1: başarılı
0: abi.
1: Olabilir.
0: Evet.
1: Ama milli takım hocası değildir.
0: Değil. Bunu daha ben ilk gün bu sene dendi ya Lucescu geliyor diye. Dediler ki hatta bizim Serkan. Dedi sen bu. Ya ben yine dedim bugün dedim bir kulüp başkanı olsam kulüp olarak alacağım bir teknik direktör Lucescu'dur dedim. Ondan hiç vazgeçmem. İşte Romen hocaların bizim futbol tarihimizde çok ciddi başarıları var. Demek ki bir şey uyuyor Romen hocaların kafasıyla.
1: Müziği verdiler.
0: Müzikler arasında.
1: Müziği verdiler abi.
0: Buradan,
1: diyorlar ki bitirin.
0: Buradan bizim kulüplere bir tane Kayseri de var şimdi.
1: Şumidika bakalım ne yapacak?
0: Kaçıncı Kayseri? Aa, üçüncü mü?
1: Gibi, evet. Şumidika da enteresan bir teknik adam.
0: Yani Romen.
1: Peki ağzına sağlık Kemal abi. Değerli izleyenler sizlere de teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Esen kalınız.

0: Spor Radyo. Mutlu akşamlar, transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca transferde öne çıkan gelişmeleri ve elbette kritik bir günü, önemli bir günü yaşıyoruz aslında transferde. Neden? Çünkü Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA'ya listelerini bu gece bildirecekler. Yani yeni transferler, yeni eklemeler veya ayrılıklar için son birkaç saat var kulüplerimizin önünde. Bu anlamda her an yeni bir transfer gelişmesine de bu program içerisinde şahitlik edebiliriz. Bugün çok kıymetli iki isimle yine birlikteyiz. Levent Tüzemen ve Murat Özbostan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun.
1: Hoş bulduk.
0: Yavaş yavaş uzun bir transfer dönemini geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'de profesyonel liglerde 4 Eylül Cuma akşamı transfer sona erecek. Hemen sayacımız da ekranlara geldi. 2 gün 2 saat 57 dakika sonra Türkiye'de resmen yaz transfer dönemi sona ermiş olacak. 22 Haziran günü özür diliyorum. Yaz transfer dönemi resmen başlamıştı. Birbirinden önemli isimlerin yine ligimize dahil olduğu, transfer olduğu bir transfer dönemini yaşıyoruz. Ve bir son dakika transfer gelişmesiyle bugün transfer raporunu açıyoruz. Anderson Talisca El Cezira'da oyuncu sağlık kontrolü için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Fenerbahçe'de dün sponsorluk anlaşmasında Sayın Cihan Kamer de zaten bu ayrılığı duyurmuştu. Bir süredir görüşmeler devam ediyordu ve artık bu transfer tamamlandı. Anderson Talisca Fenerbahçe'ye veda ediyor. Cihan Bey, alkışlarla uğurlayacağız Anderson Talisca'yı demişti Murat Özbostan. Peki telefon bağlantımız var mı? Sonrasında sizden hemen yorum alacağım. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş telefon attığımızda bu ayrılık gelişmesine dair detaylar için sözü Erdem'e bırakalım.
2: Furkan, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Talisca'nın El Cezire'ye transferi tamamlandı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Talisca yarın sağlık kontrolü ve imza için Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Abu Dhabi'ye gidecek ve 2 yıllık kontratı imza atacak Talisca. Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretin daha üstünde bir yıllık ücret alacak. Talisca Fenerbahçe'ye veda etti. Bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı Talisca akşam antrenmanında ve Fenerbahçe'ye veda etmiş oldu. Talisca konusu da bu şekilde kapandı. Fenerbahçe yabancı sayısında şu an 10+4'ü tamamlamış durumda. Mimović +4'teki bir diğer oyuncu. Eğer +4'e bir oyuncu gelirse Mimović'te de yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin, sen sormadan söyleyeyim, bir 8 numara arayışı var. Transferin son saatine kadar, yani bugün Şampiyonlar Ligi listesine yetişmese dahi 4 Eylül'deki son saate kadar Fenerbahçe'nin 8 numara arayışı sürecek. Biz de öğrenebilirsek bu detayı paylaşacağız. Öğrenemezsek eğer, Fenerbahçe'de transfer yapamazsa daha doğrusu, transferi bu şekilde kapatmış olacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakayım.
0: Erdem, çok kısa bir sorum olacak. Anderson Talisca transferine dair burada Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis kasasına girecek mi acaba? Bununla ilgili bilgin var mı?
2: Fenerbahçe bir bonservis bedeli kazanmayacak bu transferde.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Erdem. Kolay gelsin. Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığına dair detayları sevgilerden bizimle paylaşmış oldu. Oyuncu yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor sağlık kontrolü için. Bu ayrılığı nasıl okumak gerekiyor? Acaba gönüllü bir ayrılık mıydı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açısından, yoksa biraz kontenjan gereği yapılan, gerçekleşen bir ayrılık mı oluyor Murat Özbostan?
1: Yani ben İsmail Kartal olsam herhalde Talisca'nın gitmesini istemem. Zaten o da gitmesini istememiş. Yani aslında ben büyük bir risk alınmış ayrılık olarak değerlendiriyorum. Yani takımın en önemli oyuncusu, en önemli yıldızlarından bir tanesi.

0: numarası. Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan golleri atmış isim. İki turda, özellikle iki turun geçilmesinde çok önemli katkı sağlamış bir oyuncu. Yanılmıyorsam 47 golü var Fenerbahçe'de.
1: Hemen bakayım
0: 5 ya da 6 tane asisti var. Yani pek mantığıma uymuyor. Neden? Yani sadece ücreti ve kontenjan düşürmek için böyle bir kararın alınmasını.
1: Toplam tüm kulvarlarda 44 golle noktalıyor Fenerbahçe kariyerini.
0: Çok oldukça iyi bir rakam.
1: 75 maçı var.
0: Bir çilingir, iyi bir hücumcu. Evet, bazen kaprisli anları oldu, bazen iniş çıkışları oldu. Ama orada özellikle şu vardı. 12-13 milyon euro alıyor. Nasıl olur da böyle bir performans ortaya koyar diye. Bundan önceki yönetim yeni bir anlaşma yapmıştı geçen sezon sonlarına doğru. Rakamı da düşürdük diye açıklama yapılmıştı. O zaman şu anki rakamın 7 milyon euro civarı, 6,5-7 olduğu söyleniyordu. Yani bunun ekonomik olarak da elbette ki 2 yılın maliyeti olarak bir 14 milyon euro çıkabilir ama Fenerbahçe'de tek başına 14 milyon euro alan oyuncular da var. İşte kalecisi 13 milyon euro alıyor mesela. Kante alıyor yüksek bir rakam. Gendouzi alıyor. Yani herkes alıyor yani. Ben bu ayrılığı açıkçası Fenerbahçe için çok da pozitif görmüyorum. Hocanın da mutsuz olduğuna inanıyorum. Yani baktığım zaman şöyle bir kadroya bir Asensio kaldı.
1: Fenerbahçe'nin geniş kadrosu varsa arkadaşlarımdan da rica edeyim.
0: Yani bir Asensio kaldı.
1: Kadro üzerinden de değerlendirebiliriz.
0: Ve Asensio tek şu anda. Yani tek mevkide tek bir isim olarak
1: tek
0: kaldı.
1: Tek geldi şu anda.
0: Arkaya da arkadaşlar bilmiyorum getirebilir mi?
2: Ben
0: rica etsek mümkün mü?
1: Evet, peki, rica edelim yönetmenimiz Ali Şengül'den.
0: Yani
1: hemen şuradaki
0: ve
1: gelecek şimdi.
0: Yani Talisca'yı, özetle Talisca'yı Fenerbahçe arar. İsmail Kartal arar. Yani önemli bir oyuncu. Yani İrfan Can var ama evet, yani İrfan Can'da bir şey olabilir. Son maçta da oynattı orada.
1: Evet, Samsun'da.
0: Ama yani böyle bir elinizde şimdi şampiyonluğa oynuyorsunuz. Türkiye Kupası var. Şampiyonlar Ligi var. Sizi Şampiyonlar Ligi'ne çıkartmış bir oyuncu. Siz ondan vazgeçiyorsunuz. Yani bu nedeni sadece herhalde kontenjan aşmak ve 7 milyon eurodan kurtulmak falan olamaz. Başka bir şey varsa bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey yok bu arada da. Bana mantıklı gelmiyor yani bu transferden vazgeçmek. Peki şunu söyleyebiliriz. Oyuncu gitmek mi istiyordu? Yo, ne dedi? Kendisi paylaştı sosyal medya hesabından.
1: Evet,
0: beni kullanıp atamazsınız dedi. Yani ve bildiğim kadarıyla burada ev olsun, aile hayatı olsun, bir takım şeyleri. Çünkü bu konular böyle bir ay önce gündeme geldiğinde ya acaba bir ayrılık olabilir mi? Bir satış olabilir mi? Dendiği zaman yok canım, yani adam buna göre burada bir hayat kurdu. Bir ev hayatı kurdu, bir şey sistemi oturttu. İstanbul'da çok seviyor denmişti. Ama sonuçta bu ayrılık gerçekleşti. Biraz önce de arkadaşımızın dediği gibi bonservis bir dil de yok. Yani sıfır parayla gitti. Hayırlı olsun yani. Umarım Fenerbahçe aramaz.
1: Levent Tüzemen sizce arar mı Fenerbahçe Anderson Talisca'yı?
2: Fazlasıyla arar. Ya benim bakışım Murat'tan farklı değil. Ya çünkü sonuç getiren bir oyuncu. Gol atan bir oyuncu. Gol attıran bir oyuncu. Ve çok etkili, ayaklarına hakim. Özellikle Avrupa maçında topu alıp terse dönüp su alanın içine bıraktığı, köşeye bıraktığı bir top var. Kerem'in verdiği pasta.
1: Evet. İç sahadaki Sturmgraz maçı.
2: Tamam ya. Ben şimdi şunu sana söylemeye çalışıyorum. Bu kadar yetenekli bir oyuncu. Yani kolay bir, yaşı da çok büyük değil. Yani dönüp baktığım zaman. Hatırlarsan Beşiktaş'ta oynadığı dönemde santrafor kimdi Beşiktaş'ta?
1: Abu Bakar oynadı. Cenk oynadı.
2: Tamam. Bir şey söyleyeyim. Onlarla beraber oynadı.
1: Evet.
2: Forvet'in arkasında oynayabilecek en önemli golcülerden bir tanesi. Bak benim görüşüm şu. Yani geçen sene Galatasaray takımı Mertens'in yokluğunda onun gibi bir oyuncuya sahip olsaydı hem Galatasaray'ın Avrupa'daki serüveni hem de ki ligde serüveni daha kolay olurdu. Çünkü attıran bir oyuncu. Yani Osimhen'e de attırır, Icardi'ye de attırır, herkese kendi de atar. Ben kesinlikle Murat'a katılıyorum. İsmail Hoca'nın

0: bu transferi yeşil ışık yaktığını düşünmüyor.
1: Bence İsmail
0: Hoca... olsak yakmıştır çünkü başkan böyle istiyor.
1: Tabii İsmail Hoca bu arada bence Fred'e de zaten yeşil ışık yakmadı. Fenerbahçe yani mecburen yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler oldu bu transfer döneminde.
0: Tabii doğrudur ama Fred'in yerini hadi Gündüz'ü İsmail Kante. Ve şeyle Kante'yle doldurabilirsin, bir problem, ama ben onun yerini dolduracağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Lukaku ile Vedat Muriç aynı tip oyuncular. Hatta Vedat Muriç Lukaku'dan daha hızlı bir oyuncu. Dolayısıyla daha çabuk bir oyuncu. Lukaku ağır yani, toparlanacak, kendine gelecek falan. Ya yedek kalması doğal ama Talisca her açı sonucu değişebilecek. Uzun maratonda, Avrupa'da lig ve kupa maratonunda Talisca gibi bir virtüöze Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu ayrılığın neden yaşandığını bir türlü çözemedim. Hani yabancı kontenjanını bana kimse söylemesin. Birçok adamdan daha fazla orada. Yani Semedo kalsa ne olur, kalmasa ne olur mesela. Semedo öyle küçük ama Talisca kalmalıydı diye düşünüyorum. Bak Asensio mesela. Asensio'nun da istikrar problemi var. Ben kötü futbolcu demiyorum ama Talisca, o beğenmedi, eleştirdiğin Talisca'nın Fenerbahçe'de 75 baş oynamış,
1: 44
0: gol atmış, kaç asist yapmış?
1: Ve hemen bakayım.
2: 6 ya da 5 evet, diye hatırlıyorum.
1: Bu sezon bu arada 7 maçta da 5 golü var zaten. Pardon, çok iyi maç, de bir sezon maç, başlangıcı yaptı.
0: Evet, baş
1: Avrupa kupalarında özellikle. Evet. Hemen asistini de söylüyorum. Toplamda da 7 asisti var.
0: 7 asist. Yani 51 tane.
1: 51 gol katkısı.
0: 51 gol. 75 maç, 51 gol. Her maç bir gol kesin atmış. Doğru mu? Evet. Neredeyse yani.
1: Neredeyse.
0: 2 maçta bir atığı gibi bakıyorsun olaya. E böyle bir golcüyü birdenbire göndermek ve maliyetsiz göndermek. Ya yani onun maliyetinden kurtuluyorum dediğin, onun maliyeti şu anda indirdiği fiyat olan maliyeti kaleci Ederson'un aldığı paraya yakın ya. 12 alıyor diyorlar, 13 alıyor diyorlar Ederson'a. Bu da 14 maliyeti var. Yani ben yani tabii ki Fenerbahçe'nin kendine göre bir açıklaması olacaktır. Buna bir şey demiyorum ama Talisca her takımın isteyeceği bir oyuncu. Ya ben samimi söylüyorum. Bu ayrılık çok önceden yaşansaydı belki de, bak altını çiziyorum, 10 numara pozisyonu için Trabzon bile alabilirdi. Alabilirdi yani. Çünkü orada da büyük iş yapabilir.
2: Galatasaray'da alabilir.
1: Galatasaray'da isteyebilir.
0: Beşiktaş da isteyebilir. Katılıyorum bak. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş alabilirdi bunları bu maliyetlerle. 7 milyonluk maliyetlerle. Ben samimi söylüyorum yani, burada oyuncu sattım, burada oynamadan sözleşme imzalattı, dördüne kadarki süreçte Avrupa'da oynamak için imza atabilir mi Türkiye'de bir takım? Atabilir.
1: Atabilir.
0: Böyle bir şey oynamadığı için üçüncü takım olmuyor. Atabilir diye düşünüyorum ben. Ama ya Talisca'yı kaybetmek Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu lig Avrupa yarışlarında hep beraber göreceğiz. Bak altını çiziyorum burada. Çünkü bu kadar tehlikeli bir oyuncu olamaz ya. Her an gole yakın bir oyuncu. Bak şu son maçlara. Hatta hangi maçı? Avrupa maçıydı. İlk oynanan Stormgrass maçıydı galiba. Hatırlarsan golü attı. Karşı karşı 4 tane pozisyonu var ya. Biri offside'di, biri kaleci çıkardı köşeden, bir tanesi yandan dışarı gitti. Hep pozisyon içinde ya, olan
2: abi,
0: bir adam.
2: Sezona iyi başladı. Bak evet. Abi iki tane tur geçirdi adam ya. İki turu geçiren adam yani. Çok enteresan gerçekten. Çok şaşırdım ben.
0: Tabii tabii.
2: Ve onun yerine 23 yaş altı olarak bir oyuncu alacağız diye yanılmıyorsam dün bir açıklama yapıldı.
1: Evet.
2: Yani ne yapacak Asensio'nun...
0: O bu sene değil yani. Geçen sene mesela o sene bu sene değil Talisca'yı göndermek. Gelecek sene için bunu düşünürsünüz son senesinde. Ama bu sene değil. Talisca gibi bir tecrübeye, ya bu maçları oynama kriterine sahip kalite anlamında göndermek hataydı diye düşünüyorum. Bak Asensio buna pasları atarken gözü kapalı atıyor. Bakın maçları bir daha seyredin. Çünkü Asensio Talisca nereye koşacağını biliyor. Verim alıyorsun bu oyuncudan.
1: Geçen yıl bence
0: Asensio'ya sorsan göndermeyin der.
1: Geçen yıl bence Fenerbahçe'yi ligde özellikle uzun bir süre şampiyonluk yarışında tutan isim oldu Talisca.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani bir tek Galatasaray maçında kaçırdığı penaltı mı?
1: Var, evet.
0: Peki diğer oyuncular da var. Ya yani penaltı kaçınca iş bitiyor.
2: Ha bir
0: mu?
2: De alırsın 15-20 milyon euro, 10 milyon euro da yani ne bileyim anlaşılırsa dersin ki 14 ücretinden tasarruf 10 da öyle aldım. 24 milyon euro ya da 15 de öyle aldım. 30 milyon euro dersin. Şey yaptım dersin. Yani
0: 2 yılın karşılığında 7'den 14 milyon alacaksa bir daha söylüyorum. Çok oyuncunun yılda bir kez bir seferde alacağı paraya yakın bir 2 yıllık sözleşmesi var. Böyle bir oyuncu

0: Tabii yani bunu Fenerbahçe yönetimi kesinlikle bir açıklaması olacaktır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka bir planlamaları ama vardır tabii ki.
0: Yani bu bir insanların karşı kısasa ya biz istemiyoruz bu oyuncuyu deyip tavır koydularsa bence bu tavrın doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Erdem 10+4'ü Fenerbahçe tamamladı dedi ama artı 4 kısmında Fenerbahçe'nin bir tane arayışı olduğundan yine bahsetti. Bu arada UEFA listesine yetiştiremezse Fenerbahçe bu transfer için yine 4 Eylül'e kadar da görüşmelerini sürdürecek diye de ekledi. Yani Fenerbahçe transferi kapatmış değil. Bu gece yetişmese dahi 8 numara, 8-10 hatta Cihan Bey'in ifadesiyle kanatta da oynayabilen o oyuncu kalan 2 günlük süreçte yani yarın ve Cuma'da Fenerbahçe bu transfer için bazı görüşmelerde bulunabilir dedi. Ben bir kez daha yönetmenimiz Ali Şengün'den geniş kadroyu bir rica edeyim. Fenerbahçe'nin artık bu güncel kadrosu Şampiyonlar Ligi için, lig için, kupa için, süper kupa için yeterli mi? Yapılan takviyeler üzerinden bir bununla ilgili de konuşmak isterim. Toplamda 5 transfer yaptı Fenerbahçe bu transfer döneminde. Ake takıma katıldı. Yine Muriç, Lukaku transferleri, Greenwood takviyesi yaptı Fenerbahçe ve savunmaya da genç bir isim. Son olarak Oponk'u dahil etti. Sarı lacivertler 5 transferle de şu ana kadar transfer dönemini noktalamak üzere artık Fenerbahçe ama bir tane daha oyuncu için görüşmeler sürüyor dedi. Burada 11 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin ama Osterwolde aralığa kadar sakatlığından dolayı zaten forma giyemeyecek. Muhtemelen dışarıda lig kadrosunun kalacak. Dışında kalan isim
0: Kupalı Avrupa olacak. Kadrosunda olacak
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. Döndüğünde zaten dönüşü muhtemelen Ocak, Şubat'ı hatta bulabilir sahalara dönüşü. O nedenle de Osterwolde'yi Fenerbahçe lig kadrosuna yazmadığında 10 artı şu an için 10 artı 3 gibi diyelim ama artı 4'ünü tamamlamış olacak. Belki Mimović'i dahil edebilir. Eğer o artı 4'deki aranılan orta saha transferi yapılmazsa belki Fenerbahçe Mimović'i artı 4 listesine ekleyebilir.
0: Orta saha transferi orta saha gittin bir daha mı orta saha alıyorsun?
1: Tabii.
0: Nasıl oluyor?
1: Ama kurala uyan 23 yaş altı arıyor Fenerbahçe. Kanatlarda da oynayabilen bir 10 numara bir için arayışımız var dedi
2: tekrar
1: Cihan Bey.
2: Kadroyu şöyle alabilir miyiz? Birkaç bir şey söylemek da alalım. İstiyorum.
1: Tabii
2: şimdi
1: ki.
2: Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili yani yorumlar yapıldığı zaman çok iyi ve geniş bir kadro diye bahsediliyordu. Yani sanki oldukça çok bir kere adam yollandı. Yani sürekli bir gidiş oldu kadrodan. Şimdi baktığımızda işte biraz da uzun zamandır Talisca'yı konuşuyoruz. Yani orada İrfan'ı tabii kanata da koyabilirdi ama o asıl yerine koymuş arkadaşlar. Şimdi Nene'nin performansıyla ilgili zaten hep bir soru işaretleri var. Orada Greenwood var. Kerem'in performansıyla ilgili ciddi soru işaretleri var. Yani inişli çıkışlı olduğunu kastediyorum.
0: Oğuz var orada. Gerekirse Nene de var.
2: Oğuz evet yani olabilir.
0: Nene de oynarsa olur.
2: Ben Asensio orada tek yani Talisca hem Vedat ve Lukaku için bir alternatifti.
1: Tabii.
2: Bence çok önemli yine söylüyorum değerli bir oyuncuyu kaybettiler. Şimdi orta sahaya gelelim. Levent abi Kante, Guendouzi yani Bartu bunu saymıyorum aslında. Yani çok da bir alternatif olarak saymıyorum. Kulübede bir 3 tane oyuncusu var. Şunlardan biri sakatlandığında
1: problem.
0: İsmail oynayacak işte.
2: Yani diyelim biri de cezalı olduğunda ciddi bir problemi var. Orada bir problemi var. Şimdi sağ beke geldiğinde Mert pek oynamıyor zaten. Mert oynatmıyor.
0: Beğenmiyorlar ama
2: beğenmiyor. Beğenmiyorlar. Bilmiyorum niye beğenmiyor. Bir şeyde Mourinho da çok beğeniyordu mesela.
1: Evet.
2: Oynatıyordu. Milli takımın sonuçta sağ beki değil mi?
1: Öyle.
2: Sağ beki. Şimdi şeylere gelirsek, stoperlere gelirsek yani Yiğit Efe'yi bir kenara koyuyorum. Osterwolde yok zaten. Geriye kaç kişi kalıyor? İki tane iyi oyuncu var. Biri Ake, biri Şikrinyar. İkisinden biri sakatlandığında ya da bir Allah korusun ikisinde bir problem olduğunda bu stoper mevkii de alarm veriyor. Şu anda o da o noktaya düştü.
0: Osterwolde yedekleyemiyor onları.
1: Allah kadar yok.
2: Yedekleyemiyor. Yani bu geniş kadro bunca adam yollanarak bence biraz böyle sıkıştırıldı. Hem kadronun değeri düştü şu anda. Evet gençleşti biraz da ama bu yarışta yani bu şampiyonluk yarışında Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası tam kupada diğer yabancılarını falan oynatırsın da yani stopere baktığında orada bir soru işareti var. Orta sahada soru işareti var. 10 numarada soru işareti var.

0: gibi geldi bana.
1: Şimdi şöyle, geçen yıl mesela devre arasında santrafor konusunda bir kriz yaşanmıştı. Devamında lige de işte şampiyonluk yarışına etki ettiği konuşulan Fenerbahçe camiasında o santrafor eksikliği tırnak içerisinde. Kalan bölümde bir merkez orta saha transferi yapılmazsa bu yılda benzer bir problemi Fenerbahçe orta sahada yaşayabilir mi sizce?
0: Yaşayabilir. Yani
2: merkez orta saha dediğin ne yani?
0: Kante'nin yaşı işte, kaç? 35.
1: 4 oyuncu var ya, Kante, İsmail, Gendouzi ve Bartu. Orada sanki sayısal anlamda bir çok derinlik yok gibi.
2: Bartu'nun vardı de... canım, gitti oyuncular.
1: İşte Fred ayrıldı.
2: Tamam. Şey de ayrıldı, Amrabat gitti.
1: Amrabat.
2: Bak mesela Amrabat'ın, ben burada listeye baktım. Bu yönetimin suçu değil, yanlış anlaşılmasın. 55.5 milyon euroya almışlar. Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao. Kaça satmışlar bunları?
1: 0.
2: 3.6 milyon.
1: Hangisinden?
2: Yani hangisinden aldılarsa.
1: Toplam.
2: Toplamında. 51 milyon küsur. Zarar. Onda zararda var.
1: Dün Can Bey söyledi. Dedi ki Diego Carlos'u göndereceğiz. 8 milyon euro ödeyeceğiz dedi oyuncuya. Tabii. Hatta Amrabat'a da yine taksitlerle 8 milyon euro ödemeye devam edeceğiz.
2: 16 milyon euro.
0: Yollamayın. O zaman vardı. Takımda faydalanın
2: bunu
0: yani.
2: Bunu saymadık mesela, bu rakamları. Buna eklemedim ben. Zarar burada. Şimdi tabii ki
1: bu arada bu oyuncular da başka kulüplere imza attı, oradan da para kazanacaklar.
2: Tabii tabii.
1: Amrabat yani. Ajax'a gitti. Diego Carlos Parma'ya gitti.
2: Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün şimdi Talisca'yı yeniden almış olsan bu 7'yi oynatamazsın. İsim olarak. Ama geçmiş yönetim Saadettin Bey 2 yıl sözleşme imzalayarak, yenileyerek oyuncuyla ve maaşını da düşürerek 7 milyonu düşürmüşsün. Doğruysa bak, rakamlar bilmiyorum. Ben bildiğim
0: 6 ya da 7 yani, öyle deniyor.
2: Neyse işte bu 12 ve 13 milyon lira diyelim. Kaleci alıyor o kadar.
1: Evet, 11
2: milyon. Şimdi bu mu yani sorun Talisca? Bugün Talisca, söylüyorum, benim bakış açım bu. Bugün Talisca'ya eğer ki bu transferden izin verselerdi, Türkiye içine vermemiş olabilir Fenerbahçe bu izni. İnan bana bak, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da alırdı.
0: Tabii hepsi kapardı.
2: Almadan evvel. Bu kadar net. Sonuca endeksi bir oyuncu. Yani gol atan bir oyuncu.
1: Tabii.
2: Ya bir defa oyun görüşü olan.
1: Tabela yapan bir isim.
2: Evet, ben ona bakıyorum. Şimdi sen kupada, seni Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta taşıyan oyuncuyu Avrupa'da çok ihtiyacın olacağını düşünürsek ve ligi de düşünürsek, bence göndermenin Fenerbahçe için bir handikap olacağını.
1: Fenerbahçe için şunu da bir yandan merak ediyorum. Biraz üzerine kafa yormak gerekecek. Daha detaylı düşünmek gerekecek ama acaba Şampiyonlar Ligi listesine burada hangi isimler
2: Montana dahil edilecek? Montana var zaten, yazıldı hepsi onlar. Muriş, Lukaku 2.
1: Orada Grimwood, bazı Nene kriterler 4. Var.
2: Nene zaten alta giriyor yaş olarak.
1: Oraya bazı giriyor. İşte altyapıda yetişme kriteri var. Yine ülke federasyonunda yetişmiş olma kriteri var. Yani 4 tane Fenerbahçe kulübünün altyapısından yetişmiş.
2: Var burada o. Fenerbahçe'de Mert'le Tarık altyapıdan değil mi Fenerbahçe'nin kaleciler?
1: Mert Binok evet, Tarık da evet.
2: Öyle biliyorum.
1: Yiğit Efe de.
2: Yiğit Efe evet. Başka var mı orada?
1: 4. isim bakıyorum. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 4. bir isim yok gibi.
2: Yok.
1: Atladığım bir detay yok.
2: Bir
1: yoksa.
2: Tane eksik olabilir. Bir tane eksik olabilir yazarlar.
1: Burada Mert Müldür yurt dışında yetişmiş. Avusturya'da yetişti.
2: Evet,
1: bakıyorum Levent Mercan yine ya Hollanda ya Almanya olması lazım. O da yurt dışında yetişti.
2: Oğuz'un Avrupa'sı
1: Oğuz
2: var mı?
1: Oğuz Aydın Hollanda'da yetişti.
2: Evet, 3 tane evet.
1: Burada İrfan Can var. Ülke Federasyonu'nda yetişmiş oyuncu olarak. İşte Bartu var Galatasaray'ın altı.
2: İsmail var.
1: İsmail var.
2: Evet.
1: Kerem var. O evet. Konuda bir sıkıntı yaşamıyor Fenerbahçe.
2: Evet.
1: Ama altyapıdan yetişen oyuncu konusunda bir tane eğer atladığım isim yoksa...
2: Yani,
1: eksik. Yani tam 25
2: yazacaklarına 24 yazabilir.
1: Evet, atladığım bir isim yoksa 24 oluyor. Yani bir tane çünkü eksik.
0: Bak,
1: yazması gerekecek.
0: İsim yazmanın ötesinde yani gerçekten Kante 35 yaşında bildiğim kadar. 34 ya da 35 olması lazım.
1: Evet.
0: Sonuçta bu üç şeyi birden sürdürebilecek potansiyeli, fiziki güce de çok o kadar sahip değil.
1: 91
0: yani.
1: Doğumlu.
0: Şimdi Ake ile Şikrinyar da yaşları 30'lu yaşlar olması lazım. Yani burada Fenerbahçe'nin hem orta sahası hem de stoper açısından, şimdi transfer bilmiyorum son tabii 2-3 günde, son 2 günde 2,5 günde yeni takviyeler yapar mı en azından Türkiye için? Yapabilir. Ona yani olabilecek bir şey ama yani hem orta saha hem de stoperler de olur ya, bir sakatlık, ne bileyim bir kart cezalısı, herhangi bir durum olsa yani orta saha için de geçerli bu, sıkıntısı var. Çok ciddi sıkıntısı var şu anda. Yani

0: Orada tabii
1: işte Furkan'ın söylediği bir laf var. Dedi ya orada. Belki bir oyuncu alacaklar dedi.
2: Evet, Erdem'in tamam. aktardığı bilgi. O da bir 8 numara reisi var dedi.
1: 23 yaş grubuna giren.
2: Evet, kontenjan.
1: Orada bir tek Nene var. Archie Brown var.
2: Evet.
1: Başka bir de Oponk var.
2: Evet.
1: Onun dışında bir oyuncu alabilirlerse onu Avrupa'ya yazmayıp.
2: Onun dışında bu arada var orada oyuncular. Mesela Mimović var, işte Amara Diouf var ama muhtemelen onları Fenerbahçe yazmayacak lig listesine.
1: Yazmayacak.
2: Eğer ayrılmazsa
1: onları Avrupa yollar. Listesinin içinde bırakacak.
2: İşte kupada değerlendirebilir. Kupada. Avrupa'da dilerse değerlendirebilir. Ligde olmayacak. 8 ama numara.
1: Kupaya, kupada numara. Da değerlendirmesi için onlarda bir sınır olması lazım. Avrupa yazacağı 25 kişilik listede onları yazabiliyor mu?
2: Hani oradaki planlamayı
1: orada bakmak lazım.
2: İsterse...
1: Kafasına göre yazamazsın yani. Bence.
2: Ya bence. Biraz karışık bir duruma sahip. Yani,
1: iki tane saydığın isim
2: evet.
1: Avrupa listesine yazılamayabilir. Bu akşam listeler verilmiş olacak.
2: Tabii bu gece.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
2: Muhtemelen yazmayacaklardır
1: Trabzon
2: zaten
1: verecek
2: ama hani ben yine de hani bir açık kapı bırakmak için hani ne olur ne olmaz.
1: Belki Mimović'i yazabilirler.
2: İşte belki eğer zaten bu orta saha transferi olmazsa Mimović belki ligde de yazılabilir 4 Eylül akşamı.
1: Tamam doğru, Türkiye liginde bir problem yok.
2: Avrupa
1: yazabilirsin.
2: Için var.
1: Avrupa için var.
2: Avrupa için zaten 25 kişi veremiyor Fenerbahçe.
1: 24 veriyor.
2: Evet, birisi zaten dışarıda kalacak.
1: Galatasaray 24 çünkü 25
2: evet,
1: kişi.
2: Evet, Galatasaray'a geçelim mi? Biraz bugün karışık gidelim. Zaten
1: 23
2: program
1: kişi
2: içerisinde
1: Galatasaray
2: de
1: verecek.
2: Belki transfer gelişmeleri olursa
3: Galatasaray bir
2: yeniden
3: kap yaptı herhalde.
2: Döneriz.
3: Evet. Ile ilgili.
2: Fransız stoperle
3: oradaki
2: ilgili.
3: Oradaki satın alma opsiyonu dikkatimi çekti rakam.
2: Hemen aktarayım rakamları. Galatasaray'a da bu şekilde geçmiş olalım. El Shaddai Bitshabu. Doğru mudur? Telaffuzu. Sevgili Levent Üzemen. Bitshabu.
1: Bitshabu nerede?
3: Kendisi de bugün
2: kendisi
3: söylüyordu.
2: Kendisi de röportajda böyle biraz Bitshabu, Bitshabu
3: evet, biraz tercümesi zor gerçekten.
2: Alışacağız ama biraz zamana ihtiyacımız zor, evet. Var. Bilmiyorum Levent Bitshabu,
3: Bitshabu, Bitshabu evet.
2: Bence hani Fransızca da
1: Bitshabu.
2: Bitshabu.
1: Bitshabu.
2: Bitshabu.
1: İyi okumadan olur mu Bitshabu? İyi ne olacak?
2: Peki.
1: Bitshabu.
2: Bitshabu.
1: Bu El Shaddai diyor. Shaddai de olur, Shadel de olur bu. A'yı okunur Fransızca'da. El Shaddai. O Shaddai de diyebilirsiniz diyor. Yani
2: biz
1: enteresan
2: ne diyelim?
1: El Shaddai adı aslında.
2: Shaddai diyelim peki. Shaddai, El Shaddai Bitshabu Galatasaray'ın yeni transferi. Kap bildirimi geldi. Transfere mali detaylarına dair Galatasaray kulübünden bir açıklama geldi. Geçici transfer bedeli olarak Leipzig kulübüne Galatasaray 2 milyon euro ödeyecek. Yani kiralık transfer için.
1: Evet.
2: Satın alma opsiyonu bedeli 28 milyon eurodur. Satın alma opsiyonu kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya da
1: zorunlu değil.
2: Evet, 2026-2027 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecektir diyor Galatasaray kulübü. Hayırlı olsun.
1: Benim de notum 25-30 arasındaydı. 28'miş.
2: 28. Evet. Artı 2 de kiralama.
1: Tamam. Yani bence onunla aldığım bilgiler, almadan aldığım bilgiler olumlu. Yani 1.96 inanılmaz. 14 maç oynamış. 11'lik 3 kupa geçen sene. 9'u ilk 11. İnanın 21 yaşında.
2: Evet.
1: 18 yaşında gelmiş Leipzig'e. PSG altyapısı. PSG altyapısı biliyorsun.
2: Evet, Paris Akademisi. Paris, ki, Paris Akademisi evet. De son yıllarda birçok yıldız evet. Oyuncuyu çıkarmış bir akademi.
1: İyi bir sol ayağı var dediler. Yani genelde duran toplarda da etkili olduğu söyleniyorlar. Galatasaray'da hep her transferi 50-60 milyonluk bir adamla yapamazsın ya.
2: Tabii.
1: Genç oyunculara da bunu yapman lazım. Ancak yani nasıl Borumalar geldi, bir sürü insanlar geldi. O insanları alacaksa oynatacaksın yani. Bir ölçü sonra satacaksın.
2: Bugün bir not almıştım. Galatasaray'ın bu transfer döneminde yaptığı 5 transferin yaş ortalaması 22.6.
1: İşte. Yani bir ölçü ama bunların çoğu da kiralık, unutmayalım.
2: Leao 27 yaşında evet. Hatırladığım. Onun dışındaki isimler 21-22 bandında. Hep.
1: İşte Batragov 21 yaşında.
2: Evet.
1: Şimdi Deniz, El Shaddai
2: Deniz 22
1: yaşında.
2: Deniz
1: 22 yaşında.
2: Lezle 22 yaşında.
1: Lezle 22 yaşında evet. Neaga galiba 21-22 yaşında.
2: Evet, o da
1: ufak
2: gelmişti.
1: Eskiden olan.
2: Doğru.
1: Normal bu ya. Yaşlanan hücreleri gençleştireceksin. Yani yeter ki sen iskelet kadronu zaten koruyorsun genelde. Öyle değil mi? Deniz Gül de bu mini takım şeyin havuzunda olan bir oyuncu. Yani bir ölçüde adamı itibarsızca çalışmayın. Yani yok Icardi'nin yeni dolduramazsın tabii abi. Icardi'nin yeni doldurmak o kadar kolay değil.
2: Icardi'de kulüp bulamadı bu arada.
1: Tabii, iki sene Galatasaray şampiyon yoktu. Son iki senede yok gibiydi. Bunda tartışmayı açmanın bir anlamı yok. Ya herkesin

0: bir devri var, kapandı işte. Hani dedi ya, şuraya gideceğim, buraya gideceğim dedi. Bir Galatasaray Başkanı büyük jest yaptı onu canım. 5 milyon artı bonuslar. Ama o izin kurallarını kabul etmedi. Türkiye tedavi olmayı kabul etmedi. Yani erken dönmeleri kabul etmedi. Sorun orada yaşanıyor. Yani bir ölçüde ama yani sonuçta şöyle dönüp bakalım. Yani Galatasaray'ın sezona başlarken ben burada not almıştım. Van Dijk, Pavlović, Mitak'ta, Kamavinga, Thuram, Fofana, Pepe Guaye, değil mi? Bernardo, evet. Silva, artı Bruno Fernandes, Julian Brand, Can Uzun, Batrakov oldu bunların içerisinde. Aral Şimşir, onu almadılar. Noah Lang ve Trossard da vardı. Unutmayalım. Beşiktaş aldı Trossard'ı. Ben bunların içerisindeki kadrolara bakıyorum şu anda Galatasaray'da. Bazı transferler gerçekleşmedi. Sürpriz sezon başından beri, Haziran başından beri çok uğraştıkları 60 milyon bantındaki oyuncu 38 milyon aldılar, Leao'yu.
1: Yani onun da... Bir tek Leao transferi var abi zaten flash olarak.
0: Tabii yani.
1: Ya diğer flash transferlere olarak... flash gözüyle bakmıyor ama ki işte tarzı.
2: Çok tarzı da tarzı flash tarzı. Transfere böyle birçok flash transfere ihtiyacı var mıydı Galatasaray'ın?
0: Bence yoktu.
1: Var mıydı?
0: Ben orta sahada belki mesela orta bak saha olabilir, bir şey söylüyorum. Evet. Bir dakika şimdi bunu notlar çok alınca böyle oluyor. Buyurun. Şimdi Galatasaray takımı...
2: Vaktimiz var, hiç problem değil.
0: Vaktimiz var da yani insanları bekletmeyelim. Şimdi Galatasaray takımı 25 kişilik Avrupa listesini 23 kişi yazıyor. Değil mi?
2: Galatasaray'ın da geniş Günay, kadrosunu görebiliriz.
0: İlkay, Kaan Günay, yurt dışında yetişen, evet, oyuncular.
2: Bakalım hemen.
0: Ya üçünü oynamıyor zaten. Eklesen ne olur, eklemesen ne olur da ekleyeceksin tabii yani.
2: Geldi geniş kadro.
0: Tamam mı? İlkay, Kaan Günay, yurt dışında yetişen oyuncular.
2: Evet, Almanya doğumlu 3 oyuncu.
0: Evet, federasyon açısından 4 oyuncu var. Abdülkerim, Uğurcan, Barış, Eren. Doğru mu?
2: Evet.
0: Altyapıdan Yunus Cankat.
2: 2 tane.
0: Evet. 14 de yabancı var.
2: Evet.
0: 4'ü 23 yaş, 10 tanesi normal yabancı, 14,
2: 6 artı, evet, 3'te Almanya doğumlu 3 oyuncu, toplam 23.
0: 23. Yazamadım bunu. Yani altyapılardan eksik kaldı.
2: Arda ile ilgili şöyle bir parantez açayım. Takımlar UEFA'ya bir de B takım bildiriyorlar bu arada. Bu da zorunlu.
0: Arda Yüzgeç, evet. Stoper Arda Günyay, bunlar B liginde.
2: Onları zaten listeye bildirmenize gerek yok. Zaten evet. B listesinde yer verdiğiniz oyuncuları zaten gerektiğinde oynatabiliyorsunuz. Yani burada Arda Günyay vesaire diğer genç oyuncular da bu nedenle bahsetmiyoruz aslında bu isimlerden.
0: Galatasaray, çok samimi konuşalım, bu kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Geçen seneki oyun modeliyle puanlar alır. Tamam mı? Zor maçlar oynayacak, bunu kabul ediyorum. Ama Galatasaray'ın unutmamak gerekir ki Şampiyonlar Ligi'ni oynarken, kupa oynarken lig şampiyonluğu da çok önemli. Doğru mu?
2: Tabii.
0: Ben diyorum ki buradan bunu alamıyorsunuz. Avrupa'ya bir tane bir yabancı alabilir mi Galatasaray takımı?
2: Zor. Kalan bölümde zaten.
0: Bir dakika. Türkiye Ligi için birini çıkartır. Türkiye Ligi'nde oynama der. Avrupa'da oynattığı oyuncuyu. Tamam mı?
2: Evet.
0: Onun yerine bir oyuncu alabilir mi?
2: Alabilir.
0: Alabilir değil mi? Evet. Galatasaray transferi büyük bir ihtimalle kapattı. Bu zamana kadar gelmedi. Ben diyorum ki buradan yönetime, başkana ve Abdullah Kabukçu'ya söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bulagun Monaco'nun santrafor. Nereye transfer oluyordu?
2: Sanırım Everton'a gidiyordu.
0: Everton'a. Everton'a sağlık kontrolünü geçemedi. Diz probleminden geri, evet, döndü. Monaco Türkiye Futbol Frans Futbol Federasyonu uyarı almış durumda. Bütçeni hareket ettiremez.
2: Satış yapması gerekiyor.
0: Yapması gerekiyor. Bu yüzden dolayı Kamara açığa çıktı.
2: Evet, Lamine Kamara.
0: Lamine Kamara çıktı. Yaş grubu olarak 21'e de uyuyor.
2: Uyuyor, kurala uyuyor, evet. Uyuyor. Ben 2003 bunu, doğumlu diye hatırlıyorum. Hemen bakacağım.
0: Kurtarıyor diye biliyorum ben.
2: Evet, bir bak, ben de
0: sen doğrulu aynı orada şekilde hatırlıyorum. Öyle biliyorum. Evet.
2: Hemen bakalım.
0: Bu oyuncu Avrupa'ya ikinci etap devresinde
2: 2004 doğumlu, rahat rahat.
0: Uyuyor, 22 evet, yaşında. Doğru mu?
2: Evet.
0: Uyuyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bunun fırsatı varsa, alabiliyorsan al bunu kardeşim. 40 milyon bandında. Anlaş, Monaco ile 1000 tane oyuncu aldın.
2: Bu arada çok önemli bir transfer gelişmesi. Beşiktaş'ta bütün gözler orta saha takviyesine çevrilmişken siyah beyazlardan savunmaya bir takviye geldi ve Ümit Aktağ'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Siyah beyazlar savunmasını yerli bir aslında isim olan Ümit Aktağ ile güçlendirmiş oldu. Alanyaspor'dan bu transferi tamamladı Beşiktaş.

0: bağlantımız olacak mı diye arkadaşlarıma bir sormak isterim. Peki hazırmış Efecan Öztaş. Efecan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Furkan'ın da yayınlar diliyorum sana.
0: Teşekkür ederiz. Biz aslında orta saha konusunda gelişmeler bekliyorduk Beşiktaş'ta ama siyah beyazlar savunmaya Ümit Akdağ takviyesini yaptı. Detaylar nedir? Söz sende.
1: Teşekkürler Furkan Yıldız. Senin de söylediğin gibi Ümit Akdağ Beşiktaş'ta ben öğle saatlerinde Alspor ekranlarında stoper hamlesi yapılacak mı sorusuna şu cevabı vermiştim. Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano orta sahaya bir transfer istiyor ama acele edilmesine de çok gerekli görmüyor demiştim ama Ümit Akdağ konusu Beşiktaş'ta profesyonellerin özellikle Önder Özen'in ve Gökhan Keskin'in radarında olan bir transferdi. Beşiktaş burada yaklaşık 7 gündür hem oyuncu tarafıyla hem de Alanyaspor'la bir görüşme gerçekleştiriyordu. Stoper hamlesi yapmak için Alanyaspor 10 milyon euroluk bir bonservis rakamını diretiyordu ama transferin artık son saatlerine geldiğiniz bu süreçte Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifi 10 milyon euronun daha altında olduğunu söylüyor Beşiktaş'ta yöneticiler. Onu da söyleyelim. Net bir rakam henüz bilgi sahibi olmadığım için belirtmiyorum. Ama 10 milyonun altında olduğunu söyleyebilirim. Alanyaspor bir indirim yapmış durumda. Fiyatını düşürdü. Beşiktaşlı yetkililer de fiyat düşükten hemen sonra bu transferi gerçekleştirdiler. 22 yaşında önemli bir oyuncu. Sol stoper oynuyor. Beşiktaş da kendisini bugün itibariyle kadroya kattı. Sağlık kontrolleri gerçekleşecek acil bir şekilde ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da yazılacak. Beşiktaş stoper hamlesini tamamladı. Ümit Akdağ kadrosuna kattı Furkan Yıldız.
0: Efecan seni hazır yakalamışken o zaman bir de orta saha için son durumu sormak istiyorum. Kalan bölümde Beşiktaş Avrupa Ligi listesine bir orta saha transferini yetiştirebilecek mi?
1: Evet, orada öğle saatlerinde Raskin gelişmesi vardı. Beşiktaş Rangers'ta bir anlaşma sağlamıştı prensipte. Ama daha sonrasında Rangers biraz da kendi taraftarların, İskoçyalı taraftarların tepkisi sonrasında geri adım attı. Çünkü orada Beşiktaş'ın teklifi kiralık artı satın alma opsiyonuydu ama burada Beşiktaş o anlaşmayı sağlamıştı. Oyuncu tarafından gelecek yanıtı bekliyordu. Oyuncuyla Trossard bir görüşme gerçekleştirdi. Trossard'ın kendisini aramasından sonra İstanbul'la ilgili ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler vermesinden sonra Raskin de Beşiktaş'a karşı olumlu bir düşünceye sahip olmuştu. Transferin neredeyse gitme aşamasına geldiğini, daha sonrasında İskoçyalı taraftarların tepkisi sonrasında Rangers'ın çekindiğini ve taleplerini arttırdığını ifade edebiliriz. Şu an Rangers'ın ilk 11'inde Rangers maçı var bu akşam. Hatta birazdan başlamış olacak. Raskin de ilk 11'de yer alıyor. Bu transferde hala görüşmeler sürüyor. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı ile Rangers Başkanı arasında Amerikalı Başkanı görüşmeler devam ediyor. Onu belirtelim ama Raskin transfer olmazsa da Beşiktaş'ın hedefinde İtalya'dan da bir oyuncu olabilir. Onu da söyleyeyim Furkan Yıldız. Ben burada gelişmeleri takip ediyorum. Biraz da dikkatli gitmeye çalışıyorum çünkü transferin artık son saatleri. Ama Beşiktaş hala Raskin'e masada. Rangers Raskin için şu an içerisinde zorunlu satın alma opsiyonu bir teklif istiyor Beşiktaş'tan ya da direkt bonservisini vermek istiyor. Beşiktaş da bu görüşmeleri şu an içerisinde hala yürütüyor. Dediğim gibi İtalya'dan da bir isim gündeme gelebilir. Beşiktaş'ın arka planda da B, C, D planları var. Görüşmeler yaptığı başka futbolcular da var. Ama Raskin'den gelecek cevap bekleniyor şu an için.
0: Efecan teşekkür ederiz. Kolay gelsin sana da. Gece biraz daha uzun olabilir bugün sevgili Efecan için. Önemli bir transfer gelişmesi. Bugün transfer raporunda biraz karışık gidebileceğimizden zaten bahsetmiştik. Çok fazla akışa sadık kalamayabiliriz. Yeni bir gelişme mi var?
2: Var, son dakika bu Yasin Ayere'den bahsediyorlar Galatasaray için.
0: Brighton'dan. Evet, orta saha oyuncusu İsveçli. Yani
2: 22 yaşında.
0: Kurala o da uyan bir oyuncu.
2: O kuraldan birini o zaman dışarıda bırakacaklar. 4 tane
0: Niyaga
2: Galatasaray
0: olabilir mesela. Belki Niyaga lige yazılmayabilir.
2: Evet, Niyaga'yı yazmayabilirler. Ya, eğer doğruysa ama ben yani çok sürpriz olur benim için de şu anda. Ya yani mesela
0: Yasin
2: Kamara
0: Ayari,
2: çok pahalı olabilir. Yani onun da maliyeti yüksek.
0: Kamara kadar değildir. Yani tabii bilmiyorum net rakamları ama 2003 doğumlu kontenjana uyan bir oyuncu Yasin Ayeri. Merkez orta sahada oynuyor.
2: Evet.
0: Piyasa değeri 40 milyon euro.
2: 38 milyon euro. Bizde Kamara da 40'a gidiyor zaten. 40-50'ye. Kamara yani elden çıkartmak istediğini söylüyorum abi.
0: Evet, şu anda satış yapması gerekiyor.
2: Monaco'yu bitirmeyebilir ama bu işler son dakikada aldın verdin hikayeleri olur mu? Çok
0: Tunus asıllı bu arada evet. Oyuncu.
2: Evet.
0: 2027'ye kadar da Brighton'la sözleşmesi var.
2: Seneye bitiyor yani.
0: Bir yıl kalmış evet.
2: Evet. İlginç yani, bu sürpriz olur benim için. Yani ben Yaptığım görüşmelerde server ısır vermedi.

0: dediler gerçi ama yani transferi bittik gibi dediler ama ben Galatasaray'ın hala daha iyi bir orta sahaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Şampiyonlar Ligi'ni yetiştireceklerse...
1: Bak, bir soru da var size. Birazdan tekrar geçeceğiz Beşiktaş'a ama YouTube üzerinden gelen bir soru İzmir'den Berk Bey sormuş. Levent hocama sorar mısınız demiş. Göztepe'den Arda Okan son günlerde onuru var mı demiş.
0: Olmadı Sena. Vermedi Göztepe.
1: Bırakmadı mı?
0: Bırakmadı. Galatasaray bir fiyat belirledi. Onun üzerinde yani çok bir arası sağ bek için Galatasaray istedi. 6 milyon euro verdiler. Göztepe 10 milyon istedi. Yani Göztepe'den Galatasaray'a transfer alan oyuncu yok gibi bir şey ya. Göztepe'nin transfer şeyleri, bu ilişkileri daha farklı oluyor başka kulüplerle. Galatasaray'la olmuyor yani. Nedense olmuyor. Ben
1: yakın zamanda Olaytan'ı almıştı Beşiktaş Göztepe'den.
0: Olaytan'ı 5 milyon euroya aldı.
1: Evet.
0: 5 milyon euro Olaytan'a istiyorsan satıyorsan 6 milyon Arda'ya normal bir para ya. 10 milyon euro nesi var yani soruyorum. Arda da genç çocuk daha Şampiyonlar Ligi'nde oynasın.
1: Takasta bazı isimler gündeme geldi
0: verdi,
1: mi ya da?
0: Verdi, orada da verdiler. Kabul et. Duyduğuma göre söylüyorum. Mesela ben şaşırdım. Bu olay var. Galatasaray 23 kişi yazdı. Ya soruyorum ki Azımcan'a. Allah aşkına ya. Sen Makedonya milli takımla oynasan ne olur, oynamasan ne olur ya? Ben Makedonya'yı küçümsemiyorum ama yani sen Türkiye'deki pazarını niye yok ediyorsun? Ocak ayından itibaren yabancı statüsüne gireceksin.
1: UEFA nezdinde evet.
0: Evet yabancı statüsüne gireceksin. Türkiye'de yetişmiş bir adam olarak, Altaylı yetişmiş bir adam olarak sen Türkiye Ligi'nde para kazanacağın bir dönem içerisinde Makedonya'ya giderek yabancı statüsüne geçtiğin zaman seni yabancı oyuncu olarak hangi kulüp alır Türkiye'de ya? Bu menajerlerle çalışan bu oyuncuların aklı buna çalışmıyor mu ya?
1: Bu kuralla çok zor.
0: Ben söyleyeyim sana yani nasıl olacak bu? Ya buralarda oynamışsın bu milli takımda, alt milli takımlarda oynamışsın Türkiye'de.
1: Evet.
0: Şimdi Makedonya seçsen ne olur, seçmesen ne olur ya? Ben onu çok merak ediyorum.
1: Ya burada şimdi tabii hani bizi izleyenler de yanlış anlamasın. Sonuç olarak ama...
0: Hayır kendi açısından. Ya kariyer açısından. Oynasın. Ama kariyer açısından...
1: Çünkü buradaki koşullar da belli evet, Süper Lig'de.
0: Şimdi sen burada bir yere gitmeye çalışıyorsun. Başakşehir seni istiyor. Başakşehir istiyorsa Ocak ayından sonra yabancı olacaksan seni niye alsın Başakşehir o zaman ya? Niye sana para versin? Ya kendi geleceğini niye risk altına alsın? Ben Kazımcan'ı çok beğendim. Galatasaray'da kalması için çaba sarf ettiğim bir oyuncunun yaptığı işe bak ya. Çok şaşırttı beni yani bu davranış biçimiyle. Türk vatandaşı olup Türk oynamak varken birden Türkiye'de yabancı hale gelmek hakikaten hiçbir kulüp yabancı şimdi tercihini Kazımcan'a yana kullanmaz.
1: Zor evet. Bu kuralda zor. Editörümüz Serkan Aydın da yayınımıza bir destek vermiş. Teşekkür ederiz. Göztepe'nin hocası Stoylov geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış. Türk futbolcular çok pahalı alamıyoruz ifadesi varmış. Arda'yı da Türk olduğu için, yerli bir oyuncu olduğu için Göztepe vermek istemiyor galiba diye de eklemiş.
0: Olabilir canım bir şey demiyorum.
1: Kalan bölümde yani bir sürpriz abi,
0: bir
1: burada
0: şey
1: beklemiyorsunuz
0: bir dakika,
1: değil mi?
0: Veremedim deme. 10 milyon istedi. 10 milyon verse almıştı. Galatasaray.
1: Tabii.
0: Şimdi bir de bu gerçek var. Vermek istemiyor. Şimdi bu ne kadar doğru oluyor? Bu söylem. 10 milyona veriyorsun 6'ya vermiyorsun yerli diye. Onu verse vereceksin parayı. Şey doğru. Oyuncuyu. Alacaksan parayı.
2: O zaman hocaya sormazlar ki.
0: Allah aşkına yani. Ben bunlara şaşırıyorum. Yani. Dolayısıyla yani Galatasaray'ın ben her zaman söylüyorum. Bu orta sahasıyla İsket'i korusa dahi Şampiyonlar Ligi'ni işinin kolay olmayacağını düşünüyorum. İmkanı varsa Galatasaray yaşa uygun birini getirecekse orta sahaya son dakikada bitirsin bu.
2: Abi, Yasin Ayarı kaç saat kaldı?
0: Şimdi geldi Ümit Aktağ geldi. Ümit Aktağ Galatasaray'ın sezon başında listesindeki olan
2: yok,
0: sol stoperdi.
2: Görüştüğünde dedin ya abi bitirmişler diye transferi.
1: Tüm takımlara yazıldı zaten.
0: Tabii hayır Galatasaray'ın başındaydı görüşüyordu. Evet. Yüksek maliyeti vardı. Hatta Real Hoca'nın kulakları için nasıl o dedi ki üçlü savunmanın sol stoperi dedi.
1: Evet.
0: Dörtlünün değil dedi.
1: Öyle oynuyor yani, Alanya'da. Evet.
0: Alanya'da öyle oynuyor. Şimdi Beşiktaş üçlü oynamıyor, dörtlü oynuyor. Ama Beşiktaş genç oyuncu aldı. Akıllıca davrandı, aldı.
1: 22 yaşında.
0: Evet, bir de maliyeti düşük almış. 10 istemişler, aşağı çekmişler. Yani bu nerede oynayacak? Avrupa'da oynayacak. Öyle değil mi?
1: Evet, Avrupa Ligi'nde.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak. Onun için de bir şans, evet. Onun için bir vitrin.
1: Onunla ilgili de şöyle bir not düşeyim o zaman. O noktada Avrupa'ya verilecek olan listede de Ümit Aktağ'ın şöyle bir handikapı var. O oyuncu da Romanya Bükreş doğumlu. O da yani
0: yurt dışında yetişmesi.
1: Yurt dışında yetiştiği için kriterleri karşılamayacak. Yani Beşiktaş'ın tabii şu an kadroyu çok detaylı hatırlamıyorum. Böyle bir problemi var mı yok mu?
0: Ya bunu
1: çok
0: hakim

0: Bulmamakla beraber.
1: Bilir yani. Mutlaka, Önder Özen bunları bilir. Niye hesap eder ki. Yani. Şimdi bunu net olarak söylüyorum. Galatasaray içinde orta sahada, şimdi Galatasaray'ın temel sorunu orta sahanın güçlü olmaması. Ha benim inancım şu. Batrakov gelip orta saha yardım ediyor ama hem oraya hem oraya götürmek, ona yatırım yaptınız, kabul ediyorum ama bence burada 22 yaş grubuna uyan bir oyuncu varsa, ayarı işte uyuyorsa,
0: evet, uyuyor.
1: Eğer buna gidip alma şansınız varsa veya kiralama şansınız varsa, zaten kiralamazlar, bir yıl kalmış sözleşmesine. Şimdi daha çok eli güçlü olabilir.
0: Belki sözleşmeyi uzatıp kiralık verebilir Galatasaray'a, Brighton.
1: Onu bilmiyorum, oyuncu kabul etmeyebilir, belki sezon sonu serbest kalacak. Niye bıraksın ki, kabul etsin ki? Serbest kalıp gitmeyi tercih eder. Yani bir ölçüde. Bence bunu iyi düşünmesi lazım Galatasaray yönetiminin. Yani her şey bitmiş gibi davranmanın bir anlamı yok.
0: Peki Avrupa'ya yetişmezse lig için cuma akşamına kadar böyle bir tekrar hamle olabilir mi mesela merkez ortası?
1: Olması gerekiyor ligde de. Ya yani ligi idare ederiz diyebilirler. Ama Avrupa'yı idare edemezler bence. Bak net söylüyorum, edemezler. Çünkü Lemina iyi oyuncu ama Lemina'nın en büyük problemi sakatlık problemi var. Her an için bu sakatlıktan yükselebilir. Sadece Sara ve Torreira'ya bu işi bırakamazsınız. Ayrıca orta sahibi dinamizm gerekir. Yani Matasar'dan başlayan, bak unutma, Kavaminga, Turan, Fofana, Papega'ya, Matasar'dan başlayan listeye Galatasaray'a bir orta saha oyuncusu
0: alamadı.
1: Temel ihtiyaçlardan biri orta sahaydı. Kusura bakmasın.
0: Bir kırmızımız daha var. Bugün... Evet. Programın başında da ifade ettiğim gibi
1: transferde
0: iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Trabzonspor'a dair bu kez bir transfer gelişmesiyle devam ediyoruz transfer raporuna. Bordo Mavili ekibin bir santrafor arayışı vardı. Bugün yani UEFA'ya listelerin verileceği gün ve Franculinho'cu Trabzonspor'da Bordo Maviller Midtjylland forması giyen santraforla anlaşma sağladı. Bu kez Aspor ekibinden Yunus Emresel bizlerle birlikte. Yunus Emresel, hoş geldin yayınımıza. Transfere dair detaylar için sözü sana bırakalım.
2: Teşekkürler Furkan. Bir son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzonspor gece saat 01'de listeyi UEFA'ya bildirmek zorunda. Konferans liginde mücadele edecek kadroyu. Bu nedenle forvet transferi için çok yoğun bir uğraş vardı. Gün içerisinde Richarlison'la da temaslar kurmuştu Trabzonspor. Ancak oyuncunun kulübünün çok yüksek bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle işler çıkmaza girdi. Son olarak daha önce de yaklaşık 5 gün önce ismi gündeme gelen Franculinho ile tekrar temasa geçti Trabzonspor. Midland kulübü de bu kez oyuncuyu gönderme fikrine çok sıcak baktı. Hatta son olarak bu akşamki maçın kadrosundan da çıkartıldı oyuncu ve Trabzonspor şu anda hem Midland kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardı. Prensip anlaşmasına diyorum çünkü evrakları yetiştirmeye çalışıyor Trabzonspor. Yaklaşık 4 saatlik bir dilimi var. Bu 4 saat içerisinde tüm işlemleri tamamlayıp oyuncunun ismini hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de UEFA'ya bildirmeye çalışıyor Trabzonspor. Oyuncu 22 yaşında, yırtıcı, atletik, özellikle ön alan baskısını yapan, bağlantı oyununu oynayabilen bir forvet oyuncusu olarak dikkat çekiyor ve bu transferin yaklaşık 20 milyon avro seviyelerinde bir bonservis bedelinde gerçekleşme ihtimali de şu an itibariyle bulunuyor. Çok yüksek bir rakam ama oyuncunun potansiyeline fazlasıyla inanıyor Trabzonspor yönetim kurulu ve scout ekibi. Bu nedenle transfer için şu an itibariyle artık evraklar gönderiliyor sadece Furkan. Yazışmalar tamamlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de bu yazışmaların da tamamlanmasını bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz Yunus Emresel'e. Trabzonspor'dan Avrupa'ya listelerin teslim edileceği günde son artık saatlere girerken önemli bir transfer hamlesi. Franculinho'cuyu kontenjanada uyan bir oyuncu. Yine Bissau'lu santrafor, 2004 doğumlu. Bu transfer döneminde Galatasaray'ın da bir dönem gündemine gelmişti. Ama oyuncu Trabzonspor'a çok yakın. Güncel piyasa değeri 22 milyon euro. Bugün gün içerisinde Richarlison ismi de Trabzonspor'da gündeme gelmişti. Ama son karar Franculinho'dan yana kılınmış gibi görünüyor. Reklam vaktimiz gelmiş. Bir kısa reklam aramız olacak. Ardından transfere dair tüm gelişmeler transfer raporunda.
3: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertur geliyor, Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol!

0: bölgesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano.
1: Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal.
2: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
1: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon. Anthony Gordon Cardenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Espart. Bernal. Olmo. Aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını. Ters vuruş gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? Anthony Gordon belki tabelasına bir gol katkısı yazamayacak ama açıkçası ne yapmak istediğini çok net gördük ve 3. golü buluyor Barcelona. İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa gol! Gol! Gol! Gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da soğuk duş aldırıyor Barcelona'ya. Sergio Cameo! Takımının ve kendisinin ikinci golü. Takımın Cameo'su. Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası. Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon'da skor katkısı vermeyi başarıyor yine.
2: Nefis bir servis, harika bir servis. Gerçekten günün en iyilerinden biri Anthony Gordon.
1: Yamal. Lamine Yamal. Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamine Yamal. Duble. Lamine Yamal. Rafinha çıktı ama o sahada. 5. golünü atıyor Barcelona'nın. Barcelona yine iç sahada 2 gol yediği bir maçı 5-2 önde götürüyor. 5. gol. Kendisinin 2. golü Lamine Yamal.
2: İlki yakın köşeye tavanaydı. İkincisi bu kez sola, yerden, jog temposuyla atıyor golü.
1: Ve Barcelona, Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Osman'la birlikteyiz. Bugün Avrupa'ya listeler verilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarında mücadele edeceği listeleri bugün UEFA'ya teslim edecekler. Türkiye saatiyle gece 01'e kadar kulüplerimizin vakti var ki bir önceki saat dilimini kaçıranlar ve ekranlarını yeni açanlar için de bir özet geçelim. Trabzonspor Midtjylland forması giyen Frank Cunha Ju'yu kadrosuna kattı. Yine bir sağlı oyuncu, 2004 doğumlu ve kontenjana da uyan bir oyuncu Trabzonspor forması giyecek. Kalan bölümde çok büyük bir sürpriz olmazsa. Beşiktaş'sa savunmasını Alanya Spor forması giyen 22 yaşındaki savunmacı Ümit Aktay'la güçlendirdi. Orta saha içinde yine Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar ayrıldı. Talisca yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve El Cezira'ya transfer olacak. El Cezira bu transfer döneminde Süper Lig'den de bu arada birçok oyuncuyu kadrosuna kattı. Ersin Destanoğlu ve Salih Malkoçoğlu daha önce Süper Lig'den giden oyunculardı El Cezira'ya. Talisca da yine aynı yolun yolcusu olmuş oldu. Galatasaray'da bir sessizlik var. Kalan saatlerde bir takviye olur mu? Sosyal medyada özellikle bazı isimler tabii ki yazılıyor, çiziliyor. Yasin Ayari ismi son olarak yine gündeme gelen isimlerden birisiydi. Daha doğrusu iddia edilen diyelim, sosyal medyaya yansıyan oyuncu. İsveçli, Tunus asıllı, 2003 doğumlu, Brighton'da forma giyen bir orta saha oyuncusu ve Galatasaraylı taraftarlarında özellikle dün geceden bu yana en çok belki de istediği, arzu ettiği oyuncu Monaco'da forma giyen Senegalli orta saha Lamine Camara. Bu iki isim üzerinde biraz daha iddialar ve haberler dönüp dolaşıp önümüze düşüyor sosyal medyada ama henüz somut bir adım yok. En azından bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. Değil mi Levent Üzemen?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Torreira'yı tehdit eden kişi tutuklanmış. Yeniden bir takım paylaşımları
0: güzel
1: varmış. Onu
0: güzel
1: tutuklamışlar.
0: Haber.
1: Paylaşımlara devam ediyormuş, tehdit paylaşımlarına. Evet. Tamam mı? O tutuklamışlar. Herhalde Torreira'nın kafası rahatlamıştır. Yasin Ayari konusunu sordum, yok.
0: Yasin Ayari yok.
1: Yok, hayır, yok.
0: Peki bunu da hemen Yasin program Ayari içerisinde sordum, sıcağı sıcağına
1: yani
0: öğrenmiş oldum.
1: Birinci ağızdan öğrendim. Sordum, yok.
0: Camara için siz olması gerekeni aslında
1: ben
0: söylediniz.
1: Ben şöyle söyledim. Camara satışta. Tabii ki Camara gibi oyuncu şu anda Galatasaray alıp Avrupa defterine yazamaz. Bu kadar net söylüyorum. Ama maliyetin ne kadar olduğunu bilmiyorum. 40 ile 50 milyon arası dediler. Bir defa yaşa uyan bir oyuncu. 2004 doğumlu, 22 yaşında bildiğim kadarıyla. Benim de beğendiğim bir oyuncu. Monaco'nun maçlarını izlerken de vardı. Bu Galatasaray yönetimi bu işte bir fedakarlık yaparak lig için özellikle dördünde verecek el isteği.
0: Evet.
1: Dolayısıyla oraya alıp bir kişiyi ligden çıkarabilir mi diye düşünüyorum mesela. Ligde oynatır, sen ligde oynama diyebilir. Böyle bir şey yapabilir mi?
0: Niyaga olabilir mesela.
1: Niyaga olabilir. Bak yani ana kadroya müdahale etmiyor. Tamam mı? Onun içinde yok. Yani Lemina mı gitsin yoksa neydi onun adı? O mu gitsin?
0: Singo mu?
1: Yani bir ona bakarsan onlar gitsin yok. Ama lig için gerçek olan bir şey var. Gerçekten Galatasaray'ın orta sahasına katkı yapar. Ocak'ta eğer gördüğünüz zaman lüzum olursa Galatasaray Avrupa'daki devam yoluna yürümeyi başardığı takdirde o zaman onu devre arası yazdırırsın. Şu anda çünkü Monaco'nun buna ihtiyacı var. Galatasaray yönetiminin de bunu bir daha gözden geçirmesine fayda var diye düşünüyorum. Yani.
0: Bu arada bir izleyicimiz Instagram üzerinden de çok fazla bununla alakalı mesaj gelmiş. Bir düzeltme yapayım ben. Fenerbahçe'nin kadrosunu iyi inceleyin. Archie Brown 24 yaşında demiş. Osman Bey şöyle, Osman Bey, Türkiye Futbol Federasyonu zaten yapmış olduğu açıklamada buna bir yer vermişti. Geçen yıl takımların transfer ettiği 2002 doğumlu oyuncular bu yılda artı 4 kuralına uygun olarak kabul edilecek. Yani bu anlamda Archie Brown, hatta Dorgeles Nene yine Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Olaytan hatırlayabildiğim kadarıyla bu kapsamda değerlendirilecek olan isimler. Yani kafalar karışmasın. Bu yıl değil ama geçen yıl takımların transfer ettiği 2002 doğumlu oyuncular da bu kurala uygun olarak kabul ediliyor. Bunun da düzeltmesini kafalarda soru işareti oluşmaması için bir kez daha yapmış olalım. Ortası buyurun.
1: Yok yok, tamam.
0: orta sahaya sor.

0: Varsa ekleyeceğiniz Galatasaray'a dair Murat Özbostan'dan da bir yorum almak isterim. Yani bu orta saha konusu Galatasaray sezon içerisinde bir acaba problem yaratır mı? Tıpkı bilmiyorum Fenerbahçe'de konuştuğumuz gibi.
1: Yani, problem tabii ki yaratabilir. Şimdi Galatasaray genel olarak transfer döneminde hep son anları bekledi ve son anlara göre transferler yaptı. Yani şu Ağustos'un son haftasıyla Eylül'ün işte bu ilk günlerinde arka arkaya birkaç transferi kadrosuna kattı. Ya bunların içerisinde tabii en önemlisi Leao'ydu. Ya o uzun süredir görüşülen, pazarlıkların yapıldığı bir isimdi. Bana göre çok da böyle taraftarın hayal ettiği bir transfer dönemi Galatasaray geçirmedi. Yani özellikle 10 numara için çok önemli isimler gündeme geldi. Hatta hocanın hazırlık maçlarından sonra Okan Buruk'un ifade ettiği isimler vardı. Bir tanesi Can Uzun, ki Can Uzun neredeyse Dünya Kupası başlamadan önce bile Galatasaray'ın gündemindeydi. Evet. Ve Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay boyunca Galatasaray'ın gündeminden düşmedi. Yine başka isimler de vardı. Ama sonuçta Rusya'dan bir oyuncu Matrakov getirildi, transfer edildi. Evet, elbette o da önemli bir transfer ama Galatasarayların çok da böyle biz buraya bunu beklemiyorduk, yani çok içtenlikle karşıladıkları, heyecanlandıkları bir transfer olmadı. Yani geleceğiyle ilgili Galatasaray'a çok faydalı olur, üzerine katarak gider, yarın bir gün Galatasaray'sa da o ayrı bir konu. Ben sadece taraftar açısından bakıyorum olaya. İşte stoper transferi gündemdeydi. Bugün nitekim yeni stoperi geldi.
0: Uzun bir oyuncu.
1: Daha 12 yaşındayken 1.90 boyunda. Şimdi 1.96 boyunda. Hızlı bir oyuncu. Kulübeye mi alındı, 11'e mi alındı? Şu an için bence kulübede başlar diye düşünüyorum. Yani Abdülkerim'i herhalde şey yapmaz yani. Nasıl diyeyim? Abdülkerim kulübeye o 11'de falan başlayacağını düşünmüyorum. Yani öyle bir takviye olarak yapıldı. Yani Galatasaray'ın genel olarak baktığımızda işte Levent abiyle burada yaptığımız programlarda Wesley transferini mesela beğenmediğini Levent abi her fırsatta söyledi. Ki o da direkt bir oyuncu şeyiyle alınmıştı, düşüncesiyle. Ama o da bakıldı ki sonuç itibariyle kulübeden yine sahaya bir desteği oldu. Bundan sonraki boyutta 11'e de oynayabilir. Ben bunları neden anlatıyorum? Yani buradaki en flash transfer Leao transferi. Orası bir kesin. Yani o da Barış'ın bundan sonraki pozisyonunda ya Barış sağ tarafa gidecek, ya Barış kulübeye gidecek, ya Sane kulübede oturacak, Barış bu tarafta olacak. Yani Galatasaray'da da aslında Fenerbahçe gibi, evet, asli kadrosunu korudu. Yani önemli kayıplar yapmadı. İşte Deniz Gül'ü Levent abi programın ilk bölümünde dedi ki itibarsızlaştırma durumları var dedi. Aslında bu bir itibarsızlaştırma değil de, yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Osimhen diyelim ki bir, Allah korusun, bir sakatlık yaşadı. 3 hafta 4 hafta oynayamayacak. 1 ay oynayamayacak.
0: Ha, cezalı olabilir.
1: Deniz Gül'ün bu boşluğu doldurup doldurmayacağı bir soru işareti olarak bazı şeyler var. Tabii ki diyelim ki Erzurum maçı, diyelim ki başka bir maç, işte skor alındı. Tabii ki Deniz Gül oyuna girer ya da başka maçlarda, yani bir kere önemli bir oyuncu aldılar. Milli takımımızın önemli bir oyuncusu, genç bir oyuncu, hesaplı bir oyuncu, 10 milyon euro, 1,5 milyon euro ücreti var. Yani buradaki şey Osimhen gibi çok büyük bir, yani Galatasaray'ı şu anda taşıyan bir ismin yedeği olamayacağı konusunda. Ben de böyle düşünüyorum.
0: Sizde var mı böyle
1: ama,
0: bir soru işareti?
1: Ama şu son cümlemi söyleyeyim. Orada da bence Leao'dan faydalanacak diye düşünüyorum hoca. Yani onu Milan'da forvet oynamışlığı da var.
0: Son dönemde özellikle.
1: Yani evet. Yani o öyle bir şey geçirebilir. Barış'tan faydalanabilir. Elbette ki hocanın da kafasında bu düşünceler vardır. Yani oraya başka bir transfer de olabilir miydi? Daha böyle tecrübeli, daha böyle donanımlı bir santrafor transferi olabilir miydi? Olabilirdi ama onun içinde ne diyorlar? Bu sefer o da kulübede arıza çıkartacaktı. İşte ben niye kulübede oturuyorum filan filan filan. Yani sonuçta ben Galatasaray'ın transfer politikasını taraftarların tam da karşılığını bulduğunu düşünmüyorum ama yönetimdir, kararlara

0: saygı duymak lazım. Genç isimler, genç isimlere yatırım yapıldı. Ama bir tane flash bir oyuncu da transfer edildi.
1: Katılıyor musunuz Murat Özbostan'a, özellikle Deniz Gül konusunda bu tarz soru işaretlerinde var mıdır sizde?
2: Benim kafamda bir soru işareti yok. Yani oynatırsanız, Porto'da oynadı zaman zaman. Türk bir takımı İspanya deplasmanında etkili oynadı. Montella'nın santrfor sisteminin nasıl Dünya Kupası'na çöktüğünü hep beraber gördük. Böyle bir şey yok yani, elindeki oyunu santrfor varken oynatmayacaksın. Santrfor oynamamış oyuncularla resim koydular iki uzunun arasında Kerem'in ne hale geldiğini. Bu Montella'nın yanlışlarından bir tanesiydi yani. Ama gündemi saptırdılar başka türlü. Yok o bize laf söyledi, o bize laf söyledi diye gündemimizi. Adam giderken milli takım ne diye gitti, kupayı almaya gidiyoruz dedi. Sonuncu geldin, sıranın altında geldin, geriye döndü. 2002 performansını yakalayamadın.
1: Yanından bile geçemedin.
2: Geçemedim. Bir. İkincisi Murat'a şunu soracağım. Sana da soracağım.
1: Buyurun.
2: Trabzon'da insanları heyecanlandıran kişi kim?
1: Salah.
2: Salah. Doğru mu?
3: Evet.
2: Bir tane. Beşiktaş'ta kim var?
1: Vlahovic diyeyim. Pardon. İlk sıraya.
2: Kaç kişi karşıladı? Değil mi? Tören yapıldı.
1: Evet.
2: Doğru
1: hatta
2: mu? Evet. Şeyde peki Fenerbahçe'de kim var?
1: Greenwood bence.
2: Tamam. Bir tane adam sayıyorsunuz. Galatasaray'da heyecan devam eden bir Osimhen var ya. Galatasaray takımı yeni bir Osimhen mi alsın? Alacağı en 50 milyonluk bir santrfor kulübede oturacaksa niye alsın? Bir defa değerlendirmeyi böyle yapmak lazım. Öyle mi? Şimdi geçen sene Beşiktaş'ın santrfor flash, ikinci yarı santrfor flash santrfor kimdi?
1: Oyan Gü.
2: He? Oh, değil mi?
1: Evet.
2: Peki şu anda nerede oturuyor?
1: Kulübede.
2: Bu kadar basit abi. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Birinci santrforlar varken Icardi bile ikinci santrfor olmadı, itiraz etti. Dedi ki sakatlandığı zaman ne olur? Sakatlandı, kolu kırıldı. Icardi neredeydi? Soruyorum, akılda kalan Gençler Birliği'nin attığı bir gol.
1: Evet.
2: Galatasaray maçında.
1: Liverpool maçında mesela hoca oyunu atamadı Osimhen çıktıktan sonra.
2: Atamadı yani, açık konuşalım. Yani ona bakmak lazım. Pahalı, büyük düşünmek pahalı düşünmek değildir. Ben onu söylüyorum, heyecanlanır. Leao Galatasaray'da. Bak Leao'nun karşısında tartışmam, oynarsa etkilidir. Flash transfer midir? Bana göre normal bir transfer. Flash falan değil. Yani ihtiyacı olan bir transferdir. Çünkü tekniği yüksek, hızı var, çabukluğu var, gol atar, attırır. Öyle değil mi? Ya ben ona bakıyorum işlem açısından. Galatasaray kadrosunu kaybetmemiş. Galatasaray isketini kaybetmemiş. Galatasaray'ın ihtiyacı olanlardan bir tanesi sağ bekti. Okan Hoca da Singo'yu sağ bek yap artık ya. Yap da dedim, sallay da rahatlasın. Singo kulübede oturmaktan paslandı ya. Yap abi, oynayacaksa oynasın, oynamayacaksa yazma listeye, oynamasın abi. Ya Singo'nun keyfini mi bekleyecek Galatasaray kulübü? Kusura bakmasın. Hocaysan oynatacaksın onu. Singo'yu sağ bek yapacaksın, oynayacak. Bu kadar net söylüyorum. Çünkü oynayabiliyor, gördük oynadığını. O zaman oynatacaksın onu hoca olarak. Senin üzerine düşen görev bu. Sen Leste'yi alıyorsun, sordum kendisine. Beraber oynar mısın diye. Bence asla yanlarına bile almaz Emre Okan Suat üçlüsü. Yanlarına bile almazlar. Hatır transferidir Galatasaray'da Leste. Kusura bakmasınlar. Bazı gerçekleri herkesin dile getirmesi lazım. Net söylüyorum burada. Kalkıp mesela, ama bir şey söyledim. Galatasaray başkanının üzerine çok gidiyorlar. Büyük bir ihtimalle divan toplantısında konuşacak. Başkan herkese cevap verecek. Manipülasyon yapıyorlar. Bir manipülasyon da ne üzerine? Birinci ağızdan soruyorum. Bugün Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'la akşam üzeri konuşurken mesaj attı. Leroy Sané, Okan Buruk şikayet etmiş şeye. Ben 20 dakikada girecek oyuncu muyum diye. Abdullah Kavukçu'ya. Sordum, yok böyle bir şey dedi ya. Yok böyle bir şey dedi. Yani bunları söylerseniz bunlar hep karıştırıcı işler. Manipülasyon yapmak bunun anlamı.
1: Ve bunlara yetişemezsin.
2: Yani yetişemezsin yani. Bunlarla kafayı takarsan yetişemezsin. Ama bir şey söyleyeyim. Leroy Sané ne hakla bunu söylemeye kalkıyor? Varsa dedim, söylemiş olsa. Yani sen kendi haline bakmıyor musun Leroy Sané? He? Sen Bayern Münih'teki futbolun yanına yanaştın mı? Yanaşmadın. Sen 20 dakika gir. Sen beni nasıl yedekte bırakırsın? Eğer böyle bir iddia varsa, yok olduğunu söylememe rağmen... Ben şunu aktarıyorum. Öyle bir oynarsın ki kulübedeki hocaya yanlış yaptım der. Öbür arkadaşlarına saygısı yapma. Senin önünde şu anda Yunus.
1: Evet.
2: Katkı yapıyor, çok gol net atıyor fazlasıyla. Sen Yunus'la rekabet edemiyorsun şu anda. Sen bir defa kendinle buna bakacaksın. Üstad kusura bakma ya. Kimse Leroy Sané'ye karşı değil.

0: Ocak ayında bitirdikleri geldi diye alkışladık Galatasaray yönetimini. 10 tane maç oynamadın ya. 10 tane maçını bana saysınlar. Sen Galatasaray'ı taşıyacaksın, sırtlayacaksın ya. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olacaksın. Ama bak bugün aynı sevgi göstermedi. Bir şey hatırlatacağım. Leao'ya geldiğin zaman onu ilk sarılan adam kim? Osimhen. Bugün Sabah Gazetesi'nde yazı var benim başlığımı. Benim yazım için başlık vermiş Murat Özbostan. Tebrik ederim. Leao'nun kefaleti, kefili Osimhen diye. Evet, geldi, sarıldı. Tanıyor. Neler yapacağını biliyor. Tribüne götürdü. Alkışlattırdı. Üçlü çektirdi. Bayrağı verip sallattırdı Galatasaray bayrağını. Doğrusu bu. Yani öyle flash transfer yapmanız değil, icraatı olacak oyuncu olması lazım. Bak ne diyorum, keşke Galatasaray imkanı olsaydı da bu ne derler onu da Dolagun transferi daha evvel bitseydi de
1: evet.
0: Belki Kamara transferi satışı gelebilir, Galatasaray belki gidebilirdi. Bunlar son dakikaya sıkışmış. Bugün de bu işin gerçekleştiği ben Monaco'dan öğrendim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray orta sahibi oyuncu almalıdır. Senin dediğine %100 katılıyorum. 4 Eylül'e kadar da bir fırsat transferi varsa lig de önemli. Lig de önemli. Yani Galatasaray takımının şu kadrosuna baktığı zaman Şampiyonlar Ligi şampiyon olur diyebilir misin? Diyemezsin. Değil gittiği mi? Yere kadar gitmek bir başarıdır diye ben gündeme getiririm. Okor Hoca dersini çalışır, oyun sistemleriyle, tıpkı Liverpool'daki oynanan oyunlarla belki puan veya puanlar alabilir rakiplerinden. Buna bir şey demiyorum. Ama tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek, 3 maçlı seriden geçmemek istiyorsan o zaman bu orta sahayı güçlendirmen
1: ligi
0: lazım.
1: Ligi kazanmak zorundasın.
0: Lemina, Sara, Torreira bu lig ve kupa üçlüsünü götüremezler. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Benim bakış açım bu.
1: Şimdi ben sizi şöyle destekleyeyim bir de. Şimdi yönetime çok fazla özellikle bu transfer döneminde eleştiri olduğunu işte burada konuşuyoruz ama hani ne kadar bu eleştiriler tabii haklı haksız o çok tartışmaya açık subjektif bir konu ama şöyle bir gerçek de var. Galatasaray'ın mevcut kadrosu 417 milyon euro kadro değerine sahip ve Şampiyonlar Ligi'nin de bu arada en değerli 18. takımı şu anda mevcut 36 takım arasında. Yani bu anlamda da yani ortada da bir bu kadar değerli bir oyuncu grubu ve kadro var.
0: Bir dakika, ne dedin sana? Ben sana söylemiştim.
1: 417 milyon euro.
0: Bir dakika, 18. sırada.
1: Evet.
0: Ben geçen sefer serbest kürsüde yine Murat'ın başarısıdır. Bir manşet attı, o başlıkları iyi seçer. Ne dedi? 350 milyonluk kadro dedim, şampiyonlukta geç kaldı biliyorsun.
2: Evet.
0: Doğru mu? Şimdi bu kadro 417'ye çıktı. Bu sene Okan Buruk'un senesi. Bak ben söylüyorum. Okan Buruk'un senesi. Çok büyük sorumluluğu var. Kemerburgaz'da kalacaksın, oturacaksın, dersine çalışacaksın. Kemerburgaz'daki saatlerin dışarıdaki saatlerden daha fazla olacak hocam. Kusura bakma. Bu sene bu sana bu takım 417 milyon liralık takım veriyorsa, belki de fırsat transferi bir orta saha alırsan, bu büyük başarı senden. 16'nın altına düşemezsin.
1: Türk futbol tarihinin en değerli kadrosu.
0: Daha ne yapacak yönetim? Kızıyorsunuz ya. Ne yapacak yani? 417 milyon euroluk değerinde bir kadroyu bir teknik direktör teslim ediyoruz Okan Buruk. 4 yıl şampiyonmuş. 4 yıl geride kaldı. Bu sene çok önemli bir sene. 5'te 5 Türkiye'de hiçbir teknik direktör yapmadı. Bu fırsat ayağında. Güçlü bir kadro var. İşin gerçeği herkesi hazır tutacaksın. İşin yoksa oynamayacaksın. İlkay yoksa gönder baba, maça dahi alma. Pardon ya. Alma kardeşim. Burası İlkay'ın çiftliği değil. Geldin gram kadar top oynamadın ya. Dünyanın parasını alıyorsun. Alma abi. Alma. Bir çürük elma bütün elmaları bozar. Kusura bakmasın kendisi. İyi bir kariyerin var. Kariyerin oralarda kaldı. Senin Galatasaray kariyerinde başarı yok. Başarı yok. Oynadığın oyun yok. Ben onu değerlendiriyorum. Kaan Ayhan kızmasın. Bu tempoyla bu şekilde devam edemez. Kızmasın. 10 dakika 15 dakika oynayabilir. Ama bütün bir maç oynayamaz. Ağır. Temposu düşük. Kusura bakmasın, kızıyor bazı oyuncular. Görüyoruz. Jankat Güney'in önünde. Günay çok takımda sevilen beyefendi ama Jankat önünde. Net söylüyorum. Bazı insanlar diyor ki kaleciler Jankat'a emanet edilir. Herkes anasının karnından kaleci mi doğuyor ya? O kaleci oynamasın, bu kaleci oynamasın. Nasıl olacak bunlar kaleci?
1: 21 yaşında.
0: 33 yaşında Emilio Martinez'i mi alacaksın 30 milyon verip falan? Ya bırakalım bunları beyler. Herkesin bir dönemi var. Bunlara bu şansı verirsen Okan Hoca'nın da artık bu gençleri kullanması lazım. 23 yaş grubuna iki tane oyuncu girdi. El Şadel bunu oynatması gerekiyor. Bir tanesi de

0: Atrogol zaten oynatacak. İki tanesini hiç oynatmıyor ki. Leste olsa da olur, olmasa da. Niagara zaten şans vermedi bu işlerde. Eğer bütün takımı hazır etmezsen, takım içerisinde Okan Hoca'nın bu sene yapması gereken nedir biliyor musun? Rekabeti yaratmak. Kimsenin kimseye küsme, darılma hakkı yok. Darılan ne demiş? Kim doymuş sahibi? Masadan kalksın baba. Ya
1: bu arada kulüplerin kimseye vefa göstermek yok gibi abi, bir zorunluluğu da yok.
0: Doyuma uğraşmış adam masadan kalksın kardeşim, masayı işgal etmesin.
1: Bu iş performans işi. Net söylüyorum. Geriye gidiyorsa tabii ki abi, gidebilir. 4
0: her takım için geçerli.
1: Süreçten bahsediyoruz. Ha. Burada yani ahtı vefa gibi bir durumda olmaması gerekiyor. Yani, hiç kimse kulüplerin yok. Kulüplerin açısından.
0: Bunun faturasını başkan ve yönetim veriyor. Çıkacaklar şimdi mali kongre. İnanılmaz Ekim ayında galiba. Müthiş bir şey olacak. Eleştiriler olacak, şu olacak. Mutlaka ki başkan Eylül'deki divan toplantısı bir takım açıklamalar yapacak, karşılık verecek. Ama beyler, paranızı tıkır tıkır alıyorsunuz. Almazsanız UEFA'ya FIFA'ya gidiyorsunuz. Öyle değil mi? Tabii. Serbest kalma hakkını elde geçiyor. O zaman adam gibi çalışacaksınız. Adam gibi de oynayacaksınız futbolcu olarak. Bunu hissettirmesi lazım Okan Buruk'un. Kusura bakmasın. Net söylüyorum. Bugün bütün takımın örnek alacağı oyuncu kim biliyor musunuz? Birinci sırada da Osimhen'dir ya. Adam Galatasaray'ın en çok para kazanan oyuncusu, sahada en çok mücadele eden oyuncusu. Hiç egosu yok adamın. Değil mi? Kalitesini bütün arkadaşları sarmış dolayısıyla insanlarla maç sonrası resim çektirir, kucaklaşır, sarılır insanlara.
1: Kulüpte bu kadar bir elçi gibi.
0: Evet yani, yani ben böyle işte bir şey değil.
1: Paramı alıyorum, oyunumu oynuyorum evet. deyip kenara da çekilmiyor Osimhen gördüğümüz evet. kadarıyla. Yani transferlerde dahi, hatta basketbol şubesinde dahi Victor Osimhen'in etki ettiği süreçler var. Yani artık Galatasaray'da böyle bir rol de üstlenmiş bir tabii. oyuncudan bahsediyoruz. Yani
0: bakacaksınız, geliştireceksiniz kendinizi. Ben nasıl gol kaçırıyorum diye siz dertleneceksiniz. Bireysel antrenman yapacaksınız. Kusura bakmayın ya. İşiniz bu. Parayı isterken, milyon euroları alırken iyi de, ama çalışmaya gelince yok. Bu kadar mı? Diyemezsiniz bunu abi. Deme hakkınız yok sizin.
1: Şimdi ben hani burada bir elçi olarak siz de tabii ki bu kadar önemli bir gazeteci olarak Levent Tüzemen'e bir taraftarın, Galatasaray taraftarı zannediyorum bir seslenişi var. Onu dile getirmek istiyorum. Hani burada gördüğüm için seslendireceğim. Levent abi lütfen sesimiz olun. Orta saha alsın yönetim demiş. Özgür Vural yazmış. 4 Eylül'e kadar devam ediyor. Bakacağız Galatasaray'dan kalan günlerde, saatlerde orta saha için bir takviye olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Murat Özbostan'ın Okan Buruk konusunda özellikle var mı ekleyeceğiniz Sayın Tüzemen'in ifade ettiği noktalara yani, dair?
2: Değerli bir kadro, ben de katılıyorum. Yani rakam 400 milyon eurolara gelmiş. Yönetim yapabileceği transferleri yapmış. Eldeki mevcut oyuncuların içerisinde önemli diyebileceğimiz yıldızlardan, winner oyunculardan Icardi dışında giden olmamış. Dolayısıyla da bakıldığı zaman ihtiyaç görülmüş, ama ben biraz önce dediğim gibi yani taraftarın beklentileri biraz farklı olabilirdi ki öyle, ama sonuçta burada işte ekranlara gelen kadro iyi bir kadro. Eksikleri olabilir mi? Olabilir. Yani ben Denizgül'le ilgili fikirlerim aynı o konuda. Yani ikinci bir santrofor olarak Galatasaray'da düşünülerek alındıysa yani önemli maçlarda ya da önemli eksiklerin olduğu maçlarda bunu tamamlayabilir mi tecrübesiyle, onlara beraber yaşayıp
0: Barış
2: göreceğiz.
0: Barış da oynayabilir. İşte oynayabilir. Leao da oynayabilir.
2: Evet yani.
0: Yani çok alternatifli.
2: Ama orta sahaya %100 katılıyorum. Yani keşke Şampiyonlar Ligi'ne yetişseydi bu isim.
0: Yetişmedi.
2: Ama lig için bir böyle bir transfer yapılır mı bundan sonra? Lig için bir oyuncu takviyesi olur mu bilmiyorum.
0: Bence
2: yani.
0: Olması lazım. Lig yani. Bak, şampiyon olmazsan Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemiyorsun.
2: Evet, çok önemli.
0: Dolayısıyla olarak. Bugün Galatasaray sağ bekini Singo ile halledebilir Okan Hoca. Şalla ile halledebilir. Ben bir şey demiyorum. Bunlarla halledebilir. Gerekirse Barış'ı sağ bek oynatır, oynadı. Zamanında evet. oynatabilir. Bak, Joker Barış oğlu oynatabilir. Ama orta sahanın, Lemina'nın yaşı, sakatlık problemleri, temposu, Sara'nın gelgitleri, Torreira tek başına bu işte kalım, onun da yaşı büyüyor. Oraya bir orta saha alınması lazım. Galatasaray yönetimi bugün listeyi verirler. Dördüne kadar iki gün var. Fırsat transferlik için kullanabilirler kardeşim. Bu yanlış bir şey değil.

0: ki kullanabilirsin bunu.
1: Ama sen yani Westin transferini eleştirdin ya biraz önce.
0: Evet.
1: Abi. Yani sonuçta nereden baksan 25 milyon euroluk transfer yani.
0: Abi
1: yani,
0: oynarsa bu kadar. Opsiyonu. Ben oynayacağını zannetmiyorum. Galatasaray, ya Leicester ile ilgili bu eleştiri yapıyoruz. Adam çok şey yapmadık. Gördüğümüz kadar, ben gördüğüm kadarıyla çok ekstrası olan bir oyuncu olarak gözlemlemedim onu. Niagara'nın ondan daha kreatif olduğuna tanık oldum. Ama iki sayısızlık fark var. Biri fizik olarak daha aşağıda, biri fizik olarak, boy olarak üst düzeyde. Ama Niagara ikili mücadelelerde ayakta kalamıyor. Çabuk yıkılıyor. Leslie topu oynasa, karşılayıcı oyuncu, kesen oyuncu. Futbolda sadece karşılamak yetmiyor ki. Oyuna topu sokman lazım. Hücuma topu çıkarman, pas vermen lazım. Bu işler çok değerli. Dolayısıyla ben diyorum ki 22 yaşa bulursan al Leslie, ama iyi bir oyuncu al. İyi bir oyuncu al. Yani
2: Kamara için alma yani.
0: Kamara da bu işe uyuyor galiba, değil mi?
2: Uyuyor, evet.
0: Uyuyor. Ben onu söyledim.
2: 2004 doğumlu.
0: Evet. 22 yaşında bir defa verirsin, satarsın onu. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Artık Kamavinga'lardan, nedir onun adı, Turam'lardan vazgeçiyorsun bu işlerde. Şimdi yok, ben, olmadı bu işler.
2: Yani burada hani çok yönlendirme yapıyormuş gibi olmayayım ama Galatasaray'ın gerçekten de ihtiyacı olan tam aslında profile uyan bir oyuncu.
0: Evet.
2: Lamine Kamara. Yani ayakları çok iyi, geriden topla çıkabilme meziyeti çok yüksek bir oyuncu. Aslında hani yani tam böyle fırsat transferi tanımına uyabilecek tam bir oyuncu ama hani ben burada altını çizeyim, yönlendirme
0: Monaco ile Galatasaray'ın ilişkileri var. 3 oyuncu, evet, almışsın. Jacobs.
2: Singo.
0: Singo artı Kolombiyalı golcü neydi o?
2: Falcao.
0: Falcao. Almışsın. Transferleri girmişsin, çıkmışsın bu işlerde. Ve üstelik de seni burada bitirebilecek, bu işleri bitirecek elinde Monaco'da senin de dostun olan Hayim Fresco var. Özcan Canaydın rahmetli orta.
2: Allah rahmet
0: eylesin. Yani o vardı. O yapabilir. Gidersin, yardım istersin. Galatasaray başkanı orada verilen davete katıldı. Eski başkanlar, halledebilirsin bunu.
2: Evet.
0: Çünkü sıkışmış durumda Monaco. Bunu alabiliyorsan al.
2: Galatasaray'ın
0: orta sahasında hem yaşa uyuyorsa verirken bir oyuncudan bir tanesini dışarı çıkartır bir 22 yaş grubunda.
2: Dün Balogun'la Kamara'nın satışları gerçekleşmek üzereydi. Premier Lig'deki iki, evet, farklı takıma gidiyordu bu oyuncular ama transferleri gerçekleşmedi. İki oyuncu da şu an Monaco'da kaldı. Fransa'da bu arada transfer dönemi sona erdi ama Monaco'nun satış yapması gerekiyor. Finansal fair play, ekonomik sebeplerden kaynaklı. Bakalım, belki lig için Galatasaray böyle bir takviye yapabilir ki Levent Tüzemen ligin de ne kadar önemli olduğundan aslında bahsetmiş oldu. Galatasaray'a dair son ekleyeceklerini.
0: Marsilya ve Lyon, yanılmıyorsam ikisinden biri. Futbolcuların hepsini sattılar ya.
2: Lyon.
0: Lyon değil mi?
2: Hatta
0: sattı
2: işte,
0: mecbur.
2: Fofana'yı sattı.
0: Mecbur satmaya. Çünkü neden sattı? Çünkü para, ekonomik zorluklar altında, yoksa küme düşecek. Veya puan silmeyecek. Transfer yasağı alacak.
2: Evet, Fenerbahçe'yi eleseydi 25 milyon euroluk satış yapması gerekiyordu. Elendiği için 50 milyon euroluk satış yapması gerekti. Evet. Lyon'un ve Malik Fofana'yı da, evet, İngiltere'ye, Sunderland'e gönderdiler.
0: Evet, mecbur kaldı. Sen şimdi buradaysan bu ilişkide yapabilirsiniz. Buradan Galatasaray yönetimine sesleniyorum.
2: Hatta Nathan Mines'ı da sanırım yine gönderdi. Yani birkaç satış yaptı Lyon. Tıpkı işte Monaco'da bahsettiğimiz o ekonomik sebeplerden dolayı. Beşiktaş'ın Ümit Akdağ takviyesini ve bu transfer döneminde yapmış olduğu Ümit'in dışındaki 9 takviyeyi biraz değerlendirelim istiyorum. Özellikle Vlahovic, Trossard, hatta belki oraya Alexander Nübel'i de ekleyebiliriz. Beşiktaş'ta en az Vlahovic'de Trossard kadar sanki kıymetli bir takviye gibi görünüyor şu ana kadar. Hafta sonunda bir derbi var Beşiktaş'ı bekleyen Fenerbahçe deplasmanında. Murat Özbostan'a göre Beşiktaş nasıl bir transfer dönemini geride bırakıyor?
1: Yani bir kere en büyük transferi hoca oldu. Yani bunu kesinlikle söylüyorum. İtalyano Beşiktaş'ın en büyük transferi bana göre. Tabii sonra ikinci sıraya Vlahovic koyuyorum. Üçüncü sıraya Trossard koyuyorum. Yani Trossard'ın tabii ki kariyerine ve geçmişine, başarılarına diyebileceğimiz bir şey yok. Ama Beşiktaş'a daha tam manasıyla hünerlerini göstermedi. Tabii kötü bir şey de yaşadı bir maçta. Bir darbeye maruz kaldı. Onun psikolojik olarak etkilendiği de vurgulandı. Bunun dışında Salih Özcan transferi bana göre tam oturdu Beşiktaş'a. Çok da önemli bir transferdi ve şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda Beşiktaş'a katkı yaptı. Son maçta Vlahovic'in hat-trick yapması, tribünlerle olan birlikleri, o dokunun uyuşması çok önemliydi. Bunu da Beşiktaş

0: Yönetim bence orada çok peşinden koştu. Çok iyi para verdi ama aldı. Yani Miretti daha yeni bir transfer. Bana göre o da çok pozitif, olumlu bir transfer oldu. Poku kanatlar için yine alınabilecek iyi oyunculardan, genç oyunculardan biriydi, aldı. Yani kaleye bir kere, yani oradaki en büyük yine açıklardan biri, sıkıntılardan biri kaleydi.
1: Katılıyorum.
0: Kaleyi şey yaptı, kalede şu ana kadar Beşiktaş'ın başarılı transferlerinden bir tanesi oldu
1: Hatta
0: Nobel'de.
1: yedeğini de bence
0: Yani
1: bu
0: yedeği de
1: anda.
0: Doğan Alemdar da aynı şekilde. İlhan Fakılı Trossard'ın oynamadığı zamanlarda ne kadar hünerli bir oyuncu olduğunu, kendine ne kadar genç yaşına rağmen hünerlerini gösterebildi, kendine olan güvenini çok iyi şey yaptı, Beşiktaş'ta gösterdi ve hala da o kanadın en önemli adaylarından bir tanesi. Yani ben varım diyor, bağırıyor. Yani ben oynarım diyor. Trossard oynamasa da ben oynarım diyor. Bunu çok açık ve net bir şekilde gösterdi. Outara aynı şekilde. Yani bakıldığında Beşiktaş transferlerin hemen hemen %75-80'i, yani şu ana kadar başarılı bir performans ortaya koydular. Biraz önce dediğim gibi, yani bunların içinde hocayı da katarsak, Beşiktaş büyük para harcadı yalnız. Çok büyük maliyetlerin altına girdi. Önemli transferler yaptı. Bunun karşılığını elbette tabii ki şampiyonluk düşünüyor. Yani başka bir düşüncesi olamaz. Ben başarılı buluyorum. Beşiktaş'ın transfer dönemini oldukça başarılı buluyorum. İşte son stoper transferini de yaptılar. Oraya da bir
1: Evet, resmi olarak
0: takviye,
1: açıklanmadığı için bu
0: oraya da
1: listede
0: bir
1: yok ama ümit
0: takviye
1: hatta.
0: oldu. Son dakikada, son anda, gecenin ilerleyen saatlerinde ya da yarına orta sahaya bir transfer daha olabilir mi? Olabilir. Onu da bekleyip görmek lazım.
1: Glasgow Rangers Raskin'i bıraksaydı belki bugün Raskin transferini de Beşiktaş tamamlayabilirdi.
0: Tabii o da önemli bir hamle olurdu. Yani Belçika milli takımının
2: Taraftar ayağa kalkmış.
0: Evet.
1: Glasgow'da evet.
0: Ama oyuncu gelmek istiyordu. Kulüp tabii geri adım attı. Bundan sonra yeni bir gelişme olur mu? Olmaz mı? Bu oyuncu ile ilgili önümüzdeki saatlerde bir şey beklemiyorum. Ha, belki yarın ya da öbür gün başka bir isim ya da oyuncu üzerinden de olabilir. Yani sonuçta Beşiktaş heyecan veren, renk veren, görev adamları, dinamik, enerjik isimleri kadrosuna kattı bana göre.
1: Evet, Beşiktaş'ın da bu arada 23 yaş altında bir tane şu an boşluğu var. Belki UEFA listesine yetişmese de Cuma akşamına kadar belki Beşiktaş'ta lig için bir 23 yaş altı orta saha transferi eklemesi yapabilir.
2: Şimdi Beşiktaş'a bakıyorum, uzun süredir çok fazla transferler yaptı. Geçen sene sezon başını hatırlayın, devrasını hatırlayın. Şimdi de 10 tane transfer bu Ümit Aktağ'la
1: Evet,
2: birlikte. Doğru mu?
1: doğru.
2: Bir takım kurulmuş yeniden. Şimdi burada bu transferlerin bu kadar çok çabuk yapılmasında Başkan Serdar Adalı'yı bir kenara koyuyorum. Zaten karar verici kendisi başkan olarak. Ben birinci sıraya Önder Özen'i koyuyorum. Gitti İtalyano'yu uğraştı getirdi. İkna etti getirdi. İtalya'da başarılı olmuş bir teknik direktörü getirdi. Sonra transferleri ilmik ilmik işledi. Hepsini ihtiyaca göre transfer etti ve İtalyano'da beraber oyuncular bir birliktelik sağladılar. Buranın en büyük eksiği neydi? Tutan'ı şahane bir kaleci aldılar Nübel. Tutan'ı atanı yoktu. Yani atanın kaliteli bir isim olması. Vlahovic Ata. Şimdi Beşiktaş'ın atanı da var, tutanı da var. Baktığım zaman kurulan bu takımla beraber futbolcularla teknik direktör aynı dili konuşuyorlar. Bir antrenör takımı yarattı Beşiktaş şu anda. Değil mi? İtalyano çok kolay mutlu olmayan,
1: Evet.
2: çok memnun olmayan,
1: 6-2'den sonra
2: ben
1: bile
2: söyleyeyim mi, oyuncuların da çok fazla şımartmayan bir teknik direktör. Her zaman İtalyan teknik direktörlerin bir oyunu beğenirim. Bir defa çalıştırdıkları takımların fizik gücünü hep yukarıda tutarlar. Bu net. Bugün Beşiktaş takımı kolay kolay fizik olarak aşağı düştüğünü bir maç görmedim ben. Her maç böyle rakibe baskı yapan, koşan, mücadele eden. Risk aldığı anlarda rakibi de pozisyon verebilir. O kadar oynayacak tabii, oynamaya çalışan bir takım için. Ben dolayısıyla Beşiktaş'ın yıllar sonrasında bu sarsılan o dönemler içerisinde en iyi kadrolarından birini kurduğuna inanıyorum ben. Ve en doğru bir antrenörü getirdiler. Yani çalışkan, oyun planı olan, mücadeleyi seven, kazandığında şımarmayan, şımartmayan bir teknik direktör.

0: direktörle bence çalışıyorlar. Bu da Beşiktaş'ın bir avantajı. Ama dediğim gibi Önder Özen de ne kadar etkili bir isim olduğunu, kendisi bir teknik direktör olduğu için, futbolcudan anladığı için zaman zaman teknik direktör İtalyano'da da bir fikir alışverişine bulunmuşlardır. Ama bence ortak noktada buluşarak bu transferleri yaptılar. En son Ümit Aktağ da biliyorsun yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olacağı bir sol stoper.
1: Kesin sayı olarak da Beşiktaş savunmada eksilmişti çünkü Udokai'yi Union Berlin'e gönderdi Beşiktaş. Sadece 3 tane orijin stoperi vardı. Akbadu, Calo ve Emirhan. Bir takviye gerekiyor gibiydi ki o takviye de iyi bir takviye oldu. Ligin önemli yerli isimlerinden birisi Ümit Aktağ ve genç de bir oyuncu. Beşiktaş kadrosu katmış oldu. İşte kalan bölümde belki bir tane de orta saha takviyesi için çalışmaların sürdüğünü yine Efecan bizimle paylaşmıştı. Bu arada sanki yani iç transferde de Beşiktaş'ta öne çıkan bazı noktalar var. Yani artan performansları elbette kastediyorum. İşte Rıdvan bu sezon çok farklı bir performans ortaya koyuyor. Sağ bek Mourinho iyi bir oyuncu olduğunu hissettirdi en azından bu
0: geçen
1: sezon.
0: Geçen senenin devamı bu oyuncular.
1: Evet.
0: Olay da öyle.
1: Evet.
0: Bak katkı sağladı. Olaytan yanlış söyledim. Olaytan da öyle. Yani şimdi Göztepe'deki oyunun çok üzerine çıktı. Bu kadar enerji herhalde herkesten fazla koşuyor gibi görünüyordur. Yani ben koşu mesafelerine bakmadım. Bunlar önemli ama örnek veriyorum. Çerni iyi bir kanat oyuncusu. Her ne kadar beğenmiyoruz deseler dahi ben çok beğendiğim bir oyuncu. Burada herhalde Raşika'ya yazık olacak diye düşünüyorum.
1: Öyle görünüyor.
0: Çünkü önemli bir transfer olarak Beşiktaş'a geldi. Katkı yaptığı maçlardı. Ama Raşika'nın da böyle bir kadro oynamayı hak ettiğini düşünüyorum. Daha kaliteli, daha aktif, daha fazla pozisyon üretebilecek bir oyuncu düşünüyorum.
1: Ben katılıyorum. Raşitsa bence Beşiktaş'taki hiçbir döneminde Galatasaray'da oynadığı kadar kaliteli grupla sahada bulunamadı.
0: Ben onu söylüyorum.
1: Yani neden hani bu kadar performans farkı var diye çünkü çok fazla soruluyor. Oyuncuya belki bu anlamda biraz haksızlık da yapılıyor ama Galatasaray'da oynadığı hücum hattı, işte Mauro Icardi'si, Dries Mertens'i, bir kanatta Kerem'i vesaire çok daha yetenekli bir oyuncu grubuyla oynuyordu. Raşitsa'nın da performansını
2: Beşiktaş
1: yukarı çekiyordu.
2: Yani
1: şu anda istenmiyor.
2: Yapılan açıklaması var.
0: Tamam, istemiyor ama şanssızlığı böyle bir kadroya denk gelmemesi.
1: Evet, bu zamana kadar çok yani, iyi bir grupla
0: bu kadro onun hitap gelmedi. Edebileceği bir kadro. Onu da coşturabilecek. Onu da iyi oyunun içine çekebilecek bir kadro.
1: İki gol attı bu arada. Bu sezonda bir Danimarka deplasmanında Midtjylland maçında attığı gol var.
2: 2,5 milyon euro para alıyor. Bu sezon 2,5. Seneye 2,5. 5 milyon euro. 5 milyon euronun %50'sini istemiş. Madem beni istemiyorsunuz diye 2,5 milyon euro istemiş. Beşiktaş'ta %20'sini vermiş. Böyle bir durum var.
1: 5 milyon euronun %20'si de 1 milyon euro.
0: Yaklaşık 1 milyon euro yapar. 1 milyon euro. Bilmiyorum onu.
1: Bence oyuncu İstanbul'da da çok mutlu. O yüzden de bence ayrılmak istemiyor.
0: Bence birçok takımda, Avrupa'ya gitmeyen birçok takımda da önemli işler yapar.
1: Ligde değil mi?
0: Evet yapar.
1: Süper Lig'de, evet.
0: Ben yapar. Mesela ben olsam Başakşehir'ini alırım. Bak söylüyorum. Mesela Kasımpaşa'nın yerine olsam alırım. Avrupa'da yok.
1: Belki yani, de olabilir.
0: Olabilir yani. Bence akşamına kadar. Bu tür şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü
2: olabilir
0: kıymetli
2: parasını,
0: bir oyuncu yani benim açımdan.
2: 2,5 milyon euroyu ödemek istemezler. Yani Beşiktaş'a der ki 1,5'unu sen ver, birini ben vereyim de.
1: Paylaşarak belki.
2: Yani böyle bir şey. Beşiktaş da öyle bir şey yapacak. Elini tutsun yani sonuçta.
0: Oliveira giderken bütün alacaklarını istedi. Gitti sonra 1 milyon euroya Yunanistan'da oynadı. Olympiakos'ta. Yani işin de gerçeği bu. Yani bazen burada da bir yere gitmek istemiyorsa, mutluysa, ailesi çünkü çok iyi Türkçe konuşuyor.
1: Yani Kosova'da zaten evet yakında bir
0: ailesi
1: Türk.
0: Konuşuyor, eşi ve eşinin ailesi. Ben kendisiyle tanışmıştım Galatasaray'da oynarken, sohbet etmiştim. Yani o Galatasaray'da çok kalmak istiyordu ama o transfer gerçekleşmedi. Biliyorsun Tete'yi falan aldılar ya
1: evet.
0: O dönemde. Dolayısıyla Türkiye'de kalmak ister. Bence de çok büyük rakamlara oynamayabilir diye düşünüyorum ben.
1: Bu arada Victor Nelson da resmen North Jalent'e imza atmış. Zaten akşam saatlerinde Galatasaray fesihi duyurmuştu Victor Nelson'la. Oyuncu ülkesi North Jalent'e transfer oldu. Nelson açısından da üzücü bir kariyer seyri. Yani hangi noktalara gidebileceğini burada tartışırken gelinen noktada
0: Roma'da başarılı olmadı.
1: Evet.
0: Oynayamadı ama
1: İtalya'da
0: Galatasaray'a teşekkür etmiş kendisine.
1: Dönem geçirmedi.
0: Sonuçta Galatasaray'da yanılmıyorsam 2 şampiyonluk yaşadı galiba.
1: Evet.
0: İlk 2 yılda vardı.
1: İlk 2 yılda vardı. Toplamda da 5 yıl Galatasaray forması giydi. 6. yılında bu ayrılık gerçekleşmiş oldu.
0: Evet.
1: Beşiktaş'a da

0: dair var mı ekleyeceğiniz? Trabzonspor'u konuşalım istiyorum kalan bölümde. Çünkü Trabzonspor'un da epey hareketli bir gündemi var. Biraz transfer dışında da Trabzonspor'da
1: hoca transferi var.
0: Evet. Trabzonspor'u bir hoca belirsizliği şu anda bekliyor. Dün resmi olarak Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Yaklaşık 18 ay süren Fatih Tekke dönemi Trabzonspor'da resmen sonlanmış oldu. Perşembe gecesi ilk istifa gelmiş ama bu istifa kabul edilmemişti. Ahmet Sportif faaliyetler mağlubiyetinden sonra ise yollar resmen ayrılmış oldu. Transferde bir önceki saatte aktarmıştık, kaçıranlar için tekrar edeyim. Danimarka'da Midtjylland forması giyen Frankulinho Ju'yu Trabzonspor kadrosuna katmaya çok yakın oyuncu Avrupa listesine yetiştirilmeye çalışılıyor. Kontenjana da uyan bir transfer. Teknik direktör konusuyla başlayalım isterseniz Murat Özbostan. Yani bugün Yunus Emre Sel akşam saatlerinde yapmış olduğu bağlantıda yerli yabancı adaylardan bahsetti. Arda Turan ismini söyledi. Yine Portekizli Sergio Conceição, Vitor Pereira, İspanyol Marcelinho ve tabii ki doğal aday olarak da Şenol Güneş'le Abdullah Avcı isimlerinden yine bahsetti Yunus Emre Sel.
1: Yani listedeki isimlerden
0: Conte, birinci, bu arada unuttuğum bir isim de oydu.
1: Birinci sırada Arda Turan vardı. Yani en resmi olarak istenen Shakhtar Donetsk'in bu transferde kapısı çalındı. Çünkü önce Arda ile bir görüşme yapıldı sözlü. Ama tabii sonuçta sözleşmesi devam eden bir teknik adam. Kulübümle görüşün dendi. Ama Trabzonspor'da kulübüyle bu arada görüştü. Ve yapılan görüşme sonucunda Shakhtar Donetsk kibarca Trabzonspor kulübünün teklifini reddetti. Yani Arda Turan olayı kapanmış oldu. Yani şu anda Arda Turan mevzusu teknik direktör listesinden çıkmış durumda. Bunun dışında diğer işte Conte, Conceição, ne bileyim Pereira, bir sürü böyle bir isimler falan var. Yani Conte isminin açıkçası olmasının, yani olabilir de, yani verirsen 17-18 milyon euro olur yani.
0: Yüksek bir maaş beklentisi olduğundan bahsettim.
1: Yani ama kabul eder mi? Ben ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Aynı şekilde Conceição'da.
1: Yani Conceição boşta, 48 yaşında.
0: Suudi Arabistan'daydı en son.
1: Porto'da 3 şampiyonluk yaşamış.
0: Milan'a gitmiş.
1: 11 tane kupa almış. Milan'a gitmiş. Milan'da başarılı olamamış. Sonra Arabistan'a gitmiş. Orada da biraz dalgalı günler yaşamış bir teknik adam ama çok agresif, geçimsiz bir isim. Yani zor biraz Trabzon'a gelse bile.
0: Oyuncularla da problem yaşayabilen yani, bir isim.
1: Olabilecek isimlerden bir tanesi mi? Olabilir. Yani Pereira ismini bilmiyorum, o da yazılıyor, çiziliyor ama Pereira her geldiğinde başarısızdı. Ha, Türkiye'yi biliyor, İngiltere'de de başarılı olamadı. Oradan da yollandı. Yani ama yani açıkçası ben Şenol Güneş olacağını düşünüyorum. Yani bak, dönüp dolaşıp bir noktaya geldiğim zaman bu benim biraz önce Arda ile ilgili söylediklerim bir haberdi. Yani net bilgiydi. Ama Şenol Güneş ile ilgili söyleyeceklerim yani
0: his.
1: Çünkü yani sonuçta bir camiayı bilen bir isim. Evet, daha önce de
0: son
1: geldi gitti, bu tür geliş gidişler oldu ama eğer belli bir noktada, şimdi yabancı alacaksınız, klasik olacak, bunun uyum süreci kolay bir şey değil.
0: Transfer dönemi de bitiyor.
1: Ya Türkiye'yi çok iyi bilen bir yabancı getireceksiniz, mesela Montella'nın adı da dolaşıyor, milli takımın teknik direktörünün. Ha, olur mu? Ha, olursa iyi olur mu? Benim kişisel fikrim, ama olacağını düşünmüyorum. Yani ben Şenol Güneş isminin olabileceğini, yani şimdi bir kere şunu düşünüyor Trabzonspor. Ya ben Gençler Birliği maçına Hüseyin Hoca ile çıkarım. Bu sürece kadar da bazı görüşmeleri yaparım. Olursa olur, olmazsa senin dediğin gibi doğal aday. Sonuçta takım teknik direktörsüz kalacak hali yok.
0: Tabii.
1: Abdullah Avcı isminin olacağını sanmıyorum. Ona ihtimal vermiyorum. Ama ya bu yabancı adaylardan bir tanesi ya da başka bir yabancı aday olur ya da Şenol Güneş olur. Orada dediğim gibi Arda Turan ismi çıktı. Shakhtar Donetsk izin vermedi. Peki. O liste dışı artık. Ve gerçekten çok istiyorlardı Arda Turan'ı. Onu söyleyeyim. Bakalım yani önümüzdeki

0: Bence bir an önce bu işi halletmek de lazım.
1: Birkaç gün
0: bunun
1: içerisinde
0: çok uzaması da çok bir şey değil ya. Sağlıklı bir şey olmaz.
2: Bu isimlere tekrar gitmenin yeri yok.
1: Arda Turan için... Hüseyin Hoca ile ilgili şöyle bir bilgi hatırlatma yapayım. Hüseyin Çimşir de son olarak yine Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ekibindeydi.
2: Şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak tekrardan bunlar eleştirilirler yerli hocalardan. Tamam mı? Pereira demiyorum. Konsesor belki olabilir. Ya bu takımın lideri, imparatoru şu anda Muhammed Salah ya. Getirin Mısır milli takımının antrenörünü yönetsin. Başarılı oldu adam. İşin gerçeği bu. Yani çünkü siz bu takımı Salah'a göre monte edemezseniz o zaman bir takım yerlerde sıkıntı yaşarsınız. Yerli teknik direktörlerle bu işi denemişsiniz olmadı.
1: Hasan.
2: Evet, benim bakış açım bu. Ben bunu da söyledim Murat'a. Görüşünü alın. Halledin bu işleri. Bence adam başarılı bir teknik direktör. Mısır milli takımıyla da başarılı oldu. Ya Mısır'ın hakkını yediler biliyorsun.
1: Arjantin maçında.
2: Tabii
1: evet.
2: ya gollerini iptal ettiler, haksızlık yaptılar, saymadılar falan. Bir gerçek yani. Doğrusu bu. Yoksa öbür teknik direktörlere denenmiş bir daha denenme anlamı yok. Sıkıntı oluyor.
0: Fatih Terim'in adı da konuşulan isimlerden
2: Arda'nın
0: bir tanesi
2: 5 milyon
0: oldu.
2: Euro serbest kalma bedeli var diyorlar Arda Turan'la ilgili. Doğru mu?
0: Doğru.
2: Tam Arda Turan gelmek istiyorsa yatırırsın, 5'i alırsın.
1: Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti, oradan hatırlıyorum evet. 5 milyon euro.
2: Tamam ama bir gerçek var ki Arda Turan da birinci yılında Şarkılar'da şampiyon oluyor. Avrupa'da çeyrek finale kadar yükseliyor galiba yanılmıyorsam.
1: Konferans liginde
2: değil mi?
1: Hatta yarı finalde
2: yarı
1: olabilir.
2: Yarı finale kadar yükseliyor galiba. Ben bir hata yapmayayım. Adam şampiyon olduktan sonra Arda başarı olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Bırakın da oynasın ya bir Türk antrenör olarak. Yani Ukrayna'da görev yapan bir hoca olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynasın. Bunu net olarak söyleyeyim. Arda Turan'ın da kimliğine bakarsanız Galatasaray'la örtüşen bir insan. Yani bu sıkıntılar...
1: Yarı finale kadar yükselmiş.
2: Tamam
1: şartlar.
2: Ben onu söylüyorum ama yani tekrardan eskiye dönecekseniz bu işler olmaz, bu takım kuramazsınız. Burada taktiği olan, sistemi olan bir insan getireceksiniz. Evet. Bu sistem olan kimdi? O tür oyuncular var. Mısırlı teknik direktörü getirirsiniz. Veya,
1: 30 saniyemiz.
2: Evet, bir de Konsesao da bu işler için ideal olur. Benim bakış açım bu.
1: Peki.
0: Bir de abi camiada şampiyonluk bekliyor. Yani o sistem derken bir zaman lazım.
1: Böyle
0: yani
1: bir sabır da bu sene yok gibi. Yani bu sene biraz daha hedef şampiyonluk.
2: Vallahi ben söyleyeyim mi yani yerli teknik direktörler kolay eleştirilir.
1: Peki.
2: Kaybederlerse. Bu kadar basit.
1: Çok teşekkür ediyorum Levent Tüzemen, Murat Özbostan. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bu gece saat 01'e kadar UEFA'ya listeler verilecek. Bu anlamda yeni gelişmeler de olabilir. Aspor ekranlarından ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
3: Serie A'da ikinci hafta mücadelesi Juventus Allianz Stadyumunda Parma'yı konuk ediyor. Düdük geldi. Juventuslu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlıyoruz. Locatelli'den Konsesao şimdi. Francisco Konsesao kaleyi gördü. Çarptı top gördüğüm kadarıyla. Dışarıya gidiyor ardından. Francisco Conceição. Maçın başından bu yana en hareketli isim belki de Juventus'ta. Kalulu. Alay Begovic. Kalulu yeniden. Gelişine. Nico Gonzalez kaleyi düşünüyor. Eduardo Corbi kornere çeldi. Elbette Parma'da tarihte bir Arjantin'in 9 geleneği var bu arada. Nico Gonzalez yine uzaktan direğe takıldı, sonrasında gol. Nico Gonzalez oyuna girdiğinden beri kaleyi yokluyor. Nico Gonzalez en sonunda savunmanın da temasıyla gol atıyor. Dakika 63, Juventus aradığı golü Nico Gonzalez de buldu. Atletico Madrid'den geri döndü. Golle dönüyor Juventus'a Nico Gonzalez. Sonunda bu sezonki ilk maçı, ilk hafta oynamamıştı. David Romero. Romero, kaleci Vicario dönen topla

0: Bilal Toure istediği vuruşu yapamadı. Tempo kazandı maç Juventus'un golü sonrasında. Alay Begoviç yerde, oyun sürecek. Orta Del Prato'dan kafa vuruşu Vicario. Müthiş uzandı Vicario. Pontus Anquist ceza sahası içinde. Anquist'in pası Romero'nun şutu Vicario. Eduardo Corvi. Konate çok bekledi orada. Nico Gonzalez geldi. Locatelli'den Kopmeiners. Theun Kopmeiners kendisi vurdu. Theun Kopmeiners. Maça noktayı Kopmeiners koyuyor. Yeni sezona o da golle merhaba diyor. Az önce, 2 dakika önce Cambiaso'nun sakatlığı sonrasında oyuna dahil olmuştu Theun Kopmeiners. Gol atıyor. Juventus skoru 2-0'a getiriyor. Parma'nın umutlarını yıkan gol Theun Kopmeiners'ten. Ve son düdük geliyor. Juventus 2, Parma 0.
1: Serie A'da ikinci haftanın kapanış maçı Bergamo'da başlıyor. Atalanta, Bologna mücadelesi başlıyor. Bernardo eski orta, iyi de orta arka tarafa şut kaleci, Karnesecchi. Karnesecchi yakın mesafeden çıkartıyor. Lewis Ferguson arka direkteydi. Bu arada zannediyorum bayrak havada. Omega. Al Hassan. Cambiaghi. Cambiaghi vuracak. Şut! Cambiaghi direkten döndü. Direkten taça doğru açılıyor hatta top. O kadar sert vurdu ki. İşte Cambiaghi. Son bir şans Atalanta için derken Cambiaghi, Zalewski oyun sürüyor. Friki istiyor Atalanta. Aldı Samardžić. Samardžić! Santrası bile olmayacak. Friki isterken golü buldu Atalanta. Golü Samardžić. Uzatmanın da uzatması. Samardžić. Yıktı Bergamo'yu resmen. Samardžić uzanıyor Skorupski ama. Süper bir gol. Bunun için girdi. Şapkadan tavşanı yine çıkartıyor Samardžić. Santrayı yaptırıyor Doveri ama maç başladan bitecek gibi. Doveri saatine baktı. Oynatıyor uzun bir top gönderme şansı derken maç bitti. Samardžić noktayı koydu. Atalanta Bologna'yı deviriyor.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Son sayfa programına hoş geldiniz. Saatler 11 oldu. 3 saat boyunca bugün buradayız. Heyecanlı bir akşam biliyorsunuz, malumunuz. UEFA'ya bu akşam listeler bildirilecek. Yani saat 01'e kadar bildirilmiş olması gerekiyor. Yani bu 3 saat içerisinde böyle sıcak gelişmeler, transferler gerçekleşebilir. O yüzden takipte kalın. Bugün Caner İşbeğendiren ve İbrahim Yavuz'la birlikte gündemi konuşacağız. Transferleri değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Teşekkür nasılsınız? Ederim.
2: Gayet iyiyiz. Sen de iyisin.
1: Ben de iyiyim. Sen nasılsın?
3: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok hareketli bir gün oluyor gerçekten. Daha bir saat evvelinde zaten Beşiktaş için, Ümit Akdağ, Trabzonspor için de Franklino Cu transferlerini sizlerle paylaştık. Bakalım bu saat neler olacak? Bekliyoruz tabii ki heyecanla. Nasıl geçecek sizce? Daha doğrusu bugün nasıl geçti?
2: Ya bizim en

0: Sevdiğimiz kulüplerin en sevdiği dönemdir aslında transfer dönemi. Özellikle taraftarların çok sevdiği, en çok ilgilendikleri şeydir. Kim gelecek, kim gidecek hadisesi. Ben hatta bugün şöyle bir yorum yapmıştım. Yani radyodaydım, A-Spor açıktı. O ara işte yeni oyuncuların transferleri bildiriyor ve sürekli havalimanında işte muhabir arkadaşlarımız orada.
1: Evet.
0: Yaz boyu sürekli oralardan yayın yaptık. Aslında bu işin temeli neresi? Sağ. Yani yayının daha çok yapılması gereken, insanların daha fazla ilgilenmesi gereken sağ tarafı, teknik taraf, taktik taraf. Ama biz o tarafı son zamanlarda o kadar boş verdik ki, çünkü bütün inancımız şu: havalimanına gelenler bizi kurtaracak. Öyle olmadığını defalarca deneyimlemiş olmamıza rağmen hala orayla ilgileniyoruz. Orası bizim en sevdiğimiz.
2: Kesinlikle.
0: Ya gelsin gelmesin demiyorum. Tabii ki Lukaku'yu burada izlemek, Salah'ı izlemek keyif ama ya biraz da işin bu sağ tarafına da kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Çünkü maalesef belirleyici oluyor. İstediğiniz kadar yetenekli oyuncuları buraya getirin. Onların yeteneklerine talip oluyorsunuz ama buradaki davranışları belirleyici oluyor. Evet. Ya da sizin organizasyonlarınız belirleyici oluyor. Sizin de onlara yardım etmeniz gerekiyor. Tek başına onlar o işi halledemiyorlar.
1: Bir de hiçbir yıldız transferin ya da önemli bir ismin garantisi yok sonuçta.
0: Yok.
1: Size şampiyonluğu getirecek ya da şu kadar gol atacak diye.
0: Şeyi hep unutuyoruz mesela. Onları eleştiriyoruz ama biz ne kadar... Yani organizasyon anlamında tabii hazırız. Yani onlar hep bir sistemin içerisinde var olmuşlar. Hep bir düzenin içerisinde. Hatta Kante ilk geldiğinde onu söylemiştim. Ya Kante, Gendouzi kariyerinde herhalde arkalarında bu kadar değişimi deneyimlememişlerdi. Peki. Sürekli birileri değişiyor arkasında. Önünde, sağında, sonunda. Kulüp başkanı gidiyor, hoca gidiyor. Onlar buna alışık değiller. Ona uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ama sen sürekli problemin Kante'de olduğunu düşünüyorsun. Problem sende. Sen bu kadar fazla değişimi normalmiş gibi anlatırsan topluma, onlar da bunun doğru olduğuna inanırlar. Birilerinin bunun yanlış olduğunu, evet transfer olsun ama bu kadar transfer yapılmasının çok sağlıklı olmadığını bence söylemesi lazım yani.
1: Caner, senin için bu transfer dönemi nasıl geçti? Tabii yani, daha ligimiz için birkaç gün daha var ama UEFA listesi için bugün son.
2: Ya kuşkusuz zaten sezon başından beri yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hem biz öyle hem muhabir arkadaşlarımız sahada yoğun bir mesai harcıyorlar.
1: İnanılmaz bir telefon trafiği yok merkezde.
2: Kesinlikle öyle. Zaten burada aşağı yukarı yaptığımız her programda ya transfer raporunda ya son sayfada muhakkak bir telefon bağlantımız oluyor. Ben bekliyorum hatta yani.
1: Ben de bekliyorum.
2: Şu yayın kuşağı içerisinde ya Efe Can'a ya Erdem'e ya da sevgili Emre Kaplan'a, bunlardan birine bağlanırız diye tahmin ediyorum. Çünkü
1: mesela
2: artık
1: Efe Can'ın
2: transferde...
1: sözünü kestim, özür dilerim. Öğlen saatlerinde geldim kanala. Efe Can telefonla konuşuyordu yukarıda haber merkezinde. Yayına inerken bile hala telefonla konuşuyordu, öyle söyleyeyim. Öyle bir yoğunluk.
2: Ya tabii şimdi günümüz koşulları itibariyle hani Galatasaray sonuçta kemik kadrosunu koruyor haliyle. Son şampiyon kadroyu muhafaza ederek yola devam ediyor. Burada tabii Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde biraz daha hareketli günler geçirdi nispeten. Trabzonspor'da keza aynı şekilde. Dolayısıyla Efe Can'ın biraz daha yoğun mesai yapmasını normal karşılıyoruz. Çünkü Beşiktaş çok fazla transfer yaptı. Trabzonspor da sezonu erken açan ekiplerden biri oldu. Oldukça önemli hamleler gerçekleştirdiler. Bakalım, yani son saatler hareketli geçecek eminim. Bu yani saatler biri gösterdiğinde kadrolar tescil edilecek Avrupa kupaları için. Daha sonrasında da transfer periyodu bizim için Türkiye Ligi için 2 gün daha devam edecek. O 2 günde de yapılacak olan transferler hem Süper Ligi hem Ziraat Türkiye Kupası'nı kapsayacak olan hamleler olacak. Bakalım, biz de böyle merakla bir yandan bekliyoruz. Çünkü gündem o kadar hareketli ki ben evden çıktığımda Ümit Aktağ gündemi yoktu. Bir anda yani Ümit Aktağ Beşiktaş'la ilgili herhangi bir durum yoktu. Bir anda Ümit Aktağ Beşiktaş'la anlaştı diye haberi düştü. Bakalım hareketli geçecek bu önümüzdeki 1-2 saatlik zaman dilimi de.
1: Peki, şimdi sizin de sorularınız varsa tabii ki bana yazabilirsiniz. Hem son sayfa etiketiyle X'te hem de benim Instagram hesabıma mesaj olarak da iletebilirsiniz. Hatta hemen bir mesajla birlikte konuklarıma döneceğim. Mert Bey şöyle bir soru yazmış. Konuklarınıza göre, beni de dahil ediyorsun bence, şu ana kadarki en flash transferler hangileriydi? 3 tane sıralayabilir misiniz? Şimdi bir düşünelim.
0: Hemen ben hızlı başlayayım mı? Salah diyeyim, çıkayım.
1: Salah, Greenwood ilk ikiye yazarım bir kere.
2: Salah, Greenwood. Blahovic. Yani ama Rafael Leao'ya da haksızlık ederiz.
1: Ama hangi birini seçeceğiz
2: yani,
1: şimdi?
2: Dersek, ya çok fazla...
1: Siz burada de yazabilirsiniz
2: bana. Hangi kriterden ele alacağımız önemli.
0: 3 biraz az oldu değil mi? Yani
1: tamam, 3 biraz az oldu. Ben 5'e çıkarıyorum.
0: Blahovic'i kesin söylerim. Salah'ı söylerim. Tamam. Ben de Greenwood'u söylerim.
2: Greenwood, benim... Leao'yu da araya sıkıştıralım. Leao dört büyüklerden birer doğru, oyuncu doğru. verelim. En azından kimseyi kırmamış olalım.
3: Peki. Tabii Leao için etkisi de ciddi anlamda.
2: İçlerinden birini çıkarsak hakikaten büyük haksızlık
3: evet,
2: olur.
3: Evet, kesinlikle.
0: Ama etki olarak mesela benim en çok etki yapmasını beklediğim oyuncu da Vlahovic.

0: Yani
1: öyle mi?
0: Sezonu bitirdiğinde şöyle bir şey bekliyorum. Yani Beşiktaşların ya iyi ki böyle bir oyuncuyu kadromuza katmışız. Çünkü oyunculuk özellikleri olarak zaten herkesin çok iyi bildiği bir oyuncu. Ama hani biraz önce söyledim ya, yeteneklerinden dolayı buraya getiriyoruz oyuncuların. Sonra davranışları pek beklediğimiz gibi olmuyor bazı oyuncuların. Bunun davranışı da çok sağlıklı. Acayip coşkulu. Çok istiyor. Tabii orada arkadaşlarının da ona destek göstermesi çok önemli ki penaltı pozisyonunda Orkun'un topu ona vermesi. Yani Beşiktaş'ta bu anlamda işler gayet sağlıklı gidiyor. Vlahovic de bu kadar kısa sürede hem taraftardan hem arkadaşlarından o desteği görmesi ki meziyet anlamında da çok özel oyuncu. Bir de bu oyun değişti artık. Atletizmle beceriyi harmanlayanlar çok ön plana çıktı. Bu anlamda çok özel oyuncu. Pozisyon bilgisi anlamında çok özel oyuncu. Žalgiris maçında oyuna girer girmez Rıdvan'la bir uyumu vardı. İade etti Rıdvan'a topu. Sonra ceza sahasına doğru koşu yaptı. Rıdvan'ın ortasında vurdu. Kaleci çıkardı. Orada bile o çok önemlidir. Yani pası verdikten sonra erken gidersen problem, geç gidersen problem. O zamanlamayı ayarlamak çok önemlidir. Yani o yapılacak ortaya zamanında gitmek. Onu çok iyi yaptı. İşte son lig maçında dar alanda o yüksek boyuna rağmen o koordinasyon çok önemlidir. Onu halletmesi çok değerli. Yani orada bana göre özür dilerim. Bana göre o isimler içerisinde sezon bittiğinde en fazla damga vurmasını beklediğim oyuncu o.
1: Vlahovic son maçı hatırlayınca ben de Orkun'un penaltıyı ona attırması ve onun özgüven kazanmasını desteklemek istemesi de çok güzel bir hareket değil miydi? Çünkü bir sonraki hafta, hatta birkaç gün sonra derbi karşılaşması var.
0: Yani
1: hat-trick'le gelen bir Vlahovic derbide bilmiyorum
0: kesinlikle
1: neler yapar.
0: Yani daha kolaylaştıracak. Bu işin psikolojik tarafı da çok önemlidir. Tabii, yani bunu golle hemen uyumla sağlaması çok değerli. Arkadaşından bir de direkt bu desteği alması da çok değerli ki Beşiktaş için zaten yani devam edebilir miyiz oradan? Yani Beşiktaş bence sezonun teknik direktör davranış açısından, oyuncu katkısı açısından en iyi başlayan kulüplerinden biri diyebiliriz
2: tabii.
0: Değil mi? Yani Salih bu kadar kısa sürede çok ciddi anlamda uyum sağladı. Teknik direktörü sürekli sahanın içinde geçtiğimiz hafta kıyamet koptu Alanya maçından sonra. Hiç onu bir tarafa bırakalım. Eyvallah. Ya o da bir eksiklik hakem konusunda ama onu bir tarafa bırakacağız. Kendi eksikliğimiz üzerinden değerlendireceğiz dedi. Bence bizim öyle insanlara ihtiyacımız var. Onların bize çok ciddi katkısı olur. Beşiktaş'a da eminim bu teknik direktör davranışının çok ciddi katkısı olacak.
1: Vlahovic'le ilgili ekleyeceğim bir şey var mı?
2: Ya zaten Beşiktaşlı taraftarların aslında bir bakıma uzun yıllardır hasretini çektiği türevde bir forvet oyuncusu. Yani alan kaplayan, bu kadar sırtı dönük oynayan, ceza sahasını bu kadar çok domine edebilen bir forvet oyuncusu aslında uzun yıllardır siyah beyazlı taraftarların hasretini çektiği bir profildi Mario Gomez'den sonra diyelim. Tabii çok sayıda yıldız oyuncu geldi geçti ama tabii ki bu kadar büyük bir etki ya da bu kadar heyecanlandıran bir isim olmamıştı diye düşünüyorum en azından son yıllarda. Tabii iyi bir başlangıç oldu kendisi adına da, özellikle hat-trick yapmış olması, Orkun'un göstermiş olduğu karakter. Çünkü Orkun Beşiktaş'ın sadece kaptanı değil, yani sadece saha içi lideri de değil, Beşiktaş'ın aynı zamanda saha içerisindeki taraftarı. Yani nasıl taraftarlık duyguları farklıdır. Orkun da bir taraftar gibi saha içerisinde, yani profesyonel futbolculuğun yanı sıra bir taraftar duygularına sahip. Sonuçta tamamen Beşiktaş'ın menfaatlerini gözeterek oynuyor. Bunun adına mücadele ediyor. Derbi öncesinde çok güçlü bir motivasyon oldu. Az önce İbrahim abinin de söylemiş olduğu gibi yani Italiano her defasında basın toplantılarında da beklentiyi düşürüyor. Yani beklentiyi hep minimuma çekiyor. Mesela ben dikkat ettim, Çorum Futbol Kulübü maçından sonra basın toplantısında hiç skora dair vurgu yapmadı mesela. Her zaman 6 gollü galibiyetler alamazsınız.
1: Evet.
2: Ama normal biçimde kazandık.
1: Belki biraz orada rakibi de düşünmüş.
2: Ya evet
1: olabilir.
2: Ama şöyle ya, ben mesela burada ayrıca tabii Çorum Futbol Kulübü'nü de ayrıca cesur oyunundan ötürü tebrik ediyorum. Çünkü genelde Anadolu kulüpleri nispeten biraz daha böyle büyük kulüplere karşı, bunu tabiri caizse söylüyorum, tabii ki puan alabilmek çok zor bir durum olduğundan kaynaklı biraz daha kapanarak, bu kadar cesur oynamayarak mücadele ediyorlar ama Çorum Futbol Kulübü kendi oyunundan imtina etmeyerek oldukça cesur bir oyun ortaya koyarak bence büyük bir iş yaptı. Hani ben geçtiğimiz günlerde yayındaydım, ertesi günü şunu söylemiştim, yani 6 gol yiyen bir takım, yani yarım düzine gol yiyen bir takıma karşı bunu söylemek belki çok abest ama bence ilerleyen haftalar adına Çorum Futbol Kulübü iyi şeyler vaat ediyor. Yani 18 tane transfer yaptılar. Son hamleleri Cengiz Ünder. Ki Cengiz de mesela Beşiktaş'a karşı iyi bir mücadele ortaya koydu. Eski

0: takımı. Yani iyi transferler yaptılar. Bence ilerleyen haftalarda...
1: Mokoku'yu aldılar galiba. En son onu kiraladılar diye biliyorum. Bir kontrol edeyim.
2: Ya o aynen. Rangers'tan aldıkları Diomande miydi?
0: Diomande evet, mesela Rangers'tan aldıkları oyuncu.
2: Yani evet. Bence evet, kesinlikle. Yani en iyi transferlerinden biri olabilir. Ya orada bir de şöyle bir durum da var. Yani Uğur Uçar benim takım arkadaşım, çok da yani antrenörlük kariyeri bence çok şahane gidiyor. Yani futbolu bıraktıktan sonraki süreci çok sağlıklı idare ediyor. Eyüp Spor'da Arda Turan'la geçirdiği zaman da çok değerliydi. Devamında Pendik'te geçirdiği süreç, işte Çorum falan derken kolay değil. O da teknik direktörlük kariyerinde çok genç ve Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ta başladı. Evet. Bence o analizi bu kadar cesur olma konusunda bir daha gözden geçirebilir tabii Beşiktaş'a
1: karşı. Peki, şimdi biraz Ümit Aktağ konusuna gelmek istiyorum. İzleyicilerimizin de soruları var. Beşiktaş, Korendon Alanya Spor forması giyen Ümit Aktağ ile anlaşma sağladı değerli izleyenler. Genç bir oyuncu, 22 yaşında. Neler katar diye soracağım ama şimdi Onur Barutçu beyefendi bir soru sormuş bize. Bunun üzerinden gidelim. Çünkü bu soruya benzer çok fazla soru vardı. Konuklarınıza sorar mısınız? Ümit Aktağ Romanya ve Türkiye uyruğu var. Beşiktaş'ta da Türk statüsünde, yabancı statüsünde mi oynayacak? Son sayfaya da selamlar demiş. Hem yerli statüsü. Çifte vatandaş evet, ama yerli statüsünde oynuyor. Değil mi?
2: Ya, onunla ilgili kafamda tek soru işareti şu.
1: Nedir?
2: Çok genç bir oyuncu, potansiyel şahane. Yani oraya kadar her şey çok iyi. Çok genç yaşta önemli deneyimleri edinmişti. Fransa tabii Toulouse'da bir deneyimi var. İşte Alanya'da çok uzun zamandır öyle. Ama Beşiktaş dörtlü savunma oynuyor. Ümit Aktağ hep üçlü savunmanın oyuncusu olmuş. Şimdi bu kolay değildir. Yani öyle çok çabuk hemen gelip üçlüden dörtlüye. Çünkü enteresan olan şu. Toulouse'da üçlü savunma oynamış. Yani Alanya, Toulouse, Göztepe hep üçlü savunma. Evet. Yani dörtlü savunmayı kariyerinde hiç deneyimlememiş. Şimdi buna uyum sağlama konusu biraz zordur, kolay değildir. Yani bence Beşiktaşlar oyuncuyu izlerken o savunmadaki o pozisyon değişimiyle alakalı biraz sabır göstermek zorunda. Çünkü hep üçlü savunmanın sol stoper pozisyonunda olan oyuncusu olmuş. Şimdi merkezdeki stoper pozisyonunda olacak. Biraz onun bence sorunlarını yaşayacak. Buradaki bütün hadise şu. O süreyi çok hızlı geçirmesi lazım. Uyum süresini pozisyon anlamında çok hızlı pozitife çevirmesi lazım. Çünkü maalesef bizim ülkede de insanların ya öyle bir zamanı yok. Şeyden de örnek vereyim daha anlaşılır olsun. Galatasaray Frankowski diye bir oyuncu almıştı. O da kariyerinde hep üçlü savunmanın önündeki dörtlü blokta deneyimi vardı. Tuttu Galatasaray onu bek oynatmaya çalıştı. Çocuk tanınmaz hale geldi. Sonra bir anda ya bu oyuncu falan değilmiş.
0: Bir Beşiktaş derbisinde kırmızı
2: yani
0: kart gördü.
2: Bence Beşiktaşlar Ümit'i izlerken yani bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Peki bu arada hani çifte vatandaş dedik. Romanya milli takımında eğer oynarsa Türk statüsünde evet, olmayacak ama orada şu anda
0: bu durum yakın zamanda
1: için...
0: Kazım Can Karataş'ı da bağlıyordu. Kuzey evet, Makedonya milli takımından da bir teklif almıştı.
2: Şey de öyleydi bildiğim kadarıyla. Evet. Arda Okan Kurtulan da öyle. Onun da Makedonya milli takımıyla alakalı sanırım bir şeyi evet, var. Yani ama amil takımda
0: ya
2: oynadığımı
0: şayet
2: bilmiyorum.
0: Şayet milli
2: yani
0: takım tercihini o yönde yaparlarsa bu Kazım Can Karataş'ı da kapsıyor. Senin de söylemiş olduğun gibi abi Arda Okan'ı da kapsıyor. Konuda. Eğer seçerlerse milli takım tercihlerini o yönde yaparlarsa o zaman yabancı
1: yani
0: statüsüne giriyor.
1: Yani U21'de mesela milli takımla oynamış Arda Okan.
2: Oynamış değil mi Arda Okan? Arnavutluk. Arnavutluk. Pardon evet. Arnavutluk.
1: Arnavutluk diğeri U21 makine takımında doğru oynamış daha önce. Peki Ümit Aktağ ile ilgili 11 oynayabilir mi diye gelen sorular var. Sizce transfer planlamasını da düşününce, eldeki isimleri de düşününce acaba o stoper bölgesinde Agbadu, Emirhan, Calo üstüne bir de Ümit gelecek şimdi. Orada nasıl bir planlama yapar?
0: Demek ki Yasin denklem dışı kalıyor burada. Yasin Özcan'ın muhtemelen evet, ayrılığını bekliyoruz o zaman. Yani Yasin'i bu sene hiç görmedik, hiç izleyemedik. Ki Kasımpaşa'da zaman zaman sol bek oynadığı maçlar da oldu. Ben mesela geniş rotasyonda hem sol bek pozisyonunda hem sol stoperde
2: bu da zaten
0: maçta
2: aslında aynı özellikli sol ayaklı tabii stoper, sol stoper pozisyonu için alınmış. Yani Yasin ben de seninle aynı fikirdeyim. Dışarıda kalır bu düşünce.
0: Yani öyle görünüyor ki herhalde başka bir kulübe gidecek diye tahmin ediyoruz. Çünkü oynayamaz. Ama tabii geniş rotasyonu zengin kılmak adına kıymetli bir hamle. Ümit Aktağ zaten Haziran ayı başından itibaren konuştuğumuz isimlerin başında geliyor. Tabii. Ümit Aktağ, Adil Demirbağ. Tabii Fenerbahçe ile ismi daha çok anılmıştı. Galatasaray ile yine bir ara gündeme geldi. Zaten çok fazla sol stoper seçeneği olmadığı için bu isimler üzerinde hep dönüp dolaştık. Yani evet. Ümit Aktağ'ın aslında büyüklerden birine transfer olmasını bekliyorduk bu transfer periyodunda ama biraz dürüst olmak gerekirse Beşiktaş bana çok sürpriz oldu. Ben biraz daha

0: Fenerbahçe hatta Galatasaray'ın da Abdülkerim'in arkasında bir sol stoper arayışı varken, yani Ümit Aktağ Galatasaray'la da anılmaya başlanmıştı. O Romanya'dan olması, Romanya ekolü Galatasaray'ın falan. Bu bağlamda böyle bir birliktelik olabilir diye düşünmüştük ama biraz Beşiktaş tercihi beni de şaşırttı. Bakalım, yani İtalyano faktörü de olabilir tabii tercih etmesindeki ana unsur. Birçok yeni transfer yaptı Beşiktaş. İyi bir kadro yapılanmasına girdi. Bakalım oradaki kadro hiyerarşisi, kadro düzeni nasıl olacak? Yani İtalyano'nun henüz rotasyon meziyetlerini görme şansımız olmadı. Çünkü henüz 3 kulvar devreye girmedi ama hocanın da ifade etmiş olduğu gibi 8 günde 3 maç oynayacağımız günler de gelecek demişti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o periyotta biraz daha sık biçimde diğer oyunculara da şans verdiğini göreceğiz.
2: Peki, şöyle sorulara bakıyorum tekrar. Barış Bey demiş ki biz orta saha bekliyorduk aslında ama stopermiş kısmetimizde olan. Bence gerçekten bu arada orta saha transferi de bekliyorduk.
3: Kabul ediyorum ama stoper şu an Beşiktaş'ın olmazsa olmazı yani.
1: Evet.
3: Beşiktaş'ın şu an bence bu organizasyon bugüne kadar çok gayet sağlıklı işliyor ama savunmanın merkezi ki derbi için de en belirleyici olacak bölge. Beşiktaş Jalo'dan da, Agbadu'dan da, Emirhan'dan da bugüne kadar tam anlamıyla evet biz bunlara güvenim yola çıkalım performansı alamadı. Yani bu anlamda Ümit Aktağ direkt gel bizim problemimizi kurtar düşüncesiyle oraya getirildi. Yani hiç yok Beşiktaş'ın savunmanın merkezinde öyle zengin gözüken falan bir alternatif yok. Çünkü Agbadu zaten bence oynamaması Beşiktaş adına hayırlı. Çünkü her oynadığı organizasyonda yanındakini de bozan bir oyuncu. Geldiği günden beri aynı sorunu yaşıyor Beşiktaş. Yani Jalo ve Emirhan yine İtalyano ile daha derli toplu oynamaya başladı ama Agbadu'nun durumu çok sağlıklı değil. Yani ben şey diye düşünüyorum, Ümit Aktağ transferi ve stoper transferi Beşiktaş'ın şu an evet orta sahaya da oyuncu ihtiyacı var ama bu daha öncelikli diye düşünüyorum.
0: Sen? Evet, Udokai'nin ayrılığı sonrasında zaten bu yönde bir arayış olduğunu biliyorduk. Zaten yakın zamanda henüz tabii görme şansımız olmadı. Fabio Miretti Juventus'tan dahil oldu ama biraz daha hücum özellikleriyle ön plana çıkan bir bağlantı oyuncusu Miretti. Aslında burada daha çok aranan profil Salih Özcan'ı zaman zaman yedekleyecek. Hatta onun yorgunluğunu da aslında bir bakıma destekleyecek bir daha çok 6-8 profili bir box to box diye tabir ettiğimiz iki kutu arasında da işte size dinamizm sağlayacak bir oyuncu. Oyunu iki yönlüyle oynayabilecek bir oyuncu. Tabii burada hem defansif aksiyonlarda etkili olması hem pasörlük meziyetlerinin ön planda olacağı isimler olması gerekiyor tabii ana tercih. Bu yönde de zaten Nicolas Raskin bugün en çok konuştuğumuz isimlerin başındaydı ama orada siyah beyazların çok yoğun bilgisi olmasına rağmen orada kulüp tarafıyla bir anlaşma durumu.
2: Ve şu dakikalarda zaten Rangers Falkirk'le karşı karşıya geliyor. İlk 11'de başlamıştır aslında. Bilmiyorum. Karşılaşma bittikten sonra kısa bir süre kalıyor. O sırada böyle bir durum söz konusu olabilir mi ama biraz da geç de olmuş olabilir.
0: Ya çok değerli bir oyuncu zaten 3,5 yıl Rangers kariyeri devam ediyor 3,5 yıldır. Zaten bu yaz hem Belçika milli takımıyla Dünya Kupası da gördü. Yani eğer tabii ki Beşiktaş'a geldiği bir senaryoda düşündüğümüzde oyuncunun tabii ana dili Flemenkçe olduğundan dolayı yani takım arkadaşlarının önemli bir kısmıyla da herhangi bir dil konusunda bir bariyer ya da bir engel yaşamayacağı Orkun Flemenkçe biliyor.
2: Evet.
0: Poku öyle. Trossard zaten evet, vatandaşı. Doğru, eski takım arkadaşları olur. Rangers'tan Rıdvan'la birlikte oynadılar. Černý ile birlikte oynadılar. Yani bu ve bunun gibi unsurlar da var. Biraz orada aslında transferlerde son sözü tabii ki hem takım kaptanı olarak hem de bu konularda biraz karar merciği Orkun'un da olduğunu tahmin ediyoruz saha içi lideri olarak Beşiktaş'ın. Ben Raskin'in Beşiktaş'a gelmesini yakın buluyordum aslında ta ki Rangers'ın bugünkü tavrına kadar. Çünkü Danny Röhl'le bambaşka bir ilişkisi vardı geçtiğimiz sezon. Yani Röhl saha içi liderim dediği bir profil aslında Raskin. Dolayısıyla yani geçtiğimiz sezon, yani bir önceki sezonla karşılaştırdığımızda mesela ceza sahasındaki efektifliğinin ne kadar arttığını gördük bir önceki sezona nazaran. Mesela ben bugün bazı istatistiklerine baktım. 2024-25 sezonunda totalde işte savunma özellikleriyle bu kadar ön plana çıkan bir oyuncunun rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 55'miş. Geçtiğimiz sezon 2025-26 sezonu verilerine baktığımızda da bu sayı 88'e yükselmiş ve maç sayısı aynı bu arada. Evet. Yani iki sezonda da 33'er maç oynamış. Dolayısıyla Danny Röhl kendisine biraz daha esneklik tanıyor. Biraz daha hücum

0: çıkmasını sağlıyor. Dolayısıyla Röll'ün takımdan ayrılığı sonrasında o da Haziran'da Salzburg'la anlaştı. Hatta sosyal medyadan bir veda yayınlamıştı. Bir veda metni yayınlamıştı. Ona da altına böyle duygusal bir metin yazmış üzerinden sosyal medyadan. Ben bekliyordum böyle bir ayrılık ama tabii ki burada Rangers kulübünün transferdeki politikası önemli. Hala da bakalım daha neler göreceğiz. Gece 1'e kadar hareketli geçecek diye düşünüyoruz.
1: Dediğim gibi Rangers şu anda Falkir karşılaşmasını şu dakika itibariyle oynuyor. 63. dakikada ve Raskin de zaten oyunda. Az önce ben söyleyince onu izleyen izleyicilerimiz de varmış, yazmışlar bana. Aklı kesin Beşiktaş'ta çok iyi oynamıyor diyen bir izleyicimiz var mesela. Sen ne dersin Raskin'le ilgili?
2: Ya şöyle şimdi çok önemli Caner'in söylediği. Oyuncuları buraya getirirken ya planlamanın daha önce aynı takımda oynamış oyuncular, aynı dili konuşan oyuncular olması tabii oradaki uyum sürecini hızlandırır. Yani planlamayı o şekilde eğer o niyetle yaptıysalar gayet sağlıklı. Ya ben şey diye düşünüyorum artık günümüz futbolunda yani işte 6 numara, 8 numara, 10 numara ya oyun bunların tamamını ortadan kaldırdı. Yani ne tek başına hücuma talip olabiliyorsun ne tek başına savunma. İki yönlü oynamak zorundasın. Biz tabii biraz daha işin ya savunmanın önünde bir adam dursun diyoruz. Ya bu çok sağlıklı bir durum değildir. Yani evet var hala Avrupa'da böyle oynayan takımlar ama bunun sayısı bir hayli az. İşte Amrabat'ta bunu deneyimlemiştik Fenerbahçe'de. Çok fazla savunmanın göbeğine gömülüyordu. Ya o çok fazla oyunun işine yaramıyor. Oyuncunun da çok işine yaramıyor. Orada merkez orta sahada bir tane oyuncu çok fazla savunmanın içine girdiğinde yanındaki oyuncu çok eksik kalıyor. Şimdi Salih'in bence buradaki işte Orkun'un işini kolaylaştırması, olay tanlı uyumu tek başına savunmanın önünde durması değil ya. Ön tarafa da katkı sağlaması çok belirleyici oluyor. Tabii Beşiktaş benim için bu sene teknik direktör davranışı üzerinden okunması gereken bir takım. Yani bence bu kadar sağlıklı, geldiği günden beri hakemden şikayet etmeyen, transferden şikayet etmeyen birini bulmuşken bence bunun tadını çıkartalım. Ondan öğrenebildiğimiz kadar, yani rol model olma açısından alabildiğimiz kadar şeyler alalım. Onun getirdiği her oyuncuya ben okeyim yani. Çünkü zihni sakin olan, kendini rehabilite eden insanların her yere faydası olur. Bize de faydası olur. İzlerken bize de katkısı olur. Yani sakin, gülen insanı gördüğümüzde biz de motive olur. Gergin insan bizi de görür. Bence ülkenin de böyle insanlara, gülen, sakin insanlara ihtiyacı var. O yüzden Beşiktaş'ta yani hocanın oyuncu profili, sistemiyle ilgili davranışları ben giderim peşinden. Çünkü bugüne kadar yaptıkları çok sağlıklı yani.
1: Peki şimdi Beşiktaş'ı birazdan noktalayacağım. Daha doğrusu tabii Beşiktaş konusuna yine zaman zaman değiniriz ama diğer takımlara da bakalım. Son olarak Akın Girgin Beyefendi şöyle yazmış. Beşiktaş'ı Avrupa çok yorar. Ligde belki daha iyi olur. Beşiktaş'ın ilk 11'i güzel ama rotasyon için yeterli ve kaliteli oyuncusu az diye düşünüyorum demiş. Siz yeterli buluyor musunuz? Avrupa için özellikle soruyorum. Hem rotasyon anlamında yedek kulübesi ya da 11.
2: Eksikler var tabii ki. Yani onu göz ardı edemeyiz. Zorlanacak tabii ki Beşiktaş.
1: Zor bir fikstür.
2: Ama şimdi bu kadar önemli oyuncuları bir araya getiriyorsak tek başına Süper Lig bence yeterli olmaz yani. Evet. Avrupa'ya da aday olman lazım. Bilmiyorsun ki orada başına ne geleceğini. Var mı garantisi Beşiktaş'ın şampiyon olamayacak diyebilir miyiz ya? Hatta bence Fenerbahçe İsmail Kartal'la o dönem Konferans Ligi şampiyonluğunu kaçırdı. Lig daha önemli dedi. Gitti bütün rotasyonu Sivas maçına yaptı. Kaybetti Sivas maçını. Olympiakos'tu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kaybetti. Bir anda elde hiçbir şey kalmadı.
3: Doğru.
2: Kötü mü olurdu Fenerbahçe? Veya itiraz eder miydi Fenerbahçe taraftarı? Ligi kaybettik ama Konferans Ligi şampiyonu.
1: Hayır.
2: Alırdın. O düşünceden dolayı insanlar ya birinden birini seçelim diyor. Yetmez diyor. Bilmiyorsun ne olacağını. Fenerbahçe dün Arşi Bram'la Oğuz Aydın şeyini nedir o uyumunu bilmiyordu. Sezona başlarken değil mi orada Osterwolde ile Kerem vardı. Herkes onun üzerine bir plandan bahsediyordu. Bak onu iki tane hiç bilmediğiniz oyuncu. Yarın Beşiktaş'ta belki de hiç bilmediğimiz iki tane oyuncu getirecek. O senin ya eksik bırakır dediğin organizasyonu alıp yukarı çıkartacak.
1: Doğru. Şimdi bir son dakika gelişmesi var ekranda. Ümit Aktağ yarın Beşiktaş için İstanbul'a geliyor değerli izleyenler. Siyah beyazlılar 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. Zaten bunun bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Yarın İstanbul'a geleceği detayı da kesinleşti. Muhabir arkadaşımız Efe Can'dan aldı. Aldığımız bilgiye göre artık Ümit Aktağ için zaten hayırlı olsun demiştik. Ekleyeceğiniz bir şey var
0: 4
1: mı?
0: 4 yıllık da bir sözleşme imzalayacak Ümit Beşiktaş'la.
1: Güzel. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Beşiktaş'la ilgili? tekrar döneriz yine tabii zaten. Gündeminizde bir şey olursa ya da sizlerden gelen sorular olursa. Biraz Galatasaray'ı değerlendirelim. Galatasaray'ın da

0: yeni transferi bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi biliyorsunuz. Bişabu. İsmi biraz zor telaffuz ediliyor. Hatta evet. Bayağı da baktım ama kendisine de sormuşlar zaten nasıl telaffuz ediliyor diye. Daha çok Bişabu diye hızlı bir şekilde okumuş. Oyuncu Galatasaray'a neler katar ya da rotasyon oyuncusu olarak mı değerlendirilir? Genç de bir oyuncu. İlk değerlendirmelerin ne olur?
1: Evet ya, yani ilk etapta herkesin de düşündüğü gibi zaten geniş rotasyona gelmiş bir oyuncu. Zaten az önce de ifade etmiş olduğum gibi Abdülkerim'in arkasına bir oyuncu düşünülüyordu. Yani ilk etapta Abdülkerim'in önüne değildi. Abdülkerim'in aslında geçen sezonki yükünü önemli ölçüde destekleyecek bir oyuncu olması bekleniyordu. Zaten U23 kontenjanından gelen bir isim. Paris Saint-Germain çıkışlı. Orada 12 yaşında başlıyor. Daha sonrasında profesyonelliğe uzanan dönemden itibaren profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra Leipzig transferi gerçekleşiyor. Leipzig'te Marco Rose'nin özellikle bu kadar fizikli bir oyuncu olmasına rağmen sol ayağını özellikle övdüğü isimlerden bir tanesidir. Çünkü bu kadar fizik anlamda avantajlı oyuncularda genelde teknik kapasite biraz daha, işte teknik beceriler biraz daha zayıf olabiliyor. Ama bir savunma oyuncusuna göre bence bazı özellikleri iyi şu anlamda. Çünkü hani erken yaşlarda fizik gelişimini kaydetmiş olmasının dışında tabii ki Bundesliga'nın oyuncuya katmış olduğu en önemli artılardan bir tanesi oyuncu baskı anında da olumlu reaksiyon veriyor. Yani bu anlamda da çok soğukkanlı bir isim. Geçtiğimiz sezondan Nisan ayında oynanan iki tane karşılaşmasına bakma imkanım oldu. Eintracht Frankfurt maçıydı bir tanesi. Diğeri de Hoffenheim maçıydı yanılmıyorsam. Yani uzun pas becerisi bence çok etkili. Yani bu anlamda mesela Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana, yani son 2-3 yıllık periyotta işte Davinson Sanchez ve Abdülkerim tabii ki Galatasaray'ın ana tercihi değil genelde uzun toplarla rakip yarı alana bir sete yerleşmek ama baskı anında Galatasaray'ın bu gibi metotlara da başvurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar ayaklarının iyi olması bence önemli. Yani oyuncunun artılarını eksilerini yan yana yazdığımızda tabii ki artılar çok çok daha baskın olduğunu söyleyelim. Eksiler noktasında tabii ki ufak tefek handikaplar var. Şimdi İbrahim abi bir savunma oyuncusu olduğu için bu konuda bence çok daha iyi bir değerlendirme yapar ama şimdi tabii ki akademilerde işte temel antrenman metotlarında hep öğretilen şeyler vardır savunma oyuncularına. Bizim o tackle diye tabir ettiğimiz o defansif aksiyonlarda işte rakipten topu çalma anlamında iki tür tackle vardır. Birisi ayakta müdahale, biri de kayarak müdahale. Şimdi hamle zamanlamaları konusunda oyuncunun bence en çok eleştirilen noktalarından bir tanesi. Çünkü Bundesliga'da Marco Rose'nin ve önceki dönemlerde Leipzig'in oturmuş bir oyun planı var. Leipzig çünkü genelde orada işte Dortmund, Bayern Münih gibi daha böyle yüksek kalibrede oynayan rakiplere karşı ana felsefesi şu: her şeyi bir yana, topu hızlı kazanmak bir yana, öncelikli felsefe rakibi mümkün mertebe kaleden uzak tutmak. Şimdi böyle olunca bu kadar hamleli bir stoperin aslında savunma aksiyon gösterme konusunda zamanlamada gecikmesi bir tür handikap yaratıyor. Yani şimdi sizin uzun bir savunmacıdan beklentiniz tabii ki bacaklarını açarak topu hızlı biçimde kazanması. Ama hamle zamanlamasından kastım şu: ben mesela internetteki bazı videolardan da görürsünüz, böyle o hani skills diye tabir ettiğimiz, evet, YouTube'daki videolarda da
0: İlk
1: var.
0: Tıkladığımız video.
1: Evet, oyuncunun çoğunlukla mesela hamlelerinin bir çoğunun kayarak müdahale olduğunu görüyoruz. Bunu mesela çok başarılı savunmacıların hepsi aslında bunu iyi bir özellik olarak bahsetmez. Yani iyi bir savunmacı aslında erken aksiyon alarak topu kaymadan alır kazanır diye söz ederler. Dolayısıyla hamle zamanlamaları konusu belki biraz handikap olabilir. Çünkü oyuncunun
0: biraz siz, daha belki tecrübe kazandıkça onlar da ilerler.
1: Tabii ki. Yani rakibi siz ceza sahası içerisine soktuğunuz an orada her türlü riskle karşı karşıyasınız. Yani oyuncuyu yere düşürüp penaltı yaptırma riskiyle de karşı karşıyasınız. Bu ve bunun gibi unsurlar var ama şimdi Galatasaray'ın tabii savunma çizgisini öne çıkardığını hesaba kattığımızda, çünkü Süper Lig'de genelde Galatasaray oyuncu rakip yarı alana yıkan ve domine eden taraf oluyor. Doğal olarak biraz öne yerleştiği bölümlerde belki bunun çok büyük bir sorun olarak yaşamayabilir. En azından belli noktalarda kurtarabilir ama bu ve bunun gibi durumlar yaşanır mı? Bunu tabii söylemek için çok erken ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi artıları eksileri yan yana değerlendirdiğimizde bence artılarının bu kadar baskın olması çok kıymetli. Yani, ya Paris Saint-Germain Akademisi'nden gelmiş çünkü Paris dediğimiz vakit tabii ki Fransa futbolu özellikle son 10 yılda dünya futboluna en fazla oyuncu ihraç eden ülkelerin başında geliyor. Yani bunun tabii ki çok fazla sosyolojik unsurları var. Sonuçta Afrika'dan çok sayıda işte Senegal'den başta olmak üzere Senegal'den Gana'dan birçok oyuncu geliyor köken olarak. Bunların tabii ki Fransa altyapısı çıkışlı olması çok değerli ama Fransa Akademisi'nde yetişmiş oyuncular bence bu anlamda çok değerli ve fizik anlamda Galatasaray'a önemli şeyler katabilecek şeyler de vaat ediyor.
0: Ya benim kafamdaki soru Okan Hoca'nın ne kadar değerlendirebileceği. Çünkü 11'ini çok bozmayı sevmeyen bir teknik direktör. O stoper hattına baktığımızda zaten çoğunlukla Abdülkerim Sanchez'i görüyoruz. Lemina'yı bazen belki orada değerlendirir. Yine Kaan ve Arda da arkada duruyor ama genç bir oyuncuyu bilmiyorum çok 11'de böyle görebileceğimizi zannetmiyorum açıkçası.
2: Şöyle aslında şey çok değerli senin söylediğin bir kere bir takıma bir oyuncu alırken o bölgedeki sayısal planlama çok önemli. Şimdi sizde iki tane net oynayan oyuncu var.
0: Evet.
2: Senin dediğin gibi çok anormal bir şey olmadığı sürece burası değişmiyor. Şimdi planlamayı ona göre yapmak lazım. Diğer oyuncu bence bu organizasyonun diğer değerli oyuncusu Singo.
0: Tabii.
2: Sakatlık sorunu yaşaması aslında Singo'yla da o problemi ortadan kaldırırsın. Kaan'ı çok saymıyorum çünkü özellikle geçtiğimiz sezon çok dışarıda kaldı. Aslında yani gönül isterdi ki burada hiç bu oyuncuları konuşmayalım. Arda gelsin geçtiğimiz sezon şahane bir kamp dönemi geçirmişti. Ben Arda'dan aslında stoper pozisyonunda Abdülkerim'in sonrasında Arda bu işi halleder diye düşünüyordum. Ama bu sezon başı tanınmaz hale gelmiş. Ciddi geriye gitmiş oyuncu. Şimdi bunlara baktığımızda Singo'nun çok sakatlık riski var. Bek oynama özelliği olduğu için de orayı da alternatif konusunda halledebilir. Şimdi Bişavu'nun ben bilmiyorum. Şimdi sen Caner'den dinlediğim. Şimdi şey çok tehlikeli bir hadisedir yani stoper pozisyonunda oynayan oyuncu en son şeydir kayarak girmek. Şimdi bu kadar en belirgin özelliği o çok tehlikelidir yani.
1: Tabii, tabii.
2: Unutmasın Beşiktaşlılar Agbadu'nun Fenerbahçe maçında. Çünkü onun öyle bir sıkıntılı hadisesi vardır. Son hamledir çünkü kaymak. Ya topu atacaksın dışarı ama her zaman şanslı olmayabilirsin. Rakibe dokunduğundan eğer bulunduğun yer çok belirleyici, savunmacı olduğun için çok tehlikeli bir durumdur. Şimdi bir de senin öyle bir zamanın da yok. Hani halledebilirsin, öğretebilirsin. Ama sen bu oyuncu kiralık aldın mı Galatasaray? Bildiğim kadarıyla kiralık. Yani senin oyuncun olsa hadi biz onu hallederiz biraz zamanla genç bir oyuncu. Senin de oyuncun değil. Sen diyorsun ki ben bu Abdülkerim'le ilgili sorun yaşıyorum. Bunun oynama ritmiyle ilgili problemim var. Bunun
0: özellikle Şampiyonlar Ligi.
2: Evet, bunun olmadığı organizasyonlar ki bence de belirleyici olan Şampiyonlar Ligi. Benim oradaki oynama ritmim, enerjim neyse onu yukarıda tut. Şimdi bu kadar o bahsettiğin oynama alışkanlığı olan bir savunmacı için kafamda şimdi ciddi bir soru işareti var.
0: Şöyle bir yorum var. Mehmet Yusuf yazmış. Asil ve yedek oyuncular arasındaki seviye farkı çok olmamalı Galatasaray'ın. Yeni stoperiyle mevcut stoperler arasında seviye farkı çok yüksek. Bu sezon için performans verilebileceğini düşünmüyorum. Alışma ve yetişme dönemi olur. Ama yani ya bence şahane, yetişme için
2: şahane
0: de
2: bir yorum. Yani şöyle
0: evet,
2: şahane bir yorum.
0: Çok haklı.
2: Sanchez, Abdülkerim, Singo. Baktığın zaman üçü birbirine yakın oyunculuk.
0: Evet,
2: aslında doğru. Planlama nasıl olur? Sanchez, Abdülkerim, Singo, dördüncü oyuncu Arda gibi. Altyapıdan
0: aynen.
2: Potansiyeli yüksek oynama adayı. Bugün doğru. Fenerbahçe'de Yiğit Efe var. Hoş, Fenerbahçeliler çok Yiğit Efe'nin olmasını istemiyor ama baktığın zaman Yiğit Efe o rotasyonda çok mantıklı değil mi? Ake var, Skriniar var. Opoku'yu aldılar.
1: Oponka
2: aldılar. Yiğit Efe aslında şu an o rotasyon için önemli bir oyuncu. Kadro
1: doğru.
2: Planlaması için. Diğeri çok sağlıklı bir durum değil. Arada makas açıldığında oyuncu kalitesinde orada sorun olabilir yani.
0: Peki Deniz Gül'ü de biraz konuşalım. Ya Deniz Gül'ü çoğunlukla Serhan Türk'le iki kere denk geldik. Onunla konuştuk. Yani Osimhen'in arkasındaki ilk isim mi diye sorduğumda hayır, Osimhen herhangi bir şey olursa sakatlık veya kart cezası, Leao o bölge için düşünülecek ikinci isim dedi. Yani
2: doğru,
0: Deniz biraz daha üçüncü isim gibi.
2: Üçüncü isim.
0: Evet.
2: Nerede mesela gelişecekmiş?
0: Böyle söyledi.
2: Deniz. Mesela üçüncü isim olunca oyuncu da gelişecek ya, genç, oynama ihtiyacı
0: tabii
2: var ya.
0: Tabii ki. Yani daha bizim çok Leao santrafor bölgesi
2: bizim
0: için düşünülüyor gibi duruyor.
2: Bizim de en büyük sorunlarımızdan biri bir. Para da veriyoruz ya oyuncuya değil mi? Bir de yani az da para değil yani.
1: 10 milyon euro
2: yani. Hani bence büyük para 10 milyon.
1: Normalleşti günümüz futbolunda çünkü yani, rakamlar çok yükseldi.
2: Ya kabul ediyorum da eğer Seren abinin dediği hadise, yani Osimhen, hoş zaten Osimhen'in arkasında olmak da şöyle problemli bir hadise. Afrika yok değil mi bu sene, öyle bir kupa yok.
0: Evet, yazmışlar.
2: Bu adamın şöyle bir durum var. Bu şey antrenman maçında da çıkma niyeti yok yani. Ben Ren maçını izledim, orada da çıkma niyeti yok. Bu hep oynamak istiyor. Ha şöyle olabilirdi, ben öyle düşünmüştüm. Deniz'i Osimhen'le çiftleyip çift santrofor hele hele içeride halledebilir. Hatta faydası da olur Osimhen'le beraber oynamanın Deniz'e. Ama Leao konusunda düşündüğümde, Deniz'i bu kadar oynama ritmi konusunda dışarıda bırakırsan bence milli takıma da

0: zarar verirsin. Bizim zaten orada bir sorunumuz var ya. Hani doğru, ona biz bağlandık ya Dünya Kupası'ndan sonra, deniz var neyse ki bundan sonraki organizasyonda. Eğer bu düşünceyle aldıysa Galatasaray, oyuncu bayağı geriye gider.
1: Ama yani Deniz de yani Osimhen'in oynadığı bir takıma geliyorsa ve forvet olarak geliyorsa bunu biraz da biliyordur.
0: Ya üçüncüyü bilmiyordur. İkinciyi bilir de üçü bilmiyordur yani. Hani o şöyle düşünüyordur. Osimhen var, arkasında ben varım. Kupa var. Ligde her zaman oyuna girme opsiyonum var. Yani planlama şimdi. Leo dediğinde orada bütün şey değişir.
2: Bu arada benim kafamda hala daha ikinci forvet şu an Barış Alper olarak konumlanıyor.
1: Ne yapsın ya? Deniz dördü.
2: Yok, Deniz
0: bunu duymasın. Yani. Deniz bence o program şu an.
1: Yok. Bilmiyorum, yani Leo'yu çoğunlukla bence görebiliriz yani ileri uçta. Direkt santrafor görmesek de sol kanattaki en
0: mantıklı ama yani mesela ona bence bir itirazım olmaz. Aynen. Deniz olmasa bir itirazım olmaz. Çünkü orada sayısal anlamda Sane'den de birinden de vazgeçmek zorundasın. Bizim zaten en büyük sorunlarımızdan biri. Bize biri geldi dedi ki ya bu zenginlik diye bir şey var. Alabildiğiniz kadar oyuncuları alın. Hatta Acun Ilıcalı'nı hiç unutmuyorum, Fenerbahçe'de dedi ki ya Mourinho bizden dedi bir stoper istedi, biz iki aldık dedi, zenginlik olsun. Al bakalım, Hulsti'de bakalım o zenginlik öyle oluyor mu? Senin Jakirović müsaade eder mi sana? Burada alıyorsun. Burada öyle bir sınırı yok. Bak o Carlos'la da, o senin zenginlik diye aldığında da vedalaşana kadar canı çıktı Fenerbahçe'nin yani. Öyle zenginlik olmaz. Şimdi sen aldın Leao'yu, aldın Deniz'i, Osimhen var, Sane var, Barış var, Yunus var ki Yunus bence şahane başladı. Batrakov var. Sara orada çok oynadı Batrakov'un olduğu yerde. Şimdi nasıl yöneteceğim? Birileri dışarıda beklemek zorunda.
1: Şimdi mesela Niyaga varken Ugo Çuku var şu an. Mesela Niyaga yan olacak.
0: Ben yani ikisi de, bence ikisinden de bir şey olmayacak da Leslie'den de Niyaga'dan da, çünkü yani Leslie'den olmayacağı zaten kendileri Çorum maçında gönderemedi. Bize verdikleri mesaj şu: yanıldık. Yani Çorum maçına sen birinci hafta transferini gönderemiyorsan orada mesajın şu: yanıldık yani, ya da zamana ihtiyacımız var. Niyaga ile ilgili onu da yani stadyumda izleyince daha net görebiliyorsun. Aslında beceri anlamında çok iyi bir oyuncu.
2: Tabii, tabii.
0: Yani ama şöyle, 5 dakika var, 20 dakika piyasada yok. Şimdi iyisin ama şimdi senin o 20 dakikada piyasada olmaman beni bayağı bir yıpratıyor. Şimdi böyle bir oyuncu oyunculara hele hele bu seviyelerde falan çok zor şans gelir diye düşünüyorum.
1: Sen Hulsti demişken yönetmenimiz de beni bilgilendiriyor. Bu sezon 18 transfer yapmış. 18 net transfer ama tabii Premier Lig'e yükseldikten sonra
0: yani 19'u yapamaz yani.
1: Mecburi,
0: mesela,
1: evet.
0: 19 hani mesela şey diyemez Jakirović'e, ya orada 3'ü var, bir de bir tane daha alalım, o zenginlik iyidir. Demez, diyemez yani. Oralarda
2: hatta son Coventry deplasmanında kazandılar 1-0. Orada kontra ataktan golü atan oyuncu Liam Miller bugün ayrıldı mesela takımdan. Ona ben şaşırdım. Yani galibiyet golünü attı, kazandırdı bu hafta ve ayrıldı takımdan. Bayağı onlar kadroyu değiştirdiler.
1: Şöyle bir yorum var, Sami Bey yazmış. Demet Hanım, en kötü terzi en iyi aşçıdan daha iyi elbise diker. Osimhen'in yedeği Deniz olur çünkü aslı santrfor olur.
0: Yani aslında olması gereken o.
1: Olması gereken
0: ama
1: bu.
0: Aldın ya Leao'yu da, şimdi onu da kullanmak zorundasın.
1: Peki kanat bölgesi için Leao'yu düşündüğümüzde, şimdi geniş kadroda ekranda zaten, orada Barış Alper var.
0: Yazık ettik Sane birine var. Oradan. Oradan birine yazık edeceğiz. Barış Alper, Sane. Bence Sane'ye yazık olacak. Sane o
1: bence
0: denklemin
1: performanslı.
0: Hayır, performans olarak şey olmayacak. Yani Sane'nin şu sezona başlangıcı Barış'la beraber bir hayli problemli. Yani
1: evet,
0: sezona başlangıç performanslarına baktığında itirazın olmaz. Ama şimdi bugüne kadar yaptıkları ve oyunculuk özelliklerinde dışarıda atamazsın oyuncuları.
2: Valla ben Yunus'u çıkışta görüyorum. O yüzden Yunus'u şu an Batrakov'un yerine 11'e yazıyorum. Batrakov otomatikman benim kafamda şu an
0: ona
2: yedek
0: oluyor.
2: Ona
0: da çok
2: oluyor
0: para verdik.
1: Ne İdeal üçlü. Yeni geldi adam.
0: Bütün yenileri dışarı attık.
2: Ama abi Yunus Akgün,
0: ona verdik, 20 küsur ona verdik.
2: Ama Yunus Akgün de şu formuyla da
0: bence de Yunus şu an sezona en iyi başlayan oyuncusu Galatasaray'ın yani.
1: Peki Sane ne olacak? Onun da biraz 11 oynamakla ilgili bazı
0: istekleri Sane varmış. Şey demiş ya, ben yani bu tabii okuduğumuz şeyler. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani doğru olduğunu varsayıyorum. Ben 73'te oyuna mı girmem demiş ya. Böyle bir konu konuşuluyor ya mesela. Konuşuyorlar böyle, yazılıp çiziliyor. Mesela bir oyuncu bana böyle bir şey söylese, hiç almam oyuna. O bütün o problemini ortadan kaldırırım yani. Hiç oyuna almam. 73'te hiç girmezsin oyuna. Oyuncu teknik direktöre bence böyle bir şey sormaması lazım. Sana yapıyor diye demiyorum ama var böyle şeyler, duyuyoruz yani.
1: Peki bu oyuncunun profiline göre değişir mi yani? Ne kadar iyi
0: kim
1: bir oyuncu
0: olsun
1: olduğuyla
0: kim
1: ilgili
0: olsun
1: olarak
0: yani
1: soruyorum.
0: O zaman döner Galatasaraylılar'da der ki ya bak, biz sen öyle bir oyuncuydun ki biz senden aslında evet zaman zaman iyi işler geçen sene yaptın ama bu davranış

0: Yarışının çok daha fazlasını bekliyorduk. Hatta sürdürülebilir çok güçlü sahne performansı bekliyorduk. Bizde de ciddi anlamda hayal kırıklığı var dese Okan Buruk. Bence eğer o ona derse o da onun hakkıdır. Yani ne teknik direktör oyuncuya böyle bir şey söyleyebilir ne de oyuncu teknik direktöre.
1: Şimdi tekrar bir yorum okuyorum. Kerem Bey, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi kadro bildirimine az kaldı. Taraftarlar olarak Kamara ve Kamavinga için sesimizin duyurulmasını istiyoruz demiş. Yani gerçekten çok az bir süre kaldı. Bilmiyorum bu süre içerisinde Galatasaray'da Kamavinga, böyle bir yıldız isim bekliyor musunuz?
2: Kamavinga artık çok zor zaten. Hı-hı. Real Madrid kulübü bu konuda tavrını zaten ortaya koydu ve son Malaga maçında da 11'de şans verdi Jose Mourinho kendisine, oyuncuya. Zaten ayrılmak istemediğini de ifade etmiş. Dolayısıyla Kamavinga işi çok zor. En azından Ocak ayına kadar diyelim. Lamine Kamara konusunda Galatasaray tabii ki orayı zorluyor. Yani Monaco'nun çünkü zorunlu bir satış yapma durumu söz konusu. Bu yaz toplamda 115 milyon euroya tekabül eden bir satış yapmaları gerekiyor. Hem federasyon hem UEFA nezdindeki finansal engellerden dolayı. Orada da çok ciddi bir şeye girdiler. Bir sorun yaşadılar. Şöyle iki tane oyuncu, Balogun ayrılacaktı Monaco'dan ve Everton'la görüşmüşlerdi o sırada. Balogun transferi
1: kaldı o herhalde.
2: Evet ya, Balogun transferiyle Everton'la görüştükleri sırada o sırada Chelsea istiyor Kamara'yı, Enzo Fernandez'i sattıktan sonra. Sonra diyorlar ki biz Balogun'u satıyoruz, aynı transfer döneminde iki yıldız oyuncumuzu birden gönderirsek kadromuz önemli ölçüde kan kaybeder. Dolayısıyla Balogun için Everton'la görüştükleri sırada Lamine Kamara transferini durduruyorlar. Daha sonra Balogun sağlık kontrollerinden geçerken Everton için, Everton kulübü diyor ki ya biz bu oyuncunun sağlık testlerinde işte bir takım sorunlar tespit ettik. Dolayısıyla biz bu transferden şimdilik caydık. Böyle deyince tekrardan Chelsea kulübüyle tekrar temasa geçiyorlar Kamara için. Ve aradan birkaç saat geçiyor. 3-4 saat sonra tekrardan Everton kulübü diyor ki biz karar verdik, Balogun'u alacağız. Şimdi böyle olunca da bu defa oyuncu kabul etmiyor. Benim diyor güvenim kırıldı bir kere diyor. Yani Everton kulübü benim hiçbir sağlık sorunum olmadan bana böyle bir yafta yapıştırdı şu anda. Dolayısıyla benim güvenim kırıldı. Ben de reddediyorum Everton'a gitmeyi diyor. Ve iki oyuncu da şu anda Monaco'da kalıyor. Ve Monaco'nun da acil suretle satış yapması lazım.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Avrupa'daki transfer periyodu şu an tamamen kapandı. Galatasaray şu anda bir bakıma bir fırsat gibi görünüyor. Ama tabii Galatasaray nezdinde de yani süreç bence iyi yönetilmedi. Yani işin bu raddeye kalması bence en büyük problem. Zaten işte Leslie Ugochukwu'nun yaşamış olduğu kader de biraz bundan kaynaklı. Çünkü Leslie ile Batrakov arasındaki geçen süre, iki transfer arasındaki süre aşağı yukarı bir ay.
1: Evet.
2: Yani Galatasaray çok uzun bir süre sadece tek transferle transfer periyodunu geçirdi. Dolayısıyla işin bu raddeye gelmesi biraz problem. Az önce İbrahim abiyle şeyi konuşurken Bichabu mesela genç bir oyuncudan bahsediyoruz ama bence bu oyuncu mesela Haziran-Temmuz ayında takıma kazandırılması gereken bir oyuncu. Çünkü Galatasaray ile bir kamp dönemi geçirmesi daha sağlıklı olurdu. En azından hepsi birkaç için. Tabii yani birkaç hepsi hazırlık maçına. Şimdi siz bu oyuncuyu nasıl entegre edeceksiniz
1: bu
2: takıma?
1: Kadar
2: hangi
1: neden
2: kulvarda nasıl oynatacaksınız?
1: Şey?
0: Plan yok ki Galatasaray.
1: Sanki istenilen oyuncular vardı, belki de yıldız oyunculardı, bilmiyorum ama.
2: Sebebini açıklayayım. Bence tamamen burada sezon başında hatırlarsınız. Bence tabii ki en başta Galatasaray yönetimi bence süreci şu anlamda kötü yönetti. Ne zamanki taraftarlar yüksek maliyetli, bu yüksek etiketli isimleri gündeme attığında bence yönetim kanadı bu isimleri böyle uygun bir dille en azından reddedebilirdi. Yani şunu diyebilirlerdi mesela Sayın Kavukçu ya da Sayın Başkan. Evet iyi güzel söz ediyorsunuz işte Bruno Fernandes'ler vesaire ama o ismini bildiğimiz o malum sitede işte oyuncuların bedelleri 40, 50, 60 milyon euro bandında olan oyuncuları çok fazla bize bizimle zikretmeyin. Hani bu oyuncuları çok, hani biz de ilgileniyoruz ama bu oyuncular bizim için çok maliyetli. Dolayısıyla beklentiyi bu kadar yükseltmeyin ama biz elimizdeki kadroyu da muhafaza ederek kadromuzu önemli ölçüde güçlendireceğiz. O konuda içinizi ferah tutun gibi böyle biraz daha sakinleştirici bir tondan bir mesaj verebilirdi ama beklenti çok yükseldi şimdi. Bruno Fernandes'lerle girdiğiniz bir transfer periyodunda arkasından Leslie transferi, Batrokovlar vesaire, ki Batrokov bence kesinlikle fayda sağlayabilecek bir oyuncudur Galatasaray'da, ama yani Bruno Fernandes'in konuşulduğu bir ortamda Batrokov gelince taraftarlar biraz da ya hayal kırıklığı, biraz homurdananlar oldu haliyle. Beklenti de tam anlamıyla karşılanmadı. Bence bu

0: Bu tamamen Galatasaray yönetiminin süreci iletişim anlamında doğru yönetememesiyle alakalı bir şey. Çünkü şöyle, eminim muhakkak ki çok oyuncuya transfer teklifinde bulundular. Ben demiyorum ki hiçbir aksiyonda bulunmadılar. Tabii ki transfer teklifinde bulundukları oyuncuların önemli bir kısmından olumlu geri dönüş alamadılar ki bu süreç bu aşamaya kadar geldi. Hatta ben şöyle söyleyeyim, mesela benim en çok şaşırdığım noktalardan bir tanesi, ben bu sene dürüst olmak gerekirse Galatasaray'ın Göztepe'den Anthony Deniz'i almasını bekliyordum. Mesela Deniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve 5 milyon euroya transfer oldu. Ya belki aşağı yukarı yani Türkiye Ligi içi transfer olacağı için bu oyuncu belki size 8-10 milyon euro bandında da patlayabilirdi ki Anthony Deniz bence Galatasaray için uygun oyunculardan bir tanesiydi. Hazırda bir isimdi.
1: Peki, bir virgül koyacağım. Tekrar devam ederiz bu oyuncudan. Değerli izleyenler, kısa bir ara verelim son sayfaya. Sonrasında saat başında buradayız. Bir yere ayrılmayın.
2: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertor geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika. Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı. O hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano.
3: Tabii Barcelona'da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha, Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı. Her maç perdeyi açtı. Skora getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geri unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal. İlk gol.
4: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
2: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon. Anthony Gordon Cárdenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Espart. Bernal. Olmo. Aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını. Ters vuruş, gol. Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık, ikinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye, kafa gol! Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Gordon, Anthony Gordon topu pası. Rafinha! Rafinha! Anthony Gordon'dan harikulade bir performans. İkilinin uyumu. İnanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal. Lamin Yamal. Chavez Part. Aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı. Şut geldi Lamin Yamal. Duble. Lamin Yamal. Rafinha çıktı ama
3: Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
5: İlk düdük maça Malaga başlıyor. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan. İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seke top. Bellingham. Jude Bellingham sezonu olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere, Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi, Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden, yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Kamavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Orta geldi. Trent'ten Bellingham. Bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda Güler oyunda. Şimdi Vinicius geçiş şansı. Arda 4'e 3 oluşacak. Arda bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda Güler.
6: 3 dakika yeter onu be. Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir yağmur oluyor. Yani 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama 10-13 dakika yeter. Mbappe'ye vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçenek asisti de aldı, golünü de attı.
5: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda. Ve ceza alanına koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü. 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Arda çekildi. Bıraktı topu ama avantaj. Diomand da verdi pasını. Mbappe ayak içi. Herrero. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu rahat bir maç Real Madrid için.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Programına tekrar hoş geldiniz. Programımızın ikinci saat dilimiyle bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler. Şöyle yine bir sıcak gelişmeyle başlamış olalım bu saat dilimimize. Zaten Frank Ruineus ismini iki saat öncesinde yine Aspor ekranlarında görmüştünüz. Trabzonspor'un anlaştığına dair resmi bir açıklama da geldi. Artık Frank Ruineus Trabzonspor'da 22 yaşındaki oyuncu UEFA konferans listesine de eklendi. Şimdi bu konuyu zaten detaylıca birazdan yorumcularımızla konuşacağız ama telefon attığımızda Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, sağ olun, size de yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Tabii aslında soracağım çok fazla soru var. Hem teknik direktör kısmıyla hem de tabii evet, transferle ilgili. İlk önce transferle başlayalım. Çünkü Frank Ruineus haberiyle bu saat dilimimize başladık. Özellikle forvet hattındaki planlamayı sormak istiyorum. Frank Ruineus'un gelişiyle birlikte. Nasıl bir planlama yapacaksınız?
2: Şimdi şöyle, öncelikle ben şunu söyleyeyim. Bizim Diyarbakır maçından, Padamet maçından sonra Onaçu ve Salah'la beraber gelmiştik.
1: Evet.
2: Yurt dışına. Kendisinin ikisinin de Onana'nın ikizleri oldu. Salah'ın da erkek çocuğu oldu. Ben hem ailesini hem de hanımlarını kutluyorum. Allah uzun ömür versin diyorum. Öncelikle onu söyleyeyim.
1: Biz de aynı şekilde.
2: Evet. Bizim bu akşam transferi birazdan bildirdik veya bildiriyoruz şu anda. O orada olması lazım.
1: Evet.
2: Zaten izlemenin ilk sırasındaydı. Ama mevcut maliyetler işin başında bayağı yüksekti. Ama sonrasında işte transferin Avrupa'da kapanmasından sonra biraz daha makul şartlarla oyuncuyu bünyemize kattık. İzlemenin uzun zamandır takip ettiği bir oyuncuydu. Genç bir oyuncu. Ciddi kendisinden beklentilerimiz var. İnşallah çok başarılı olacak Trabzonspor'da.
1: Peki Onaçu var şu anda takımda ki sezona da gol anlamında iyi bir başlangıç yapamadı. Onaçu'nun takımdan ayrılma durumu var mı?
2: Yok, böyle bir gündem yok. Onaçu bu ligin gol kralı.
1: Evet.
2: Çok önemli bir futbolcu. Çok iyi bir arkadaşımız. Takımda öyle bir durum söz konusu değil.

0: Peki teknik direktör konusunda nasıl bir planlamanız var Ertuğrul Doğan? Çünkü şu anda gündemde 5-6 gibi aday isimlerinden bahsediyoruz. Fatih Terim'den Arda Turan'a, Conte'den birçok isme. Sizin gündeminizde olan isimler var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz ya da nasıl bir planlamanız var bu konuda?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi bizim yapılanmamız vardı ve bizim tabii aklımızdan böyle bir olay yaşayacağımızı hiç düşünmüyorduk.
0: Evet.
1: Bizim açımızdan yani çok büyük güçümüz oldu. Dolayısıyla bir hoca planlamamız da haliyle yoktu. Yani böyle bir gündemimiz yoktu. Bir sürü isimler konuşuluyor. Hem yabancı hem yerli. Siz de söylediğiniz için ben hani örnek vereyim. İşte Conte deniyor. Tabii çok önemli bir oyuncu ama
0: evet.
1: Ben hayatımda ne kendisiyle konuştum ne görüştüm. Yani tanışmıyoruz bile. İşte Sayın Fatih Terim geçiyor. Çok önemli bir teknik direktör ama öyle bir gündemimiz de yok. İşte bizim şampiyon hocalarımız var. Sayın Şenol Güneş, Sayın Abdullah Avcı. Dediğim gibi hem şampiyon hocalarımız çok önemli kariyerler, çok önemli hocalar ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Kendileriyle bir görüşmemiz de yok. Yine Arda Turan şu an zaten bir takımın başında kontratlı bir teknik direktör. Dolayısıyla böyle bir gündem de yok. İsimler tabii insanlar yakıştırıyor, konuşuyor ama dediğimiz gibi Trabzonspor kulübünün başkanının bu bahsi geçen isimlerin herhangi biriyle bir görüşmesi, bir konuşması yok. Yani dolayısıyla bizim böyle bir hazırlığımız olmadığı için böyle bir gündemimiz de yok. Ama son 3 gündür, 4 gündür yönetim kurulu olarak düşünüyoruz. İşte değerlendiriyoruz durumu. Ne yapabiliriz? Sonuçta kalacağımız, yani gelecek olan teknik direktörün de artık ikamesi yok. Yani bizim bu takımı kurduğumuz için başarılı olmak kaçınılmaz bir durum bizim açımızdan. Yani bizim hiç alternatifimiz yok. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi düşünüyoruz. İyi bir planlamamız lazım. Hata yapmamamız lazım. Şu anda takımın başında Hüseyin Hoca var. O da çok değerli bir kardeşimiz. Trabzonspor'un önemli bir değeri. Bundan sonra hep kulübün üyesinde olacak. Yani şu an teknik olarak takımın başında ama her zaman da kulübün üyesinde olacak bundan sonra. Yani şöyle söyleyeyim. Takım iyi birine emanet şu anda. Maça hazırlanıyoruz. Ama bu çok önemli bir karar. Bizim de planlamamız içinde olmadığı için bir hazırlığımız da yok.
0: Yani biraz daha yavaş ve daha emin adımlarla.
1: Tabii hiç hata yapma şansımız yok bu konuda bizim. Yani bizim taraftara zaten bugüne kadar bir mağlubiyetimiz vardı. Geçen sene bir kupa kazandık ama benim şahsen mağlubiyetim bitmedi. Açık altını çizerek söylüyorum ben bunu. Yani benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. Değerlendireceğiz bu konuyu. Hemen bugün yarın olacak bir konu değil bu. Bütün değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz ve Trabzonsporlu taraftarlarımıza, Trabzonspor camiasına güzel bir sezon yapmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Hı hı. Bütün planlamamız bu yönde. İşte zaten biz de yurt dışındayız İbrahim Bey'le. Bu transferle uğraşıyorduk. İşte bitti.
0: Evet, hayırlı olsun.
1: Bundan sonra değişikliklerimiz neyse belki önümüzdeki günlerde de bir gelişme yaşanabilir 2-3 gün içerisinde.
0: Yani Süper Lig için diyorsunuz değil mi?
1: Olabilir, evet, o da olabilir. Olmaz demiyorum.
0: Düşündüğünüz
1: ama,
0: bir bölge var mı ya da ilgilendiğiniz bir oyuncu?
1: Çok yorum yapmayayım o konuda ama
0: tamam.
1: Böyle bir şey yaşansa bile önümüzde de devralası var. Yani eksikler neyse her şekilde hepsi tamamlanacak, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla önümüzdeki günleri göreceğiz hep beraber. Hata yapmak istemiyoruz. Teknik direktör konusu önemli bir konu. Hata yapma şansımız hiç yok. Ve üzerine basarak söylüyorum ben bunu. Yani çok dikkatli bir şekilde davranıp ince el ekip stokuyacağız. Her türlü detayı düşüneceğiz ve ona göre bir karar vereceğiz.
0: Peki bir soru daha sormak istiyorum. Daha
1: tabii
0: genel
1: ki,
0: bir soru olacak aslında.
1: Evet.
0: Çünkü bu çok sorgulanan bir şey oldu Trabzonspor'da bu sezon. Sizin bir transfer planlamanız vardı. Daha genç oyuncular, potansiyelli oyunculara yöneldiniz. Ama sonrasında evet. Çok fazla yıldız oyuncu transferi görmeye başladık Trabzonspor'da. Ve biraz da başarısız birkaç maç geçince şu sorular gündeme geldi. Acaba genç oyuncularla bu kadar yıldız oyuncular uyum sağlayamıyor mu şeklinde sorular da gündeme geldi. Siz bu transfer dönemindeki aslında bu değişimi planlamış mıydınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii ki planlamıştık. Şimdi söyleyeyim hanımefendi. Yani örnek vereyim ben size rakamlarla. Geçenlerde bir televizyona bağlanmıştım. Ne rakamlarla vermiştim bu konuyu.
0: Hı hı.
1: Geçen sene bizim takımın içerisinde Edin Vizca vardı. Tony Bakayeme vardı. Zubko vardı. 3 tecrübeli oyuncu
0: evet,
1: vardı.
0: Evet.
1: Çok değerli oyuncular. Çok kaliteli oyuncular. Trabzonspor'a gerçekten çok şey kattılar. Bu oyuncular tabii sakatlıklar, yaş itibariyle aramızdan ayrıldı.

0: Bunlar. Biz de aynı sayıda ne yaptık? Malinowski, Sala bu tip oyuncuları kadroya kattık. Hı hı. Yani aynı sayıda aslında oyuncu aldık. İşte biz geçen sene iki tane genç oyuncumuz sattık yani bu sene. Onların yerine üç tane genç oyuncu aldık. Hatta bu dördüncüsü oldu yabancı olarak. Dolayısıyla bizim bunu yapmak zorundayız. Yani Trabzonspor hem oyuncu geliştirmek zorunda, hem gençleri bünyesine katacak. Ama bu gençleri de yetiştirirken yanlarında çok tecrübeli oyuncu olmasının çok önemi var. Yani bu oyuncuların gelişimiyle alakalı ciddi katkı sağlıyorlar. Yani Muhammed Salah'ın tecrübesinden bahsediyoruz. Yani Fabinho'nun tecrübesinden bahsediyoruz. Malinowski'den bahsediyoruz. Bunlar takımlarında geldikleri yerlerde çok başarılı olmuş oyuncular. Kariyerleri belli. Ve biz bunların gençlere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Tam planlama da bu yönde yapıldı. Biz bugün de gördüğünüz gibi genç oyuncular katmaya devam ediyoruz. Göreceğiz. Hı hı. Ama bir yandan da Trabzonspor yarışmak zorunda.
1: Tabii ki.
0: Ya bu gerçeği atlayamayız. Yani Trabzonspor taraftarına şunu diyemem ben. Ben sadece genç oyuncu yetiştireceğim ve satacağım. Ya böyle bir mantık olamaz.
1: Tabii ki.
0: Trabzonspor takımı bunları yapmak durumunda, artık taraftar da bunu anlıyor. Çünkü buradan bir gelir sağlıyoruz. Hı. Ama bunun yanında taraftar şurada da haklı. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Bu takım yarışmak zorunda. Bu takım kupa almak zorunda. Bu takım zirve yarışında olmak zorunda. Ve artık bu takım konfederasyonda derece yapmak zorunda. Ne söylüyorum yani, biz bunları yapmak zorundayız. Bunları yapmak için de elimizden ne varsa tüm uğraşımızı buraya vereceğiz.
1: Peki hoca konusuna tekrar dönecek olursam, yerli mi önceliğiniz yoksa yabancı bir teknik direktör mü?
0: Yani yerli, yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor.
1: Yabancı.
0: Yani, olacakmış gibi duruyor. Şu anda görüntü o yönde. Hı hı. Bizim de çalışmalarımız o yönde. Sizin de bahsettiğiniz geçen yerli isimlerle bizim bir görüşmemiz yok. Çok değerli insanlar, çok değerli hocalar. Ama böyle bir durum yok. İşte yabancı bir örnek vermiştiniz siz Sayın Conte. O, öyle bir görüşmemiz de yok. Yani hiç tanışmadık, hiç görüşmedik. Ama tabii kendisi çok değerli bir oyuncu. Değerli bir antrenör, pardon. Bu konuda diyecek bir şey yok. Ama bizim böyle bir görüşmemiz yok. Ama görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız, kendisinden basını ve raporunu, takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Bunu söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederim Ertuğrul Doğan. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
0: Ben iyi yayınlar diliyorum size. İyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la hem transfer gündemi hem de teknik direktör konusuyla ilgili birçok konuyu detaylıca konuştuk. Altını çizmek istediğiniz noktalar var mı? Size döneceğim ama ilk önce sizin de bir yorumlarınızı almak istiyorum. Özellikle bahsetmek istediğin, altını çizdiğin
2: yani
1: konu var mı?
2: Yani Sayın Başkan'ın tabii buradaki en önemli husus teknik direktör konusu, hiç kuşkusuz.
1: Evet, dolayısıyla,
2: yabancı bir teknik adam olma ihtimali şu an daha kuvvetli olduğunu söyledi Sayın Başkan. Tabii ki transfer konusundaki belirsizlik, yani şu anlamda belirsizlik, tabii ki onu Sayın Başkan ayrılmayacak dedi ama hı hı. Tabii ki transferde son ana kadar her şey değişkenlik gösterebilir. Çünkü farklı karakterde iki oyuncu. Belki de Trabzonspor'un yeni sezonki planlaması da yani birçok anlamda değişebilir. Çünkü Francolinho daha mobil bir forvet. Onuachu daha pivot özellikleriyle ön plan çıkan bir oyuncu. Dolayısıyla yeni gelecek olan teknik direktör de belki ön bölgede biraz daha hareketlilik talep edebilir. Yani bu bağlamda hem Aral Şimşir, Francolinho uyumu, geçtiğimiz sezondan gelen Midtjylland ekolü, bununla birlikte Muhammed Salah üçlüsü böyle sanki size şeyi sunabilir. Liverpool'un bu 2018-19 dönemindeki o güçlü oyunundan esintiler sunabilir ama işte Onuachu'nun buradaki rolünün ne olacağı çok değerli. Bir ayrılık olur mu olmaz mı, bu konuda hala durum belirsiz ama Sayın Başkanın tabii söylemiş olduğu gibi belli ki herhalde şu anda bir ayrılık gibi bir durum söz konusu değil. Biz de bakalım, şu anda merakla yabancı bir teknik direktör bekliyoruz. Yarından itibaren farklı farklı isimler gündeme gelecekler yani diye düşünüyoruz.
1: Türk isimlerle hiçbiriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerinin altını çizdi. Ki bence Türk bir teknik direktör düşünmüyorlar anladığım kadarıyla.
3: Sanki doğrusu da, çünkü çok fazla da alternatifleri yok. Yani ya geçmişte deneyimlediklerini tekrar getirecekler ki o da çok ciddi anlamda içinde risk barındırıyor. Bence de yabancı teknik direktör şu an çok daha sağlıklı gözüküyor. Ya benim burada ilgimi çeken tek şey aslında bu tek başına Trabzonspor sorunu değil, ülkenin sorunu.

0: sorunu. Hazırlıksız yakalandık dedi başkan. Aslında bütün kulüpler için çok ciddi problem. O yüzden futbol aklı çok önemlidir. Futbol aklını hemen hemen her kulüp kulübün içinde barındırmak zorunda. Yani çok olağan dışı hadiseler olduğunda o kulübün futbol aklı yeni gelecek teknik direktöre sunum yapacak. Mevcut oyuncuları yeni gelen teknik direktör orada göreve başlayana kadar hazırlayacak. Bu geçişler çok önemlidir ve her şeye hazırlanmak zorundasınız. Oyun artık öyle. Yani bir planlama yaparsınız. Çünkü şimdi baktığın zaman istatistiğe Avrupa'da 2 maç kaybetmişsin. Ligde bir galibiyetin var, bir mağlubiyetin, bir beraberliği. Ne ister istemez beklenti çok yukarı çıktı. Ya. Bu başlangıçta bunlar olabilir.
1: Ya bir de her geçtiğimiz şeyi... sezonu iyi bir şekilde bitirmişsin. Belki şampiyon bile olabilirdin.
0: Kesinlikle.
1: Sezonu öyle flash transferlerle başlamışsın ki yani Fatih Tekke ile yollar ayrılır diye bence kimse düşünmemiştir.
0: Kesinlikle, ama işte düşünmemiz lazım. Yani hele hele o görevin başında olan insanların evet. O mesela Hüseyin Cimşir için bir şey söyledi başkan. Bundan sonra devam edecek. Önemlidir.
1: Evet, Gençler Birliği maçında olacak.
0: Ertuğrul Bey orada olmasa dahi bundan sonra Hüseyin Cimşir'in orada olması lazım. Planlamanın öyle yapılması lazım. Orada teknik direktörler değiştiğinde, kulüp başkanları değiştiğinde orada bir futbol aklının olması lazım. Bir sunum yapması lazım. Yeni gelen teknik direktör bek istiyorum dediğinde orada onu anlatması lazım. Neden olması gerektiğini ya da neden olmaması gerektiğini. Bu çok önemlidir. Trabzonspor bugün o sorunu yaşıyor. Bence bütün kulüplerin genel sorunu. Çünkü çok çaresiz bırakıyor sizi bu hazırlıksız yakalanma hadisesi.
2: Ya bir de 3 sezondur hakikaten oldukça düşük bütçelerle önemli işler yapıyor Trabzonspor.
1: Ama mesela bunun sürdürülebilir olmadığını da söyledi. Sürekli genç oyuncu olup yetiştirmek, sonra satmak.
2: Ben bu arada Sayın Başkan'ın transfer politikasını bilakis eleştirmeyenlerdenim. Yani bu konuda mesela işte Salah, Fabinho gibi hamleler bile çok eleştirildi. Ama bence Trabzonspor'u önemli ölçüde bir cazibe merkezi haline getiriyor Sayın Başkan. Bence bu da ayrı bir vizyondur. Sonuçta ben başkanın ne anlatmak istediğini de çok iyi kavruyorum. Tabii ki Trabzonspor'a yani İstanbul ayrı, Trabzon ayrı, Trabzon'a oyuncu getirebilmek için de sonuçta Salah, Fabinho gibi oyuncularla oynayabilmek birçok genç oyuncu için de bence önemli ölçüde bir fırsattır aslında. Sonuçta Salah gibi, Fabinho gibi isimlerle oraya yeni transferler çekebiliyorsunuz ve bu oyuncularla birlikte antrenmana çıkmak bile çok kıymetli, çok değerli genç isimler için. Yani Trabzonspor'un aslında temel transfer politikası yine aynı şekilde devam edecek. Yine genç oyuncular ağırlıklı, ama işte o bahsettiğimiz tabiri caizse askerlerin yanına böyle birkaç tane komutan da serpiştirerek bence önemli bir denge sağlayacaklar orada ilerleyen günlerde. O yüzden ben Sayın Başkan'ın oyuna bakışını ve felsefesini çok iyi kavrayan birisi olarak ben kesinlikle hiç yanlış bulmuyorum transfer politikası.
0: Ama ona bir hazırlığınız olması lazım. Öyle de olmuyor yani. O bir geçiştir. Hı hı. Teknik direktörü o gün, bu oyuncular teknik direktörü görevinden eder gibi bir ifade kullandı Fatih Tekke, değil mi? Yani bu oyuncuları güçlü...
1: Hoca kovdurur.
0: Hoca kovdurur. Şimdi bu, o teknik direktörün aslında buna hazır olmadığını söylüyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Aslında o gün Trabzonspor'da bir problemi işaret etti Fatih Tekke farkında olmadan. Niye kovdursun? Aslında tam tersi. Salah bende varsa niye tedirgin olayım? İşimi kolaylaştırır benim oyun planımı. Ama hazırlığınla doğru orantılı bir durumdur. Hiç alışık olmadığın bir durumda yıkarsan Salah'ın üzerine oyunu, işte bir anda hiç bir önceki seneden deneyimlemediğin bir oyun çıkar. Ona çubuğu organizasyonun dışında kalır. Niye geçen sene çok ön plandaydı? Çünkü hücum organizasyonları oyunun bütününe dağılıyordu. Burada bir oyuncu üzerinden halletmeye çalıştın. Evet. İşte buna hazırlığın olması lazım. Geçiş evet önemlidir. Düşüncede bir problem yok. Genç de olacak, deneyimli de olacak. Ama hazırlığın olacak. Keskin geçişler problemlidir yani.
1: Bir de ilk istifanın ardından tabii dediğin gibi hiç hazırlık yok ve böyle bir şey hiç beklenmiyor belli ki. O istifa kabul edilmemiş.
0: Orada işte Fatih Tekke aslında tek başına Trabzonspor'dan istifa etmedi. Kendi kariyerinden de istifa etti. Çok ciddi zarar görecek kendi teknik direktörlük kariyeri açısından. Ona direnç gösterenler teknik direktör olarak kalıyor. Hepimiz için geçerli. Yorumcu için de geçerli. Neler yazıyorlar? Vazgeçebilirsin yani. Senin için de geçerli. Hepimiz için geçerli. Teknik direktör, oyuncu için de geçerli. Fatih Terim 96 yılında Galatasaray'ın hocasıyken TSYD kupasında Beşiktaş'ta Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladı. Devam etti ligde, kendi sahasında Fenerbahçe'den 4 tane yedi Galatasaray. Düşünebiliyor musun? Bugün bir hayal et bakalım, yeni bir teknik direktör Galatasaray'a geliyor ve kendi sahasında hem TSYD'de hem de ligde 4 tane yiyor Fenerbahçe'den. Kıyamet kopar. Ama Fatih Terim ne yaptı? Direnç gösterdi. Planlamasına sadık kaldı. Pes etmedi. İşte pes edenler dışarıda kalıyor. Ona direnç gösterenler ayakta kalıyor. Fark orada ortaya çıkıyor.
1: Oyuncuları da etkilemiş olabilir bence. İlk önce bu hoca kovdurur cümlesi. Sonrasında kesinlikle bir istifanın gelmesi. Kesinlikle. Ardından Ahmet maçında bence hocanın yüz ifadesi bile çok mutsuzdu. Oyuncuları mutlaka etkilemişti.
0: Oyuncu kenara bakar. Senin kenardaki enerjin, senin kenardaki sakinliğin, her şey oyuncuya yansır. Atletico Madrid'de Simone diye biri vardı. 15 senedir falan orada.
2: 15 senedir orada.
0: Enerjisi var mı? Var. Ama dışarı baktığında tedirgin olmuyorsun. O enerji başka bir enerji. Seni de işin, yani telaş değil. Hani bizde kenarda teknik direktörler enerjisi yüksek olsun ama bizimkiler biraz daha telaşlı. İşte sahanın kenarında kırmızı kart gören teknik direktör oyuncusuna bir şey diyemez. Sen nasıl yeniliyorsan duyguna, atılıyorsan o da atılabilir.
1: Evet.
0: O da sana döner der ki bana da haksızlık yapıldı. O yüzden liderlik çok başka bir şeydir. İki türlü liderlik var değil mi? Mesela Fatih Tekke için yorumlayalım. Bir sahada liderlik var. Hı hı. Futbolcu olarak halledebilirsin onu. Çünkü orada belirleyici olan yeteneklerin. Bir de düşüncede liderlik var. O başka bir şey. Bak 20 küsur kişiyi orada idare ediyorsun yani. Duygularına hakim olmak zorundasın. Kendini rehabilite etmek zorundasın. Her şey var oyunda. Ona direnç gösterdiğin zaman zaten teknik direktör oluyorsun. Bence onun kariyeri açısından çok problemli bir istifaydı bu. Hı.
1: Hocayla oyuncular arasında bir problem olabilir.
0: Mesela ben şöyle düşünmüştüm. Genelde bu tarz hadiseler bizim oyunculuğumuzda başımıza geldi. Ne oluyor? Hoca istifa ediyor. Aslında içeriye de şöyle bir mesaj veriliyor. Hocanın istifası kabul edilmediğinde bak bu ikincide bu iş size döner. Hı hı. Bir yerde bir problem var. Trabzonspor takımı kısa sürede bu sorunu yaşıyor ve kırmızı kart sorunu da yaşıyor Trabzonspor değil mi?
1: Evet.
0: Burada da bir sorun var yani. Kırmızı kart sorunu yaşıyor. Mesela Onana'nın çok iyi kaleci. O organizasyon en önemli ama disiplin konusunda başına buyruk davranışları, o da orada bir problemi işaret ediyor.
1: Yani tabii ben orada resmen o karşılaşmada atılmak için elinden ya geleni yaptı.
0: Olmaz ama şimdi sen sahayı terk ediyorsun, o diyorsun. Yani şimdi burada herkes ben duygularıma yenildim derse orayı nasıl kontrol edecekler? Evet. Ama işte kenara bakıyor oyuncu. Senin söylediğin o Diyarbakır maçında bakıyorlar kenara. Senin başın öne eğildiğinde gitti o. Çöker sistem yani.
1: Peki sizce yıldız yönetimi konusunda bir problem yaşadı mı Fatih Tekke? Caner ne dersin? Mesela hep ya, Okan Hoca'ya örnek veriyoruz bu konuda.
2: Aşağı yukarı bütün oklar oraya çıkıyor zaten. Evet. Yani ben şimdi bunu çok bilemem. Camia dinamikleri tabii çok farklı ilerler ama aşağı yukarı bütün oklar buraya çıkıyor. Yani hocanın vermiş olduğu ifade, okurduğu cümle bile bize başka bir şey düşündürtmüyor zaten yani bunun haricinde. Sanki şuna çıkıyor gibi, bunu bilmiyorum tamamen, bu benim kendi yorumum. Hani sanki bu transferlerde çok da benim rızam yoktu gibi anlaşıldı. Yani en azından ben de sosyal medyada gördüklerimi de ekleyerek bunu paylaşayım. Belki böyle olmuş, yani böyle olmasaydı çok daha farklı olurdu ama işte Fatih Tekke bence bazen duygularını kontrol etmekte ya da duygusal yoğunluğunu bu kadar ön planda yaşaması da kendi profesyonel kariyerine önemli ölçüde zarar verdiğini düşünüyorum İbrahim abi gibi. Çünkü yani bu kadar düşük bütçelerle Trabzonspor kadrosuyla yaptığı işler, son 3 sezonda Türkiye Kupası'nda birçok kez finalist oldular. Son sezonda Türkiye Kupası'nı kazandılar ve bunu hakikaten oldukça dar bütçelerle ve hep genç kadrolarla başardı bunu Trabzonspor. Sadece bu sezon biraz işte transfer politikasını değiştirerek yola çıktı. İşte dediğimiz gibi yani bu konuda ben çok net bir şey söyleyemiyorum doğrudan işte yıldızları idare etme konusudur veya değildir anlamında ama sanki zannediyorum biraz oklar oraya işaret ediyor gibi görünüyor ama tabii ki olayın iç yüzünü bilme şansımız yok. Sonuçta evet, camia dinamikleri farklı ilerliyor.
1: Peki teknik direktör konusuyla ilgili Sayın Ertuğrul Doğan'ın sözlerini tekrar etmiş olayım. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor dedi. Net bir görüşmeleri olmadıklarını söyledi ve şu anda gündemde yer alan Türk teknik direktörler Abdullah Avcı, Şenol Güneş, Arda Turan, Fatih Terim gibi isimlerle görüşme yapmadıklarının da altını çizdi ve çok acele etmediklerini de söyledi. Çünkü zaten buna hazırlıklı değiliz dedi ve gelecek olan teknik direktör konusunda da risk alamayız dedi. Bu da önemli şimdi.
2: Şimdi Liverpool ekolünden gidiliyor kadro olarak. Oyun planı da biraz Liverpool'a evriliyor. Zannediyorum böyle Liverpool'la iltimaslı bir isim olabilir mi? Bu arada aklı direkt Klopp gelmesin. Klopp ihtimali tabii çok güç bir ihtimal olabilir ama doğrudan böyle Liverpool'la geçmiş yıllarda çalışmış işte ne bileyim akademilerde vesaire yer almış bir teknik adam da gündeme gelebilir. Neden olmasın böyle bir isim? Mesela Giovanni Van Bronckhorst eğer şu an takım çalıştırmıyor olsaydı belki akla gelen isimlerden biri olabilirdi yakın geçmişte. O da Liverpool'da çalıştı. Belki işte Liverpool'un bu analist ekiplerinden ya da işte slot döneminden ya da onların böyle yardımcılığını üstlenen bir teknik adam dahi olabilir, bilmiyorum.
0: Bir de şöyle düşün, şimdi sen teknik direktörsün, henüz ligin başı, kurmadığın bir takıma, antren etmediğin bir takıma geleceksin yani. Hani

0: Onu da her teknik direktör kabul etmez kendi kariyeri açısından. Ama şöyle duydum, yanlış mı duydum? Başkan bir yabancı teknik direktörün sunum yaptığıyla alakalı bir şeyden bahsetti mi? Öyle bir şey duydun mu? Hani bir sunumdan bahsettim. Yani yanlış da duymuş olabilirim. Hani yabancı bir teknik direktör acaba bir sunum yaptı mı? O da bir iletişimden bahsediyor ki aslında değerlidir şey, bir sunumdan tabii, bahsetmeleri. Kesinlikle. Çünkü evet, talip olursun ama oturup teknik direktörle de bir toplantı yapman gerekiyor. Benim elimdeki oyuncular bunlar. Planlama bu. Aldığımız oyuncular, alacağımız oyuncular. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Samsunspor bunu mesela ilk dönemde çok sağlıklı yapmıştı. Thomas Rice'i getirdiğinde, evet. Ondan önce de teknik direktör değişiminde başkan 2-3 teknik direktörle görüştük. Transfer yasağımız var, eldeki oyuncular bunlar demişti. Şimdi o çok önemlidir. Orada nasıl bir planlama yapacak? Tabii bizdeki en problem, yani en kötü ihtimalle işler kötü gittiğinde kimi getirirsen getir zaten herkes itiraz edecek buna.
1: Aynen
0: yani.
1: Öyle. Şimdi tekrar takıma geri döneceğim. Franculino listeye yazıldı dedik. Bugün zaten 0-1'e kadar az da bir süre kaldı. Yarım saat 40 dakikalık bir süre sonra UEFA'ya liste bildirimleri zaten sonlanmış olacak. Muhtemelen takımlarımız zaten bildirilerini yapmıştır. Ertuğrul Doğan'la yine konuşurken... bugünün ardından tabii birkaç gün daha var Süper Lig için transferleri bildirmek için ve bir takviye daha yapabileceklerini söyledi. Ama tabii o bölgeyle ilgili herhangi bir bilgi vermek istemediğini de altını çizdi. Ama ne olabilir?
0: Ön taraf olmaz, onu biliyoruz.
1: Ön taraf bence de olmaz artık.
0: Ön taraf olmaz.
1: Yeterince dolu.
0: Sanki orta saha gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Çünkü mesela
1: ya
0: benim...
1: Volcarelli'nin olmayışı mesela çok etkili.
0: Volcarelli yok ama...
1: gidişi.
0: Ya mesela Melih tercihi de bana çok... Sezon başı da çok sağlıklı gelmedi. Yani Melih kariyerinde bu tarz problemleri problemleri ortadan kaldıran bir oyuncu olmamış. Hele hele bu seviyelerde hiç olmamış. Ve 30 yaşında değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Yani yaşı da olan bir oyuncu.
2: 96'lıydı değil mi?
0: Şimdi
2: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Şöyle düşün.
1: Evet.
0: Şimdi buralarda oynayabilmen için çok net belirgin bir özelliğin olması lazım. Ya skora çok ciddi katkı sağlaman lazım. Hı hı. Ya da işin savunma kısmıyla ilgili başka bir oyuncu olman lazım. Ama şimdi sen net... Yani işin ofans kısmında ve defansif oyunların tamamında çok eksiksin. Bence mesela Melih konusundaki planlamaları çok sağlıklı değildi. Yani sezon başı da burada ifade etmiştim. Hatta aynı şeyi Metan için de söylemiştim. Yani buralarda deneyimlemek bambaşka bir şey. Çok kısa bir dönem futbolculuk kariyerimde onu deneyimledim. Yani Adanaspor'dan Galatasaray'a geldim ve 21 yaşındaydım. Çok zor. Yani... Süper Lig, evet Süper Lig, ama o baskıya direnç gösterebilme ciddi içinde tecrübe istiyor. Yani bununla ilgili tekrar istiyor. Şimdi genç oyuncu olsa anlayabilirim. Yatırım yaptılar, bekliyorlar ama bu yaşta bir oyuncu geldiğinde senin direkt o problemin ortadan kaldırması lazım. Geçtiğimiz sezon olayla, değil mi? Volcarelli o anlamda o bölgeye niye oynayan oyunculardı? Onların peşine bu oyuncu tercihi bana sağlıklı gelmediği için orta saha olabilir diye düşünüyorum yani.
1: Yani gidenin yeri aslında yeteri kadar dolmadı.
0: Ama tercih çok sağlıklı değildi yani. Hani şaşırdım mı? Şaşırmadım. Olsaydı şaşırırdım. Farklı bir şey ortaya çıksaydı. Çünkü burada skora katkı sağlayan bir oyuncuya ihtiyacım var. Oyunun bütününü oynayan oyuncuya ihtiyacım var. Burada çok eksik kaldım Elih yani.
1: Peki Trabzonspor'a tekrar sizinde sorularınız oldukça ve tabii yeni bilgiler geldikçe döneriz. Fenerbahçe'yi biraz konuşalım. Başladığımızdan beri denk gelemedik. Fenerbahçe'nin de tabii UEFA'ya listeleri Şampiyonlar Ligi için bugün artık ya da bildirildi ya da bildirilecek. Çünkü 0-1 itibariyle bildirim kapanıyor. Bunu tekrar etmiş olayım. Fenerbahçe'nin kadrosunu peki Şampiyonlar Ligi için yeterli görüyor musunuz? Birazdan detaylandırırız. Genel bir soruyla başladım.
2: Yani ben Fenerbahçe'nin aslında yani orta saha rotasyonunu zaman zaman yetersiz bulan birçok sarı lacivertli taraftar var ama ben ya sağlıklı bir Kante ve Gendouzi'nin sezonun önemli ölçüde önemli bir bölümünü zaten bu ikiliyle çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü bu iki isim de bence yani özellikle Kante ilerleyen yaşına rağmen haftada iki maç rahatlıkla çıkartabilecek oyun temposuna sahip şu anda. İsmail var zaten yine orta saha rotasyonunda. Yani çok kalabalık bir orta saha rotasyonu yok. Belki Bartu var yine aynı zamanda. İşte zaman zaman Asensio İrfan Can'ı yine biraz daha 10 numara pozisyonunda düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. Çok belki kalabalık bir rotasyon yok ama az önce de ifade etmiş olduğum gibi Kante ve Gendouzi ile zaten sezonun aşağı yukarı %70'ini %80'ini bu ikiliyle çıkartabilirsiniz. O yüzden o bölgeye çok da oyuncu aranmıyor. Yani Fenerbahçe'nin zaten sezon başından bu yana çok sayıda yabancı oyuncusu olduğu için hamle şansı da epey kısıtlıydı. Zaten yapılması gereken nokta atışı transferler, nokta atışı hamleler yapıldı. Belki şu anda baktığımız

0: da mevcut kadroya belki biraz işte sağ bek bölgesini Semedo'nun eski performansından uzak olmasından kaynaklı sarı lacivertler bir sağ bek transferi beklentisi vardı. Yine sol ön konuşuldu ama şimdi evet yani Oğuz'un olağanüstü bir performansı adeta yeni bir transfermiş gibi geri döndü. Biz tabii Oğuz'a da çok uzun zamandır sanki böyle haksızlık etmişiz gibi bir durumla karşı karşıya geldi. Oğuz zaten bence kalitesini belli eden bir oyuncuydu şans bulduğu her fırsatta. Bence bu sezon o da Kerem'le birlikte dönüşümlü olarak o bölgeyi kurtarır gibi görünüyor.
1: Ya Greenwood zaten... Son performansından sonra Kerem'den formayı aldı demek için erken mi?
0: Ya bunun için net bir şey söyleyemem. Tabii maçtan maça çok değişir bu konuda roller ama yani Oğuz size genişlik kazandırabilen bir oyuncu. Kerem biraz daha kaleye dikine işte çapraz koşu atarak ceza sahası içerisinde daha fazla gol odaklı bir oyuncu ama Oğuz kafasını kaldırıp genelde Muriç'i de gördüğü için biraz daha besleyici özelliğiyle de pivot forvetleri de beslemesiyle Oğuz sanki bir adım önüne geçmiş gibi Kerem'in, öyle görünüyor. Ama yine bu sezon Fenerbahçe'nin her anlamda X faktörü hücumda Greenwood olacak gibi görünüyor. Yani Greenwood hücumun ana aktörü. Aşağı yukarı bu sezon zaten gol asist katkısı anlamında her ikisinde de çift taneli sayılara ulaşması işte sürpriz olmaz Greenwood'u. Sağlıklı bir Greenwood'un en azından öyle söyleyelim. Yani şu anda çok temel bir ihtiyaç görünmüyor. Belki bir sağ bek hamlesi olursa olabilir. Belki işte Arda Okan, o da Fenerbahçe altyapısından çıkan bir isim. Çünkü şu an belki Galatasaray'la daha çok ismi anılıyor ama Fenerbahçe de devreye girebilir belki Arda Okan için.
1: Olabilir.
0: O da mümkün.
1: Şimdi defans hattı için de stoper mevkini isterseniz biraz konuşalım. Osterwold'e döndü ama bir ameliyat oldu. Opong geldi, yeni transfer. Çoğunlukla Skriniar-Ake ikilisini göreceğiz ama burada da biraz as oyuncularla yedek isimler arasındaki belki farklılıklardan bahsedebiliriz Galatasaray'da olduğu gibi.
2: Yani burada aslında bütünüyle ilgili Fenerbahçe'nin ideal kadroyla ilgili bir problem yok. Yani
1: bence
2: olabilecek
1: de.
2: Şahane bir kadro ama devamıyla alakalı herkesi endişelendiren konu sakatlık riski olan bir Ake var Fenerbahçe'de. Yani sonra onu kabul etmek lazım. Yani zaten bu oyuncunun sakatlık riski olmasa kolay kolay buralara gelmezdi. Şimdi o bir risk, o yüzden Opong oraya geldi. Onun performansını açıkçası bilmiyorum ama çok önemli. Onun eğer işte mecbursun Ake'yi dinlendirmek zorundasın zaman zaman Skriniar'ı. Şimdi bu durumda ona nasıl cevap verecek çok önemli.
0: Ve oyuncunun, abi çok özür diliyorum araya girerek, yani oyuncu Nice'den geldi bu arada ve hem üçlü hem dörtlü savunma formasyonunda da farklı farklı bölgelerde tam bir aslında savunma jokeri olarak görev aldı. Yani sadece sağ sol stoper değil, sol bek ve sağ bek performansları da var oyuncunun, Opong'un mesela. Bu anlamda da bence İsmail Hoca'nın
2: önce stoperi halletsin de sağ bek sol bek çok kalabalık hiç oralara yanaşmıyor. Önce stoperi Fenerbahçe'nin hani olmadığında halletmesi bence Fenerbahçe için şu an yeterli. Ya şöyle, ya aslında Oğuz'la Arşibran bugün Fenerbahçe'nin oyunun bütününde en iyi işleyen bölgesi değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet.
2: Ama sezon başı yoktu o iki oyuncu.
0: Evet.
2: Kerem'le hatta Osterwold'e olduğunda hocaya bir soru sorulmuştu, şu ifadeyi kullandı. Osterwold oynuyor, yarın Ake'yi de oynatabilirim, Levent de var dedi. Arşiv Brown'u söylemedi. Aslında hocanın da planının dışında bir şey gelişti. Benzer durum Oğuz için de geçerli. Aslında o sakatlık, oyuncunun, iki oyuncunun yaşadığı sakatlık bugün Fenerbahçe'nin en zengin oyununu ortaya çıkardı ki Arşiv Brown'un sezon başından beri aslında en büyük sorunu şuydu. Ya, atletik olarak ben yakından gördüm. Ya, nefis bir fiziği var. Yani inanılmaz bir oyuncu. Hatta ilk gördüğümde ya bunu nasıl bize bu yaşta bıraktılar dedim. Sonra oyunun bütününe baktığında ya pozisyon bilgisi konusunda çok fazla duygularına yenilen bir oyuncu. Onu törpüleyemedikleri için muhtemelen bize verdiler. Ama Oğuz onun o özelliğini de, o problemini de ortadan kaldırdı. Kerem kaldıramıyordu. Çünkü Kerem'in şöyle bir sorunu var. Kerem'le beraber oynamak çok zor. Çünkü Kerem, şimdi ben de bek oynadım. Mesela bek öndeki oyuncuya verdiğinde aksiyonun sonunda onunla buluşturmasını ister. Onu da o işin içine dahil etmek ister. Şimdi o gidiyor, Kerem yine kendi bildiği bir oyunu ortaya koyuyor. Bu sefer oyuncu bir yerden sonra tükeniyor.
1: Ya biz aylardır mesela Kerem'in santrforla, herhangi bir santrforla bir bağlantı kurmasını bekliyoruz.
2: İşte arkadakine zarar, öndekine zarar. Evet. Bence Kerem mesela bugün Oğuz performansını izlediğinde iyi analiz edebilirse Kerem de çok sağlıklı döner. Kendi analizini de yapması lazım. Ya aslında ben bu konularda eksik kaldım demesi gerekiyor. Çünkü Oğuz performansı bu anlamda tek başına kendisine değil. Arkadaki Arşibran, hiç Arşibran'ı sen bu kadar şu son iki maçta gördüğün kadar ön ataklarında köşede topla buluştuğunu, çizgide topla buluştuğunu gördün mü? Ama yine aynı sorunu var.
1: Bir de çok yakın arkadaşlar ya.
2: Öyle
1: bunun
2: mi?
1: Etkisi olur mu? Archie Brown Oğuz, Ceydin Osterwold'e bayağı kanka
2: bilmiyordum.
1: Gibiler.
2: Olur, %100 olur. İletişim çok önemlidir bence yani. Ama sinir olduğun birine şey yapamazsın değil mi yani? Şimdi içten içe öfkelendiğin biriyle oyumu yakalayamazsın. Tabii. Ama Archie Brown'un yine aynı sorunu var. Ya normalde mesela Samsun maçında ya o kadar sağlıklı kenara indi ki ya kaldırıp kafasını orta değil de pas vermiş olsa ilk yarı bitirecekti yani. O hala o problemi yaşıyor. Bence zaten o problemi yaşamamış olsaydı biz o atletik böyle bir oyuncuyu buralarda görme şansımız yoktu diye düşünüyorum.
0: Yani Lukaku'nun bu arada fizik seviyesi de hala da tam anlamıyla tabii hazır bir görüntü vermediği evet. için de çok tam anlamıyla güven vermiyor şu anda Fenerbahçeli taraftarları. Yani her ne kadar Talişka belki net bir 9 numara olmasa da size Süper Lig özelinde çok fazla maç çözebilecek bir oyuncuydu. Mesela şimdi Talişka'nın ayrıldığı bir senaryoda Lukaku'nun gelmesi Fenerbahçe'ye fayda mı sağlayacak, zarar mı sağlayacak uzun vadede? Bunun belirsizliği de şu anda ön planda.
1: Bugün en çok duyduğum tartışmalardan biri buydu. Lukaku alınmasaydı Talişka ile devam edilseydi daha sağlıklı olabilir miydi mesela?
2: Olmazdı.
1: Net.
2: Ya nasıl olsun? Ya gerçekten ben ya anlayamıyorum yani. Talişka 1,5 senedir burada değil mi? 1,5 sene oldu Talişka.
0: Oldu.
2: Bayağı da gol attı. Gelmişti. Ya Talişka'yla neredeyse oynadığın bütün maçları bir hayal et. Ya Talişka'nın sana bir tane sert maçta oyunu yok ya. Atmış sana bütün böyle temposu düşük. Hatta her maç bence başlık slogan atıyordu. Küçük maçların büyük oyuncusuyum. Bana bırakın ben çözerim diyordu. Yok ki oyuncunun bir tane çözememiş Galatasaray maçını, çözememiş Lyon maçını, çözememiş Benfica maçını. Bütün ihtiyacın olan maçların hiçbirinde ortadan olmayan bir oyuncuya hala kalsaydı diyorsun ya. Ve kalsaydı deme sebebin de şu. Ya ceza sahasında en azından atardı. Yani şöyle düşün. Muriç, Lukaku, Oğuz, Kerem, Nene, Greenwood, Asensio, İrfan bu kadar adam bir araya gelmiş ceza sahasında yapamayacak ya Talişka'ya ihtiyacımız olacak. Ya oluyorsa da burada bence başka yerde problemi arayın. Ya nedir bu Talişka? Yok olmamış ya oyuncu. Ne istiyorsunuz da?
1: Ben demedim.
2: Genel geçtiğimiz sezondan beri benim hani Talişka ile ilgili
0: uzun kendi gibi
2: yani dijital şeyde yaptığım yayınlarda bununla ilgili çok tepki alıyordum geçtiğimiz sezonla ilgili. Ya bu oyunda artık atletizm belirleyici önce atletizm takım savunmasına katkı sağlamıyor. Ya
1: ama skor katkılarını görmezden mi gelelim?
2: Gelme ama senin o gördüğün skor katkısı o alacağın kuponun önüne geçti ya kupa alamadın ya. Önüne geçti. Onun atacağı iki tane gole talip oldun da bütününde gittin. Benfica'ya eğlendin. Bak Lyon'a o Muriç'i görüp üzülmen lazım. Mesela Lyon deplasmanında. O Talişka'nın problemini ortadan kaldıracağım diye canı çıktı oyuncunun ta ortaya gelip o Talişka'nın eksik bıraktığı yerlere. Ya o şeyle mi oldu mesela? Planla mı yaptı onu İsmail Kartal? Şey mi dedi? Ya Talişka sen yorulma. Arkada Muriç diye birini getirdik. O bayağı gayet de iyi bir çocuk. Gelecek oraya problemi mi kaldıracak? Yok. Ne görmek istiyor Fenerbahçeliler de takılıyorlar ya ona bir şey olursa mesela bu da ayrı bir şey evet. Ya Asensio'ya bir şey olursa eğer onun üzerine bir şey düşünürsen Demet şöyle olur herkes için diyebilirsin ya ona bir şey olursa ya buna bir şey olursa öyle de takım kurulmaz maalesef yani.
0: Ya Fenerbahçe'nin pres oyununa zarar verdiği aşikar zaten Talişka'nın sahadaki varlığı ama şimdi taraftarlar da, olaya daha farklı daha duygusal gözle bakıyorlar ki yani hiçbir Fenerbahçeli maçı izlerken Fenerbahçe'yi bir teknik direktör gözüyle değerlendirmiyor. Yani önde pres yapıyor mu, üçüncü bölgede top kapıyor mu, işte ne bileyim ne kadar defansif metriklere katılıyor değil. Günün sonunda tabela yapıyor mu noktasında
1: gol
0: bakıyorlar.
1: Yani gol attı mı? Gol
0: çünkü zamanında vakti zamanında Hacı da öyleydi.
2: Sen destekliyorsun. Caner destekliyor, sen destekliyorsun.
0: Ama ben şöyle, Avrupa kupaları nezdinde evet Talişka'nın oyunu Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Bunda hemfikiriz. Ama Süper Lig'de İsmail Hoca'nın kafasındaki düşünceyi anlıyorum ben. Talişka bir 10-15 dakika ortadan kayboluyor ama oyundan da alamıyor. Diyor ki ne olursa olsun benim en önemli skor tehditlerinden bir tanesi. Yani yay çevresinde evet. Ben bir şekilde Talişka'yı topla buluşturduğum an gol bulabilirim. Çünkü çerçeveyi gördüğü an zaten en önemli sizin skor yapabilecek isimlerinizin başında geliyor doğal
1: aynen
0: olarak.
1: Aynen öyle.
2: Muriç, Lukaku, Greenwood, Asensio, Kerem, Oğuz... Bu kadar adamın yapamayacağını bir oyuncuya mı teslim ettin yani?
1: Hayır o anlamda demiyoruz tabii ki.
2: Öyle bakılmaz, öyle planlama yapılmaz.
1: Ama bence rakip
2: velev ki öyle bir durum var. Mesela
1: önemli bir tehdit.
2: Tedesco hiç tehdit değil. Hiç tehdit değil. Bak hatta şöyle bir durum var. Rakip takım stoper için büyük zenginlik. Evet. Stopere sor de ki Talişka ile oynamak istiyorum. Muriç ile mi oynamak istersin Talişka? Talişka ile oynamak istiyorum der. Önümde durur. Ha, ceza sahasında eyvallah, boşta bitirici, ama oyunun bu kadar hızlandığı bir ortamda bir tane duruma talip, ya yapamamış bir tane diyorum sana sert maç, örnek ver diyeceğim ki evet özür dilerim, Talişka geldiğinden beri şuralarda o problemi halletmiş diyeceğim. Yok, halledememiş, halletme şansı

0: Yok zaten. Şeye desinler mesela, yine Tedesco ilk imza attı ya geçen sene, şöyle bir açıklama yaptı. Sözleşmesi uzatılması şahane bir durum dedi Tedesco, hatırla o dönem. Hemen arayın Tedesco'yu, Bologna'ya alsın bakalım. Hatta parayı da biz vereceğiz. Al bakalım, çok beğeniyordun Talişka'yı, verelim sana, parayı da biz ödeyelim.
1: El Cezire'ye gidiyor artık.
0: Almaz çünkü. Bence aramışlardır muhtemelen. Ya da aramana gerek yok. Şeyi seviyordu bizi zaten. Bizi de çok seviyordu. Buraları takip ediyordur. Ya bu Talişka boşa düşüyormuş. Almaz. Alsın bakalım Talişka'yı, orada Bologna oyununa bir kişi eksik de. Bak ondan sonra ne oluyor İtalya'da yani.
1: Yani hayırlı oldu diyorsun bu ayrılık.
0: %100 hayırlı oldu yani.
1: %100 mü diyorsun Caner?
2: Ya %100 diyemem ben. Ben şu an 50-50 diyeyim en azından. Lukaku'cuları da karşıma
0: normalde 50 değil, nezaketen bana ayıp olmasın diye 50'ye düştü yani.
1: Peki dediğimiz gibi El Cezire'ye transfer oluyor zaten. Resmi gelmedi galiba değil mi? Resmi bir açıklama yok ama yok, zaten düşünülmüyor. Peki tekrar bir kadroyu alabilir miyim? Fenerbahçe'nin geniş kadrosu üzerinden ilerleyelim. İrfan Can Kahveci'yi çünkü biraz konuşmak istiyorum. Bugün de sizinle paylaştığımız haberler arasında yine vardı İrfan Can Kahveci ile ilgili bir konu. Bir önceki oynanan karşılaşmada da Samsunspor maçında da etkili bir performansı vardı. 11'de başladı, hatta o maçta en çok ikili mücadele kazanan oyuncuymuş. Peki derbi karşılaşmasını düşündüğünüzde İrfan Can'ı yine 11'de bekler misiniz son performansından sonra? Caner.
2: Çok zannetmiyorum ya. Yani bu ideal orta sahayı çok bozacağını düşünmüyorum İsmail Hoca'nın. İrfan Can muhtemelen yedek başlar diye tahmin ediyorum. Asensio yedek.
0: Yok. Yok değil mi? Asensio var mı? Ben
1: Asensio
0: yok diye.
1: Yok
0: bu maçta yok
1: ben
0: diye
1: de,
0: biliyorum.
1: Evet.
0: Bu maçta yok diye.
1: Beklenmiyor. Evet.
0: O yüzden acaba İrfan'la burada başlayabilir mi? Hı hı.
2: Yani o zaman tabii muhtemel olabilir. Ama şimdi tabii ki
0: sen teknik direktör olsan oynatır mıydın? Dur o zaman ben.
2: Ya ben İrfan Can'ın mevcut maç temposunu çok beğenmeyenlerdenim şu an. Dürüst olmak gerekirse bu oyuncunun kalitesine herhangi bir söz söylemek istemiyorum. Yoksa tabii ki teknik kalitesi çok yüksek İrfan Can'ın. Kalitesiz bir oyuncu da değil. Başakşehir döneminden beri takip ettiğim, beğendiğim bir isim ama mevcut temposunu ben çok yeterli bulmuyorum. Yani Fenerbahçe oyunu özelinde değerlendirdiğimizde diğer oyuncularla da karşılaştırdığımızda sanki seviye olarak biraz aşağılarında kalmış yani görünüyor.
1: Bence bilmiyorum. Problem gördüğümüz iyi performansı bir sonraki maçta göreceğimizin garantisi yok.
0: İhtiyacımız olan sürdürülebilir. Ama aynen, bunu da yapabilmen için fiziksel olarak iyi durumda olman lazım. Hı hı. Şimdi hoca bizim burada bizi ikna edecek kişi teknik direktördür. Bizim evet oyuna karşı bir düşüncemiz var, oyuncuyu izliyoruz ama onların sonuçta antrenör eden İsmail Kartal. Oynatıyorsa muhtemelen gelişimine talip oluyor. Bir de onların şeyleri vardır ya, antrenmanda oyuncuların fiziksel durumuyla alakalı evet, verileri vardır. O daha iyi biliyor oyuncunun ne durumda olduğunu. Biz çok sağlıklı görmedik. Yani ben de seninle aynı fikirdeyim. İrfan Can'ın fiziksel anlamda o problemi ortadan kaldıracağını düşünmüyorum ama şeyde derbide şimdi bu bahsettiğimiz Asensio yok. Muhtemelen herkes ne diyor? Kazanan kadro bozulmaz. Talişka da yok. Kim oynar 10 numara pozisyonunda? Mesela Fenerbahçelilerin en çok itiraz ettiği şey, Asensio'ya bir şey olursa ne yapacağız?
1: Evet.
0: O sistemi ortadan kaldıracaksın. Merkez orta sahada üçlü oynayacaksın. Hı hı. Ön tarafta üçlü oynayacaksın. 10 numara dediğin pozisyonu ortadan kaldıracaksın. Yok öyle bir oyuncun orada.
2: Ben kullan. Mesela şeyi daha yakın görüyorum bu arada. Yani İsmail Kante Genduzi üçlüsüyle başlama ihtimali daha kuvvetli
0: onu
2: şu anda İrfan Can'a
0: öndeki
2: göre.
0: O şu dizilişte 4-2-3-1 dizilişindeki o Asensio'nun olduğu yere merkeze getireceğiz. Üçlü orta sahayla oynayacağız. Başka şansımız yok. Şu an eldeki oyuncuların fiziksel durumunu da düşündüğümüzde. O yüzden ben bu derbiyle alakalı İsmail Hoca'nın orta sahada İrfan'la mı İsmail'le mi başka da şu an değil mi başka bir oyuncu yani İrfan'la oynarsan biraz daha önde 3. bölge oyunlarında sana becerisiyle daha fazla katkı sağlar. Hı hı. İsmail'le oynarsan oyunun bütününde fiziksel olarak da sana katkı sağlar. Bir de rakibinin şeyini unutma. Orta saha eşleşmeleri çok önemlidir.
2: Evet.
0: Hem sayısal hem fiziksel. Onlar Salih, Olaitan ve Orkun'la oynayacaklar evet, değil mi? Sen Genduzi Kante ile oynayıp önde biraz daha ofansif oyuncuyla oynarsan nasıl bir oyun ortaya çıkar? Ben olsam teknik direktör onlara direkt İsmail'le karşılık veririm. Kante Genduzi İsmail'le karşılık veririm.
2: Ya ben de onu düşündüm. Şimdi muhtemelen İsmail Kante Genduzi üçlüsüyle başlarsa buradaki karşılamalar şöyle olur diye düşünüyorum. Kante'yi biraz daha önde konumlandırdım kafamda. Kante'yi Salih'le eşleştirdim. Salih topu aldığı bölümde Kante biraz daha ön pres yapacak diye düşündüm. Çünkü Lyon maçında da benzer eşleşmeler olmuştu orada. orada Tilman, Tolisso eşleşmelerinde Kante genelde ilk basan oyuncu oluyordu. Guendouzi burada tahminimce Orkun'la biraz daha eşleşen oyuncu olur.

0: diye düşünüyorum. İsmail biraz daha o bölgeyi böyle toparlayan, daha tutucu bir rolde başlar diye düşünüyorum. Burada aslında Fenerbahçe adına belki de maçın en kritik detayı yine Greenwood-Rıdvan eşleşmesi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Rıdvan'ın son maç performansı çok da verimli değildi. Çorum Futbol Kulübü maçında belki de Beşiktaş'ın en zayıf oyuncusu diyebilirim. Çünkü Cengiz yani ikili mücadelelerde falan da çok baskın çıktı mesela Rıdvan'a karşı. Ya onun haricinde böyle performansıyla çok eleştirilebilecek bir isim yoktu mesela Beşiktaş'ta Rıdvan'ın performansı haricinde. Orada belki Greenwood-Rıdvan eşleşmesinde Greenwood'un performansı biraz daha yükselişe geçebilir. Hı hı. Ve bu bağlamda sarı lacivertlilerde maçın X faktörü burada Greenwood gibi gözüküyor.
1: Asensio konusuyla ilgili Güvenç Kurtar bana mesaj atmış bizde konuşurken. Asensio da 10 numara oynarsa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olur. Bunu hala anlamadılar. Caner bunları biliyor. Geçen sene 18 puan kaybetmişler Asensio'nun ve Talişka'nın oynadığı 10 tane maçta.
0: Hocama selamlar.
2: Caner biliyor hocam ya, ben bilmiyorum. Ya.
0: Estağfurullah.
1: Yok, biz hocamla... Senin numaran yok. Hocamın...
2: Hayır.
1: Senin numaran yokmuş,
2: yok. Hocamla o konuda aynı fikir. Yani ben geçtiğimiz sezonda burada yokken sizi izliyordum tabii ki. Güvenç Hoca'nın o pozisyondaki oyuncu davranışına ya da o pozisyona olan düşüncesini bildiğim için aynı fikirdeyim hocayla ben de. Yani o bölgedeki oyuncunun varlığı insanların hoşuna gidiyor olabilir ama oyunun bütününe ciddi anlamda zarar veriyor.
0: Hocamın oyun felsefesini çok insan kavrayamadı. Hocama 3 tane koşan orta saha lazım. Hocam, Güvenç Hocam 3 tane koşan orta saha. O yüzden mesela hocam Fred'i çok severdi. Fred'i belki birçok Fenerbahçeli taraftar çok belki tutmuyordu özellikle son dönemlerinde ama evet. Mesela Fred'in ilk geldiği dönemden bağımsız olarak birçok mesela hem defansif hem ofansif aksiyonlarda birçok parametrede böyle tepeye oynadığı, kafaya oynadığı durumlar da vardı mesela. Tamam, hani skor katkısı belki pek size veremiyordu ama Fred bence sahadaki varlığı kıymetli isimlerden bir tanesiydi ve mesela koşu mesafelerinde falan Fenerbahçe'nin hep en çok koşan oyuncularının başında gelirdi genelde. Evet. İlk 11 başlayıp işte 80-90 dakikanın üstünde oynadığı maçlarda. Fred de bence hani kıymeti bilinmeyen isimlerden biri oldu. Hocam Fred'i de çok sever. Eğer programda
1: İsmail Hoca da çok seviyordu bu arada. Yani hiç göndermek istemediği oyunculardan biriydi ama tabii yabancı kuralı sebebiyle o da gitti. Şimdi yorumlara biraz bakıyorum. Kerem Bey yazmış. Biraz derbideki santrforları konuşur musunuz diye. Vlahovic'e başlarken biraz konuşmuştuk ama Muriç ve Lukaku ikilisini biraz değerlendirdik.
2: Yani Muriç daha çok orada çok belirleyici olacak. Lukaku için aynı şeyi söyleyemem. Onun şu an fiziksel olarak pek o problemi ortadan kaldıracak
1: durumu hazır gözükmüyor.
2: Gözükmüyor. Yani belki ceza sahasında oyunun çok sıkıştığında fiziksel olarak problem çıkartabilir mi bilmiyorum ama bütününde şu an için eksik gibi gözüküyor ama Muriç'in durumu şu an Fenerbahçe'de olmazsa olmaz. Yani en hazır o problemi ortadan kaldırma adına ki onun eşleşmeleri de aslında bütününe baktığında santrafor stoper eşleşmelerinde çok merak ediyorum. Beşiktaş'ın çünkü merkezde iki oyuncusuyla ilgili ciddi problemi var. Çey'in çok merak ediyorum. En çok merak ettiğim Oğuz'la Archie Brown performansını çok merak ediyorum. Orada Černý ile Murillo eşleşmesi de olacak. Çünkü Černý'nin fiziksel durumu da pek öyle beki takip edecek orada. Değil mi? Yani hani Archie Brown'la eşleşmesinde atletizm olarak çok ağır basar Archie Brown ama o da oyun zekasıyla
0: ama hatırlayalım. Ama işte Archie'nin arkada bırakacağı boşluklardan mesela
2: işte,
0: o da faydalı.
2: Oğuz işte o onu kapattı mesela. Oğuz da o sorunu yaşamadı. O yüzden Oğuz'un varlığı Archie Brown'u da yukarı çıkardı. Onu yalnız bırakmadı. Belki de senin söylediğin o iyi arkadaş olmaları da orada
1: olabilir.
2: Çok ciddi anlamda
1: dönüşte
2: ona katkı sağlıyor.
1: Dönüşte tartışalım, değerlendirelim bunu. Tekrar kısa bir aramız olacak Son Sayfa programında. Zaten artık listelerin bildirilmesine de 15 dakikalık gibi bir süre kaldı. Saat 1'den önce burada olacağız. Şimdi kısa bir ara.
3: Sadece spor olsun diye. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: ve son saat dilimimizde karşınızdayız değerli izleyenler. Saatlerin bir olmasına yaklaşık 5-6 dakika kaldı. UEFA'ya liste bildirimi için yani son 5 dakika. Bence artık bildirmişlerdir diye düşünüyorum takımlarımız değil mi?
1: Ya son dakikaya transfer
0: son
1: kalmaz.
0: Son dakikaya işler genelde kalmaz ama transfer gündemi olunca tabii yine de hiçbir şey belli olmaz. Şimdi Beşiktaş'ta Ümit Aktağ Beşiktaş'ın Avrupa listesine dahil edildi. Bunun bilgisini verelim son dakika olarak. 4 yıllık sözleşme imzalandığını Beşiktaş TFF'ye bildirdi. Resmi bir açıklama da yapıldı Ümit Aktağ'la ilgili. Son olarak listeye sanırım Ümit dahil edilmiştir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Raskin ismini son ana kadar bekliyorduk ama
0: hala beklemiyoruz herhalde.
1: Olmadı herhangi bir girişim, bilmiyoruz artık son dakikalarda bir aksiyon olup olmaması hala da belirsizliğini koruyor ama öyle görünüyor ki olmayacak.
2: Avrupa için olmayacak.
1: Evet, Avrupa için olmayacak öyle görünüyor.
2: Evet.
1: Hayırlısı olsun diyelim. Yani zaten Beşiktaş'ın bence önemli ölçüde birçok bölgeyi kurtaracak düzeyde transferler yaptı sezon başından itibaren.
0: Evet.
1: Sadece işte Salih'in arkasını bir tamamlayacak Raskin hamlesi belki o eksik puzzle'ın tek eksik parçası olurdu diye tahmin ediyoruz ama Beşiktaş'ın bence önemli ölçüde 3 kulvarı birden çıkartacak kadro kalitesi olduğunu zaten düşünüyoruz. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Hayırlısı olsun diyelim. Yani Ümit tabii ki hepimiz için aslında günün en sürpriz hadiselerinden bir tanesi oldu.
0: Evet.
1: Bu kadar Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan bir oyuncunun Beşiktaş'a imza atması hiç kuşkusuz hepimizi şaşırttı.
2: Ulan derbide de oynayabilir hazır bir oyuncu.
0: Olabilir.
2: Yani
0: tabii
2: şimdi
0: doğru.
2: Mesela diğer eşleşmelerde işte Agbadu dedik, işte Emirhan ya da neyse Jalo. Diğer Jalo dedik ama şimdi mesela Ümit de bu anlamda ya opsiyon anlamında da çok hazır bir oyuncu, en son oynadı geçtiğimiz hafta.
0: Evet. Ümit gündemi yokken bugün

0: Fenerbahçe'ye gelmedi mi?
1: Genduzi geldi. İki gün sonra Süper Kupa'da maça çıktı.
0: İki gün sonra geldi. Oynadı tabii. Derbide. Yani oyuncu fiziksel olarak hazır ve sen de o anlamda bir sorun yaşıyorsan değerlendirilebilir yani. Dezavantaj evet ama içinde avantajı da şöyle barındırıyor. İyi bir başlangıç Beşiktaş kariyeri konusunda işini de kolaylaştırır. Öyledir ya, ilk izlenim çok önemlidir yani. Evet.
1: Doğru. Bu peki. Çorum Futbol Kulübü'nün kalecisi olan şu anki işte Marcos Felipe de geçtiğim sezon Eyüpspor'a geldiğinde ilk maçına işte Beşiktaş deplasmanına 36 saat sonra çıktı mesela. O da çok yani müthiş bir performans göstermişti ilk maçta. İlk maça damga vurmuştu tabii.
2: Olmasına göre değişir. Şimdi Beşiktaş'ın biraz gelen oyuncularından bahsedelim. Ben de hatırlatayım sizlere. Miretti ve Poku zaten son transferlerdi. Vlahovic, Trossard, Salih Özcan, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, İlhan Fakılı ve Oltara transferlerini gerçekleştirdi Beşiktaş. Kadroya önemli takviyeler yapıldı ve böyle net isimlerin yapılması aslında çok önemli ve bence yedek oyuncularla as oyuncular arasında çok bir uçurum yok bazı bölgelerde.
0: Doğru, hatta şimdi sen onu söyleyince aklıma geldi. Van Bronckhorst zamanını hatırlayalım. Herhalde Beşiktaş'ın yani işte Van Bronckhorst'ta bu döneme baktığında en sağlıklı iki dönemi oydu. O zaman da çok iyi başlamışlardı. Galatasaray maçına kadar da işler gayet iyi gidiyordu.
2: Evet, evet.
0: Ama o senin söylediğin oynayanın arkasında bekleyen işte Immobile vardı. Şahane gidiyordu. Ekimoğlu'na teslim oldular. Sistem çöktü. Aynı şekilde stoperde şimdi adını unuttum bir oyuncu oynuyordu. Sakatlık sorunu yaşadı. Onun yerine oyuncu koyma konusunda problem yaşadı Beşiktaş. Yani ama bugün bu kadro planlamasına baktığımızda şahane başlangıç. Şimdi kaleciyle ilgili ciddi sorunu vardı Beşiktaş. Hemen Nübel ve Doğan'ı aldılar. Hiç hani şunu demediler. Ya önce birinciyi alalım, ikinciye bakarız değil. O da çok önemliydi. Erkenden o işi hallettiler.
1: Ki Doğan'ın transfer olduğu süreç mesela Ersin'le devam edip edilmeyeceği tartışmaların olduğu bir gündü.
2: Evet.
1: Yani Doğan Alemdar transfer edildi. Hemen akabinde yanılmıyorsam 24 saat sonra falan Ersin hemen transferi açıklandı.
2: Biraz belliydi ama Ersin'in.
1: Evet, belli. Evet, evet.
0: Yani ama beklememeler önemli yani. Hiç kimseyle falan öyle bir. O yüzden işte bak futbol aklı ile ilgili söylediğim Önder Özen'in burada varlığı çok önemlidir yani. Hatta muhtemelen başkan şöyle düşündü. Ya biz birkaç sene bu işi kendimiz yaptık. Birilerine de teslim olduk ama halledemedik. Ya bu işin uzmanı diye iyi de referansı da iyi. Ya Önder Hoca'ya teslim oldum. Bence Önder Hoca'nın bilmiyorum kimin yaptığını ama Önder Hoca yapmıştır diye düşünüyorum. İtalyano hamlesi Beşiktaş adına şahane planlamanın en önemli parçası. Ondan sonraki süreçte beraber kadro planlaması yapmaları da çok önemli. Yani Beşiktaş önce sportif direktör, teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve bugün oynanan oyuna ve gelen oyunculara baktığında kalecisinden verim alıyor. Merkez orta sahasından alıyor. Ön taraftaki oyuncularından alıyor. Bu çok önemlidir. Yani çok kısa sürede yeni bir takım oluyorsunuz, yeni bir teknik direktör, yeni oyuncular ve uyum sağlıyorsunuz. Mesela Galatasaray Lesti diye bir oyuncu aldı değil mi? Baktığın zaman en kolay uyum sağlaması lazım. 4 senedir aynı oynayan oyuncuların arasına geldi. Ama olmadı oyuncu. İşte ama burada böyle bir durum Beşiktaş'ta olmadı. Bu çok önemlidir. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın planlaması gerçekten çok sağlıklı gidiyor. Umarım bunu sürdürülebilir hale getirdiler. Çünkü şeyi de bizi bayağı geriye götürdü ülke futbolu olarak. İki tane takımın domine ettiği lig, yani Galatasaray, Fenerbahçe'nin bu Avrupa'da da bize ciddi anlamda zarar verdi. Aslında bence bu Anadolu takımlarının çok ciddi sorumluluğu var. Tek başına ligde düşme ya da kalmayla değil. Bu takımları iyi testten geçirerek de sorumlulukları var. Yani sen bunu burada ne kadar zorlarsan Avrupa'da bunun karşılığı da o kadar net belli oluyor. Burada 5 dakikada problemi ortadan kaldırıyor Başakşehir. Aa diyor biz gayet iyiymişiz. Ama bir gidiyor Inter Turku'ya, tanınmaz hale geliyor. O yüzden onların öyle de bir sorumluluğu da var.
2: Şimdi Kerem Bey demiş ki Beşiktaş'ın orta sahası bence Avrupa için yetersiz duruyor. Bu akşam ben bir orta saha transferi bekliyordum demiş. Bu arada saat zaten 01.01 oldu. UEFA'ya liste bildirimi de an itibariyle sona ermiş durumda. Bunu da hatırlatmış olayım. Orta saha için katılır mısınız?
1: Belli bölgeleri önemli ölçüde zaten toparladıktan sonra diyeyim Beşiktaş artık diğer bölgeler aslında bir anlamda temel ihtiyaç dışına çıkıyordu. Yani zaten mevcut bölgeler zaten doluydu. Yani zaten ana plan kaleci, Nübel transferi. Savunma çok da elzem değildi ilk etapta. İşte Odokai'nin ayrılma durumu belirsizdi. Calo Emirhan tandemi zaten Akbadu var aynı zamanda. İşte sağ bek, sol bek mevkileri, bir sol bek alınacağı konuşuluyordu ama mesela Ottara zaten ana planda düşünülen bir isim değildi. Salih Özcan burada direkt nokta atışı hamlelerden bir tanesi oldu. Vlahovic, evet, hamlesi.

0: ve Trossard hiç kuşkusuz. Tabii sezon genelinde şunu kestiremiyoruz. Ben mesela şöyle bir örnek vereceğim. Şayet mesela Italiano'nun olmadığı Sergen Hoca ile Sergen Yalçın'la devam edildiği bir senaryo biçiyorum kafamda. Hı hı. Muhtemelen Taylan Bulut bu takımdan ayrılırdı. Yani geçtiğimiz sezon Sergen Hoca Taylan'ı neredeyse hiç görmedi. Yani Almanya'dan bonservisine 6 milyon euro para ödenerek transfer edilmiş bir oyuncuydu. Fakat Italiano'nun takımında Taylan bence geniş rotasyonda önemli parçalardan bir tanesi ki bu sezonda şans buldu mesela Murillo'nun oynamadığı karşılaşmalarda.
1: Evet.
0: Gayet de hocanın kafasındaki oyun planını da doğru biçimde aslında sisteme entegre olabildi. Yani hoca aslında bekleri iç koridordan ceza sahasına koşular atmasını bekliyor. Hı hı. Yani mesela örnek verelim, Rıdvan ve Taylan başladığında ya da Rıdvan Murillo başladığında, Rıdvan beklediğinde Murillo ya da Taylan hücuma destek koşusu atıyor. Ya da diğer taraftaki kanat bek beklediğinde Rıdvan ileriye çıkıyor gibi. Bu Italiano'nun aslında aşıladığı bir sistem ve Taylan'ın bu dönemde Italiano ile birlikte aslında performansının önemli ölçüde yükselebileceğini de tahmin ediyoruz. Çünkü geçtiğimiz sezon ve önceki dönemlerde daha doğaçlama ilerleyen bir Beşiktaş'tan şu anda ne oynadığını ya da ne istediğini bilen,
1: bu hocadan kaynaklı.
0: Aynen aslında. Öyle yani belirli bir set düzeninde ilerleyen ve belli ölçüde yani belli taktik plana riayet eden bir takım görüntüsünde şu anda. Öyle görünüyor ki herhangi bir sakatlık vesaire gibi bir durum olmadığı müddetçe de bu şekilde sezon genelinde de devam edecek. Tabii ki buradaki, hı-hı, kilit parçalar, örnek veriyorum mesela Orkun Kökçü. Ya bu takımın en önemli parçasıdır şu anda. Mesela Orkun'u şu an bu denklemden çıkardığınızda bir anda mesela bazı parçaları doldurmak zor olur ya. Çünkü Orkun şu an muadili olan bir isim değil. Hani Vlahovic'i belki Süper Lig nezdinde önemli ölçüde işte Oh'la belki kurtarabilirsiniz. Ya da Trossard'ın oynamadığı maçlarda İlhan'la yine maçlar çözebilirsiniz. Ama Orkun'u buradan çıkardığınız vakit yeri kolay kolay dolacak bir oyuncu değil. Belki peki, işte yani Miretti hamlesi yapıldı. Miretti'yi henüz görme şansımız olmadı.
1: Orkun'un alternatif ismi
0: olarak. İkamesi gibi yine. Yani bir 6 numara bekliyorduk son ana kadar ama tabii ki daha transfer 2 gün daha devam ediyor. Avrupa
1: Süper
0: kupalarına
1: için.
0: Evet, yetiştirilme gibi bir durum söz konusu olmayacak ama Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kapsayacak bir 6 numara hamlesi de olabilir belki.
1: Peki sağ kanadı biraz konuşmak istiyorum. Sizin de yazdığınız yorumlar var. Bir tanesi şöyle, Burak Bey demiş ki Poku transferinden ben çok umutluyum. Hatta Enkudu'nun daha dengeli hali gibi duruyor. Hızlı, fizik gücü yüksek, çabuk adapte olursa bence Çerni'yi kesebilir demiş. Şimdi Poku transferi ilk gerçekleştiğinde yine burada konuşurken Poku'ya bakarken yani daha fazlasını detaylara, Leverkusen takımında ilk 11 olmadığı için takımdan ayrılmak istediğini söylüyor ve bu şekilde aslında transfer gerçekleşiyor. Şimdi Beşiktaş'a geldi ilk 11 düşünülerek ama öyle bir Çerni performansı var ki burada acaba hocanın nasıl bir kararı olacak?
2: Çerni fiziksel olarak o yani tamamını götürebilecek durumda değil. Yani, hı hı, rotasyonda ciddi hocanın elini güçlendirecek ama Poku burada hem işin atletizm kısmında hem de beceri kısmında eğer oynama ritmini yakalarsa elini güçlendirir. Tabii ki şimdi Çerni performansı aslında sezona başlarken sen örnek verdiğinde diğer oyuncular, Çerni de bunlardan biriydi. Beşiktaş'ın planlamasında olmayacak diye konuşulan, evet, bir oyuncuydu. Bir anda işte burada da yine teknik direktör dokunuşunun iyi bir organizasyonla oyuncuya kattıklarını da görüyoruz. Ya böyle zenginlikler de çok problem değil yani, hani çok fazla olmadığı sürece yani o saydığın oyuncuların yanına bir tane daha saydığında orada problem var.
1: Hangisini mesela oynatacaksın? Mesela Raşit'sa da öyle bir çıkış yakalasaydı belki
2: orada bir problem olabilirdi, evet, hangisini oynatacaksın, evet, yani ama burada Çerni, Poku, Trossard var değil mi, İlhan var. Başka var mı öyle yani hatırladığımız Beşiktaş'ın o öndeki kanat rotasyonu ile alakalı? Bunlarla o halledebilirsin, bunlarla anlaşılabilir.
1: Semih'in
2: şöyle bir durumu var. Ya Semih ile ilgili ya çok işte geçmişte yaptığınız hatalar bizim eski futbolcuların da şeyidir, sloganıdır. Futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin, öyledir. Yani mesela eski futbolcuyla konuş
1: her
2: hemen onu talep eder. Olmaz o.
1: Olmuyor.
2: Futbolu futbolun içinden gelenler şöyle yönetsin. Yani o anlamda donanımı olanlar, yani bir gelişimi olanlar yönetsin. Çünkü futbolculuk başka bir şey, idarecilik başka bir şey, teknik direktörlük başka bir şey. O konuda ciddi anlamda bir donanıma ihtiyacınız oluyor. O dönem Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba, Semih Kılıçsoy'un bir krizi vardı hatırlarsınız milli takımda. Aslında tabii bir kriz yoktu da bence onlar içeriden bir kriz
1: sanki
2: yarattılar.
1: o krizden sonra ne olduysa oldu gibi.
2: Ya çünkü oyuncuyu birileri düzeltmeye çalışıyordu. Semih Kılıçsoy'un çok fazla eksiği vardı. Fiziksel olarak çok iyi durumda bir oyuncuydu ama teknik bilgi konusunda çok eksikti. Hı hı. Gideceği yerler konusunda çok ciddi problemleri vardı. Hatta hep Guardiola örneği veriyorum. Çünkü Guardiola bu anlamda çok fazla oyuncuları düzeltiyor. Hatırın bir Bayern Münih iyi çalıştırdığı dönemde bir oyuncu gol atıyor. Gol attıktan sonra oyuncuyla çok hararetli bir konuşması var sahanın içinde. Ya diyor ki yani oyuncu gol attı, buradan nasıl bir eleştiri yapıyorsunuz oyuncuya? Diyor ki evet gol attı ama gittiği yer atacağımız 10 tane golü engelleyebilir. Yanlış yere gitti diyor. Hmm. Şimdi Semih Kılıçsoy burada bir penaltı kazandırmıştı Konya maçında. Çok iyi hatırlıyorum. Gitmemesi gereken yere gitti. Karşısındaki oyuncu da hata yaptı. Gitti, hamle yaptı, bastı ayağına penaltı. Ortalık yıkıldı. Semih girdi, maçı çevirdi. Evet, maçı çevirdi, senin işine yaradı ama onun gelişimine yaramayacaktı. Birileri o gün düzeltmesi gerekiyordu. Bizim futbolun içinden gelen hocalarımız o gün maalesef o krizi idare edemediler. Yani gereksiz bir şey yarattılar. Bu problemi Beşiktaşlılık üzerinden anlatmaya çalıştılar. Bak halledemiyor, hala halledemiyor. Gitti İtalya'da şahane bir gol attı. Geçtiğimiz sezon nefis bir gol attı değil mi? Geçti birkaç kişi. Evet, evet. Ne dedi maçtan sonra teknik direktörü? Evet çok iyi gol ama dedi orada iki tane boş arkadaşı var. Doğrusu o topu atacaktı dedi. Her zaman bu gol ortaya çıkmaz. Şimdi düşünebiliyor musun o çelişkiyi? Burada yanlış bir şey yapıyorsun, seni omuzlara alıyorlar. Burada gol atıyorsun, eleştiri. İşte birileri o gün dokunacaktı. Dokunamadılar. Bence potansiyeli şahane olan bir oyuncunun umarım bundan sonra bir kısa sürede bir gelişim gösterir ama çok hele hele yani İtalyano ile kısa sürede bunu gösteremiyorsan, çünkü var mı gelişim gösteremeyen oyuncu Beşiktaş'ta?
1: Yok ki.
2: Herkesten
1: duruyor.
2: Çok kısa
1: ya
2: sürede.
1: Bir de hem İtalyano hem zaten sen sol kanatta forvet pozisyonunda da oynayabiliyorsun. Evet. Orada Vlahovic var, solda Trossard var. Yani bu isimlerden bir şey kapamayacaksan daha ne
2: ciddi
1: zaman
2: kapacaksın? Ciddi bir sorun var. Demek ki biraz da insanın öz eleştiri yapması lazım yani.
1: Peki şimdi Beşiktaş transfer dönemini verimli geçirdi mi diye bir soru da yazmış arkadaşlarımız KJ'ye. Atam ve tutanımız çok
0: bence
1: iyi.
0: Şu bence anlamda
1: çok
0: da
1: iyi diye bir
0: verimli.
2: Atam tutan mı?
1: Evet.
2: O da çok meşhur.
1: Atam tutan.
2: Atam
1: Nübel Vlahovic.
0: Normal şartlarda bir oyuncunun yerine oyuncu aradığınızda o oyuncunun performansını aslında önemli ölçüde düşüşe geçer. Fakat Olaytan ve Çerni özelinde bu durum bir ekstra motivasyon yaşattı Beşiktaş'ta. Yani transfer döneminin başından itibaren pozisyonlarına oyuncu aranan iki oyuncunun da özellikle Olaytan'ın olağanüstü bir performansı var ve sezon başından bu yana bence Beşiktaş'ın hiç tartışmasız en iyi futbolcusu diyebiliriz ve kolay kolay da bu mevcut performansıyla çok da kesilecek gibi görünmüyor. Evet, oyuncunun belki gol noktasında belki ufak tefek problemleri olabilir. Belki yani işte pozisyona giriyor ama bitiremiyor gibi ama en azından zorluyor olması da güzel bir şey. Yani şöyle, İtalyano'nun hep talep ettiği o yüksek dinamizme son derece elverişli bir oyuncu. Dolayısıyla belki işte bambaşka bir teknik direktör olsaydı şu an Beşiktaş'ın başında, Olaytan'ın şans bulma ihtimali çok zor olurdu ama İtalyano'nun kafasında biçtiği oyunda yani o rolde...
2: Seni destekleme adına çok kısa bir şey söyleyeyim.
0: Tabii ki.
2: O kulübün sportif direktörü Serkan Reçber ayrıldıktan sonra bir televizyon programında şu ifadeyi kullandı. Duyduğum için söylüyorum. Hı-hı. Olaytan bizim alternatif oyuncumuzdu. Onu oraya götüren öngörememiş onun birinci oyuncu olabileceğini.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet gerçekten.
2: Onu getirmiş, düşünememiş birinci oyuncu olacağını. İtalya'dan gelen bir adam, tanımayan biri gelmiş birinci oyuncu yapmış. Yine bizle ilgili hala problemi ortaya görüyor.
1: Şöyle bir yorum var Erkan Bey, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederiz. Beşiktaş benim hatırladığım en kaliteli kadroyu kurdu. Sezon başı bunu hayal bile edemezdik. Devre arasına kadar sorun yaşamayacak bir kadro bence. Ama bazı çevreler hala yetersiz görülüyor. Biraz gerçekçi olalım bu konuda demiş. Hatırladığınız son zamanlardaki en iyi kadro.
2: Ben tabii o
1: çok o kadar eski.
2: O kadar eskiye giderim. O hala hafızamızda o Beşiktaş oyunları var. O Gomez'lerin, Pepe'lerin, Şenol Güneş dönemi şahane.
1: Ama son yıllarda Beşiktaş o kadar negatifti ki.
2: Çok değişime uğradı.
0: Peki
2: çok,
0: o Beşiktaş mı sence daha güçlü? 2003. Bence 2003 Beşiktaş çok güçlü.
2: 2003 ya. Beşiktaş'ına karşı oynama fırsatı buldum. Lucescu'nun orada İtalyano gibi dokunuşu nefisti. Mesela üçlü savunma oynuyordu Beşiktaş. Ya, analiz ederken
0: Ahmet Yıldırım, Zago, Ronaldo vardı.
2: Bir de Tolga abi oynuyordu. Tolga Doğantez oynuyordu. Yani üçünün rotasyonla oynadı ama çözüm bulamıyorsun ki. Onlara bir çözüm
0: sezona
2: bulsan.
0: Amaral'la başlamışlardı. Devre arasında Cunti geldi.
2: İşte atıyorum Kaan Dobro oynuyor. Oynamadığında Okan Koç oynuyor. Oynamadığında
0: İbrahim Üzülmez,
2: İbrahim
0: solda.
2: Üzülmez oynuyor. Yani sağ böyle acayip bir rotasyonu sağlıklı kullanan ön tarafta işte İlhan Mansız'ın, Pascal Nauman'ın şahane bir oyun orada oyuncudan daha güçlüydü yani. Hani oyunu öyle bir hale getirmişti ki kim oynarsa oyun aynen devam ediyordu.
0: Yani hücum hattı da çok o dönem kalabalıktı. Çok kaliteli bir kadrosu vardı Beşiktaş'ın hakikaten.
1: Peki bu sezon?
2: Ya iyi kadrosu
1: mesela
2: var.
1: Sizi alan

0: Alanyaspor karşılaşmasındaki mağlubiyet hayal kırıklığını uğrattı mı?
1: Beni uğratmadı. Hatta sabahı beraber program yaptığımızda şöyle kaybedebilir dedim. Hiç düşüncem değişmez. Çünkü teknik direktör davranışları belirleyici olan. Hatta bizi destekleyici de bir açıklama yaptı değil mi? Yani hatta şaşırırım dedim. Maç sonu başka yerde problemi ararsa.
0: Evet evet.
1: Aramadı başka yerde problemi. Hatta ilk flaşa gittiğinde hiç bahsetmedi hakemin o kırmızı kartı es geçmesinden. Basın toplantısına girince arkadaşlarımız sorunca evet kırmızı karttı ama onu bir tarafa bırakacağız. Gelişimle alakalı bir şeyden bahsetti. Bizde şöyle oluyor. Oyunu soruyorsun teknik direktöre, diyor ki oyunu bir tarafa bırak, hakkımız yendi. Burada tam tersi. Hakkın yendiği söylenen, baktığın zaman eksik bırakılması lazım. Onu bir tarafa bırak, oyundur belirleyici olan diyor. O yüzden kaybetmiş olsa da teknik direktör davranış ki o gün oyuna baktığında aslında kötü bir Beşiktaş oyunu yoktu. Evet, ritim anlamında biraz temposu düşük Beşiktaş oyunu vardı ve üretim anlamında eksik bir Beşiktaş oyunu vardı. Yoksa bütününe baktığında dışarıdan evet bir takım organizasyonu, teknik direktör dokunuşunu görebiliyordum. Zaman zaman bunlar olacak zaten. Kolay değil yani. Burada belirleyici olan teknik direktörün davranışı. Seni sahanın dışına götürmediği sürece o düşünce seni alır götürür hedefe yani.
0: Peki Galatasaray'la ilgili sorularınız da var. O konuya da gelelim. Selma Bey demiş ki son ana kadar bir Kamavinga sürprizi bekledim ama olmadı. Galatasaray mevcut kadrosu Şampiyonlar Ligi ilk 24'ü için sizce yeterli mi? Kadrolar zaten bildirildi demiştik ama tam olarak ne zaman açıklanır bunu bilmiyoruz. Yarın da olabilir. Açıklanırsa zaten hemen ekranlarınıza getireceğiz ama izleyenimizin sorusuna ne dersiniz? Kadro.
2: Ya çok iddialı bir şey söylemek
0: son
2: istemiyorum.
0: Son 24 için
2: bunda
0: yeterli olur mu?
2: Mümkün mertebe çekiniyorum ama Galatasaray'ın genelde böyle büyük maçlardaki motivasyonu çok yüksek oluyor. Mesela iç sahada oynayacağı bir Barcelona maçı bence birçok oyuncunun performansının önemli ölçüde yükselişe geçeceği günlerden biri olacaktır. Mesela geçtiğimiz sezondan referans verelim. Liverpool maçı Barış Alper Yılmaz'ın belki de Galatasaray kariyerindeki en özel maçlarından birisi oldu ve Szoboszlai'yi mesela perişan etmişti o maçta. İlk maçta şeyde lig aşamasındaki daha sonra da yine kazandı.
1: Enteresan bir karardı. Niye sağ bek oynattı Szoboszlai'yi ben hala anlamış değilim bitti. Yani. Szoboszlai niye
2: sağ bek vardı herhalde o periyotta yanlış hatırlamıyorsam. Bir sakatlık sorunu vardı öyle hatırlıyorum ama yani o maçta mesela çok Barış çok üstün bir performans ortaya koymuştu. Yani bu ve bunun gibi unsurlar olabiliyor. Mesela yine Barcelona maçını hayal ediyorum kafamda. Şimdi yerli oyuncular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi oyuncular için bence çok iyi bir vitrin fırsatı oluyor. Yani bu şimdi yanlış anlaşılmasın. Böyle oyuncular maç seçiyormuş gibi demek istemiyorum ama herkesin gözünü kulağını çevirdiği böyle biraz daha tüm dünyanın izlediği maçlar oluyor ya Barcelona'nın Real Madrid'in olduğu maçlar. Dolayısıyla bu oyuncuların da performansı aslında önemli ölçüde yükseliyor. Onlar açısından da çok büyük bir motivasyon.
0: Bu konuyu belki İbrahim'e sormamız lazım daha detaylı. Böyle büyük maçlarda nasıl olur, bir motivasyon
1: olur,
0: geliyor?
1: Olur, ekstra motivasyon olur. Hele hele mesela işte Barcelona oynayacak Galatasaray. Ondan sonra X Süper Lig'de X bir takımla oynayacak. O anlaşılabilir bir durum. Oyuncuların o kadar yüksek şiddetli konsantrasyondan, performanstan lige dönmesi ve bunu deneyimlemiş bir sürü arkadaşım da var. Onlarla da konuştuğumuzda evet o sorunu yaşıyor oyuncular. O biraz anlaşılabilir bir durum yani. Onda bir anormallik olduğunu düşünmüyorum yani.
0: Sözünü kestim az önce.
2: Yok estağfurullah. Yani genel hatlarıyla böyle bu şekilde. Şu anda kesin
0: yani
2: bir şey
0: yok. Yani önemli
2: çok
0: faktörler ya da bireysel olarak iyi oyuncular ortaya çıkarsa
2: bireysel performanslar biraz evet öne çıkacaktır olacak diye düşünüyoruz. Çünkü kafamızda biçtiğimiz ideal hücum üçlüsü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen, Rafael Leao ve Leroy Sané'nin oynamasını öngörüyoruz en azından. Tabii ki maçtan maça birçok taktiksel değişiklikler olacaktır. Oyuncular içerisinde değişiklikler yaşanacaktır. Tabii ki maç periyoduna kadar bir sürü şey değişecek. Şu an yani başladığımız periyottan Eylül'den Ocak ayına kadar lig etabı oynanacak. Ocağa kadar çok sular akacak. O yüzden şu anda kesin ifadeler kullanmaktan kaçınıyorum ama Galatasaray'ın kadro kalitesinin şu aşamada eşleştiği rakipler özelinde değerlendirdiğimizde birçok maçı kolaylıkla çözebilecek güçte olduğunu düşünüyorum. Mesela iç sahada bir Stuttgart maçı var. Yani Galatasaray'ın mutlaka kazanması gerekiyor. Mesela AEK deplasmanı var. Evet Yunanistan son şampiyonu belki.
0: Evet.
2: Önemli ölçüde zorlanabilirsiniz ama yine Galatasaray'ın seviye anlamında kazanabileceği bir karşılaşma. Yani
0: o kadar zorlanıyorum ki tahmin etmekte Galatasaray'ın
2: rakibin,
0: hangi maçı kazanıp rakibin
2: kaybedeceğini. Forveti, rakibin forveti Jovic, senin forvetin Osimhen. Yani karşılaştırdığında bile tabii ki.
1: Zuko orada.
2: Evet.

0: işte Zubkov da var.
1: Joao Mario mesela tekrardan yine oraya.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum aslında Caner. Yani birinci ve ikinci torbadaki takımlara kaybettiğinde bir anormallik yok yani.
1: Doğru.
0: Senin bütün kaderini senin de bulunduğun üçüncü ve dördüncü torba belirleyecek. Oradaki dört tane takım evet. oynayacağını belirleyecek. Aslında oralarda hata yapmaman lazım.
2: Yani senin... Ajax Liverpool'u yeniyor mesela, Union Saint-Gilloise'a kaybediyor. Şimdi
0: bizim ama genelde oluyor. Sorunumuz şu oluyor. Biz böyle atletik takımlara karşı, taktik disipline sadık kalan takımlara karşı, oyun disiplinini bozmayan, evet, çok zorlanıyoruz onlara karşı. Ama becerisi yüksek takımlara karşı daha rahat ediyoruz. Herhalde biraz daha onlar oynamayı talep ediyor diye mi? Yani rakip biraz daha oynamayı talep ediyor, öne çıkıyor, orada alan buluyorsun. Ya da işte o işin konsantre olma kısmı da daha ön plana, motivasyon da daha ön plana çıkıyor. Ama burada 3 ve 4. torbadaki takımlarda hata yapma. Senin kaderini onlar kesinlikle. Belirleyecek. Birden ne alırsan kârdır. Çünkü orada 12 tane puan var değil mi? 12 puan var orada. O çok önemlidir yani. O 12 puanın tamamına talip olman lazım. Kadro kalitesi olarak da halledebilirsin. Senin söylediğin işte. Stuttgart'ı halletmen lazım
1: ya
0: bunlara.
1: Fikstür yani. Sıralaması da çok kritik. Mesela ben Paris Saint-Germain deplasmanına ilk 2 maçta gitmeyi tercih etmezdim. Ya yani son maçta gidiyor olmanız da şöyle bir avantaj.
0: Kravaç içine geçer.
1: Ya bu adamlar bunlarda. Tabii ki bu adamlar mesela garantileyebilirler ilk 8'i ve garantiledikten sonra rotasyon da yapabilirler Galatasaray'a karşı.
2: Garantilemeye de bilir.
1: Yani ya tamam, Paris her şey için. Mümkün sonuçta ama yani kağıt üstünde bir Paris Saint-Germain deplasmanına ne zaman geçmek isteseniz.
0: Bakış açını değiştir diyor. Burada ben de şey yapacağım. Yani Cem Yılmaz'ın var ya bakış açını değiştir diyor ya filmde. Ben de burada bakış açımı değiştir.
1: Ama ne zaman
0: şey
1: gitmeyi olabilir. Tercih ederdin Paris Saint-Germain'e?
0: Ben hiç gitmeyi
2: etmezdim.
0: Paris Saint-Germain'e hiç gitmemekte fayda var. Öyle garantileseler de orada pek bizim düşündüğümüz gibi olmuyor. Paris Saint-Germain biraz problemli yani. Ama değiştiriyoruz bakış açımızı. Pozitif taraftan bakıyoruz. Son fikstürün son haftası gitmekte fayda var. En kötü bir öyle puan alabiliriz evet. yani.
2: Peki Sporting'le başlamak?
0: Çok zor mesela.
2: İyi başladı onlar da.
0: Deplasmanda başlamak çok zor. Güçlü de kadroları var.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii.
0: Çok güçlü kadroları var. Oynama tekrarı olan var. İşte geçen en son baktım merak ettim. Hani kaç oyuncu değişmiş son oynamayla. 3 oyuncunun dışında tamamı aynı oyuncularla oynuyorlar. Ve onlar da kolay kolay bizim gibi dalgalanmıyor yani. Onlar o planlamayı çok daha sağlıklı yapıyorlar. Çok zor bir başlangıç yani.
2: Şimdi bakıyorum sorulara biraz. Barış ve Sané ile ilgili gelen bazı sorular var. Barış'ın biraz performans düşüklüğünün milli takım döneminden kalma olduğunu düşünüyor Ali Bey. Böyle bir şey yazmış. Sané tekrar 11'e geri dönebilir mi sence?
1: Yani mümkün tabii ki. Oyuncu sonuçta Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla güçlü bir geri dönüş yapabilir. Yani Leroy Sané böyle dışarıdan bakıldığında görüntü olarak beden dili sanki size böyle çok gamsız bir karaktermiş gibi yansıtıyor ama çok öyle bir şeyi yok aslında. Yani hani oyuncuyu tanıyan birçok insan öyle olmadığını dile getiriyor en azından. Yani oyuncunun tamamen görüntüsünün o şekilde yansıttığını söylüyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla güçlü bir geri dönüş olabilir. Mesela Ziyech örneği geliyor aklıma. Tabii ki hani eşdeğer anlamında karşılaştırmak gibi olmasın ama
2: o da o tarz bir oyuncu.
1: Öyle görünüyordu. İşte, mesela Ziyech biraz daha şeydi. Daha böyle vurdum duymazdı
2: hiç
1: aslında.
2: Hiç gol atınca bile arkasına dönüp
1: ya tabii bir Manchester United maçı vardı burada mesela iç sahada oynanan 3-3 biten maçta. 2 tane gol atmıştı mesela. Yani çok ekstra performans. Bir
0: atmıştı değil mi? Öyle
1: bir tabii tabii serbest vuruştan atmıştı. Onana vardı kalede bu arada. Yani mesela böyle ekstra performansları vardı. Yani Şampiyonlar Ligi'nin motivasyonu elbette farklı olur. Bu yüzden Sané'nin bence özellikle Devler Ligi'ndeki kıymeti kritik Galatasaray adına.
0: Ama oynama ritmini yakalaması lazım. Şu an oynama ritmini yakalayamadı yani. O tehlikelidir yani.
1: Tabii.
0: Şimdi oyuncu ben şeyde Ren maçında hatta şey de bulmuştum. Çok da böyle o planlama iyiydi. Şalay'ı içeri getiriyor Okan Hoca geriden oyun kurduğunda. Sané'ye burada bir özgürlük tanıyor. Orta sahada topla buluşturuyor. Ondan sonra tamamen onun yeteneği üzerinden bir şey planlıyor. Kabul ediyorum yani hallettiğinde iyi ama o maçta neredeyse tamamını halledemedi ve kaptırdığı topların büyük bir çoğunluğu problem oldu. Hatta golü de bir pozisyon oradan yediler. Abdülkerim yetişemedi, kenardan gelen ortadan yediler. Şimdi fiziksel olarak sana bir oyun çizmiş bir teknik direktör ve bayağı da senin yeteneğine teslim olmuş. Artık orada yani ben denedim olmadı gibi bir durum gelecek adına pek sağlıklı bir durum değil. Fiziksel olarak oynama ritmine ihtiyacı var Sané'nin. Ben geldiğinde onunla ilgili yaşayabilecekleri problemin şu olduğunu düşünüyordum. Şimdi Sané dediğiniz oyuncu özellikle Guardiola oyunlarında çok fazla teknik direktörün çizdiği oyun üzerinden bunun becerisini sergilemeye çalışan. Hatta futbolda artık yavaş yavaş basketbola doğru gidiyor. Teknik direktörlerin, koçların oyun çizmesi gibi değil mi? Bakıyorsun mesela hücum organizasyonları eskiden daha fazla oyuncunun yeteneğine teslim oluyordu. Sana bırakıyordu, sen hallediyordun. Şimdi bakıyorsun biri bir yere gidiyor, diğeri onun boşalttığı alana gidiyor. İşte merkezde bir oyuncu geliyor, topla buluşuyor. Şimdi oyun buraya evrildi ve Sané'de bunu en fazla tekrarlamış teknik direktörün oyunundan buraya geldi. Burada biraz daha fazla onun yeteneğine teslim ediliyor. Şimdi bunlar buna çok alışık olmadığı için ki bence İlkay'ın yaşadığı en büyük sorundu o. Evet. İlkay'a ne? Hiç alışık olmadığı bir şeyi burada Galatasaray'da yaşadı. O topu aldığında ona şey diyorlardı City'de ya da Barcelona'da. Bir oyun çizdik, senin yeteneğine muhtacız. 3 tane opsiyonun var, sen en iyisini bulursun. Ama burada öyle değil. Burada tam tersi. Topu sana verdik, sen en iyi yerlerde gel, en iyi yerlerden geldin, gel bizim problemimizi ortadan kaldır. Bence o sorunu yaşadı ve Sané'nin de şu an genel olarak sorunu o ve oynama ritmini de kaybediyor. Acil onu Galatasaray'ın ortadan kaldırması. Ya,
1: bireysel beceri hala çok değerli ama ne olursa olsun İbrahim abinin de söylemiş olduğu gibi takım oyununun kıymeti özellikle bu dönemde modern futbolda çok daha fazla arttı. Çünkü roller sürekli evrimleşiyor futbolda. Mesela şimdi İbrahim abi çok uzun süre bek oynadı ve bizim hep yıllardır bir bek oyuncusundan beklentimiz genellikle hep savunma özellikleri ön plana çıkardı. Şimdi günümüz bekleri daha farklı. Evet. Günümüz beklerinden skor katkısı da bekleniyor. Gol, asist vesaire. Yani görüyorsunuz mesela Paris Saint Germain modeli, Nuno Mendes'ler, Hakimi'ler veya diğer modeller çok oyuncu mesela ceza sahası içerisinde hep pozisyona giriyorlar. Mesela işte half space'ler falan yoktu hayatımızda. Bunlar hep sonradan yerleşti hayatımıza.
0: Ya ben yani Paris Saint Germain'i falan izleyince kimin nerede oynadığını kafam karışıyor. Ya. Bir bakıyorum.
1: Joao Neves, Vitinha bir anda
0: gidiyor,
1: bambaşka rolde.
0: Buraya geliyor falan. Bütün pozisyonlar ortadan kalkıyor. Ama onu bir planla yapabiliyor. Tabii. Öyle özgür bırakıp yaptığında ya darmadağın olursun yani.
1: Ya işte Zidane'lar, Figo'lar, Riquelme'ler hepsi çok tabii özel futbolculardı dönemin ama mesela bir şimdi Riquelme modeli eski tip 10 numaralar kalmadı artık günümüz futbolunda. Ya
0: da düşünsene tamam, şimdi Raul diye bir santrafor vardı. Yani. Nefis bir evet santrafor. Hadi oynat bakalım şimdi Raul diye bir oyuncuyu ya. Nerede şimdi o stoperler onu yerler yani. Bırakmazlar tabii onu o alanı zamanı.
2: Peki biraz daha şöyle sizlerin yorumlarınıza bakayım. Hala uyumamış bu arada çok fazla izleyicimiz. Çok fazla yorum geliyor. Galatasaray'dan Süper Lig'e bir takviye yapmasını daha bekleyelim mi? Murat Bey yazmış. Örnek Arda Okan ya da sürpriz bir hamle Hakan gibi. O kadar sürprizine bence. Evet,
0: çok fazla sürpriz.
1: Hakan çok evet fazla çok sürpriz. Sürpriz.
0: Yani bir de onu halletmiş olsaydın Şampiyonlar Ligi için
1: tabii tabii kesinlikle. Evet.
0: Şimdi oraya atlayıp lig için olacağını
2: tabii
0: zannetmiyorum.
2: Tabii ki ben de öyle bir şey beklemiyorum. Arda Okan konusunda sen zaten değinmiştin.
1: Evet. Ya orada zaten Göztepe tarafının da beklentisi aşağı yukarı 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi var ama zaten şu andaki mevcut rotasyona baktığımızda çok da elzem görünmüyor Galatasaray adına. Çünkü o bölgede önemli ölçüde eksiklikler olsaydı mesela bir Singo ayrılığı üzerine konuşuyor olsaydık, şayet oyuncu ayrılmış olsaydı evet mantıklı olurdu ama şu anda mevcut rotasyonda işte Şallay var, Singo var, evet, hatta zaman zaman belki Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Kaan Ayhan da o bölgede oynayabilir.
2: Ama
1: hatta çok sıkıştığınızda Barış Alper'i de.
2: Hala evet net bir sağbekinin olmaması Galatasaray'ın tamam sorun
1: yani
2: mu?
1: Yani Şallay'ın bence önemli ölçüde orayı kapattığını düşünüyoruz. Yani ben hani en azından birçok bizleri izleyen Galatasaray taraftarların da bu konuda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü Şallay'ı bence yani nerede görev verirseniz orada eksiksiz biçimde. Yani geçtiğimiz sezon Sasha Boy geldi mesela ve Boy da formayı göremedi. Yani Şallay'ı öyle bir performans ortaya koydu ki hem hücumda hem geride. Oyunun iki yönünde de sürekli hareket verdi. Dolayısıyla
2: teknik direktör için bu daha avantajlı bir durum yani. Birçok bölgede oynayabilen ama çoğunlukla sağ bekte de net bir şekilde oynatabileceğim bir oyuncu.
0: Çok önemli.
2: Yoksa
0: aslında
2: sadece sağ bekte.
0: Kadro planlaması yapılıyor ya. Bizde mesela düşünce nedir? Her bölgeye iki oyuncu olsun.
2: Evet.
0: Her bölgeye iki oyuncu olsun da kaç kişi antrenman yapacak yani? Öyle tabii olmuyor. Birkaç bölgeye oynayan oyuncular işte teknik direktörün elini kolaylaştırıyor. İşte Şalay gibi oyuncular. Önde oynatırsın, geride oynatırsın. Şimdi planlama için bir teknik direktör büyük avantaj. Ön tarafta Barış Alper'i her yerde oynatabilirsin. Büyük avantaj kadro planlamasında. Yani bugün Galatasaraylılar transfer üzerinden bir şey anlatıyor ama bence tam tersi Galatasaray'ın sayısal olarak azalması lazım. Bu kadar kalabalık oyuncularla antrenman yapmak çok kolay değildir. Şimdi orta sahada bir sürü oyuncu saydık yani. Bir sürü oyuncu saydık orta sahada. Şimdi hangi biriyle antrenman yapacaksın yani? Orada şeyi unutuyor insanlar. Oradaki bir oyuncunun mental olarak o antrenmanın içerisinde olmaması hepimizi bozuyor.
2: Tabii.
0: Şimdi bir şey çıkacak ortaya ve çok olur oyuncularda. Kapris yapıyor, surat yapıyor, koşmak istemiyor. Şimdi bir şey çıkacak ortaya. Senin direncin beni hazırlıyor ya maça. Hı hı. Hatta benim başıma gelmişti. Galatasaray'a yeni gitmişim. 21 yaşındayım o zaman. Çekiniyorum da. Şimdi hepsinin UEFA Kupası döneminden tanıyorum. Küçükken de Galatasaraylıyım falan. Stadyuma çok gitmişim. Hepsini stadyumda görmüşüm. Benim için başka bir heyecandı o zaman. Şimdi ister istemez çekiniyorum. İşte teknik direktör Hacı, işte Bülent Korkmaz orada falan. İkili mücadelede çekiniyorum böyle. Ayağımı koyuyorum, çekiyorum. Aman bir şey olmasın falan. İşte

0: O da arkadaşım da Hasan Şaş da Hasan abi dedi ki bak yani burası dedi bizi maça hazırlayan yerdir. Yani burada ayak çekme diye bir şey yoktur. Hı hı. Tabii ki kontrol et ama şey yapma, sakınma. Çünkü bu antrenman ne kadar sert geçerse bizim sahada işimiz o kadar kolaylaşır ki çok doğrudur yani.
1: Van Persie'nin de dediği gibi günün sonunda ne olursa olsun bencil olmak zorundasın. Evet, futbol bir takım oyunudur ama formanı korumak için, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmak için de biraz da bencil olmak zorundasın kendi performansın nezdinde de.
2: Ali Bey demiş ki orta sahada bence daha net oynayacak biri lazımdı. Torreira çok yoruluyor. Takım ikinci devre üst düzey oynayan takıma karşı geriye aslanmak zorunda kalıyor.
0: Planlama konusunda hak veriyorum. Bence de Galatasaray'ın evet sayısal olarak çok zenginlik gözüküyor. Hı-hı. Yani 6 tane oyuncudan bahsediyoruz o bölge için. Ama nicelik nitelik muhabbeti var ya yani hani şimdi burada nitelikle ilgili bir eksiklik olduğunu ben de düşünüyorum. Çok fazla Torreira'nın üzerine yük biniyor. Şimdi hatta Galatasaray'ın şöyle bir durum var. Yatacak kalkacak dua edecek Torreira'ya bir şey olmasın. Çünkü o organizasyonun en kilit oyuncusu ve yaşı da ilerliyor bu oyuncunun. Oraya birilerini takviye etmesi lazımdı Galatasaray'ın. Hazırlaması gerekiyordu.
2: Bir de çok
0: yani.
2: Gidecek mi kalacak mı muhabbeti.
0: Onu da yaşadı.
2: Evet. Sadece onunla ilgili değil.
0: Bir de işin psikolojik tarafı değil mi? Ya o da zor yani.
2: Tabii kesinlikle. Ki. Ya geçen sezon eleştirildiği bir dönem vardı hatırlarsınız. Ama toparlıyor tekrar. Bilmiyorum bu sene ne oldu.
0: Ama ben çok saygı duyuyorum. Biraz önce sen dedin ya atanı tutanı. Mesela evet. Bizde atan tutan. Ya bir de git Torreira ile bir akşam maç bittikten sonra otur bir yemek ye de sor bakalım. Atan tutan çok önemliymiş futbolda da anlatsın sana. Anlatsın bakalım nasıl ya atan tutan ne oluyor muymuş o iş yani. Nasıl canı çıkıyor orta sahada kocaman alanı tek başına. Halletme konusunda.
2: Şimdi bence kadro yeterli değil. Osimhen'e bir şey olmasın diye dua edeceğiz belli ki demiş. Ya bilmiyorum santrafor.
0: Denizli aldılar
2: elini. Belki için bu kadar.
0: Lea orada.
2: Sorun yok gibi artık var mı?
0: Şunda
2: Lea kullanılır.
0: Şu fotoğrafta Deniz daha var. Ne sorun oldu. Amil takım oyuncusu yani. Deniz orada. Lea orada. Barış orada. Yunus orada. Sane orada. Batrakov orada. Mesela. Tabii ki olmasın Osimhen'e bir şey de bunları da o yüzden getirdiler ya bu kadar oyuncuyu yani. Hani bir tane daha Osimhen yok mesela eğer öyle bir beklentileri varsa.
2: Tabii ki.
0: Yok maalesef hani Osimhen gibi bir tane daha onu da bekletmek o.
2: Ama şimdi arkasında Icardi vardı ya daha çok daha net bir isim.
0: Zaten en büyük problem o. Olsa da. İşte en büyük problem o. Alıştırdılar insanı. Osimhen, Icardi neydi o İspanyol?
1: Morata.
0: Şimdi düşünebiliyor musun zenginliği yani? Osimhen oynuyor, Icardi bekliyor, Morata da bekliyor.
1: Bir önceki sezonda sezona Batshuayi ile girmişti.
0: Batshuayi vardı. Şimdi yani o zenginlikten tabii ister vardı. İstemez şu an biraz çaresizlik gibi gözüküyor Galatasaraylılar ama bence orayla ilgili bir sorun yok.
2: Leo gelince bence oradaki sorun ortadan kalktı diye düşünüyoruz. Kesinlikle. Yani Deniz'i şu an üçüncü isim olarak Osimhen için herhangi bir sorun olursa Leo santrfor bölgesinde kullanılabilir.
0: Bence talep etmeleri gereken tek şey bu kadroyla ilgili Okan Hoca'dan fiziksel anlamda bu oyuncuları hazırla. İyi hazırla. Rotasyonda iyi kullan. Bu şahane bir kadro yani. Ne olabilir ki mesela şu kadroya baktığında evet iyisine gittiğin zaman hepsini baştan inşa edebilirsin yani.
2: Evet.
0: Osimhen'i tutarsın gerisini değil mi? Yani mesela Paris'te daha iyisi var dersin. Real Madrid'de işte Camavinga gelsin orta sahaya dersin. O bitmez. O başka bir hadise ama şöyle baktığında bir de 4 senede tekrarda ciddi anlamda sağlıklı geri bildirim almış ki benim düşüncem mesela Süper Lig içinde hala en iyi futbol oynayan takım Galatasaray Süper Lig'de yani. Bak bu kadar eleştirilmesine rağmen izlediğim maçlarda
2: çünkü
0: bana en çok keyif veren takım Galatasaray.
2: Sahibi bir takım.
0: Tabii çok önemli. Doğru. Aslında en büyük zenginliği olumsuzluk olarak anlatıyorlar. Hep evet, aynı oyuncular. Evet. Ya hep aynı oyuncular aslında senin zenginliğin yani.
2: Tabii.
0: Ama sen sıkıldın bazı oyunculardan yenisini görmek istiyorsun. Evet,
2: böyle transfer defteri kapanan bazı takımlar sezona aynı kadroyla hazırlanınca çok iyi bir başlangıç yaparlar mesela.
0: Öyledir yani.
2: Birbirlerine alışkın oldukları için.
0: İşte bizde hep şey vardır ya yani yıkalım yeniden inşa edelim kültürü yani. Öyle olmuyor işte.
2: Ama ki Galatasaray kaç yıldır bu
0: sağlıklı geri bildirim almasına rağmen.
2: Evet evet.
0: Bak bir sürü oyuncu da gelmiş gitmiş aslında.
2: Çok
0: mesela,
2: fazla.
0: Gir bak. Adını unutacağın oyuncular buralardan gelmiş. Hala sen Okan Buruk göreve geldiğinde Barış Alper, Yunus, uzun zaman Muslera, Abdülkerim, hı-hı, Sanchez, Torreira, Mertens. Bak hala ilk geldiği dönemki oyuncuların tekrarının meyvesini yiyorsun. Niye sen onlardan vazgeçmek istiyorsun? Sürekli oraların yenilensin ama adım adım tabii. Birden olmaz o yenilenme.
2: Tabii ki ama yine Osimhen'in de kendine dikkat etmesi gerekiyor bence. Çünkü kendini çok net... Ya olmasa sanki çok büyük eksiklik olacakmış gibi hissedilmiyor mu izlerken?
0: Ama o da iyi bir şey.
2: Her şeyi
0: yani.
2: O yapıyor gibi.
0: Ona çok muhtaç ettin oyunu da. Oyunu evet, çok fazla ona muhtaç ettin. Yani. Hatta şey de kötüdür yani.

0: Herkes onu arıyor. Yunus onu arıyor, Barış onu arıyor. Hatta Eren hangi maçta unuttum, işte oyuna yeni girdi. Daha orada içeride onun aksiyonu oluşmadan bile Osimhen'i gördüğü an topu oraya atmaya çalışıyor.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela şu an Galatasaray'ın oyunu çok fazla Osimhen odaklı görünüyor. Evet, yani kağıt üstünde böyle zaten ama şimdi hani bu tezi aslında biraz da çürüten unsurlar var. Mesela maçtan sonra ben Göztepe maçından sonra istatistiklere de biraz böyle göz attım. Şimdi Osimhen'le ilgili çok önemli bir metrik var bu arada. Avrupa'nın 5 büyük ligiyle birlikte Hollanda, Belçika, Rusya gibi ligleri de Türkiye ligini de dahil ettiğimizde top 10 ligde Ağustos ayı içerisinde herhangi bir resmi maçta en fazla şut çeken, yani bir maç içinde en fazla şut çeken oyuncuları listelemişler.
2: Evet.
1: Bu listede birinci sırada Victor Osimhen var ve Göztepe maçındaki performansıyla 15 şut çekmiş bu arada Göztepe maçında.
0: Şey çok önemli, hemen araya gireyim. Kaç tanesi olumlu?
1: Ha, isabet sayısı tabii daha düşüktür. Hani
0: o 15 şut bizim en büyük yanılgımız. Milli takımda da Montella aynı şeyi yaptı. 60 küsur şut attık dedi. 60 küsur şutun 35 tanesi savunma bloğuna çarpmış. Yani atmaman gereken 35 tane şut atmış.
1: Doğru. Ya şu var mesela, birinci sırada Victor Osimhen var, 15 şut Göztepe maçı performansı. İkinci sırada yine Victor Osimhen'in kendisi var listede. Çorum Futbol Kulübü maçında 12 şutu var. Yani bunların tabii isabet sayısı belki önemli ölçüde düşüş gösterebilir ama mesela Göztepe maçının performansıyla, Galatasaray'ın Göztepe maçının performansıyla Beşiktaş'ın Çorum Futbol Kulübü maçındaki şut performanslarına baktım. Beşiktaş toplamda 18 şut çekmiş. Evet, kağıt üstünde daha böyle bilinçli ilerlemiş gibi görünüyor ama Galatasaray'ın da mesela çok ciddi bir domine ettiği bir maç
2: var. Yönetmenimiz bakmış bu arada.
1: 34 şut var toplamda. 34 şut ve 11
2: Osimhen
1: isabetli.
2: Osimhen için değil mi? Osimhen 15 şut.
1: Evet.
2: 6'sı isabetli.
0: 9 tane şut gitmiş.
2: Evet.
0: O atmaması gereken 9 şut da olabilir. Bilmiyorum, şimdi oyunu izlemedim. Yani o taraftan bakarsak o daha anlaşılabilir bir durum. Mesela 30 şut attık dedi bir teknik direktör. 30 şutun 7 tanesi isabetliymiş. Bak, 23 tane şut, hadi onun da 10 tanesini diyeyim ki sağlıklı bir organizasyonla 13. Yani atmaman gereken 13 tane şut atmışsın. O da bizimle alakalı bir durum. Geçen sene Sarıyer-Ahmet maçını izliyorum stadyumda. Şimdi bizde kültür hemen sonuca gitmeyle alakalı bir durum, evet. Mesela gayet işte Ahmet yaslanmış, Sarıyer pas yapıyor. Hiçbir sorun yok aslında. Yani pas yapmak nedir? Bir hücum için bir hazırlık. Yani evet, rakibin eksik bulduğun bir bölgesini görüp oradan atağa gitmek. Ama kenardan, ama merkezden hazırlanıyorsun. Ama maçı izleyen şöyle: şut, orta, şut, orta, sürekli onları bir şeye zorluyorlar.
2: Mesela milli takımımız.
0: İşte attın 65 şutun dönmüş yarısından çoğu blokta. Yani sana istatistik ne diyor biliyor musun Montella'ya?
2: Topum 62 şut mu vardı?
0: Ya ne diyor ki Montella'ya, atmaman gereken şutları atmışsın diyor. Çünkü bloğa çarpmış ya, yani önünde adam varken şut atılmaz. Bilmiyor mu Manchester City 65 tane şut atmayı?
2: Yani.
0: Atıyor ama onu planlamayla yapıyor. Tekrarla yapıyor. Şut öyle, ben iyi hissettim kendimi. Eskiden vardı öyle. Hatta savunma oyuncuları hep şey yapardı. Karşısında mesela sen topu sürüyorsun üstüme, iyi vurur falan derlerdi. Böyle oyuncular olur. İyi vurur, dikkat edin falan. Aslında vuramayacak birine. O da gaza gelir lan. Yani iyi vurur diyorlar.
1: Bir bu deli hala var. Halı saha maçlarında
0: var.
1: İyi
0: vurur dediğinde aslında hiç vuramayacak adam bir anda lan iyi vurur diyorsa vurabilirim aslında.
1: Gaza geliyor
0: diyor,
1: değil mi?
0: Vurmaması gereken yerde şut atıyor. Yani şut öyle, evet, planlamayla iyidir ama öyle planın dışında şut atmak iyi değildir. Planın dışında çok fazla orta yapmak iyi değildir.
2: Tabii ki.
0: Yani o aslında sana telaşlı atak sonlandırmayı anlatıyor. Senin ihtiyacın olan sakin, en doğru zamanda atak sonlandırma.
2: Şimdi Osimhen'in şutlarına baktık. İlk Çorum karşılaşmasında 12 şuta 5 12. isabet. Erzurum maçında 4 şuta 2 isabet.
0: O tek, orası daha mantıklı. Mesela evet. Erzurum'da daha az atmış ama
2: toplam 31 şut.
0: Şimdi bak, aslında istatistikle bir şeyler anlatıyor bize yani. Mesela 4-2 diyor. Hı hı. Şimdi Erzurum maçını düşünelim. Orada daha sağlıklı bir şey çıkmış ortaya yani.
2: Evet.
0: Harcamamış hata, sağlıklı sonlandırmış. Ama evet, diğerlerinde biraz duygularına yenilmiş. Atmaması gereken çok fazla da şut atmış.
1: İç sahada biraz daha iştahlı bir oyun, taraftar desteğiyle birlikte.
0: Olabilir. Duygularına
1: vermiş olduğu olabilir.
0: Yenilebilirsin çünkü, duygularına.
1: Çünkü
0: yani.
1: Rams Park'ta ben zaman zaman basın tribününü de takip ediyorum. Çünkü Osimhen topu ayağına aldığında bile, yani maç içerisinde bile Osimhen tezahüratları yapıyor. Maç sırasında. Yani o yüzden Osimhen'in bu kadar belki de pas opsiyonu olan durumlarda bile kaleye tercih etmesi, ki 34 şut demişken hani bu böyle, hı hı, şey gibi algılanmasa, şimdi milli takımımızdan da örnek verdik. Milli takımımız mesela Dünya Kupası'nda yani kapalı

0: yokları aşmakta çok zorlandığı için çok fazla dış şuta başvurdu. Galatasaray'ın 34 şutun 27'si ceza sahası içinden bu arada. Yani dış şuta başvurma
1: aynı şey
0: da yok.
1: Değil tabii tabii yani. Aynı istatistikten bahsettim. Onlarınki evet. De çok sağlıklı bir istatistik değil.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Ha, bunların örnek veriyorum. 3-4 tanesi tek pozisyon içinde de olabilir. Hani şut çeker, döner tabii üst üste kaleci kurtarır vesaire. Bu da mümkün ama ya 34 şut bile çok ciddi bir dominasyonu aslında gösteriyor.
2: Bir de mesela az önce dediniz ya herkes Osimhen'e top atmaya çalışıyor diye. Osimhen de istiyor mu? Sürekli o el kol hareketlerini görüyoruz.
1: Onda
2: maç
1: evet ya.
2: Yani
1: Demet onda acayip bir şey var yani. Hani bu kadar bir insan. Benim yok, zaten Osimhen'le ilgili en çok şaşırdığım şey. Mesela performansına şaşırmıyorum. Şimdi Napoli'de bu kadar üst seviyeden birlikte bu kadar oyunu domine etmiş bir oyuncudan bu performans buralarda şaşırtıcı değil. Ama o aidiyet oynarken eğlenme, hiç çıkmak istememe, sürekli oyunun içerisinde olma. Yani bu adam şeyden gelmedi mesela anlatıyorlar ya. Galatasaray taraf evet Galatasaray taraftarı şahane ama Napoli'den geldi bu.
0: Tabii tabii.
1: Onun geldiği yerde de acayip bir taraftar kültürü var yani. Hani gelse işte Monaco'dan gelse anlayabilirim. Yok orada öyle bir coşkulu seyirci falan. Ama Napoli'den gelmiş birinin burada o iştahlı oynaması, eğlenmesi tabii ister istemez hep şeydir zaten. Şimdi ben oyunculuktan sonra tribün tarafına geçince orada daha iyi anlıyorum. Aslında insanlar kendi duygularını sahada görüyorlar. Kendisini görüyor aslında sahada. O yüzden yürekten oynayan oyuncuyu daha çok seviyor. Şeyde de vardı ya Trabzon'da bir hazırlık maçında biri atladı ya sahaya. Sahada hatırlıyor musun abi? Evet. Çünkü aslında herkesin duygusu o. Her yere koşmak istiyor, her şeyi yapmak istiyor. Dışarıda izleyen teknik bir gözle izlemiyor ki oyunu. Tamamen duygularla izliyor. Niye agresif oyuncular daha çok taraftar tarafından sevilir? Çünkü kendi duygusunu orada görüyor. O yüzden Osimhen de beceri zaten ama bir de o duyguyu görmeleri
0: tabii.
1: Çok ekstra bağlıyor.
2: Napoli taraftarını övüyorsun ama Osimhen Galatasaray taraftarını şu ana kadar gördüğü en iyi taraftar grubu olduğunu da
1: söylüyor. Yani Napoli'ye gittiğinde de orada diyecek. Yarın Manchester'a gittiğinde de gördü. Ya oyuncular bunu der yani. Bizim
2: hayatımda böyle bir sevgi görmedim dedi.
1: Ama buradaki sevgi görmemiş örneği olabilir. Bir şey demiyorum sevgi konusu ama taraftar konusu Solskjaer aynı şeyi yaptı. Hiç o zaman ya sen Manchester United'da hayatın geçmiş. Oynamadığın dünyada stat kalmamış. Ben Türkiye'de gördüm. Deme öyle yani. Şimdi tamam belli sana biri oradan demiş ki bunu söyle bizim buralarda bu işleri severler. Sen bize başka bir şey öğret. Mesela İngiltere'den geldin orada altyapı eğitimini öğret, kadro planlamasını öğret. Bizim işimizi onlar yarat. Bizim taraftar işini çok övme. Bizim burada zaten herkesin en sevdiği şey. Bak İsmail Kartal ne dedi? Maçın favorisi taraftar dedi. Sıkışınca onu söylediğinde onun bir karşılığı var. Türkiye'de bunun karşılığı. Bizim işimize yaramıyor o işler bence ya. Kısa vadede hoşumuza gider.
0: Evet ya Galatasaray taraftarının gösterdiği vefa da burada çok değerli. Yani aslında ona da karşılık veriyor. Hı-hı. Geçtiğimiz sene Galatasaray-Liverpool maçında biliyorsun annesiyle ilgili bir kocaman bir koreografi yaptılar o kale arkası tribünün de.
2: Orada mesela duygulandı. Golü seslendirmişti. Evet. Yapmıştı,
0: ya orada mesela duygulandı. Gözyaşlarına hakim olamadı. Yani çok duygusal anlar yaşadı ve aslında biraz da bunun karşılığı veriyor.
2: Yani, oradan yakaladı zaten.
0: Ya çok şuna saygı duyuyorum. Ya doymuş bir futbolcu imajı yok sahada. Yani sanki böyle hani Afrika'dan gelip böyle 10 bin euroya amatör şeylerde oynayan futbolcular vardır ya tam onun iştahıyla oynuyor böyle. Aylık 10 bin euroya oynayan futbolcular gibi onların iştahıyla oynuyor ve sahada da sürekli bir kavga halinde. Yani kavga rakiplerle anlamında değil. Yani takım arkadaşlarıyla da devamlı bir pozisyon kritiği ve münakaşa halinde. Ya çok takdir ettiğim oyunculardan bir tanesidir bence hani profesyonelliği anlamında. Zaman zaman o kavga olayını biraz abartıyor olabilir belki ama onu biraz hırsına bağlıyoruz. Ama yani günün çok sonunda baktığımızda bu kadar yıldız bir oyuncunun herhangi bir ego durumunun yaşamayıp bu kadar takım içerisinde kendini bu kadar feda etmesi bile yani çok değerli bir şey. Yani Galatasaray öyle değerli bir oyuncu kadrosuna kattı ki belki mesela Osimhen bir gün gittiğinde kıymeti hakikaten çok fazlasıyla anlaşılacak.
2: Şimdi Icardi zamanında Icardi giderse kim gelecek diyorduk. Şimdi Osimhen geldi ama Osimhen giderse de şimdi bir düşünüyorum.
1: Gelir ya.
2: Kim gelecek?
1: Gelir.
2: Ama bu kadar genç yaşta yani. Bu kadar yüksek potansiyelli birini yakalamak
1: tamam bu
2: zor.
1: Uzun süre etkisi olacak bunun evet. Ama birileri bakalım. Gelecek yani.
0: Ya muhakkak gideni elbette onlar.
1: Bugüne yani sayısını unuttuk biz o tarz oyuncuların yani bu olmazsa ne olur organizasyon dediğin çok oyuncunun evet. Ama hazırlığın olması lazım bence şu an Galatasaray'ın en büyük problemi o sanki çok fazla hazırlığı yok hep böyle devam edecek gibi Şimdi bu Osimhen dediğin oyuncu eyvallah, bütün söylediklerinize katılıyorum ama bunun da bir bedeli var ya, çok ağır bedeli
0: tabii
1: var.
0: Ki, tabii ki. Tabii ki.
1: O bedel de öyle her zaman sürdürebileceğin bir bedel değil yani, o rakamların bir karşılığı Şampiyonlar Ligi'nde olacak.
2: Hakkını verince ama oyuncu o bedelin karşılığını alınca.
1: Oyuncu tarafından hiçbir sorun yok ama senin

0: Bir de böyle bir karşılığın var mı? Sende böyle bir ekonomi var mı yani? Senin oraya birilerini hazırlaman lazım. Bak Osimhen diye bir oyuncu gelmiş. Altyapından keşke Arda mıydı o genç oyuncu? Bir tane santrafor hazırlıyorlar. Sonra bir anda kayboldu. Ümraniye 3 tane gol attı.
1: Arda evet.
0: Arda mıydı o oyuncunun adı? Mesela çok şahaneydi. Müthiş de kendisini ifade etti. Çok da hoşuma gitmişti. Hazırlık maçında gol attı falan. Aa dedik acaba hazırlayacaklar mı? Sonra onların çok büyük şansı var. Osimhen'e.
2: Adaydı.
0: Ada yüzgeç. Bravo.
1: Aday.
2: Arda deyince Allah Allah düşünüyorum ben de çıkartamadım.
0: Ben yanlış
2: yani.
0: Olduğunu
2: olabilir,
0: emindim
2: yok,
0: de.
2: Yok estağfurullah.
0: Senin olmadığı için yok, devam zaman, edemedim zaman. Yani. Şimdi çok önemlidir mesela. Onlar da bir şey öğretecek ama şey değil tabii. Mesela Fatih Hoca'nın ben Salah'a söylüyorum. Salah'ın oyunculara aktarması değil. Teknik şeyi teknik direktör. O ondan bir şey öğrenir tabii ki ama onlara bütün o teknik anlamda gelişimine teknik direktör dokunur. Ama onlarla beraber antrenman yapması kıymetli. Oradan birilerini o işin içine sokman lazım. Yani
1: i̇şte o da Galatasaray'da eksik.
0: Çok eksik. Yani her mesela şöyle bir şey demen lazım. Ya Osimhen diye bir oyuncu aldık. Ya çocuk sürekli onun yanında da bir şeyler öğrendi. Mesela görürsün topa vuruşundan etkilenirsin. Ben hatta mesela genç oyunculara hep şunu söylüyorum. Gidin alt liglerde oynayan oyunculara. Türkiye İstanbul'da şahane bir şey var. Avantajınız var. Hoş bütün şehirlerde artık önemli oyuncular geliyor bu ülke. Git Osimhen'i izle. Bek mi oynuyorsun? Git Ake'yi izle. Hiçbir şey görmesen duracağı yerlere bak, acayip katkısı olur sana. Yani mesela bu anlamda da bizim ülke futboluna bu oyuncuların ciddi bir katkısı var.
2: Tabii ki.
0: Şeyi de halletmeleri lazım. Bak bu da bence ciddi bir problem. Biz mesela maça gitmek istediğimiz zaman maça gidemiyoruz. Yani mesela ben alt ligde, ben hadi geçtim Süper Ligi falan, tamam orada çok talep var. Ya ben 3. ligde eski bir futbolcu olarak, UEFA B lisansına sahip biri olarak 3. ligde bir maça gidemiyorum ben. Oradan birilerini aramak zorundayım. Ya da bu çocuklarla ilgili de geç. Eskiden serbest giriş kartı diye bir şey vardı. Ben 1990-91 yıllarında serbest giriş kartımla Ali Samyen'deki bütün maçlara gidiyordum, Galatasaray maçlarına. Ya böyle bir şey tanıyorlardı bize.
2: Keşke bir akreditasyon gibi bir şey olması.
0: Mak zorundasın ya. Pro lisanslı teknik direktör. Tabii. Pro lisans almak da böyle acayip bir para yani. Hani öyle yani milyonlar evet, falan biliyorum. Yani. O para öyle bir para yani.
1: Evet.
0: Onu veren bir insan 3. ligde bir maça gidemiyor. Düşünebiliyor musun? Zaman.
1: Süremiz bitti. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, size de çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı son sayfayı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

Hakem Muniz'den ilk düdük geldi maça. Racing Santander başladı. Inigo Vicente tek top oynamak istedi ama savunmanın müdahalesi var. Şimdi sağ kanatta bir boşluk. Afen Gruber topla geliyor. Girdi ceza alanına, çevirdi içeri. Villar kaleci. Villar da gole yaklaştı. Elçin'in ilk organize atağı Aguirre Zabala kalede başarılı. Facundo González uzun gönderdi. Zaviri'ye doğru. Dituro, Zaviri baskısı var. Zaviri'nin baskısı golü getirdi. Racing Santander'de çok ilginç bir pozisyon, bir

0: Düdük vardı orada. Hakemin de bir işareti vardı. Acaba kaleciye faul mü çıkacak diye düşündük. Ituro'nun yaptığı büyük hata Zabiri golü buluyor. Racing Santander. Ivan Martin. Ivan Martin. Zabiri aldı topu şimdi. Zabiri, Zabiri, Zabiri! 2-0 oluyor Zabiri 21. dakika. Zabiri. Harika bir performans. Genç oyuncudan faslı oyuncu. Gol olup yağıyor adeta Elche kalesine. Vicente buldu. Vicente'den tekrar pas. Canales süspen dışarıya. Sangare toparlamaya çalışıyor orada ama başarılı olamadı. Inigo Vicente çok güzel çıktı oradan. Orta şut ve gol! Zabiri! Zabiri hat-trick! Inigo Vicente harika çıktı oradan. Ortası da müthişti. Zabiri'den de harika bir gol. 3-0 oldu. Racing Santander show yapıyor. Serbest vuruş kullanıldı. Uzak noktaya doğru kafa vuruşu savunmadan geldi. Uzaklardan bir şut kaleci Girezabalı. Yaptı ortaya Viyar. Kafa vuruşu az sakla dışarıya. Az sakla dışarı gitti top. Zabiri'nin baskısı var. Şimdi şut üstten dışarıya. Sergio Canales. Zabiri, Yasir Zabiri topla buluştu şimdi. Zabiri çok iyi yere gönderdi. Tek top. Şut Canales kaleci. Ituro kurtarışı yapıyor. Bir ara pas Canales'ten. Villalibre karşı karşıya. Villalibre kaleci Ituro. Ituro. Dördüncü gole izin vermedi. Valera merkeze gönderdi. Uzaklardan bir şut gelir mi gelmedi şimdilik. Sangare vurdu. Sangare! Sangare savunmadan da sekti o top. Kontrpiede kaldı Agirrezabala. Buba Sangare farkı ikiye indiriyor. Bir umut ışığı olabilir mi Elche için? Son 12-13 dakika bize bunu gösterecek. Sangare sağ kanada gönderdi. Morente, Tete Morente. Tete Morente yatırdı kaldırdı. Yaptı ortayı. Fernandinho! Bir anda 3-2. Bir anda 3-2. En kötü kabusları akıllarına geliyor. La Liga'nın ilk haftasında Villarreal'e 2-0'dan 2-2'ye gelmesine engel olamamışlardı. 3-0 öne geçtiler. Maç da çok sakin gidiyordu. Tempo düşmüştü. Ama Elche önce Sangare'den sonra Fernandinho'nun golüyle farkı 1'e indiriyor. Agirrezabala degajını kullandı ve maçın son düdüğü geliyor.
1: Geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Alaves Villarreal karşılaşması başlıyor. Tekrar Buchanan. Tejan Buchanan yaptı. Ortasını şık dokunuş. Moreno dışarıya. Yine tehlikeli geldi. Konuk ekip Villarreal ama kaptan Gerard Moreno dışarı gönderiyor topu. Yükleniyor Villarreal. Buchanan. Buchanan aldı sonra. Buchanan vurdu. Sivera. İyi deneme. Tejan Buchanan'dan ama Sivera gole izin vermiyor. Korner. Blanco. Blanco yüksek bir top oynadı. Sağ kanada. İyi pas oldu. Perez. Anel Perez çevirdi. Şut gol. Lucas Moye. Harika pas Blanco'dan. Sonrasında Perez çevirdi ve 31. dakika Alaves Edison Rosa'da Villarreal karşısında 1-0 önde. Lucas Moye.

0: üstten dışarı gidiyor. Gueye, Pepe'yi gördü. Pepe müdahale geliyor. Johnny şimdi otak sürdü. Jose Sivera. Jose Perez. Yaklaşıyor birbirine Villarreal. Jose Perez sürpriz bir şut çıkardı. Antonio Sivera. Pepe. Diaz pasını verdi. İyi bir pas oldu. Şimdi içeri Monero'dan şut. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Juan Foyt inanamıyor olanlara. Moleiro iyi çevirdi ama devamında Villarreal direğe takılıyor. Birbirine çok yaklaşıyor konuk ekip. Sert bir şut yakın mesafeden. İnanılır gibi değil. Ve maçın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Alaves 1, Villarreal 0.
1: Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Bir duran top şansı bu kez Real Betis için. Isco yaptı ortasını. Isco kafa arka direkt şut ve gol. Ama bakıyorum hakeme, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Rodrigo Riquelme orada kaleye doğru gönderdi. Sonrasında kale ağzında bir dokunuş. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi, kafa, gol! Levante golü buluyor. Levante golü bir duran top organizasyonundan buluyor. 24. dakika. Taraftarın önünde, sahasında Real Betis karşısında 1-0 önde şimdi Levante.
2: Isco yerden, Parrott ceza alanında. Parrott kapandı önü. Orada bir karambol. Troy Parrott top hala onda. Şimdi şut, gol! Beraberlik golü. Beraberlik golü Mark Bartra. Bir anda piyangodan çıktı, geldi orada. Nefis vurdu Mark Bartra. Matthew Ryan'ı mağlup ediyor.
1: Şimdi uzaklardan kaleye doğru. Gol! Müthiş gol!
3: Levante bir kez daha öne geçiyor. Levante, Alvaro Baez biraz açıldı kalesinden. Alvaro Baez biraz açıldı kalesinden. Ve Enzo Bardelli çok uzaktan. Müthiş bir aşırtma. Müthiş bir gol. Enzo Bardelli.
2: Isco yaptı ortasını, kafa arka direkt, gol!
3: Rodrigo Riquelme. 2-2. 2-2 oluyor ilk yarı bitmeden. İlk yarı bitmeden bir gol daha Real Betis'ten. Yeniden eşitlik var. Levante atıyor, Real Betis kovalıyor. 2-2.
2: Korner kullanılıyor. Orta geldi.
3: Kafa sekti. Top ağlarda, gol! Levante pes etmiyor. Levante pes etmiyor Roger Brugge. Üçüncü kez öne geçiyor Levante. 3-2. Levante 3, Real Betis 2. 56. dakika.
2: Uzun bir taç ceza alanına doğru uzaklaştırdı Real Betis savunması. Şimdi Olasagasti'yi bıraktı aradan. Ceza alanına şut, top direkten döndü. İkinci pozisyon gol geldi.
3: İkinci pozisyon gol geldi. Roger Brugge yine sahnede. 71. dakika. Levante farkı 2'ye çıkarıyor. Real Betis'e bir şok.

0: yaptı ortasını, kafa vuruşu ve top ağlarda. Top ağlarda 5 oldu. Levante farkı 3'e çıkarıyor, 90+4. Levante bir gol daha buluyor. Farka gidiyor Olasa Gazi. Tam köşeye gönderdi. Ve şimdi son düdük geldi. Hakem mücadeleye son noktayı koydu, kazanan Levante oluyor. 3 puanı 5 golle alıyor Levante.
1: Her şey hazır. İşaret geliyor. Mücadele başlıyor. Herkese keyifli seyirler diliyorum.

Uyarsa bal geliyor. Verdi pasını. Alex Berenguer. 1-0. Barrenechea'nın golüyle öne geçiyor Real Sociedad Espanyol karşısında. Barrene. Sociedad 1, Espanyol 0. Urko kaptırıyor topu. Şimdi karşı atak şansı. Sociedad geliyor yine. Mikel Oyarzabal. Sekti top. Oskarsson dışarıya. Korner mi diye bakıyorum. Evet, köşe vuruşu. İzlandalı. Korner kullanılacak. Geldi orta. Kafa vuruşu direkt. Direkten dışarıya. Real Sociedad ilk yarım saatlik dilimi fırtına gibi geçiriyor. Şimdi Suçic. Tavis Dolan. Sol kanada bırakıyor topu. Şimdi hızlı uçurum şansı Javier Hernandez'e başlıyor İspanyol adına. İlk yarı bitmeden beraberliği arıyor konuk ekip. Roberto Fernandez! Roberto Fernandez! Çok klas! Çok klas! Geçiş hücumundan geliyor İspanyol golü. Yangel Herrera oyuna girecek. İlk hamlesi Alex Marshall'da. Oyuna dahil olacak birazdan. Oyarzabal. Oyarzabal. Aradan Oskarsson'a. Oskarsson! Uyandı İzlandalı. Real Arena'da Real Sociedad bir kez daha öne geçiyor. Bugün servisler Mikel Oyarzabal'dan asistleriyle katkılar verdi kaptan. Dünya şampiyonu. Oyarzabal. Oyarzabal çalımlarla geldi. Nefis bir pas yine. Ceza sahası içi. Kapandı Dimitrovic. Geldi orta şut savunma. Seken top bir kez daha savunma. İnanılmaz bir karambol. Oyarzabal neler yapıyorsun? Nasıl paslar öyle? Şimdi Kala. Çok kötü bir maç çıkartıyor Calatrava. Kala. Kala. Girdi içeriye. Calatrava kaleci. Kötü geçiriyor dedik günü ama. Ve son düdük. Zorlu bir karşılaşma oldu. Yeni kurallara alışma sürecinde iki takım da zorlandı ama kazanan Sociedad oluyor maçın sonucu. Real Sociedad 2 İspanyol 1.

0: ayık düdük maça Malaga başlıyor. Juan Francisco Funes, o da Malaga'nın hocası. Fernando Silva ve Arda Güler kulübede. Mbappe güzel müdahale. Şimdi Bellingham açtı önünü. Bellingham hala onda. Bellingham tek başına Real Sociedad maçında şov yapmıştı. Bu kez kendi çıkıyor sahneye. Aldı topu solda. Sağa kadar gitti. Herkesi şaşırttı. Ve golü attı Bellingham. İtirazlar var Malagalılardan.
1: Ya bu da Real Madrid'in nasıl bir takım olduğunun çok net kanıtı olan bir gol. Önce Mbappe aldı. Evet. Mbappe 2-3 kişiyi bir hırpaladı orada. O seken top Bellingham'a geldi. Bir turda o gitti. Herkes çalımlayıp golünü attı.
0: İbrahim yerden çok iyi döndü. Mbappe vurdu. Herrero seken top Bellingham. Olacak sanki 2026-27 sezonu. İnanılmaz başlıyor. 3 gol, 1 asist oldu bile şimdiden. Kamavinga iyi yere. Mbappe, Trent'e güzel paslaştı Real Madrid. Trent çevirdi. Mbappe! Harika bir gol. Real Madrid çarkı tıkır tıkır işliyor. Yarım saatte Bernabeu'da çok terlemeden yoğun bir başlangıçta, yoğun bir fikstürde yarım saatte maçı kapattı Real Madrid. Bellingham direkt. Direkten döndü. Soluyla vurdu Bellingham. Kamavinga orada şimdi. Savunma uzaklaştırdı. Geldi Trent'ten. Bellingham bir dokunuş Mbappe'den kale ağzında. Out mu corner mi? Mbappe kafasını tutuyor kalenin içinde. Evet, Arda geliyor. Bellingham çıkıyor maçın yıldızı diyebiliriz. Arda giriyor yerine.

0: Şimdi Vinicius geçiş şansı Arda. 4'e 3 oluşacak Arda. Bekledi. Kaleye de baktı. Arda verdi pasını. Vinicius çaprazda. Vinicius Arda boş. Arda güle!
1: 3 dakika yeter ona be.
0: 90+1 Arda atıyor. 87'de girdi. 90+1 Bellingham'da alkışlıyor Arda'yı. 4-0.
1: Yani oyuna girerken muhtemelen hepimiz içinden bir an vuruyor. Yani 87 bu adamın gireceği dakika diye düşündük ama o da 3 dakika yeter. Mbappe vermedi, Vini'ye verdi Arda. Ama doğru seçerek asisti de aldı, golünü de attı.
0: Tam doğru zamanda doğru yere sanki oynadı Arda ve ceza alanında koşuyu yaptı. Tabii çok taze. 87'de girdi Arda. Ve Vinicius da onu buldu. Arda'nın golü 4 oluyor. Bu sezon ilk golü Arda'nın. Çekildi, bıraktı topu ama avantaj. Lioman da verdi pasını. Mbappe ayak içi, Herrero. Arda 87'de girdi. 7 dakika, 6 dakikalık güzel bir resital sundu bizlere. Şimdi korner kullanıldı. Arda da top. Arda çekti, çevirmek istedi. Bir korner daha. Out diyor hakem ve maçı da bitiriyor. Real Madrid 4, Malaga 0. Maçın sonucu rahat bir maç Real Madrid için.
2: Umar Sadık da ekrana geldi. İlk düdük çaldı. Mücadele başladı. Keyifli seyirler. Gol bekliyor Deportivo tribünleri. Üçüncü köşe vuruşu geldi orta. Ön tarafa kafa, gol! Gol, gol, gol! Tribünler istedi. Navarro attı. Hidalgo böyle seviniyor. 1-0 önde Deportivo La Coruña. Kaptan sahnede. İçine doğdu adeta tribünlerin. Bütün stat bir anda ayağa kalktı. Evet, onların ana amacı yönetimi protesto etmekti yaşananlardan ötürü. Tam o esnada kullanılan köşe vuruşu, itici güç. Hidalgo'nun gol sevinci. Duran top kullanıldı, orta geldi ama isabetsiz orta. Top sekti şimdi. Javi Guerra, top kaybı, kontrası başlıyor. Deportivo'nun derinlemesine pas. 2-1, Pierre-Emerick Aubameyang dürttü, topu çalımladı. Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang! İkinci gol geliyor. Deportivo La Coruña çıldırdı tribünler. Bu maçı da boş geçmiyor Pierre-Emerick Aubameyang. Üst üste 3. maçı ve 3. golü. Soriano araya nefis yuvarladı. Tam pozisyonu yitirir gibi oldu ama altın bir dokunuş, önüne aldı topu Pierre-Emerick Aubameyang ve sonrasında bir altın dokunuş daha. Ve sonrasında aşina olduğumuz görüntü. Kaleciye pas Leo Roman. Ede büyük hata. Gol pozisyonu ve gol. Umar Sadık asisti yapan Ede oldu. Bir ikram. 2-1. Buluyor golü Valencia. Top yüzü görmekte zorlanıyordu Valensiyalı oyuncular 4-5 dakikadır. Baskıyı artırdılar ve sonrasında hataya zorladılar. Basit hata Ede'den. Diğer taraftaki arkadaşını düşünüyor ama Umar Sadık. Önce pas arası, ardından gol. Tek dokunuş şimdi. Kafayla pas Isca Tarrega'dan. Ensongo ceza sahası içinde. Tarrega, Ensongo bırakmadı mücadeleyi, yerden ters vuruş, gol! 3-1. Ensongo süper efor sarf etti. Yılmıyor, düşmüyor ikili mücadelelerde. Hep ayakta kalıyor ve bu golün mimarı kuşkusuz. Tekrar farkı 2'ye yükseltiyor Deportivo La Coruña. Tüm arkadaşlar ona gitti. Ensongo'yu kutluyorlar. Bir gol daha buluyor mavi beyazlılar. Vázquez. Danjuma. Danjuma sıyrıldı Altimira'dan ama çekme var. Faul. Valencia kart çıktı ve ikinci sarı oldu bu. Kırmızı. Peş peşe iki sarı. Altimira faul yapan isimdi. Sonrasında bir tepkisi oldu hakeme ama tam gelmedi ekrana o. Kartı gördü faul nedeniyle. Ardından tepkisi ve ikinci sarıdan atıldı. 10 kişi Deportivo. Danjuma yaptı ortayı. Sadık ama kalecinin üstüne. Umar Sadık'la gole yaklaştı Valencia. Kaleci Leo Roman gole izin vermedi. İşte Altimira'nın kart gördüğü ve sonrasında ikinci sarıdan atıldığı an ve mücadelede az önceki pozisyonun ardından sona eriyor sevgili izleyenler. Kazanıyor Deportivo evinde. Deportivo La Coruña 3, Valencia 1 maçın sonucu.
3: La Liga'da Celta Vigo Athletic Bilbao maçıyla karşınızdayız. Yürük geldi. Maç başlıyor. Athletic Bilbao karşılaşmaya başlayan taraf. Yuri Berchiche iyi noktaya. Sunset iyi sırıldı. Oyhan

0: Açıyı daralttı. Yine Sunset'le pozisyona giriyor Athletic Bilbao. O noktada nefis çıktı Sunset. İzliyoruz. Starfelt'ten de kurtuluyor. Radu açıyı daralttı burada. Döndü geriye. Carreira. Oyun devam ediyor. Alex Berenguer. Berenguer harika gol Berenguer. Nefis bir plase. Athletic Bilbao 1-0 önde. Müthiş bir plaseyle Balaidos'ta takımını öne taşıdı Alex Berenguer. Kazanılan top hızlı geldi Athletic. İki kişi üstünde ama gerçekten çok klas vuruyor ve uzak köşeye yolluyor Berenguer. İyi dönüş Rodriguez. Febas kaptırdı Febas. Iñaki. Iñaki Williams'ın pası çok iyi. Tek top geldi. 2-0. Robert Navarro. Baskıyla kazanılan 2 top ve 2 gol. Athletic Bilbao bir anda 2-0 buldu deplasmanda. Sezona kötü başlamışlardı ama bu maça istedikleri girişi yaptılar. Ve tam aradıkları şekilde orta alanda kazanılan toplar. Çabuk ataklar ve goller Athletic Bilbao'da. Ruiz de Galarreta önce topu kazandı, ardından da nefis bir asist yaptı Robert Navarro'ya. González ortası, kafa vuruşu direkten dışarıya. Ferran Jugla. Celta Vigo'yu hayata döndürebilirdi bir gol. Direğe takıldı Jugla. Orta geldi, kafa vuruşu dışarı gidiyor. Yine köşe vuruşundan gole yaklaştı Celta Starfelt. İlk yarıda Jugla'nın direkten dışarı giden bir kafa vuruşu vardı. Kornerden gelen topla burada da Starfelt değerlendirmeli. Ruzeta Nico'ya doğru güzel pas. Nico Williams direkt dibinden dışarı gidiyor. Ve Mateo Busquets maçı bitiriyor. Athletic Bilbao Balaidos'ta 2-0'la kazanan taraf.
1: Maç başlıyor. Keyifli seyirler. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta Kavisli. Bu demir yerde. Oyun devam ediyor. İşte pozisyon tekrar görüntüde. Sanırım bir tavsiye gelecek. İzleme tavsiyesi geliyor. Evet, izleme tavsiyesi geliyor. Ve penaltı. Karar penaltı. 45. dakikada penaltı kararı geldi. Bir de kart çıkacak sanıyorum. Evet, sarı kart Cene'ye. Bodemir geliyor. Bodemir ve gol. Köşeye bıraktı topu. Ante Bodemir. Osasuna 1, Etafe 0. Ante Bodemir çok soğukkanlı kullandı penaltıyı. Osasuna tribünleri ayakta. Bodemir. Şimdi pasını verdi Terat. Arapas güzel ceza alanı içi. Şut ve arka direkt gol. Gol. Enes Ünal. Son dokunan Enes Ünal. Hetafe beraberliği yakalıyor. 1-1. Enes Ünal son dokunuş yine attı. Ve ama offside kararı geldi. Offside yok dedim ama offside kararı geldi. Kontrol sonrası. Gerçekten santimliymiş. Şimdi Osasuna atan kaleci. Tekrarı izlerken bir anda görüntüye Osasuna hata geldi ve kaleci Soria başarılı. Mangala. Satriano.

O sağ kanat. Kiko Femenia ceza alanı kalabalık. Orta sekti. Vuruş kaleci. İkinci pozisyon Satriano. Dışarıya gitti top ama Herrera'nın hırsı işte ekranımızda. Taraftarlar aynı hırsta değil ama. Gudel ceza alanı gönderdi. Enes orada kafa vuruşu dışarıya gitti. Enes Ünal. Maç bitiyor. Osasuna kazanıyor. Osasuna 1. Hetafe 0. Maçın sonucu.

0: Gözler karşılaşmanın hakeminde işaret veriyor ve mücadele başlıyor. Barcelona haftanın kapanışında Rayo Vallecano'yu ağırlıyor. Keyifli seyirler. Şimdi soldan Vertur geliyor. Rayo Garcia çevirdi içeri, şut, gol! 12. dakika, Cameo! Spotify Camp Nou'da Barcelona sezonun ilk golünü görüyor kalesinde. Tek hakkı vardı, o hakkı çok iyi değerlendiriyor Rayo Vallecano. Tabii Barcelona'nın da temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden biri olduğunu hatırlatalım. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Tüm maçlarda onun adı ilk kez duyuluyor. Her maç gol attı, her maç perdeyi açtı. Skora dengeyi getiren yine Rafinha oluyor. 1-1. İki arıyor Barcelona çabucak. Rafinha yine. Rafinha bir el oynama itirazı var. Gözler hakemde. Top ayaktan sekti diyor. Karşılaşmanın hakemi Maeso. Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. İlk golü bekledi. Beklediğine değiyor. 20 dakika geride kalırken çok kısa sürede unutulmaz bir geri dönüş imza atıyor Barcelona. Lamin Yamal. İlk gol.
1: Karşınıza Barcelona tarihinin 50 gole ulaşan en genç oyuncusu. Messi'nin rekorunu geçiyor. 2 yılla geliştiriyor. Ve takımını öne geçiriyor.
0: Barcelona taraftarı mutlu. Pedri. Şimdi Rafinha dışarıda buluşu topla. Rafinha tek top istiyor, aldı. Sola bıraktı Gordon. Anthony Gordon girdi içeriye. Anthony Gordon Cárdenas Koundé. Barcelona'nın golü geri geliyor. Bernal. Olmo, aradan Anthony Gordon. Gordon verdi pasını, ters vuruş, gol! Barcelona 3. golü bir ikramla buluyor Florian Lejeune. Verdi röportajın ardından kendi ağlarına, topu yuvarladı ama bu ortaya ne yapabilir bir savunmacı? Nasıl durduracaksın ki? İçerisi kalabalık. İkinci korneri bu. Yalnızca Rayo'nun. Geldi orta içeriye. Kafa, gol! Gol! Cameo! Sahanın yıldızı Spotify Camp Nou'da. Jules Koundé bu kez uzun topla çıkıyor Barcelona. Nefis bir pas Koundé'den Anthony Gordon'a. Anthony Gordon topuk pası. Rafinha! Performans, ikilinin uyumu, inanılmaz bir boyut katıyor Spotify Camp Nou'ya. Kendisinin ikinci, takımının 4. golü. Gordon da skor katkısı vermeyi başarıyor yine. Yamal, Lamine Yamal, Chavez Part, aradan oynadı. Şimdi Karim Adeyemi çıkarttı, şut geldi Lamine Yamal.

0: Mevsimin ikinci golü Lamine Yamal. Ve Barcelona Rayo Vallecano karşısında 5 golle kazanıyor.
1: A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Ceza var Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATB, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATB ekranlarında.
3: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
3: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar. Transfer raporuna hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaklaşık 2 saat boyunca transferde öne çıkan gelişmeleri ve elbette kritik bir günü, önemli bir günü yaşıyoruz aslında transferde. Neden? Çünkü Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımız için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA'ya listelerini bu gece bildirecekler. Yani yeni transferler, yeni eklemeler veya ayrılıklar için son birkaç saat var kulüplerimizin önünde. Bu anlamda her an yeni bir transfer gelişmesine de bu program içerisinde şahitlik edebiliriz. Bugün çok kıymetli iki isimle yine birlikteyiz. Levent Tüzemen ve Murat Özbostan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Güzel bir yayın olsun.
1: Hoş bulduk.
0: Yavaş yavaş uzun bir transfer dönemini geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'de profesyonel liglerde 4 Eylül Cuma akşamı transfer sona erecek. Hemen sayacımız da ekranlara geldi. 2 gün 2 saat 57 dakika sonra Türkiye'de resmen yaz transfer dönemi sona ermiş olacak. 22 Haziran akşamı, 22 Haziran günü özür diliyorum. Yaz transfer dönemi resmen başlamıştı. Birbirinden önemli isimlerin yine ligimize dahil olduğu, transfer olduğu bir transfer dönemini yaşıyoruz. Ve bir son dakika transfer gelişmesiyle bugün transfer raporunu açıyoruz. Anderson Talisca El Cezira'da oyuncu sağlık kontrolü için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde olacak. Fenerbahçe'de dün sponsorluk anlaşmasında Sayın Cihan Kamer de zaten bu ayrılığı duyurmuştu. Bir süredir görüşmeler devam ediyordu ve artık bu transfer tamamlandı. Anderson Talisca Fenerbahçe'ye veda ediyor. Cihan Bey, alkışlarla uğurlayacağız Anderson Talisca'yı demişti Murat Özbostan. Peki telefon bağlantımız var mı? Sonrasında sizden hemen yorum alacağım. Aspor Fenerbahçe muhabiri Erdem Akbaş telefon attığımızda bu ayrılık gelişmesine dair detaylar için sözü Erdem'e bırakalım.
2: Furkan, iyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına. Talisca'nın El Cezire'ye transferi tamamlandı. Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Talisca yarın sağlık kontrolü ve imza için Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Abu Dhabi'ye gidecek ve 2 yıllık kontratı imza atacak Talisca. Fenerbahçe'den aldığı yıllık ücretin daha üstünde bir yıllık ücret alacak. Talisca Fenerbahçe'ye veda etti. Bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı Talisca akşam antrenmanında ve Fenerbahçe'ye veda etmiş oldu. Talisca konusu da bu şekilde kapandı. Fenerbahçe yabancı sayısında şu an 10 artı 4'ü tamamlamış durumda. Mimović artı 4'teki bir diğer oyuncu. Eğer artı 4'e bir oyuncu gelirse Mimović'te de yollar ayrılacak. Fenerbahçe'nin, sen sormadan söyleyeyim, bir 8 numara arayışı var. Transferin son saatine kadar, yani bugün Şampiyonlar Ligi listesine yetişmese dahi 4 Eylül'deki son saate kadar Fenerbahçe'nin 8 numara arayışı sürecek. Biz de öğrenebilirsek bu detayı paylaşacağız. Öğrenemezsek eğer, Fenerbahçe'de transfer yapamazsa daha doğrusu, transferi bu şekilde kapatmış olacak diyelim. Sözü tekrar sana bırakayım.
0: Erdem, çok kısa bir sorum olacak Anderson Talisca transferine dair. Burada Fenerbahçe'nin herhangi bir bonservis kasasına girecek mi acaba? Bununla ilgili bilgin var mı?
2: Fenerbahçe bir bonservis bedeli kazanmayacak bu transferde.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Erdem. Kolay gelsin. Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığına dair detayları sevgilerden bizimle paylaşmış oldu. Oyuncu yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor sağlık kontrolü için. Bu ayrılığı nasıl okumak gerekiyor? Acaba gönüllü bir ayrılık mıydı Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açısından, yoksa biraz kontenjan gereği yapılan, gerçekleşen bir ayrılık mı oluyor Murat Özbostan?
1: Yani ben İsmail Kartal olsam herhalde Talisca'nın gitmesini istemem. Zaten o da gitmesini istememiş. Yani aslında ben büyük bir risk alınmış ayrılık olarak değerlendiriyorum. Yani takımın en önemli oyuncusu, en önemli yıldızlarından bir tanesi, 10 numarası, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan, golleri atmış isim. İki turda, özellikle iki turun geçilmesinde çok önemli katkı sağlamış bir oyuncu. Yanılmıyorsam 47 golü var Fenerbahçe'de.
0: Hemen bakayım ben
1: de. 5 ya da 6 tane asisti var. Yani pek mantığıma uymuyor bu. Neden? Yani sadece ücreti ve kontenjan düşürmek için böyle bir kararın alınmasını...
0: Toplam tüm kulvarlarda 44 golle noktalıyor Fenerbahçe kariyerini.
1: Çok oldukça iyi bir rakam.
0: 75 maçı var.
1: Bir çilingir, iyi bir hücumcu. Evet, bazen kaprisli anları oldu, bazen iniş çıkışları oldu. Ama orada özellikle şu vardı, işte 12-13 milyon euro alıyor. Nasıl olur da böyle bir performans ortaya koyar diye. Bundan önceki yönetim yeni bir anlaşma yapmıştı geçen sezon sonlarına doğru. Rakamı da düşürdük diye açıklama yapılmıştı. O zaman şu anki rakamının 7 milyon euro civarı, 6,5-7 olduğu söyleniyordu. Yani bunun ekonomik olarak da elbette ki 2 yılın maliyeti olarak bir 14 milyon euro çıkabilir ama Fenerbahçe'de tek başına 14 milyon euro alan oyuncular da var. İşte kalecisi 13 milyon euro alıyor mesela. Kante alıyor yüksek bir rakam. Gendouzi alıyor. Yani herkes alıyor yani. Ben bu ayrılığı açıkçası Fenerbahçe için çok da pozitif görmüyorum. Hocanın da mutsuz olduğuna inanıyorum. Yani baktığım zaman şöyle bir kadroya bir Asensio kaldı.
0: Fenerbahçe'nin geniş kadrosu varsa arkadaşlarımdan yani da rica edeyim.
1: Yani bir Asensio kaldı.
0: Kadro üzerinden de değerlendirebiliriz.
1: Ve Asensio tek şu anda. Yani tek mevkide tek bir isim olarak
0: tek
1: kaldı.
0: Tek anda geldi şu anda.
1: Arkaya da arkadaşlar bilmiyorum getirebilir mi?
3: Ben
1: rica
3: buradan
1: görmüyorum. Mümkün mü?
0: Evet, peki rica edelim görmüyorum. Yönetmenimiz Ali Şengül'den.
1: Yani
3: gözlük hemen var şuradaki
0: gelecek şimdi.
1: Yani Talisca'yı, özetle Talisca'yı Fenerbahçe arar. İsmail Kartal arar. Yani önemli bir oyuncu. Yani İrfan Can var ama evet, yani İrfan Can da bir şey olabilir. Son maçta da oynattı orada.
0: Evet, Samsun'da.
1: Ama yani böyle bir elinizde şimdi şampiyonluğa oynuyorsunuz. Türkiye Kupası var. Şampiyonlar Ligi var. Sizi Şampiyonlar Ligi'ne çıkartmış bir oyuncu. Siz ondan vazgeçiyorsunuz. Yani bu nedeni sadece herhalde kontenjan açmak ve işte 7 milyon eurodan kurtulmak falan olamaz. Başka bir şey varsa bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey yok bu arada da. Bana mantıklı gelmiyor yani bu transferden vazgeçmek. Peki şunu söyleyebiliriz. Oyuncu gitmek mi istiyordu? Yo, ne dedi? Kendisi paylaştı sosyal medya hesabından.
0: Evet,
1: beni kulları batamazsınız dedi. Yani ve bildiğim kadarıyla burada ev olsun, aile hayatı olsun, bir takım şeyleri. Çünkü bu konular böyle bir ay önce gündeme geldiğinde ya acaba bir ayrılık olabilir mi? Bir satış olabilir mi? Dendiği zaman yok canım, yani adam buna göre burada bir hayat kurdu. Bir ev hayatı kurdu, bir şey sistemi oturttu. İstanbul'da çok seviyor denmişti. Ama sonuçta bu ayrılık gerçekleşti. Biraz önce de arkadaşımızın dediği gibi bonservis bir deli de yok. Yani sıfır parayla gitti. Hayırlı olsun yani. Umarım Fenerbahçe

0: Fenerbahçe aramaz.
1: Levent Üzemen sizce arar mı Fenerbahçe Anderson Talisca'yı?
2: Fazlasıyla arar. Ya benim bakışım Murat'tan farklı değil. Ya çünkü sonuç getiren bir oyuncu. Gol atan bir oyuncu. Gol attıran bir oyuncu. Ve çok etkili, ayaklarına hakim. Özellikle Avrupa maçında topu alıp terse dönüp su alanın içine bıraktığı, köşeye bıraktığı bir top var. Kerem'in verdiği pasta.
1: Evet, iç şimdi, sağdaki Sturmgraz maçı.
2: Tamam ya, ben şimdi şunu sana söylemeye çalışıyorum. Bu kadar yetenekli bir oyuncu. Yani kolay bir, yaşı da çok büyük değil. Yani dönüp baktığım zaman. Hatırlarsan Beşiktaş'ta oynadığı dönemde santrafor kimdi Beşiktaş'ta?
1: Abu Bakar oynadı, Cenk oynadı.
2: Tamam, bir şey söyleyeyim. Onlarla beraber oynadı.
1: Evet.
2: Forvet'in arkasında oynayabilecek en önemli golcülerden bir tanesi. Bak benim görüşüm şu. Yani geçen sene Galatasaray takımı Mertens'in yokluğunda onun gibi bir oyuncuya sahip olsaydı hem Galatasaray'ın Avrupa'daki serüveni hem de ki ligde serüveni daha kolay olurdu. Çünkü attıran bir oyuncu. Yani Osimhen'e de attırır, Icardi'ye de attırır, herkese kendi de atar. Ben kesinlikle Murat'a katılıyorum. İsmail Hoca'nın bu transferi yeşil ışık yaktığını düşünmüyor.
1: Bence
2: ama tabii sorsak yakmıştır. Çünkü başkan böyle istiyor.
1: Tabii. İsmail Hoca bu arada bence Fred'e de zaten yeşil ışık yakmadı. Fenerbahçe yani mecburen yollarını ayırmak zorunda kaldığı isimler oldu bu transfer döneminde.
2: Tabii doğrudur ama Fred'in yerini hadi Gündüz'ü İsmail
1: Kante
2: ve şeyle Kante'yle doldurabilirsin. Bir problem ama ben onun yerini dolduracağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Lukaku ile Vedat Muriç aynı tip oyuncular. Hatta Vedat Muriç Lukaku'dan daha hızlı bir oyuncu. Dolayısıyla daha çabuk bir oyuncu. Lukaku ağır yani toparlanacak, kendine gelecek falan. Ya yani yedek kalması doğal ama Talisca her açı sonucu değiştirebilir. Uzun maratonda, Avrupa'da lig ve kupa maratonunda Talisca gibi bir virtüöze Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu ayrılığın neden yaşandığını bir türlü çözemedim. Hani yabancı kontenjanını bana kimse söylemesin. Birçok adamdan daha fazla orada. Yani Semedo kalsa ne olur, kalmasa ne olur mesela. Semedo öyle küçük ama Talisca kalmalıydı diye düşünüyorum. Bak Asensio mesela. Asensio'nun da istikrar problemi var. Ben kötü futbolcu demiyorum ama Talisca, o beğenmedi, eleştirdiğin Talisca'nın Fenerbahçe'de 75 maç oynamış,
1: 44
2: gol atmış, kaç asist yapmış?
1: Ve hemen bakayım.
3: 6 ya da 5 evet, diye hatırlıyorum.
1: Bu sezon bu arada 7 maçta da 5 golü var zaten.
2: Pardon,
1: çok
2: 7
1: iyi
2: maç,
1: de bir
2: 7
1: sezon
2: maç,
1: başlangıcı yaptı.
2: Evet,
1: Avrupa kupalarında özellikle. Evet. Hemen asistini de söylüyorum. Toplamda da 7 asisti var.
2: 7 asist. Yani 51 tane.
1: 51 gol katkısı.
2: 51 gol. 75 maç, 51 gol. Her maç bir gol kesin atmış. Doğru mu?
1: Evet.
2: Neredeyse yani.
1: Neredeyse.
2: 2 maçta bir atı gibi bakıyorsun olaya. Böyle bir golcüyü birdenbire göndermek ve maliyetsiz göndermek. Ya onun maliyetinden kurtuluyorum dediğin, onun maliyeti şu anda indirdiği fiyat olan maliyeti kaleci Ederson'un aldığı paraya yakın ya. 12 alıyor diyorlar, 13 alıyor diyorlar Ederson'a. Bu da 14 maliyeti var. Ya ben yani tabii ki Fenerbahçe'nin kendine göre bir açıklaması olacaktır. Buna bir şey demiyorum ama Talisca her takımın isteyeceği bir oyuncu. Ya ben samimi söylüyorum. Bu ayrılık çok önceden yaşansaydı belki de bak altını çiziyorum 10 numara pozisyonu için Trabzon bile alabilirdi. Alabilirdi yani. Çünkü orada da büyük iş yapabilir.
3: Galatasaray'da alabilir.
1: Galatasaray'da isteyebilir.
2: Beşiktaş da isteyebilir. Katılıyorum bak. Trabzon, Galatasaray, Beşiktaş alabilirdi bunları bu maliyetlerle. 7 milyonluk maliyetlerle. Ben samimi söylüyorum yani burada oyuncu sattım, burada oynamadan sözleşme imzalattı. Dördüne kadarki süreçte Avrupa'da oynamak için imza atabilir mi Türkiye'de bir takıma? Atabilir.
1: Atabilir.
2: Böyle bir şey oynamadığı için üçüncü takım olmuyor. Atabilir diye düşünüyorum ben. Ama ya Talisca'yı kaybetmek Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu lig Avrupa yarışlarında hep beraber göreceğiz. Bak altını çiziyorum burada. Çünkü bu kadar tehlikeli bir oyuncu olamaz ya. Her an gole yakın bir oyuncu. Bak şu son maçlara. Hatta hangi maçtı? Avrupa maçıydı. İlk oynanan Sturmgraz maçıydı galiba. Hatırlarsan golü attı. Karşı karşı 4 tane pozisyonu var ya. Biri offside'di, biri kaleci çıkardı köşeden, bir tanesi yandan dışarı gitti. Hep pozisyon içinde
3: Levent
2: olan
3: abi,
2: bir adam.
3: Sezona iyi başladı. Bak evet. Abi iki tane tur geçirdi adam ya. İki turu geçiren adam yani. Çok enteresan gerçekten. Çok şaşırdım ben.
2: Tabii tabii.
3: Ve onun yerine 23 yaş altı olarak bir oyuncu alacağız diye yanılmıyorsam dün bir açıklama yapıldı.
1: Evet.
3: Yani ne yapacak Asensio'nun?
2: Ya o bu sene değil yani. Geçen sene mesela o sene bu sene değil Talisca'yı göndermek. Gelecek sene için bunu düşünürsünüz son senesinde. Ama bu sene değil. Talisca gibi bir tecrübeye, ya bu maçları oynama kriterine sahip kalite anlamında göndermek hataydı diye düşünüyorum. Bak Asensio buna pasları atarken gözü kapalı atıyor. Bakın maçları bir daha seyredin. Çünkü Asensio Talisca'nın nereye koşacağını biliyor. Verim alıyorsun bu oyuncuda.
1: Geçen yıl bence
2: Asensio'ya sorsan göndermeyin der.
1: Geçen yıl bence Fenerbahçe'yi ligde özellikle uzun bir süre şampiyonluk yarışında tutan isim evet. oldu Talisca.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani bir tek Galatasaray maçında kaçırdığı penaltı mı?
1: Var evet.
2: Peki diğer oyuncular da var. Yani penaltı kaçınca iş bitiyor mu?
3: Bir de alırsın 15-20 milyon euro, 10 milyon euro da yani ne bileyim anlaşılırsa dersin ki 14 ücretinden tasarruf 10 da öyle aldım 24 milyon euro ya da 15 de öyle aldım 30 milyon euro dersin şey yaptım dersin. Yani
2: 2 yılın karşılığında 7'den 14 milyon alacaksa bir daha söylüyorum çok oyuncunun yılda bir kez bir seferde alacağı paraya yakın bir 2 yıllık sözleşmesi var. Yani böyle bir oyuncu tabii yani bunu Fenerbahçe yönetimi kesinlikle bir açıklaması olacaktır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka bir planlamaları vardır ama, tabii ki.
2: Yani bu bir insanların karşı kısasa ya biz istemiyoruz bu oyuncu deyip tavır koydularsa bence bu tavrın doğru olmadığını düşünüyorum.
1: Erdem 10 artı 4'ü Fenerbahçe tamamladı dedi ama artı 4 kısmında Fenerbahçe'nin bir tane arayışı olduğundan yine bahsetti. Bu arada UEFA listesine yetiştiremezse Fenerbahçe bu transfer için yine 4 Eylül'e kadar da görüşmelerini sürdürecek diye de ekledi. Yani Fenerbahçe transferi kapatmış değil. Bu gece yetişmese dahi 8 numara 8-10 hatta Cihan Bey'in ifadesiyle kanatta da oynayabilen o oyuncu kalan 2 günlük süreçte yani yarın ve Cuma'da Fenerbahçe bu transfer için bazı görüşmelerde bulunabilir dedi. Ben bir kez daha yönetmenimiz Ali Şengün'den geniş kadroyu bir rica edin. Fenerbahçe'nin artık bu güncel kadrosu Şampiyonlar Ligi için, lig için, kupa için, süper kupa için yeterli mi? Yapılan takviyeler üzerinden bir bununla ilgili de konuşmak isterim. Toplamda 5 transfer yaptı Fenerbahçe bu transfer döneminde. Ake takıma katıldı. Yine Muriç, Lukaku transferleri, Greenwood takviyesi yaptı Fenerbahçe ve savunmaya da genç bir isim. Son olarak Oponk'u dahil etti. Sarı lacivertliler 5 transferle de şu ana kadar transfer dönemini noktalamak üzere artık Fenerbahçe ama bir tane daha oyuncu için görüşmeler sürüyor dedi. Burada 11 tane yabancısı var Fenerbahçe'nin ama Osterwold'e aralığa kadar sakatlığından dolayı zaten forma giyemeyecek. Muhtemelen dışarıda kadrosunun kalacak. Dışında kalan isim
2: Kupa ve Avrupa olacak. Kadrosunda olacak
1: evet,
2: herhalde.
1: Evet. Döndüğünde zaten dönüşü muhtemelen Ocak, Şubat'ı hatta bulabilir sahalara dönüşü. O nedenle de Osterwold'i Fenerbahçe lig kadrosuna yazmadığında 10 artı şu an için 10 artı 3 gibi diyelim ama artı 4'ünü tamamlamış olacak. Belki Mimović'i dahil edebilir. Eğer o artı 4'deki aranılan orta saha transferi yapılmazsa belki Fenerbahçe Mimović'i artı 4 listesine ekleyebilir.
2: Orta saha transferi orta saha gittin bir daha mı orta saha alıyorsun?
1: Tabii.
2: Nasıl oluyor?
1: Ama kurala uyan 23 yaş altı tamam. arıyor Fenerbahçe. Kanatlarda da oynayabilen bir 10 numara bir için arayışımız vardı.
3: Tekrar kadroyu şöyle alabilir miyiz? Birkaç bir şey söylemek da alalım. İstiyorum.
1: Tabii
3: şimdi
1: ki.
3: Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili yani yorumlar yapıldığı zaman çok iyi ve geniş bir kadro diye bahsediliyordu. Yani sanki şimdi oldukça çok bir kere adam yollandı. Yani sürekli bir gidiş oldu kadrodan. Şimdi baktığımızda işte biraz da uzun zamandır Talisca'yı konuşuyoruz. Yani orada İrfan'ı tabii kanata da koyabilirdi ama o asıl yerine koymuş arkadaşlar. Şimdi Nene'nin performansı ile ilgili zaten hep bir soru işaretleri var. Orada Greenwood var. Kerem'in performansı ile ilgili ciddi soru işaretleri var. Yani inişli çıkışlı olduğunu kastediyorum.
2: Oğuz var orada. Oğuz Nene de var.
3: Oğuz evet yani olabilir.
2: Nene de oynarsa olur.
3: Ben Asensio orada tek yani Talisca hem Vedat ve Lukaku için bir alternatifti.
1: Tabii.
3: Bence çok önemli yine söylüyorum değerli bir oyuncuyu kaybettiler. Şimdi orta sahaya gelelim. Levent abi Kante, Guendouzi yani Bartu bunu saymıyorum aslında. Yani çok da bir alternatif olarak saymıyorum. Kulübede bir 3 tane oyuncusu var. Şunlardan biri sakatlandığında
1: problem.
3: Problem.
2: İsmail oynayacak işte.
3: Yani diyelim biri de cezalı olduğunda ciddi bir problemi var. Orada bir problemi var. Şimdi sağ beke geldiğinde Mert pek oynamıyor zaten. Mert oynatmıyor.
2: Beğenmiyorlar ama Semih
3: de beğenmiyor. Beğenmiyorlar. Bilmiyorum niye beğenmiyor. Bir şey de Mourinho da çok beğeniyordu mesela.
1: Evet.
3: Oynatıyordu. Milli takımın sonuçta sağ beki değil mi?
1: Öyle.
3: Sağ beki. Şimdi şeylere gelirsek, stoperlere gelirsek, yani Yiğit Efe'yi bir kenara koyuyorum. Osterwold'e yok zaten. Geriye kaç kişi kalıyor? İki tane iyi oyuncu var. Biri Ake, biri Skriniar. İkisinden biri sakatlandığında ya da bir Allah korusun ikisinde bir problem olduğunda bu stoper mevkii de alarm veriyor. Şu anda o da o noktaya düştü. Osterwold'e
2: yedekleyemiyor onları.
1: Yok. Vallahi kadar yok.
3: Yedekleyemiyor. Yani bu geniş kadro, bu bunca adam yollanarak bence biraz böyle sıkıştırıldı. Hem kadronun değeri düştü şu anda. Evet, gençleşti biraz da ama bu yarışta, yani bu şampiyonluk yarışında, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, tamam kupada diğer yabancılarını falan oynatırsın da yani stopere baktığında orada bir soru işareti var. Orta sahada soru işareti var. 10 numarada soru işareti var. Gibi geldi bana.
1: Şimdi şöyle, geçen yıl mesela devre arasında santrafor konusunda bir kriz yaşanmıştı. Devamında lige de işte şampiyonluk yarışına etki ettiği konuşulan Fenerbahçe camiasında o santrafor eksikliği tırnak içerisinde. Kalan bölümde bir merkez orta saha transferi yapılmazsa bu yılda benzer bir problemi Fenerbahçe orta sahada yaşayabilir mi sizce?
3: Yaşayabilir. Yani
2: merkez orta saha dediğin ne yani?
3: Kante'nin yaşı işte, kaç? 35.
1: 4 oyuncu var ya, Kante, İsmail, Gendouzi ve Bartu. Orada sanki sayısal anlamda bir çok derinlik yok gibi.
2: Bartu'nun vardı de, canım, gitti oyuncular.
1: İşte Fred ayrıldı.
2: Tamam. Şey de ayrıldı, Amrabat gitti.
1: Amrabat.
2: Bak mesela ben burada listeye baktım. Bu yönetimin suçu değil, yanlış anlaşılmasın. 55.5 milyon euroya almışlar. Diego Carlos, Sofyan Amrabat, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Rodrigo Becao. Kaça satmışlar bunları?
1: 0.
2: 3.6 milyon.
1: Hangisinden?
2: Yani hangisinden aldılarsa.
1: Toplam.
2: Toplamında. 51 milyon küsur. Lidon'da zararda var.
1: Dün Can Bey söyledi. Dedi ki Diego Carlos'u göndereceğiz. 8 milyon euro ödeyeceğiz dedi oyuncuya. Tabii. Hatta Amrabat'a da yine taksitlerle 8 milyon euro ödemeye devam edeceğiz.
2: 16 milyon euro.
3: Yollamayın. O zaman takımla faydalanın
2: bunu
3: yani.
2: Bunu saymadık mesela, bu rakamları. Buna eklemedim ben. Zarar burada. Şimdi tabii ki
1: bu arada bu oyuncular da başka kulüplere imza attı, oradan da para kazanacaklar.
2: Tabii tabii.
1: Amrabat yani. Ajax'a gitti. Diego Carlos Parma'ya gitti.
2: Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün şimdi Talisca'yı yeniden almış olsan bu 7'yi oynatamazsın. İsim olarak. Ama geçmiş yönetim Saadettin Bey 2 yıl sözleşme imzalayarak, yenileyerek oyuncuyla ve maaşını da düşürerek 7 milyonu düşürmüşsün. Doğruysa bak, rakamlar bilmiyorum. Ben bildiğim
3: 6 ya da 7 yani, öyle
2: tamam, deniyor. Neyse işte bu 12 ve 13 milyon lira diyelim. Kaleci alıyor o kadar.
1: Evet, 11
2: şimdi
1: milyon.
2: Şimdi bu mu yani sorun Talisca? Bugün Talisca söylüyorum, benim bakış açım bu. Bugün Talisca'ya eğer ki bu transferden izin verselerdi, Türkiye içine vermemiş olabilir Fenerbahçe bu izni. İnan bana bak, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da alırdı.
3: Tabii hepsi kapandı.
2: Almadan evvel. Bu kadar net. Sonuca endeksi bir oyuncu. Yani gol atan bir oyuncu.
1: Tabii.
2: Yani bir defa oyun görüşü olan.
1: Tabela yapan bir isim.
2: Evet, ben ona bakıyorum. Şimdi sen kupada, seni Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta taşıyan oyuncuyu Avrupa'da çok ihtiyacın olacağını düşünürsek ve ligi de düşünürsek, bence göndermenin Fenerbahçe için bir handikap olacağını.
1: Fenerbahçe için şunu da bir yandan merak ediyorum. Biraz üzerine kafa yormak gerekecek. Daha detaylı düşünmek gerekecek ama acaba Şampiyonlar Ligi listesine burada hangi isimler
2: Montana dahil var zaten edilecek? Yazıldı hepsi onlar. Muriş, Lukaku 2.
1: Orada çünkü bazı Nene kriterler 4. Var.
2: Nene zaten alta giriyor yaş olarak.
1: Oraya bazı giriyor. İşte altyapıda yetişme kriteri var. Yine ülke federasyonunda yetişmiş olma kriteri var. Yani 4 tane Fenerbahçe kulübünün altyapısından yetişmiş.
2: Var burada o. Fenerbahçe'de. Mert'le Tarık altyapıdan değil mi Fenerbahçe'nin kaleciler?
1: Mert Binok evet. Tarık da evet.
2: Öyle biliyorum.
1: Yiğit Efe de.
2: Yiğit Efe evet. Başka var mı orada?
1: 4. isim bakıyorum. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 4. bir isim yok gibi. Yok. Atladığım bir detay yok.
2: Bir tane eksik olabilir. Bir tane eksik olabilir yazarlar.
1: Burada Mert Mert Müldür yurt dışında yetişmiş, Avusturya'da yetişti. Evet, bakıyorum Levent Mercan yine ya Hollanda ya Almanya olması lazım. O da yurt dışında yetişti.
2: Oğuz'un Avrupa'sı
1: Oğuz
2: var mı?
1: Oğuz Aydın Hollanda'da yetişti.
2: Evet, 3 tane evet.
1: Burada İrfan Can var. Ülke Federasyonu'nda yetişmiş oyuncu olarak. İşte Bartu var Galatasaray'ın altı.
2: İsmail var.
1: Evet. Kerem var. O konuda bir sıkıntı yaşamıyor Fenerbahçe. Evet. Ama altyapıdan yetişen oyuncu

0: konusunda bir tane eğer atladığım isim yani, yoksa eksik. Yani tam 25
1: yazacaklarına 24 yazabilir. Evet,
0: atladığım bir isim yoksa 24 oluyor. Yani bir tane çünkü eksik. Bak, yazması gerekecek.
2: İsim yazmanın ötesinde yani gerçekten Kante 35 yaşında bildiğim kadar, 34 ya da 35 olması lazım. Evet. Sonuçta bu üç şeyi birden sürdürebilecek potansiyeli, fiziki güce de çok o kadar sahip değil.
0: 91 doğumlu.
2: Şimdi Ake ile Şikrinyar da yaşları 30'lu yaşlar olması lazım. Yani burada Fenerbahçe'nin hem orta sahası hem de stoper açısından, şimdi transfer bilmiyorum, son tabii 2-3 günde, son 2 günde 2,5 günde yeni takviyeler yapar mı, en azından Türkiye için yapabilir. Ona yani olabilecek bir şey, ama yani hem orta saha hem de stoperler de olur ya, bir sakatlık, ne bileyim bir kart cezalısı, herhangi bir durum olsa, yani orta saha için de geçerli bu, sıkıntısı var. Çok ciddi sıkıntısı var şu anda.
3: Yani orada ya tabii işte
1: Furkan'ın söylediği bir laf var. Dedi ya orada, belki bir oyuncu alacaklar dedi.
0: Evet, Erdem'in tamam. aktardığı bilgi o, da bir 8 numara reşi var dedi.
1: 23 yaş grubuna giren.
0: Evet, kontenjan.
1: Orada bir tek Nene var. Archie Brown var.
0: Evet.
1: Başka bir de Opong var.
0: Evet.
1: Onun dışında bir oyuncu alabilirlerse onu Avrupa'ya yazmayıp.
0: Onun dışında bu arada var orada oyuncular. Mesela Mimović var, işte Amara Diouf var, ama muhtemelen onları Fenerbahçe yazmayacak lig listesine.
1: Yazmayacak.
0: Eğer ayrılmazsa
1: onları Avrupa
0: yollar.
1: Listesinin içinde bırakacak.
0: İşte kupada değerlendirebilir. Kupada. Avrupa'da dilerse değerlendirebilir. Ligde olmayacak. 8
1: ama
0: numara.
1: Kupada da değerlendirmesi için onlarda bir sınır olması lazım. Avrupa yazacağı 25 kişilik listede onları yazabiliyor mu?
0: Hani oradaki planlamayı
1: ona da bakmak lazım.
0: İsterse...
1: Kafasına göre yazamazsın yani. Bence.
0: Biraz karışık bir duruma sahip. Yani,
1: iki tane saydığın isim,
0: evet.
1: Avrupa listesine yazılamayabilir. Bu akşam listeler verilmiş olacak.
0: Tabii bu gece.
1: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş.
0: Muhtemelen yazmayacaklardır zaten. Ama hani ben yine de hani bir açık kapı bırakmak için, hani ne olur ne olmaz.
1: Belki Mimović'i yazabilirler.
0: İşte belki eğer zaten bu orta saha transferi olmazsa Mimović belki ligde de yazılabilir 4 Eylül akşamı.
1: Tamam, doğru. Türkiye liginde bir problem yok.
0: Avrupa için var.
1: Avrupa için var.
0: Avrupa için zaten 25 kişi veremiyor Fenerbahçe.
1: 24 veriyor.
0: Evet. Birisi zaten dışarıda kalacak.
1: Galatasaray'da 24 kişi, 25
0: evet,
1: kişi.
0: Galatasaray'a geçelim mi? Biraz bugün karışık gidelim. Zaten
1: 23 kişi
0: içerisinde
1: Galatasaray
0: de belki transfer gelişmeleri olursa
2: Galatasaray bir
0: yeniden
2: kap yaptı herhalde.
0: Döneriz.
2: Evet. Ile ilgili.
0: Fransız stoperle
2: ilgili.
0: Oradaki
2: satın alma opsiyonu dikkatimi çekti rakam.
0: Hemen aktarayım rakamları. Galatasaray'a da bu şekilde geçmiş olalım. El Shaddai Bitshabu. Doğru mudur telaffuzu? Sevgili Levent Uzemen. Bitshabu.
1: Bitshabu nerede?
3: Kendisi de bugün
0: kendisi
3: söylüyordu.
0: Kendisi de röportajda böyle biraz Bitshabu
2: evet, biraz tercümesi zor gerçekten.
0: Alışacağız ama biraz zamana ihtiyacımız zor, evet. Var. Bilmiyorum Levent.
2: Bitshabu evet.
0: Bence hani Fransızca da çok.
1: Bitshabu. İyi okumadan olur mu Bitshabu? İyi ne olacak?
0: Peki.
1: Bitshabu. Bu El Shaddai diyor. Shaddai de olur, Shadel de olur bu. A'yı E okunur Fransızca'da. El Shaddai. O Shaddai de diyebilirsiniz diyor. Yani
0: biz ne diyelim? Yani.
1: El Shaddai adı aslında.
0: Shaddai diyelim peki. Shaddai, El Shaddai Bitshabu Galatasaray'ın yeni transferi. Kap bildirimi geldi. Transferin mali detaylarına dair Galatasaray kulübünden bir açıklama geldi. Geçici transfer bedeli olarak Leipzig kulübüne Galatasaray 2 milyon euro ödeyecek. Yani kiralık transfer için.
1: Evet.
0: Satın alma opsiyonu bedeli 28 milyon eurodur. Satın alma opsiyonu kulübümüzün talebine bağlıdır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya da
1: zorunlu değil.
0: Evet, 2026-2027 sezonu için net 2 milyon euro sabit ücret ödenecektir diyor Galatasaray kulübü. Hayırlı olsun.
1: Benim de notum 25-30 arasındaydı. 28'miş.
0: 28. Evet. Artı 2 de kiralama.
1: Tamam. Yani bence Almanya'dan aldığım bilgiler olumlu. Yani 1.96 inanılmaz. 14 maç oynamış. 11'lik 3 kupa geçen sene. 9'u ilk 11. İnan 21 yaşında.
0: Evet.
1: 18 yaşında gelmiş Leipzig'e. PSG altyapısı. PSG altyapısı biliyorsun.
0: Evet, Paris Akademisi ki Paris Akademisi evet. De son yıllarda birçok yıldız evet. Oyuncuyu çıkarmış bir akademi.
1: İyi bir sol ayağı var dediler. Yani genelde duran toplarda da etkili olduğu söyleniyorlar. Galatasaray'da hep her transferi 50-60 milyonluk bir

0: kadını zaten koruyorsun genelde. Öyle değil mi? Deniz Gül de bu mini takım şeyin havuzunda olan bir oyuncu. Yani bir ölçüde adamı itibarsızca çalışmıyor. Yani yok Icardi'nin yerini dolduraması tabii abi. Icardi'nin yerini doldurmak o kadar kolay değil.
1: Icardi de kulüp bulamadı bu arada.
0: Tabii, iki sene Galatasaray şampiyon yoktu. Son iki senede yok gibiydi. Bunda tartışmayı açmanın bir anlamı yok. Ya herkesin bir devri var. Kapandı işte. Hani dedi ya şuraya gideceğim, buraya gideceğim dedi. Bir Galatasaray Başkanı büyük jest yaptı onu canım. 5 milyon artı bonuslar. Ama o izin kurallarını kabul etmedi. Türkiye tedavi olmayı kabul etmedi. Yani erken dönmeleri kabul etmedi. Sorun orada yaşanıyor. Yani bir ölçüde ama yani sonuçta şunu dönüp bakalım. Yani Galatasaray'ın sezona başlarken ben burada not almıştım. Van Dijk, Pavlović, Mitak'ta, Kamavinga, Turam, Fofana, Pepe Guaye, değil mi? Bernardo evet. Silva artı Bruno Fernandes, Julian Brand, Can Uzun, Batrogov oldu bunların içerisinde. Aral Şimşir onu almadılar. Noah Lang ve Trossard da vardı. Unutmayalım. Beşiktaş aldı Trossard'ı. Ben bunların içerisindeki kadrolara bakıyorum şu anda Galatasaray'da. Bazı transferler gerçekleşmedi. Sürpriz sezon başından beri, Haziran başından beri çok uğraştıkları 60 milyon bantındaki oyuncu 38 milyon aldılar Leao'yu.
2: Yani onun da... Bir tek Leao transferi var abi zaten flash olarak.
0: Tabii yani.
2: Ya diğer flash transferlere olarak... flash gözüyle bakmıyor ki.
1: Ama işte çok da flash transfere böyle birçok flash transfere ihtiyacı var mıydı Galatasaray'ın?
0: Bence yoktu.
2: Var mıydı?
0: Ben orta sahada belki mesela orta bak saha olabilir, bir şey söylüyorum. Evet. Bir dakika şimdi bunu notlar çok alınca böyle oluyor. Buyurun. Şimdi Galatasaray takımı.
1: Vaktimiz var hiç problem değil.
0: Vaktimiz var da yani insanları bekletmeyelim. Şimdi Galatasaray takımı 25 kişilik Avrupa listesini 23 kişi yazıyor. Değil mi?
1: Galatasaray'ın İlkay, da geniş Günay, kadrosunu görebiliriz.
0: İlkay, Kaan Günay yurt dışında yetişen oyuncular.
1: Bakalım hemen.
0: Ya üçünü oynamıyor zaten. Eklesen ne olur, eklemesen ne olur da ekleyeceksin tabii yani.
1: Geldi geniş kadro.
0: Tamam mı? İlkay, Kaan Günay yurt dışında yetişen oyuncular.
1: Evet, Almanya doğumlu 3 oyuncu.
0: Evet, federasyon açısından 4 oyuncu var. Abdülkerim, Uğurcan, Barış Eren. Doğru mu?
1: Evet.
0: Altyapıdan Yunus Cankat.
1: 2 tane.
0: Evet. 14'te yabancı var.
1: Evet.
0: 4'ü 23 yaş, 10 tanesi normal yabancı. 14
1: 6 artı evet. 3'te Almanya doğumlu 3 oyuncu toplam 9. 23.
0: 23. Yazamadım bunu. Yani altyapılardan eksik kaldı.
1: Arda ile ilgili şöyle bir parantez açayım. Takımlar UEFA'ya bir de B takım bildiriyorlar bu arada. Bu da zorunlu.
0: Arda Yüzgeç, evet. Stoper Arda Günyay bunlar B
1: onları
0: liginde.
1: Zaten onlar var. Onlarda bir sorun yok. Gerek yok. Zaten evet. B listesinde yer verdiğiniz oyuncuları zaten gerektiğinde oynatabiliyorsunuz. Yani burada Arda Günyay vesaire diğer genç oyuncular da bu nedenle bahsetmiyoruz aslında bu isimlerden.
0: Galatasaray çok samimi konuşalım. Bu kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Geçen seneki oyun modeliyle puanlar alır. Tamam mı? Zor maçlar oynayacak. Bunu kabul ediyorum. Ama Galatasaray'ın unutmamak gerekir ki Şampiyonlar Ligi'ni oynarken, kupa oynarken lig şampiyonluğu da çok önemli. Doğru mu?
1: Tabii.
0: Ben diyorum ki buradan bunu alamıyorsunuz. Avrupa'ya bir tane bir yabancı alabilir mi Galatasaray takımı?
1: Zor. Kalan bölümde zaten.
0: Bir dakika. Türkiye Ligi için birini çıkartır. Türkiye Ligi'nde oynama der. Avrupa'da oynattığı oyuncuyu. Tamam mı?
1: Evet.
0: Onun yerine bir oyuncu alabilir mi?
1: Alabilir.
0: Alabilir değil mi? Evet. Galatasaray transferi büyük bir ihtimalle kapattı. Bu zamana kadar gelmedi. Ben diyorum ki buradan yönetime, başkana ve Abdullah Kavukçu'ya söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bulagun Monaco'nun santrafor. Nereye transfer oluyordu?
1: Sanırım Everton'a gidiyordu.
0: Everton'a. Everton'a sağlık kontrolünü geçemedi. Diz probleminden geri döndü. Monaco Türkiye Futbol Fransa Futbol Federasyonu uyarı almış durumda. Bütçeni hareket ettiremez.
1: Satış yapması gerekiyor.
0: Yapması gerekiyor. Bu yüzden dolayı Kamara açığa çıktı.
1: Evet, Lamine Kamara.
0: Lamine Kamara çıktı. Yaş grubu olarak 21'e de uyuyor.
1: Uyuyor, kurala uyuyor. Evet. Uyuyor. 2003 doğumlu diye hatırlıyorum. Hemen
0: ben
1: bakacağım.
0: Kurtarıyor diye biliyorum ben.
1: Evet,
0: bir bak,
1: ben de
0: sen doğrula
1: aynı
0: orada.
1: Şekilde hatırlıyorum.
0: Öyle biliyorum. Evet.
1: Hemen bakalım.
0: Bu oyuncu Avrupa'ya ikinci etap devresinde
1: 2004 doğumlu. Rahat rahat.
0: Uyuyor. 22 evet. yaşında. Doğru mu?
1: Evet.
0: Uyuyor. Dolayısıyla ben diyorum ki bunun fırsatı varsa alabiliyorsan al bunu kardeşim. 40 milyon bandında. Anlaş, Monaco ile 1000 tane oyuncu aldın. Oo.